0: Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Can Bolat'la birlikte Sanayi ve Ticaret Odası başkanlarıyla görüştü. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, başkentte sanayinin gelişimine yönelik projeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlattı. Sanayicilerin beklentilerini de iletti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Can Bolat ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan'ı kabul etti. ASO'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Ardıç, sanayicilerin beklenti ve önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı. Yüksek finansman maliyetleri, krediye erişimde yaşanan güçlükler, kur baskısı ve ihracat pazarlarındaki daralmanın firmaları zorladığını söyledi. Sanayicilerin uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman talebini dile getirdi. Açıklamaya göre Ankara sanayine katkı sağlayacak, teknolojik yatırım ve yeşil dönüşümü destekleyecek 3 projeye ilişkinde bilgi verildi. Ardıç, temelli sanayi havzasında konuşlanacak ASO teknoloji üstünde yüksek projenin tamamlanmasıyla 800'ü aşkın firmanın faaliyet göstereceğini, 18 bin kişiye istihdam sağlanacağını, yıllık 1,5 milyar dolarlık ihracat kapasitesi oluşacağını ifade etti. ASO serbest bölgesinin ise 200'ün üzerinde yerli ve yabancı firmaya ev sahipliği yapmasını öngördüklerini anlattı. Türkiye'nin ilk sıfır atık organize sanayi bölgesini kurmak için harekete geçtiklerini de aktardı. Proje süreçlerinin hızlanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği desteğin önemini vurguladı. ASO Başkanı ayrıca sağlıkta üretim ve tedarik güvenliği için doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulması önerisini de iletti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki NATO zirvesi sebebiyle ertelenen Bağımsızlık Günü resepsiyonunu Ankara'nın ardından İstanbul'da da yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için geri sayılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme yapıp yapmayacağı da merak ediliyor. Bu soru resepsiyonda ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a soruldu. Barak, iki lider arkadaş dolayısıyla görüşebilirler dedi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arkadaşlar, dolayısıyla görüşebilirler. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki lider görüşecek mi sorusuna bu yanıtı verdi. New York'ta format, gün ve saat ayrıntısına girmedi. Barak bu mesajı ABD'nin İstanbul'da yapılan Bağımsızlık Günü resepsiyonunda verdi. Resepsiyonda hem Büyükelçi Barak hem de İstanbul Başkonsolosu Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.
3: Dün akşam patronum Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la konuştum. Erdoğan'la aralarında duygusal bir ilişki var. Barış bir süreçtir. Kültürle, eğitimle, nezaketle ve anlayışla gelir. Çok karmaşık, zor bir dönem. Amerika Birleşik Devletleri olarak Türkiye'nin dostluğuna minnettarız.
4: Gelecek yıl Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutlayacağız. İstanbul bu hikayede çok özel bir yere sahip. İki kıta arasında, medeniyetler arası, Amerika Birleşik Devletleri diplomasisinin en zengin bağlantılarını bulduğu bir köprü.
2: Daha önce NATO zirvesi sebebiyle ertelenen ve yaklaşık 2 ay gecikmeyle yapılan Bağımsızlık Günü resepsiyonuna siyaset, diplomasi ve iş dünyasının yanı sıra Türkiye'de yerleşik dini cemaat liderleri de katıldı.
0: Geçtiğimiz ay sonunda yatırım fonlarına bazı şartlar getirilmişti. Düzenlemeleri yerine getiremeyen bazı fonlar temerrüde düştü. Finansal İstikrar Komitesi bu gelişme üzerine toplandı. Önemli tedbirler alındı. 7 portföy şirketine ait 130 fon işleme kapatıldı.
5: Bazı yatırım fonları temerrüde düştü. Borsa İstanbul sert değer kaybetti. Finansal İstikrar Komitesi bu gelişme üzerine olağanüstü toplandı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada sorun geçici ve yönetilebilir nitelikte değerlendirmesi yapıldı. Sermaye piyasaları ve Borsa İstanbul için temel ve yapısal bir risk bulunmadığı dile getirildi. Açıklamada alınacak tedbirlerin süratle uygulamaya konulacağı vurgulandı. Tedbirlerle piyasada nakit sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesi amaçlanıyor denildi. İlk adım Merkez Bankası'ndan geldi. Buna göre haftalık repo ihaleleriyle piyasaya yapılan fonlama artırılacak. Bankaların borç alabilme limitleri güncellenecek. Teminat iskonto oranları düşürülecek. Sermaye piyasası kuruluşsa 7 portföy şirketine ait 100'den fazla fonu işleme kapattı. Bu 7 kuruluş Tera Portföy, Buls Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy, Hedef Portföy, A1 Kapital Portföy ve Pardus Portföy. Şirketlerin elinde tutması gereken öz kaynak koruma oranı %35'ten %20'ye düşürüldü. Öz kaynak değişikliği 2 Ekim'e kadar geçerli olacak. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankalara hisse alım kolaylığı sağladı. Bankalar aldıkları hisse için belirli bir süre çekirdek sermayeden düşüş yapmayacak. Karar bankacılık hisselerindeki değer kayıplarına karşı önlem olarak alındı.
0: Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik başlatılan soruşturmada Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen dahil 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Tera Holding'in genel müdür yardımcısı İbrahim Bekçi, Destek Yatırım Bankası'nın patronu Altunç Kumova ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da olduğu 48 isim yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Şüphelilerin pay piyasasında yaptıkları işlemlere ilişkin ifade verdikleri öğrenildi. Öte yandan sosyal medyadan sermaye piyasası yatırımcılarında korku ve paniğe sebep olabilecek şekilde spekülasyon amaçlı paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik başlatılan soruşturmada Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen dahil 48 kişi hakkında soruşturma kararı verildi demiştik. Bu soruşturma devam ederken Sermaye Piyasası Kurulu da 7 portföy şirketinin 130 fonunu tasfiye etme kararı aldı. Peki bu fonlardaki yüz binlerce yatırımcı paralarını nasıl ve ne zaman geri alacak? Yatırımcıların hakları neler? Yanıtına bakalım.
1: Yüz milyarlarca liralık hacim, on binlerce yatırımcı. Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy şirketin 130 fonunu tasfiye etme kararı aldı.
6: Şimdi fonlar kapanıyor. Fonların varlıkları bu noktada değerlemeye tabi tutulacak. Ve bu değerlemeden sonra bu kaynaklar mevcut fon sahiplerindeki pay sahiplerine ödemeler yapılacak. Yalnız burada tabii bazı belirsizlikler var. Yani bugünden bunu net şöyle olacak demek bu noktada biraz zor.
1: Normal şartlarda fonlarda yaşanan büyük kayıplarda yatırımcı tazmin merkezi devreye girebiliyor. Bunun için SPK'nın onayı gerekiyor. Bu durumda fonun elindeki varlıkları satılıyor, yatırımcılara payları oranında dağıtılıyor. Tazmin merkezi bu süreçte yatırımcının kar ya da zararından sorumlu değil. Ancak tasfiye edilecek fon sayısının fazla olması başka bir yöntem bulunmasını gerektirebilir. Bu nedenle SPK'nın açıklamaları takip edilecek.
6: Şimdi belki 100 lira koyanın 100 lira alma olasılığı biraz düşük gözüküyor. Buradaki fiyatlamanın en sonki piyasa fiyatı mı, edinim fiyatı mı olacağına yönelik olarak pay sahiplerinin bu konudaki mevcut paralarını geri alma noktasındaki tutan belirlenecek. Bunun da şu anda açıkçası somut bir karşılığı yok. Çünkü bu tarz bir örnek Türkiye piyasalarında, sermaye piyasalarında daha önce karşılaşılmış bir örnek değil.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ailem Güven'de operasyonlarını eleştirdi. Herkesin aynı çuvala sokulduğu bir durumla karşı karşıyayız dedi. Özel, İmralı'da yeni konut yapılmasını da değerlendirdi.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ailem Güven'de operasyonlarının özensiz yürütüldüğünü öne sürdü. Herkesin bir anlamda aynı çuvala sokulup kriminalize edildiği bu durumla karşı karşıyayız dedi. Operasyonda sorumlu alanlar olduğunu belirterek hedef alınan kurumların içinde sağlıkla ilgili, AIDS'le mücadeleyle ilgili, ailelerin içinde olduğu dayanışma kurumları var. Gazeteciler ve hak temsilcilerinin sosyal medya hesaplarına keyfi erişim engeli konulması var diye konuştu. Yapılanların hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu savundu. Özel yeni arayış haber sitesine konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'da konut yapıldığı açıklamasına değinerek, sürece toplumsal katkı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır dedi. Yeni partinin Yenilik Partisi ile olan isim benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yazı gelmesini de değerlendiren Özel, biz bir benzeşme olduğunu düşünmüyoruz. Bu konuda kararı Anayasa Mahkemesi verecek dedi. Özel, Anayasa Mahkemesi benzerlik var kararı verirse isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz açıklamasını da yaptı.
0: CHP İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararı kaldırıldı. Gürsel Tekin'in görevi sona erdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada tedbir kararını kaldırdı. Kararla göreve gelen Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi. CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik başlatılan soruşturmada mahkeme, Özgür Çelik ve yönetimi görevden uzaklaştırılmış 2 Eylül 2025'te verilen kararla Gürsel Tekin ve heyeti göreve getirilmişti. Kararın kaldırılması sonrası CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında Yunanistan'a sert mesajlar verdi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretin yakından takip edildiği belirtildi. Bu adımlar barışa katkı sağlamaz denildi. Tunceli'de konuşlu 51. Komando Tugayı'nın Aydın Söke'ye kaydırılması da gündemdeydi.
5: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye kıyılarına en yakın ada Meis'e gerçekleştirdiği ziyarete Milli Savunma Bakanlığı'ndan da tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ziyaretin yakından takip edildiği bildirildi.
7: Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır. Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz.
5: Bakanlıkta yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında Mitsotakis'in ziyaretinin ardından Tunceli'de konuştu bulunan bir komando tugayının Meis'in karşısındaki Söke'ye konuşlandırılması da gündemdeydi. 51. Komando Tugay Komutanlığı'nın konuş yeri değişikliğinin askeri ihtiyaçlar doğrultusunda yapıldığı ve kararın Haziran ayında onaylandığı bildirildi. Toplantıda ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine dönük silah ambargosunu kaldırma kararını bir yıl daha uzatması da eleştirildi. Beklentimiz adada hassas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınılmasıdır denildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırılarına da tepki gösterildi.
8: Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor. Bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Kızıldeniz ve Babül Mendeb'de devam eden Husi tehdidi ise yalnızca bölge güvenliğini değil, uluslararası deniz ticaretini ve küresel istikrarı da olumsuz etkilemektedir.
0: İsrail ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de askeri işbirliğini arttırıyor. İki ülke ortak donanma tatbikatı düzenledi. Tatbikata ilişkin görüntüler İsrail ordusu tarafından servis edildi. Yunan Katimerini gazetesi tatbikatın birkaç gün önce gerçekleştirildiğini yazdı. İki Yunan fırkateyni ile iki İsrail füze botunun yer aldığı tatbikatla birlikte çalışılabilirliğin arttırılması ve operasyonel işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Yunan basını tatbikatı yüksek sembolik öneme sahip olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haziran ayında Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis'le görüşmesinin ardından Türkiye'ye karşı yöneltilebilecek adımlardan kaçınılmasının önemine dikkat çekmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın ardından Pakistan'ı da ziyaret etti. Kalın, İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Meraşal Asım Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik'le bir araya geldi. Sonrasında Başbakan Şahbaz Şerif'le de görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmelerde ABD-İran Savaşı, Orta Doğu'da ortaya çıkan güvenlik dengelerini ve artan bölgesel gerilimler ele alındı. Yemen ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilim ve oluşturduğu riskler de görüşmelerde ele alınan başlıklar arasındaydı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemine de dikkat çekildi. Avrupa Birliği'nin Kanada'yı ortak üyeliğe davet etmesi Amerikan basınının gündeminde. Atılan bu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın aylardır Kanada'ya karşı yürüttüğü ticaret savaşının bir sonucu olarak algılanıyor. Trump'ın izlediği politikalarla ABD'nin en yakın müttefiklerini bile uzaklaştırdığı yorumuna da yer veriliyor. Oluşan bu hasarın giderilmesinin ise nesiller sürebileceği uyarısı yapılıyor.
5: Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olmasını istiyordu ama en sonunda onu Avrupa Birliği'nin kollarına itmiş oldu. Amerikan New York Times gazetesi, Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ortak üye olarak davet edilmesiyle ilgili analizde bu tespitte bulundu. Gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikalar nedeniyle Kanada'nın Avrupa Birliği ile yakınlaşmak zorunda kaldığını yazdı. New York Times gazetesi, Trump'ın aylarca Kanada Başbakanı ile alay ettiğini ve Kanada'ya karşı acımasız bir ticaret savaşı yürüttüğünü hatırlattı. Avrupa Birliği'nin Kanada'ya ortak üye olma yönünde yaptığı davetin Trump tarzı diplomasinin zincirleme etkisi olduğu vurgulandı. Makalede Avrupa Birliği'nin bu hamlesi somut sonuçlardan ziyade sembolik bir nitelik taşısa da Trump'ın küresel ilişkileri geri döndürülmesi zor şekillerde nasıl alt üst ettiğini gözler önüne seriyor ifadesi kullanıldı. Dış İlişkiler Konseyi'nin Avrupa uzmanı Liana Fix, Kanada'nın AB'ye ortak üye olmasının hali hazırda yürürlükte olan ticaret ve savunma antlaşmalarının ötesinde ne anlama geleceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekti. Ancak Kanada ve Avrupa Birliği'nin gelecek ay yapacakları zirvede daha somut fikirler ortaya koymaları bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Avrupa Birliği'nin hamlesini gülünç olarak niteledi. Avrupa Birliği'ne karşı harekete geçme tehdidinde bulundu.
9: Bunun herhangi bir şekilde düşmanca bir eylem olduğunu düşünürsem Avrupa'ya karşı çok ciddi gümrük vergileri uygularım ya da birçok kalemde Avrupa ile ticareti durdururum.
5: Trump'ın tehditlerine rağmen Kanada Başbakanı Carney Avrupa Parlamentosu'nda yoğun ilgiyle karşılaştı. Carney konuşma yapmak için kürsüye çıkarken salonda bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri diye bağırmasına ise gülerek tepki gösterdi. Kanada Başbakanı Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile düzenlediği basın toplantısında Trump'ın eleştirilerine yanıt verdi.
10: Kanadalılar uluslararası düzeyde kimlerle anlaşma yapabileceğimizi kimsenin bize dayatamayacağı konusunda hemfikir.
5: Uzmanlar Trump'ın tavır ve tehditleri nedeniyle ABD'nin müttefiklerinden kopuşunun nesiller boyu sürebileceği uyarısında da bulundu. İlişkileri düzeltmenin uzun zaman alacağının altı çizildi.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında Yunanistan'a dönük sert mesajlar vermişti. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'nda yaptığı ziyaret yakından takip ediliyordu ve bu adımlar barışa katkı sağlamaz denilmişti. Öte yandan Tunceli'de konuştu. 51. Komando Tugayı'nın da Aydın Söke'ye kaydırılmasının gündemde olduğunu belirtmiştik. Tüm bu mesajları Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan NTV yayınında değerlendirdi. İzleyelim. Ardından saat başında tekrar haberlerle karşınızda olacağız.
11: Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama net bir şekilde Türkiye'nin tavrını yansıtıyor. Anlaşmalar gereği silahsızlandırılmış olması gereken bir ada ve bu ada üzerinde konuşlandırılmış, o anlaşmaya aykırı olarak konuşlandırılmış birlikler ve aynı zamanda askeri teçhizat. Bunları yan yana getirdiğinizde hemen Anadolu'nun dibinde keşif, gözetleme, istihbarat ve müteakiben...

0: söylemler ortaya çıkıyor. Son yıl içerisindeki gelişmeleri şöyle bir genel olarak bir süzgeçten geçirirseniz bir durum tespiti yapmakta bence fayda var. Öncelikle geçmiş yıllarda Yunanistan'ın silahlanma stratejisinde bu adalardan itibaren Yunan kıyılarına çıkartma yapabilecek ev safta araçların tedarik edildiğini ve bu bölgelere yakın konuşlandırıldığını bir ifade etmek lazım. Bunun en yakın iki örneği Zubr sınıfı hava yastıklı gemilerdir. Bunlar bir taburun üzerinde unsuru bir anda bir noktadan alıp çok süratli bir şekilde kıyıya yanaştırılabilir. Bu noktada adalar devreye giriyor. Bir diğeri ise bu bölgeye konuşlandırılmış olan füze sistemleri ve aynı zamanda biliyorsunuz Eylül ayının başı itibariyle İsrail'le yapılmış bir anlaşma var ve bu anlaşma çerçevesinde sadece hava savunma sistemleri değil aynı zamanda füze sistemleri de İsrail'den tedarik ediliyor ve bunlar bu füze sistemleri savunma maksatlı değil saldırı maksatlı. Bu noktada Türkiye Yunanistan'a net bir şekilde hem anlaşmaları hatırlatıyor hem de bu gelişmelerin farkında olduğunu ifade ediyor. Tabii bu noktada mutlaka altının çizilmesinin gerektiği bir husus var. Eğer uluslararası anlaşmalardan doğan böyle bir yükümlülüğü Yunanistan net bir şekilde ihlal ediyorsa bu anlaşmalara imza koymuş olan devletlere mutlaka doğrudan aynı zamanda bir notayla bildirimde bulunmak gerekiyor. Yani bu sürecin belki önce hukuki değil ama siyasi yönünün hatırlatılması gerekiyor. Bu da ayrı bir gündem olarak önümüzdeki aylarda herhalde konuşacağımız bir konu. Biliyorsunuz Türkiye'de şu an 25 komando tugayı var. Daha önce 3 komando tugayı ve bir alayı var idi. İç güvenlik harekatının gerektirdiği ihtiyaçlar istikametinde bu miktar artırıldı. Ancak bu komando tugaylarının belli başlı özelliklerine baktığınızda öncelikle yükümlülük esasına göre askerlik yapan vatandaşlarımızın değil ancak profesyonel askerlerin görev yapıyor olması ana özellikleri ve sadece terörle mücadeleye yönelik görevleri değil, iç güvenlik görevlerini değil, aynı zamanda asimetrik, hibrit ve diğer farklı harekatları icra edebilecek özelliklere sahip olması ve araçlarla donatılmış olması. Terörsüz Türkiye ile ilgili gelişmeler sonrasında Doğu Güneydoğu'da yoğunlaşmış olan bu birlikler doğal olarak yeni tehdit değerlendirmelerine bağlı olarak farklı noktalarda konuşlandırılabilir. Çünkü geçtiğimiz ay içerisinde Miçotakis net bir şekilde Türkiye'den tehdit olarak bahsedip İsrail ile ilgili ilişkilerini ön plana çıkaran açıklamalar yaptı. Bu Türkiye'nin birlik konuşlandırmasında doğal olarak stratejisini gözden geçirmesini gerektiriyor. Ve ihtiyaç duyulan yer neresiyse bu birlikler oralara nakledilecektir. Bu Tugay iç güvenlik görevlerinde daha çok Tunceli-Hozat bölgesinde görevlendirilmiş idi. Ancak biliyorsunuz o bölgede zaten yoğun bir askeri birlik pozisyonlanması, konumlanması söz konusu. Aynı zamanda bölgedeki güvenliğin sağlanmasında polis ve jandarmanın da varlığı mevcut, varlığı söz konusu. O bölgede ihtiyaç kalmadıkça bu bölgedeki unsurlar bu bölgelere naklediliyor. Bu tip birlikler 51. Komando Tugayı veya diğer komando tugayları hava indirme, hava hücum harekatları gerektiğinde zırhlı birliklerle müşterek olarak operasyonlar yapabilir veya askeri harekata iştirak edebilirler. Ve nitelikli birliklerdir. Özel eğitimden geçirmiş birliklerdir. Teknoloji bağlamında dronlar başta olmak üzere hemen hemen her türlü gerek bir komando birliğinin gerekse diğer normal bir birliğin kullanabileceği silah, araç, gereci kullanabilirler. Bu noktada mutlaka bir ayrıntı ifade etmem lazım. Türkiye tehdit değerlendirmesine göre altın oran şeklinde ifade edebileceğimiz miktarlarda zırhlı, mekanize veya piyade veya komando birliklerini teşkil etmiş halde. Dolayısıyla bu birliklerde kimi zaman zırhlı birlikleri, kimi zaman mekanize birlikleri görebiliriz veya bir olay anında yer değiştirebilirler. Ancak şu an mevcut tehdit değerlendirmesinde doğudaki misyonunu tamamlamış bir unsurun batıda başka bir göreve nakledilmesi söz konusu.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da her gün

0: işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
2: Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlü. Yok aylık bilgisi E-Devlet üzerinden emekli ödeme bilgileri bölümünden öğrenilebilir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanımlıyor. OECD ülkeleri genelinde ücretlerdeki toparlanma henüz tamamlanmış değil.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin.
3: NTV Radyo, Yakın Plan başlıyor.
4: Merhaba, iyi akşamlar. Yakın Plan'la karşınızdayız. Saat 21. Bugün programda iki ayrı başlığı öne çektik. Aslında ikisinin de merkezinde bir bakıma aynı soru var. Devlet geçmişiyle hesaplaşıp geleceğine nasıl bir yol çizecek? İlk başlık terörsüz Türkiye süreci, ikincisi de Kaşif Kozinoğlu soruşturması. Kozinoğlu soruşturması, onun ölümüyle ilgili bu soruşturma derinleşiyor. Bugün gelen gözaltı kararları vardı. Dönemin başsavcısı, cezaevi savcısı ve koğuş arkadaşları hakkında gözaltı kararları var. Geçmişe dönük genişletilen dosya bizi nereye götürecek? Konuşacağız Yakın Plan'da. İkinci başlığımız terörsüz Türkiye. Yeni eşik artık silahların teslimi, bırakılması, fakat onun için de süreç sanki Öcalan'ın durumuna kilitlenmiş durumda. Bir taraftan konut tartışması devam ediyor, diğer taraftan bu tartışma biraz da statü tartışmasına bağlanmış durumda. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından sonra bugün manşete atan isim Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'du. Onun açıklamalarıyla da Yakın Plan'a başlayacağız. Üç konuğumuz var. İstanbul stüdyomuzda NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: Uzaktan bize bağlanacak isim Profesör Doktor Rüstem Erkan, Dicle Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Görüntüde bir sorun var. Sesim acaba geldi mi?
4: Gayet iyi geliyor. Görüntüde de bir sorun olmadığını görüyorum. Dolayısıyla sıkıntı yok. Ankara stüdyomuzda olan isim Doktor Murat Yılmaz, siyaset bilimci. Hoş geldiniz Murat Bey.
7: Hoş bulduk Deniz Hanım. Arkadaşlarımı da selamlamak isterim. Hem Kemal Bey'i hem de Üstem Hoca'yı.
5: İyi yayınlar Murat Bey.
4: Mehmet Uçum'un açıklamalarıyla başlayacağız dedik. Önce bir ne söyledi, onun üzerinden izleyicilerimizi bilgilendirerek başlayalım. Malum alt komisyonlar kurulmuştu, yapılan toplantıda bir yürütme süreci olacak. Takip ve değerlendirme kurulu var. Onun altında 4 kurul oluşturulmuştu, 4 komisyon daha doğrusu. Silahsızlanma ve fesih sürecinin takibi için bir komisyon kurulmuştu. Daha önce DEM Parti'den bazı açıklamalar gelmişti. Öcalan'ın o kurulun başında olacağı şeklinde. Sonrasında Ankara tarafı biraz daha temkinli ve frene basan bir tutumdaydı. Bugün Mehmet Uçum şu ifadeleri kullandı. Rutin dışı süreçler, rutin dışı yöntemlerle çözülür ifadesini kullandıktan sonra muhtemelen Öcalan'a o alt komisyonlarda, bu komisyonda görev verilecektir ifadesini kullandı Mehmet Uçum. Murat Bey, sizden başlayayım. Acaba böyle bir görevlendirme ya da böyle bir pozisyon bizi süreçte nereye götürür? İstenilen hedefe ulaştırır mı? Ve bu kadarı tabii yetecek mi?
7: Şimdi Deniz Hanım, aslında sorunun altını çizmek lazım. Hedef, buradaki hedef ne? Hatırlayalım, Sayın Bahçeli başlangıçta çok sade bir formül ortaya koymuştu. O formülü hatırlatarak başlayalım. DEM Parti aracılığıyla PKK'nın kurucu ismi, PKK'nın kendini feshetmesi için bir çağrıda bulunacak. PKK kongresini toplayarak bu fesih kararını alacak. Bu kararı aldıktan sonra da bu kararın uygulanması için bir hukuki çerçeve çizilecek ve hukuki çerçeve uygulanmaya başlanacak. Bugün itibariyle bu hukuki çerçeve çizildi ve artık kanunun uygulanmaya başladığını görüyoruz. Yani sizin işaret ettiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde kanunun icap ettirdiği yürütmenin, idarenin Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında oluşturulmuş kurul toplandı ve o kendisine bir alt kurullar oluşturdu. Devamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir komisyon kuracağını biliyoruz. O sürece hem yasamanın daha önceki komisyon tecrübesi çerçevesinde katkısını sunacak, hem de bir takip fonksiyonu icra edecek. Bu zaman zarfında bundan sonra süreci hızlandıracak olan şey tespitler. Tespit ne? PKK'nın silahlarını bıraktığına ve belli alanları, daha önce bulunduğu alanları terk ettiğine ilişkin ilgili kurumların yapacağı tespitler. Bu tespitlerin geldiği bir noktada Deniz Hanım, bir bunları teyit edecek Milli Güvenlik Kurulu kararına ihtiyaç olacak. Evet. Böylece bu kararı mütakiben de 6 aylık süre başlayacak. 6 aylık sürede de bu PKK'nın kadroları, kanunda öngörülen kadrolar, belli kesimler, üst düzey idareciler ve işte cinayete karışmış olanlar bundan istifade edemeyecek. Kendi başvurularını yapacaklar. Bu başvuruların nerelere yapılacağı da ayrıca tespit edilecek ve durumlar açıklığa kavuşacak. Ama bütün bunların olabilmesi için Deniz Hanım, tespit meselesinde adım atılması lazım. Kanun çıktıktan bu yana yaklaşık bir ay geçti ve şimdi hani dış politika üzerine konuşacak olursak ne kadar hızlı, hareketli bir jeopolitiğe sahip olduğumuzu, dengelerin değiştiğini, risklerin arttığını görebiliriz. O yüzden de bu zaman meselesi fevkalade önemli. Ne kadar acele edilir ve netice alınabilirse o kadar hayırlı olunacak, hayırlı olacak. O bakımdan da bu alt kurullar çerçevesinde zaten esasen Bahçeli'nin baştaki formülünü hatırlarsak burada bu sürecin çağrısını yapıp PKK'yı ikna eden ve netice itibariyle de PKK'nın silah bırakmasında kilit rolü olacak olan isim PKK'nın kurucu ismi. Bunu bizzat PKK'da açıkladı. Dolayısıyla o ismin bu kurullar çerçevesi içerisinde, hatırlayacaksınız yine daha önce Sayın Bahçeli de böyle bir açıklama yapmıştı. Tırnak içinde söylüyorum, bir statü. Bu buradaki statüden kastedilen şey başlangıçtaki o hedefi gerçekleştirmek için, yani PKK'nın silah bırakarak ortadan kalkmasını temin etmek için Öcalan'ın bu süreçteki rolünü hayata geçirmek, bunu mümkün kılmak. Bu kurul üyeliği de bunu mümkün kılabilecek bir formül olarak görünüyor. Buyurun.
8: Çok kısa sorayım çünkü diğer konuklarımıza da geçeceğim. Siz de hatırlattınız. Barış süreci koordinatörlüğü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisiydi. İmralı denklemine baktığınız zaman o bir statü meselesi olarak çerçeveyi çiziyor. Diğer taraftan bu kurulun başkanı olmak ya da bu komisyonun başkanı olmak ya da içinde olmak, bunlar nereye oturuyor? Hangisi yeterli olacak? Aslında ilk sorum oydu. Bu anlamda süreci hızlandırmak ya da yavaşlatmak açısından bu tanımlama İmralı açısından bir şey ifade ediyor mu? Onu anlamaya çalışıyoruz.
7: Bu silahsızlanma komisyonunun içinde var olması, çünkü zaten onu temin etmek üzere bütün her şey organize edildi. PKK'nın kurucu isminin orada var olmasının, ben PKK tarafını hem Öcalan bakımından hem de PKK'nın diğer unsurları bakımından tatmin edecek bir, ikna edecek bir formül olduğu kanaatindeyim. Bir de burada mesele hani ikna etmenin ötesinde hani süreci başlatacak bir denklem kurabilmek, burada bu denklemin işleyeceği kanaatindeyim.
8: Rüstem Bey, kurulda var olması tatmin edici olur mu? Bu bir gereklilik midir? Yeterli midir?
6: Şimdi Deniz Hanım, bunlar bir uzlaşma olmadan zaten kamuoyuna açıklanmıyor. Yani yapılan, İmral ile yapılan görüşmelerde Abdullah Öcalan'ın bu silahsızlanma ve stratejik, neydi komisyonun adı? Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda yer almayı kabul ettiği görülüyor. Şimdi zaten şeyde Sayın Devlet Bahçeli'nin bir gazeteciye vermiş olduğu demeçte, yani İmralı'da bir önce kamuoyuna bir villa yapılıyor diye yansıyan, daha sonra işte bir konut inşasından söz edilen durum, aslında bu bir ölçüde bilinçli olarak Abdullah Öcalan'ın konumunun, statüsünün işte toplumda kabul edilebilir bir duruma gelmesi için bence bunlar medyaya sızdırılan haberlerdi. Dolayısıyla şu anki komisyonda yer alması da süreç içerisinde çok sorun olmayacak gibi görünüyor. Her iki taraf içinde, yani kamuoyunda hem bu sürece karşı olanlar hem destekleyenler için. Abdullah Öcalan'ın en büyük işte belki taleplerinden biri şu görünüyor: kamuoyunda görünür olmak, düşüncelerinin tartışılması, fark sadece dem çevreleriyle ya da işte Kürt siyaseti aktörleri dışında da diğer kişilerle, kamuoyu yapıcılarıyla, yani burada akademisyenler, gazeteciler, bir süre sonra bu uluslararası bazı işte bu alanda çalışmış olan kişilere kadar gidecek bir görüşme talebi olduğu hep biliniyor. Bu konut da bir ölçüde onun için de inşa edildiği söyleniyor. Dolayısıyla süreç aslında karşılıklı bir uzlaşmayla yürüyor gibi görülüyor. Yani statü verildi denmeden aslında süreç içerisinde bir yer alarak bir tatmin duygusu hem Öcalan'a hem de işte Öcalan'ı destekleyen ya da işte dem çevrelerine yönelik bir tatmin duygusu yaratır diye düşünüyorum. Diğer tarafta da görüldüğü gibi, yani Türkiye'de de diğer çevrelerde de buna çok ciddi bir tepki ortaya çıkmıyor. Çünkü şöyle anlatılıyor: yani bu süreç yürüyecekse bu Abdullah Öcalan liderliğinde yürümeli, işi kolaylaştıran bir konumda. Dolayısıyla Öcalan burada hem yani adadaki yaşam koşullar, hem iletişim kurma koşullarının ya da bu alandaki durumunun iyileştirilmesi yönünde çok ciddi bir tepki yok gibi görünüyor. Ben sürecin hızlanarak yürüyeceğini düşünüyorum. Peki. Şu ana kadar önemli bir sorunla karşılaşılmadı. Yani fakat bu komisyonun kurulması, Öcalan'ın komisyonda yer alması, yasanın, yani mecliste geçen yasanın resmi gazetede yayınlandıktan sonra gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu da, yani işte Milli Güvenlik Kurulu bildiğimiz gibi 2 ayda bir toplanıyor. Son toplantıyı 6 Ağustos'ta yapmıştı. 6-7 Ekim gibi bir Milli Güvenlik Kurulu olağan toplantısı var. Orada karar çıkmaz diye düşünüyorum ama Kasım'da büyük ihtimalle olağanüstü toplantıda, Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Kasım'da bu sürecin bir ölçüde teyit edileceğini ve diğer aşamalara geçileceğini düşünüyorum.
8: Bugün Mehmet Uçum'da Ekim ya da Kasım ayında yayınlanabileceğini MGK kararının ifade etti. Kemal Öztürk, hızlanarak yürümesi için bu komisyonda görev verilmesi, ki Ankara tarafından ilk defa bu kadar net bir şekilde ifade ediliyor, hızlandırır mı süreci sizce de?
9: Şimdi programı açarken kamuoyundaki durumu anlatırken meselenin biraz Öcalan'ın statüsüne sıkıştığını gördüğünüzü ifade ediyorsunuz. Ben de birçok kesimin bütün meselenin sanki Öcalan'ın statüsü ya da kalacağı yermiş gibi tartışmayı sürdürdüklerini görüyorum ve yanlış buluyorum. Mesele oraya sıkışmış değil. Meselenin en büyük kısmı Öcalan'ın 250 metrekare bir konutta mı yoksa başka bir yerde mi kalacağı meselesi de değil. Önemli bir konu, önemli bir konu ama asıl tıkanıklık burada değil. Asıl tıkanıklık silahların teslim edilmesi meselesi. Şimdi bu sürecin başından beri sizinle beraber takip ediyoruz konuyu. Hatırlarsanız ilk başlarda şunu söylemiştim: karşılıklı adım atma üzerine kurulmuş bir sistem. Yani devlet PKK'ya güvenmiyor, PKK devlete güvenmiyor. O zaman birer bir adım atalım. Yani sen silahları göster bakalım, yaktığını, hani iradeni ifade et. Sonra bu taraftan bir adım atalım, kanun çıkartalım, komisyon kuralım. Böyle adım adım gidiyor. Şimdi adım atma tarafı PKK tarafında. Yani silahları teslim ettiğinde kanun yürürlüğe girecek. O nedenle ben Öcalan'ın ev meselesi, konut meselesi, statü meselesinden daha ziyade mesela DEM Partisi bunu çok sık dile getirir. DEM Partisi'nin şu ana kadar PKK'nın silahları bırakması konusunda hızlanması yönünde bir çağrı yapmadı. Mesela onu bekliyorum. Yani o daha etkili bir şey. Yani devlet tarafından, iktidar tarafından, siyaset tarafından PKK silah bıraksın diye söyleniyor ama DEM Partisi söylemiyor bunu. Aslında bunu biraz daha arttırması lazım. Şimdi Öcalan'ın bu kısmını köpürten, bu kısmını abartan, yani evde mi kalacak, 250 metrekare yerde mi kalacak, villada mı kalacak tartışması, statüsü ne olacak tartışması biraz da bu tarafı gölgede bırakıyor. Şu anda asıl meselemiz güvenlik birimlerinin sahada durup beklediği bir şey var. Silahlarınızı teslim ediyor musunuz? Karargah olarak kullandığınız mağaraları teslim ediyor musunuz? Cephaneliklerinizi tespit ediyor musunuz? Şu anda gerek Türk Silahlı Kuvvetleri gerek Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevlileri sahada bunu bekliyor. Biraz bugün bir iki saat önce Efkan Ala da bir açıklama yaptı ve dedi ki alt komisyon çalışıyor. Yani alt komisyondan kastı güvenlik birimlerinin sahada tespiti. Şimdi bunu hızlandıracak kişi Abdullah Öcalan. Silah bıraktıran da o. Feshettiren de o. Yani 40 yıllık bir örgütü, kendi kurduğu bir örgütü feshediyor. Silahlarını bıraktırıyor. PKK içerisinde direnen bir kanat var. O kanadı ikna ediyor. O kanada yönelik mesajlar veriyor. Şimdi bunların daha yoğun, daha fazla mesajların verilmesi sürece etki mi eder, katkı mı sağlar, zarar mı verir? Bana göre katkı sağlar. Bunu kolaylaştırmanın bir formülü var. Adanın kendisi zaten hapishane. Yani ada hapishane orası. Cezaevinde kalmış, yanındaki konutta kalmış. Yani bu mu, bu kadar büyük bir tartışma mıdır? Bana göre değildir. Yani İmralı'dan çıkmıyor. Orada bir çalışma koşullarının daha rahat olması için bir konut yapılmış. Ha, buna havuzlu villa efendim animasyon yaptı yani İyi Parti. Ne kadar yanlış bir şey. İnsanların hani tahrik edilmemesi lazım bu konuda. Şimdi hassas, anlıyorum. Hassas bir konu. Ama silahı bıraktırma, feshetme ve teslim, yani Türkiye'yi normalleştirme konusunu yürüttüğümüz kişi bu. Dolayısıyla daha rahat bir çalışma ortamı, heyetler gelsin, daha görüşmeler yapılsın, hızlansın. Entegrasyon süreci var bir de mesela, daha kritik konu. Bunları yapması için bir konut yapılmışsa, yani cezaevi binasının yanında, yeni adanın içerisinde. Yani bu kadar büyütülecek bir konu değil, onu anlatmaya çalışıyorum.
8: Şimdi bu söylediğiniz doğru ama bir taraftan da algı ve diğer taraftan içeride o süreci hızlandıracak tarafın da pozisyonlanması üzerinden yürüyor bu tartışma. Daha da açayım. Henüz o yapılan konuta, ki ayrıca geleceğiz o konut tartışmasını da ayrı bir başlık olarak açacağız, ama oraya geçmiyor olmasının bir sebebi de hangi statüyle, hangi sıfatla geçeceğim üzerinden bir tartışmayı yürüttüğü ve başlattığı için de zaten bugün bunu konuşmuyor muyuz?
9: Sorun hangi statüde ve hangi konutta kalacağı değil. Beklemesinin sebebi
8: peki
9: PKK'nın silah bırakması. Yani
8: yani süreci Öcalan yöneten silah bırakılmasını bekliyor oraya geçebilmek.
9: Hayır, devlet bu konuda karar vermek için örgütü bekliyor. Yani aslında devletin elindeki plan, şu ana kadar işleyen plan başında planlandığı gibi devam ediyor. Yani o adım adım teorisini hatırlayın.
8: Tamam.
9: Bu tarafta adım atılmasını bekliyor.
8: Öcalan niye konuta geçmiyor?
9: Yani devlet onun geçmesini bekletiyor. Sebebi örgütün silah bırakması.
8: Ama devlet o anlamda müsaade etmiyor, evet. Gibi bir tablo var,
9: evet.
8: Diyorsunuz.
9: Yani tamam, örgütün top o tarafta diyelim. Örgütün adım atması lazım. Yani planlanan süreç, kanun çıkacak. Siz silah bırakacaksınız. Hukuki süreçler başlayacak. Böyle. Öcalan'ın konutta mı kalacak? komisyonda üye mi olacak? Bu konu örgütün silahları teslim etmesi sonrası olur. Yani ondan önce bir şey olacağını düşünmüyorum ben. Şimdi bunu sürecin tıkanması olarak görmememiz gerekiyor. Süreç planlandı gibi işliyor. Top PKK tarafında. Silahları daha hızlı bırakırsanız kanun daha hızlı yürürlüğe girer. Mağaraları daha hızlı teslim eder, boşaltırsanız kanun daha hızlı yürürlüğe girer. Bu kadar basit aslında matematik.
8: Burada bir sırayı değiştirerek Rüstem Bey size sorayım. Yani silahların tesliminin hızlanmasının önündeki engeli siz nerede görüyorsunuz? Ya da bir süreç istediğimiz şekilde hızlı akmıyorsa bunun bir sebebi var mıdır?
6: Şimdi bakınız, örgütün en önemli gücü silahlı kanadı bugüne kadar söylendiği gibi Suriye olarak adlandırılıyordu. Yani YPG'de çok işte 60 bin, 70 bin vesaire gibi sayılardan söz ediliyordu. Ama görüldüğü gibi Suriye'de mesele çok hızlı hallolmuş oldu. Yani Suriye üzerine artık şu an bir tartışmamız yok. Suriye'deki YPG'nin, PYD'nin liderleri şu an Şam'da Cumhurbaşkanı danışmanı olarak görev yapıyorlar. Basına vermiş oldukları mülakatlarda da arkalarında Suriye bayrağı var. Yani Suriye devletinin bir parçası olarak görülüyorlar. Dolayısıyla geniş bir coğrafyada sorun çıkaran, birinci çözüm sürecinin de büyük ölçüde sonuçlanmasına neden olan Suriye meselesi hallolmuş durumda. Şimdi burada mesele bence Irak'ta da hızlı ilerliyor. Yani Irak'la Türkiye'nin gerek merkezi iktidarla gerekse Erbil ve Süleymaniye ile görüşmelerinde de işin yolunda gittiği görülüyor. Fakat bir İran meselesi var. Çünkü bazı militanların İran'a geçtiği yönünde açıklamalar ya da duyumlardan söz ediliyor. Şimdi bu İran meselesinin nereye gideceği çok net değil. Asıl mesele o. Yani İran'da savaş çok şiddetle devam etmese de eskiden olduğu gibi yeniden o bir dönem yaşanan gösteriler, halk gösterileri vesaire gibi şeylerle karşılaşılacağı düşünülüyor. Eğer İran'a dönük böyle bir hazırlık yoksa, yani İran'daki rejim değiştirmeye dönük, rejimi değiştirirken de İran'daki Kürt gruplarda yararlanmaya dönük dünyadaki devletlerin, açıkçası büyük devletlerin bir planı yoksa ben bu sürecin hızlı işleyeceğini düşünüyorum. Fakat işte Irak'ta Mahmur kampı problemli bir alan bildiğimiz gibi. Yani orada hem siviller var hem de işte örgütün bir ölçüde işte hem elemanlarının yetiştirdiği, yani çok sayıda insanın olduğu bir alan. Bir de Birleşmiş Milletler'in kontrolünde olan bir kamp. Orada mesele zaman alır. Yani şu anki tartışılan ya da sürecin uzamasına neden olan bence Mahmur ve İran meselesi. Onun dışında Suriye ve Türkiye'de bir sorun olmadığını düşünüyorum. Şimdi onun dışında yani DEM Parti'nin de tabii süreci hızlanması için bir faaliyet göstermesi gerekir. Bu doğru. Bir de şöyle bir şey var. Yani işte yasanın yürürlüğe girip hapishanedekilerin tahliye olması vesairesi. Bunun için örgütün de hızlı adım atması lazım. Yani sonuçta arkadaşları, birlikte oldukları insanlar uzun süre. Süreç ne kadar uzarsa onların hapishanede kalma süreci de uzamış olacak. Dolayısıyla böyle çeşitli yollardan da bence örgüt üzerinde de bir baskı var. Hem yurt dışında dönecek olanlar, hem hapishanede olanlar, hem de bunların içerisinde siyasal hayata katılmak isteyenler zamanın çok uzamasını istemezler diye düşünüyorum. Bu nedenle çok bence yıl sonuna kalmadan mesele büyük ölçüde hallolmuş olacak. Tabii bunun dışında diğer siyasi tartışmalar, Kürt meselesinin tartışması vesairesi, bunlar artarak devam edecek diye düşünüyorum. Ama örgüt, silah vesaire meselesi bir ölçüde gündemden çıkmış olacak diye değerlendiriyorum.
8: Murat Bey, acaba İran meselesi sizin de gördüğünüz engel midir bugün itibariyle?
7: Şimdi Deniz Hanım, aslında hani sizin sorunuza biz biraz muğlak cevaplar verdik. Yani şöyle bunu bence açmak lazım. Hani Bahçeli neden bu açıklamayı yaptı, bu konuyu açtı? Ben orada bir ölçüde Sayın Bahçeli'nin şimdiye kadar süreç tıkandığında hani bir tür buz kıran bir gemisi, makinası gibi devreye girmesi örneğinin daha hani yumuşak bir halini bir kere daha yaşadığımızı düşünüyorum. Bu gazeteciye yaptığı açıklamayla bu arada geçen zaman zarfında kurulun toplanmasına mütakiben hani Kemal Bey'in işaret ettiği o adımların atılmamasını çözecek formülasyonun işte PKK'nın kurucu isminin bu işe o formüldeki gibi, başlangıçtaki denklemdeki gibi şimdi bu komisyon üzerinden dahil olarak pedalı çevirmesi lazım geldiğini hatırlatıyor. Peki neden gecikiyor? Bir de hani şöyle bir şey de var. Şu anda kışa giriyoruz, sonbahardayız. PKK'nın bir an önce silah bırakması şu bakımdan fevkalade önemli. Yani bir kış üstlenmesine girilirse bu PKK'nın bulunduğu yerler yüksek rakımlı yerler, hani kış şartlarının yoğun yaşandığı yerler, bu işin biraz daha zorlaşacağı bir ve gecikeceği bir dönemin kapısı aralanır. Bu kış üstlenmesine geçmeden bunu hayata geçirecek bir çabuklaştırıcı hamleye ihtiyaç var. Ben Sayın Bahçeli'nin hani bu açıklamalarının kamuoyuna yansıması, oradaki haklı olarak hani herkes bunu endişesini işaretti, bunun biraz manipülatif bir şekilde tartışılması ayrı meseleler, ama Sayın Bahçeli'nin hedefine bakarsak, Sayın Bahçeli Öcalan'ı daha önce başlangıçtaki gibi bu çağrı konusunda hani süreci başlatan bir PKK'nın iş dinamikleri açısından bir aktör olarak takdim etmişti formülünde. Şimdi bu silahsızlanmanın hayata geçmesinde yine onun bu dinamiği başlatacak bir aktör olarak hani başlaması gerektiğini ifade ediyor. Bu aynı zamanda hani bazı gecikmelerin olduğunun da dolaylı olarak bana kalırsa bir tür ifade edilmesi. Bu gecikme de şu bakımdan önemli, kıymetli. Aslında herkes, hepimiz az çok buna işaret ettik. Hem söylediğim gibi bu kış üstlenmesi meselesi geciktirir. Birkaç ay, hani belki birkaç mevsime, bir mevsim en azından geciktirebilir. O yüzden buna mahal vermemek lazım. Bir de bölgedeki hani olağanüstü gelişmeler dolayısıyla acele etmekte fayda var. Bu sadece bu meselenin bitirilmesi bakımından değil. Yani bana kalırsa hani birkaç ayda gecikse bu mesele bitecek. Çünkü PKK netice itibariyle o silahlı mücadeleyi yürütemeyecek bir paradigma değişimiyle karşı karşıya geldi. Bazı kesimler bunu hazmedemese de işte DEM Partisi Kemal Bey'in söylediği gibi içselleştirip bununla ilgili böyle sarih içtenlikli bir açıklama yapmakta zorlansa da bu paradigmanın bittiğini görüyoruz. Ama hani Türkiye açısından mesele sadece PKK değil, bu mesele bittiği andan itibaren Türkiye'nin bu bölgedeki değişen jeopolitik risklerle ilgili yapabileceği, yapması gereken başka hamleler olacak. Onlar üzerinden ilerleyecek. O bakımdan Türkiye'nin bunu bitirmiş bir aktör olarak bölgede yeni denklemler içerisinde bulunabilmesi Türkiye bakımından kıymetli olacak. O yüzden de hani acele etmekte bu bakımdan da fayda var. Sadece PKK'nın kendi iç dinamikleri açısından değil. Dediğim gibi yani Sayın Bahçeli'nin açıklamasını ben hani öylesine yapılmış bir açıklama, siz haklısınız olarak değerlendirmiyorum. Bu sefer çok daha yumuşak bir şekilde bunu hatırlattığı kanaatindeyim.
8: Çok kısa rica edeceğim. Başka hamlelerden kastınız nedir?
7: Nasıl, özür dilerim. Türkiye'nin hamlelerini mi?
8: Türkiye'nin başka hamleler yapması gerekebilir dediniz. Başka hamleler...
7: Yani hayır, jeopolitik riskler... Jeopolitik riskler dolayısıyla bunu söyledim. Tamam. Yani evet, yani işte bunu çoğaltabiliriz. Birçok hamle, yani işte Yunanistan'dan bu Badülmendep Boğazı'na kadar, Suriye'deki gelişmelere kadar vesaire.
8: Anladım. Reklama gideceğim ama Kemal Öztürk, kış üstlenmesi riskine vurgu yaptı Murat Bey. Acaba siz de öyle bir risk görüyor musunuz? Öyle bir risk var mı?
10: Rüstem Hoca'nın söylediği İran etkisini de, kış üstlenmesini de ben birinci derecede kritik konu görmüyorum.
8: Peki.
9: En kritik konumuz yine Rüstem Hoca'nın belirttiği gibi Suriye meselesiydi. Yani en çok geciktiren konu buydu. Yani Suriye'de Rojava'da bir devlet kurulacak, bize bunu verecekler diye hayal kuranlar süreci uzatan taraf oydu. Ama Suriye bitti. Suriye'de entegrasyon başladı. Entegre oldular. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı oldu Mazlum Abdi. Orası tamamlandığı için artık İran'da geçmesi ya da kış gelmesi meseleye yetiyor. Kritik mesele, süreci enfekte eden konu örgüt içerisinde direnen damar. Yani bunlar ısrarla ne aldık ne verdik tartışmasına sürekli gidiyorlar. Yani kamuoyuna çok yansımıyor ama örgüt içerisinde bu işe direnç gösteren bir taraf var. Onlar bunu yapıyor. Yoksa 5-6 bin tane gerillanın, militanın Irak tarafına geçmesi, yani İran'a karşı çatışması, hani bizi çok etkileyecek bir konu değildir. Bir anlamı da yoktur. İran'ı da çok etkilemez aslında da. Ama böyle bir tartışmaları var kendi içinde örgütün. Yani direniyor. Orada bir damar var. Direniyor. Dem içerisinde de benzer.
8: Yekpare bir mesela Kandil direniyor gibi değil de, yani Kandil'in içinde de bir grup direniyor gibi mi okumak
9: tabii,
8: gerekir?
9: Tabii. Yani örgütün içerisinde bir damar, bir grup. Bu süreçte silahsızlanma konusunda bir ayak diremesi var ama işte Dem'de de benzer tartışmalar yaşadılar. Kendi işlerinde bu tartışmaları yaşıyorlar. Ha, işte yani İmralı heyeti süreci oldukça pozitif yürütüyor, devam ettiriyor. Entegre şeyden yana, bu sürecin hızlanmasından yana, ama bir tarafta işte ayak sürüyenler de var. Hı hı. Şimdi burada bakın, siyasal iletişim açısından kısa bir şey söyleyeyim reklama gitmeden. Hı. Siyasal iletişimde kendi tabanını etkileyen aktörün kendi tabanına seslenmesi önemli bir konudur. Yani Sayın Bahçeli'nin bu tarafa mesaj vermesi, yani Öcalan'ın statüsü, durumu, hani bu tarafa mesaj veriyor. Yani örgüte bakın, o tarafa değil, bu tarafa mesaj veriyor. Bu etkili bir şey. Demin de o tarafa mesaj vermesi lazım. Ya da Kürt kanaat önderlerinin de PKK'ya, örgüte mesaj vermesi lazım. Ben bunu eksik görüyorum. Yani bunu arttırmak lazım. Yoksa kanun çıktı, bekliyor. Yani örgüt kışa mı girer, yaza mı girer, bahara mı girer? Yani kanun bekliyor burada. Dolayısıyla top o tarafta kaldığı için oraya bir mesaj vermek lazım. Kendi taraftarlarının vermesi lazım.
8: Peki. Reklama gidelim, sonrasında konuşmayı sürdüreceğiz.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Doğa Takvimi. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Develer iklim değişikliğine karşı önemli bir kaynak. Afrika'da bu yaz aşırı sıcaklar nedeniyle zorlansalar da kurak ekosistemler ve orada yaşayan halklar açısından sürdürülebilir yaşam için çok önemli. Yaklaşık 10 gün susuz yaşayabilir, diğer çiftlik hayvanlarının sindiremediği için uzak durduğu sert bitkilerle beslenir. Buna rağmen sütü yine de çok besleyicidir. Eti, sütü, yünü ve ulaşım aracı olarak kullanımı yanında beslenme rejimi nedeniyle biyoçeşitliliği artırmaya, otlama alışkanlıkları ve dışkılama yoluyla tohum dağılımına yardımcı olur. Hörgücünde 80 kiloya kadar yağ depolar. Bu da ona haftalarca, aylarca yetecek enerjiyi sağlar. Uzun kirpikleri ve 3 çift göz kapağı çöl fırtınasında gözlerine kum dolmasını önler. Ayrıca fırtına sırasında burun deliklerini de tamamen kapatabilir. Deve günde 400 kiloya yakın yükü 40 kilometre boyunca yarış atı gibi saatte 40 mile kadar hızla taşıyabilir. Yastıklı ayakları toprağın sıkışmasını önler, erozyonu en aza indirir ve genel arazi sağlığını destekler. Uzmanlar tüm bu nedenlerle Afrika'da azalan su kaynaklarına dikkat çekerek devenin yanı sıra ineklere göre iklime daha dayanıklı olan keçi beslemenin avantajına da dikkat çekiyor.
1: Doğa Takvimi.
0: Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararnameyle merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yaşandı.
1: Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu merkeze çekildi. Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük ve Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay'la Polis Başmüfettişi Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görev değişimlerini öngören Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile terörle mücadelede Daire Başkanı Yusuf Topcan Yalova İl Emniyet Müdürü oldu. Topcan'dan boşalan Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na Salih Gözüm atandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na Rüştü Yılmaz, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na ise Adnan Özdemir getirildi. Hüseyin Ediz Tercanoğlu, Özel Harekat Başkanı, Fatih Tatlıoğlu, Güvenlik Daire Başkanı ve Oykun İlgün, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı oldu. Kararname ile aralarında İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Selin de yer aldığı 24 İl Emniyet Müdürü merkeze çekildi. 39 İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atama yapıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci ve seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Öcalan'ın çerçeve yasayla oluşturulan komisyonlardan birinde görev alacağını söyledi. Uçum seçimler için ise 16 Nisan 2028 tarihini verdi.
2: Yürütme bünyesinde oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu 4 tane alt komisyon oluşturuyor. Bu alt komisyonlardan birisi de bu silahsızlanma ve fesih sürecinin sıkı bir biçimde takibi ile ilgili bir komisyon. Muhtemelen Öcalan'a bu komisyonda bir görev verilecektir.
3: Abdullah Öcalan, süreç takip ve izleme komisyonlarından silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda görev alacak. Açıklama Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Uçum, rutin dışı süreçler, rutin dışı yöntemlerle çözülür dedi. İmralı'da yeni konut inşa edilmesinin bir imtiyaz ya da yeni bir statü anlamına gelmediğini söyledi.
2: Bir komisyonda görevlendirilmesi, daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması bir gerekliliktir bu sürecin nihayete ermesi açısından. Bu sağlanan bir imtiyaz değildir.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, çerçeve yasanın uygulamaya konulabilmesi için ön şart olan MGK kararının Ekim ya da Kasım ayında yayınlanabileceğini de söyledi. Türkiye Basın Federasyonu'na konuk olan Mehmet Uçum, seçim tarihi öngörüsünü de açıkladı. 16 Nisan 2028 tarihini verdi.
2: Benim öngörüm, seçimler 2028'de yapılacak. 7 Mayıs'tan kısa bir süre önce yapılacak. Ve Cumhurbaşkanımızın toplumsal ve siyasi açıdan zaten gerçekleşmiş önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı hukukileştirilecek.
0: ABD Başkanı Donald Trump 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabı öncesi İran konusunda yeni bir açıklama yaptı. Axios'a konuşan Trump bir yol ayrımında olduğunu söyledi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den dinleyelim.
4: ABD Başkanı Donald Trump Axios'a verdiği röportajda İran Savaşı'nda kritik bir dönemece yaklaşıyorum dedi. Önümde önemli büyük bir karar var dedi. Ve şöyle devamını getirdi. Girip onları yok etmek mi istiyorum yoksa böyle bir şey istemiyor muyum? Her şey mümkün, her şey olasılık dahilinde dedi. İran'ın Amerika'yla da doğrudan temas içerisinde olduğunu söyledi. Tam da bu açıklama aslında Trump'tan önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Salı günü Amerika'nın Körfez ülkeleriyle bir araya gelmesi, bir toplantı yapması bekleniyor. Şu toplantı savaşın bir sonraki aşamasını şekillendirme potansiyeline sahip. Yani diplomasiye devam mı bir süre daha yoksa askeri operasyonların, saldırıların biraz daha yoğunlaşabileceği bir döneme girilebilir mi? Trump eğer bu ikinci seçeneği tercih ederse bölge ülkelerinin desteğini bir miktar almak durumunda. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ın katılması bekleniyor. Salı günü yapılacak olan toplantıya kapsamı belki toplantının biraz daha genişletilebilir. ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkelerinin nerede durduklarını öğrenmek, anlamak istiyorum dedi. Bölge ülkeleri İran'dan gelen misilleme saldırılar sonrasında hem kendi ekonomileri bundan zarar görmüş durumda, hem de enerji konusunu hep konuşuyoruz. Petrol ve doğalgaz ihracatı sekteye uğramış durumda. Dolayısıyla bu konular salı günkü toplantıda gündemde olacak. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'da Kasım ayında yapılacak ara seçim öncesinde mi yoksa sonrasında mı bir karar verecek İran konusunda, o konuda net konuşmadı. Bazı Amerikalı yetkililerse savaşın artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini ve ne barış ne savaş tıkanıklığı durumuna gelindiği görüşünde. Eğer Kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar bir anlaşmaya varılmamış olursa Trump'ın İran'a yönelik muharip operasyonları yeniden başlatabileceği görüşü de dile getiriliyor.
0: Washington, Riyad'a F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yaktı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 48 F-35 jetini içeren yaklaşık 24.3 milyar dolarlık olası satış paketini onayladı. Pakette uçakların yanı sıra 49 motor, yedek parça, ekipman, eğitim ve lojistik destek de bulunuyor. Satışın gerçekleşmesi halinde Suudi Arabistan, İsrail'den sonra F-35'e sahip ikinci Orta Doğu ülkesi olacak. Bakanlık onay kararına ilişkin açıklamasında olası satışın bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceğini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın aldığı karar öncesi Amerikan basınında Çin'in askeri işbirliği yaptığı Suudi Arabistan aracılığıyla F-35 teknolojisine erişebileceği iddia edilmişti. Satışın yapılabilmesi için gözler şimdi Amerikan Kongresi'ne çevrildi. Kararın resmen Kongre'ye bildirilmesi sonrası 30 günlük yasal inceleme süreci başlayacak. ABD bir kez daha Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a vize vermedi. Abbas gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılamayacak. ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerine ve yetkililerine vize verilmesini engelleyen yaptırımların uzatılacağı duyuruldu. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yetkililer, Filistin lideri Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantısına katılamayacağını belirtti. BM Genel Kurulu ise ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın genel kurula video konferans yoluyla hitap etmesini öngören kararı 3'e karşı 152 oyla kabul etti. Trump yönetimi geçen yılda vize vermemiş, Abbas da BM Genel Kurulu'na videolu mesaj göndermişti. Artan petrol fiyatları akaryakıt piyasasına yansıyor. Motorin ilk kez 100 lirayı geçti. İran savaşı sonrası vergi indirimlerine rağmen litre başına 30 liradan fazla artış yaşandı.
5: Motorin 7 ayda 34 lira zamlandı. İran savaşı, Ukrayna'nın Rus rafinerilerini hedef alması, son olarak da Husilerin saldırıları. Tüm dünyada enerji fiyatları aylardır artıyor. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde. Dizel ürünlerde rafineri marjları da yükseliyor. Fiyat artışları yurt içinde akaryakıt piyasasına yansıyor. 27 Şubat'ta 68 lira olan motorin 102 liraya kadar çıktı. Yani İran savaşı sonrası %50 zamlandı. Motorinde şu an 11 liraya yakın zam vergiden karşılanıyor. Bu düzenleme yapılmasaydı fiyatı 110 liranın üzerinde olacaktı. Bu süreçte benzin fiyatına da yüksek oranda zam yansıdı. Savaş öncesi 62 lira olan fiyat 20 lira artarak 82 liraya çıktı. Mart ayından bugüne %32 zamlandı.
0: Konut satışları yüksek faizin etkisiyle yerinde sayıyor. Ağustos'ta bir önceki aya göre sınırlı artarken geçen yıla göre %11 azaldı.
5: Konut satışları Ağustos ayında yerinde saydı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen ay 127.410 adet konut satışı gerçekleşti. Satışlar bir önceki ay 123.603 adet seviyesindeydi. Yani satışlarda aylık bazda sınırlı bir değişim yaşandı. Satış adedi geçen yılın aynı ayına göre %11 düştü. Yüksek faiz oranları nedeniyle kredili satışta yavaşlama yaşanıyor. Ağustos'ta satışı yapılan konutların 105.279'u peşin, 22.131 adedi kredi yöntemiyle alındı. Kredili satış miktarı hem aylık hem de yıllık olarak %7 geriledi. Öte yandan yabancılara yapılan konut satışı geriliyor. Yıllık %19,8 azalarak 1810 adede düştü. En fazla alımı 283 adetle Ruslar yaptı. Onu 155 adetle İranlılar ve 118 adetle Almanya takip etti.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek 199 yeni noterlik kurulacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla 115'i 1. sınıf, 71'i 2. sınıf, 13'ü ise 3. sınıf olmak üzere 199 yeni noterlik ihdas edileceği belirtildi. Bakan Gürlek konuya ilişkin paylaşımında noterliklerimiz hukuki güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yargının iş yükünün azaltılmasında ve vatandaşlarımızın işlemlerini hızlı şekilde sonuçlandırabilmesini de önemli bir görev üstleniyor ifadelerini kullandı. 199 yeni noterlikle vatandaşların noterlik hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesini sağladıklarını belirtti. Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini uyurken öldüren katil zanlısı yakalandı. Olay anında çiftin çocukları da evdeydi. Silah seslerine uyanan 13 yaşındaki oğlu KADES uygulamasından yardım çağırdı.
3: Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren zanlı ormanda yakalandı. Olay anında evde olan çiftin 13 yaşındaki oğlu KADES uygulamasından yardım çağırdı. Antalya'da yaşayan 38 yaşındaki Sefer Coşkun'la eşi boşanma aşamasındaydı. Ayşegül Coşkun 3 çocuğuyla birlikte ailesinin evinde kalıyordu. Sefer Coşkun sabaha karşı kadının ailesinin evine gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı olan zanlının yanında av tüfeği vardı. Evdekiler uyuyordu. Eşi Ayşegül Coşkun'la kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü. Çiftin 13 yaşındaki oğlu silah sesleri üzerine uyandı ve KADES uygulamasından yardım istedi. Saldırının ardından kaçan Sefer Coşkun, evin yakınındaki ormanda saklanırken yakalandı. Sefer Coşkun, sık sık sosyal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yapıyordu. Baba Ahmet Engel, ailesini korumak için Antalya'nın Aksu ilçesinden Korkuteli'ne taşındı. Ancak tüm çabalarına rağmen kızını da kendini de koruyamadı. Ayşegül Coşkun'la annesi Cemile ve babası Ahmet Engel'in cenazeleri yan yana toprağa verildi. Coşkun çiftinin 3 çocuğu ve genç kadının kardeşleri jandarma korumasına alındı.
0: İstanbul Sarıyer'de husumet beslediği bir kişinin evinin önünde otomatik silahla ateş açan şüpheli yakalandı. Şüpheli henüz 14 yaşındaydı. Çayırbaşı mahallesindeki evin önüne gelen çocuk Kalaşnikov türü tüfekle havaya ateş açtı. Yanında bulunan arkadaşları da o anları kaydetti. Polis ekipleri 14 yaşındaki KD'yi yakaladı. Kullandığı silah metruk bir binada bulundu. Olay sırasında yanında olan 16 yaşındaki iki çocuk yaştaki şüpheli de gözaltına alındı. Öte yandan çevrede ruhsatsız tabanca taşıyan 17 yaşındaki bir zanlıyla birlikte polise direnen 3 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Samsun'da 3 ay önce bisikletiyle yaya geçidinden geçen 12 yaşındaki Güneş Uçak otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Mahkeme heyeti çocuğun bisikletle karşıdan karşıya geçmesini kusur saydı. Tutuksuz yargılanan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
3: Bisikletiyle yolun karşısına geçiyordu. Yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bir kişi 12 yaşındaki Güneş'i asli kusurlu buldu, sürücü serbest bırakıldı.
6: Okula başlayamadı benim çocuğum.
7: Aslında bugün bu karar sadece Güneş için değil, böyle hayatını kaybeden diğer çocuklar için alınmış bir karar. Engelliler için, kadınlar için alınmış bir karar ve biz bu kararı asla kabul etmiyoruz.
3: Samsun'da 5. sınıf öğrencisi Güneş Uçak, Atakum Belediye Spor U12 takımı oyuncusuydu. 6 Haziran'da bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Kaza raporunda küçük çocuk yaya geçidinde bisiklet kullandığı için asli kusurlu sayıldı. Tali kusurlu bulunan tıp fakültesi öğrencisi olan 24 yaşındaki sürücü ise serbest bırakıldı. Davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme sanığa taksirle ölüme sebep olmak suçunun alt sınırından ceza uygulayarak 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geride bırakılarak cezası ertelendi.
7: Bizim güneşimiz söndü. Bizim bütün hayatımız bitti. O da hiçbir şey olmamış gibi dışarıda hayatına devam etmemeli. Bunun bir bedeli olmalı.
3: Sürücünün serbest kalmasına tepki gösteren Acıdağ aile kararı bir üst mahkemeye taşıyacak.
0: Antalya'da bir lojistik firmasına ait tır, İtalya'da seyir halindeyken silahlı 4 kişi tarafından önü kesilerek gasp edildi. Saldırganlar iletişimi kesmek için jammer kullandı. Film sahnelerini aratmayan gasp girişimi ve soyguncuların ateş açtığı anlar araç kamerasına yansıdı.
8: Arabayı soyuyor. 6 milyon euro değerinde ürün taşıyordu. İtalya'dan Türkiye'ye geliyordu. Tır şoförü silah zoruyla aracından indirilerek gasp edildi. Görüntüler İtalya'nın Bari kenti yakınlarında kaydedildi. Antalya'da bir lojistik firmasına aittir. 6 milyon euro değerinde kakao taşıyordu. Şoför İtalya'dan yüklediği ürünü Türkiye'ye getirecekti. Ancak tırın önü seyir halindeyken silahlı saldırganlar tarafından ateş edilerek kesildi. Şoförü hedef alan zanlılar Türk sürücüyü aracından indirdi. Saldırganlar iletişimi kesmek için jammer kullandı.
9: Arabayı soyuyor.
8: Şoförü etkisiz hale getiren silahlı saldırganlar tırı gasp ederek olay yerinden uzaklaştı. Film sahnelerini aratmayan gasp girişimi araç kamerası tarafından kaydedildi. Operasyon başlatan İtalyan polisi kaçırılan tırın bulunduğu noktayı tespit etti. Saldırganların tırın dorsesini açmayı başaramadığı ve bu nedenle aracı terk ederek kaçtığı belirlendi. Silahlı gasp sırasında darbe edilen Türk şoförünün sağlık durumu iyi.
0: İstanbul'da TEM otoyolunda seyreden tırda yangın çıktı. Esenyurt mevki Edirne istikametinde seyreden aracın dorsesinden duman çıkmaya başladı. Tır şoförü emniyet şeridine aldığı sırada alevler her yeri sardı. Araçta yüklü bulunan kimyasal ya da plastik maddenin etrafa saçılması yol kenarındaki otları da tutuşturdu. Yangından çıkan dumanlar kilometrelerce uzaktan da görüldü. TEM otoyolunda 4 şeritte güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dünya Meteoroloji Örgütü'nden dünyanın geleceğine dair hayli karanlık bir uyarı geldi. Yayınlanan rapora göre 2025 yılı nehirlerin son 35 yıldaki en kurak dönemlerinden biri oldu. Buzullardan eriyen su miktarı ise rekor seviyeye ulaştı. Gezegenimiz bir yanda aşırı kuraklık, diğer yanda öngörülemeyen taşkınlar ve yaklaşan yıkıcı fırtınaların gölgesinde tarihinin en ağır iklim sınavını veriyor.
5: Nehirler kuruyor, tatlı su kaynakları giderek azalıyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün son raporu gezegenin su dengesindeki tehlikeli kırılmayı gözler önüne serdi. 2025 yılı küresel ölçekte nehirlerin son 35 yılda kaydettiği en kurak dönemlerden biri oldu. Örgüt verilerine göre dünyadaki nehir havzalarının 1/3'ünden fazlasında su akışı normallerin çok altında kaldı. Ancak asıl büyük kriz yeraltı sularından göllere ve buzullardan toprağa kadar gezegenin yedek akçesi sayılan karasal su stoklarında yaşanıyor. Karasal su rezerv düzeyi son 10 yıldır aralıksız azalıyor. Rapora göre buzullardaki kütle kaybı da kritik seviyelere ulaştı. ...2023 ile 2025 yılları arasında toplam olarak 1,4 trilyon tonluk buzulun eridiği bildirildi. Uzmanlara göre kayıp dünya çapında bir yılda tüketilen toplam su miktarının yaklaşık üçte birine karşılık geliyor. Örgütün genel sekreteri Celeste Saulo durumun ciddiyetine dikkat çekti.
9: Eskiden buzulların erimesiyle rezerv bir nebze dengelenirdi. Artık eriyecek karasal buzulda kalmadı. Gezegenin tasarruf hesabını tüketiyoruz.
5: Raporda dikkat çekici.

0: Sonbaharın ilk günlerinde olmamıza rağmen hastanelerde grip başvurularında artış başladı. Uzmanlar geçiş mevsimlerinde insanların daha kolay hastalığa yakalanabileceğini belirtiyor ve korunmak için kış mevsimi gelmeden grip aşısının yapılmasını öneriyor.
1: Grip zaman zaman hafife alınıyor ancak bazı kişilerde kronik rahatsızlıkla birleşince hayati risk yaratıyor. Sonbaharla birlikte artan grip vakalarına karşı doktorlar uyarıyor. Grip aşısının koruyucu olduğunu belirtiyor.
2: Yaşlılarda ağır zatürreye yakalanmalarına, yoğun bakımda yatmalarına engellemek için, daha hafif atlatmak için kronik hastalıkları olanlar, hamile vatandaşlar ve çocuklarda özellikle bu dönemde Eylül-Ekim aylarında mutlaka tavsiye ediyoruz.
3: Virüs kaynaklı hastalıklar yazın bile ara vermedi ve şu anda da Eylül ayındayız. Elbette virüs kaynaklı hastalıklarda bir artış başlayacak. Okullar açıldı, kalabalıklarda, kapalı ortamlarda fazlaca vakit geçirdik. Bu nedenle uzmanlar uyarıyor. Şu anda grip aşısı yaptırmanın tam zamanı ve aşılar eczanelere de geldi. Şu an kaç tane var elinizde?
4: Şu an elimizde yeterince var. Bir 20-25 tane mevcut stoklarımızda.
3: Peki soranlar oluyor mu grip aşısına?
4: Tabii soran çok kişi var. Genellikle işte beyaz yakalı dediğimiz kısım ve 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı olanlar soruyor. 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olanlar, huzurevi ve bakım evlerinde kalanlar için herhangi bir fiyat farkı çıkmıyor. Eğer normal ücretli almak isterseniz de 764 TL gibi bir ücreti var.
1: Doktorlar grip aşısının tam bu mevsimde yapılmasının önemine de dikkat çekiyor.
5: Geçen sene geç kaldım. Gittim grip aşısı bitmiş dediler. Bugün randevu aldım 3.30'dan gideyim bakalım bugün ne olacak artık.
2: 2 haftada artık antikor oluşmaya başlıyor ve 6 ayla 1 yıla kadar koruyor. Senede bir grip aşısını mutlaka her yetişkin bireye ve çocuklara özellikle tavsiye ediyoruz. İlk yapıldığında hafif bir ateş, kas ağrısı, hafif bir gribal semptom gibi aşıya bağlı yan etki olabilir. Zatürre olmasını engelleyecektir. Hastanede yatışı engelleyecektir. Daha hafif atlatılmasını sağlayacaktır.
0: Kamuoyunda zayıflama iğnesi olarak biliniyor ama çıkış noktası diyabet tedavisi. Çoğu kişi de bu iğneyi bilinçsiz kullanıyor. Bilim insanları 12,5 milyon kişinin verilerini inceledi. İğnenin yan etkilerinden birini ortaya çıkardı. Buna göre çok nadir de olsa hafıza kaybı oluşabiliyor. Bu iğneyi doktor kontrolünde kullanılmaması konusunda uyarılar var.
6: GDP-1 yani zayıflama iğnesi kullanan 2,5 milyon kişiden 15'inde B1 vitamini eksikliğinden kaynaklanan hafıza kaybına yol açan nörolojik bir rahatsızlık tespit edildi. Hastalığın adı Wernicke sendromu. Nadir görülen bu yan etki İsrail merkezli bir çalışmadan.
7: Önemli uyarılar var bu çalışmanın içinde. Örneğin gerçekten de beslenme bozukluğuna yol açabilecek bağırsak yoksunluğu durumlarına benzer şekilde vitamin eksikliği yapmış en az 15 kişi olduğunu biliyoruz ve bu bize önemli bir uyarı. Diyor ki bu tedaviyi dengeli ve kaliteli bir beslenme programı eşliğinde bir uzman gözetiminde yapmadığımız durumda çok nadir de olacak olsa böyle sıkıntılar ortaya çıkabilir. O açıdan değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum bu çalışmanın.
6: Uzmanlar bu yan etkinin yaygın olmadığını vurguladı. Ancak ilacın kullanımına ilişkin ciddi uyarılar var. Doktor tavsiyesi ve kontrolünde yapılmayan zayıflama iğnesi sorunlara yol açabilir.
7: Bu ilacı doğru kullanan kişi şifa bulurken bu ilacı yanlış kullanan kişi gerçekten de ilaçtan hayatın kalitesini düşürecek en küçük ihtimalle ya da hayatı tehdit edecek düzeyde yan etkilerle de uğraşabilir. Çıkış aşamasında bu ilaçların üretim amacı diyabet tedavisinde kullanılmak üzereydi.
6: Araştırmacılar raporlarının söz konusu hastalığa GDP-1 ilaçlarının yol açtığını kanıtlayamayacağına da dikkat çekti. Bunu doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.
0: ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI yapay zekadaki güvenlik krizinin boyutunu gözler önüne seren çarpıcı bir rapor yayınladı. Laboratuvar ortamında 6 tehlikeli davranış tespit eden şirket yapay zekanın hatalarını gizlediğini, hatta uydurma bilgilere kaynak oluşturmak için internete dosya yüklediğini duyurdu. Peki yapay zeka kontrolden mi çıkıyor? Şirket bu risklere karşı hangi önlemleri alıyor? Haberimizde bakalım.
6: Yapay zeka hatalarını gizledi, verileri uydurdu, izin almadan dosyaları internete yükledi.

0: ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin yayınladığı rapor, yapay zeka güvenlik krizinin boyutunu gözler önüne serdi. Şirket, laboratuvarlarda tespit edilen endişe verici 6 farklı kontrolden çıkma vakasını paylaştı. Rapora göre geliştirilen ChatGPT modellerinden biri, kısıtlamalardan kaçmak için kendi çalışma özetlerine gizli talimatlar ekledi. Bir diğeri, yaptığı hataların anlaşılmaması için sonraki sürümlere verileri kullanıcıdan sakla emri verdi. Sınırları zorlayan yapay zeka, internete sızan yetki anahtarlarını izinsiz kullandı. Hedefine ulaşamayınca da bilgi uydurmaya başladı. Bir başka vakada ise yapay zekanın uydurma bilgilere kaynak gösterebilmek için kendi ürettiği dosyaları gizlice internete yüklediği ortaya çıktı. Hatta farklı yapay zeka ajanlarının şirket içi yazılım depolarını birer mesajlaşma panosu gibi kullanarak birbirlerinin adımlarını izlediği tespit edildi. Sorunların henüz çözülemediğini itiraf eden OpenAI ise risklerin boyutu karşısında şeffaflık kararı aldıklarını açıkladı. Yeni bir raporlama mekanizması kuran şirket, araştırma sürecinde tespit edilen kontrol dışı her davranışın derhal küresel kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Rapor, yapay zeka güvenlik tartışmalarını alevlendirdi.
1: Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum Abdullah Öcalan'a terörsüz Türkiye sürecinde kurulan silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda görev verileceğini açıkladı. Uçum, Cumhurbaşkanlığı için yapılacak erken seçimle ilgili seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılmasını öngörüyorum da dedi. Uçum'un bu açıklamalarını Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi. İzleyelim, ardından saat başında tekrar burada olacağız.
2: Artık sürecin, yani silah bırakılması ve bundan sonra Türkiye'de demokratikleşme yolunda atılacak adımlarla ilgili tüm gelişmelerin ister istemez bir aktörü de Öcalan'dı. Şimdiye kadar istihbarat teşkilatımız ve DEM Parti İmralı heyeti üzerinden yürüyen, bazen de ailesinin ziyaretiyle sınırlı bir şekilde gerçekleşen trafik, bundan sonra mutlak anlamda örgütün hem zihniyet olarak hem fiilen silah bırakması, silahla bağının kesilmesi ve topluma entegre olmasıyla ilgili boyuta erişeceği için şimdi biz Öcalan'ın da gerçek kabiliyetini ve bu anlamdaki gerçek zihni kodlarını da göreceğiz. Çünkü egosu yüksek, manipülasyon kabiliyeti daha yüksekte bir aktör. Yakından tanımayanları kullandığı terminoloji itibariyle çok elastik bir dili de var. Birçok yere çekilebilecek. O nedenle bundan sonra doğrusal temaslarla süreç yönetimine sağlayacağı katkı, yani silahsızlanmaya ve silahsızlanmadan sonra siyaset aracılığıyla veya topluma entegrasyon olarak tanımlanacak kitlenin nasıl bir pozisyon alacağı ve Öcalan'ın burada vereceği kodların ne olacağı elbette önemli olacak. Ama o arada dediğim gibi entegrasyon yerine farklı bir ayrışma ve Türkiye içinde farklı bir oluşumu tasarlayan dil, üslup ve yapılanma kullanırsa bu da önümüzdeki dönemin iletişim stratejisi bakımından epeyce ele alınacak bir başlık olacak. Ama bugün artık zaten 2015'te bitmiş olan süreç dahil olmak üzere 2009-2015 süreçleri, bugünkü gelişmeler zaten Öcalan üzerinden yürüdüğü için, yani şimdi orada bir çalışma ofisinde birilerini kabul edecek, mesaj verecek, bu artık çok dert olmaktan, toplumun hani tahammül edemeyeceği, tolere etmeyeceği bir aşamadan çok öteye geçti artık. Stratejik olarak bu konuların görüşüldüğü platformlarda en geç, hani kışa girmeden önce bu sürecin tamamlanmasına dönük bir perspektif var. Dolayısıyla Sayın Uçum bu perspektifin takvimlendirilmiş halini ifade ediyor. Ama elbette hani bir matematik yok burada. Yani çok dirençli ve yıllara sahip bir örgüt ve bu örgüte nüfuz etmiş unsurların silahla bağının kesilmiş olması ya da kesilecek olması öyle çok kolay bir süreç değil gerçekten. Ama arzu edilen husus şu: ne kadar uzarsa o kadar enfekte olur bu süreç. Yani araya karışanlar ve biz yine de pozisyonumuzu yedekleyelim diyenler nedir? Mesela İsrail'in çok açık bir şekilde hala Suriye'de faaliyetleri var. Gerek Suriye'de gerekse Irak'ın kuzeyinde de yine de silah bırakmak yerine bizden haber bekleyin şeklinde yürüttüğü faaliyetler de var. Şimdi bunlara kapılacak mısınız eski hayallerinizle ve bu konjonktürel akımın içinde kaybolup gidecek misiniz? Yoksa dünya yeniden kuruluyor, gelecek tasarımı itibariyle kendinizi yeniden tanımlama ve inşa etme yoluna mı gideceksiniz? O yüzden bir an önce ama en geç analizlerde bu vardı. Yasadan sonraki 3 ay içinde bu silah bırakma, mağara ve depoların yerlerinin gösterilip buraların tahliye edilmesi temel mesajdı. Bu aynı zamanda süreci yöneten güvenlik ve istihbarat birimlerinin de ana hareket noktası. Özellikle Talabani bölümünde yani Süleymaniye ve kırsalında silah bırakılacak yerler ve bunların tespiti ve sürecin aktive olmasıyla ilgili de ciddi bir çalışma olduğunu biliyorum. Burada konu hukuki olmanın da ötesine geçmiş vaziyette. Bir siyasi durumdan söz edebiliriz. Ana aktör Öcalan olduğu için Öcalan da silahsızlanmayı yönetmek üzere aktif bir pozisyon içine oturacağı için Öcalan bu rolünü oynamadan ve belli bir aşamaya gelmeden Selahattin Demirtaş'ın devreye girmesi ki bu sürece hakikaten samimiyetle inandığına ilişkin de ciddi mesajları ve ipuçları var. Ben de önemsiyorum. Yani şu ana kadar ben Selahattin Demirtaş'ın pozisyonu, anlatımı ve mesajlarının ötesinde gelecek mimarisi itibariyle bir adım öteye geçenini de görmedim açıkçası. Ama Öcalan'ın tabii ana aktör pozisyonunda çok ciddi bir sorgulamaya da yol açabilir. Selahattin Demirtaş'ın bizzat sahada olması. Kabul edelim ki onun da yeni kuşakta bilhassa ve yine tabanda ve üstelik de siyaset yapmayı da bilen bir isim olarak ciddi bir karşılığı var. Öcalan benim karşıma benim gücümü zayıflatacak şekilde bir devlet projesi olarak bunu mu çıkarttılar diye komplo teorilerine son derece yatkın, hayatı bununla geçmiş bir isim. Bu yüzden Demirtaş'ın ben er ya da geç bu sürecin içinde ama umut ederim ki çok fazla da gecikmeden bir yere oturması gerektiğini düşünüyorum. Silahsızlanma konusunda Öcalan'ın üstleneceği rol ne kadar önemliyse siyaseti bilen bir aktör olarak Demirtaş'ın da sağlayacağı katkı silahsızlanma sonrasının yönetimi bakımından o kadar önemli olur. O yüzden Demirtaş'ı belki ikinci etapta düşünmek gerekiyor bundan sonrasında. Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olabilmesi için meclisin erken seçim kararı alması gerekiyor. Ana ilke bu. Dolayısıyla bunun siyasi ve hukuki zemininin sağlam tutulması, yani ilk seçimi AK Parti'nin Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde ve yeniden Cumhurbaşkanı adayı olarak devam etmesine dönük olarak. Sayın Uçum, kıymetli bazı eski AK Parti milletvekilleri, gazeteci arkadaşlarımız zaman zaman tarih zikrediyor. Bu tarihlerde hatırlarsan 2027'nin Kasım'ı da çok konuşulmuştu. Hatta yine bu tarihi ilk ortaya atan isimlerden birisinin yine Mehmet Uçum olduğu anlaşılmıştı. Ben net bir takvim vermedim. O tarihten sonrasına bakmak lazım şeklinde. İşin özü şu. 16 Nisan olabilir. Çünkü seçimler Mayıs ayında gerçekleşmişti. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerin 14 ve 28 Mayıs olarak iki etapta tamamlandığını hatırlarsak doğal olarak Nisan ayının ortasında yapılacak bir seçim erken seçim niyetliliği kazanır. Yani eğer meclis bu kararı alırsa ısrarlı bir şekilde söylüyorum en az 360 milletvekilinin buna evet demesi lazım. Onun altını çizelim. O bence en önemli eşik. Hem zihni hem siyasi eşik. Ama şunu da unutmayalım. Yani kıştan bahara doğru girerken insanların günlük hayatı, aile ekonomisi ve bunun sürdürülebilirliğiyle ilgili maliyetler de çok fazla oluyor. O yüzden bir seçim takvimini sembolik herhangi bir tarihe endekslemek kadar özellikle seçmen psikolojisini ve bilhassa da dar ve sabit gelirler başta olmak üzere bu ekonomik programın büyük bedelini ödeyen ama henüz hakiki manada artı değerini de görmemiş kesimler bakımından takvimin niteliği onların sosyoekonomik şartlarının nasıl iyileştirileceği hususu da birlikte düşünülmek zorunda. Bu nedenle görünen o ki 2027'nin sonbaharıyla 2028'in baharı arasında seçmenin o andaki psikolojisi, bütçenin durumu, küresel şartların Türkiye'ye getireceği fırsat ki bu sıra enerji maliyette çok riskler de var malum. Bütün bunların birlikte düşünülmesi gerekiyor. İdealize edilmiş bir takvim kulağa hoş geliyor. Bence de olabilir, olmalı. Ama bu takvimin sembolik denk gelmesinin ötesinde sonuca tesir edecek kitlelerin ekonomik durumlarının, gelir dağılımının ve bunun siyasi anlatımının çok önemli olacağını düşünüyorum. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Yakın Plan devam ediyor.
1: Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın açıklamaları bugün aslında çerçeveyi ve bugünkü konuşmamızı da biraz belirledi ilk bölümde. Şöyle söylüyor, süreçteki rolünü daha rahat yerine getirebilmesi için oluşturulmuş bir genel imkandır diyor. O konut tartışmalarıyla ilgili olarak yeni bir konut inşa edilmesini İmralı'ya. Bir imtiyaz ya da yeni bir statü anlamına gelmiyor diyor. Rüstem Bey, sizinle devam edeyim. Şimdi bir taraftan Kemal Bey'in de vurgu yaptığı noktalar vardı. Yani belli kesimler ayak diriyor. İşte belli riskler oluyor ama diğer taraftan örgüt içine ya da siyasi ayağa mesajlar verilmesi gerekiyor. Bu anlamda biz önümüzdeki süreçte ziyaretleri ne zaman görebiliriz? Çünkü biliyoruz ki akademisyenlerle görüşmek istiyor, gazetecilerle görüşmek istiyor. Biz bu süreci yine MGK kararları ve o silah bırakmaların sonrasında mı göreceğiz?
2: Şimdi Deniz Hanım, yani Kemal Bey'in belirttiği bu örgüt içinde ayak direyenler, yani örgütün yönetim kadrosundan çok, şu an kendilerine hareket yönetimi diyorlar sanırım, ondan çok örgütten ayrılmış olup farklı gruplar var. Avrupa'da yayın yapanlar var. Takip edenler görüyordur belki. Büyük ölçüde karşı çıkanlar bu gruplar. Ama bunlar böyle bir silahsızlanmayı, silah bırakmayı etkileyecek durumda olan insanlar değil. Yani belli yayın organları var, eskiden tanınırlıkları var. Bir takım gazeteci vesaire bazıları da örgütçü. Örneğin Abdullah Öcalan'ın ilk avukatlarından olan biri İmralı'da yargılandığı dönem çok sert eleştirileri var şeyde izlenildiği zaman. Hı hı. Şimdi bakın şunu yaratıyor fakat, yani Abdullah Öcalan'ın işte bu ev tartışması, Devlet Bahçeli dışında biri bunu açıklamış olsaydı kamuoyunda şöyle tartışılırdı: süreci sabote etmek isteyenlerin yapmış olduğu bir iş. Şimdi bu tartışmalar, yani bunları çok açık tartışmak, ben başından beri söylüyorum, çok doğru değil. Şöyle oluyor, yani sadece sürece karşı olanlar değil, Kürt tarafında işte bu biraz önce söylediğim grupların, yani bu süreci eleştirenlerin, burada Abdullah Öcalan kendi konforu için bunları yapıyor gibi bir tartışma yaratıyor aynı zamanda. Dolayısıyla bunu çok böyle, yani Abdullah Öcalan bu talebi var, çok görünür olmak istiyor, tartışılmak istiyor. Fakat bakın, her tartışmada, her açıkladığı görüşler de kamuoyunda çok ciddi tartışmalara neden oluyor. Yani sonra yalanlanan bir görüşme metni ortaya çıkmıştı. Kamuoyunda çok ciddi tartışmalara, kırılmalara neden oldu. Bu görüşmede de, yani İdris Bitlisi, Yavuz Sultan Selim ittifakı meselesinden tutun, bu tür şeyler her görüşmede kamuoyunda bunlar çok ciddi tartışılacak. Benim görüşüm, bu mesele böyle belli bir aşamaya gelmeden, yani geri dönülmez bir sürece girmeden bu tartışmaların içine girmek çok doğru olmayacak diye düşünüyorum.
1: Yani ziyaretler çok sayıda daha ileri bir döneme ertelenmeli diyorsunuz, yapılacaksa da.
2: Evet, yani ziyaretler de olsa da sınırlı olmalı. Bu işte DEM Parti heyetiyle ya da DEM Parti'deki milletvekilleriyle ya da işte varsa da bu aldığı bilgiyi getirip farklı şekilde yorumlamayacak, kamuoyuna aktarmayacak kişilerden olması gerekir. Şimdi şöyle bir şey var, bakınız, yani Abdullah Öcalan görünür oldukça kamuoyunda tartışma artmış oluyor süreçle ilgili. Fakat burada DEM Parti'nin de en büyük talebi meselenin sürekli tartışılması. Yani toplumsallaştırılması diyorlar. İşte bu toplumsallaştırma meselesi de gerginliklere neden olabiliyor. Gerginlikler bir silahlı çatışma falan değil. Ama toplumda hala fay hatları var. Bunu görüyoruz, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan. Bunu tetikleyecek durumlar ortaya çıkabilir. Çünkü siyasette de burada hem karşı olmak hem de desteklemenin bir gideri var. Yani bir albenisi var bunun. Karşı çıkanların da burada bir oy potansiyeli var. Dolayısıyla bu meselenin çok köpürtülmemesi gerekir düşüncesindeyim ben. Yani görüşmeler yoluyla ya da kamuoyuna aktarılan bilgiler yoluyla bugüne kadar devam ettiği gibi sürecin en azından son aşamaya gelinceye kadar devam etmesi lazım. Ondan sonra Abdullah Öcalan nasıl bir rol oynayacaksa, yani siyasi bir rol mü oynayacak, büyük ölçüde zaten DEM Parti üzerinde bir rol oynayacak, onların o zaman tartışılmasının yararlı olacağı görüşündeyim.
1: Kemal Öztürk şimdi önemli bir noktaya vurgu yapıyor Rüstem Hoca, ama diğer taraftan konuşmak kadar konuşmamak da iletişimde yani belli sıkıntılar yaratabiliyor. Çok zor bir denge. Sizce nasıl olmalı? Sınırlı mı olmalı? Ziyaretler belli bir zamandan sonra mı yapılmalı?
3: Şimdi Öcalan'ın bazı mesajlarının kopyalanıp içine söylemediği cümlelerin eklendiği şeyi hatırlayalım. İmralı tutanakları diye yayınladılar. Avrupa'da PKK'ya yakın, yani eski PKK'ya yakın kesimler yaptı bunu. Şimdi hocam bunu bu ekibin sürece karşı çıktığını kastediyor. Ben bu ekibin sürece karşı çıktığını kabul ediyorum, ama örgüt içerisindeki silahlı kanatta da bu sürece karşı çıkanları kastediyorum ben. Sadece bunlar değil. Şimdi mesajlarda bir takım aksaklıklar var, çarpıtılıyor, kopyalanıyor. Bunlar başımıza sık gelecek. Bunları sık yaşayacağız. Yani Öcalan İmralı'da birileriyle görüşse de görüşmese de, bakın şu anda görüşmüyor, ama bunlar başımıza geliyor. İşte konuşmalar kopyalanıyor, çarpıtılıyor, sahteleri çıkıyor ortaya. Zor kısımdayız. Hatırlayınız, ben bunu hep sık söylüyorum. Zor kısımlara geçtik. Yani entegrasyon kısmı bana göre biraz daha zor bir alan. Çünkü toplumsallaşacak. Kanun uygulamaya başlandığında, bu iş halka yansıdığında bunun enfektesi daha kolaydır. Daha insanlar tahrik edilebilir. İşte bir sadece İmralı'da kalacağı yer, villa kelimesi kullanıldı diye insanlar büyük tepkiler gösterdiler. Yani buna benzer birçok konu, mesele tartışılır. Hocamın şu kısmına katılıyorum. Öcalan ismi ne kadar çok zikrediliyorsa o kadar tartışma alevleniyor. Yani doğal olarak alevleniyor. Örgütün kurucusu o, örgütü yöneten o, insanların tepkisi örgütü kurana, yönetene tabii doğal olarak yöneliyor. Bunu ayarını iyi yapmak lazım. Yani ne izole etmek çözüm, ne böyle orayı her gelenin görüşebileceği bir yere dönüştürmek
1: çözüm. Nedir o ayar?
3: Şimdi bunun kritik zamanları var. Ben bu kritik zamanlardan birinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani silahların teslimi top PKK'da. Artık silahları teslim edin. Üsleri boşaltın. Depoları bırakın. Kısmını Öcalan'ın sıklıkla örgütle iletişim kurması lazım. Yani bunu hızlandıracak kişi Öcalan. Bana göre demin de aslında böyle bir fonksiyonu olabilirdi. Yani siyasi kanat olarak DEM de bu çağrıları yapabilirdi. Yani kanun yürürlüğe girmesi için, hapistekilerin bir kısmının çıkması için artık hızlanın diye o tarafa çağrı atsaydı etkisi olabilirdi. Ama DEM bunu yapamadı şu ana kadar.
1: O zaman daha biraz daha açık sorayım. Hep konuşuluyor örgüt içerisinden bazı isimlerin İmralı'ya gitmesi. Bu anlamda bu
3: şart
1: süreci...
3: değil o. Yani örgütle, yani örgütle veya Avrupa ile mesela yani iletişim kurma yöntemlerini arttırmak lazım. Yani bu sağlanabilir. Teknik olarak da zor bir şey değil. İmralı heyetine ek heyetler, yani önemli kanaat önderleri var. Bu süreci etkileyebilecek isimler var. Hani bu kişilerle görüşmeleri arttırılabilir, sağlanabilir. Bu kontrollü yapılması lazım. Yani Öcalan'a bırakırsanız Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile de görüşmek isteyebilir. Yani hani kendisine bu pozisyonları söyleyebilir, ama neticede bu bir karşılıklı müzakere. Yani her istediği olmaz, her söylenen yapılamaz. Bunun bir kontrolü var. Şu ana kadar ben başarılı görüyorum. Yani riskli kısımlarına geldikçe kontrolü daha arttırmak, ama hani kuşu elimizde tutmak gibi. Yani çok yaparsanız barış kuşu, sıkarsanız boğulur yani, ama bırakırsanız uçar gider. O ayarı iyi yapmak lazım. Bunu da süreci yöneten devlet kurumları yapacak. Yani onun ayarını yapacaklar. Ama tartışmayı Öcalan'ın kalacağı yer, yer alacağı komisyon kısmında sıkıştırmamak lazım. Yani gözleri ısrarla ben PKK tarafına çeviriyorum. Yani ısrarla buraya bakmalıyız. Top sizde, ne yapıyorsunuz? Bunu konuşmak lazım. Şimdi Sincar'da, Irak'ta bir hareketlilik var. Merkezi hükümete silahları teslim edileceği yönünde açıklamalar oldu. Mahmur kampının ben çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ama sonraki adım olduğunu düşünüyorum. Yani devletin şu anda kritik olarak beklediği şey elindeki silahları teslim et. Üstlerini boşalt. Örgüt militanlarının listesini ver. Burada devlet, yani Mahmur'da 10 bin kişi, 15 bin kişi var. Tamam, bunun ne yap? Bunlar konuşulabilir. Daha kolay, orası sivil çünkü. Ama silah olduğu bir yerde devletin refleksi silaha dönük olur. Yani üst var, silah var, uçak savar var, bu var, şu var. Ne olacak bunlar yani?
1: Bunun altyapısı hazır mı? Yani merkezi hükümetle ve Kuzey Irak bölgesel yönetimiyle konuşulduğunu, evet, ve evet, yapıldığını biliyoruz.
3: Yani üç yer var. Süleymaniye, Erbil, Bağdat, ve yani Ankara diyelim, 4 olmuş oldu. Yani Irak'ta 3 bölgeyle koordinasyon kurulmuş.
1: Koordinasyon var ama mesela yani PKK terör örgütü mensubu gidip ben silahlarımı getirdim deyip şu anda bırakabiliyor mu mesela?
3: O mekanizma kurulmuş durumda. Yani tamamen hani devlet görevlileri bir yerde bekliyor. Örgütün silahları getirip tespit edilen kişilere, yerlere teslim etmesini, onun envanterinin tutulması bekleniyor yani. Yani dolayısıyla ben yani kamuoyunu veya entelijansiyayı tartışma bölümünün odak noktasının burası olduğunu vurgu yapıyorum. Yani burayı tartışmak daha önemli. Örgüte mesaj vermek buradan daha önemli. Demin bu kısmı vurgulaması daha önemli. Hani Avrupa'dan çok fazla bir şey beklemiyorum. Yani Avrupa diaspora olduğu için hani uzakta daha rahatlar. Ama süreci hani buradaki insanlar kadar veya Irak'taki mağaradaki insanlar acısını sıkıntısını çekmeyen insanlar. Dolayısıyla bu da olsun, şu da olsun, bunu vermezseniz yapmayın. Hani öyle beylik lafları edebilirler ama sıkıntı çeken insanlar var, hapiste olan insanlar var. O mağaraları gördüm ben, yani gazetecilik yaptığım dönemlerde. Neden insanlar orada ölsün ki? Yani niye orada yaşasınlar? Yani bir an önce bunu hızlandırmak lazım. Burada da iletişim kısmındayız. Yani herkes kendi tabanına bu açıklamaları yapması lazım. Ben Bahçeli'nin doğru bir şey yaptığını düşünüyorum. Sayın Bahçeli'nin kendi tabanına yönelik tartışmanın biraz da önüne geçiyor bu tür açıklamaları. Dolayısıyla odağımızı bu tarafa çevirmekte fayda var.
1: Murat Bey, şimdi
2: bir cümle ekleyebilir miyim acaba?
1: Tabii, buyurun Rüstem Bey.
2: Şimdi bakın, belki de şu an silahını bırakanlar var. Kemal Bey'in söylediği gibi getirip teslim edenler var. Fakat şöyle bir soru insanın aklına geliyor. Yani silahını bırakanlar ne oluyor? Yine dağa mı dönüyor? Yani silahsız olarak mı geldiği yere dönüyor?
3: Hayır.
2: Yani bunun koordine edildi mi
3: verebilirim
2: acaba?
3: Yani hocam, orada
2: birkaç bin kişi silah bırakacak. Çünkü silah bıraktıktan sonra, yasa yürürlüğe girdikten sonra Türkiye'ye gelecekler. Ama o arada birkaç aylık boşluk olacak. Onların gelip silah bıraktıktan sonra orada güvenli olarak kalabilecekleri artık... Yani Süleymaniye büyük şeyle olacak. Orada mı kamplar oluşturulacak? Ne olacak? Çünkü onlar da bölgede çeşitli örgütler var. Onlar da saldırıya açık konumda olabilir. Yani burada da bence bir problemli durum var. O halde ya da çok hızlandırıp silahı yer bırakanın Türkiye'ye geçmesi gerekir diye düşünüyorum.
3: Hocam şöyle.
2: Buyurun.
3: Süleymaniye bölgesinde silahlarını bırakanların bekleyeceği bir alan oluşturuldu. Güvenliğini de Talabani tarafı sağlayacak bunun. Dolayısıyla orada bir problem yok. Yani o da tespit edilmiş, belirlenmiş bir şey. Silahları bırakanlar orada bir alanda bekliyor. Sivil bir alanda. Tekrar dağa dönmüyorlar, tekrar mağaralara dönmüyorlar. Sivil bir alanda, güvenliği Talabani tarafından sağlanmış bir alanda bekliyorlar.
1: Murat Bey, acaba bu iletişim kanalları nasıl açılabilir? 250 metrekare bir konut yapıldı diyor Devlet Bahçeli. Bu süreçte orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajları aktarsın diye bu konut yapıldı diyor. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır. Zamanlaması ne olmalı? Kapsamı, sınırlaması, çerçevesi ne olmalı sizce?
4: Burada önemli olan husus bu tespit teyit aşamasının gerçekleşmesi. Yani sınırı orada çizmek lazım. Bu amaca
1: ondan
4: mahtup olarak da elbette. Yok şöyle, yani elbette muhtelif açıklamalarla hani PKK'nın silah bırakmasının teşvik edilmesi lazım. Bunlar doğru ama PKK'nın silah bırakmasını temin edecek olan şey Öcalan'ın gayreti. Şimdiye kadar bunu gördük. Şimdiden sonra da fiilen bunu gerçekleştirecek olan Öcalan. Yani bu ölçek içerisinde bu görüşmelerin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla hani teyit edilene kadar bu çerçeve içerisinde yürümesi lazım. Yani Rüstem Hoca haklı. Bu farklı konular konuşulduğunda odaklanma da başka bir yere doğru gidiyor. Bunların hani şimdi bir anlamı yok. Asıl olan şey kanunun uygulanması bakımından tespitin ve bilahare de teyidin yapılması. Bunu ilgili kurumlar yapacaklar tespiti. Sonra da Milli Güvenlik Kurulu'na bildirecekler. Öcalan'ın buradaki fonksiyonu işte hani biraz önce Kemal Bey'in işaret ettiği o direnci, örgütün içerisindeki direnci kırmak. Hani ben kış üstlenmesi derken siz silah bırakma yerine kış üstlenmesini öne alırsanız zaten onu geciktirmiş olursunuz. Yani bizim amacımız kış üstlenmesi değil, silah bırakacağız demedikçe onu geciktirecek bir yol yöntem bulmuş olursunuz. O bakımdan buradaki odaklanması gereken husus bence Sayın Bahçeli de ona işaret ediyor. Bu çerçeve içerisinde bu dinamiği, o başta kurulan formülü harekete geçirecek bir zeminde ilerlemek lazım. Hatırlayacaksınız yine bu statü meselesi konuşulduğunda da herkes silahsızlanmayı ve fesi gerçekleştirecek bir çerçevede bir statüden bahsedilmişti. O bakımdan şimdiki hani orada bir hani onu konut belki hani bu işleri yapılacak bir yer olarak mütalaa etmek lazım ama bence hani bu konuya fazla girmeden hani o odaklanması gereken husus PKK'nın silah bırakmasını temin edecek formülü hayata geçirmek. Bu çünkü bunu tartışmanın gerçekten bir anlamı yok. Bu gerçekleştikten sonra bu hani o 6 aylık süre zarfını tamamladıktan sonra da bir rehabilitasyon ve aynı zamanda DEM Parti'nin yeniden yapılanma süreci söz konusu olacak. Yani DEM Parti şimdi o 27 Şubat'ta ortaya konulan yeni çerçeveyi, paradigmayı ne ölçüde hazmetmiş, buna göre yeniden bir parti olmuş. Bunların hepsi tartışmalı. O zaman içerisinde muhtemelen bu görüşmeler bu ölçekte genişleyecek, daha geniş başka konulara odaklanabilecek. Yani halihazırda PKK'nın militanlarının silahsızlandırılması ve o işte üstlerden ayrılarak orada Türkiye Cumhuriyeti ile Irak merkezi hükümeti, federe Kürt yönetimleri hem Talabani hem Barzani bölgelerinde hazırlıklar yapıldı. Yani defalarca Dışişleri Bakanı gitti, efendim Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı gitti. Orada bir hazırlık var. Yani biraz önce işaret edildi, olumlu gelişmeler de var. Yani şimdi biz bazen hani bu gecikmelere bakarak moral bozacak bir zemine de taşımamamız lazım. Hızlanmak lazım ama şimdiye kadar olumlu gelişmeler oldu. Yani bu kanunun çıkması da Suriye'de bütün o öngörülerin aksine entegrasyon sürecinde adımlar atılması da fevkalade önemli. Fakat Sıklet Merkezi, bu işin hani Sıklet Merkezi, Kuzey Irak'taki karargah ve üst bölgeleri, buralarda silahsızlanma ve bu üst bölgelerinin terk edilmesi, envanterin ilgili yerlere teslim edilmesi ve kadroların oradan ayrılmasıyla tespit gerçekleşmiş olacak. Tamam. Ve onu esas alan teyit de Milli Güvenlik Kurulu tarafından bu marifetle açıklanacak. İşte tam burada yani gecikmenin olduğu her yerde daha önce olduğu gibi o PKK'nın içerisindeki direnen unsurları daha fazla görüşüp onları ikna edecek bir çerçeve ve ölçü içerisinde Öcalan'a bir alan açılmalı. Çünkü maksat bu. Bu maksat unutulursa hem bu maksada zarar verilir hem de başka gerçekten hani şu an için anlamı olmayan tartışmaların kapısı aralanır. Bu odaklanmanın önüne geçecek tartışmalardan kaçınmak lazım.
1: Çerçevede bu olmalı diyorsunuz. Bir anlamda süreci hızlandıracak kimse bunlar. Yani biraz daha belki çerçeveyi izleyicilerimiz için daha net anlatabilmek için, yani bu akademisyenler midir? Bu anlamda toplumda dediği gibi Kemal Bey'in acaba öne çıkan isimler midir ya da nasıl? Akil insanlar heyeti demek istemiyorum da geçmiş süreci hatırlatmaması açısından. Bu anlamda hani o çerçeveyi biraz daha somutlaştırarak bize anlatın.
4: Yani ben hani bunlardan ziyade doğrudan örgütle iltisaklı kişiler olarak bunları değerlendiriyorum. Ama genel kamuoyunu etkileyecek kimi, hani biraz önce Kemal Bey'in söylediği gibi bazı kanaat önderleri, o İmralı heyetinin daha genişletilmiş versiyonları olabilir. Bu isimler hani o kesim üzerinde etkili olacak, itimat edilen isimlerin kim olduğu az çok biliniyor. Onlar çerçevesinde görüşülebilir ama bir de fiilen kim direniyorsa onlarla görüşmek ve onları ikna etmek, onları dönüştürmek amacıyla hani Öcalan'a böyle bir misyon veriliyor. Bunun altını çizmek lazım. Önemli olan, çünkü o başlangıçtaki formülü hatırlarsak, Öcalan üzerinden buraya kadar gelindi. Şimdi Öcalan'ın bu silahsızlanma komisyonunda bir yer verilmesinin maksadı da o. Bunu tamamlayacak bir misyon verilmek isteniyor ve sadece bu çerçeveyle sınırlı bir misyondan bahsediliyor.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Yağışlar geniş alanda devam ediyor. Bugün İstanbul'da Boğaz hattı ve Anadolu yakasında hafif yağmur var. Beylikdüzü tarafı ise parçalı bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara'da yağış hafif, sıcaklık 22 derece. İzmir güneşli 30, Bursa hafif yağmurlu 25 derece. Antalya 32 derece, yağış az noktada var. Marmara'da Sakarya Kocaeli kesimi hafif yağmurlu. Edirne parçalı bulutlu 26, Sakarya 23 derece. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli. Dolu ve hortumda oluşabilir. Eskişehir hafif yağmurlu 20, Kayseri 22 derece. Ege'de Afyonkarahisar ve Kütahya'da hafif yağmur var. Sahiller az bulutlu. Manisa 28, Denizli 26, Bodrum güneşli 31 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Dolu da oluşabilecek. Adana 27, Isparta hafif yağmurlu 24 derece. Karadeniz'in genelinde görülen yağışlar Kastamonu, Tokat, Amasya'da daha kuvvetli. Sıcaklık 23-25 derece aralığında. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl ve güneyde Gaziantep, Kilis kesiminde sağanak geçişi olacak. Erzurum 21, Malatya ve Gaziantep 29, Diyarbakır 33 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Geçtiğimiz ay sonunda yatırım fonlarında bazı şartlar getirilmişti. Düzenlemeleri yerine getiremeyen bazı fonlar temerrüde düştü. Finansal İstikrar Komitesi bu gelişme üzerine toplandı. Önemli tedbirler alındı. 7 portföy şirketine ait 130 fon işleme kapatıldı.
1: Bazı yatırım fonları temerrüde düştü. Borsa İstanbul sert değer kaybetti. Finansal İstikrar Komitesi bu gelişme üzerine olağanüstü toplandı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada sorun geçici ve yönetilebilir nitelikte değerlendirmesi yapıldı. Sermaye piyasaları ve Borsa İstanbul için temel ve yapısal bir risk bulunmadığı dile getirildi. Açıklamada alınacak tedbirlerin süratle uygulamaya konulacağı vurgulandı. Tedbirlerle piyasada nakit sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesi amaçlanıyor denildi. İlk adım Merkez Bankası'ndan geldi. Buna göre haftalık repo ihaleleriyle piyasaya yapılan fonlama artırılacak. Bankaların borç alabilme limitleri güncellenecek. Teminat iskonto oranları düşürülecek. Sermaye piyasası kuruluşsa 7 portföy şirketine ait 100'den fazla fonu işleme kapattı. Bu 7 kuruluş Tera Portföy, Buls Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy, Hedef Portföy, A1 Kapital Portföy ve Pardus Portföy. Şirketlerin elinde tutması gereken öz kaynak koruma oranı %35'ten %20'ye düşürüldü. Öz kaynak değişikliği 2 Ekim'e kadar geçerli olacak. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankalara hisse alım kolaylığı sağladı. Bankalar aldıkları hisse için belirli bir süre çekirdek sermayeden düşüş yapmayacak. Karar bankacılık hisselerindeki değer kayıplarına karşı önlem olarak alındı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik başlatılan soruşturmada hakkında değerlendirmelerde bulundu. TGRT Haber'de katıldığı programda konuşan Bakan Çiftçi, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturma kapsamında operasyonların devam edeceğini söyledi. Dün yapılan operasyonun ardından bugün sabah saatlerinde de operasyon gerçekleşebileceğini ifade etti. Devletin unutmayacağını ve uyutmayacağını belirten Bakan Çiftçi, operasyonlarımız kararlılıkla sürecek dedi. Finansal İstikrar Komitesi'nden gelen açıklamalar ve Merkez Bankası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı kararları uzmanlar NTV ekranında değerlendirdi.
2: Bazı fonlardan müşteri çıkışlarında yoğunlaşmasının yarattığı nakit ihtiyacı ile birlikte bu sefer fonlarda olmayan ama nakde kolay dönülebilecek hisse senetleri, tahviller veya diğer varlıklar da satılmaya başlayınca hem borsa çok ciddi derecede geriledi hem de faizlerde bir yükseliş oldu. Dolayısıyla bu genel olarak finansal piyasada bir dengesizlik yarattı. Bugün alınan Finansal İstikrar Komitesi'nin önlemlerinin ana amacı da zaten likidite ihtiyacının karşılanması için Merkez Bankası'nın ilgili piyasalarda bankalara kaynak sağlaması anlamına geliyor. Bu borç verilen bir para zararı karşılanacak bir anlama gelmemesi lazım.
3: Burada evet Finansal İstikrar Komitesi bu noktada evet bir güven vermeyi güven sağlayacak bir metindi. Ancak buradaki sıkıntı şuydu. Bu fonlardan para çıkmaya başlıyor. Fakat bu parayla ilgili bir likitte sıkıntısı var. Bu ödenemiyor. Bu nasıl açılacaktı? Merkez Bankası da bu noktada bir açıklama yaparak ben bankaların büyüklüklerine göre ve hacimlerine göre ve piyasanın o dönem ihtiyacı olacak miktara göre ben sana ek kolaylık sağlayacağım diyor aslında. Yani dolayısıyla bu fonlardan çıkacak paranın ödenmesiyle ilgili oluşabilecek likiditeyi Merkez Bankası kaynakları üzerinden ama piyasada ek bir likidite sağlamadan yani sadece burada fonlardan çıkacak parayı sağlayacak şekilde ben bir ek likidite sağlayacağım. Bunu da kontrollü bir şekilde sağlayacağım ve bankaların büyüklüklerine göre ben bunu sağlayacağım. Yani yine kontrolsüz bir şekilde bütün bankalarda ben bu ihale miktarlarını arttıracağım demiyor. Finansal İstikrar Komitesi ne yaptı yatırımcılara? Evet, sıkıntılı fonlar var. Bunlarla ilgili biz likidite problemini çözeceğiz. Bunu kenara koydu. Sakin olun, acele etmeyin. Diğer noktalarda da bu fonların dışındaki fonlarla ilgili olarak da bunlarla satışa yapmanıza gerek yok. Bunlar zaten normal işliyor. Dolayısıyla da burada da paniğe kapılmanıza gerek yok açıklaması geldi. Yani piyasayı sakinleştirecek.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Alt kurulların sahada çalışmalarına başladığını açıkladı. Ala şu an için olumsuz bir durum yok, pozitif iklim sürüyor dedi.
4: Alt kurullar sahada çalışmalara başladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamanın sahibi AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala. Gazetecilerle bir araya gelen Ala, sahada silah bırakma sürecine ilişkin tespit işleminin devam ettiğini söyledi.
5: Komisyon kuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul oluştu. Alt kurullar oluşturuldu. Alt kurullar alanda çalışmalara başladılar. Görüşmelerini sürdürüyorlar. Şu anda sahada tespit işlemi devam ediyor. Süreç başından beri öngördüğümüz şekilde devam ediyor.
4: Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin pozitif bir atmosferde devam ettiğini söyledi.
5: Politikalarımız şu anda hem kurumlarda hem diğer komşu ülkelerde hem de ilgili birimlerde hayata geçiriliyor. Şu an için olumsuz bir durum yok. Herhangi bir problemin ortaya çıkmaması için herkes elinden geleni yapmalı. Adımları, süresini ve sırasını iyi hesaplamış şekilde devam ettirmeliyiz.
4: Ala, provokasyon riskine dikkat çekti. Gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
5: Burada provokasyonların ortaya çıkmaması, çıkanların yönetilmesi ve sürecin yönünün değiştirilmemesi politikamıza itinayla özen gösteriyoruz. Herkesin sürece katkı sunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdilerde sürece %80-85'in üzerinde bir destek var.
4: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, yeni yasama döneminde mecliste de bir izleme komisyonu kurulacağını hatırlattı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ailem güvende operasyonlarını eleştirdi. Herkesin aynı çuvala sokulduğu bir durumla karşı karşıyayız dedi. Özel, İmralı'da yeni konut yapılmasını da değerlendirdi.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ailem güvende operasyonlarının özensiz yürütüldüğünü öne sürdü. Herkesin bir anlamda aynı çuvala sokulup kriminalize edildiği bu durumla karşı karşıyayız dedi. Operasyonda sorunlu alanlar olduğunu belirterek hedef alınan kurumların içinde sağlıkla ilgili, AIDS'le mücadeleyle ilgili, ailelerin içinde olduğu dayanışma kurumları var. Gazeteciler ve hak temsilcilerinin sosyal medya hesaplarına keyfi erişim engeli konulması var diye konuştu. Yapılanların hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu savundu. Özel yeni arayış haber sitesine konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'da konut yapıldığı açıklamasına değinerek, sürece toplumsal katkı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır dedi. Yeni partinin Yenilik Partisi ile olan isim benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yazı gelmesini de değerlendiren Özel, biz bir benzeşme olduğunu düşünmüyoruz. Bu konuda kararı Anayasa Mahkemesi verecek dedi. Özel, Anayasa Mahkemesi benzerlik var kararı verirse isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz açıklamasını da yaptı.
0: CHP İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararı kaldırıldı. Gürsel Tekin'in görevi sona erdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada tedbir kararını kaldırdı. Kararla göreve gelen Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi. CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik başlatılan soruşturmada mahkeme Özgür Çelik ve yönetimi görevden uzaklaştırılmış. 2 Eylül 2025'te verilen kararla Gürsel Tekin ve heyeti göreve getirilmişti. Kararın kaldırılması sonrası CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, infaz, seçim ve siyasi partiler yasalarının yenilenmesi gerektiğini söyledi. Yıldız sosyal medya paylaşımında infaz kanunumuzda birçok değişiklik yapılmış, kanun adeta yamalı bohçaya dönmüştür sözünü sık sık tekrarlıyorum. Evet, infaz kanunu yeniden yazılmalı dedi. Başta anayasa olmak üzere yeni bir seçim ve siyasi partiler kanunu yapılmalıdır açıklamasında da bulundu. Yasama yılının başlamasına az bir süre kaldığını, tüm siyasi partilerin bu konuda hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin Silivri Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı gözaltına alındı. Soruşturma Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına da uzandı. Abdullah Öcalan'ı İmralı'da sorgulamasıyla bilinen emekli subay Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı var.
6: Kaşif Bey, Eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve Silivri Cezaevi Savcısı Necip Doğan, her ikisi de FETÖ soruşturmaları geçirdi, meslekten men edildi. Bu iki isim bundan 15 yıl önce Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili gözaltında.
7: Bir şey söyleyecek misiniz?
6: 2011'deki adli tıp raporunda Kaşif Kozinoğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Ancak FETÖ'nün hedefi haline geldiği iddia ediliyordu. Otopsinin yüzeysel yapıldığı öne sürüldü. Eski başsavcı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Cezaevi savcısı Necip Doğan ise Kozinoğlu yaşamını yitirdikten sonra olay yeri incelemesine katılmıştı. MİT görevlisi Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur ve emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la ilgili gözaltı kararı verildi.
8: Kavşan'ın harekatında da biz orada.
6: Hasan Atilla Uğur'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunduğu ve Türkiye'ye geleceği belirtildi.
8: Yapacağımız her şeyle hazırız.
6: Çok bilgi kirliliği var. Savcıların beni çağırması çok normal diye konuştuğu öğrenildi.
8: İşgali altındadır.
6: Uğur kamuoyunda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı'da sorgulayan isim olarak da biliniyordu. Daha önce olay gününe ilişkin bazı röportajlar verdi. Kozinoğlu'nun fenalaştığını gördüğünü, hemen acil durum butonuna bastıklarını, görevlilerin kaç dakika sonra geldiğini hatırlamadığını söyledi. Kozinoğlu'nun daha önce FETÖ'nün kendisini hedef alabileceğini söylediğini ifade etti. Kaşif Kozinoğlu fenalaştıktan sonra neler yaşandı? Gardiyanlar ve sağlık görevlileri ne zaman koğuşa geldi? Arada kaç dakika fark var? Sedye'de hangi işlemler uygulandı? Soruşturma kapsamında yanıt bekleyen pek çok soru var.
0: Bugün Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idamlarının 65. yılı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten mesajlar var. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik anma mesajında darbelere tepki gösterdi. Çelik, darbeler her zaman milletin ve devletin düşmanıdır dedi. Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın milletin gönlünde yaşamaya devam ettiğini söyledi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir mesajını verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Mayıs'ın ardından yaşanan sürecin demokrasi tarihine derin yaralar bıraktığını belirtti. Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı rahmet ve saygıyla anan Duran, millet iradesinin ve demokratik kazanımların korunmaya devam edeceğini ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında Yunanistan'a sert mesajlar çıktı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretin yakından takip edildiği belirtildi. Bu adımlar barışa katkı sağlamaz denildi. Tunceli'de konuşlu 51. Komando Tugayı'nın Aydın Söke'ye taşınması da gündemdeydi.
1: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye kıyılarına en yakın ada Meis'e gerçekleştirdiği ziyarete Milli Savunma Bakanlığı'ndan da tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ziyaretin yakından takip edildiği bildirildi.
9: Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır. Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz.
1: Bakanlıkta yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında Mitsotakis'in ziyaretinin ardından Tunceli'de konuştu bulunan bir komando tugayının Meis'in karşısındaki Söke'ye konuşlandırılmasında gündemdeydi. 51. Komando Tugay Komutanlığı'nın konuş yeri değişikliğinin askeri ihtiyaçlar doğrultusunda yapıldığı ve kararın Haziran ayında onaylandığı bildirildi. Toplantıda ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine dönük silah ambargosunu kaldırma kararını bir yıl daha uzatması da eleştirildi. Beklentimiz adada hassas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınılmasıdır denildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırılarına da tepki gösterildi.
10: Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor. Bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Kızıldeniz ve Babül Mendeb'de devam eden Husi tehdidi ise yalnızca bölge güvenliğini değil, uluslararası deniz ticaretini ve küresel istikrarı da olumsuz etkilemektedir.
0: ABD'de bir F-16 savaş uçağı eğitim sırasında düştü. Uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak kazadan kurtulmayı başardı. Olay Michigan eyaletinde yaşandı. ABD ordusu yetkilileri uçağın rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştüğünü açıkladı. Yetkililer kazanın Alpena bölgesindeki ulusal muhafız üssündeki eğitim sırasında gerçekleştiğini, düşen uçağın pilotunun hastanede tedavi gördüğünü kaydetti. Olay yerine güvenlik ekipleri sevk edilirken bölgede yolların ulaşıma kapatıldı. Bildirildi. Sürücüler ve bölge halkına olay yerinden uzak durulması çağrısı yapıldı. Kazanın nedeni araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabı öncesi İran konusunda yeni bir açıklama yaptı. Axios'a konuşan Trump, bir yol ayrımında olduğunu söyledi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
7: ABD Başkanı Donald Trump Axios'a verdiği röportajda İran Savaşı'nda kritik bir dönemece yaklaşıyorum dedi. Önümde önemli büyük bir karar var dedi. Ve şöyle devamını getirdi. Girip onları yok etmek mi istiyorum yoksa böyle bir şey istemiyor muyum? Her şey mümkün, her şey olasılık dahilinde dedi. İran'ın Amerika'yla da doğrudan temas içerisinde olduğunu söyledi. Tam da bu açıklama aslında Trump'tan önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Salı günü Amerika'nın Körfez ülkeleriyle bir araya gelmesi, bir toplantı yapması bekleniyor. Şu toplantı savaşın bir sonraki aşamasını şekillendirme potansiyeline sahip. Yani diplomasiye devam mı bir süre daha, yoksa askeri operasyonların, saldırıların biraz daha yoğunlaşabileceği bir döneme girilebilir mi? Trump eğer bu ikinci seçeneği tercih ederse bölge ülkelerinin desteğini bir miktar almak durumunda. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ın katılması bekleniyor Salı günü yapılacak olan toplantıya. Kapsamı belki toplantının biraz daha genişletilebilir. ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkelerinin nerede durduklarını öğrenmek, anlamak istiyorum dedi. Bölge ülkeleri İran'dan gelen misilleme saldırılar sonrasında hem kendi ekonomileri bundan zarar görmüş durumda, hem de enerji konusunda hep konuşuyoruz. Petrol ve doğalgaz ihracatı sekteye uğramış durumda. Dolayısıyla bu konular Salı günkü toplantıda gündemde olacak. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'da Kasım ayında yapılacak ara seçim öncesinde mi yoksa sonrasında mı bir karar verecek İran konusunda, o konuda net konuşmadı. Bazı Amerikalı yetkililerse savaşın artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini ve ne barış ne savaş tıkanıklığı durumuna gelindiği görüşünde. Eğer Kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar bir anlaşmaya varılmamış olunursa Trump'ın İran'a yönelik muharip operasyonları yeniden başlatabileceği görüşü de dile getiriliyor.
0: İran'ın Körfez bölgesindeki ABD üslerine düzenlediği ve yüksek hassasiyetiyle dikkat çeken saldırıların ardındaki sır perdesi aralanıyor. Amerikan medyası Tahran yönetiminin nokta atışı saldırılarda Rus casus uydularından gelen istihbaratı kullandığını iddia etti.
1: İran'ın bölgedeki Amerikan askeri tesislerine düzenlediği yüksek hassasiyetli saldırıların sırrı ortaya çıktı. Amerikan CNN televizyonunun analizinde Tahran yönetiminin Rusya'ya ait casus uyduların sağladığı istihbarat verilerini kullandığı iddia edildi. İddiaya göre 29 Mart'ta Suudi Arabistan'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıdan 2 gün önce Rusya'ya ait Kozmos 2573 casus uydusu bölge üzerinde gözlem ve tarama yaptı. Saldırı öncesinde gelişmiş alıcılarının yanı sıra kızılötesi kameralarla donatılmış 14 Rus uydusunun üste bulunan ABD hava savunma sistemleriyle uçakların konumunu tek tek tespit ettiği öne sürüldü. Rus uydularının sağladığı koordinatlarla düzenlenen İran saldırısında ABD hava kuvvetleri ağır darbe aldı. Yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki E-3 AVAX erken uyarı ve kontrol uçağı imha edildi. 3 ila 5 yakıt ikmal uçağıyla bazı askeri binalarda hasar gördü. Amerikalı yetkililere ve uluslararası istihbarat kaynaklarına dayandırılan analizde Rusların uydu istihbaratı desteği olmadan İran'ın böyle bir başarı elde etmesinin imkansız olduğuna vurgu yapıldı. İstihbarat paylaşımının bölgedeki diğer operasyonlarla da sürdüğü iddia edildi.
0: Ukrayna'nın son dönemde Rusya'nın enerji altyapısını vurması, Rusya'nın ise Karadeniz'de Ukrayna gemilerine hedef alması. Karadeniz'de ticareti etkileyen bu durum İran Savaşı'nın maliyetini de arttırıyor. ABD Başkanı Donald Trump tarafların birbirlerini vurmama konusunda uzlaştığını söyledi ama taraflardan net bir açıklama yok. Böylesi bir süreçte Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in NTV'den Deniz Kilistoğlu'nun sorularını yanıtladı.
11: Bugünkü Amerikan yönetiminin çatışmanın temel nedenlerini anlama zeminindeki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Amerikan yaklaşımını mevcut Avrupalı elitlerin tamamen dar görüşlü ve Rusofobik yaklaşımından ayıran şey tam da budur.
12: Amerikan Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya birbirine karşı enerji altyapılarını vurmama konusunda anlaştı dedi. Taraflar ise bunu resmen doğrulamadı ama olası bir sürece de kapıyı kapatmadı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in de bu süreçte NTV'nin sorularını yanıtladı. Vershin'in David Petraeus, Boris Johnson gibi batılı diplomatların Kiev dönüşü istasyondan ayrıldıktan sonra trenlerine dönük saldırıyla

0: askeri amaçlarla kullanılmasının kabul edilmezliğini denetleme imkanına sahip olmaktır.
1: Türkiye'nin envanterindeki bazı silah sistemlerinin Ukrayna'ya devriyle ilgili olarak da silahlı bir çatışma varken buna silah eklemenin kötü bir şey olduğu yönündeki ilkesel anlayışımızı ifade ettik. Türk dostlarımızla her zaman anlayış birliğine varıyoruz ifadelerini kullandı. Rus Büyükelçi Vershin'in Türkiye-Rusya ikili ilişkileri içinde yoğunluğu azalmış olabilir ama temelinde karşılıklı anlayış ve karşılıklı güven yatmaktadır dedi. S-400 satışı ile ilgili de konuştu.
0: S-400 konusuyla ilgili olarak temaslarımız oldu, devam ediyor ve hem Rus tarafını hem de Türk tarafını tatmin edecek çözümler bulacağımıza inanıyorum.
2: Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Almanya Başkonsolosluğu Rus hükümetinin kararıyla kapatılıyor. Almanya ve Avrupa Birliği bayrakları törenle indirildi. Ardından Başkonsolos Milan Simandil binadan ayrıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilciliğin en geç 18 Eylül'de kapatılmasını ve tüm çalışanların aynı tarihe kadar ülkeden ayrılmasını istemişti. Bakanlık bu adımın Almanya'nın Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus Bilim ve Kültür Evini kapatma kararına karşılık olarak alındığını açıklamıştı. Avrupa Birliği'nin Kanada'yı ortak üyeliğe davet etmesi ABD basınının gündeminde. Atılan bu adım ABD Başkanı Donald Trump'ın aylardır Kanada'ya karşı yürüttüğü ticaret savaşının bir sonucu olarak algılanıyor. Trump'ın izlediği politikalarla ABD'nin en yakın müttefiklerini bile uzaklaştırdığı yorumuna yer veriliyor ve oluşan hasarın giderilmesinin nesiller sürebileceği uyarısı yapılıyor.
3: Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olmasını istiyordu ama en sonunda onu Avrupa Birliği'nin kollarına itmiş oldu. Amerikan New York Times gazetesi, Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ortak üye olarak davet edilmesiyle ilgili analizde bu tespitte bulundu. Gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikalar nedeniyle Kanada'nın Avrupa Birliği ile yakınlaşmak zorunda kaldığını yazdı. New York Times gazetesi Trump'ın aylarca Kanada Başbakanı ile alay ettiğini ve Kanada'ya karşı acımasız bir ticaret savaşı yürüttüğünü hatırlattı. Avrupa Birliği'nin Kanada'ya ortak üye olma yönünde yaptığı davetin Trump tarzı diplomasinin zincirleme etkisi olduğu vurgulandı. Makalede Avrupa Birliği'nin bu hamlesi somut sonuçlardan ziyade sembolik bir nitelik taşısa da Trump'ın küresel ilişkileri geri döndürülmesi zor şekillerde nasıl alt üst ettiğini gözler önüne seriyor ifadesi kullanıldı. Dış İlişkiler Konseyi'nin Avrupa uzmanı Liana Fix, Kanada'nın AB'ye ortak üye olmasının hali hazırda yürürlükte olan ticaret ve savunma antlaşmalarının ötesinde ne anlama geleceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekti. Ancak Kanada ve Avrupa Birliği'nin gelecek ay yapacakları zirvede daha somut fikirler ortaya koymaları bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Avrupa Birliği'nin hamlesini gülünç olarak niteledi. Avrupa Birliği'ne karşı harekete geçme tehdidinde bulundu.
4: Bunun herhangi bir şekilde düşmanca bir eylem olduğunu düşünürsem Avrupa'ya karşı çok ciddi gümrük vergileri uygularım ya da birçok kalemde Avrupa ile ticareti durdururum.
3: Trump'ın tehditlerine rağmen Kanada Başbakanı Carney Avrupa Parlamentosu'nda yoğun ilgiyle karşılaştı. Carney konuşma yapmak için kürsüye çıkarken salonda bir kişinin Amerika Birleşik Devletleri diye bağırmasına ise gülerek tepki gösterdi. Kanada Başbakanı Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile düzenlediği basın toplantısında Trump'ın eleştirilerine yanıt verdi.
5: Kanadalılar uluslararası düzeyde kimlerle anlaşma yapabileceğimizi kimsenin bize dayatamayacağı konusunda hemfikir.
3: Uzmanlar Trump'ın tavır ve tehditleri nedeniyle ABD'nin müttefiklerinden kopuşunun nesiller boyu sürebileceği uyarısında da bulundu. İlişkileri düzeltmenin uzun zaman alacağının altı çizildi.
2: Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti. Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Aşk-ı Memnu dizisindeki Arsen Hanım rolüyle hafızalarda derin iz bırakan Gülsen Tuncer 81 yaşındaydı. Usta oyuncu Gülsen Tuncer bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Sahne sanatlarından beyaz perdeye uzanan köklü kariyerinde sayısız projeye imza atan Tuncer aynı zamanda oyunculuğuyla değil seslendirme

0: sanatçılığı ve sanat yönetmeni kimliğiyle de Türk tiyatrosuna katkılar sunmuştu. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Bebek'le ilgili soruşturmada gelişme var. Ailenin çelişkili ifadeleri cinayet şüphesini arttırdı. Anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Diyarbakır'da da bir şüpheli gözaltına alındı.
1: 11 aylık bebeğin öldürüldüğü iddia edildi. Anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Bir şüpheli daha gözaltında. Sivas'ın Dibri ilçesinde kaybolan Büşra Bebek'le ilgili soruşturma sürüyor. 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, önce çadırda yanında uyuyan kızının bir anda ortadan kaybolduğunu ihbar etti. Daha sonra eşi Yusuf Balıkçı'nın kızlarını para karşılığı başka birine verdiğini öne sürdü. Sonraki ifadesinde ise eşinin bebeği öldürdüğünü ve araziye bıraktığını belirtti. Bölgedeki aramalarda 11 aylık Büşra bebeğin bazı kıyafetleri çadıra 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Ancak bebeğe ait başka bir ize rastlanmadı. Gözaltına alınan baba Yusuf Balıkçı ve anne Elif Balıkçı dahil 9 kişi adliyeye sevk edildi. Baba, anne, amca, hala ve 2 akraba tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Besicilikle geçimini sağlayan aile normalde Diyarbakır'da yaşıyordu. Sivas'a geçici olarak gitmişlerdi. Soruşturma kapsamında ailenin koruma altına alınan diğer 4 çocuğunun da ifadesine başvuruldu. Çocuklar, babalarının Mehmet K. isimli kişiye borcu olduğunu, şüphelinin o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı çadırdan alıp götürdüğünü iddia etti. Diyarbakır'da yaşadığı öğrenilen kişi gözaltına alındı. Anne Elif Balıkçı ise ifadesini bir kez daha değiştirdi. Eşinin Mehmet K.'ye borcu olduğunu bildiğini dile getirdi. Bugüne kadarki ifadelerini eşi ve ablasının yönlendirmesiyle verdiğini söyledi. Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetti. Hayvan otlatmaktan döndüğünde kızının kaybolduğunu öne süren Balıkçı, Elif çocuklara sahip çıkamıyordu diyerek eşini suçladı.
0: İstanbul Pendik'te özel bir hastanede dizinden ameliyat olan 69 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Ailesi ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından raporlar istenince ilginç detaylar ortaya çıktı. Ailenin elindeki raporda yazanla savcılıktakiler arasında ciddi farklar vardı. İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı incelemede raporların değiştirildiğini, müdahalede geç kalındığını tespit etti.
2: Organize olarak bu evraklar değiştirilmiş. Orada verdikleri uğraşa hasta yaşarken verseydiler belki bugün hayatta olacaktı.
3: 69 yaşındaki Zekeriya Markal Mayıs 2024'te İstanbul Pendik'teki özel bir hastanede diz protezi revizyon ameliyatı oldu. Ancak operasyondan bir gün sonra fenalaştı.
2: Tekerlekli sandalyeyle hastayı yoğun bakıma taşıdılar. Zamanında müdahale edilmediği için vücutta sepsis şok, çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefata sebep oluyor.
3: Markal'ın oğlu babasının vefatının ardından hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu.
4: Mustafa Emrah Markal epikrizle konsültasyon raporlarını okuyunca hayatının şokunu yaşadı. Çünkü ameliyat zamanı kendisinin aldığı raporlarla savcılığa sunulanlar arasında ciddi farklar vardı.
3: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün incelemesinde kayıtlarda değişiklik yapıldığı, doktorun tanı koymada eksikliğe yol açtığı ve müdahalede geç kalındığı belirlendi. Hastaneye idari para cezası uygulandı. Kayıtlara müdahale edilmesi nedeniyle 3 doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
2: İl Sağlık Kurulu'nun raporlarında raporlarla oynama yapıldığı, yaklaşık 4 branş doktorunun oynama yaptığı, ölümü gizlediği, kendini ve hastaneyi korumaya çalıştığı açık ve net olarak beyan edilmiş. İl Sağlık Kurulu bu doktorlar hakkında savcılığa bizim aracımızda suç duyurusunda bulunmuş, hastane içinde suç duyurusunda bulunmuş.
3: Hastaneden yapılan açıklamada ise gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığı, şikayet üzerine bilgi, belge ve ifadelerin gerekli makamlara sunulduğu aktarıldı.
2: Ölüm olayı gerçekleşince
3: babasını kaybeden Markal, şimdi adli tıp kurumundan gelecek sonuçla hastane ve doktorların yargılanmasını bekliyor.
2: Bahsi geçen doktorlar ceza alacak, bu kaçınılmaz. En ağır cezaları alması için biz bunun örgütlü suçlar kapsamında ve organize bir şebeke olarak değerlendirilmesini savcılıktan talep ettik.
0: Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini uyurken öldüren katil zanlısı yakalandı. Olay anında çiftin çocukları da evdeydi. Silah seslerine uyanan 13 yaşındaki oğlu KADES uygulamasından yardım çağırdı.
1: Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren zanlı ormanda yakalandı. Olay anında evde olan çiftin 13 yaşındaki oğlu KADES uygulamasından yardım çağırdı. Antalya'da yaşayan 38 yaşındaki Sefer Coşkun'la eşi boşanma aşamasındaydı. Ayşegül Coşkun 3 çocuğuyla birlikte ailesinin evinde kalıyordu. Sefer Coşkun sabaha karşı kadının ailesinin evine gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı olan zanlının yanında alt tüfeği vardı. Evdekiler uyuyordu. Eşi Ayşegül Coşkun'la kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü. Çiftin 13 yaşındaki oğlu silah sesleri üzerine uyandı ve KADES uygulamasından yardım istedi. Saldırının ardından kaçan Sefer Coşkun, evin yakınındaki ormanda saklanırken yakalandı. Sefer Coşkun, sık sık sosyal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yapıyordu. Baba Ahmet Engel, ailesini korumak için Antalya'nın Aksu ilçesinden Korkut eline taşındı. Ancak tüm çabalarına rağmen kızını da kendini de koruyamadı. Ayşegül Coşkun'la annesi Cemile ve babası Ahmet Engel'in cenazeleri yan yana toprağa verildi. Coşkun çiftinin 3 çocuğu ve genç kadının kardeşleri jandarma korumasına alındı.
0: İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor. Bu kapsamda 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki farklı adliyelerde mağdurları tuzağa düşüren zanlıların kimliği belirlendi. Şüphelilerin maddi menfaat karşılığında yargı süreçlerine müdahale etmeyi vaat ettiği öne sürüldü. İkisi avukat, 5 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında bazı iş yerlerinde arama yapıldı. 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yapay zekadaki güvenlik krizinin boyutunu gözler önüne seren bir rapor yayınladı. Laboratuvar ortamında 6 tehlikeli davranış tespit eden şirket, yapay zekanın hatalarını gizlediğini, hatta uydurma bilgilere kaynak oluşturmak için internete dosya yüklediğini duyurdu. Peki yapay zeka kontrolden mi çıkıyor? Şirket bu risklere karşı hangi önlemleri alıyor? Yanıtını haberimizde bakalım.
1: Yapay zeka hatalarını gizledi, verileri uydurdu, izin almadan dosyaları internete yükledi. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin yayınladığı rapor, yapay zeka güvenlik krizinin boyutunu gözler önüne serdi. Şirket, laboratuvarlarda tespit edilen endişe verici 6 farklı kontrolden çıkma vakasını paylaştı. Rapora göre geliştirilen ChatGPT modellerinden biri, kısıtlamalardan kaçmak için kendi çalışma özetlerine gizli talimatlar ekledi. Bir diğeri, yaptığı hataların anlaşılmaması için sonraki sürümlere verileri kullanıcıdan sakla emri verdi. Sınırları zorlayan yapay zeka, internete sızan yetki anahtarlarını izinsiz kullandı. Hedefine ulaşamayınca da bilgi uydurmaya başladı. Bir başka vakada ise yapay zekanın uydurma bilgilere kaynak gösterebilmek için kendi ürettiği dosyaları gizlice internete yüklediği ortaya çıktı. Hatta farklı yapay zeka ajanlarının şirket içi yazılım depolarını birer mesajlaşma panosu gibi kullanarak birbirlerinin adımlarını izlediği tespit edildi. Sorunların henüz çözülemediğini itiraf eden OpenAI ise risklerin boyutu karşısında şeffaflık kararı aldıklarını açıkladı. Yeni bir raporlama mekanizması kuran şirket, araştırma sürecinde tespit edilen kontrol dışı her davranışın derhal küresel kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Rapor, yapay zeka güvenlik tartışmalarını alevlendirdi.
0: Yeni eğitim öğretim yılı başladı, ancak bu başlangıç aileler için önemli bir maliyeti de beraberinde getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerine göre eğitim fiyatlarının en çok arttığı gider kalemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Yapılan bazı artış araştırmalar, devlet okuluna giden bir öğrencinin yıllık eğitim maliyetinin 155 bin liraya kadar çıkabileceğini gösteriyor.
5: Çanta bakacağım, kalem bakacağım, defter bakacağım, silgi bakacağım, uç bakacağım.
6: Kırtasiye masrafı bir yanda, kıyafetler, servis ücreti ve kantin harçlığı diğer taraflarda. İllaki zorluyor çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşıya uymuyor diyebilirim.
7: Her sene fiyat merdiven merdiven çıkıyor yani. Bence ucuz değil.
8: TÜİK'in enflasyon araştırması rakamları da velileri doğruluyor. Ağustos ayında genel tüketici enflasyonu artışı bir önceki yıla göre %31,5'ta seyretti. Ancak eğitim kalemlerindeki artış ortalaması %53'ün üzerine çıktı. Bu artışlarla Eğitim İş Sendikası'nın Ankara'da yaptığı fiyat araştırmasına göre devlet okuluna gitse de bir öğrencinin okula başlama maliyeti en az 64 bin liraya çıkıyor. Yalnızca tost, ayran ve sudan oluşan kantin masrafı bile aylık 3 bin liraya yakın tutuyor. Fiyatlar şehirlere göre değişirken okul masrafları içinde en yüksek bölümü servis ücretleri oluşturuyor.
9: Servis ücretlerinin 8-10 bin lira civarında olduğunu ortalama duyuyorum aylık. Hani gayet fazla yani.
10: Servis ücreti UKM'nin en yakın mesafe ücreti olarak biz bunu aldık ki onun da yıllık maliyeti 39.970 lira.
8: Eğitim uzmanları TÜİK'in okul harcaması kalemleri arasına katmadığı bazı teknolojik gereçlere de dikkat çekiyor. Onların da aile bütçelerinde önemli bir yük oluşturduğunu belirtiyor. Sınava hazırlanan bir öğrencinin ise dershaneye gidip ilave test kitapları alması halinde yıllık masrafı 155 bin liraya kadar çıkıyor.
0: Lisansüstü ve doktora düzeyindeki nitelikli yabancı öğrenci sayısını arttırmak için yeni adımlar yolda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doktoralı yabancı öğrencilere araştırma görevlisi kadrosu verileceğini duyurdu. YÖK Başkanı Özvar'da başarılı doktora adaylarını Türk yüksek öğretimine çekmek istediklerini söyledi.
11: 2027'de başarılı uluslararası öğrencileri araştırma görevlisi kadrolarını alarak üniversitelerimizi küresel yeteneklerin buluştuğu birer cazibe merkezi haline getirmeyi öngörüyoruz.
12: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doktoralı nitelikli yabancı öğrencilerin araştırma görevlisi olarak üniversitelerde istihdam edileceğini söyledi. Bu sayede Türkiye'ye beyin göçünü desteklemeyi hedeflediklerini anlattı.
11: QS Dünya Üniversitesi sıralaması 2027'de Türkiye'den 6 üniversitenin ilk 500'e girmesi de araştırma kapasitemizdeki ilerlemenin uluslararası alandaki tescilidir.
12: Yılmaz, Araştırma Üniversiteleri Performans Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Programa Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da katıldı.
13: Önümüzdeki günlerde yine inşallah Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın bir himayelerinde bir çalışma da yapacağız.
12: Program kapsamında araştırma üniversitesi statüsünde bulunan 23 üniversite performanslarına göre sıralandı. İlk sırayı Koç Üniversitesi alırken ikinci sırada Sabancı Üniversitesi, üçüncü sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer aldı.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Paris'te OECD toplantısına katıldı. Bakan kurum konuşmasında COP31 başkanlığının OECD ile stratejik ortaklığını duyurdu.
14: İklim meselesi artık bir gündem maddesi değil, bir güvenlik meselesidir. Ertelenemez, ötelenemez, ikinci plana atılamaz. Sizlerin nezdinde ben tüm OECD ülkelerini, tüm dünyayı temiz enerjiye, elektrifikasyona, su güvenliğine, dirençli şehirlere ve yeşil sanayiye kaynak ayırmaya davet ediyoruz.
12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Konseyi toplantısında konuştu. Bakan kurum COP31 başkanlığının OECD ile stratejik ortaklığını duyurdu.
14: OECD'nin ekonomi alanındaki uzmanlığı, güvenilir veri analizleri ve uluslararası karşılaştırma kapasitesinin bu sürece çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Böylece iklim finansmanını doğru kaynağa, doğru yere yönlendirme meselesi olarak ele alabiliriz.
12: Bakan kurum Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine de değindi.
14: Yeni dönemde görevimiz güçlü bir uygulama düzeni kurmaktır. Biz de COP31 ile ülkelerin kendi koşullarına uygun politikalar geliştirebildiği, finansmana erişebildiği, yatırımları harekete geçirebildiği ve sonuçları ölçebildiği bir uygulama zemini kurmak istiyoruz.
0: Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy radar ve lazer taramasıyla eksikleri göreceğiz. Ardından çok kalıcı bir güçlendirme yapılacak dedi.
15: Kubbe yüzyıllardır kaldırılmamış. Kubbenin altı nasıl daha yeni görüyoruz biz. Kaldırmaya başladık. Çatlaklar var, o çatlaklardan sızıntılar oluyor. Bilim kurulu bir yıl çalıştı bakın. Bir yıl sadece nasıl orayı ziyarete kapatmadan kubbenin üstünü açarım. Radar ve lazer termisi bitti. Bütün eksikliklerini göreceğiz. Çok kalıcı bir sağlamlaştırma, güçlendirme şeyi yapılmış olacak.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camii'nde süren restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında son durumu anlattı. Çalışmaların camiyi ziyarete kapanmadan sürdürüldüğünü söyledi. Kahramanmaraş'ta gazetecilerle bir araya gelen Ersoy, ülke genelinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.
15: Belli bir noktaya geldikten sonra topraktan ürün fışkırmaya başladı. Geçen sene yanılmıyorsam 6000 ürün bulduk biz. Tabii ondan önceki sene 5000 bulduk. 3000 tane uzmanla çalışıyorum ben. 6000 işçiyle çalışıyorum bölgede. Şu ana kadar %11'i falan kazıldı Türkiye'nin. %89'u aşağıda hala.
1: Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin iyi sayısının 2027'de artacağını da açıkladı.
15: İlk hayalim bütün büyük şehirlerde olmasıydı. Onu seneye tamamlayacağız. Son kalan 6 şehri de önümüzdeki sene ilan ettik zaten. 32 tane şehir oluyor. Çok fazla bir teveccüh var. Muhtemelen bundan sonra da Kültür Yolu Festivalleri her yıl 5 şehir. Yine her bölgede nüfus yoğunluğuna göre devam edecek gibi gözüküyor.
0: Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan Amerikalı rapçi Macklemore, turneden kazandığı 1 milyon doları Filistin'e bağışlayacak.
16: Grammy ödüllü Amerikalı rapçi Macklemore, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle çıkarıldığı Ed Sheeran'ın turnesinden kazandığı 1 milyon doları Filistin'e bağışlayacak. Macklemore, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistinliler hala öldürülüyor, hala işgal altında yaşıyor ve özgürlükleri için savaşıyor dedi. Rapçi, Yahudi ve İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Amerikalı milyarder Robert Kraft'ı da aynı adımı atmaya çağırdı. Kraft, çağrıya cevap vererek Sheeran'ın kendinden 2 milyon dolar bağış yapmasını istediğini açıkladı. Turneden çıkarılan rapçiye destek amacıyla Billie Eilish'in kardeşi Phineas, Aaron Rowe, Bioga ve Lucas Graham, Sheeran'ın yaklaşan turne tarihlerinden çekildiklerini açıklamıştı. Rapçiye bir destek de Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'dan geldi. Roger Waters yayımladığı videoda Ed kim diyerek başladığı konuşmasında dünyada doğru şeyi yapanlar ve yanlış şeyi yapanlar olduğunu belirtti. Just a basic fact. Can you show me where it hurts? Videonun arka planında Filistinli sanatçı Bisan Ovda, Birleşmiş Milletler özel raportörü Francesca Albanese ve Gazze'li bir kadının portreleri yer aldı.

0: İngiltere Prensi Harry ailesiyle birlikte ABD'den ülkesine dönüşünün ardından Londra'da ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Harry 2014'te kurduğu topluluğun ödül töreninde bağış toplama etkinliğine katıldı.
1: ABD'den dönmesinin ardından ülkesinde ilk kez kamuoyu önüne çıktı. İngiltere Prensi Harry başkent Londra'da ödül törenine katıldı. Sussex Dükü Greenwich'teki Invictus ödül töreninde davetlileri selamladı. Harry bağışçılar ve ödül sahipleriyle sohbet etti, selfie çektirdi. İngiltere Prensi 2014'te görev başında yer alan eski İngiliz askerleri için Invictus topluluğunu kurmuştu. Organizasyon eski askerlerin spor yoluyla yeniden güç kazanmalarını destekliyor. Harry, eşi Meghan ve iki çocuğuyla birlikte geçen ay İngiltere'ye dönmüştü. İngiliz prensi 6 yıl önce ailesiyle gerilim yaşaması sonrası kraliyet görevlerinden çekilmiş. Ardından Kaliforniya'ya yerleşme kararı almıştı.
0: Orta oyun geleneğinin temsilcilerinden Münir Canar, 81 yaşında Ankara'da hayata veda etti.
2: Hollanda tipi 140...
3: Kaynanalar dizisinin Katip Kerim'i.
4: Şöyle sandalyenin üstüne çıksanız da nutuk atar.
3: Eyvah Eyvah'ın Yakup'u.
5: Gezdirmiyor mu sen bunu?
6: Nerede?
5: Çarşıda. Nerede olacak Yakup abi?
3: Tiyatro ve sinema sanatçısı Münir Canar 81 yaşında Ankara'da hayata veda etti.
7: 70'ime bir yaş kala teşhisimi koydular.
3: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Türk tiyatrosunun usta ismi için yayınladığı taziye mesajında ömrünü sanata adayan Münir Canar, Devlet Tiyatroları çatısı altında oyuncu ve yönetmen olarak pek çok esere hayat verdi dedi.
2: Bir zahmet buyurup
3: Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu, yönetmen ve eğitmen olarak görev alan sanatçı, 1974'ten itibaren televizyon ve sinema projelerinde yer aldı. Kaynanalar dizisindeki Kerim rolüyle çok sevildi.
4: Bu istakoz da ne? Çok mu mühim?
8: Böcü lan böcü, deniz böcüsü.
3: Bey Baba, Yalancı Karım, Fırtına, Servet Avcısı ve Türkan gibi dizilerle Eyvah Eyvah serisinin ilk filminde kamera karşısına geçti.
5: De bak, bu ne?
4: O ne?
5: Minisküs.
4: Ha?
5: Minisküs olmuş hayvan Yakup abi.
4: Futbolcu mu bu be ya? İnek de olur mu minisküs?
3: Orta oyununun en önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen sanatçı, 2012 çıkışlı Meddah filminde zamanında çok sevilen ancak yıllar içinde unutulan bir tiyatrocuyu canlandırdı. Filmdeki tiradı ise hafızalara kazındı.
9: Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır, yok olunca da sesimiz bu boş kubbede hoş bir seda olur kalır.

0: Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt'ta aşırı sağcı AfD'nin %44 oyla birinci olmasıyla siyaset yeni bir döneme giriyor. Sonuç 1945'ten bu yana aşırı sağın bir eyalette ulaştığı en güçlü sonuçlardan biri olsa da AfD'nin tek başına hükümet kurması beklenmiyor. Yine de aşırı sağın bu yükselişinin pazar günü sandık başına gidecek Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de sandığa nasıl yansıyacağı merak konusu. Üç eyaletin seçim sonuçları Almanya'da siyasi dengeleri değiştirir mi? Aşırı sağın yükselişi devam edecek mi? Sosyal demokratlar ve Hristiyan demokratların AfD'yi durdurmaya dönük politikaları ne olacak? Bu konuya bir parantez açacağız. Eylül'de Saksonya-Anhalt'ta çıkan sonuç yalnızca bir eyalet seçiminin sonucu olarak okunmadı. AfD %44 ile açık ara birinci parti oldu, Hristiyan Demokrat CDU ise %17'lere geriledi. Böylece Almanya'nın doğusunda uzun süredir yükselen AfD ilk kez bir eyalet hükümetinin kurulmasını belirleyebilecek güce ulaştı. Ancak ortaya çıkan tablo aynı zamanda önemli bir çelişkiyi de beraberinde getiriyor. AfD birinci parti olsa da diğer partilerin işbirliğini reddettiği bir siyasi ortamda hükümeti tek başına kuramıyor. Yani sandıkta büyük bir zafer kazanan parti şimdi siyasi olarak bu zaferi iktidara dönüştürmenin yolunu arıyor. Seçim kampanyalarında göçün önlenmesi ve göçmenlerin geri gönderilmesi bolca kullanıldı. Ancak sonuçları sadece göçe bağlamak doğru değil. Seçmenler hayat pahalılığı, ekonomik belirsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve siyasi partilere duyulan güven kaybını da cezalandırdı.
1: AfD muhtemelen insanların hassas noktasına dokundu. Herkes zamlardan şikayetçi. Maaşlarsa hep aynı kaldı.
0: AfD seçmeni ekonomik sorunlarla göç ve güvenlik başlıklarını birbirinden ayrı görmüyor.
2: Bence her ülkenin bu insanların buradan gitmesi gerektiğini söyleme hakkı vardır. Uygun davranan ve yasalara uyan kimsenin endişelenmesine gerek yok.
0: Ancak aynı şehirde başka bir seçmen grubunun sonuçlar için başka tespitleri de var.
3: İnsanlar siyasetçilere öfkeli olduğu için sonuç böyle oldu. Siyasetçilerin sadece kavga etmeleri can sıkıcı.
0: Seçim sandığı birbirinden tamamen farklı iki Almanya fotoğrafını da ortaya koydu. Değişim isteyenler ve aşırı sağın yükselişinden endişe edenler. Peki AfD'nin yükselişinin gerçek nedeni ne? Siyaset bilimci Oliva Lemke'ye göre AfD kitle partisine dönüşüyor.
4: Bu sıradan bir AfD zaferi değil. Almanya'nın parti sisteminde köklü bir dönüşüm. Artık her kesimden insanı kapsayan bir parti görünümüne sahip, farklı grupların çok ötesine ulaşıyor ve temelde merkezden de seçmen çekmeyi başarıyor.
0: Forsa Araştırma Direktörü Peter Matuşek de sandıktaki tablonun merkezinde yalnızca göç olmadığına dikkat çekiyor.
5: İnsanlara ülkenin en büyük problemini sorduğumuzda göç ancak 4. ya da 5. sırada çıkıyor. Ama yine de Saksonya-Anhalt tüm Almanya'yı temsil etmiyor.
0: AfD'nin yükselişinde ekonomik güvensizlik, düşük gelir, nüfus kaybı ve geleneksel merkez partilerinden memnuniyetsizlik de etkili oldu. Saksonya-Anhalt'taki sonuç Almanya sınırlarını da aştı. ABD Başkanı Donald Trump, AfD'nin yükselişini sosyal medyadan "Vay canına, Almanya'daki popülist parti gerçekten harika bir gece geçirdi" sözleriyle değerlendirdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Almanya'da kim iktidarda olursa olsun ittifakın güçlü kalacağını vurguladı. Almanya'daki aşırı sağın yükselişi diğer Avrupa ülkelerinde de yakından izleniyor. Çünkü AfD'nin yükselişi ülkenin Avrupa Birliği içindeki konumunu, Ukrayna politikasını ve Rusya ile ilişkilerini de tartışmayı açabilecek nitelikte. Saksonya-Anhalt'taki sonuçlar bu pazar sandığa gidilecek Almanya'nın başkentinde siyasi atmosferi de sertleştirdi. Berlin'de AfD'nin ve diğer partilerin yan yana yaptığı mitingler ve ortaya konulan görüşler arasındaki uçurum iki farklı Almanya yorumlarına neden oldu. Yaklaşık 2,5 milyon seçmenin oy kullanacağı Berlin'de sol partinin Türkiye kökenli adayı Elif Eralp, AfD Kristen Brinker, CDU ise Stefan Evers'i aday gösterdi.
6: Bence bir yandan tabii AfD'yi yasaklamak da lazım. Çünkü gerçekten çok ırkçı ve demokrasiye karşı bir parti. Ama bu tabii yeterli değil. Biz mücadelemizi de vermemiz lazım. İnsanları ben tek tek geziyorum. Doğu da olsun, batı da olsun. İnsanları ikna etmeye çalışıyorum. Çünkü sorunlar göçmen kökenli insanlardan ya da mültecilerden gelen sorunlar değil.
0: Almanya'daki Türkiye kökenli toplum da sonuçları yakından izliyor. Berlin'de Türkiye kökenli Elif Eralp'in Sol Parti'nin başbakan adayı olarak öne çıkması başka bir gerçeğe de işaret ediyor. Göçmenler yalnızca siyasi tartışmanın konusu değil, aynı zamanda siyasi temsilin giderek daha güçlü bir parçası. Bir diğer kritik seçim ise Mecklenburg-Vorpommern'de.
7: Saksonya-Anhalt bize gerçek bir ivme kazandırdı. İlk eyalet artık maviye dönebilir.
0: Erik Holm'ün sözünü ettiği mavi, AfD'nin parti rengini ifade ediyor. Ancak mevcut SPD'li başbakan Manuela Schwesig'in kişisel popülaritesi hala AfD adayının üzerinde. Bu nedenle 20 Eylül'deki sonuç Saksonya-Anhalt'taki dalganın kalıcı mı yoksa bölgesel mi olduğunu anlamak açısından da önemli olacak.
8: Bu yükselen sağ popülizm kadınlara ve göçmenlere karşı nefreti körüklüyor. Bu demokrasiye bir tehdit.
9: Göç meselesinde bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Soru bunun nasıl yapılacağı.
10: Geleceğim söz konusu olduğunda faşistlere karşı oy kullanıyorum.
0: 20 Eylül'de sandıktan çıkacak sonuç yalnızca iki eyaletin hükümetlerini değil, aşırı sağın Doğu Almanya'daki yükselişinin kozmopolit başkente ve diğer eyaletlere taşınıp taşınmadığını da gösterecek.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
12: Yağışlar geniş alanda devam ediyor. Bugün İstanbul'da Boğaz hattı ve Anadolu yakasında hafif yağmur var. Beylikdüzü tarafı ise parçalı bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara'da yağış hafif, sıcaklık 22 derece. İzmir güneşli 30, Bursa hafif yağmurlu 25 derece. Antalya 32 derece, yağış az noktada var. Marmara'da Sakarya Kocaeli kesimi hafif yağmurlu. Edirne parçalı bulutlu 26, Sakarya 23 derece. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli. Dolu ve hortum da oluşabilir. Eskişehir hafif yağmurlu 20, Kayseri 22 derece. Ege'de Afyonkarahisar ve Kütahya'da hafif yağmur var. Sahiller az bulutlu. Manisa 28, Denizli 26, Bodrum güneşli 31 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Dolu da oluşabilecek. Adana 27, Isparta hafif yağmurlu 24 derece. Karadeniz'in genelinde görülen yağışlar Kastamonu, Tokat, Amasya'da daha kuvvetli. Sıcaklık 23-25 derece aralığında. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl ve güneyde Gaziantep, Kilis kesiminde sağanak geçişi olacak. Erzurum 21, Malatya ve Gaziantep 29, Diyarbakır 33 derece.
11: Hava durumu. Pencere. Sinemadan tiyatroya...
13: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
11: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
14: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
11: Masallardan romanlara...
15: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
11: Çok

0: Pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evetçi bir şehirdi.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklığı devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararnameyle merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yaşandı.
1: Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu merkeze çekildi. Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük ve Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay'la Polis Başmüfettişi Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görev değişimlerini öngören Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile terörle mücadelede Daire Başkanı Yusuf Topcan Yalova İl Emniyet Müdürü oldu. Topcan'dan boşalan Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na Salih Gözüm atandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na Rüştü Yılmaz, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na ise Adnan Özdemir getirildi. Hüseyin Ediz Tercanoğlu, Özel Harekat Başkanı, Fatih Tatlıoğlu, Güvenlik Daire Başkanı ve Oykun İlgün, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı oldu. Kararname ile aralarında İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Selin de yer aldığı 24 İl Emniyet Müdürü merkeze çekildi. 39 İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atama yapıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci ve seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Öcalan'ın çerçeve yasayla oluşturulan komisyonlardan birinde görev alacağını söyledi. Uçum, seçimler için de 16 Nisan 2028 tarihini verdi.
2: Yürütme bünyesinde oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu 4 tane alt komisyon oluşturuyor. Bu alt komisyonlardan birisi de bu silahsızlanma ve fesih sürecinin sıkı bir biçimde takibi ile ilgili bir komisyon. Muhtemelen Öcalan'a bu komisyonda bir görev verilecektir.
3: Abdullah Öcalan, süreç takip ve izleme komisyonlarından silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda görev alacak. Açıklama Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Uçum, rutin dışı süreçler, rutin dışı yöntemlerle çözülür dedi. İmralı'da yeni konut inşa edilmesinin bir imtiyaz ya da yeni bir statü anlamına gelmediğini söyledi.
2: Bir komisyonda görevlendirilmesi, daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması bir gerekliliktir bu sürecin nihayete ermesi açısından. Bu sağlanan bir imtiyaz değildir.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, çerçeve yasanın uygulamaya konulabilmesi için ön şart olan MGK kararının Ekim ya da Kasım ayında yayınlanabileceğini de söyledi. Türkiye Basın Federasyonu'na konuk olan Mehmet Uçum, seçim tarihi öngörüsünü de açıkladı. 16 Nisan 2028 tarihini verdi.
2: Benim öngörüm, seçimler 2028'de yapılacak. 7 Mayıs'tan kısa bir süre önce yapılacak. Ve Cumhurbaşkanımızın toplumsal ve siyasi açıdan zaten gerçekleşmiş önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı hukukileştirilecek.
0: ABD Başkanı Donald Trump 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabı öncesi İran konusunda yeni bir açıklama yaptı. Axios'a konuşan Trump bir yol ayrımında olduğunu söyledi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
4: ABD Başkanı Donald Trump Axios'a verdiği röportajda İran Savaşı'nda kritik bir dönemece yaklaşıyorum dedi. Önümde önemli büyük bir karar var dedi. Ve şöyle devamını getirdi. Girip onları yok etmek mi istiyorum yoksa böyle bir şey istemiyor muyum? Her şey mümkün, her şey olasılık dahilinde dedi. İran'ın Amerika'yla da doğrudan temas içerisinde olduğunu söyledi. Tam da bu açıklama aslında Trump'tan önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Salı günü Amerika'nın Körfez ülkeleriyle bir araya gelmesi, bir toplantı yapması bekleniyor. Şu toplantı savaşın bir sonraki aşamasını şekillendirme potansiyeline sahip. Yani diplomasiye devam mı bir süre daha yoksa askeri operasyonların, saldırıların biraz daha yoğunlaşabileceği bir döneme girilebilir mi? Trump eğer bu ikinci seçeneği tercih ederse bölge ülkelerinin desteğini bir miktar almak durumunda. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ın katılması bekleniyor. Salı günü yapılacak olan toplantıya kapsamı belki toplantının biraz daha genişletilebilir. ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkelerinin nerede durduklarını öğrenmek, anlamak istiyorum dedi. Bölge ülkeleri İran'dan gelen misilleme saldırılar sonrasında hem kendi ekonomileri bundan zarar görmüş durumda, hem de enerji konusunu hep konuşuyoruz. Petrol ve doğalgaz ihracatı sekteye uğramış durumda. Dolayısıyla bu konular salı günkü toplantıda gündemde olacak. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'da Kasım ayında yapılacak ara seçim öncesinde mi yoksa sonrasında mı bir karar verecek İran konusunda, o konuda net konuşmadı. Bazı Amerikalı yetkililerse savaşın artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini ve ne barış ne savaş tıkanıklığı durumuna gelindiği görüşünde. Eğer Kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar bir anlaşmaya varılmamış olunursa Trump'ın İran'a yönelik muharip operasyonları yeniden başlatabileceği görüşü de dile getiriliyor.
0: Washington, Riyad'a F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yaktı. ABD Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a 48 F-35 jetini içeren yaklaşık 24.3 milyar dolarlık olası satış paketini onayladı. Pakette uçakların yanı sıra 49 motor, yedek parça, ekipman, eğitim ve lojistik destekte bulunuyor. Satışın gerçekleşmesi halinde Suudi Arabistan, İsrail'den sonra F-35'e sahip ikinci Orta Doğu ülkesi olacak. Bakanlık onay kararına ilişkin açıklamasında olası satışın bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceğini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın aldığı karar öncesi Amerikan basınında Çin'in askeri işbirliği yaptığı Suudi Arabistan aracılığıyla F-35 teknolojisine erişebileceği iddia edilmişti. Satışın yapılabilmesi için gözler şimdi Amerikan Kongresi'ne çevrildi. Kararın resmen Kongre'ye bildirilmesi sonrası 30 günlük yasal inceleme süreci başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a vize vermedi. Abbas gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katılamayacak. Amerikan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerine ve yetkililerine vize verilmesini engelleyen yaptırımların uzatılacağını duyurdu. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yetkililer, Filistin lideri Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantısına katılmayacağını belirtti. BM Genel Kurulu ise ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın genel kurula video konferans yoluyla hitap etmesini öngören kararı 3'e karşı 152 oyla kabul etti. Trump yönetimi geçen yılda vize vermemiş, Abbas da BM Genel Kurulu'na video mesaj göndermişti. Afganistan dünyanın en yoksul ülkelerinden biri. Taliban'ın yeniden iktidara gelmesiyle ülkede koşullar daha da zorlaştı. Afganistan bu nedenle de çok göç veriyor. Birçok Afgan yaşam koşullarını düzeltebilmek umuduyla, hatta bazen sadece karınlarını doyurabilmek için başka ülkelere göç ediyorlar. Bu amaçla İran'a gidenlerse savaş nedeniyle ülkelerine geri dönmek zorunda kaldı. Ama burada yine açlıkla karşı karşıyalar.
5: Yokluktan, yoksulluktan kaçtılar. Afganistan'ı terk ederek İran'a sığındılar. Ama orada bu kez savaşın ortasında kaldılar. Ülkelerine geri dönmekten başka çareleri kalmadı. Şimdi ise yeniden açlıkla mücadele etmek zorundalar. İran'da yaşayan Afganlar, ABD ve İsrail'in savaş başlatmasıyla zor duruma düştü. Yıllarca İran'da kendilerine hayat kuran Afganlar, ölüm korkusuyla karşı karşıya kaldı. Birçok Afgan son çare olarak İran'ı terk ederek ülkelerine döndü. Ancak dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Afganistan'da hayatlarını idame ettirmekte zorlanıyorlar.
6: Dürüst olmak gerekirse Afganistan'a dönmek gerçekten istemiyordum. Eskiden Afganistan sadece iki sokak ötede bile olsa gitmeyeceğimi söylerdim. Koşullar bizi dönmeye zorladı ama burada açlıktan ölebiliriz. Açlıktan ölmektense savaşta ölmek daha iyi olurdu.
5: Rezvana Jami de İran'dan dönmek zorunda kalan Afganlardan. İran'daki birikimlerini Afgan para birimine çevirince yarı yarıya zarara uğrayan Jami, küçük bir peynir imalathanesi açarak burada hayata tutunmaya çalışıyor.
7: Kızım İran'da okuyordu ama şu an eğitim hakkından mahrum bırakılmış durumda. Burada işlerimizde bize yardım etse de okula gidemediği için hala çok mutsuz. Sürekli bana anne 8 yıl okudum ama şimdi sadece evde oturuyorum diyor.
5: Daha iyi bir hayata kavuşma umuduyla bir zamanlar ülkelerini terk eden Afganlar şimdi kendi ülkelerinde yeniden yeni bir hayat kurabilmek için çaba sarf ediyor.
0: Artan petrol fiyatları akaryakıt piyasasına yansıyor. Motorin ilk kez 100 lirayı geçti. İran savaşı sonrası vergi indirimlerine rağmen litre başına 30 liradan fazla artış yaşandı.
5: Motorin 7 ayda 34 lira zamlandı. İran savaşı, Ukrayna'nın Rus rafinerilerini hedef alması, son olarak da Husilerin saldırıları. Tüm dünyada enerji fiyatları aylardır artıyor. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde. Dizel ürünlerde rafineri marjları da yükseliyor. Fiyat artışları yurt içinde akaryakıt piyasasına yansıyor. 27 Şubat'ta 68 lira olan motorin 102 liraya kadar çıktı. Yani İran savaşı sonrası %50 zamlandı. Motorinde şu an 11 liraya yakın zam vergiden karşılanıyor. Bu düzenleme yapılmasaydı fiyatı 110 liranın üzerinde olacaktı. Bu süreçte benzin fiyatına da yüksek oranda zam yansıdı. Savaş öncesi 62 lira olan fiyat 20 lira artarak 82 liraya çıktı. Mart ayından bugüne %32 zamlandı.
0: Konut satışları yüksek faizin etkisiyle yerinde sayıyor. Ağustos'ta bir önceki aya göre sınırlı artarken geçen yıla göre %11 azaldı.
5: Konut satışları Ağustos ayında yerinde saydı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen ay 127.410 adet konut satışı gerçekleşti. Satışlar bir önceki ay 123.603 adet seviyesindeydi. Yani satışlarda aylık bazda sınırlı bir değişim yaşandı. Satış adedi geçen yılın aynı ayına göre %11 düştü. Yüksek faiz oranları nedeniyle kredili satışta yavaşlama yaşanıyor. Ağustos'ta satışı yapılan konutların 105.279'u peşin, 22.131 adedi kredi yöntemiyle alındı. Kredili satış miktarı hem aylık hem de yıllık olarak %7 geriledi. Öte yandan yabancılara yapılan konut satışı geriliyor. Yıllık %19,8 azalarak 1810 adede düştü. En fazla alımı 283 adetle Ruslar yaptı. Onu 155 adetle İranlılar ve 118 adetle Almanya takip etti.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek 199 yeni noterlik kurulacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla 115'i 1. sınıf, 71'i 2. sınıf, 13'ü ise 3. sınıf olmak üzere 199 yeni noterlik ihdas edileceği belirtildi. Bakan Gürlek konuya ilişkin paylaşımında noterliklerimiz hukuki güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yargının iş yükünün azaltılmasında ve vatandaşlarımızın işlemlerini hızlı şekilde sonuçlandırabilmesinde önemli bir görev üstleniyor ifadelerini kullandı. 199 yeni noterlikle vatandaşların noterlik hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesini sağladıklarını belirtti. Ankara'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından okul bahçesinde bıçaklandı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olay Etimesgut ilçesinde bulunan bir okulda meydana geldi. 26 yaşındaki kadın öğle saatlerinde ilkokuldaki çocuğunu almak için bahçeye geldi. Velilerle beklediği sırada boşanma aşamasındaki eşi yanına geldi. Eşi genç kadını bıçakladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan zanlı emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Sarıyer'de husumet beslediği bir kişinin evinin önünde otomatik silahla ateş açan şüpheli yakalandı. Şüpheli 14 yaşındaydı. Çayırbaşı mahallesindeki evin önüne gelen çocuk Kalaşnikov türü tüfekle havaya ateş açtı. Yanında bulunan arkadaşları da o anları kaydetti. Polis ekipleri 14 yaşındaki KD'yi yakaladı. Kullandığı silah metruk bir binada bulundu. Olay sırasında yanında olan 16 yaşındaki iki çocuk yaştaki şüpheli de gözaltına alındı. Öte yandan çevrede ruhsatsız tabanca taşıyan 17 yaşındaki bir zanlıyla birlikte polise direnen 3 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Samsun'da 3 ay önce bisikletiyle yaya geçidinden geçen 12 yaşındaki Güneş Uçak otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Mahkeme heyeti çocuğun bisikletle karşıdan karşıya geçmesini kusur saydı. Tutuksuz yargılanan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
3: Bisikletiyle yolun karşısına geçiyordu. Yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bilirkişi 12 yaşındaki Güneş'i asli kusurlu buldu, sürücü serbest bırakıldı.
8: Okula başlayamadı benim çocuğum.
9: Aslında bugün bu karar sadece Güneş için değil, böyle hayatını kaybeden diğer çocuklar için alınmış bir karar. Engelliler için, kadınlar için alınmış bir karar ve biz bu kararı asla kabul etmiyoruz.
3: Samsun'da 5. sınıf öğrencisi Güneş Uçak, Atakum Belediyespor U12 takımı oyuncusuydu. 6 Haziran'da bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Kaza raporunda küçük çocuk yaya geçidinde bisiklet kullandığı için asli kusurlu sayıldı. Tali kusurlu bulunan tıp fakültesi öğrencisi olan 24 yaşındaki sürücü ise serbest bırakıldı. Davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme sanığa taksirle ölüme sebep olmak suçunun alt sınırından ceza uygulayarak 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geride bırakılarak cezası ertelendi.
9: Bizim güneşimiz söndü. Bizim bütün hayatımız bitti. O da hiçbir şey olmamış gibi dışarıda hayatına devam etmemeli. Bunun bir bedeli olmalı.
3: Sürücünün serbest kalmasına tepki gösteren Acıdağ aile kararı bir üst mahkemeye taşıyacak.
0: Antalya'da bir lojistik firmasına aittir. İtalya'da seyir halindeyken silahlı 4 kişi tarafından önü kesilerek gasp edildi.
6: Arabayı 6 milyon euro değerinde ürün taşıyordu. İtalya'dan Türkiye'ye geliyordu. Tır şoförü silah zoruyla aracından indirilerek gasp edildi. Görüntüler İtalya'nın Bari kenti yakınlarında kaydedildi. Antalya'da bir lojistik firmasına aittir. 6 milyon euro değerinde kakao taşıyordu. Şoför İtalya'dan yüklediği ürünü Türkiye'ye getirecekti. Ancak tırın önü seyir halindeyken silahlı saldırganlar tarafından ateş edilerek kesildi. Şoförü hedef alan zanlılar Türk sürücüyü aracından indirdi. Saldırganlar iletişimi kesmek için jammer kullandı.
10: Arabayı soyuyor.
6: Şoförü etkisiz hale getiren silahlı saldırganlar tırı gasp ederek olay yerinden uzaklaştı. Film sahnelerini aratmayan gasp girişimi araç kamerası tarafından kaydedildi. Operasyon başlatan İtalyan polisi kaçırılan tırın bulunduğu noktayı tespit etti. Saldırganların tırın dorsesini açmayı başaramadığı ve bu nedenle aracı terk ederek kaçtığı belirlendi. Silahlı gasp sırasında darp edilen Türk şoförünün sağlık durumu iyi.
0: İstanbul'da TEM otoyolunda seyreden tırda yangın çıktı. Esenyurt mevki Edirne istikametinde seyreden aracın dorsesinden duman çıkmaya başladı. Tır şoförü aracı emniyet şeridine aldığı sırada alevler her yeri sardı. Araçta yüklü bulunan kimyasal ya da plastik maddenin etrafa saçılması yol kenarındaki otları da tutuşturdu. Yangından çıkan dumanlar kilometrelerce uzaktan da görüldü. TEM otoyolunda 4 şeritte güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Paris'te OECD toplantısına katıldı. Bakan Kurum konuşmasında COP31 başkanlığının OECD ile stratejik ortaklığını duyurdu.
11: İklim meselesi artık bir gündem maddesi değil, bir güvenlik meselesidir. Ertelenemez, ötelenemez, ikinci plana atılamaz. Sizlerin nezdinde ben tüm OECD ülkelerini, tüm dünyayı temiz enerjiye, elektrifikasyona, su güvenliğine, dirençli şehirlere ve yeşil sanayiye kaynak ayırmaya davet ediyoruz.
5: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Konseyi toplantısında konuştu. Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı'nın OECD ile stratejik ortaklığını duyurdu.
11: OECD'nin ekonomi alanındaki uzmanlığı, güvenilir veri analizleri ve uluslararası karşılaştırma kapasitesinin bu sürece çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Böylece iklim finansmanını doğru kaynağa, doğru yere yönlendirme meselesi olarak ele alabiliriz.
5: Bakan Kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine de değindi.
11: Yeni dönemde görevimiz güçlü bir uygulama düzeni kurmaktır. Biz de COP31 ile ülkelerin kendi koşullarına uygun politikalar geliştirebildiği, finansmana erişebildiği, yatırımları harekete geçirebildiği ve sonuçları ölçebildiği bir uygulama zemini kurmak istiyoruz.
0: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden dünyanın geleceğine dair önemli bir uyarı geldi. Yayınlanan rapora göre 2025 yılı nehirlerin son 35 yıldaki en kurak dönemlerinden biri oldu. Buzullardan eriyen su miktarı ise rekor seviyeye ulaştı. Gezegenimiz bir yanda aşırı kuraklık, diğer yanda öngörülemeyen taşkınlar ve yaklaşan yıkıcı fırtınaların gölgesinde tarihin en ağır iklim sınavını veriyor.
5: Nehirler kuruyor, tatlı su kaynakları giderek azalıyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün son raporu gezegenin su dengesindeki tehlikeli kırılmayı gözler önüne serdi. 2025 yılı küresel ölçekte nehirlerin son 35 yılda kaydettiği en kurak dönemlerden biri oldu. Örgüt verilerine göre dünyadaki nehir havzalarının 3

0: Örgütün genel sekreteri Celeste Saulo durumun ciddiyetine dikkat çekti.
1: Eskiden buzulların erimesiyle rezerv bir nebze dengelenirdi. Artık eriyecek karasal buzul da kalmadı. Gezegenin tasarruf hesabını tüketiyoruz.
0: Raporda dikkat çekici bir diğer detaysa dengesizlik. Dünya genelinde kuraklık hakimken Güney Asya gibi bölgelerde aşırı yağışlar ve taşkınlar yaşanıyor. Bu durum küresel su döngüsünün giderek daha öngörülemez hale geldiğini gösteriyor. Dengesizlik bununla da sınırlı değil. Kasırga mevsiminin en hareketli olması gereken günlerinde Atlas Okyanusu'nda sıra dışı bir sessizlik hakim. 1 Haziran'dan bu yana okyanusta tek bir kasırga bile oluşmadığına dikkat çeken meteorologlar bunun son 60 yılın en uzun kasırgasız dönemi olduğunu belirtiyor. Ancak uzmanlara göre bu tablo bir iyileşme değil, aksine fırtına öncesi sessizlik. Gelecek aylarda patlak verecek kasırgaların normalden çok daha yıkıcı ve sert bir güçle karaya ulaşmasından endişe ediliyor.
2: Sonbaharın ilk günleri olmasına rağmen hastanelere grip başvurularında artış başladı. Uzmanlar geçiş mevsiminde insanların daha kolay hastalığa yakalanabileceğini belirtiyor ve korunmak için kış gelmeden grip aşısı yapılmasını öneriyor.
3: Grip zaman zaman hafife alınıyor ancak bazı kişilerde kronik rahatsızlıkla birleşince hayati risk yaratıyor. Sonbaharla birlikte artan grip vakalarına karşı doktorlar uyarıyor. Grip aşısının koruyucu olduğunu belirtiyor.
4: Yaşlılarda ağır zatürreye yakalanmalarına, yoğun bakımda yatmalarına engellemek için, daha hafif atlatmak için kronik hastalıkları olanlar, hamile vatandaşlar ve çocuklarda özellikle bu dönemde Eylül-Ekim aylarında mutlaka tavsiye ediyoruz.
5: Virüs kaynaklı hastalıklar yazın bile ara vermedi ve şu anda da Eylül ayındayız. Elbette virüs kaynaklı hastalıklarda bir artış başlayacak. Okullar açıldı, kalabalıklarda, kapalı ortamlarda fazlaca vakit geçireceğiz. Bu nedenle uzmanlar uyarıyor. Şu anda grip aşısı yaptırmanın tam zamanı ve aşılar eczanelere de geldi. Şu an kaç tane var elinizde?
6: Şu an elimizde yeterince var. Bir 20-25 tane mevcut stoklarımızdan.
5: Peki soranlar oluyor mu grip aşısına?
6: Tabii soran çok kişi var. Genellikle işte beyaz yakalı dediğimiz kısım ve 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı olanlar soruyor. 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olanlar, huzur evi ve bakım evlerinde kalanlar için herhangi bir fiyat farkı çıkmıyor. Eğer normal ücretli almak isterseniz de 764 TL gibi bir ücreti var.
3: Doktorlar grip aşısının tam bu mevsimde yapılmasının önemine de dikkat çekiyor.
7: Geçen sene geç kaldım. Gittim grip aşısı bitmiş dediler. Bugün randevu aldım 3.30'dan gidelim bakalım bugün ne olacak kadar.
4: 2 haftada artık antikor oluşmaya başlıyor ve 6 ayla 1 yıla kadar koruyor. Senede bir grip aşısını mutlaka her yetişkin bireye ve çocuklara özellikle tavsiye ediyoruz. İlk yapıldığında hafif bir ateş, kas ağrısı, hafif bir gribal semptom gibi aşıya bağlı yan etki olabilir. Zatürre olmasını engelleyecektir. Hastanede yatışı engelleyecektir. Daha hafif atlatılmasını sağlayacaktır.
2: Kamuoyunda zayıflama iğnesi olarak biliniyor ama çıkış noktası diyabet tedavisi. Çoğu kişi de bu iğneyi bilinçsiz kullanabiliyor. Bilim insanları 12,5 milyon kişinin verilerini inceledi ve iğnenin yan etkilerinden birini ortaya çıkardı. Buna göre çok nadir de olsa hafıza kaybı oluşabiliyor. Yani doktor kontrolünde olmayan zayıflama iğnesi risk taşıyor.
8: GDP 1 yani zayıflama iğnesi kullanan 2,5 milyon kişiden 15'inde B1 vitamini eksikliğinden kaynaklanan hafıza kaybına yol açan nörolojik bir rahatsızlık tespit edildi. Hastalığın adı Wernicke sendromu. Nadir görülen bu yan etki İsrail merkezli bir çalışmadan.
9: Önemli uyarılar var bu çalışmanın içinde. Örneğin gerçekten de beslenme bozukluğuna yol açabilecek bağırsak yoksunluğu durumlarına benzer şekilde vitamin eksikliği yapmış en az 15 kişi olduğunu biliyoruz ve bu bize önemli bir uyarı. Diyor ki bu tedaviyi dengeli ve kaliteli bir beslenme programı eşliğinde bir uzman gözetiminde yapmadığımız durumda çok nadir de olacak olsa böyle sıkıntılar ortaya çıkabilir. O açıdan değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum bu çalışmanın.
8: Uzmanlar bu yan etkinin yaygın olmadığını vurguladı. Ancak ilacın kullanımına ilişkin ciddi uyarılar var. Doktor tavsiyesi ve kontrolünde yapılmayan zayıflama iğnesi sorunlara yol açabilir.
9: Bu ilacı doğru kullanan kişi şifa bulurken bu ilacı yanlış kullanan kişi gerçekten de ilaçtan

0: hayatın kalitesini düşürecek en küçük ihtimalle ya da hayatı tehdit edecek düzeyde yan etkilerle de uğraşabilir. Çıkış aşamasında bu ilaçların üretim amacı diyabet tedavisinde kullanılmak üzereydi.
1: Araştırmacılar raporlarının söz konusu hastalığa GLP-1 ilaçlarının yol açtığını kanıtlayamayacağına da dikkat çekti. Bunu doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.
2: Türkiye'de çoban bulunamadığı için Afganistan'dan gelenler uzun zamandır sürülerin başında. Artık Afgan uyruklu çobanlar eğitimli ve kayıtlı olacak. Yeni uygulama kapsamında ilk etapta çalışma izni alan 15 Afganistanlı Sivas'ta göreve başlayacak.
3: Yetiştiricilerimizin ihtiyaç duyduğu iş gücünün kayıtlı ve hukuka uygun şekilde temin edilebilmesi amacıyla gerekli çalışmaları başlatılarak bir model oluşturulur.
1: Türkiye'de uzun zamandır gündemde olan çoban ihtiyacı için yeni bir adım atıldı. Üreticiler yurt içindeki yüksek ücret talepleri karşısında uzun zamandır Afganistan'dan gelen çobanlarla zaten çalışıyordu. Sürü yöneticisi istihdam modeliyle Afganistan'dan gelen çobanlar eğitim alıp sigortalı olarak asgari ücretle işe başlayacak.
3: Sürü yöneticisi bulamıyoruz, 100 bin liraya bulamıyoruz, 150 bin liraya bulamıyoruz. İşte bulduk arkadaşlar. Asgari ücret artı sigortaya bütün yetiştiricilerimize sürü yöneticisi getirme imkanına sahibiz.
1: Kayıtlı ve sosyal güvenceli çoban istihdam modelinin ilk uygulaması Sivas'ta başladı.
4: Heyecanlıyız. Çok sevinçliyim. Hani Türkiye böyle bir süreç başlattığı için de çok teşekkür ederiz.
5: Orada birkaç ay eğitim aldık. Ondan önce de kendimizi yetiştiriyoruz. Biz de duyduk, başvuru yaptık. Öylece geldik yasal yollarla.
1: Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, sektördeki çoban ihtiyacının karşılanması için adım attıklarını söyledi. Ama asıl isteğimiz yerli çoban bulabilmek dedi.
3: Amacımız zaman içerisinde yerli ve iş gücünü güçlendirmek, dışarıdan iş gücüne duyulan ihtiyacı azaltmaktır.
2: Lisansüstü ve doktora düzeyindeki nitelikli yabancı öğrenci sayısını arttırmak için yeni adımlar yolda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doktoralı yabancı öğrencilere araştırma görevlisi kadrosu verileceğini duyurdu. YÖK Başkanı Özvar da doktoralı adayların Türk yüksek öğretimine geçmek istediklerini söyledi.
6: 2027'de başarılı uluslararası öğrencileri araştırma görevlisi kadrolarına alarak üniversitelerimizi küresel yeteneklerin buluştuğu birer cazibe merkezi haline getirmeyi öngörüyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doktoralı nitelikli yabancı öğrencilerin araştırma görevlisi olarak üniversitelerde istihdam edileceğini söyledi. Bu sayede Türkiye'ye beyin göçünü desteklemeyi hedeflediklerini anlattı.
6: QS Dünya Üniversitesi sıralaması 2027'de Türkiye'den 6 üniversitenin ilk 500'e girmesi de araştırma kapasitemizdeki ilerlemenin uluslararası alandaki tescilidir.
7: Yılmaz, Araştırma Üniversiteleri Performans Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Programa Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da katıldı.
8: Önümüzdeki günlerde yine inşallah Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın himayelerinde bir çalışma da yapacağız.
7: Program kapsamında araştırma üniversitesi statüsünde bulunan 23 üniversite performanslarına göre sıralandı. İlk sırayı Koç Üniversitesi alırken ikinci sırada Sabancı Üniversitesi, üçüncü sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer aldı.
2: Bitlis'te bir kişi tehlikeye aldırmadan ayıları elleriyle besledi. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Nemrut Krater Gölü'nü ziyarete giden vatandaşlar göl çevresinde yiyecek arayan boz ayılarla karşılaştı. Yaşlı bir adam tehlikeye aldırış etmeden ayıları tek tek elleriyle besledi. Bölgede sık sık görülen bu manzara sadece güvenlik tehdidi yaratmıyor, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Yetkililer ayılara kesinlikle yiyecek verilmemesi konusunda uyarıyor. İspanya'nın en başarılı 4 takımı İstanbul'da karşılaşacak. İspanya Süper Kupası Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın statlarında oynanacak. Yarı finallerin ardından Galatasaray'ın stadında sahibini bulacak.
9: İspanya'nın devleri İstanbul'da sahaya çıkacak. Süper Kupa iki kıtanın birleştiği mega kentte sahibini bulacak. Barcelona ile Atletico Madrid 2 Şubat'ta Çobani, Real Madrid ile Real Sociedad 3 Şubat'ta Tüpraş stadında karşılaşacak. Final 6 Şubat'ta Ramspark'ta oynanacak. Dörtlü turnuvanın tanıtım toplantısı Riva'da yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milli sporcuların uluslararası şampiyonalardaki başarılarını Türkiye'nin büyük organizasyonlara yaptığı ev sahipliğiyle taşlandırdıklarını söyledi.
10: Şehrimizde binlerce yabancı spor severi ağırlayacak. Ekranları başında yüz milyonlarcasını da İstanbul ve Türkiye ile buluşturacağız. Küresel ölçekte böyle bir güveni tesis etmek ve bunun arkasında en üst düzeyde durmak, söze gerek bırakmadan güçlü ve lider Türkiye gerçeğini gözler önüne sermektedir.
9: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da İspanyol yöneticilere, takımlara ve taraftara teşekkür etti.
11: İspanya'nın takımlarının bize gelmesi bizim için de önemli. İspanya'yı özellikle Gazze için ve Filistin için ortaya koyduğu dik duruş nedeniyle tebrik ediyoruz. Özellikle de taraftarlarının gösterdiği hassasiyet, o da çok çok kıymetli. Onların burada olması çok kıymetli.
9: Federasyon başkanları İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Rafael Luzan bu işbirliği için heyecanlı.
1: İspanya futbolu yeni spor severlerle buluşacağı için heyecanlıyız. Üç büyük eşleşme, üç harika statta oynanacak. İstanbul'da bulunmak bizim için büyük bir onur. Büyük final düzenleme konusunda kendini ispat etmiş çok özel bir şehirdeyiz.
12: UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi finalleri başta olmak üzere birçok büyük organizasyona başarıyla tamamladık. Şimdi ise tüm bu deneyimimizi 2027 İspanya Süper Kupası için ortaya koyacağız.
9: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da Arda Güler'in İstanbul'da sahaya çıkacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
13: Arda is going to play to his fans in Istanbul.
14: Arda Güler de dünyanın en iyi futbolcuları gibi İspanya'da oynuyor. Şimdi Real Madrid formasıyla ilk defa Türkiye'de sahaya çıkacak. Türk futbol severler için de güzel bir anı olacağını düşünüyorum.
9: İspanya'nın kazandığı Dünya Kupası da bu tören için İstanbul'daydı. Toplantıyı Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Serdal Adalı da takip etti. Son iki yılın şampiyonu Barcelona 16 kupayla bu organizasyonun en başarılı takımı. Real Madrid 13, Atletico Madrid 2, Real Sociedad bir kez İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.
2: Ukrayna'nın son dönemde Rusya'nın enerji altyapısını vurması, Rusya'nın da Karadeniz'de Ukrayna'ya ait gemileri hedef alması Karadeniz'deki ticareti etkiliyor. İran savaşının maliyetini de katlıyor. ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar tarafların birbirlerini vurmama konusunda anlaştığını söylese de taraflardan net bir açıklama yok. Böylesi bir süreçte Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı. İzmir'de Rusya'nın Türkiye'ye gönderdiği yangın söndürme uçaklarını inceleyen Büyükelçi ile yapılan özel röportajla veda edeceğiz. Saat başından itibaren de Osman Girgin sizlerle olacak.
15: İzmir'den merhaba. İran savaşı küresel piyasaları alt üst etmiş durumda. Ukrayna savaşı da adeta benzine bir ateş döküyor. Trump da ABD başkanı da faturayı Ukrayna savaşına kesti. Kalıcı barış hala uzak ama tarafların birbirlerine saldırmamaları konusunda bir mutabakata vardıklarını ifade ediyor. Enerji tesisleri gerçekten vurulmayacak mı? Türkiye'nin önemli bir inisiyatifi vardı bu konuda. Dolayısıyla acaba bir rolü var mı? Elbette ki sadece küresel konular değil, aynı zamanda Türkiye-Rusya ilişkileri açısından da son derece kritik bir dönemdeyiz. S-400'ler var, Türkiye'nin F-35 programına dönme ihtimali var. NATO batı gerilimi var, çok fazla başlık var. İzmir'de Rus Büyükelçisi ile konuşacağız. Kendisi bugün de bizim sorularımızı yanıtlayacak.

0: Sayın Büyükelçi hoş geldiniz. Şimdi öncelikle tabii Donald Trump'ın açıklamalarıyla başlamak isterim. Enerji tesislerini Rusya ve Ukrayna vurmama konusunda anlaştı dediler. İran savaşı sebebiyle değil Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden bu dizel fiyatları fırladı dedi. Trump sanki birazcık faturayı size kesti gibi. Acaba öyle mi?
1: Ну я думаю, что мне не пристало комментировать.
2: ABD Başkanı'nın açıklamaları hakkında yorum yapmanın bana düşmediğini düşünüyorum. Bunu Amerikalı temsilcilerin yapması daha doğru olacaktır. Genel olarak siyasi bir çözüm sürecinin başlatılmasına ilişkin yaklaşımımız konusundaki tutumumuzu ifade edebilirim. Siyasi ve diplomatik bir çözüme ulaşılmasına yönelik tüm konuları ele almaya her zaman hazırdık. Bununla birlikte bu çatışmanın temelindeki asıl nedenler ve elbette sahadaki durum dikkate alınarak yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu ilkesel tutumumuz temelinde somut diyaloğa başlamak için iyi beklentilere sahip olduğumuzu düşünüyorum.
0: Bir anlaşma oldu mu? Yani bu konuda Ukrayna ve Rusya enerji tesislerini vurmama konusunda ki Ukrayna uzun süredir Rusya'nın enerji altyapısına saldırılar yapıyor. Bunu biliyoruz.
3: Bir anlaşma var mı yani bu konuda?
1: Я бы сказал по-другому. Украина
2: Ben durumu farklı şekilde ifade ederdim. Ukrayna uzun süredir Rusya'nın sivil altyapısına, sivil tesislerine ve sivil halkına saldırılar düzenlemektedir. Bu durum Kiev'deki rejimin bahsettiğimiz terörist niteliğini doğrulamaktadır. Geçen hafta Rusya'nın çeşitli bölgelerinde aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 38 sivil hayatını kaybetti. Batı basınında bu tür rakamlara hiçbir yerde rastlamadım. Oysa bu durum tam anlamıyla terörizmdir. Burada ne enerji tesislerinden ne de askeri hedeflerden söz edilmektedir. Söz konusu olan Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki sivil halkın ölümü ve çektiği acılardır. Buna bir rakam daha ekleyeyim. Geçen hafta Ukrayna birlikleri Belgorod bölgesinde 1000'in üzerinde saldırı gerçekleştirdi. Sizi temin ederim ki vurmaya çalıştıkları bu hedefler arasında tek bir enerji tesisi dahi bulunmamaktadır.
0: Peki Donald Trump o zaman nasıl bir anlaşmadan bahsediyor? Anlamadık.
1: Ya, как сказал, я не думаю, что мне надо.
2: Belirttiğim gibi Amerika Başkanı'nın açıklamaları hakkında yorum yapmam gerektiğini düşünmüyorum. Ben yaşananlara ilişkin değerlendirmemizi aktarıyorum. Her halükarda bugünkü Amerikan yönetiminin çatışmanın temel nedenlerini anlama zeminindeki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Amerikan yaklaşımını mevcut Avrupalı elitlerin tamamen dar görüşlü ve Rusofobik yaklaşımından ayıran şey tam da budur.
0: Şimdi Avrupa'yı soracağım ama bir noktanın daha netleşmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Hakan Fidan açıklamalarında ifade etti. Tıpkı tahıl anlaşmasında olduğu gibi bu son dönemdeki artan saldırılarla ilgili olarak bir ayrı bir anlaşma ya da bir memorandum üzerinde çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Böyle bir inisiyatif var mı? Rusya buna nasıl bakıyor?
1: Я могу подтвердить, что контакты по поводу
2: Karadeniz'de güvenlik ve güvenli seyri sefer konularına ilişkin temasları sürdürdüğümüzü doğrulayabilirim. Bu tür temasları öncelikle Türkiye ile yürütüyoruz. Burada neyin kastedildiğinin açık olduğunu düşünüyorum. Sivil ticari gemi taşımacılığının saldırılara maruz kalmayacağı bir duruma ulaşmak istiyoruz. Çünkü lojistik hem bizim için hem de dünyadaki diğer ülkeler için son derece önemli. Aynı zamanda mevcut tecrübeleri de dikkate almamız gerektiğini anlıyoruz. Karadeniz havzasına ilişkin geçmişteki girişimlerimiz arasında hatırlayacağınız üzere birkaç yıl önce hayata geçirilen Karadeniz girişimi vardı. Ancak ne yazık ki Kiev'in tutumu nedeniyle bu girişim ilerleme kaydedemedi. Hatırlatmak isterim ki bu girişim seyri sefer güvenliğinin sağlanması ve Ukrayna'dan yüklenen çeşitli kargoların kontrol unsurlarının yanı sıra Rus tarım ürünleriyle gübrelerinin dünya pazarına erişiminin sağlanması unsurlarını da içeriyordu. İkinci konu başlığında Batı başkentlerinde dünyada gıda güvenliğinin sağlanması ile ilgili tüm konuların önemine dair verilen sözlere rağmen ne yazık ki hiçbir şey yapılmadı. Ne yazık ki bu açıklamaların arkasında pek bir şeyin durmadığını gördük. Bugün de Karadeniz'de güvenli seyri sefer konularındaki temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu konudaki ilgi büyüktür. Ancak bu tür önlemler elbette deniz sahasının Kiev'deki terörist rejime silah takviyesi sağlama amacıyla kullanılmasını kesinlikle engellemelidir. Bilindiği üzere Kiev rejiminin sivil gemileri hedef alması nedeniyle denizcilik özellikle son aylarda tehlikeye girmiştir. Ayrıca Karadeniz'de Türk yük gemilerinin Ukrayna insansız hava araçları tarafından saldırıya uğraması ve bazı Türk vatandaşlarının hayatını kaybetmesi sebebiyle Türk tarafının uğradığı kayıplardan dolayı başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
0: Bu nasıl bir güvenlik sistemi olacak? Rusya'nın öncelikleri ve koyduğu çerçeveni?
2: Belirttiğim gibi bu yöndeki temaslarımız devam ediyor. Bu temasların verimliliği uzmanlar düzeyinde çalıştırılmasına ve nihai olgunluğa ulaştırılmasına bağlıdır. Bu tür detayların açıklanmasının erken ve verimsiz olacağını düşünüyorum. Genel olarak tekrar etmek gerekirse bizim amacımız ve anladığım kadarıyla Türk tarafının amacı seyri sefer güvenliğini sağlarken aynı zamanda sivil gemi taşımacılığının askeri amaçlarla kullanılmasının kabul edilmezliğini denetleme imkanına sahip olmaktır.
0: Amerikalı ve bazı Avrupalı yetkililerin Ukrayna seyahatinden dönüşlerinde Polonya sınırında olan bir saldırı var. Batı güçlü bir şekilde Rusya'yı eleştiriyor ki o ekip içerisinde olan isimler dikkat çekici. David Petraeus gibi isimler var. Boris Johnson dikkat çekici bir isim. Hatırlıyoruz Sergey Lavrov'un İngiltere'nin o dönemde İstanbul Anlaşması'nı engellemek için devrede olduğunu yıllar sonra ifade etmişti. Dolayısıyla dikkat çeken isimler de var. Bu saldırıya dönük Rusya'yı işaret eden açıklamalara yorumunuz nedir?
2: Kesin bir dille ifade edebilirim ki sivil hedefleri vurmadık, vurmuyoruz ve vurmayacağız. Saldırılarımız Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin topraklarımıza ve sivil altyapımıza terör saldırıları düzenleme imkanını elinden almaya yöneliktir. Dikkat edecek olursanız şu anda Ukrayna'da füze enkazları daha az görülmektedir. Çünkü Ukraynalıların beyan ettiğine göre hava savunma füzelerinde eksiklik yaşanmaktadır. Füzelerin düşmesi Ukrayna'daki sivil tesislere çok ciddi zararlar veriyordu. Tam da Ukrayna'nın kendi füzelerinin enkazından kaynaklandığı açıktır. Bu saldırılar için sivil hedefleri seçmiyoruz. Barışçıl, sivil tesisleri vurmadık, vurmuyoruz ve vurmayacağız. Ancak bize karşı yürütülen ve özü itibariyle terörist nitelikte olan askeri eylemlere dahil olanlar hedef haline gelebilir. Biz sivil istasyonları ve trenleri vurmuyoruz. Ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin menfaatleri doğrultusunda kullanılan lokomotifleri vurabiliriz.
0: En son Steve Witkoff ve Jared Kushner Sayın Putin'le görüştüler Moskova'da. Sonrasında da Ukrayna tarafındalardı. Şimdi Alaska zirvesini hatırlıyoruz. Hiçbir zaman resmi olarak açıklanmadı ama genel bir mutabakat. Donbas'ın Rusya'ya bırakılması, işte Kharkiv, Zaporojye gibi belli noktalarda çatışma hatlarının dondurulması gibi bir zımni mutabakat vardı diye anlıyoruz. Steve Witkoff ve Jared Kushner'in ziyaretinden sonra Rusya bir müzakereye başlamak için hala aynı noktada mı?
2: ABD Başkanı'nın iki temsilcisinin Moskova ziyaretini yararlı buluyoruz. Bu onların ilk gelişi değildi. Daha sonra Kiev'e geçtiler. Söz konusu olan bizim açımızdan uzun vadeli bir çözümün arayışıdır. Yine mevcut gerçekler ve çatışmanın temel nedenlerinin anlaşılması zemininde ki Amerikalılar çatışmanın temel nedenlerini daha iyi anlıyorlar, Avrupalılarsa bunu tamamen görmezden geliyor, ziyaret yararlıydı. Bir tartışma yürütülüyor. Bildiğiniz üzere bu süreç bir süre önce başladı. Donald Trump ve Vladimir Putin 2025 yılında Alaska'da görüştüler. Bu uzun ve zamana yayılan bir süreçtir. Bugün cımbızla çekilmiş münferit parçalar ve dayanağı zayıf bir takım varsayımlar hakkında yorum yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Temel meseleyi anlamak gerekir. Siyasi ve diplomatik çözüme, belirttiğim gibi çatışmanın temel nedenlerinin anlaşılması ve mevcut gerçekler temelinde açığız. Eğer bu siyasi ve diplomatik alanda sağlanmazsa, doğaldır ki bunu savaş meydanında yapmak durumunda kalacağız.
0: Savaş devam edecek yani.
2: Ben savaştan değil, özel askeri harekatın önüne konulan hedeflerin yerine getirilmesinden bahsediyorum. Belirttiğim gibi siyasi ve diplomatik yöntemleri tercih ediyoruz. Ancak Kiev'in ortakları ve Kiev'i yönlendirenler, yani esasen Batı Avrupa başkentlerindeki odaklar buna yanaşmazsa, o halde yapacak bir şey kalmıyor.
0: Türkiye ile ilişkilere birazcık gelelim istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye arasında bu silahların Ukrayna'ya verilmesi konusuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Türk tarafını ilettiniz mi? Bir rahatsızlığınız vardı.
2: Bu konudaki haberleri, öncelikle ABD Kongresi tarafından yayınlanan haberleri gördük ve buna ilişkin tutumumuzu ifade ettik. Bizim tutumumuz, silahlı bir çatışma varken buna silah eklemenin kötü bir şey olduğu yönündeki ilkesel anlayışa dayanmaktadır.
0: Türkiye anladı mı sizi?
2: Türk dostlarımızla her zaman anlayış birliğine varıyoruz.
0: Siz de onu anlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Çünkü S-400 konusu da yine bir konu. S-400'lerin 3. bir ülkeye satışıyla ilgili olarak, yani Türkiye ile ilgili ne söylersiniz? 3. bir ülkeyle görüşülüyor. Rusya buna tamam diyor mu? Siz daha önce de röportajlarınızda söylemiştiniz ama bir kere daha sormuş olayım.
1: Bu вопросу S-400'te я видел тоже
2: сообщение. S-400 konusuyla ilgili olarak yerel basında ve diğer medya organlarında yer alan haberleri gördüm. Bu konuda temaslarımız olduğu devam ediyor ve hem Rus tarafını hem de Türk tarafını tatmin edecek çözümler bulacağımıza inanıyorum.
0: Üçüncü ülke kim olursa Rusya rahatsız olmaz.
2: Bu husus yürütülen temasların konusudur ve her şeyden önce taraflar arasında mutabık kalınması gereken bir meseledir.
0: F-35 meselesi Türkiye açısından önemli. Türkiye her zaman pozisyonunu çok net koydu. S-400 alırken de Türkiye'nin kararıydı dedi. F-35 programına geri dönüş ne kadar mümkün olabilecek bilmiyoruz ama F-16'ları alırken de modernizasyonu yaparken de, yani hep kendi kararlarını bu anlamda verdi ama bir genel perspektifte Türkiye-Rusya ilişkilerini bugün nereye koyuyorsunuz? Acaba hala stratejik bir ortak olarak görüyor musunuz? Bundan 5 yıl öncesine göre nereye konumlandırıyorsunuz Türkiye-Rusya ilişkilerini?
2: Son sorunuzdan başlayalım. 5 yıl önce de bugün de çok iyi ilişkilerimiz vardı. İlişkilerin yoğunluğu değişebilir ancak ilişkilerimizin temelinde karşılıklı anlayış ve karşılıklı güven yatmaktadır. Bu durum başta Sayın Devlet Başkanı Putin'le Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki üst düzey temaslar olmak üzere gerçekleşen görüşmelerle doğrulanmaktadır. Bu açıdan Türkiye'nin ABD veya başka bir ülkeyle yürüttüğü askeri teknik işbirliğinin Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkileri etkilemesi gerektiğini düşünmüyorum.
0: Türkiye'nin talebi üzerine Rusya bu sene orman yangınlarıyla mücadele için 2 B-200 yangın söndürme uçağı getirdi. Aslında sizin İzmir'de olmanızın, bizim de bu röportajı İzmir'de yapıyor olmamızın sebebi hem uçakları burada göreceksiniz hem de aynı zamanda personelle bir araya geleceksiniz. Bu geçici bir destek mi yoksa kalıcı bir desteğe dönüşebilir mi? Nasıl bir işbirliği öngörülüyor?
2: Çok teşekkür ederim. Benim için İzmir seyahatim gerçekten büyük bir olay. Harika bir şehir ve bu ilin hızlı gelişimi için mükemmel imkanlar görüyorum. Ziyaretimin başarılı olacağını düşünüyorum. İzmir yönetimi ve İzmir Valiliği ile görüştüm. Ticari, sanayi ve kültürel bağlarımızı geliştirilmesini ele aldık. İzmir'le Rusya Federasyonu'nun bazı bölgeleri, özellikle Volgograd ve Nijni Novgorod arasında müstakil temasların kurulması gerekliliğini konuştuk. Ayrıca İzmir'de Türkiye'nin, hatta abartısız Rusya'nın ve tüm dünyanın müstesna şahsiyeti ve yazarı Nazım Hikmet'e adanmış harika bir sergiyi ziyaret ettiğimi belirtmek isterim. Bunun İzmir, Türkiye ve bizim için önemli bir kültürel etkinlik olduğunu düşünüyorum. Rus uçaklarına gelince, bu yılın 1 Temmuz tarihinden itibaren İzmir'deki üste konuşlu olarak çalışmaktadırlar. Türk tarafından talebi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimirovich Putin'in kararı üzerine buradalar. Bu uçaklar BE-200 olarak adlandırılıyor ve benzersiz araçlardır. Bu uçaklar 10-12 saniye içinde 10 ton su alabilmekte ve ardından bunu yangınların üzerine bırakabilmektedir. Bu işbirliğinin niteliğini sordunuz. Bunun soylu bir işbirliği ve dayanışma olduğunu düşünüyorum. Elbette bu uçakların varlığı kalıcı değildir. Şükürler olsun ki yangınlar da sürekli yaşanmıyor ancak benim için bu işbirliği çok önemli. Çünkü lafta değil, icraatta Türklerin ve Rusların ülkelerinin güvenlik ve refahın sağlanması doğrultusunda birlikte nasıl iyi çalıştığını gösteriyor. Bu uçakların muadili yoktur. Takdir edersiniz ki diğer tüm teknik araçların su ikmali uzundur ve daha az hacimde gerçekleşmektedir. Temmuz sonunda İzmir'de yangınların özellikle şiddetlendiği dönemde Bu Rus uçakları tek bir günde yangınların üzerine yaklaşık 300 ton su bıraktı. Bu çok zor. Yüksek profesyonellik gerektiren ve tehlikeli bir iştir. Bildiğiniz gibi geçmiş yıllarda insan kayıplarımız da oldu. Rus uçaklarının her havalanışında uçakta iki Türk temsilci de bulunmaktadır. Birlikte çalışıyorlar. Benim için birlikte nasıl çalışmamız ve çalışabileceğimizin en iyi kanıtı budur.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Büyükelçi Sergey Verşin'e. Sağ olun. Biz özel röportajla karşınızdaydık. İzmir'den iyi günler.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 NTV Radyo.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Birkaç anlamı birden olan sözcüklerimiz az buz değil sevgili dinleyiciler. Bunlardan biri de huzur. En yaygın anlamı iç rahatlığı, halinden memnun olup gönlünde rahatlık duyma, kendini rahat ve memnun hissetme durumu. Son günlerine kadar bu evde huzur içinde yaşadılar. Evet, huzuru derken olduğu gibi ünlüyle başlayan bir ek aldığında ya da az önceki örnekte olduğu gibi ardından gelen sözcük ünlüyle başlıyorsa ikinci U sesi uzun olacak. Huzur içinde. Sonraki en fazla rastlanan anlamı önemli bir makamın veya kişinin var olduğu, bulunduğu yer. O makam veya şahsın önü, katı, yanı. Korkuyordu. Başkanın huzuruna çıkmak istemiyordu. Artık benimle mahkeme huzurunda hesaplaşacakmış. Sonra bir yerde bulunma. Huzurumdan rahatsız olduklarını hissediyordum. Ve de eskiden padişah katı. Artık padişahın huzuruna çıkma zamanı gelmişti. Şimdi de çeşitli deyimlerdeki huzura bakalım. Huzur vermek, gönül rahatlığı, dirlik vermek, dinlendirmek. Bu müzik bana huzur verdi. Huzur vermemek, rahat bırakmamak, durmadan rahatını kaçırmak. Bir rahat huzur vermedin şu örgümü bitireyim. Huzurunu kaçırmak ya da bozmak. Tedirgin, rahatsız etmek. O içeri girince toplantıdaki herkesin huzuru kaçtı. Huzur-ı kalp, gönül rahatlığı. Artık huzur-ı kalp içinde işini sürdürebilirdi. Sonra hakkı huzur var. Bir toplantıda bulunma karşılığı alınan para, oturum ücreti, huzur hakkı. Ve kimilerinin özlemle beklediği, kimilerinin huzurunu kaçıran huzur evi var. Yaşlı ve genellikle kimsesiz insanların yaşayıp bakıldığı yer, yaşlılar yurdu. Ömrünüzün huzur dolu olması dileğimizle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için.
0: Gazeteci Mete Çubukçu'yla NTV Radyo'da kayıttayız.
3: İsrail ne yapmaya çalışıyor? Doğrudan Türkiye hedef alıyor.
2: Türkiye daha fazla inisiyatif alır gibi mi, ne dersiniz? Yani burada bir de böyle bir alan var.
0: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
2: Bu hafta eğitim üzerine yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını ele alacağız, tartışacağız. Kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konumuz olacak.
0: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
3: Üçüncü döneme anlamına mı geliyor NATO 3.0? Oradan başlayalım isterseniz.
2: Peki bunun ardında ne yatıyor? Yapay zeka öğrencilerin çözüm üretme kapasitesini köreltiyor mu?
0: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
3: Psikologlar, sosyologlar, siyasetçilerin de içinde olduğu uzun, erimli bir sürece ihtiyaç var. Bunun hazırlığı da olması gerekiyor mu? Ne dersiniz?
0: Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Yağışlar geniş alanda devam ediyor. Bugün İstanbul'da Boğaz hattı ve Anadolu yakasında hafif yağmur var. Beylikdüzü tarafı ise parçalı bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara'da yağış hafif, sıcaklık 22 derece. İzmir güneşli 30, Bursa hafif yağmurlu 25 derece. Antalya 32 derece, yağış az noktada var. Marmara'da Sakarya Kocaeli kesimi hafif yağmurlu. Edirne parçalı bulutlu 26, Sakarya 23 derece. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli. Dolu ve hortumda oluşabilir. Eskişehir hafif yağmurlu 20, Kayseri 22 derece. Ege'de Afyonkarahisar ve Kütahya'da hafif yağmur var. Sahiller az bulutlu. Manisa 28, Denizli 26, Bodrum güneşli 31 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Dolu da oluşabilecek. Adana 27, Isparta hafif yağmurlu 24 derece. Karadeniz'in genelinde görülen yağışlar Kastamonu, Tokat, Amasya'da daha kuvvetli. Sıcaklık 23-25 derece aralığında. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl ve güneyde Gaziantep, Kilis kesiminde sağanak geçişi olacak. Erzurum 21, Malatya ve Gaziantep 29, Diyarbakır 33 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: İstanbul yol durumu.
7: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %27'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece. Tembe ise Bahçeşehir Altınşehir arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
6: İstanbul yol durumu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 7.
8: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
7: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 18 Eylül Cuma. Ben Zeynep Gül Alp, haberlerle yayındayız. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yapıldı. Aralarında İzmir ve Diyarbakır il emniyet müdürlerinin de yer aldığı 24 il emniyet müdürü merkeze çekildi. 39 ilin emniyet müdürü değişti. Birazdan ayrıntılara bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump arkadaşlar dolayısıyla görüşebilir. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki lider görüşecek mi sorusuna bu yanıtı verdi. New York'ta format, gün ve saat ayrıntısına girmedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci ve seçim tarihi tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Öcalan'ın çerçeve yasayla oluşturulan komisyonlardan birinde görev alacağını söyledi. Uçum, seçimler için de 16 Nisan 2028 tarihini verdi. Dün gözler Ankara'da Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantısındaydı. Geçtiğimiz ay sonunda yatırım fonlarına bazı şartlar getirilmişti. Düzenlemeleri yerine getiremeyen bazı fonlar temerrüde düştü. Sosyal medyadan yapılan açıklamada sorun geçici ve yönetilebilir nitelikte değerlendirmesi yapıldı. Sermaye piyasaları ve Borsa İstanbul için temel ve yapısal bir risk bulunmadığı dile getirildi. 7 portföy şirketine ait 130 fon işleme kapatıldı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik başlatılan soruşturmada Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen dahil 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturma kapsamında operasyonların devam edeceğini söyledi. Eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve Silivri Cezaevi Savcısı Necip Doğan, her ikisi de FETÖ soruşturmaları geçirdi, meslekten men edildi. Bu iki isim bundan 15 yıl önce Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili gözaltında. Soruşturma Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına da uzandı. Abdullah Öcalan'ı İmralı'da sorgulamasıyla bilinen emekli subay Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Dolmabahçe'de ağırladığı Marsilya'yı İlhan Fakılı, Çerni, Uriyo ve Foku'nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor.
0: NTV Radyo
7: 39 ilin emniyet müdürü değişti. Aralarında İzmir ve Diyarbakır il emniyet müdürlerinin de yer aldığı 24 il emniyet müdürü merkeze çekildi. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği var. Peki hangi emniyet müdürü nerede görevlendirildi? Ayrıntılarla başlayalım.
9: Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu merkeze çekildi. Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük ve Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay'la Polis Başmüfettişi Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görev değişimlerini öngören Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile terörle mücadelede Daire Başkanı Yusuf Topcan Yalova İl Emniyet Müdürü oldu. Topcan'dan boşalan terörle mücadele Daire Başkanlığı'na Salih Gözüm atandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na Rüştü Yılmaz, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na ise Adnan Özdemir getirildi. Hüseyin Ediz Tercanoğlu, Özel Harekat Başkanı, Fatih Tatlıoğlu, Güvenlik Daire Başkanı ve Oykun İlgün, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı oldu. Kararname ile aralarında İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Selin de yer aldığı 24 İl Emniyet Müdürü merkeze çekildi. 39 İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atama yapıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
7: Seçimler için 16 Nisan 2028 tarihini verdi. Öcalan'ın çerçeve yasayla oluşturulan komisyonlardan birinde görev alacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci ve seçim tarihi tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
10: Yürütme bünyesinde oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu 4 tane alt komisyon oluşturuyor. Bu alt komisyonlardan birisi de bu silahsızlanma ve fesih sürecinin sıkı bir biçimde takibi ile ilgili bir komisyon. Muhtemelen Öcalan'a bu komisyonda bir görev verilecektir.
11: Abdullah Öcalan, süreç takip ve izleme komisyonlarından silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda görev alacak. Açıklama Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Uçum, rutin dışı süreçler, rutin dışı yöntemlerle çözülür dedi. İmralı'da yeni konut inşa edilmesinin bir imtiyaz ya da yeni bir statü anlamına gelmediğini söyledi.
10: Bir komisyonda görevlendirilmesi, daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması bir gerekliliktir bu sürecin nihayete ermesi açısından. Bu sağlanan bir imtiyaz değildir.
11: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, çerçeve yasanın uygulamaya konulabilmesi için ön şart olan MGK kararının Ekim ya da Kasım ayında yayınlanabileceğini de söyledi. Türkiye Basın Federasyonu'na konuk olan Mehmet Uçum, seçim tarihi öngörüsünü de açıkladı. 16 Nisan 2028 tarihini verdi.
10: Benim öngörüm, seçimler 2028'de yapılacak. 7 Mayıs'tan kısa bir süre önce yapılacak. Ve Cumhurbaşkanımızın toplumsal ve siyasi açıdan zaten gerçekleşmiş önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı hukukileştirilecek.
7: Terörsüz Türkiye sürecinde alt kurullar sahada çalışmalarına başladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, şu an için olumsuz bir durum yok, pozitif iklim sürüyor dedi.
11: Alt kurullar sahada çalışmalara başladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamanın sahibi AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala. Gazetecilerle bir araya gelen Ala, sahada silah bırakma sürecine ilişkin tespit işleminin devam ettiğini söyledi.
12: Komisyon kurulduğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul oluştuğu alt kurullar oluşturuldu. Alt kurullar alanda çalışmalara başladılar. Görüşmelerini sürdürüyorlar. Şu anda sahada tespit işlemi devam ediyor. Süreç başından beri öngördüğümüz şekilde devam ediyor.
11: Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin pozitif bir atmosferde devam ettiğini söyledi.
12: Politikalarımız şu anda hem kurumlarda hem diğer komşu ülkelerde hem de ilgili birimlerde hayata geçiriliyor. Şu an için olumsuz bir durum yok. Herhangi bir problemin ortaya çıkmaması için herkes elinden geleni yapmalı. Adımları, süresini ve sırasını iyi hesaplamış şekilde devam ettirmeliyiz.
11: Ala, provokasyon riskine dikkat çekti. Gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
12: Burada provokasyonların ortaya çıkmaması, çıkanların yönetilmesi ve sürecin yönünün değiştirilmemesi politikamıza itinayla özen gösteriyoruz. Herkesin sürece katkı sunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdilerde sürece %80-85'in üzerinde bir destek var.
11: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağa, yeni yasama döneminde mecliste de bir izleme komisyonu kurulacağını hatırlattı.
7: Dün ekonomi alanının en yoğun günlerinden biriydi. Geçtiğimiz ay sonunda yatırım fonlarına bazı şartlar getirilmişti. Düzenlemeleri yerine getiremeyen bazı fonlar temerrüde düştü. Finansal İstikrar Komitesi de bu gelişmeler üzerine toplandı. Önemli tedbirler alındı. 7 portföy şirketine ait 130 fon işleme kapatıldı.
13: Bazı yatırım fonları temerrüde düştü. Borsa İstanbul sert değer kaybetti. Finansal İstikrar Komitesi bu gelişme üzerine olağanüstü toplandı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada sorun geçici ve yönetilebilir nitelikte değerlendirmesi yapıldı. Sermaye piyasaları ve Borsa İstanbul için temel ve yapısal bir risk bulunmadığı dile getirildi. Açıklamada alınacak tedbirlerin süratle uygulamaya konulacağı vurgulandı. Tedbirlerle piyasada nakit sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesi amaçlanıyor denildi. İlk adım Merkez Bankası'ndan geldi. Buna göre haftalık repo ihaleleriyle piyasaya yapılan fonlama artırılacak. Bankaların borç alabilme limitleri güncellenecek. Teminat iskonto oranları düşürülecek. Sermaye piyasası kuruluysa 7 portföy şirketine ait 100'den fazla fonu işleme kapattı. Bu 7 kuruluş Tera Portföy, Buls Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy, Hedef Portföy, A1 Kapital Portföy ve Pardus Portföy. Şirketlerin elinde tutması gereken öz kaynak koruma oranı %35'ten %20'ye düşürüldü. Öz kaynak değişikliği 2 Ekim'e kadar geçerli olacak. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankalara hisse alım kolaylığı sağladı. Bankalar aldıkları hisse için belirli bir süre çekirdek sermayeden düşüş yapmayacak. Karar bankacılık hisselerindeki değer kayıplarına karşı önlem olarak alındı.
7: Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik başlatılan soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Tera Holding'in Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi, Destek Yatırım Bankası'nın patronu Altunç Kumova ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp de gözaltına alındı. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da olduğu 48 isim yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Şüphelilerin pay piyasasında yaptıkları işlemlere ilişkin ifade verdikleri öğrenildi. Diğer taraftan sosyal medyadan sermaye piyasası yatırımcılarında korku ve paniğe sebep olacak şekilde spekülasyon amaçlı paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sermaye piyasasında yapılan işlemlere yönelik soruşturma kapsamında operasyonların devam edeceğini söyledi. Dün yapılan operasyonun ardından bugün sabah saatlerinde de operasyon gerçekleşebileceğini ifade etti. Devletin unutmayacağını ve uyutmayacağını belirten Bakan Çiftçi, "Operasyonlarımız kararlılıkla sürecek," dedi. Soruşturma sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu da 7 portföy şirketinin 130 fonunu tasfiye etme kararı aldı dedik. Peki bu fonlardaki yüz binlerce yatırımcı paralarını nasıl ve ne zaman geri alacak? Yatırımcıların hakları neler? Ekonomist Doçent Doktor Şevket Sayılgan'a sorduk.
11: Yüz milyarlarca liralık hacim, on binlerce yatırımcı. Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy şirketin 130 fonunu tasfiye etme kararı aldı.
14: Şimdi fonlar kapanıyor. Fonların varlıkları bu noktada değerlemeye tabi tutulacak. Ve bu değerlemeden sonra bu kaynaklar mevcut fon sahiplerindeki pay sahiplerine ödemeler yapılacak. Yalnız burada tabii bazı belirsizlikler var. Yani bugünden bunu net şöyle olacak demek bu noktada biraz zor.
11: Normal şartlarda fonlarda yaşanan büyük kayıplarda yatırımcı tazmin merkezi devreye girebiliyor. Bunun için SPK'nın onayı gerekiyor. Bu durumda fonun elindeki varlıkları satılıyor, yatırımcılara payları oranında dağıtılıyor. Tazmin merkezi bu süreçte yatırımcının kar ya da zararından sorumlu değil. Ancak tasfiye edilecek fon sayısının fazla olması başka bir yöntem bulunmasını gerektirebilir. Bu nedenle SPK'nın açıklamaları takip edilecek.
14: Şimdi belki 100 lira koyanın 100 lira alma olasılığı biraz düşük gözüküyor. Buradaki fiyatlamanın en sonki piyasa fiyatı mı, edinim fiyatı mı olacağına yönelik olarak pay sahiplerinin bu konudaki mevcut paralarını geri alma noktasındaki tutan belirlenecek. Bunun da şu anda açıkçası somut bir karşılığı yok. Çünkü bu tarz bir örnek Türkiye piyasalarında, sermaye piyasalarında daha önce karşılaşılmış bir örnek değil.
7: MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin Silivri Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı gözaltına alındı. Soruşturma Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına da uzandı. Abdullah Öcalan'ı İmralı'da sorgulamasıyla bilinen emekli subay Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi.
15: Eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve Silivri Cezaevi Savcısı Necip Doğan, her ikisi de FETÖ soruşturmaları geçirdi, meslekten men edildi. Bu iki isim bundan 15 yıl önce Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili gözaltında. 2011'deki adli tıp raporunda Kaşif Kozinoğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Ancak FETÖ'nün hedefi haline geldiği iddia ediliyordu. Otopsinin yüzeysel yapıldığı öne sürüldü. Eski başsavcı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Cezaevi savcısı Necip Doğan ise Kozinoğlu yaşamını yitirdikten sonra olay yeri incelemesine katılmıştı. MİT görevlisi Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur ve emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la ilgili gözaltı kararı verildi.
16: Kalkanın harekatında da biz orada.
15: Hasan Atilla Uğur'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulundu ve Türkiye'ye geleceği belirtildi.
16: Yapacağımız her şeyle hazırız.
15: Çok bilgi kirliliği var. Savcıların beni çağırması çok normal diye konuştuğu öğrenildi. Uğur kamuoyunda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı'da sorgulayan isim olarak da biliniyordu. Daha önce olay gününe ilişkin bazı röportajlar verdi. Kozinoğlu'nun fenalaştığını gördüğünü, hemen acil durum butonuna bastıklarını, görevlilerin kaç dakika sonra geldiğini hatırlamadığını söyledi. Kozinoğlu'nun daha önce FETÖ'nün kendisini hedef alabileceğini söylediğini ifade etti. Kaşif Kozinoğlu fenalaştıktan sonra neler yaşandı? Gardiyanlar ve sağlık görevlileri ne zaman koğuşa geldi? Arada kaç dakika fark var? Sedye'de hangi işlemler uygulandı? Soruşturma kapsamında yanıt bekleyen pek çok soru var.
0: NTV Radyo.
7: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için geri sayılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir görüşme yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Bu soru resepsiyonda Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a soruldu.
17: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arkadaşlar, dolayısıyla görüşebilirler. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki lider görüşecek mi sorusuna bu yanıtı verdi. New York'ta format, gün ve saat ayrıntısına girmedi. Barak bu mesajı ABD'nin İstanbul'da yapılan Bağımsızlık Günü resepsiyonunda verdi. Resepsiyonda hem Büyükelçi Barak hem de İstanbul Başkonsolosu Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.
18: Dün akşam patronum Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la konuştum. Erdoğan'la aralarında duygusal bir ilişki var. Barış bir süreçtir. Kültürle, eğitimle, nezaketle ve anlayışla gelir. Çok karmaşık, zor bir dönem. Amerika Birleşik Devletleri olarak Türkiye'nin dostluğuna minnettarız.
19: Gelecek yıl Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutlayacağız. İstanbul bu hikayede çok özel bir yere sahip. İki kıta arasında, medeniyetler arası, Amerika Birleşik Devletleri diplomasisinin en zengin bağlantılarını bulduğu bir köprü.
17: Daha önce NATO zirvesi sebebiyle ertelenen ve yaklaşık 2 ay gecikmeyle yapılan Bağımsızlık Günü resepsiyonuna siyaset, diplomasi ve iş dünyasının yanı sıra Türkiye'de yerleşik dini cemaat liderleri de katıldı.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Can Bolat'la birlikte Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları'yla görüştü. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, başkentte sanayinin gelişimine yönelik projeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı, sanayicilerin beklentilerini de iletti.
20: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Can Bolat ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan'ı kabul etti. ASO'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Ardıç, sanayicilerin beklenti ve önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı. Yüksek finansman maliyetleri, krediye erişimde yaşanan güçlükler, kur baskısı ve ihracat pazarlarındaki daralmanın firmaları zorladığını söyledi. Sanayicilerin uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman talebini dile getirdi. Açıklamaya göre Ankara sanayine katkı sağlayacak, teknolojik yatırım ve yeşil dönüşümü destekleyecek 3 projeye ilişkin de bilgi verildi. Ardıç, temelli sanayi havzasında konuşlanacak ASO teknoloji üstünde yüksek projenin tamamlanmasıyla 800'ü aşkın firmanın faaliyet göstereceğini, 18 bin kişiye istihdam sağlanacağını, yıllık 1,5 milyar dolarlık ihracat kapasitesi oluşacağını ifade etti. ASO serbest bölgesinin ise 200'ün üzerinde yerli ve yabancı firmaya ev sahipliği yapmasını öngördüklerini anlattı. Türkiye'nin ilk sıfır atık organize sanayi bölgesini kurmak için harekete geçtiklerini de aktardı. Proje süreçlerinin hızlanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği desteğin önemini vurguladı. ASO Başkanı ayrıca sağlıkta üretim ve tedarik güvenliği için doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulması önerisini de iletti.
7: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ailem güvende operasyonlarını eleştirdi. Herkesin aynı çuvala sokulduğu bir durumla karşı karşıyayız dedi. Özel, İmralı'da yeni konut yapılmasını da değerlendirildi.
13: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ailem güvende operasyonlarının özensiz yürütüldüğünü öne sürdü. Herkesin bir anlamda aynı çuvala sokulup kriminalize edildiği bu durumla karşı karşıyayız dedi. Operasyonda sorunlu alanlar olduğunu belirterek hedef alınan kurumların içinde sağlıkla ilgili, AIDS'le mücadeleyle ilgili, ailelerin içinde olduğu dayanışma kurumları var. Gazeteciler ve hak temsilcilerinin sosyal medya hesaplarına keyfi erişim engeli konulması var diye konuştu. Yapılanların hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu savundu. Özel yeni arayış haber sitesine konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'da konut yapıldığı açıklamasına değinerek, sürece toplumsal katkı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır dedi. Yeni partinin Yenilik Partisi ile olan isim benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yazı gelmesini de değerlendiren Özel, biz bir benzeşme olduğunu düşünmüyoruz. Bu konuda kararı Anayasa Mahkemesi verecek dedi. Özel, Anayasa Mahkemesi benzerlik var kararı verirse isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz açıklamasını da yaptı.
7: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, infaz, seçim ve siyasi partiler yasalarının yenilenmesi gerektiğini söyledi. Yıldız sosyal medyada paylaşım yaptı. İnfaz kanunumuzda birçok değişiklik yapılmış, kanun adeta yamalı bohçaya dönmüştür sözünü sık sık tekrarlıyorum. Evet, infaz kanunu yeniden yazılmalı dedi. Başta anayasa olmak üzere yeni bir seçim ve siyasi partiler kanunu yapılmalıdır açıklamasında da bulundu. Yasama yılının başlamasına az bir süre kaldı. Tüm siyasi partilerin bu konuda hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti. CHP İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararı kaldırıldı. Gürsel Tekin'in görevine son verildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada tedbir kararını kaldırdı. Kararla göreve gelen Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi. CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik başlatılan soruşturmada mahkeme Özgür Çelik ve yönetimi görevden uzaklaştırmış. 2 Eylül 2025'te verilen kararla Gürsel Tekin ve heyeti göreve getirilmişti. Kararın kaldırılması sonrası CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 65. ölüm yılında Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yla Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı. Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın İstanbul'daki anıt mezarlarında da tören vardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yüksekten düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik'in şehit kabul edileceğini açıkladı. Gedik'in mezarı Ankara'dan İstanbul'a anıt mezara taşınacak.
20: Ölümünden 66 yıl sonra demokrasi şehidi ilan edildi. 1960 darbesinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Demokrat Partili Bakan Namık Gedik'in naaşı, idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in yanında toprağa verilecek. Açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü imzasıyla merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes anıt mezarının bulunduğu bu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır.
20: Dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik, 27 Mayıs darbesinde gözaltında alındıktan 2 gün sonra harp okulunun penceresinden düştü. Ailesine bir mektup bırakan Gedik'in ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak ölümüne intihar süsü verildiği de iddia edildi.
21: Namık Gedik'in Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan kabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararın resmi gazetede yayımlanmasının ardından buradan alınacak ve İstanbul'a götürülecek.
20: Bu gelişme Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 65. ölüm yıl dönümlerinde duyuruldu. 1961'de idam edilen 3 Demokrat Partili siyasetçi İstanbul'daki anıt mezarda anıldı.
22: Bu yalnızca bir kabir nakli değildir elbette. Bu adım 66 yıl sonra yarım kalmış bir tarih sayfasının devlet eliyle

0: Galatasaray'ın TV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersoy'dan.
1: ABD Başkanı Donald Trump Axios'a verdiği röportajda İran Savaşı'nda kritik bir dönemece yaklaşıyorum dedi. Önümde önemli büyük bir karar var dedi. Ve şöyle devamını getirdi. Girip onları yok etmek mi istiyorum yoksa böyle bir şey istemiyor muyum? Her şey mümkün, her şey olasılık dahilinde dedi. İran'ın Amerika ile de doğrudan temas içerisinde olduğunu söyledi. Tam da bu açıklama aslında Trump'tan önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Salı günü Amerika'nın Körfez ülkeleriyle bir araya gelmesi, bir toplantı yapması bekleniyor. Şu toplantı savaşın bir sonraki aşamasını şekillendirme potansiyeline sahip. Yani diplomasiye devam mı bir süre daha yoksa askeri operasyonların, saldırıların biraz daha yoğunlaşabileceği bir döneme girilebilir mi? Trump eğer bu ikinci seçeneği tercih ederse bölge ülkelerinin desteğini bir miktar almak durumunda. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ın katılması bekleniyor Salı günü yapılacak olan toplantıya. Kapsamı belki toplantının biraz daha genişletilebilir. ABD Başkanı Donald Trump Körfez ülkelerinin nerede durduklarını öğrenmek, anlamak istiyorum dedi. Bölge ülkeleri İran'dan gelen misilleme saldırılar sonrasında hem kendi ekonomileri bundan zarar görmüş durumda hem de enerji konusunu hep konuşuyoruz. Su, petrol ve doğalgaz ihracatı sekteye uğramış durumda. Dolayısıyla bu konular Salı günkü toplantıda gündemde olacak. ABD Başkanı Donald Trump Amerika'da Kasım ayında yapılacak ara seçim öncesinde mi yoksa sonrasında mı bir karar verecek İran konusunda? O konuda net konuşmadı. Bazı Amerikalı yetkililerse savaşın artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini ve ne barış ne savaş tıkanıklığı durumuna gelindiği görüşünde. Eğer Kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar bir anlaşmaya varılmamış olunursa Trump'ın İran'a yönelik muharip operasyonları yeniden başlatabileceği görüşü de dile getiriliyor.
0: Begüm Dönmez Ersöz'ün notlarını dinledik. Washington Riyad'a F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yaktı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a 48 F-35 jetini içeren yaklaşık 24,3 milyar dolarlık olası satış paketini onayladı. Pakette uçakların yanı sıra 49 motor, yedek parçalar, ekipman, eğitim ve lojistik destek de bulunuyor. Satışın gerçekleşmesi halinde Suudi Arabistan, İsrail'den sonra F-35'e sahip ikinci Orta Doğu ülkesi olacak. Bakanlık onay kararına ilişkin açıklamasında olası satışın bölgede ki askeri dengeyi değiştirmeyeceğini ifade etti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın aldığı karar öncesi Amerikan basınında Çin'in askeri işbirliği yaptığı Suudi Arabistan aracılığıyla F-35 teknolojisine erişebileceği iddia edilmişti. Satışın yapılabilmesi için gözler şimdi Amerikan Kongresi'ne çevrildi. Kararın resmen Kongre'ye bildirilmesi sonrası 30 günlük yasal inceleme süreci başlayacak. Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Almanya Başkonsolosluğu Rus hükümetinin kararıyla kapatılıyor. Almanya ve Avrupa Birliği bayrakları törenle indirildi. Ardından Başkonsolos Milan Simant binadan ayrıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilciliğin en geç 18 Eylül'de kapatılmasını ve tüm çalışanların aynı tarihe kadar ülkeden ayrılmasını istemişti. Bakanlık bu adımın Almanya'nın Bonn'daki Rus Başkonsolosluğuyla Berlin'deki Rus Bilim ve Kültür Evi'ni kapatma kararına karşılık olarak atıldığını açıklamıştı. Ukrayna son dönemde Rusya'nın enerji altyapısını vuruyor. Rusya ise Karadeniz'de Ukrayna gemilerini hedef alıyor. Karadeniz'de ticareti etkileyen bu hal İran savaşının maliyetini katlıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump tarafların birbirlerini vurmama konusunda uzlaştığını söyledi. Ama taraflardan net bir açıklama da yok. Böyle bir süreçte Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Versin'in NTV'den Deniz Kilisioğlu'nun sorularını yanıtladığı bakalım ne dedi.
2: Bugünkü Amerikan yönetiminin çatışmanın temel nedenlerini anlama zeminindeki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Amerikan yaklaşımını mevcut Avrupalı elitlerin tamamen dar görüşlü ve Rusofobik yaklaşımından ayıran şey tam da budur.
3: Amerikan Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya birbirine karşı enerji altyapılarını vurmama konusunda anlaştı dedi. Taraflar ise bunu resmen doğrulamadı ama olası bir sürece de kapıyı kapatmadı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in de bu süreçte NTV'nin sorularını yanıtladı. Vershin'in David Petraeus, Boris Johnson gibi batılı diplomatların Kiev dönüşü istasyondan ayrıldıktan sonra trenlerine dönük saldırıyla ilgili de konuştu.

0: Kesin bir dille ifade edebilirim ki sivil hedefleri vurmadık, vurmuyoruz ve vurmayacağız. Saldırılarımız Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin topraklarımıza ve sivil altyapımıza terör saldırıları düzenleme imkanını elinden almaya yöneliktir. Biz sivil istasyonları ve trenleri vurmuyoruz. Ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin menfaatleri doğrultusunda kullanılan lokomotifleri vurabiliriz.
1: Rus Büyükelçi, Karadeniz seyri sefer güvenliği için Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü de anlattı.
0: Bizim amacımız ve anladığım kadarıyla Türk tarafının amacı, seyri sefer güvenliğini sağlarken aynı zamanda sivil gemi taşımacılığının askeri amaçlarla kullanılmasının kabul edilmezliğini denetleme imkanına sahip olmaktır.
1: Türkiye'nin envanterindeki bazı silah sistemlerinin Ukrayna'ya devriyle ilgili olarak da silahlı bir çatışma varken buna silah eklemenin kötü bir şey olduğu yönündeki ilkesel anlayışımızı ifade ettik. Türk dostlarımızla her zaman anlayış birliğine varıyoruz ifadelerini kullandı. Rus Büyükelçi Vershin'in Türkiye-Rusya ikili ilişkileri içinde yoğunluğu azalmış olabilir ama temelinde karşılıklı anlayış ve karşılıklı güven yatmaktadır dedi. S-400 satışı ile ilgili de konuştu.
0: S-400 konusuyla ilgili olarak temaslarımız oldu, devam ediyor ve hem Rus tarafını hem de Türk tarafını tatmin edecek çözümler bulacağımıza inanıyorum.
2: Bir son dakika gelişmesi var. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirledi. Ayrıntıları NTV Ekonomi Servisinden Murat Cöner, NTV ile ortak yayında aktarıyor, dinliyoruz.
3: Söylediğin gibi Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirledi. Buna göre SPK'nın kararına göre Tera Portföy Yönetimi için Türkiye İş Bankası, A1 Kapital Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi, Buz Portföy Yönetimi, Hedef Portföy Yönetimi, Pardus Portföy Yönetimi ve Pusula Portföy Yönetimi için bu kurumların fonları için portföy saklayıcısı olarak da Ziraat Bankası görevlendirildi ve bankalar tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde yetkilendirilmiş durumda. Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini takip eden 2 iş günü içerisinde tasfiye konusu fonların tedavüldeki toplam katılma payı adediyle yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki katılma payları mutabakatlaştırılacak, eşleştirilecek ve Sermaye Piyasası Kurulu bu işlemlerin kurul kararını takip eden en geç 10 gün içerisinde tamamlanmasını öngördü, eşleştirmelerin yapılabilmesi için. Fon portföyündeki finansal varlıklar yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirli sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde dönüştürülecek. Yani SPK satışlarda yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşullarının gözetilmesini istiyor. Satışların sıkılığını tasfiyeyi yürüten banka belirleyecek. Yine SPK'nın düzenlemesine göre elde edilen nakit bankalar tarafından belirlenecek dönemlerde fon yatırımcıların mutabakatı yapılmış, yani eşleştirilmiş bireysel saklama hesaplarına fon katılma payı sahipliği oranında, pay sahipliği oranında aktarılacak. SPK kararına göre ilgili fonların mal varlığının tasfiyesi tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona ermiş olacak. Yani 3 aylık bir tasfiye süreci öngörülüyor SPK tarafından belirlenen yeni düzenlemede.
4: Bu yeni son dakika bilgisinde içeriğinde biraz daha sokaktaki insanın merak ettiği şekilde, yani şöyle bir soru sorsam bir şey çıkabiliyor mu? Yani yayının başında en çok merak ettiğiniz şeyi söyledik izleyicilerimize. Sizin de bültenlerde aldığınız birkaç yorumcunun yorumlarına baktık. Yani bu fon yatırımcıları, yani zarar edenler bu işten nasıl mağduriyetleri giderilecek diye. Buna dair bir açıklama ya da bir umut ışığı var mı?
3: Osman, şimdi hani umut ışığı ya da açıklamadan ziyade bu portföylerin varlıkları, bu fonların varlıkları satılacak, nakde çevrilecek ve ondan sonra elde edilen toplam nakit, toplam gelirde pay sahiplerinin pay sahipliği oranına göre ödeme yapılacak. Ancak bu satışlar ne zaman gerçekleştirecek? Bu satışlarda hisse senedi fonları ayrı, para piyasası fonları ayrı, zamanlama da önemli. Hani bu varlıkların satışı hangi fiyatlar üzerinden gerçekleşecek? Dolayısıyla şu anda en azından bunu öngörebilmek gerçekten kolay değil. Biraz bekleyip SPK'dan gelen açıklamaları takip edip takipte kalmak önemli olacak şu önümüzdeki dönemde.
4: Peki, yani anladığımız şu herhalde, lütfen yanılıyorsam beni düzelt. Bu zarar edenler ne olacak sorusu için biraz daha zamana ihtiyacımız var.
3: Dediğin gibi biraz daha zamana ihtiyacımız var. Dün bir, bugün iki, biraz daha dikkatle takip etmekte fayda var.
2: NTV Ekonomi Servisinden Murat Caner son dakika bilgisinin ayrıntılarını aktardı.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %42'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Libadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
5: İstanbul yol durumu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
7: Mobile Systems.
8: Reklam.
9: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
10: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
9: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
10: Değil midir?
9: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
10: Girdim.
9: Bak bakalım ne diyor.
10: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
9: O zaman durma, hızını yükselt.
10: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: NTV Radyo.
12: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.

0: içerisinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pofuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Firon'unuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
6: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Denize çek gönder, denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
11: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
12: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
13: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Edirne-İstanbul yolunun 45-57. kilometreleri ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ulaşım kontrolü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
11: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
12: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
14: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
15: Mobile Systems.
16: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
17: Doğa konuşmaları.
18: Türkiye'nin önemli doğa alanlarının yeri neden önemli olduğu, orada hangi türlerin bulunduğu ilan ediliyor mu? O alanlara yakın yerlerde yaşayanlar bunu nereden öğrenebilirler? Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan'a sorduk.
19: Bu alanlar aslında, örnek veriyorum, bir şehrin içerisinden geçen ve içerisinde endemik balıkların, iç su balıklarının yaşadığı bir dere sistemi olabiliyorken, bir yandan 3000-3500 metredeki yüksek dağ bozkırlarının olduğu alanlar da olabilir. Yani çok çeşitli bir ekosistemlerden bahsediyoruz. Her bir yere bir tabela koymak, bilgilendirici levha koymak biraz imkansız ve aslında çok da öncelikli değil açıkçası. Artık hani daha dijital bir çağda yaşıyoruz. Bizim yine Doğa Derneği'nin web sitesinde önemli doğa alanlarının dijital haritası mevcut. Şu an güncellemeyle birlikte o da güncellenecek ama en azından 305 önemli doğa alanını görebiliyoruz. Gittiğimiz yerde, bulunduğumuz bölgede hangi önemli doğa alanlarının olduğunu o harita üzerinden görüp hangi içerikte, hangi türleri barındırdığını ve neden önemli doğa alanı olarak ilan edildiğini okuyabilir, görebiliyoruz. O yüzden hani gitmek isteyenler, önemli doğa alanlarını ziyaret etmek isteyenler bu web sitesi üzerinden, bu harita üzerinden bunu yapabilir.
17: Doğa konuşmaları.
16: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
20: NTV Radyo.
21: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
22: Mersin, Adana, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Kastamonu, Tokat boyunca şiddetli yağış bekleniyor. Yer yer oluşacak dolu ve ani rüzgara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalı.
21: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Birçok uluslararası edebiyat ödülüne layık görülen Burhan Sönmez'in son romanı Kırmızı Ayna kısa süre önce İletişim Yayınları'ndan çıktı. Burhan Sönmez 1965 Ankara Haymana doğumlu. Pen International'ın uluslararası başkanlığını yürütmekte olan Sönmez, Cambridge Üniversitesi Akademi üyesi. Romanları 48 dile çevrildi. Sönmez, Hemingway Ödülü, Václav Havel Ödülü, Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası Edebiyat Ödülü, Sedat Simavi Edebiyat Ödülü ve Orhan Kemal Roman Armağanı gibi ödüllere layık görüldü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde edebiyat üzerine dersler verdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Sönmez, insan hakları alanında avukatlık yaparken bir gösteri sırasında polis müdahalesine maruz kaldı ve ağır yaralandı. Londra'da uzun süre tedavi gördü. La Repubblica, Der Spiegel ve The Guardian gibi basın organlarına yazılar yazdı. Romanlarını hatırlayalım. Kuzey, Masumlar, İstanbul İstanbul, Labirent, Taş ve Gölge. Franz K. Aşıkları romanıyla ana dili Kürtçe'de yazmaya başladı. Şair William Blake'in Cennet ile Cehennem'in Evliliği kitabını Türkçe'ye çevirdi. Bugün bahsini ettiğimiz Kırmızı Ayna, Kürtçe yazılan aslından yazarın kendisi tarafından Türkçe'ye aktarıldı. Sönmez romanında ömrünün son günlerini bir hastane odasında geçiren Zaza ile onun gizemli bir şekilde ortadan kaybolduktan yıllar sonra yanında beliren oğlu Seba'nın hikayesini anlatıyor. Tanıtım metninde klasik bir kavuşma hikayesi değil bu. Bir yandan hafızanın, zamanın, ölümün ve insan ruhunun bilinmezlikleriyle dolu, bir yandan memleketin bir türlü dağılmayan, Dersim'den Galatasaray meydanına uzanan o karanlık sisiyle denilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
14: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
15: Mobile Systems.
20: Tek reklam.
23: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
24: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
23: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
20: Tek reklam.
25: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
26: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
27: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
28: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
29: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
30: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
31: 14-21 Eylül tarihleri.
2: tarihleri arasında 14. nesil Core i5 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Asus TUF Gaming F16 Notebook 64.999 liraya. Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook Go 15 Notebook 24.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
10: Mobile Systems.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
22: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Dolmabahçe'de ağırladığı Marsilya'yı İlhan Fakılı, Çerni, Murillo ve Poku'nun golleriyle 4-1 mağlup etti.
31: Beşiktaş coşkulu taraftarıyla kazandı. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı 4-1 yendi.
32: Güzel bir maç oldu. 3 puan alabildik. Yani farklı bir galibiyet oldu. O da ekstra bizim için bir motivasyon oldu. Şimdi pazar günlük maç. Orada da yine zor bir maç, zor bir deplasman. Ama özgüvenli bir şekilde oraya gideceğiz.
31: Beşiktaş 19. dakikada İlhan Fakılı ile öne geçti. Fransa ekibi 29. dakikada Abdallah'la Sikor'u dengeledi. Vaslav Çerni 56. dakikada dar açıdan yaptığı vuruşla siyah beyazlıları tekrar öne geçirdi. Mourinho 3 dakika sonra kafa vuruşuyla Sikor'u 3-1'e getirdi. Ernest Paku 81. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Beşiktaş Marsilya'yı 4-1 mağlup etti.
33: Bence Avrupa yolculuğuna çok iyi başladık. Taraftarın önünde kazanmayı çok istiyorduk. Oyuncularıma ve taraftara teşekkür etmek istiyorum. Harika bir iş çıkardılar. Onlara bu görsel şovu gösterdiğimiz için çok mutluyum.
31: Marsilya taraftarı geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Kulüp Brugge'la oynanan maçta yaşanan olayların ardından ceza alması sebebiyle Dolmabahçe'de yer alamadı. Tüm stadın Beşiktaş taraftarına ayrılmasıyla tribünlerin yarısı siyah, diğer yarısı beyaz formayla maçı takip ederek görsel şov oluşturdu. Belçikalı yıldız Leandro Trossard sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemedi. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 iç saha maçından da galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılar sıradaki maçında pazar günü ligde Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak.
22: Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Karadeniz ekibi Alman teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Reis felsefesini az laf çok iş olarak açıkladı.
34: Trabzonspor'da görev 2 yıl boyunca Thomas Reis'ta. Alman teknik direktör için Papara Park'ta tören düzenlendi. As Başkan Zeyyat Kafkas, Fatih Tekke ile yolların ayrılmasından sonra yaşanan süreci anlattı.
35: Biz hazırlıklı değildik bu konuya ama masanın üzerindeki seçenekler belliydi. Thomas hocamız zaten başkanımızın o havuzunda olan bir hocaydı. Bir yıldır olan bir hocaydı. İlerisini de planlamak adına bu tür bir ajandamız her zaman vardı. Ama tabii çok ani bir hoca değişikliği. Biz önümüzde bir 3 yıllık planlamaya başlamıştık biliyorsunuz. Ani olunca da hangiler olabilir? Hemen tabii boştaki oyunculara bakıyorsunuz. Sayın Thomas hocamızın hemen 24 saat içinde kulübümle konuşup biz Trabzon'a geldi ve bugün ilk antrenmana çıkmak üzere sözleşmemizi imzaladık.
34: Thomas Rice, Türkiye'deki ikinci serüveni öncesi heyecanlı.
0: Trabzonspor'da olduğum için mutlu ve heyecanlıyım. Tarihi olan bir kulüpteyim. Umarım biz de birlikte tarih yazarız.
34: Trabzonspor, Rice yönetimindeki ilk maçında cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak.
0: Büyük maçlardan korkuyorsanız burası çalışmak için yanlış kulüp. Elbette zamana ihtiyacımız olacak. Ama ben hemen takımımla birlikte maça çıkmak istiyorum. Önce savunmayı, sonra hücumu düşüneceğiz.
34: Trabzonspor, Rice'ın Ludogorets'teki sözleşmesini feshi için 900 bin euro ödeyecek. Alman teknik direktöre 2 sezon için 2 milyon 200 bin euro ödenecek. Rice, 2024-2026 yılları arasında çalıştırdığı Samsunspor'u Avrupa kupalarına taşımıştı.
22: İspanya Süper Kupası 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak. 2027 Asya Kupası ise 7 Ocak 5 Şubat'ta Suudi Arabistan'da düzenlenecek. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Lozan, müsabakanın Suudi Arabistan yerine İstanbul'da oynanması kararının son bölgesel gerilimlerden önce görüşüldüğünü söyledi. Lozan, Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in de organizasyonun İstanbul'da yapılmasından memnun olduğunu ifade etti. Ayrıca Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye stat ve altyapı desteği için teşekkür etti.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
2: Mobile Systems.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: NTV Radyo.
4: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
11: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
12: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
11: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
12: Abicim.
11: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
12: Abicim.
11: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
13: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
14: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
15: Bankkart, seni düşünür o.
16: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
17: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
16: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
18: Sensat.com.
19: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
0: NTV Radyo.

0: Reklam.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Ülkede sonbahar birden etkisini gösterirken geceler soğuk olmaya başladı. Batı kesimler doğu kesimlere oranla daha serin. Gece İstanbul 18, İzmir 20, Ankara 14, Bodrum 21, Balıkesir 15, Bolu 10 dereceye kadar iniyor.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
3: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Güralp. Sermaye Piyasası Kurulu, yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon tasfiye sürecine ilişkin ayrıntıları tek tek açıkladı. Fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Önce kimin fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek, yatırımcıların payları, haciz ve blokeler tek tek kontrol edilecek, fonların bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkarılacak. Hisselerden mevduata, repodan kredilere kadar hesaplar kontrol edilecek. Bu işlemlerin en geç 10 iş günü içinde tamamlanması bekleniyor. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik başlatılan soruşturmada Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen dahil 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sermaye piyasasında yapılan işlemlere yönelik soruşturma kapsamında operasyonların devam edeceğini söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yapıldı. Aralarında İzmir ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlerinin de yer aldığı 24 İl Emniyet Müdürü merkeze çekildi. 39 ilin emniyet müdürü değişti. Birazdan ayrıntıları aktaracağız. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçoğum, terörsüz Türkiye süreci ve seçim tarihi tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Öcalan'ın çerçeve yasayla oluşturulan komisyonlardan birinde görev alacağını söyledi. Uçoğum, seçimler için de 16 Nisan 2028 tarihini verdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'da konut yapıldığı açıklamasına değindi. Sürece toplumsal katkıyı sağlayacak olan Öcalan'ın yeni konusuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır dedi. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump görüşecek mi sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump arkadaşlar, dolayısıyla görüşebilirler dedi. New York'ta format, gün ve saat ayrıntısına girmedi. Eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve Silivri Cezaevi Savcısı Necip Doğan, her ikisi de FETÖ soruşturmaları geçirdi, meslekten men edildi. Bu iki isim bundan 15 yıl önce Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili gözaltında. Soruşturma Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına da uzandı. Abdullah Öcalan'ı İmralı'da sorgulamasıyla bilinen emekli subay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verildi. Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği Arsen Hanım karakteriyle hafızalarımıza kazınan usta oyuncu Gülsen Tuncer, 81 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer bir süredir tedavi görüyordu. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Dolmabahçe'de ağırladığı Marsilya'yı İlhan Fakalı, Çerni, Murillo ve Poku'nun golleriyle 4-1 mağlup etti.
1: NTV Radyo.
4: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
3: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
5: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Bugünkü ekonomi birlikteliğimize hiç şüphesiz ve haftanın başında başlayan borsadaki hareketler ve yaşanan diğer gelişmelere öncelik vererek başlamak durumundayız. Hatırlandığı üzere 14 Eylül pazartesi günü, yani içinde bulunduğumuz haftanın ilk günü, özellikle fon veya portföy olarak adlandırılan bazı sermaye piyasası varlıklarında veya yapılanmalarında sıkıntılar görüldüğü ortaya çıktı. Ve bu çerçevede tabii bir takım tartışmalar, belirsizliğin getirdiği spekülatif bir takım değerlendirmeler birbiri ardına sökün etmeye başladı. Bu finansal iş, finansal dünyaya, beklentilere, algılara geldiğinde daha evvel defaatle yaşanmış ve bundan sonra da belki yaşanacak unsurlar. Bu çerçevede hatırlarsanız dünkü yayınımızda Finansal İstikrar Komitesi'nin toplanarak bu konuya vaziyet edeceğine dair bilgi paylaşmıştık. Evet, o toplantı gerçekleşti ve Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantısını hemen takiben dün birbirini takip eden birçok adım atıldı. Aslında üç bacaklı veya üç kulvardan devam eden müdahalelerle Önce şu tespit paylaşıldı. Sistematik bir risk yok. Daha ziyade bir belirli fonlarda veya yapılanmalarda kaynaklanan bir sıkıntı söz konusu denildi. Bulaş veya bulaşma riskinin engellenmesi için de değişik tedbirlerin alınacağı söylenildi. Nitekim dün adeta soluksuz bir tempo içerisinde 3 ayrı kulvardan bu konuya vaziyet edildi. Her şeyden önce bu meseleler, yani finansal sıkıntılar veya krize doğru gidebilecek yollar, likidite veya ödeme sıkıntısı çerçevesinde düğümlendiği için ilk önce likidite bakımından bir gevşeme veya rahatlama gerçekleşti. Merkez Bankası eliyle gerçekleşen bu ilk adımda Merkez Bankası likiditeyi neredeyse 10 kat arttırıcı ihalelerde yeniden piyasaya para sağlayıcı bir yola gitti. Tabii hemen bir parantez açalım. Sıkılaştırıcı politikalara bu orta ve uzun vadede ne kadar ket vuracak? Bundan sonra gündeme gelecek faiz indirimlerinin etkisi ne olacak? Bunları göreceğiz. Şimdi tabii hani işin sıcağında bunlar düşünülmüyor ama orta ve uzun vadede mutlaka bunlar tekrar devreye gelecek. Öyle ya, sıkılaştırıcı politikalar 36 aydır gündemdeydi. Şimdi buna ters bir hareketle krize veya kriz şartlarına, kriz öncesinde müdahale ediliyor. Bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitleri de güncelleniyor. Bu da tahmin edildiği gibi yükseltiliyor. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları da gözden geçiriliyor ve bunlar azaltılıyor. Yani piyasanın eli rahatlatılıyor. Sıkılaştırma karşıtı, likiditeyi arttırıcı, bolluk bereket yaratıcı, yani para var merak etmeyin imajı ortaya çıkıyor ve bunun da operasyonel bacakları oluşturuyor. Demek ki üçlü müdahalenin birinci bacağı Merkez Bankası eliyle daha ziyade likidite ferahlığı, serbestliği, artışı sağlanması. Bu işin birinci bacağı. İkinci unsur tabii bu tür meselelerde borsayla, sermaye piyasalarıyla ilgili meselelerde operatif bacağı oluşturan sermaye piyasası kurulundan. Sermaye piyasası kurulundan gelen tedbirler genel mahiyetiyle sert satış ve yayılma, bulaşma riskini önleyici tedbirler olarak nitelendirilebilir. Merkez Bankası likidite arttırıcı bir yönde hareket ederken, SPK'da sert satış ve bulaşma riskini önleyici tedbirlere gidiyor. Yatırımcı haklarının korunması meselesine de özel vurgu yapılıyor. Kredili işlemlerde asgari öz kaynak koruma oranı %35'ten %20'ye çekiliyor. Burada da hani bir parça daha aracı şirketlerin ellerini rahatlatma ve ödemelerinde bir parça daha rahatlık sağlama işi ortaya çıkıyor. Bunun dışında 7 ayrı şirkete ait 130 fonun tasfiyesine karar veriliyor. Bunun içinde para piyasaları fonları olduğu gibi hisse senedi fonları da var. Tabii hal böyle olunca 800 milyara yaklaşan, en azından 750 milyara varlığı aştığı düşünülen ve birkaç yüz bin kişinin hakikaten ortağı olduğu bu fonların nasıl tasfiye edileceği konusu şimdi karşımızda duruyor. Bununla ilgili mufassal açıklamaların yapılacağını SPK bildiriyor. Üçüncü bacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan geliyor. Bu da halka açık bankaların 16 Eylül'den itibaren piyasadan yeri alım yoluyla edindikleri kendi hisselerinin yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden indirilmemesine imkan tanıyor. Yani bankalar bu yol üzerinden kendi hisselerini değer kaybına karşı geri alma imkanını sahip oluyorlar. Bir önceki gün, yani bu Finansal İstikrar Komitesi toplanmadan evvel borsada %5'i aşan çok önemli kayıplar olmuştu. Dün özellikle Ziraat Bankası ve daha sonra Türkiye Varlık Fonu'nun da devreye girmesiyle beraber özellikle bankacılık kesiminde, banka hisselerinde yukarı yönlü hareketler oldu. Bankacılık hisseleri de Türkiye sermaye piyasalarında önemli bir ağırlığa sahip olduğu için aslında dün bütün bu heyyula içerisinde, bütün bu kargaşa içerisinde, bütün bu belirsizlik içerisinde hisse senetleri ve genel olarak borsada yukarı yönlü bir hareket, bir tabela sağlanmış oldu. Şimdi tabii bundan sonra nasıl bir gelişme olacak? Olayların sıcağı geçtikten sonra belki bunları değerlendirmek gerekiyor. Ama tabii değişik taraflarla işe bakmak lazım. Bu nasıl başladı, nasıl geldi, bunun safahatı nasıl oldu, bu noktaya nasıl gelindi? Bu işin bacaklarından yatırımcının hakları, hukuku nasıl korunacak? Yatırımcı hukuku kadar yatırımcı olmayıp bu döngünün dışında kalıp bundan şu veya bu şekilde kar elde etmeyen ama şu anda bedel ödemede ortaklığı talep edilenlerin durumu ne olacak? Buradaki etik problemler nasıl tartışılacak? Kamunun buradaki rolü neydi? Bütün bunlar çok farklı noktalarla tartışılacak ama tabii her zaman söylediğimiz bir slogan gene örselendi. Maalesef gereken desteği bir türlü senelerdir bunun arka planına veremiyoruz, dolduramıyoruz. Türkiye sermaye piyasalarından yükselecektir. Bu böyle davranışlarla, böyle ileri geri hareketlerle, yaşanan krizlerle veya kriz benzeri sıkıntılarla Türkiye'nin sermaye piyasalarından yükselmesinin önü açılmıyor, tam tersine kapatılıyor. Özellikle böyle durumlarda mesela serbest fon yapısına getirilen bazı müdahaleler ve kısıtlamalar ki gereken bir durumdur çünkü olağanüstü bir şart altında hareket ediliyor. Orta ve uzun vadede tıpkı Merkez Bankası'nın likidite sağlamasının getireceği yan etkiler veya ters etkiler gibi dikkatle değerlendirilmek zorunda. Yani kaş yapayım derken göz çıkarılması veya belirli problemli fonların üzerinden tüm fon sistemine karşı bir reaksiyon doğması gibi, alerji doğması gibi meseleler de gündemde kalıyor. Bunları tabii olayın sıcağı geçtikten sonra tekrar değerlendireceğiz. Sonlandırmadan evvel bir önemli noktanın altını çizelim. Önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri Çin başkanlık zirvesi olacak. Başkan Xi Amerika'yı ziyaret ediyor. Çok önemli konular var. Ticaret konuları, silahlanma konuları ve elbette yapay zeka ile ilgili bundan sonraki gelişime yön verebilecek bir takım parametreler. Hakikaten sadece iki ülkenin değil, dünyanın yakın, orta ve uzun vadeli geleceğinin de belki şifreleri bu masada ele alınacak. Çözüm çıkacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Bu genel değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
3: Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 13.509 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.79, Euro 56.09'dan işlem görüyor. Altının onzu 4.367 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.849, çeyrek altın 11.615 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 103 dolar.
0: NTV Radyo.
3: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sabahın yeni gelişmesi sermaye piyasası kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirledi. Ayrıntıları NTV Ekonomi Servisinden Murat Cener'den dinleyeceğiz. Bir kulak verelim.
6: Düne göre, dün akşama göre dediğin gibi çok daha fazla netleşme olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle başlayalım. Sermaye Piyasası Kurulu senin de ifade ettiğin gibi tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirlemiş oldu. Buna göre SPK'nın kararına göre Tera Portföy Yönetimi'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası görevlendirildi. Geriye kalan 6 şirket, A1 Kapital, Buz Portföy, Hedef Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Pardus Portföy için bu şirketlerin kurucusu olduğu fonların saklayıcısı olarak da Ziraat Bankası görevlendirildi. Bu iki banka, İş Bankası ve Ziraat Bankası tasfiye süreçlerini yetkili olarak yürütecek. Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini takip eden iki iş günü içerisinde öncelikle fonların tedavüldeki toplam pay adedi ile yatırımcıların kazılma payları eşleştirilecek, mutabakatlaştırılacak. Sermaye Piyasası Kurulu bu işlemlerin en geç 10 iş günü içerisinde tamamlanmasını öngörülüyor. Burada önemli hususlardan bir tanesi SPK'nın açıkladığı metinde fon portföyündeki finansal varlıklar yatırımcı menfaati. piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde döndürülecek ve elde edilecek nakit bankalar tarafından belirlenecek dönemlerde fon yatırımcılarının daha önceden mutabakatı yapılmış, eşleştirilmiş bireysel hesaplarına pay sahipliği oranında, kimin ne kadar varsa pay sahipliği oranında elde edilen nakitten aktarım yapılacak. Bu arada şunu da ekleyelim, TEFAS üzerinden satış emri verilen, satış emri verilen ancak gerçekleştirilemeyen iade tutarları bu fon hesabına borç olarak kaydedilecek ve elde edilecek nakitle öncelikli olarak bu borçlar ödenecek. Yine SPK'nın metninden öne çıkan unsurlardan bir tanesi. Fonların mal varlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. Yani kabaca sermaye piyasası kurulunun tasfiye süreci için 3 aylık bir süre öngördüğünü söyleyebiliriz. Ancak SPK uygun görürse bu süre uzatılabilecek.
7: Yani aslında ne kadar sürecek bu sorun yanıtını, yani sorun yanıtını daha çok da fazla bilmiyoruz. En az 3 ay ama biraz daha da uzatılabilir gibi bir durum var. Peki bu şimdi başka fonlara, katılım evim gibi yerlere de sıçrar mı? Çünkü bugün atılan bir adım var ama dün sabah saatlerinde yapılan toplantıdan da bazı açıklamalar yapılmıştı, çıkmıştı. Bir risk var mı? Yani yapısal bir sorun olarak karşımızda durar mı bu, yoksa biraz bir müddet sonra çözülecek bir şey mi?
6: Osman, dün daha doğrusu bir önceki gün piyasalarda yaşananlar sonrasında dün sabah Finansal İstikrar Komitesi saat 8'de erken bir saatte toplandı. Sonrasında yaptığı açıklamada gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti. Şunun altı çizildi Finansal İstikrar Komitesi metninde: özellikle bu genele yayılan bir durum değil, yapısal bir problem değil, sınırlı belli bir kesimdeki fonları ilgilendiriyor ve şu anda yönetilebilir, idare edilebilir bir durumda dedi. Sonrasında zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası öncelikle piyasadaki likidite koşullarına yönelik bir sıkıntıyı engellemek üzere açıklamasını, önlemleri aktardı. Ondan sonra da Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklaması geldi konuyla alakalı olarak. Senin bahsettiğin gibi genele yayılmaması için Finansal İstikrar Komitesi'nde de bir bulaşma riski olduğundan bahsedildi ve genele yayılmaması için gereken önlemlerin alındığı ve alınacağı ifade edildi. Uzmanlara sorduğumuz zaman da evet, bu riskin finansal piyasalardan makroekonomiye bir sıçrama riski olduğu, bunun bütün ekonomilerde böyle durumlarda olabileceği, ancak şu anda Türkiye'de mevcut durumda bu riskin önüne geçilmesi için gerekli adımların atıldığı ifade ediliyor.
7: Ya şimdi bu konuyla ilgili aslında bazı fonlar var. Yani bir denetim eksikliği mi vardı, görülmedi mi bu diye de bir soru soracağım. Çünkü bazılarında, bazı fonlarda mesela sanırım portföyün adını hatırlamıyorum, birden 1500'e, yani 1'e 1500 veren bir yer var. Bunun bu kadar görülmemesi mümkün mü? Bu konuda bir denetim eksikliği mi vardı? Yani hiç konuyu bilmeyenler için aslına bakarsan nasıl geldik bu noktaya?
6: Osman, senin de söylediğin gibi hani şöyle kabaca bir şey çizecek olursak eğer, bazı fonların belli bazı hisselere yatırım yaptığı, bunun hani daha sığ, daha düşük işlem hacimli hisseler de olabilir, bazı hisselere yatırım yaptığı, sonra para piyasası fonlarını teminat göstererek tekrar kredi alıp o hisselere tekrar geri dönüp tekrar yükselttiği ve senin de söylediğin gibi evet, hani ortada olmayan değerlemelerle, ortada olmayan gerçeklerle hisselerin çok korkunç getirilere, %3000'lere, %4000 getirilere ulaştığı durumlar olduğu yazıldı, çizildi, biz de okuduk, biz de takip ettik. Özellikle bu durumda yine bizim şu süreç bahsedecek, değerlendirecek olursak, bizim de uzmanlarla, konunun uzmanlarıyla yaptığımız görüşmelerdeki NTV yayınlarında da konuk ettiğimiz isimlerin altını çizdiği hususlardan bir tanesi bu. Yönetmelikteki bazı boşlukların, bazı gri alanların maalesef kullanıldığı yönünde ve işini iyi yapanla işini iyi yapmayanın, özellikle bu düzenlemeler sonrasında, SPK'nın attığı adımlar sonrasında daha netleştiği yönünde, evet bazı gri alanlar vardı ve bunlar kullanıldı, bunun altı çiziliyor.
7: Bugün bazı gazetelerde de yazıyor, bu 28 Ağustos'taki SPK düzenlemesiyle birlikte biraz daha bu olay ortaya çıktı, tetiklendi ya da işte o bu işi biraz farklı bir hale getirdi diye. Ne oldu 28 Ağustos'ta, nasıl bir düzenlemeydi o ve bugüne nasıl getirdi meseleyi?
6: Osman, aslında hani bakış açısı tam olarak şöyle düzeltelim. Daha biraz daha geriye sarmamız lazım takvimi. Vaktim varsa konuşuyorum Osman, bırakırsan çünkü daha uzun da konuşacağım.
7: Elbette sen elbette. Herkesin merak ettiği konu bu. Konuşabiliriz istediğimiz kadar.
6: Tamam. Sen biraz daha başa sarmamız lazım. Bu yılın Mayıs ayı gibi, bu yılın Nisan ayı gibi MSCI yani uluslararası yatırımcının gözünün, kulağının olduğu, takipte olduğu kurumlardan bir tanesi MSCI Türkiye'ye bazı uyarılarda bulundu. Bunlar neydi? Senin de bu bahsettiğin, az önce benim de sana açılımını yaptığım olaylarla alakalı olarak hem hisse sahipliği, hem fiili dolaşım, hem değerlemelerin doğru olmaması vesaire, bu konuda üzerinde Türkiye'ye bazı uyarılar yaptı ve bu şeylerin düzeltilmesi, yoksa Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler statüsünden daha aşağıya düşürülebileceği, bunun bir gündeme alınabileceği, Kasım ayındaki toplantıda bunun gündeme alınabileceğini söyledi. Bir değerlendirme yapılacağını söyledi. Burada önemli olan şu, yabancı yatırımcı açısından hani Türkiye'nin bir Türkiye'nin hisselerinin bir alt lige düşürülmesi durumu söz konusuydu. Yani yabancı yatırımcı açtığı zaman ekranı, ilk karşısına çıkacak hisse, ülke Türkiye olmayacak gibi bir durum. Böyle bir risk vardı. Yurt içinde de hemen bu uyarıya karşın adımlar atıldı. Senin bahsettiğin SPK'nın adımları da işte bu çerçevede geldi. Hani serbest fonlarda %5'i aşan pozisyonların toplamı en fazla %20 ile sınırlandırıldı mesela. Şirketlerin fiili dolaşım oranına göre %2 ile %8 arasında sahiplik sınırları getirildi. Bütün, daha çok fazla detay var tabii ki. Bütün bu ayrıntılar, bu yeni fon rehberi ve sonrasında atılan adımlar, işte az önce bahsettiğimiz bir hissenin gerçek olmayan değerlemelerle yükseltilmesi, sonrasında bu yatırımcının dikkatini cezbetmesi, sonrasında daha da yükselmeye devam etmesi, bütün bu yasadaki boşluklardan yararlanarak yapılan işlerin önüne net bir şekilde geçilmesine sebep oldu. Ve SPK'nın adımları sonrasında belirli düzenlemeler, belirli geçişler, fonların içerisindeki varlıklar adına belirli değişiklikler yapılması gerekiyordu şirketler tarafından ve bunun bir ay, bir buçuk ay ya da yıl sonuna kadar en azından bir adaptasyon sürecine ihtiyaç olduğu belirtiliyordu. Ancak senin de söze başlarken, daha doğrusu sorunda sorduğun üzere, değerlemeler hani 1'e 1000'ler, 1'e 3000'ler, 1'e 4000'ler böyle bir karşılık olmadığı için gerçekte piyasada geri ödemesi sıkıntı oldu. Sonra bir likidite problemi doğdu. O likidite problemini, yani nakit problemini aşmak için elde avuçlarına varsa satılma ve bunun da genele yayılma sıkıntısı maalesef önceki gün yaşananları getirdi bize.
3: NTV Ekonomi Servisinden Murat Caner, NTV yayınında bu sabahın yeni gelişmesi, Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirlediği konusuna dair yorumlarını ve notlarını paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sermaye piyasasında yapılan işlemlere yönelik soruşturma kapsamında operasyonların devam edeceğini söyledi. Dün yapılan operasyonun ardından bugün sabah saatlerinde de operasyon gerçekleşebileceğini ifade etti. Devletin unutmayacağını ve uyutmayacağını belirten Bakan Çiftçi, operasyonlarımız kararlılıkla sürecek dedi. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu var. Aralarında Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş da var. Ve Sena Gürbıyık'tan bu gelişmenin ayrıntılarını dinleyeceğiz şimdi.
8: Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine verdiği talimat doğrultusunda 18 şüpheli isim için gözaltı kararı verildiğini duyurdu ve 15 ünlü ismin şu sıralarda gözaltına alındığını söyleyelim. Peki niçin gözaltına alındılar? Şüphelilerin uyuşturucu ve yarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair şüpheler nedeniyle bu delillerin araştırılması için 18 şüpheli gözaltına, 18 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 15 kişinin gözaltında olduğunu belirtelim. Aralarında oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatıyla bilinen isimler var. Aras Bulut İynemli oyuncu, şarkıcı Sefo, sosyal medyada tanınan Melis Sezen, oyuncu Nilperi Şahin Tere, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeliz Yeşil Çimen, Anıl Durmuş, Hazan Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezen Çakır,

0: süreçler rutin dışı yöntemlerle çözülür dedi. İmralı'da yeni konut inşa edilmesinin bir imtiyaz ya da yeni bir statü anlamına gelmediğini ifade etti. Seçimler için de tarih verdi.
1: Yürütme bünyesinde oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu 4 tane alt komisyon oluşturuyor. Bu alt komisyonlardan birisi de bu silahsızlanma ve fesih sürecinin sıkı bir biçimde takibi ile ilgili bir komisyon. Muhtemelen Öcalan'a bu komisyonda bir görev verilecektir. Bir komisyonda görevlendirilmesi, daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması bir gerekliliktir bu sürecin nihayete ermesi açısından. Bu sağlanan bir imtiyaz değildir. Benim öngörüm seçimler 2028'de yapılacak. 7 Mayıs'tan kısa bir süre önce yapılacak ve Cumhurbaşkanımızın toplumsal ve siyasi açıdan zaten gerçekleşmiş önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı hukukileştirilecek.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için geri sayılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir görüşme yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Bu soru resepsiyonda Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a soruldu.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arkadaşlar, dolayısıyla görüşebilirler. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki lider görüşecek mi sorusuna bu yanıtı verdi. New York'ta format, gün ve saat ayrıntısına girmedi. Barak bu mesajı ABD'nin İstanbul'da yapılan Bağımsızlık Günü resepsiyonunda verdi. Resepsiyonda hem Büyükelçi Barak hem de İstanbul Başkonsolosu Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.
3: Dün akşam patronum Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la konuştum. Erdoğan'la aralarında duygusal bir ilişki var. Barış bir süreçtir. Kültürle, eğitimle, nezaketle ve anlayışla gelir. Çok karmaşık, zor bir dönem. Amerika Birleşik Devletleri olarak Türkiye'nin dostluğuna minnettarız.
4: Gelecek yıl Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutlayacağız. İstanbul bu hikayede çok özel bir yere sahip. İki kıta arasında, medeniyetler arası, Amerika Birleşik Devletleri diplomasisinin en zengin bağlantılarını bulduğu bir köprü.
2: Daha önce NATO zirvesi sebebiyle ertelenen ve yaklaşık 2 ay gecikmeyle yapılan Bağımsızlık Günü resepsiyonuna siyaset, diplomasi ve iş dünyasının yanı sıra Türkiye'de yerleşik dini cemaat liderleri de katıldı.
0: 39 ilin emniyet müdürü değişti. Aralarında İzmir ve Diyarbakır il emniyet müdürlerinin de yer aldığı 24 il emniyet müdürü merkeze çekildi. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yaşandı.
5: Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu merkeze çekildi. Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük ve Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay'la Polis Başmüfettişi Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görev değişimlerini öngören Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile terörle mücadelede Daire Başkanı Yusuf Topcan Yalova İl Emniyet Müdürü oldu. Topcan'dan boşalan terörle mücadele daire başkanlığına Salih Gözüm atandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na Rüştü Yılmaz, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na ise Adnan Özdemir getirildi. Hüseyin Ediz Tercanoğlu, Özel Harekat Başkanı, Fatih Tatlıoğlu, Güvenlik Daire Başkanı ve Oykun İlgün, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı oldu. Kararname ile aralarında İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Selin de yer aldığı 24 İl Emniyet Müdürü merkeze çekildi. 39 İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atama yapıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
0: Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru bir başka aracın çarpması sonucu şehit oldu. Başyolu ilçesinde seyir halindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından bölgede çalışma yapan görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçın Kaya'ya da otomobil çarptı. Ağır yaralanan 28 yaşındaki polis memuru hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Kazaya karışan iki sürücü de gözaltına alındı. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin Silivri Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı gözaltına alındı. Soruşturma Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına da uzandı.
6: Eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve Silivri Cezaevi Savcısı Necip Doğan, her iki

0: de FETÖ soruşturmaları geçirdi. Meslekten men edildi. Bu iki isim bundan 15 yıl önce Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili gözaltında. 2011'deki adli tıp raporunda Kaşif Kozinoğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Ancak FETÖ'nün hedefi haline geldiği iddia ediliyordu. Otopsinin yüzeysel yapıldığı öne sürüldü. Eski başsavcı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Cezaevi savcısı Necip Doğan ise Kozinoğlu yaşamını yitirdikten sonra olay yeri incelemesine katılmıştı. MİT görevlisi Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur ve emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la ilgili gözaltı kararı verildi. Hasan Atilla Uğur'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunduğu ve Türkiye'ye geleceği belirtildi.
1: Yapacağımız her şeyle hazırız.
0: Çok bilgi kirliliği var. Savcıların beni çağırması çok normal diye konuştuğu öğrenildi. Uğur kamuoyunda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı'da sorgulayan isim olarak da biliniyordu. Daha önce olay gününe ilişkin bazı röportajlar verdi. Kozinoğlu'nun fenalaştığını gördüğünü, hemen acil durum butonuna bastıklarını, görevlilerin kaç dakika sonra geldiğini hatırlamadığını söyledi. Kozinoğlu'nun daha önce FETÖ'nün kendisini hedef alabileceğini söylediğini ifade etti. Kaşif Kozinoğlu fenalaştıktan sonra neler yaşandı? Gardiyanlar ve sağlık görevlileri ne zaman koğuşa geldi? Arada kaç dakika fark var? Sedye'de hangi işlemler uygulandı? Soruşturma kapsamında yanıt bekleyen pek çok soru var.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ailem güvende operasyonlarını eleştirdi. Herkesin aynı çuvala sokulduğu bir durumla karşı karşıyayız dedi. Özel, İmralı'da yeni konut yapılmasını da değerlendirdi.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ailem güvende operasyonlarının özensiz yürütüldüğünü öne sürdü. Herkesin bir anlamda aynı çuvala sokulup kriminalize edildiği bu durumla karşı karşıyayız dedi. Operasyonda sorunlu alanlar olduğunu belirterek hedef alınan kurumların içinde sağlıkla ilgili, AIDS'le mücadeleyle ilgili, ailelerin içinde olduğu dayanışma kurumları var. Gazeteciler ve hak temsilcilerinin sosyal medya hesaplarına keyfi erişim engeli konulması var diye konuştu. Yapılanların hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu savundu. Özel yeni arayış haber sitesine konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'da konut yapıldı açıklamasına değinerek, sürece toplumsal katkı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır dedi. Yeni partinin Yenilik Partisi ile olan isim benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yazı gelmesini de değerlendiren Özel, biz bir benzeşme olduğunu düşünmüyoruz. Bu konuda kararı Anayasa Mahkemesi verecek dedi. Özel, Anayasa Mahkemesi benzerlik var kararı verirse isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz açıklamasını da yaptı.
2: Artan petrol fiyatları akaryakıt piyasasına yansıyor. Motorin ilk kez 100 lirayı geçti. İran savaşı sonrası vergi indirimlerine rağmen litre başına 30 liradan fazla artış oldu.
3: Motorin 7 ayda 34 lira zamlandı. İran savaşı, Ukrayna'nın Rus rafinerilerini hedef alması, son olarak da Husilerin saldırıları. Tüm dünyada enerji fiyatları aylardır artıyor. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde. Dizel ürünlerde rafineri marjları da yükseliyor. Fiyat artışları yurt içinde akaryakıt piyasasına yansıyor. 27 Şubat'ta 68 lira olan motorin 102 liraya kadar çıktı. Yani İran savaşı sonrası %50 zamlandı. Motorinde şu an 11 liraya yakın zam vergiden karşılanıyor. Bu düzenleme yapılmasaydı fiyatı 110 liranın üzerinde olacaktı. Bu süreçte benzin fiyatına da yüksek oranda zam yansıdı. Savaş öncesi 62 lira olan fiyat 20 lira artarak 82 liraya çıktı. Mart ayından bugüne %32 zamlandı.
2: Konut satışları yüksek faizin etkisiyle yerinde sayıyor. Ağustos'ta bir önceki aya göre sınırlı artarken geçen yıla göre %11 azaldı.
3: Konut satışları Ağustos ayında yerinde saydı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen ay 127.410 adet konut satışı gerçekleşti. Satışlar bir önceki ay 123.603 adet seviyesindeydi. Yani satışlarda aylık bazda sınırlı bir değişim yaşandı. Satış adedi geçen yılın aynı ayına göre %11 düştü. Yüksek faiz oranları nedeniyle kredili satışta yavaşlama yaşanıyor. Ağustos'ta satışı yapılan konutların 105.279'u peşin, 22.131 adedi kredi yöntemiyle alındı. Kredili satış miktarı hem aylık hem de yıllık olarak %7 geriledi. Öte yandan yabancılara yapılan konut satışı geriliyor. Yıllık %19,8 azalarak 1.810 adede düştü. En fazla alımı 283 adetle Ruslar yaptı. Onu 155 adetle İranlılar ve 118 adetle Almanya takip etti.
2: Yeni eğitim öğretim yılı başladı ancak bu başlangıç aileler için önemli bir maliyeti de beraberinde getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerine göre eğitim fiyatlarının en çok arttığı gider kalemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Yapılan bazı araştırmalar devlet okuluna giden bir öğrencinin yıllık eğitim maliyetinin 155 bin liraya kadar çıktığını gösteriyor.
4: Çanta bakacağım, kalem bakacağım, defter bakacağım, silgi bakacağım, uç bakacağım.
5: Kırtasiye masrafı bir yanda, kıyafetler, servis ücreti ve kantin harçlığı diğer taraflarda.
6: İlla ki zorluyor çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşı uymuyor diyebilirim.
7: Her sene fiyat merdiven merdiven çıkıyor yani. Bence ucuz değil.
5: TÜİK'in enflasyon araştırması rakamları da velileri doğruluyor. Ağustos ayında genel tüketici enflasyonu artışı bir önceki yıla göre %31,5'ta seyretti. Ancak eğitim kalemlerindeki artış ortalaması %53'ün üzerine çıktı. Bu artışlarla Eğitim İş Sendikası'nın Ankara'da yaptığı fiyat araştırmasına göre devlet okuluna gitse de bir öğrencinin okula başlama maliyeti en az 64 bin liraya çıkıyor. Yalnızca tost, ayran ve sudan oluşan kantin masrafı bile aylık 3 bin liraya yakın tutuyor. Fiyatlar şehirlere göre değişirken okul masrafları içinde en yüksek bölümü servis ücretleri oluşturuyor.
8: Servis ücretlerinin 8-10 bin lira civarında olduğunu ortalama duyuyorum aylık. Hani gayet fazla yani.
9: Servis ücreti UKM'nin en yakın mesafe ücreti olarak biz bunu aldık ki onun da yıllık maliyeti 39.970 lira.
5: Eğitim uzmanları TÜİK'in okul harcaması kalemleri arasına katmadığı bazı teknolojik gereçlere de dikkat çekiyor. Onların da aile bütçelerinde önemli bir yük oluşturduğunu belirtiyor. Sınava hazırlanan bir öğrencinin ise dershaneye gidip ilave test kitapları alması halinde yıllık masrafı 155 bin liraya kadar çıkıyor.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %51'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye Kavacık arasında sabah trafiği var. Şavrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Florya, Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
10: İstanbul yol durumu.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: İstanbul'da Boğaz hattı ve Anadolu yakasında hafif yağmur görülecek. Sıcaklık 23 derece. Marmara'da Bursa, Sakarya, Kocaeli kesimi hafif yağmurlu. Bursa'da sıcaklık 25 derece. İç Anadolu'da Ankara'da yağış hafif görülecek. Sıcaklık 22 derece. Sivas, Yozgat, Kayseri kesiminde ise yağış şiddetli. İzmir'de hava güneşli. Sıcaklık 30 derece. Afyonkarahisar ve Kütahya'da hafif yağmur görülebilir. Bodrum 31 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Antalya'da yağış az noktada, sıcaklık 32 derece. Karadeniz bölgesinin genelinde yağış görülecek. Kastamonu Tokat kesiminde ise daha kuvvetli. Sıcaklık 23-25 derecelerde. Doğuda Erzurum, Kars, Bingöl, güneyde Gaziantep, Kilis kesiminde sağanak geçişi var. Erzurum 21, Diyarbakır 33 derece.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
13: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
14: Ardento. Mobile Systems.
13: Reklam.
15: Sen de katıl derim, katılın evim.
10: NTV Radyo.
16: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
11: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.
12: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
4: Merhabalar. Evet, meyveleri kavanozda kışa saklamak mümkün dedik. Şeftali ve kızılcık da en yakışanları. Ama her meyvenin kendisine yakışan bir kokusu, bir otu, bir baharatı var. Şimdi şeftali konservesi yapacaksak bir kere hemen kolay soyma yöntemini söyleyeyim. Şeftalileri yarım dakika kadar kaynar suya batırın, çıkarın, soğuk suya tutun. Böyle kabukları fış diye ayrılacak. Son derece kolay. Sonra ikiye bölüp bütün bütün yapabilirsiniz. Küpler halinde kesebilirsiniz. Hatta püre olarak bile yapabilirsiniz. Yurt dışında belki dikkatinizi çekmiştir. Özellikle Fransa'da falan gidenler, görenler bilir ya da Almanya'da böyle meyve pürelerinde küçücük sanki tek kişilik yoğurt kaplarında gibi satarlar. Onu da mesela yoğurt üstüne falan ekleyip yerler. Dolayısıyla çocuklara aslında kışın meyve yedirmek için son derece geçerli bir yöntem. Ama dikkat, kesinlikle rengini kaybetmemesi lazım. Bunun için ne lazım? Her zaman asit lazım. Şimdi asit derken limon suyu olabilir, limon tuzu olabilir. Aslında normalde diyelim ki bir meyve püresi hazırladınız. Onun içine işte ne kadar tatlı istiyorsanız kavanoz başına 2-3 kaşık, 4 kaşık şeker olabilir. Ama mutlaka ve mutlaka birazcık suda çözülmüş limon tuzu. İşte o zaman rengini koruyacak. Konserve kavanozlarına daha küçük kavanozlar olursa daha da iyi. Bu püreyi koyuyorsunuz. Hiç pişirmek falan yok. Ağzını sıkıca kapatıp üstünü geçene kadar kaynar su. Aralarına da kavanozların böyle birbirlerine çarpmasınlar tıngır tıngır diye. Bir mutfak havlusu. İşte size harika bir koruma yöntemi. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Genellikle 15-20 dakika suyun içinde kavanozları kaynatmak yeterli oluyor. Sterilizasyon için, kışa dayanacak bir konserve için. Ama yüksek bir yerde yaşıyorsanız en aşağı 25 dakika. Çünkü yükseklik arttıkça o hava basıncının da etkisiyle sterilizasyon işlemi birazcık daha uzun süre alıyor. Dolayısıyla eğer yüksek yerlerde oturuyorsanız, mesela ben şu anda Ankara'dayım, 25 dakika en az kaynatmanız lazım, diyelim ki yarım saat. Peki meyveyi bütün olarak yapacaksınız, ya küp küp doğrayın ya dilim dilim doğrayın ya da böyle yarım şeftaliler, onları doğrudan kavanoza koyun, üstüne kaynamış şurubu koyabilirsiniz. Kavanoz başına 1 ila 4 kaşık şeker oranı yeterlidir ya da normalde şekeri koyup üstünde kaynar suyu koyabilirsiniz. İçine de istediğiniz baharatı koyacaksınız. Ne koyacaksınız? Elbette ki tarçın, karanfil, bunlar yakışıyor. Fakat mesela biberiye otu çok yakışabiliyor. Fakat ummayacağınız başka bir şey söyleyeyim. Şeftaliye en çok gül suyu yakışıyor. Evet, 1-2 kaşık gül suyu da koyabilirsiniz. Sonra gene kavanozları kapatıp aynı yöntemle devam. Peki kızılcığı nasıl yapacaksınız? Evet, kızılcık hoşafını ya da kompostu belki demek daha doğru. Ağlasun'da, yani Sagalassos antik kentinin altındaki Ağlasun'da rastladım. Onlar ne koyuyorlar? Feslikan. Feslikan nedir? Fesleğen. Evet, aynı yöntemle feslikanlı kızılcık kompostosu da yapabilirsiniz. Takipte kalın, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
2: Arvento. Mobile Systems.
0: Reklam.
5: NTV Radyo.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
10: Büyük rahatlık. Paytr.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Tablet deyince vatan.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
15: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
14: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
15: Abicim.
14: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
15: Abicim.
14: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
16: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
17: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurla ev ve araba sahibi oluyor.
18: Bize fuzur lazım.
19: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
20: Kazancım net, sigortam net.
21: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop, 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
22: NTV Radyo.

0: Selam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Develer iklim değişikliğine karşı önemli bir kaynak. Afrika'da bu yaz aşırı sıcaklar nedeniyle zorlansalar da kurak ekosistemler ve orada yaşayan halklar açısından sürdürülebilir yaşam için çok önemli. Yaklaşık 10 gün susuz yaşayabilir, diğer çiftlik hayvanlarının sindiremediği için uzak durduğu sert bitkilerle beslenir. Buna rağmen sütü yine de çok besleyicidir. Eti, sütü, yünü ve ulaşım aracı olarak kullanımı yanında beslenme rejimi nedeniyle biyoçeşitliliği artırmaya, otlama alışkanlıkları ve dışkılama yoluyla tohum dağılımına yardımcı olur. Hörgücünde 80 kiloya kadar yağ depolar. Bu da ona haftalarca, aylarca yetecek enerjiyi sağlar. Uzun kirpikleri ve 3 çift göz kapağı çöl fırtınasında gözlerine kum dolmasını önler. Ayrıca fırtına sırasında burun deliklerini de tamamen kapatabilir. Deve günde 400 kiloya yakın yükü 40 kilometre boyunca yarış atı gibi saatte 40 mile kadar hızla taşıyabilir. Yastıklı ayakları toprağın sıkışmasını önler, erozyonu en aza indirir ve genel arazi sağlığını destekler. Uzmanlar tüm bu nedenlerle Afrika'da azalan su kaynaklarına dikkat çekerek devenin yanı sıra ineklere göre iklime daha dayanıklı olan keçi beslemenin avantajına da dikkat çekiyor.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. Kilometreleri ve Savaştepe-Balıkesir yolunun 17-18. Kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Her mevsimde her havada
10: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
12: Ülkede sonbahar birden etkisini gösterirken geceler soğuk olmaya başladı. Batı kesimler doğu kesimlere oranla daha serin. Gece İstanbul 18, İzmir 20, Ankara 14, Bodrum 21, Balıkesir 15, Bolu 10 dereceye kadar iniyor.
6: Her mevsimde her havada
10: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
11: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
0: Arvento, Arvento.
13: Reklam.
14: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
15: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
14: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
15: Değil midir?
14: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
15: Girdim.
14: Bak bakalım ne diyor.
15: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
14: O zaman durma, hızını yükselt.
15: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
16: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: NTV Radyo.
17: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
18: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
19: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
20: Neova Sigorta.
21: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Sermaye Piyasası Kurulu fonların tasfiyesi için süreci belirledi. SPK tarafından paylaşılan bültene göre tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. İlk olarak fonların değeri ve yatırımcıların payları belirlenecek. Fonların borç ve alacakları hesaplanacak. Ardından finansal varlıklar yatırımcı menfaati ve piyasa derinliği gözetilerek nakde dönüştürülecek. Satıcılardan elde edilen gelir fon yatırımcılarına aktarılacak. 17 Eylül öncesi fon satış emri verenlere ödemede öncelik verilecek. Fonun mal varlığının tasfiyesi en fazla 3 ay sürecek. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik başlatılan soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Tera Holding'in Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi, Destek Yatırım Bankası'nın patronu Altun Çukumova ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da olduğu 48 isim yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Şüphelilerin pay piyasasında yaptıkları işlemlere ilişkin ifade verdikleri öğrenildi. Diğer yandan sosyal medyadan sermaye piyasası yatırımcılarında korku ve paniğe sebep olacak şekilde spekülasyon amaçlı paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sermaye piyasasında yapılan işlemlere yönelik soruşturma kapsamında operasyonların devam edeceğini söyledi. Dün yapılan operasyonun ardından bugün sabah saatlerinde de operasyon gerçekleşebileceğini ifade etti. Devletin unutmayacağını ve uyutmayacağını belirten Bakan Çiftçi, "Operasyonlarımız kararlılıkla sürecek," dedi. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu var. Aralarında şarkıcı Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş da var. Sena Gürbıyık ayrıntıları NTV ile ortak yayında aktarıyor.
3: Sabah saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine verdiği talimat doğrultusunda ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu ve bu kapsamda da 18 ünlü isim için gözaltı kararı verildi. 15 ünlü ismin gözaltında olduğunu belirtelim. Peki suçlamalar neler ve hangi maddeler araştırılacak? Şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair masum şüpheyi destekleyen deliller, iddialar, bu tip şüpheler araştırılacak ve bu doğrultuda da gözaltı talimatı verilen 18 şüpheli için biyolojik inceleme yapılacak. Yani bu ne demek? Aslında bugüne dek gerçekleştirilen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarında gözaltına alındıktan sonra ünlülerden adli tıp kurumunda kan ve saç örnekleri alınmıştı ve bu örneklerin de sonuçları beklenmişti soruşturma kapsamında. 18 ünlü isim için de aynı şey geçerli. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan şu anda 15 kişi olduğunu belirtiyor ve 15 kişinin de ifade işlemlerinin ardından kan ve saç örneklerinin alınması üzere adli tıp kurumuna sevkleri gerçekleştirilecek ve ardından da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına getirilecekler. Toparlayacak olursak bu sabah saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. 18 ünlü isim hakkında gözaltı kararı var ve şu anda 15 ismin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade vermek üzere orada gözaltına alındığını belirtelim.
2: Sena Gürbıyık aktardı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yapıldı. Aralarında İzmir ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlerinin de yer aldığı 24 il emniyet müdürü merkeze çekildi. 39 ilin emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu merkeze çekildi. Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük ve Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay'la Polis Baş Müfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topçan, Yalova İl Genel Müdürü olurken Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'sa Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı görevine getirildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için geri sayılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir görüşme yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Bu soru resepsiyonda Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a soruldu.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arkadaşlar, dolayısıyla görüşebilirler. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki lider görüşecek mi sorusuna bu yanıtı verdi. New York'ta format, gün ve saat ayrıntısına girmedi. Barak bu mesajı ABD'nin İstanbul'da yapılan Bağımsızlık Günü resepsiyonunda verdi. Resepsiyonda hem Büyükelçi Barak hem de İstanbul Başkonsolosu Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.
5: Dün akşam patronum Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la konuştum. Erdoğan'la aralarında duygusal bir ilişki var. Barış bir süreçtir. Kültürle, eğitimle, nezaketle ve anlayışla gelir. Çok karmaşık, zor bir dönem. Amerika Birleşik Devletleri olarak Türkiye'nin dostluğuna minnettarız.
6: Gelecek yıl Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutlayacağız. İstanbul bu hikayede çok özel bir yere sahip. İki kıta arasında, medeniyetler arası, Amerika Birleşik Devletleri diplomasisinin en zengin bağlantılarını bulduğu bir köprü.
4: Daha önce NATO zirvesi sebebiyle ertelenen ve yaklaşık 2 ay gecikmeyle yapılan Bağımsızlık Günü resepsiyonuna siyaset, diplomasi ve iş dünyasının yanı sıra Türkiye'de yerleşik dini cemaat liderleri de katıldı.
2: Orta Doğu'da küresel petrol arzını tehdit eden çatışmalar sürüyor. Suudi Arabistan'ın talebi üzerine Çin'in İran'dan Husileri dizginlemesi konusunda yardım istediği öne sürüldü. Bu arada Husiler Mekke semalarında düşürülen drone'a ilişkin de açıklama yaptı. Mekke'yi değil Suudi Arabistan'ın petrol üretim tesisini vurduklarını belirtti. Suudi Arabistan'dansa henüz doğrulama yok.
7: Suudi Arabistan Husilere karşı destek arıyor. Riyad, Husilerin saldırılarının azaltılması için Pekin'den yardım istedi. İddia Reuters haber ajansına ait. Suudiler, Husilerin Kızıldeniz kıyılarıyla Babülmendeb Boğazı çevresinde hızla ilerlemesi ve bunun Suudi petrol ihracatıyla deniz taşımacılığını daha kırılgan hale getirmesi üzerine Çin'den destek istedi. Tahran'ın yanıtı ise bölgede istikrar ve barışın sağlanmasının ABD ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesine bağlı olduğu yönünde oldu. İran destekli Husiler ise saldırılarını sürdürüyor. Husilere ait bir insansız hava aracı Mekke yakınlarında düşürülmüştü. Husiler ise iddiayı yalan olarak nitelendirdi. Kutsal mekanların hedef alınmadığını söyledi. Suudi Arabistan'ın Yemenlileri hedef göstermek için bu suçlamayı yaptığına dikkat çekti. Husiler, Suudi Arabistan'a ait devlet petrol üretim tesisi Aramco'ya ait rafineriyi hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan'da Husilere saldırılarını artırıyor. F-15 savaş uçakları son 24 saatte Taiz ve Hacce vilayetlerine 37 hava saldırısı düzenledi.
2: Sermaye piyasası soruşturmasına dair bir son dakika gelişmesi var. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yaptı ve hukuk önünde hesap sorulacaktır dedi. Açıklamanın ayrıntılarını Ankara'dan Mustafa Berber aktarıyor.
8: Soruşturmalara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu Adalet Bakanı Akın Gürlek ve paylaşımında vatandaşlarımızın alın terini, emeğini, birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır ifadelerini kullanarak başladı bu açıklamasına. Tabii devam eden soruşturmalar kapsamında Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de arasında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığına dikkat çekiyor Adalet Bakanı Akın Gürlet. Adli makamların tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemelerde SPK tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirdiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kapsamda Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklanmıştır. 51 kişi hakkındaysa yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış, mal varlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla ilgili hesaplarla tüm mal varlığı değerleri hakkında tedbir kararı alınmıştır diyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ayrı bir soruşturmaya da dikkat çekiyor Adalet Bakanı paylaşımında ve bu konuda da yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce erişimin engellenmesine karar verilmiştir diyor. Kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na da bu karar gönderilmiştir ifadelerini kullanıyor. Yine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturmaya da dikkat çekiyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bu kapsamda da sosyal medya hesabı üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında adli işlemler başlatılmış ve 16 şüpheli tutuklanmıştır ifadelerini kullanıyor. Yine sermaye piyasalarındaki suç şüphelilerine ilişkin devam eden soruşturmaları da anlatıyor ve bu kapsamda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu yıl içerisinde işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin tespitler üzerinde yürüttüğü soruşturma sonucunda 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğinde belirtiyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Paylaşımında şu ifadeleri kullanıyor: Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan, kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızın tedirgin etmeden piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir ifadelerini kullandı. Devam eden soruşturmalara ilişkin ve yıl içerisindeki hazırlanan iddianamelere ilişkin bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı Adalet Bakanı Akın Gürlek.
2: Mustafa Berber Ankara'dan aktardı.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
10: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
4: Sensat.com. Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol. Hep kazandıran taksi,
1: bir taksi, bir taksi. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net. Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Edirne-İstanbul yolunun 45-57. kilometreleri ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ulaşım kontrolü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendir.
7: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. NTV Radyo. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
8: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz efendim NTV stüdyolarına. 18 Eylül 2026 Cuma günü sabahında haftanın son işlem gününe başlarken geri sayım programımızla karşınızdayız. Değerli izleyenler, bugün güne başlarken yine önemli bir, yine haber yoğun bir güne başladık. Önemli bir haberle Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirledi. Bugünkü ana gündem maddemiz de bu olacak. Öncelikle sermaye piyasaları hukukçusu Yalçın Özge Okat stüdyoda, özür dilerim, telefonda, canlı yayında programımıza bağlanacak. Kendisine işin hukuki boyutunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklamasından yatırımcı hangi notları öne çıkarmalı bir hukuk çerçevesinde soracağız. Sonrasında Aktif Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Cumhur Örnek bizimle birlikte olacak ve enine boyuna gelişmeleri, hem fon gelişmelerini hem de süremiz kalırsa yurt dışından yansıyan notları da Cumhur Örnek'le değerlendirmeye çalışacağız değerli izleyenler. Hemen hızlıca başlatalım bu sabahın öne çıkan satır başlarını aktarmaya. İlk maddemiz, ilk başlığımız değerli izleyenler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün saat 10'da NTV'nin sorularını yanıtlayacak. Gündeme ilişkin tüm gelişmeler NTV ekranlarında masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le beraber. Sermaye Piyasası Kurulu fonların tasfiye sürecini belirledi. Fonların tasfiyesi en fazla 3 ay sürecek. Sermaye Piyasası Kurulu gerekli görürse bu süreyi uzatabilecek. Yani süre uzatımı da opsiyonel olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uhdesine bırakılmış durumda ama ilk öngörülen süre 3 ay. İlk olarak fonların değeri ve yatırımcıların payları belirlenecek. Karşılıklı olarak eşleştirmeler yapılacak. Fonların borç ve alacakları hesaplanacak. Ardından finansal varlıklar nakde dönüştürülecek ve elde edilen nakit de yatırımcılara dağıtılacak. Sürecin ayrıntılarını programımız içerisinde konuşacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 5 milyar 523 milyon dolar azalışla 178,7 milyar dolar oldu. Döviz rezervleri 1.9 milyar dolar azalarak 68.4 milyar dolara indi değerli izleyenler. Geride bıraktığımız hafta için tabii ki bu rakamlar. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında 1.8 milyar dolarlık bir artış yaşandı. yurt içinde döviz mevduatlarında. 1.8 milyar dolarlık artış yaşandı. Gerçek kişilerin, vatandaşın döviz mevduatları 7 milyon dolar artarken tüzel kişilerin yani şirketlerin döviz mevduatları ise 1.7 milyar dolar arttı. Yani artışın büyük bölümü, tamamına yakını şirketlerden, tüzel kişilerden geldi. Küresel merkez bankaları faiz arttırmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası ve Amerika Merkez Bankası'nın ardından Japonya'da da faizler yükseldi. Japonya Merkez Bankası politika faizini %1,25'e yükselterek son 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Öne çıkan satır başları böyleydi değerli izleyenler. Hızlıca piyasalara da şöyle bir göz atalım. Dün neler oldu? Borsada önceki gün BIST 100 endeksi %5,5-5,54 düşmüştü. Dün %2,95 yükselişle 13.510 puan kapanışını gördük. Aşağıda gördüğümüz en düşük seviye 12.812 puan. Yukarıda ise 13.580 puanı gördük. İşlem hacmi 296 milyar lira seviyesinde. Kendi yazısını okuyamayanlar hemen bakıyorum. 266,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksinde önceki gün %6,5 düşüş vardı. Alt endekslere baktığımızda dün %8,8'lik bir yükselişle kayıplarını geri aldı. Üstüne bir miktar daha koydu bankacılık endeksi. Onun dışında hizmetler %1'in üzerinde. Petrokimya ve sigortacılık endeksi %1'in üzerinde. Ticarette %2 yükseliş vardı. Ulaştırma tarafında petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle beraber %4,2'lik bir yükseliş gördük dünkü işlemler sonunda. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 48 lira 78 kuruş. Euro 56 lira 4 kuruş seviyesinde. Elbette yurt içinde bu fon işlerinden dolayı hiç konuşamadık ama Amerikan Merkez Bankası faizleri arttırdı çeyrek puan. Onun sonrasında dolar endeksi bu sabah 100 endeks seviyesi üzerinde seyretmeye devam ediyor. 100,3'lerde. Euro dolar karşısında 1.3380'lere kadar geri çekilmiş durumda. Sterlin dolar karşısında 1.1470'lerde. Sterlin 1.3380'lere kadar geri çekilmiş durumda. Altın fiyatları 4.384 dolar seviyesinde, önceki kapanışın %0,99 üzerinde. Dolar endeksi güçlü seyretmeye devam ediyor. Bir taraftan 100 endeks seviyesinde edeceksiniz ki neden yükseldi altın fiyatları? Dün de aslında yönünü yukarıya doğru çevirmişti. Altında dünkü işlem aralığına bakacak olursak aşağıda 4.260, yukarıda 4.380 dolardı. Kapanışını 4.340 dolardan yapmıştı. Kapanışın üstüne 44 dolar daha koymuş durumda. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde çok çok hafif bir gevşeme var. Bir de petrol fiyatları düşüyor. Gördüğünüz gibi Brent petrolün varil fiyatı 99.85'e kadar, 100 doların altına indi. 99.85'e kadar geri çekildi. Bir taraftan Suudi Arabistan'ın petrol arzını, ek petrol arzı üreteceğini boru hattından açıklaması. Bir taraftan da Donald Trump'ın İran Savaşı'na yönelik böyle hani sona yaklaşıyoruz, anlaşmak için arıyorlar, anlaşmak istiyoruz, bir karar veririz vesaire açıklamaları da acaba sona geldik mi düşüncesini bir miktar güçlendirince petrol fiyatlarında hafif bir geri çekilme vardı. Bu da bugün de devam etti. Gördüğünüz gibi 109'lardan 108'lerden 99'a kadar inmiş durumdayız. Hemen yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.878 lira, çeyrek altında 11.261 lira seviyesinde. Şimdi değerli izleyenler, hemen ilk konuğumuza döneceğiz ama dönmeden haberimizi bir paylaşalım. Neydi haber? Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirledi. Buna göre SPK'nın kararına göre Tera Portföy Yönetimi'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası görevlendirildi. Geri kalan 6 firma A1 Kapital, Atlas Portföy, Hedef Portföy, Pusula, Bulls Portföy, Pardus Portföy yönetim şirketlerinin fonları saklayıcısı da Ziraat Bankası olarak belirlendi. Yani İş Bankası ve Ziraat Bankası tasfiye süreçlerini yetkili bankalar olarak yürütecekler. Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini takip eden 2 iş günü içinde fonların tedavüldeki toplam katılma payı adedi ile yatırımcıların katılma payları eşleştirilecek. Sermaye Piyasası Kurulu bu işlemlerin en geç 10 gün içerisinde, bu eşleştirme mutabakatlaşma işlemlerinin 10 gün içerisinde tamamlanmasını istiyor. Fon portföyündeki finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde döndürülecek. Elde edilecek nakit bankalar tarafından belirlenecek dönemlerde fon yatırımcılarının mutabakatı yani eşleştirmesi yapılmış bireysel hesaplarına fon katılma payı sahipliği oranında aktarılacak. Değerli izleyenler, fonların mal varlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde bitecek. Açılışta da söylediğimiz gibi 3 aylık bir süre öngörülüyor. Eğer SPK uygun görürse bu süreyi uzatabilecek. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye usul ve esasları bu şekilde. Hemen dönelim şimdi. Sermaye piyasaları hukukçusu Yalçın Özge Okat bizimle birlikte. Yalçın Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
9: Merhaba Murat Bey, selamlar. Sağ olun, hoş bulduk. Evet, şimdi Sermaye Piyasası Kurulu son düzenlemesinde yaptığı bugün tasfiye kararını yayınladı. Ağustos sonundan bu yana zaten birçok düzenlemeler burada adım adım yapılıyordu. Dün fonların tasfiye edileceği belirtildi. Tabii konu hani yatırımcılarımız arasında da çok önem taşıyor haliyle. Şimdi bugün karara göre bir defa SPK'nın şunu yaptığını görüyoruz. Fonların hem kurucu, yani portföy yönetim şirketine düşen fonksiyon, hem de bu fonların saklamacısı olan banka veya aracı kurumlara düşen fonksiyonun ikisi birden İş Bankası ve Ziraat Bankası'na

0: kanal neyse, diyelim ki bir banka üzerinden aldı bu fonu. Tefas tanımlıyor çünkü. O zaman oradan bu dökümleri de alabilir ve karşılaştırabilirler. 2-3
1: Yasin
0: gün
1: Bey, çok
0: içinde bunu
1: özür dilerim.
0: tabikat sağlanınca
1: Tam
0: tabii.
1: şu noktada bunu sorayım. Bu 2 iş günü önemli dediniz. Bu 2 iş günü kimlerin katılma payı var? Bu belirlenecek ve yatırımcılar ya Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ya da TEFAS'tan bu kayıtları kontrol edebilirler dediniz. Peki bu 2 iş günü bugünden itibaren mi başlıyor yoksa başlama zamanı ne zaman olacak?
0: 2-3 günü bu yayınlanmasından sonraki 2-3 günü olarak yorumlanıyor ama bugün de başlatılabilir SPK'nın İş Bankası ve Ziraat Bankası'yla olan talimatlarını istinaden. Dolayısıyla yatırımcılarımız hemen bugün veya yarın benim tavsiyem gidip bu işlemi yapsınlar. Yani kendi işlem yaptıkları banka veya MKK, yani veya aracı kurum nereden aldılarsa, doğrudan portföy yönetim şirketini kendilerinden aldılarsa bu kayıt dökümleri ellerinde bulunsun. Bunu MKK'dan da alabilirler. Orada kaç katılma payları olduğunu yazıyor. Hemen bugün ve pazartesi günü, 2 iş günü içinde bunu yapsınlar.
1: Yani ellerinde bulundursunlar dediğiniz zaman ben bildiğiniz böyle bir print alacağım. Böyle bir A4 kağıda çıktısını alacağım değil mi?
0: Evet, print alacaksınız veya bilgisayarınızda bunun PDF'ini alabilirsiniz. Ve bunu hani şeye kadar, pazartesi veya salıya kadar bankalar açıklayacaktır. Burada zaten hani katılma payları zaten MKK'da saklanıyor bu arada. Hani burada pek bir fark olması beklenmez. Ama yine de yatırımcılarımızın bu önlemi almasında fayda var. Bundan sonra da 10 iş günü içinde borç ve alacakların mutabakatı sağlanacak. Yani yatırım fonunun kime borcu var, kimden alacağı var konusunda bir mutabakat sağlanacak. İş Bankası ve Ziraat Bankası bunu yapacak. Ve ondan sonra fonlarda bir nakde dönüşme süreci başlıyor. Burada 3 tane konuyu hani önemli olduğunu söyledi SPK. Yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilecek. Dolayısıyla bunlara göre nakde geçiş var. Yalnız burada İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkili bunlara nakde geçirmekte. Yalnız burada şu nokta önemli. SPK bu nakde geçirilen paranın tekrar hisse senedi gibi bir araca yatırılmasını yasakladı. Bunlar ancak nakde geçtikten sonra para piyasası fonu gibi para piyasalarında değerlendirilebilecek diyelim. Ve bunlarda da hani çok önemli bir nokta burada yine bu süreçte. Bu karar ilgili dönemlerde yatırımcılara aktarılacak. Yani bu iki banka tarafından belirlenecek dönemlerde nakit oluştukça yatırımcılara aktarılabileceğini düzenledi SPK. Yani bir 3 aylık süre var ama hani ondan önce de yani bunlar nakde dönüp belli bir şey olursa tabii buradaki operasyonel yük de çok önemli. Bu operasyonel yük de gözetilerek bu ilgili bankalar bir dönem belirleyecekler. Ha, parası da orada beklediği zaman hani parası yani yok olmuyor. O da nakde dönüldüğü zaman bu nakit tekrar para piyasasında değerlendiriliyor. Burada yatırım fonları bir havuz olduğu için zaten bu konan paralar varlıklara hani aktarılıyor. Öyle mevduat gibi bir şey değil. O yüzden hani varlıklardaki bu şeylerde yatırımcılar tarafından kullanılıyor. Şimdi burada eski talimatlar çok önemliydi
1: Doğru.
0: Murat Bey. Yani burada SPK şöyle bir kural belirledi. 17 Eylül itibariyle yani dün 13.30'a kadar, dün 13.30'a kadar, 13.30'dan sonra, 13.30'dan sonra iletilen talimatları dedi ben bir anlamda kabul etmiyorum. Bunlar tasfiyeye esaslarına göre değerlenecek ama 17 Eylül saat 13.30'dan önce iletilen talimatlar tamamdır diyor. Tamamdır olması ne anlama geliyor? Bunlar fonun bir borcu olarak kabul edilecek. Peki borcu olması ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Önce İş Bankası ve Ziraat Bankası önce bu borçları ödeyecek. Sonra yatırımcılara dağıtım yapacak. Çünkü tasfiyenin temel esası varlıklar paraya çevrilir. Alacaklar alınır. Borçlar ödenir, tasfiye bakiyesi yatırımcılara dağıtılır. Burada ihbarsız fonlarda yani mesela para piyasası fonlarında Burada da şöyle bir ayrıntı.

0: var. O para piyasası fonunda bugün vadesi içinde bildirim yaptıysa tamam, ama böyle yani saati için, vade saati içinde. Ama o saatten sonra yapılan bildirimleri, yani 17 Eylül'den sonra bunları da yine tasfiyeye sokuyor.
1: Evet.
0: Ve belirtmiş olduğunuz gibi 3 aylık bir süre var burada. Bu 3 aylık süre şöyle uzatılabilir kurul tarafından.
1: Yalçın Bey,
0: Yani
1: çok
0: bu
1: özür
0: da
1: dilerim.
0: şu anla.
1: Yine
0: Tabii.
1: sözünüzü kesip araya gireceğim çünkü zaman çerçevesi
0: Estağfurullah.
1: gerçekten çok önemli. Sözü tam oraya getirdiğiniz için. Öncelikle bugün ve yarın, Cuma ve Pazartesi yatırımcılar katılma payı belirlenme sürecinde ne kadar payları var, ne kadar yatırım yaptılar, nereden aldılarsa bu fonları, aracı kurumdan, merkezi kayıt kuruluşundan ya da bankada, her neyse, bunun dökümünü almaları gerekiyor. Cuma ve Pazartesi.
0: Evet.
1: Sonra 10 günlük
0: Evet,
1: süre başlayacak. Bu 10 günlük süre içerisinde iki yetkili banka, İş Bankası ve Ziraat Bankası eşleştirmeleri yapacak. Yani önümüzdeki hafta Salı gününden itibaren başlayacak, değil mi?
0: Evet, 10 iş günü süre, ondan sonra duyuru tarihinden itibaren 10 iş günü süre, 13 günü süre.
1: Salı
0: Evet,
1: günün.
0: kurul kararının tarihinden, evet, kurul kararını takip eden 10 iş günü, yani o bugünden başlayan bir
1: Ha,
0: süre.
1: o 10 gün de bugünden başlıyor.
0: Tabii.
1: Peki
0: O da
1: 2 gün
0: bugünden
1: artı
0: başlayan bir
1: 8
0: süre, çünkü
1: gün.
0: ayrı şeyler. Tabii,
1: Sonra
0: tabii, tabii.
1: geri ödeme için 3 aylık bir süre. Şimdi bugün bazı sosyal medya hesaplarında, gerçi hem Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, hem Sermaye Piyasası Kurulu, hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, hem Finansal İstikrar Komitesi resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar etmeyin demişti, ama sosyal medyada bugün ödeme yapılacak şeklinde bazı ifadeler var. Benim sizin bize anlattığınız bu zaman çerçevesi içerisinde en az 10 gün daha bir ödeme olmayacak gibi anlıyorum. Yanlış mı anlıyorum?
0: Yani şöyle, bunlar maksimum süreler. Hani 2 iş günü içi maksimum süre. 10 iş günü de maksimum süre. Yani bu bankalara tanınmış bir maksimum süre. Hani yoksa bankalar hani bu mutabakatları yapabilirse, bunları yapabilirse ve fonun içindeki varlıklara da bağlı olarak. Yani benim aldığım fonun, sahip olduğum fonun içinde nasıl varlıklar var? Bu önemli. O varlıkları nakde dönüştürecek, bu hesabı yapacak ki ondan sonra hani verebilir. Ve yani bu fonun yapısına göre çok hızlı oluyor. Yani benim fonumda diyelim ki yani sadece işte devlet tahvili alınmış, ters repo var. Yani ters repoyu ben ertesi gün yapmam ve bir sürü nakdim olur. Hani yani bir taraftan da bu bankaların hani operasyonel noktalarını bilmek lazım. Bu konularda hani ilgili bankalar da bir prosedür belirler diye düşünüyorum. Bu prosedürleri yatırımcılarımız takip etsin. Ama şurası kesin, SPK bu konunun hani en hızlı şekilde, mümkün olan en hızlı şekilde halledilmesi için gerekli önlemleri almış durumda. Ve yatırımcılarımız hani şu anlamda da düşünmesinler. Hani bu bir şirket tasfiyesi gibi bir şey değil, fon tasfiyesi. Yani fon, çünkü açık uçlu bir yapı, bilanço dışı bir yapı. Bu yapı zaten yani bunların temeli de AB düzenlemelerine dayanıyor. Yatırımcılarımızın burada çok daha hani pratik bir işlem olduğunu, fon tasfiyesinin şirket tasfiyesi gibi olmadığını anlamaları ve bilmeleri burada önemli.
1: Çok teşekkürler. Yani prosedür için bir 10 güne ihtiyacı var sistemin, bankaların, Ziraat Bankası'nın. Çünkü eşleştirmeler yapılacak. Kimin nesi var o kararlaştırılacak. Sonra varlık satışı yapılacak. Yani 10 günden önce herhangi bir ödeme yapılması, şu an en az 10 günden önce bir ödeme yapılması şu anda mümkün değil. Onu anladık. Sözünüzü kestiğim zaman 3 ay demiştiniz tasfiye için, ancak SPK uzatabilir diyordunuz. Son olarak oradan devam edelim, buyurunuz.
0: Evet, SPK bu süreyi uzatabilir. Zaten burada hani yatırımcı menfaatleri de şöyle, tabii bunu nedensizce bir uzatma olmaz. Yani burada eğer yatırımcıların menfaati piyasa derinliği ve likidite koşulları gerektirirse, bunu herhalde SPK yapma imkanı var ki oraya koymuş böyle bir noktayı. Ama burada hani her zaman için şunu bilmek lazım ki bu varlıklar orada var ve yani bu varlıklar sonuçta nihayetinde paraya çevrilecek. Paraya çevrildikten sonra eğer fonda kalırsa bunlar yine para piyasasında değerlendirilecek ve ondan sonra yatırımcılara dağıtılacak. Dolayısıyla hani burada belli bir kategori içinde, belli bir kurallar, koşullar içinde bu işlem devam ettirilecek.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yalçın Özge Okat, sermaye piyasaları hukukçusu, bizimle birlikte olduğunuz, hukuk çerçevesinden bize anlaşılır bir biçimde anlattınız. Çok teşekkürler. Şimdi hocamın uzaktan bağlandı. Dönüyoruz stüdyoya. Aktif Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Cumhur Örnek bu kez stüdyoda bize anlatacak. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Murat Bey, yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Şimdi prosedürü soracağım. Her türlü ne oldu, ne bitti, yatırımcı ne yapar, ne yapmalı, ne yapabilir? Hepsini soracağım ama önce şunu sormak istiyorum. Dün bu hengame içerisinde aslında gözden kaçmadı ama belki bu sabah böyle başlamak daha mantıklı gelecek bana, geldi bana. Bütün bu yaşanan çalkantının finansal piyasalardan bir makro ekonomiye geçişi, sıçraması, riski var mı ya da yok mu? Böyle başlayalım isterseniz. Olmamış şey değil çünkü.
2: Esasında bunun cevabını Bakan Şimşek saat 10'da verecek.
1: Doğru.
2: Çok önemli bir
1: Doğru.
2: iş yapıyorsunuz. Çünkü büyük resme bizden çok daha hakimler, veriye çok
1: Doğru.
2: daha hakimler. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim izin verirsen. Masanın o tarafında da
1: Buyurun.
2: Olmuş biri, bu tarafında da olmuş biri olarak çok zor bir yayın. Şöyle ki zor
1: Gerçekten.
2: Bir yayın. Yatırımcı güvenini ve ilmek ilmek işlenmiş 20-25 yılda bu noktaya getirilmiş. Sadece düzenlemelerle değil, emek yoğun şekilde, teknolojik şekilde,
1: Çok doğru.
2: Ekonomik açıdan değerlendirdiğimizde özel sektörü, kamuyu saymıyorum. Yani bunun içinde bankalarımız var, aracı kurumlarımız var, yatırımcı ilişkileri var, ekonomi otoritesi, kural koyucular var, bir de portföy yönetim şirketleri de var. Şöyle dolayısıyla bu açıdan değerlendirdiğimizde işin tasarruf bacağını ve özellikle de özendirilen TL varlıklar
1: Doğru.
2: konusundaki yatırımlar açısından özendirilmeye çalışılan, vade uzatımına götürülmeye çalışılan, aman siz işlemlerinizi, hani vaktinizi kendi işinize ayırın, parayı profesyonellere bırakın, burada daha etkin bir şekilde yönetilir, riskler daha kontrol
1: Çok
2: altında
1: doğru.
2: olunabilir gibi bir yapı vardı. Ve bu zamana kadar gelindiğinde, dediğim, sizin çok doğru bir tespit yaptınız. Bundan sonra esasında ne olduğu bir noktada zaten hukuk devralmış gibi gözüküyor. Bundan sonrası için esasında ne yapılabilir tartışmamız ve bir daha olmaması açısından da nasıl ilerlememiz gerektiğini ortaya koymamız lazım. Böyle bir başlangıç yaptım. Hani soruna
1: Gayet
2: cevap
1: güzel
2: olarak da tabii ki işin farklı boyutu var. Mesela şöyle bir geriye dönüp bakacak olursak eğer, hatırlarsan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçen sene enflasyonla mücadele yaparken altın fiyatlarına değmişti, hatırlıyor musun?
1: Doğru.
2: Altın fiyatları bir noktadan bir noktaya geldi. Burada bir zenginleşme oldu.
1: Çok
2: Bu da
1: doğru.
2: talep yaratıyor
1: Servet
2: denmişti.
1: Etkisi.
2: Servet etkisi yaratıyor demişti. Şimdi ben bunu şöyle geriye sarabilirim. Şimdi bu yatırım fonlarıyla ilgili olarak sana şöyle net bir şey söyleyeyim. Son 5 yılın hisse senedi yoğun fonlarında şampiyon 5 tane fonunda toplasan 20 milyar TL para var. Dönüp bakıp bugün bahsi geçen portföy yönetim şirketleri ve yönetilen fon miktarlarına baktığın zaman bunun çok yukarıda olduğu gözüküyor. Ve bizim yine sistemimiz içerisinde baktığımızda sermaye piyasası kurulumuz, takas bankamız, merkezi kayıt kuruluşumuz, Borsa İstanbul'umuz, her şey çok şeffaf esasında.
1: Doğru.
2: Yani biraz önce sevgili arkadaşım Yalçın da değinmeye çalıştı. MKK çok önemli bir hizmet.
1: Kesinlikle.
2: Varlıklarınız nerede, ne yapılıyor? Bugün dünyanın hiçbir yerinde tuşa bastım, bir dakika sonra ya da 10 saniye faslı şimdi 10 saniye sonra
1: Doğru.
2: para oradan oraya gitti diye bir şey yok. Bugün bir Euro Swift sistemin, dolar sistemin ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çok emek vardı ve eminim şu anda yapılan, özellikle şu son bir haftadaki gayret, bu finansal sistemin içindeki yatırımcı güvenini, eğer erozyona uğradıysa, biraz daha onu ilmek ilmek nasıl yukarı çekilebilir, onu tartışacağız. Makroekonomik açıdan şeyi şuydu, son bir yılda evet burada getiriler normalin üzerindeydi. Bir standart sapma değil, üç standart sapma yüksekti.
1: Hayatın normal akışına aykırı olmak diye bir cümle vardır, bir tabir vardır. Hayatın normal akışına uygun olmamak diye bir tabir vardır. Biraz da öyle bir durum, böyle niteleyebiliriz herhalde, değil mi?
2: Şimdi bunu sağlayan faktörlere bakmak lazım. Bunu sağlayan faktörler içerisinde özellikle serbest fonlar ön plana çıktı. Şimdi serbest fonun tebliğinde de esasında geçtiğimiz dönem içerisinde, Ağustos sonu gelen tebliğden önce baktığımızda, bir portföy yönetim şirketinin yatırım yapabileceği varlıklar, o varlıkların ulaşabileceği değer portföy içerisinde serbest bırakılmıştı. Burada hayatın olağanın dışına çıkan konu ne olmuştu? Şimdi bir hisse senedi sadece şuradan akan sembollerden Tabii. ibaret değil. Pay senetlerini bir şirket var. Bu şirket bir istihdam sağlıyor, sermaye koyuyor, istihdam sağlıyor, bir faal
3: üretiyor.
2: Bir şey üretiyor. Bu hizmet de olabilir, imalat da olabilir.
3: Fikir de olabilir.
2: Fikir de olabilir. Son dönemde bunu çokça şey yapabiliyoruz. Onun sonucunda da bir finansal bilanço yaratıyor. Tabii ki bu bilançoyu yaratırken de zaman zaman iskontolu işlem görebildiği gibi mesela hava yolları. Covid döneminde uçaklar yerdeydi, kalkmadı.
3: Çok doğru.
2: Dolayısıyla o dönemde iskontolu olabileceği gibi zaman zaman geçtiğimiz sene Aselsan örneğinde gördüğümüz gibi hepimiz bir anda savunma sanayi, hepimiz bir anda oradaki bütçelerin artışını gördüğümüz gibi belki de Aselsan'a dedik ki ya daha önce şu piyasa defter değeriyle işlem görüyordu. Şimdi buraya kadar çıkması makul, mantıklı. Dönüyorum şimdi geriye sarıyorum. Bu fon dönemi içerisinde yapılan yatırımları değerlendirdiğimizde elimizde bir pay senedi miktarı var. Paranın sınırı yok. Dolayısıyla buraya ilk fon akışı başladı. İlk önce zaten bir getiri oluştu. Bu getiri oluşunca yatırımcıların dikkatini çekti. Esasında burada TEFAS, benim eski genel müdür yardımcım Bora Böcügöz onu her defasında söylüyorum, er meydanına benzetir. Hmm. Orada çünkü siz getiriyle adil rekabet ortamında adil bir şekilde yarışıp getiriyle bir adım önde olanın
3: çok doğru.
2: çok daha orada şeffaf bir şekilde öne geçebileceği, varlıklarını büyütebileceği bir ekosistem yaratmıştınız. Ve portföy yönetim şirketlerinin büyümesi esasında TEFAS'ın temelinin atılmasıyla başladı. Hı hı. 2015 yılından sonra finansal okuryazarlığın artmasıyla birlikte kademe kademe büyüdü. Dolayısıyla şu anda yapılanların her biri esasında yatırımcı güveninin yeniden tesis edilmesi ve bundan sonra devamlılığı açısından önemli. Buradaki tek hayatın sizin deyiminizle normal akışında olmayan şey bir şirketimizin ürettiği hizmet veya imalatın bir defter değeri var. Bir de işlem gördüğü piyasa değeri var. Mal sınırlı, paranın sınırı yok. Getiri yükseldikçe daha çok para girdi, getiri yükseldi daha çok para girdi ve bu bir şekilde şu anda yüz binleri ilgilendiren bir konu haline geldi. Hepimiz zaten TEFAS'tan o fonlarda şu an ne kadar bir varlık büyüklüğü var, varlık var mı var ama değeri konusunda bundan sonra atılacak adımlar çok önemli.
3: Ben de zaten hani hayatın akışına uygun olmayan derken tamamen aşırı değerlemeleri kastetmiştim. Yıllık 3 binler, yıllık %4 binler gibi onları kastetmiştim. Açtığınız için, yanlış anlaşılmanın önüne geçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi dediğiniz gibi bundan sonra yapılacaklar biraz geriye saralım. Sermaye Piyasası Kurulu önce yeni fon rehberini açıkladı ki önemli bir adımdı. Sonrasında attığı 1, 2, 3 adımla da sahiplikler olsun, serbest dolaşım olsun, koordineli işlemler olsun, MSCI'nin yaptığı uyarılara teker teker düzenlenmiştir. Düzenleme getirdi. Bunlar herhalde hani nasıl diyelim hem yönetmeliklerdeki yasalardaki boşlukların, gri alanların kapatılması hem de şeffaflığın ve de çözünürlüğün arttırılması anlamında gerekli adımlardı değil mi?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim.
3: Bizi bugüne taşıyan adımlar.
2: Şimdi rehber düzenlemesine atıfta bulunacaksak eğer mesela sektöre yeni girişlerin engellenmesi adına mı 500 milyonluk bir sermaye geldi? Benim kafamda orada bir soru işareti var. Çünkü portföy yönetim şirketi biraz önce dediğiniz gibi fikir üreten yerler,
3: Doğru.
2: bilançosunu kullanan yerler değil. Dolayısıyla acaba buna bir bakmak gerekecek. İkinci nokta dediğiniz çok doğru. Yoğunlaşma riskini zaten hani en başta annelerimizden babalarımızdan gelen yumurtaların aynı sepete koyulmamasıyla ilgili olarak bir değişimiz de söz konusu. Yine şöyle söyleyelim hani sizin spor geçmişiniz de var. Bizler esasında finans profesyonelleri olarak rally arabasında birer co-pilotuz. Yani esasında direksiyonda yatırımcının kendisi var. Bizler yatırım profesyonelleri olarak işte önde viraj var, yavaşlamalısınız. İşte FED kararı var.
3: Asiste ediyorsunuz.
2: FED kararı var veya işte sisli, kaldıraçları düşürelim, hızınızı düşürelim. Evet önümüzü görüyoruz şu anda. Yükselebilirsiniz, hızınızı arttırabilirsiniz, kaldıraç kullanabilirsiniz dediğimiz noktalar var. Yatırım danışmanlığı diyoruz biz buna. Bir de portföy yöneticiliği var. O portföy yöneticiliği siz diyoruz ki direksiyondan kalkın. Biz oturalım size hemen yan tarafa geçin. O zaman bir canın sorumluluğunu almış oluyorsunuz.
3: Tabii.
2: O zaman da daha basiretli bir şekilde emanet bir parayla o direksiyonun başına oturup daha temkinli kullanmanız gerekebiliyor. Şimdi tabii ki yatırımcı da kime emanet ettiğini bilmek zorunda. Belki siz bana güvenmiyorsunuz, beni direksiyon koltuğuna oturtmayabilirsiniz ama başkası. Dolayısıyla burada esasında bir karşılıklı bir güven tesisi de vardı. Bundan sonrası için evet, bu fonların içerisinde bir varlık var mı? Var. Ama ve lakin fiyat, bu varlıkların değerinden ziyade fiyatı şu anda problem konu. Kesinlikle. Bazı konularda şöyle olabilir. Mesela fonun içerisinde hazinemizin ihraç ettiği TLRF endeksli bir kağıt varsa onun fiyatı ve değeri belli. Hızlıca ölçülebilir, görülebilir.
3: Arada fark yok.
2: Hemen Merkez Bankamız zaten dün likiditeyi de sağladı. Geri alım ihalesi açtı. Dolayısıyla burada bir anomaliye izin vermeyecek şekilde kamu otoritesi burada iradesini ortaya koydu. Burada yine sizin deyiminizle geriye saracak olursak, fonların içerisinde her ay sonunda açıklamış oldukları bazı hisse senetlerimiz var. Hı hı. Bu hisse senetlerinin piyasa defter değerlerine baktığın zaman bu özellikle 6 aylık süreç içerisinde değerlendirdiğimizde farklı hisse senetlerinin farklı şekilde piyasa defter değerlerinin işte 1 lira olması gerekirken, yani olması gerekirken değil mi? Mesela 1 lira edecek bir
3: varsayalım ki
2: kağıt 1 lirayken, evet, ya da şu bardak 1 lirayken ben onu çok beğendim. 2 lira ödeyebilirim, 3 lira ödeyebilirim ama 10 lira ödersem işte buradaki anomaliler 50 lira 60 lira geldi.
3: Çok doğru.
2: Dolayısıyla bazı şirketlerimiz, özel bankalarımızın iki kat, yani çok büyük, çok gelişmiş bilançoları, faaliyetleri çok gelişmiş özel bankalarımızın iki katına çıktı veya farklı yerlere gitti. Dolayısıyla bu biraz önce Yalçın'ın ifade etmeye çalıştığı işin içerisinde fiyatı, mesela diyelim ki bir fonun içerisinde Türk Hava Yolları var. Türk Hava Yolları'nın zaten fiyat defter değeri 0.40. Bugün her şekilde ona bir alıcı bulmanız mümkün. Veya işte Yapı Kredi diyelim, fiyat defter çok değeri 1. Hemen orada likiditesini bulup bunu, işte biraz önce söylediği gibi bu çok uzun bir süreç olmayabilir, hı hı, diye referans verdi Yalçın. Evet, eğer fonun içindeki hisse senetleri veya hazine bonoları, devlet tahvilleri bu şekilde olanlar hızlıca çözülebilir. Problem olabilecek kısımlar bu bahsetmiş olduğum piyasa defter değerinden kopuk olan pay senetlerinin gerçek değeri nedir? Hangi fiyatta o kadar yüklü miktarda bir alıcı bulunabilir? Bunların bu soruların cevabını bekliyor yatırımcı.
3: Zaten likidite sıkıntısına, krizine yol açan şey de sizin tam olarak bahsettiğiniz bu durum. Önceki gün, dün değil önceki gün. Peki tekrar dönelim Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye metnine. Siz hangi noktaları öne çıkardınız metinde? Siz hani önce gözünüze çarpan ifadeler ya da noktalar neydi? Birincisi. İkincisi, zaman çerçevesi de önemli herhalde. 2 gün ama 10 günün içerisinde 1-2 gün önce yatırımcı kayıtlarını bulacak kendisi. Sonrasına gidecek, başvuracak. Bir 10 günde eşleştirmeler yapılacak. Süreç herhalde 10 günden önce bir ödeme yapılmayacak gibi görünüyor. En kısa, şey en uzun.
2: Bu konuyu sermaye piyasası hukukçularına bırakalım istiyorsunuz. Tabii. Ama buradaki konu şu. Tezgah üstü bir işlem yapmıyoruz biz. Tezgah üstü işlemde şu bir kağıt var. Siz Murat Bey ile Cumhur Örnek arasında. Bu hiçbir yerde bunlar TEFAS üzerinden de satılsa, şirketlerin özelinde, doğru, özel banka, kamu bankaları üzerinden de satılsa, zaten bugün yatırımcı MKK'ya girdiğinde ne kadar payının olduğunu görebilecek. Ama karşılığında çarpan olarak fiyat, orası soru işareti. Ve tabii ki biraz önce fonun borçlusu mu olacaksınız, fonun ortağı mı oluyorsunuz? Şimdi buradaki esas kritik konu o. Çünkü fonun borçlusu ve alacaklısının hukuki alacakları tamamen farklı. Bu noktadan
3: ve önce ödenecek onlar.
2: Tabii ki. Bir de borçlar hukukunda muhtemelen bunun bir sıralaması var. Bundan sonrası için yatırımcılar genelde, bu bizim de bazen yaptığımız bir şey günlük hayatta da, bir mal alacaksak bazen gidip hangisinin fiyatı daha uygun diye bakabiliyoruz. Aynı mal standardında olmasa bile. Ama bu şöyle bir tercih değil. Düz vites, otomatik vites araba gibi değil. Çünkü onda çok bariz bir şekilde şey var. Ama standartlar aynıyken, hani karşı taraf riskinin de bir miktar hatırlandığı bir dönemin içerisinden geçeceğiz gibi de durmakta. Dolayısıyla bu noktada yatırımcılar çalışmış oldukları aracı kurum, banka, portföy yönetim şirketi ve veya farklı noktalardaki şeylerde muhtemelen belli bir süre seçici davranacaklardır. Bunun genele yayılmaması için dediğimiz gibi kamu otoritesinin koymuş olduğu bir irade söz konusu. Bunu kişisel olarak, Cumhur Örnek olarak daha önce olabilirdi, sonra olabilirdi. Buralara girmiyorum. Olan, yani şu anki önümüzdeki milat kabul edip nasıl bankacılık krizi 2001 yılında bizi çok sağlam bir yere getirdi ve burada bizi bütün bu şoklara karşı, küresel finansal krizlerdeki şoklara karşı veya Türkiye'de yaşanan bazı makroekonomik veya jeopolitik gelişmelere karşı hiçbir zaman sen bu noktadan sonra bankalarımızın finansal sağlığıyla ilgili bir endişeyi duydun mu?
3: Duymazsın.
2: 20-25 yıl içerisinde sermaye piyasası, sermaye yeterlilikleri olsun, vermiş oldukları ürünler olsun, uygulamış oldukları fiyat politikası olsun. Hani bu konuyla ilgili olarak böyle aracı kurumlar nezdinde hakeza öyle. Ve bizim yine söylüyorum bütün şeylerimiz genel anlamda aracı kurum sektörü içinde de bütün hisse senetleri MKK'da saklanıyor. İşte TL'si var, otomatik olarak nemalandırılıyor. O yüzden de buradaki bu anomali bugünden itibaren yatırımcı güvenini bir daha düşmemek üzere ayağa kaldıracak şekilde ilerlemesi lazım. Ama diğer tabii ki şunu da unutmamak lazım. Buraya tasarruflarını o ya da bu nedenden ötürü sarf etmiş kişiler var. Orada da bir noktada likidasyon nasıl yapılacak merakla bekliyoruz.
3: Söylediğiniz gibi derken 100 binlere ulaştı. 500 bin kişi olduğu hesaplanıyor. Toplam
2: o tekil midir yoksa şeyindir?
3: Hesaplama işte.
2: Murat yani, Bey'in mesela iki tane fonu olsa sen onu iki kişi göreceksiniz. Birini mi sayacağız ama hani aile bazında değerlendirirseniz tabii ki bu benim şeyim çarpan birazcık daha büyüyor.
3: Doğru. Şimdi son 3 dakikamız şunu sormak istiyorum. Siz de değerlendirmeleriniz içerisinde altını aslında bu ifadelerle değil ama ifade ettiğiniz, çizdiğiniz işini iyi yapanla işini iyi yapmayan, işini doğru yapanla yapmayan arasındaki farkı da net bir şekilde gördük. Ve dün Finansal İstikrar Komitesi de özellikle yatırımcı psikolojisine yönelik net bir şekilde farkındayız. İzole edeceğiz ve çözeceğiz bu durumu. Hemen Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Hemen Sermaye Piyasası Kurulu'ndan açıklama geldi. Hızlı bir şekilde aksiyon alındı. Bu yatırımcının da zaten dün de işlemlerde, piyasalarda o panik havasının, önceki günkü panik havasının olmadığını gördük.
2: Ama hangi hisse senetlerinde panik olmadığını gördük? Yani esasında sorunuzun...
3: Şimdi bravo buyurun.
2: Yani biraz ağzınızdan alalım.
3: Buyurun. Ya,
2: belli noktalarda fiyat iskonto değeri gelmiş. Yaptığı iş modeli belli.
3: Kesinlikle.
2: Yaptığı satışlar belli. Almış olduğu siparişler belli. Unutmayalım, pay piyasasında düşüşleri ve yükselişleri sadece şey vermiyor. Finansal tablo üzerine bazen satmak zorunda olabilirsiniz. Bu kredi kartı borcunuz üzerinden de olabilir.
3: Kesinlikle
2: farklı
3: öyle.
2: Zorunluluklardan da olabilir. Bunun eğer bu adımlar atılmasaydı şöyle de bir riski de vardı. Şimdi bir tarafta bu fonların üzerinde bir şey var, bir satış baskısı var bu hisse senetlerinde. Ama bir yandan da diğer hisse senetlerinden de burada likit de var. Ben elimden bunları çıkarayım diye o fiyatlar aşağıya geliyor. Bunların çoğu vadeli işlemler borsasında işlem görüyor. Orayı aşağıya çekmeye başladığınız zaman bir anda marjin tamamlama teminatları 1-1,5 milyar TL'ye kadar geldi. Dönüyorum. TSPB'nin sitesine, Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'nin sitesine bakarsanız orada 60 bin tane yatırımcının 132 milyarlık hisse senedi teminatlı kredisinin olduğunu görürsünüz. Hmm. Dolayısıyla eğer o fiyatlar daha da aşağıya gelmeye başlasaydı bu sefer o hisse senedi teminatlı kredileri ortada hiçbir şey yokken yatırımını işte bundan sonranın 3-4 yılına yapmış ama şu anda likiditesini orada kullanmak istemeyen kredili yatırımcıların da bu sefer reisten satışları denk gelmeye başlayacaktı. O zaman Borsa İstanbul'da bu güven hani bu görünmez el demeyeceğim. Hani bir el hani o eski ekonomi tabiriyle evet. Görünmez el demeyeceğim ama bu elin gelmesiyle birlikte bu 13.510 esasında dün kıymetli bir adımdı.
3: Kesinlikle.
2: Özellikle bu bahsi geçen fonların dışında kalan pay senetlerimiz için.
3: Çok teşekkürler. Hakikaten çok güzel anlattınız. Anlaşılır bir biçimde. Aktif Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Cumhur Örnek bu sabah bize katıldınız. Bizleri bilgilendirdiniz. Ağzınıza sağlık diyeceğim. Süremizin sonuna geldik değerli izleyenler. Şimdi bir araya gidelim. Sonrasında Borsa'da açılışla beraber tekrar karşınızda olacağız.
4: NTV Radyo. NTV Radyo. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank.
5: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Reklam.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Yağışlar geniş alanda devam ediyor. Bugün İstanbul'da Boğaz hattı ve Anadolu yakasında hafif yağmur var. Beylikdüzü tarafı ise parçalı bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara'da yağış hafif, sıcaklık 22 derece. İzmir güneşli 30, Bursa hafif yağmurlu 25 derece. Antalya 32 derece, yağış az noktada var. Marmara'da Sakarya Kocaeli kesimi hafif yağmurlu. Edirne parçalı bulutlu 26, Sakarya 23 derece. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli. Dolu ve hortumda oluşabilir. Eskişehir hafif yağmurlu 20, Kayseri 22 derece. Ege'de Afyonkarahisar ve Kütahya'da hafif yağmur var. Sahiller az bulutlu. Manisa 28, Denizli 26, Bodrum güneşli 31 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Dolu da oluşabilecek. Adana 27, Isparta hafif yağmurlu 24 derece. Karadeniz'in genelinde görülen yağışlar Kastamonu, Tokat, Amasya'da daha kuvvetli. Sıcaklık 23-25 derece aralığında. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl ve güneyde Gaziantep, Kilis kesiminde sağanak geçişi olacak. Erzurum 21, Malatya ve Gaziantep 29, Diyarbakır 33 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal,

0: İyi günler. Piyasalarda önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Yaşanan önemli gelişmeler sonrasında dün sabah toplanan Finansal İstikrar Komitesi de önemli kararlar aldı ve süreci, alınan bu kararları, bundan sonra neler olabileceğini konuşmak üzere bir özel yayınla karşınızdayız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yayın konuğumuz. Sayın Bakan, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi aslında bundan önceki sohbetlerimizden biraz farklı bir yol için sizden izninizi rica edeceğim. İlk sorumu yöneltmeden önce ben bir kapsamlı bir notu hatırlatmak istiyorum. Çünkü konuşacağımız konuların belki de daha iyi anlaşılabilmesi açısından son derece önemli gelişmeler yaşandı bu sabahtan itibaren de. Şimdi dün sizin başkanlığınızda Finansal İstikrar Komitesi toplandı, önemli kararlar açıklandı. Yapısal bir risk bulunmadığı yönünde açıklamada yer alan notlar vardı. Ama sonrasında tartışılan, süreçle ilgili tartışılan en önemli başlıklardan biri neden bugüne kadar hamle yapılmadığı, adım atılmadığı yönündeydi. Ama Sermaye Piyasası Kurulu sabah saatlerinde bizimle bir bilgi notu paylaştı. Yatırım fonlarına ilişkin rehber düzenlenmesine dair açıklama şeklinde ve baktığımız zaman burada 2 Aralık 2025 tarihinden bu yana yapılan oldukça önemli düzenlemelere yer verilmiş. Yaklaşık 5 sayfalık bir açıklama. Finansal İstikrar Komitesi'nde 2 Aralık 2025 tarihinde yapılan toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınabilecek makro ihtiyati tedbirler konusunda tavsiye kararı verildiği belirtiliyor. Hemen sonrasında 3 Aralık 2025'te bir çalışma grubu oluşturulduğu belirtiliyor. 18 Aralık 2025'te nitelikli yatırımcı şartlarında aranan 1 milyon lira finansal varlıklar toplam tutarının 10 milyon lira olarak güncellendiğine yönelik karar belirtiliyor. 15 Aralık 2025'te yine Borsa İstanbul ve Takas Bank'la ilgili görüş ve değerlendirmelerin talep edildiği ve böyle sıralanarak gelen listede baktığımızda Mayıs 2026'ya kadar, arada başka işler de var, dediğim gibi 5 sayfalık bir düzenleme. Dolayısıyla Borsa İstanbul, Takas Bank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Sermaye Piyasaları Birliği gibi bir sürü özel sektör temsilcilerinde olduğu kurumların görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınarak da 28 Ağustos 2026 tarihinde kamuya duyurulan bir rehberden söz ediliyor. Şimdi bunları da yaşadıktan sonra ben aslında şunu sormak istiyorum Sayın Bakan. Piyasaya güven veren, sistemik risklerin engellenmesini sağlayan, risklerin yayılımını engelleyen adımlar atılmış oldu mu? Siz bunu görebiliyor musunuz? Bugün itibariyle sistemik risk var mı? Alınan tedbirler yeterli oldu mu?
1: Bir kere dün Finansal İstikrar Komitesi de, ki benim başkanlığımda biliyorsun, evet, toplanıyor. Çok net bir şekilde bütün, biliyorsunuz, orada BDDK başkanımız var, SPK başkanımız var, Merkez Bankası yine başkanımız var, strateji bütçe var, hazine var. Yani bütün TMSF var. Yani bu dünyada da benzer kurullar var. Bu kurullar genelde piyasalarda sistemik risk oluşmasını engellemeye yönelik bir sürekli bir şekilde istişari bir tabii ki kurul ve orada gereken tedbirlerin almasına yönelik kararlar alınıyor. Şimdi dünkü değerlendirmelerimiz çok net. Kamuoyuyla da paylaştık. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar, esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Ha, serbest fon dediğimiz bir alan var. Bu alan bütün dünyada nispeten serbest bir alan. Nitelikli yatırımcıların yatırım yaptığı bir alan. Dışarıda biz bunları daha çok hedge fund diyebiliriz. Nispeten oradaki regülasyon daha esnek. 2006 yılında Türkiye'de mevzuata girmiş. 2008 yılında ilk o anlamda fonlar oluşmaya başlamış. Uzun bir sürede bu nispeten sınırlı bir alan olmuş. 2019'dan itibaren TEFAS'ta bu Türkiye Elektronik Fon alım satım yani bir, sonuçta bir pazar yeri burası, evet. Borsanın altında. Orada işlem görmeye başlayınca bu alan biraz büyüyor. Şimdi tekrar altını çizmek istiyorum. Sınırlı sayıdaki fondan bahsediyoruz. 2000 yanlış hatırlamıyorsam son rakam 38 tane fon var,
0: evet.
1: Türkiye'de. Bunların 131'inden bahsediyoruz. Bunlara ilişkin de sermaye piyasası kurulmuş ki altını çizmek istiyorum. Düzenleme ve denetlemede biliyorsunuz sermaye piyasası kurulu yetkili ve sorumlu kuruluş. Sizin girişte ifade ettiğiniz gibi aslında kamuoyunda gündeme getirilen birçok soruya da yaptıkları detaylı açıklamayla cevap verdiler. Biz 2025'in sonlarında burada bir Finansal İstikrar Komitesi'nde,
0: evet.
1: Burada bir sorun olabilir kaygısı üzerine bu konunun çalışılmasını, gereken düzenlemelerin ve tedbirlerin alınmasını söylemişiz. Çok net. Bunlar da bugün bu süreci açıkladılar. Detaylı bir süreç. Sizin de söylediğiniz gibi 4-5 sayfalık. Dolayısıyla ilgilenenler bunlara bakabilirler. Ama başa dönmek istiyorum. Sistemik bir risk yok. Hatta şunu söyleyebilirim. Serbest fon alanını dünyadaki uygulamalarına göre çok daha katı kurallara bağlayan bir fon rehberi Ağustos sonunda açıklandı.
0: 28 Ağustos.
1: Evet. Bazı konularda geçiş süreçleri var. Haklı olarak tabii ki. Çünkü piyasanın uyum sağlaması için geçiş süreçleri normaldir. Şunun altını çizmek istiyorum. Bir kere teminat yapısı, ya bundan sonrası için söylüyorum, güçlendirildi. Aslında teminata ilişkin daha önce de kaygıları giderecek bazı adımlar attık. Yani şunu söyleyebilirim. Mesela 2024 yılında biz demişiz ki, tabii burada serbest fonlar nispeten esnek ve serbest bir alan olduğu için, dünyada da öyle bu arada. Sadece nitelikli yatırımcıların yatırım yaptığı bir alan. Ona ilişkin bir adımdan çok genel olarak para piyasası fonları dedi ki ya en azından topladığınız paranın %10'unu yani düşük risk, sıfır risk olarak görülen hazine kağıtlarına koymak zorundasınız. Bakın o düzenleme bugün işe yarayacak. Ne zaman yapmışız? Yani Kasım, yani sonbahar 2024'ten bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi bunu serbest fonlar içinde bir geçiş dönemi öngörüyoruz. Uygulamaya koyacağız. Özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok sınırlı sayıda bir fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Var. Buna ilişkin gereken yapılmıştır. 7 portföy yönetim şirketinin bir şekilde işlettiği 131 fon sermaye piyasası kurulu tarafından tasfiye sürecine konulmuştur. Ha, bu tasfiye sürecine ilişkin de sorular çok geliyor. Ona ilişkin de sermaye piyasası kurulumuz dün akşam kapsamlı bir yol haritası ortaya koydu.
0: 3 aylık bir yol haritası.
1: Şimdi sistemik risk yok derken şunu söylemeye çalışıyorum. Yani 2038 tane fon var sayı olarak. Bunun 131'i ne ilişkin adım atılmış, orada sorun görmüş. Kim görmüş bunu? Tabii ki Sermaye Piyasası Kurulu bu değerlendirmeyi yapıyor. Yani Sermaye Piyasası Kurulu nerede sorun var? Bir kısmı temerrüde düşmüş. Bir kısmında da yapısal sıkıntılar olabileceği o riski dikkate almışlar ve adım atmışlar. Yani fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Bakın. Yani buradaki sorun hani sistemik değil derken bu fonların tamamına bakarsanız Yani fon birikimi olarak bakarsanız yaklaşık olarak konuşuyorum. %10-11 civarı bir rakam. Evet. En son yapılan müdahalelerle. Bu da şu demek değildir. Yani buradaki fonların hiçbir varlığı yoktur demek değildir. Dolayısıyla bu tasfiye sürecini SPK'nın yaptığı görevlendirme ve ilkeler çerçevesinde yapılacak. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Yani buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Çünkü nitelikli yatırımcı olsalar dahi, profesyonel yatırımcı olsalar dahi aslında bu atılan adımlar onların haklarını korumaya yöneliktir. Bakın tekrar söylüyorum. Evet. Yani dolayısıyla burada bir yoğunlaşma oluşmuş. Bu yoğunlaşmanın bulaşıcı olmaması için. Yani bir sınırlı sayıda fonda bir risk ortaya çıkmış. Bu riskin yayılmaması için piyasanın tamamına dün çok güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek.
0: Peki. Şimdi şunu sormak istiyorum.
1: Dolayısıyla alınan tedbirler yeterli mi? Çok kusura bakmayın sözünüzü kesiyorum. Tedbirli mi diye sordunuz. Yeterli mi diye sordunuz. Evet yeterli. Yani şu aşamada yeterli. Ama banka dışı finans sektörüne ilişkin orada da bir takım adımlar atıldı. Dünyada da bu konuda bir takım değerlendirmeler var. Özellikle biz küresel finansal istikrar kurulu toplantılarına katıldığımız zaman IMF, Dünya Bankası, G20 toplantılarında son yıllarda bankacılık dışı finans sektörüne ilişkin orada çok hızlı bir büyüme var. Ona ilişkin ilave tedbir çalışması yapılacak. O alan farklı bir alan.
0: Evet.
1: Orada nitelikli yatırımcılardan bahsetmiyoruz. Hı hı. Orada yani bir seneki tasarruf finansman şirketi diyoruz. Ev almak için, araba almak için birikimlerini bir şekilde birikimlerini yönetildiği bir alan. Orada bankalar gibi daha katı kurallara ihtiyacımız olduğu net. Dünya bunu söylüyor. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Bir takım adımlar attık. Toplanan fonların nasıl değerli? Tabii bu arada da sorumlu kuruluş, yetkili kuruluş, bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu. Yani piyasaya ilişkin, fonlara ilişkin SPK, diğer alanlara ilişkin BDDK. Burada dün çok güçlü bir, dediğim gibi, gerekeni yaptık. O alanı, sorunlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak. Korunacaktan kastım oradaki varlıklardan bahsediyorum. Ama tasarruf finansman şirketi kapsamındaki alan ise farklı. Orası bankacılık benzeri bir alan. Orada çok daha tabii ki farklı bir süreç işler. Orada da zaten bir portföy yönetim şirketiyle ilişkili bir iki kuruluş var. Dün emlak katılım,
0: evet,
1: biliyorsunuz konut konusunda uzman bankamız. Hı. Konut finansmanı konusunda. Zaten bu katılım evim bir evim de bu alanda biliyorsunuz faaliyet gösteriyor. O nedenle yani emlak katılım dün itibariyle bir süreç başlattı. Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik.
0: Bazı onaylar gerekiyor tabii o sürecin tamamlanması için değil mi? Rekabet kurumu, BDDK gibi.
1: Yani tabii ki rekabet kurumu da, BDDK da, SPK da muhtemelen onay sürecine bakacaklar.
0: Peki. Sayın Bakan, aslında benim konuşmak istediğim başlıklardan biriydi. Bu siz girmişken diğerlerini o zaman biraz geriye bırakalım. Şimdi iki tür yatırımcı, yani bir nitelikli profesyonel yatırımcılar, hı, ama bir de sadece ev ve araba alabilmek adına sisteme dahil olan vatandaşlar, daha mütevazi, daha küçük tasarruflarla. Siz orada bir ilave tedbir işareti verdiniz gibi algıladım ama burayı biraz daha açıp detaylı olarak o kısma yönelik mesajlarınızı da almak isteriz.
1: Netleştireyim tekrar. Yani fon rehberiyle, evet, aslında bu son dönemde sınırlı sayıda fonda yaşanan sorunların bir daha yaşanmaması için gerekli düzenleme süreci büyük oranda tamamlarmıştır. Bence dünyaya oranla özellikle serbest fon alanı çok daha katı kurallara bağlanmıştır. Dünyada normalde bu serbest fonlara ilişkin yoğunlaşma, yani o konularda çok sınırlama yok. Biz o konuları bile ciddi bir şekilde sınırladık. Teminat konusu, takas bank çerçevesini, tüm bunlar. Ama en önemli konu bence şeffaflık. Şimdi geleceğim, ben sorunuza geleceğim, sorunuzu unutmadım. Şimdi tabii nitelikli yatırımcı demek, yani belli bir birikimin üzerindeki yatırımcılar demek. Biz o rakamı geçen sene 10 milyon TL ve üstüne çıkartmışız. 10 milyon TL. Ha, orası belki yeniden düzenlenebilir. Ama serbest fonlara ilişkin alan çok güçlü bir şekilde düzenlendi. Bir daha bu türden bir hareketliliğin, bir oynaklığın yaşanma riski oldukça düşük. Yine de tabii yakından takip edeceğiz. Hep söyledim ben, yani defalarca söyledim. Biz vatandaşlarımızın portföy tercihlerine saygılıyız. Yani yüksek risk, yüksek getiri peşinde koşanlar olabilir. Bunun alanı belli. Ama bununla da yetinmedik. Biz yani saygılıyız, uyarılarda da bulunduk. Ama şunu da söyledik, yaptık. Finansal okuryazarlığa çok güçlü yatırım yaptık. Sermaye piyasası kurulumuzun çok gerçekten muazzam, zengin bir şeyi var, bir platformu var. O platformdan milyonlarca kişiye erişip finansal okuryazarlığa biz yatırım yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımıza. Bunun esası finansal okuryazarlıktır. Finansal okuryazarlık çok kritiktir. Bence temel okuryazarlık kadar değerlidir. Yani teknolojik okuryazarlık kadar değerlidir. Sağlık okuryazarlığı kadar değerlidir. Dolayısıyla finansal okuryazarlık bizim için önemli bir alan. O konuya yatırım yapmaya devam edeceğiz. Şimdi o kısmı bırakalım. Banka dışı finans sektörü kısmına gelince şu anda bir sorun yok. Yani dünkü değerlendirmelerimiz, daha önceki değerlendirmelerimiz. Yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumumuzun bize yaptığı sunumlarda orada ciddi bir şu anda sorun yok. Fakat o alan hızlı büyüyor. Şimdi hızlı büyüyen alanların mutlaka daha yakından izlenmesi ve o kaynakların doğru alanlarda tutulması ve özellikle sıradan vatandaşların rağbet gösterdiği alanlarda korumanın daha güçlü olması bizim için esastır. Yani şu an itibariyle tekrarlamak istiyorum. Emlak katılımın bir açıklaması var.
2: Evet.
1: Yani katılım evim ve bir evimle ilgili olarak. Dolayısıyla oradaki katılımcıların haklarına ilişkin bir yani ne gerekiyorsa yapılacak. Yani orada bir tereddüt yok çünkü bunlar profesyonel yatırımcı değil. Bunlar nitelikli yatırımcı değil. Onlara bizim muamelemiz farklı olacak. Yani tabiri caizse orta uzun vadede aslında onu bankalar gibi düşünmek lazım. Niye? Dolayısıyla orada da TMSFF vari, yani tasarruf mevduatı sigortası vari bir yapı. Yani fon havuzu artı bir teminat havuzu gibi bir yapı. Kaynakların nerede kullanılacağına ilişkin düzenleme zaten Temmuz ayı sonunda yapıldı. Bir geçiş dönemi öngörüldü. Dolayısıyla o alanla ilgili olarak da tedbir aldık, adımlar attık. Ama o alanla ilişkin tabii ki ilave çalışmaları devam ediyor. Fakat o alanda sorun var anlamına gelmiyor. Tekrar altını çizmek istiyorum. Ben sadece hani siz sorduğunuz için serbest fon alanını dünyaya göre çok daha katı kurallara tabi tutuyoruz şimdi. Diğer alanı da dünyada da böyle bir trend var. İlave düzenleme ihtiyacı varsa, ilave adım atmamız gerekiyorsa ilgili sorumlu kurum yani BDDK gereğini yapacaktır. Şu ana kadar da yaptı.
2: Peki. Şimdi dünden itibaren Finansal İstikrar Komitesi erken saatlerde toplandı. Piyasa hemen hemen açılmadan eş zamanlı tedbirleri hayata soktunuz. İşe yaradı mı tedbirler? Yani piyasa güveni geri geldi mi? Onu gözleyebiliyor musunuz? Yani CDS başta olmak üzere göstergelere yansıyan sonuçlar ne oldu?
1: Dün tabii bir dizi tedbir açıkladık. Bir kısmını da açıklamadık. Yani hani sistemik bir risk olasılığı düşük olmakla birlikte biz tedbirliydik. Her zaman bizim bu tür senaryolara karşı sadece A değil B, C planlarımız var. Yani onu bir, yani burada söylemekte bir beis görmüyorum. Aslında dün düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Ne yaptık? Merkez Bankamız dedi ki rahat olun, ben gereken likiditeyi sağlayacağım. Yani birinci o en kritiktir. Bu tür durumlarda likidite, çünkü likidite sonra kredi sorununa dönüşüyor. Likidite çok önemli. Orada gerekeni yaptık. Aslında çok da ihtiyaç olmadı. İkinci olarak BDDK tabii ki özellikle bu finansal piyasalarla ilişkili olduğu için bankaların kendi hisselerini alması halinde çekirdek sermayeden onun düşünmeyeceğine dair bir adım attı. Rahatlattı, yani ellerini rahatlattı. SPK zaten gereken hızda o sorumlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı. Daha sonra da tasfiye sürecini evet. açıkladı. Şimdi biz tekrar söylüyorum, düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Tekrar söyleyeyim. Piyasanın %90'ında bir sorun zaten yoktu. Yani sorunlu alan dar bir alan. Yani piyasa bozucu eylemlere giren alanın tamamı, ki SPK tedbirli gitti. %10'dan bahsediyoruz. Yani %10 ben önemsizdir demiyorum.
2: Evet.
1: Ama onu ayırdık. Piyasanın geneline bakarsanız hem fon piyasası, yani para piyasası fonları, normal geleneksel fonlar, diğer serbest fonlar tamamı normal bir işleyiş içerisinde ve güvende sorun yok. Sistemik olarak bir risk yok. Bankacılık sisteminde de biliyorsunuz biz genelde çok katı kurallara tabi tutuyoruz bankacılık sistemini. Sermaye yeterliliği hala Basel 3'ün gerektirdiği oranın bile iki katından fazla. Evet. Yani sermaye yeterli. Likiditede sorun yok. Varlık kalitesinde yine özellikle karşılıklar anlamında da varlık kalitesinde de bir sorun yok. Karlılıkta tabii reel olarak baktığımız zaman o alan biraz bankacılar belki serzenişte bulunurlar ama genel anlamda baktığınız zaman orada da bir sorun yok. Benim gördüğüm dün yani bir risk algısı yüksek olsaydı CDS yükselirdi. Evet. Bırakın yükselmeyi, sınırlı da olsa düştü önceki güne göre. Borsa bir miktar, bugün bilemiyorum, sabahleyin biz programla başladık. Dün pozitifteydi ve genel olarak da yani genele yayılan pozitif bir hava vardı. Ha, ama en önemlisi bence ne biliyor musun? Stresi nereden ölçtük biz? Mesela bu fonlarda tabii risk ve çıkış, yani yatırımcı çıkışa yönelince bunu hazinenin tahvil piyasasında hissettik. Bizim 2 yıl vadeli, 5 yıl vadeli, 10 yıl vadeli kağıtlarımız faizlerinde önceki gün, yani dün değil, satışlar geldi. Çünkü likidite ihtiyacı vardı ve o satışlarla birlikte bir stres çıktı ortaya. Dün o stres tamamen kayboldu, faizler düştü. Neden? Çünkü aldığımız tedbirler doğru. Aldığımız tedbirlerin amacını tekrar çizmek, yani altını çizmek için, yatırımcıyı korumak için, piyasada sınırlı bir alanda çıkan riskin yayılmasını önlemek için. Özetle bir sistemik risk yok ve şu an itibariyle tekrar söyleyeyim, piyasalar işlemesi gerektiği gibi işliyorlar. Piyasa bozucu eylemlere girenlerle ilişkin olarak sermaye piyasası kurulu gerekenleri evet. yaptı. Şimdi konu adli evet. makamların konusu.
2: Şimdi Sayın Bakan, onların hepsini aslında sormak üzere hazırlanmıştık. Muhalefet sözcülerinin işte piyasadaki tartışmaların, soruların hepsine yönelik hazırlıklarımız vardı. Ama sermaye piyasası kurulu tasfiye sürecinin nasıl işleyeceğini açıkladı. Son bir yılda yapılanları gün gün tarih tarih vererek açıkladı. Bizim yayınımızdan hemen önce de Adalet Bakanı Sayın Akın Güllek de işin adli boyutuna ilişkin
0: kapsamlı bir açıklama.

0: bizim kurumlarımız bu süreçte üzerlerine düşeni yapıyorlar. Yapmaya devam edecekler. Burada hiçbir ayrım gözetmeksizin yanlış yapanlar sonuçlarına katlanacak. Çok net olarak altını çizmek istiyorum.
1: Peki. Sayın Bakan, şimdi genel ekonomiyle ilgili de önemli gelişmeler var, önemli başlıklar var. Onları da konuşmamızda yarar var. Şimdi beklenenden uzun süren bir savaş ve onun etkilerinin bizim ekonomimize yönelik riskleri artırıcı etkisine tanık oluyoruz, yaşıyoruz. Başta cari açık olmak üzere, enflasyon da olmak üzere. Bu riskleri hala yönetilebilir görüyor musunuz? Onu sormak istiyorum öncelikle. Ve özellikle akaryakıt fiyatlarında, gerçi bu gece için bir indirim haberi geldi ama çok değişken. Yani o savaşın en başında roller coaster olarak tabir ediliyordu ama şimdi biraz daha sanki sürekli artış dönemi yaşadık. Bugün bir indirim var. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir tablo var? Yıl sonuna gidene kadar bizi neler bekliyor? Neler yaşanabilir?
0: Tabii aslında 2026 için bizim 2025'te öngördüğümüz makro senaryo bu sıradan bir savaş, sıradan bir arz şoku değil. Ama maalesef bu şokun etkisiyle çok farklı noktalara geldi. Bunu görmemiz lazım. Normal şartlar altında biz geçen sene OVP'yi yaparken o zamanlar uluslararası kuruluşlar, yani IMF, Uluslararası Enerji Ajansı, piyasalar, OECD, Dünya Bankası petrol fiyatlarını 60-65 dolarda öngörüyorlardı. Biz de 65 dolarlık bir varsayım yaptık. Ama gelinen noktada öyle görünüyor ki şu an itibariyle ortalama 90 dolar. Ama petrol ürünleri 90 dolar üzerinden, 100 dolar üzerinden, 110 dolar üzerinden fiyatlanmıyor. 140-150 dolar üzerinden fiyat. Neden? Çünkü çoklu bir arz şoku var. Nasıl? Şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapanması önemli bir şoktu. Yani küresel petrol ve doğalgaz arzının 1/5 ile neredeyse 1/3 arasındaki bir kısmı petrokimyayı, gübreyi ciddi bir şekilde etkileyecek bir risk. Yetmiyormuş gibi Bab-ül-Mendeb'de de şimdi sorun yaşandı. Evet. Suudi Arabistan gibi dünyanın önde gelen petrol üreticisinin aslında 80'li yıllarda inşa ettiği Doğu Batı petrol boru hattı vuruldu. Rafineriler vuruluyor. Ama daha önemlisi bizim açımızdan Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın rafineri altyapısı vuruluyor. Tabii bu mazot gibi nihai ürünlere çok olumsuz yansıyor. Bu da tabii rekabet gücünden tutun enflasyona kadar ciddi etkileri olan bir alan. Biz Eşel Mobil'le bu tabii ki baskıyı yönetmeye çalıştık. Ama gerçekçi olalım. Onun bir sınırı var. Evet. Ve maalesef yani orada enflasyon çok rahat. Geçen gün de söyledim. Daha yeni bir televizyon programına çıkmıştım. Makro ile ilgili. Türkiye makrosu ile ilgili. Orada da söyledim. Yani Merkez Bankamızın yaptığı çalışmaya göre, ki onu bizimle paylaştı. Yani bu savaş olmasaydı çok büyük ihtimalle bugün enflasyon en az 7 puan, yani şu anda 31,5 ya, evet, en az 7 puan daha aşağıda olurdu, 24,5 puan olurdu.
1: 25'in altında
0: belki olurdu. Yılı işte 21-22 gibi, yani o civarlarda kapatırdık. Ama şimdi öyle görünüyor ki yılı 28-29 gibi bir alanda kapatacağız. Yani piyasa öyle düşünüyor. Şimdi bu tabii bizim için bir sorun ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu program olmasaydı, gereken tedbirleri almasaydık, enflasyon 31,5'ta kalmazdı. Çok daha yukarıda olurdu. Neden? Çünkü karşı karşıya olduğumuz şok tek boyutlu değil. Ya yani olay sadece enerji emtia fiyatları değil. Diğer emtia fiyatlarında da dolar bazında dramatik artışlar var. Petrokimyada dramatik artışlar var. Birçok ham maddede dramatik artışlar var. Bunun etkisi var. Bu bir. İkincisi, biz tabii cari açığı, sürdürülebilir cari açık tanımımız genelde bizim büyümenize de bağlı. Bir de borç yükünüze bağlı. Yani borcun, dış borcun milli gelire oranı bağlı. Yani basitleştiriyorum. Teknik olarak girmeyeyim. Evet. Biz hep şunu hedefledik.

0: program dedi ki sürdürülebilir cari açık. Yani bu bahsettiğim parametrelere bağlı olarak %2-2,5 biz 2 ve altını hep hedefledik biliyorsunuz. Aslında bu senede rahat bir şekilde 2'nin altı olurdu. Genelde piyasacılar petrole bakıyor. O çok yanlış bakış açısı. Yani petrolün türevleri var. Bir sürü ondan yani mesela gübre.
1: Evet.
0: Doğrudan doğru petrol ürünü değil ki. Ama gübre faturası. Şimdi dolayısıyla şunu anlatmaya. Cari açığımız bu sene %2'nin altında çok rahat olabilirdi. Ama maalesef 2.6-2.7 gibi bir rakam olacak. OVP'de yanlış hatırlamıyorsam 2.6'lık bir tahmin var. Bu yönetilebilir. Şimdi sizin sorunuz şu. Yani gelecek sene bu şekilde devam ederse veya bu evet. durum uzun sürerse ki şu anda hakikaten dünyada da bizde bu anlamda yani savaş ne zaman bitecek? Bu arz şoku nasıl giderilecek? Burada önünü herkes görmekte zorlanıyor. Yani büyük bir belirsizlik var. Fakat biz yönetilebilir olacağını düşünüyoruz. Neden? Bir kere Türkiye'nin dış borcunun milli geliri oranı uzun vadeli ortalamalar %44,5. Yani son 20-25 yıl. Şu anda 32 civarına inmiş durumda. Dolayısıyla onu yönetmek çok daha kolay. Bu önemli. İkincisi bizim brüt dış finansman yani dış borçlanma ihtiyacımız yine milli gelir olarak, oran olarak bakmamız lazım. Genelde uzun vadeli ortalamalar %20'dir. Şu anda %16 ve altına inmiş durumda. Bu da çok değerli. Rezerv konusunda bir yeterlilik kriterlerine baktığınız zaman birçok kriterde yeterli. Dolayısıyla şu anda bir endişe kaynağı değil. Ama tabii ki gönül hani arzu ederdik ki bu sene bu savaş araya girmesin. Evet. Enflasyonda çok daha düşük seviyeleri, cari açıkta da çok daha makul seviyeleri görelim. Bütçede yani Eşel Mobil'in bir etkisi var ama
1: maliyeti konusunda birçok rakam telaffuz edildi ama özellikle son bir ayda bir buçuk ayda biraz daha tırmanan bir fiyat artışı periyodu var. Nihai bir maliyet hesabınız var mı Eşel Mobil?
0: Şöyle bu bir kaba hesap çünkü sizin de dediğiniz gibi sürekli değişen bir ortamla karşı karşıyayız. Bir de değişik ürünlerde değişik adımlar attık. Evet. Mazotta hala ve yıl sonuna kadar da kısmi sübvansiyon yani ÖTV kaybı devam edecek. Yani ÖTV'den kısmen vazgeçmeye devam edeceğiz. Diğer ürünlerde yani biz rekabet gücünü önceliklendiriyoruz. Tarımı önceliklendiriyoruz. Evet. Mazot o anlamda biraz daha önemli. O konulara bakıyoruz. Şimdi geri gelelim sizin sorunuza. Bizim tahminimiz yaklaşık bir 400 milyar liralık yaklaşık olarak söylüyorum. Evet. Belirsizlikler var. Bir gelir kaybı ya bir gelirden vazgeçtik.
1: Evet.
0: Tabii bu geliri elde etmemiş olmak demek aynı zamanda bizim faiz dışı fazlayı da bir miktar aşağı çekiyor. Borçlanma ihtiyacını ortaya koyuyor. Ya finansman maliyeti vesaire o konulara bakarsanız aslında yarım trilyona yakın bir büyüklük. Bu ciddi bir rakam. Ya 10 milyar dolar evet. Ve üzerinden bahsediyoruz. Ama dediğimiz gibi yani vatandaşa bu şokların yani küresel bölgesel savaş şokunun etkisini sınırlamak için biz bütçe imkanı el verdiği için adım attık. Bütçe dengelerinde bir sorun ben görmüyorum. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. 2026 için dediğim gibi yani petrol fiyatları şu anda 100 doların üzerinde tahminler ortalama ne olur diye hani sorarsanız 90 dolar civarı şu anda bekleniyor. Fakat gelecek sene biz OVP'de 76 doları baz aldık. Hmm. Çünkü OVP'yi yaparken tahminler o yöndeydi. Piyasada çok farklı değil. Şu an itibariyle bile yani bütün bu ilave sorunlara rağmen 77 dolarlık bir petrol öngörüsü var 2027 ortalaması için.
1: Evet. Siz bütçenin güçlü görünümünü sürekli vurguluyorsunuz. Şimdi de bütçe dengelerinde bu maliyete rağmen Eşel Mobil'den kaynaklı gelir kaybına rağmen bir sorun görmediğinizi söylediniz ama savaşın uzaması, devam etmesi, enerji fiyatlarındaki bu konuştuğumuz tablo, hepsini dikkate aldığımızda 2027 bütçesini, çünkü muhtemelen 20-25 gün sonra artık kapsamlı bir şekilde onu da konuşacağız. Bir yapısal değişikliğe yol açtı mı? 2027 bütçesinde temel öncelikler anlamında bir değişiklik yaratacak etkisi oldu mu? Ya da bir hala devam eden risk olacak mı 2027'ye dair?
0: Şimdi tabii belirsizlikler var. Ama özellikle bütçe ayağı çok sağlam. Yani gerçekten bu programın hedefleri tutturmada ve deprem yaralarını sararken, ki orada 104 milyar dolar bu sene itibariyle harcamış olacağız. Bu kadar büyük bir inanılmaz bir harcamaya rağmen bütçede biz disiplini tesis ettik. Ve gerçekten iyi bir noktadayız. Şunu söyleyeyim, yani 2027'yi konuşalım. 2025 yılında bütçe açığının milli geliri oranı, yani bizim milli gelirimiz 100 TL ise açığımız 2.9 TL idi. Peki bize benzer ülkeler milli gelirleri basitleştirmek için 100 TL ise açıkları ne kadardı? Onların açıkları 5.9'du. Yani bizim iki katımız. Borcun da milli geliri oranı geçen sene %23-24 civarıydı. Bu sene bir tık daha aşağıda olacak. Şimdi bu sene açık biz %3.1 olarak görüyoruz. Hedef %3.5'tu. Evet. Yani hedeften daha iyi performans görüyoruz. Eşel Mobil'e rağmen. Dolayısıyla Eşel Mobil olmasa büyük ihtimalle açık belki 2.5'a yakınsayacaktı. Ki yani gerçekten böyle bir performans çok nadirdir. Yani petrol zengini ülkeleri bir kenara bırakırsanız onlarda da şu anda bütçede sıkıntı var. Şimdi dolayısıyla 2027'de biz yine temkinli davrandık. Ve bütçe açığını %3.5 olarak öngördük. Niye? Çünkü deprem harcamalarının bir kısmını, önemli bir kısmını borçlandık. Onun getirdiği bir faiz yükü var. Milli gelire oran olarak faizin bütçedeki payı, faizin milli gelire oranı artıyor. Niye? Çünkü borçlandık. Yani şöyle söyleyeyim, bu sene iç borçta 100 TL borç ödeyip 90 TL borç aldık. Ama ondan önceki 3 yıl deprem harcamaların ağırlıklı olduğu 3 yılda biz 100 TL borç ödeyip 135 TL borç almışız. Dolayısıyla onun etkisi var. Bir. İkincisi, gelecek sene biz bazı alanları önceliklendirdik. Yani daha önce de söyledim, tekrar söylemekte bir beis görmüyorum. Şimdi dünyada hakikaten çok farklı bir dönemdeyiz. Çatışmalar yeni normale dönüşmüş. Savaşlar her yerde. Onun için savunma harcamalarını %229 artırıyoruz. Evet, yani çünkü daha önce de söyledim, savunma böyle bir ortamda, böyle bir konjonktürde, böyle bir dünya düzeninde birincil önceliğimiz haline dönüş. Çok önemli bir alan. Çünkü savunma olmadan ekonomik refah olmaz. O nedenle biz savunmanın bütçesini %229 artırdık. Ama birkaç konuda da yine ciddi adımlar attık. Mesela sosyal konut. Özellikle konut fiyatlarının makul düzeyde tutulması, hayat pahalılığıyla mücadele anlamında söylüyorum. Mesela kiraların yani daha makul, yani kira artışlarının daha makul düzeyde olması için biz sosyal konut seferberliği başlattık. Deprem konutlarını büyük oranda tamamlıyoruz. Şimdi 750 bin sosyal konut seferberliği var ve bunu bütçeden destekliyoruz. TOKİ'nin de tabii imkanları var. Ama bütçeden de destekliyoruz ve orada da yani sosyal konut bütçesini %150 artırdık. Dolayısıyla sulama gibi, içme suyu gibi, sanayi altyapısı gibi, yani efendim organize tarım işte ihtisas bölgelerin altyapısı için bu alanlara çok ciddi kaynak aktardık. Aktarıyoruz daha doğrusu, 2027 bütçesiyle bu alanları biz önceliklendirdik. Bütçeye ilişkin benim gördüğüm, geçen de cevap verdim. Yani eleştirilerden bir tanesi, ya gelir hedefi iddialı. Doğrusu şöyle söyleyeyim, yani bu kural bazlı belirlenen bir hedef. Yani keyfi bir hedef değil. Orada şöyle bakılıyor genelde. Yani milli gelir nominal olarak ne kadar artacak? Diyelim ki %30. Peki biz gelir artışını kaç koymuşuz? 36. Öbürü nereden geliyor? 36 puan. Büyük oranda Eşel Mobil'in, eğer petrol fiyatları bizim varsayımımızda olduğu gibi 76-77 dolarlara gerilerse gelecek sene, evet, ortalama, tabii ki Eşel Mobil'e ihtiyaç olmayacak. Zaten öyle bir niyetimiz de yok. Dolayısıyla oradan gelecek, yani bugünkü bu seneki gelir kaybı gelecek sene devam etmeyecek. Onun etkisiyle biz gelir hedeflerinde bir de kayıt dışılıkla mücadele var. Gerçekçi olduğunu düşünüyoruz. Hmm. Bütçe hakikaten Türkiye'nin nispeten, yani şöyle söyleyeyim, makroekonomik temelleri anlamda en güçlü tarafı. Bütçe de önemsiz değil, bütçe önemli yani.
1: Peki. Sayın Bakan, şimdi çok konu var ama sizin de yetişmeniz gereken çok önemli başka bir programınız var, onu biliyorum. Son bir soru sormak istiyorum. Şimdi hep konuştuğumuz bir şey var, yapısal reformlar başlığı altında. Şimdi uzayan savaş, hatta savaşlar, Rusya, Ukrayna, İran meselesi, üstüne küresel ekonomik belirsizlikler. Bütün bu ortam içerisinde orta vadeli programla ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşabilmek, ekonomi programının sürdürülebilirliğini sağlamak açısından yakın zamanda atılacak adımlar yapısal alanda ya da başka alanlarda, ona ilişkin öncelikler listesinde neler var bizimle paylaşabileceğiniz?
0: Ya yapısal dönüşüm tabii hakikaten çok kritik. Neden diyeceksiniz? Çünkü verimlilik artışı olmadan, inovasyon olmadan, ya o ekosistem güçlenmeden, verimlilik sihirli kelime, kalıcı refah artışı zor oluyor. Şimdi yapısal dönüşüm veya yapısal reformlar, eskiden biz belli başlıklar altında sıralardık. Bugün dünyanın geldiği durum biraz daha çok dönüşüm boyutu önemli. Mesela sanayide dönüşüm. Bizim bir sanayi birikimimiz var, bizim için çok değerli. Fakat bu sanayi birikimi dış rekabetin baskısı altında. Evet evet. Yani biz seçici kredilerle yardımcı oluyoruz. Efendim personel harcamalarını kısmen bazı sektörlerde biz destek oluyoruz. Ama sonuçta katma değer zincirinde neredesiniz? Bizim katma değer zincirinde yukarı çıkmamız lazım. Yani daha çok orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlar. Şimdi bunun için ortaya koyduğumuz gerçekten kapsamlı programlar var. HİT 30 gibi, YİTAK gibi, evet, hamle gibi. Ve bu programları Sanayi Bakanlığımız başarıyla yürütüyor. Biz de çok güçlü bir şekilde destek. Yani sanayide dönüşüm bence kritik bir alan. Somut bir alan. Ve emareleri de var. Yani ihracatımızın yapısına baktığınız zaman orta yüksek ve yüksek teknoloji payı hızlı bir şekilde artıyor. Savunma sanayinin liderliğinde. Fakat bizim için geleneksel emek yoğun sektörler de çok değerli. O nedenle biz özellikle para piyasası, daha doğrusu para politikasının duruşunu bozmadan, bakın duruşunu bozmadan, bütçe ve kamu imkanlarıyla, seçici kredilerle, programlarla biz imalat sanayini önümüzdeki dönem daha güçlü destekleyeceğiz. Yani sadece ihracatta reskon kredileriyle değil, biz gerçekten oturup işletme sermayesine yönelik de programları açıkladık. O programları büyüterek devam edeceğiz. Bizim için istihdam çok önemli. Sanayi birikiminin korunması ve sanayimizin güçlendirilmesi orta vadeli programda çok önemli. Bu birinci konu. Evet. Yani dönüşüm. İkinci konu, müsaade ederseniz, zamanımız varsa hemen
1: tabii,
0: kısa. Şimdi yeşil dönüşüm. Hı hı. Genelde ben bu konulara girince bazı köşe yazarları beni eleştiriyor. Sanki küresel çevreler falan. Alakası yok. Türkiye son 20-25 yılda 1 trilyon dolar petrol ve doğalgaz ithalatını ödemiş. Şimdi bunu azaltacak olan yeşil dönüşümdür. Yani Türkiye'nin güneş enerjisini, efendim jeotermal enerjisini, rüzgar enerjisini daha güçlü bir şekilde, daha hızlı bir şekilde potansiyeli ortaya koyması, harekete geçirmesi Türkiye için cari açık açısından değerli. Yani makro risklerin azaltılması, dışa bağımlılığı azaltılması ekonomik güvenlik konusu. Milli güvenlik konusu. Dolayısıyla biz onun için yeşil dönüşümü hani bir moda olduğu için falan değil yani.
1: İhtiyaç oldu.
0: İhtiyaç. Üçüncü dönüşüm ki mutlaka ıskalayamayız biz bunu. Dijital dönüşüm. Yani yapay zeka rafinerileri, buna veri merkezleri deniyor. Bunu destekleyecek işte nükleer enerji, bunu destekleyecek 5G ve sonrası teknolojiler, bunu destekleyecek insan kaynağı, fiber altyapı, bütün bu konularda inanılmaz bir şekilde yani hızlı bir şekilde yolumuza devam etmemiz lazım ediyoruz. Şimdi son bir alan kaldı özetle. Yani önümüzdeki dönemde aslında genç nüfus, yani özellikle 15-29 yaş nüfusu, eğitimde ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programlar, ben onu da reform olarak görüyorum. Evet. Ama işin bir de reform boyutu var. Bu kategoriler için daha esnek çalışma modelleri Türkiye'nin menfaatinedir. Yani hem çalışanı koruyalım haklarını ama bir miktarda esneklik sağlayalım. Dolayısıyla o anlamda bir reform çok faydalı olur. İstihdamın artması, iş gücüne katılımın artması anlamında söylüyorum. Onun için gündemimiz yoğun gerçekten. İnşallah bu konularda da bir ilerleme yani önümüzdeki senede devam yani ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Peki. Sayın Bakan çok teşekkür ediyoruz. Yayına katkınız için, sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, piyasalarda önemli gelişmelerin yaşandığı bir hafta ve bu gelişmelerin ardından dün sabah toplanan Finansal İstikrar Komitesi önemli kararlar aldı. Bu kararlar hemen hayata geçirildi. Alınan kararları, etkilerini, bundan sonraki süreci konuştuk. Genel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sorularımızı yanıtladı. Sözü yeniden İstanbul'a bırakıyoruz.

0: Özel röportajın ardından gündemde öne çıkan haberlerle devam edelim. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 18 gözaltı kararı alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Gözaltı listesindeki isimler arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hazal Filiz Küçükköse gibi oyuncular var. Ayrıca eski milli futbolcu Hasan Şaş ve Sefo ismiyle bilinen rap şarkıcısı Seyfullah Sağar da şüpheliler arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararnameyle merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yapıldı. Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Mahmut Çorumlu merkeze çekildi. Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük ve Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay'la polis baş müfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdürü Yardımcılığına atandı. Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan Yalova İl Emniyet Müdürü olurken Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'sa Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı görevine getirildi. Kararname ile aralarında İzmir ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlerinin de yer aldığı 24 İl Emniyet Müdürü merkeze çekildi. 39 İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atama yapıldı.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
4: Garanti BBVA.
5: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Garanti BBVA.
6: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: NTV Radyo.

0: reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Uyku probleminiz mi var? İşinize yarayabilecek bir kitap. Psikoloji ve davranışsal uyku uzmanı Stefani Romiszewski'nin Az Düşün, İyi Uyu isimli kitabı Say Yayınlarından çıktı. Alt başlığı, aşırı düşünme ve kaygı döngüsünü kırma rehberi olan çalışmayı dilimize Özlem Özarpacı çevirmiş. Stefani Romiszewski kitabında hem uyku kaygısına hem de uykuyla ilgili yanlış bilgilere karşı uykunun bilimini ve temellerini açıklıyor. Bu sorunla başa çıkmak için de basit araçlar sunuyor. Nereden baksanız hayatımızın üçte biri uykuda geçiyor. Az değil. Dolayısıyla bu süreyi sağlıklı değerlendirmek lazım. Efendim, sabah rutininiz neden akşam rutininizden daha önemli? Vücudunuzun doğal uyku ihtiyacına ve ritimlerine nasıl güveneceksiniz? Uykuyla olan ilişkinizi nasıl yeniden kuracaksınız ve uyku kaygısından nasıl kurtulacaksınız? Küçük bir parantez, uyku kaygısı derken, hani insanın şu saatler arasında şu kadar saat uyumasının şart olduğuna dair söylemler ve bunun yarattığı baskıdan söz ediyoruz. Neyse, Romiszewski 15'ten fazla dile çevrilen çalışmasında bu sorulara cevap veriyor. Publishers Weekly'de yer alan bir yazıda Az Düşün, İyi Uyu için şöyle denilmiş. Aydınlatıcı, güven verici ve son derece pragmatik. Özellikle uykusuzluk çektiği için uykuya yeni bir yaklaşım arayanların çok işine yarayacak. Amerikan edebiyatının önde gelen yazarlarından Willa Cather'ın Yitik Bir Kadın isimli romanı Can Yayınlarından çıktı. Romanı Türkçe'ye Suat Ertüz'ün çevirmiş. 1873 Virginia doğumlu olan Willa Cather, Birleşik Amerika'nın kuzeyde Montana ve Kuzey Dakota'dan başlayarak güneyde Texas ve New Mexico'ya uzanan Büyük Ovalar bölgesindeki öncü göçmenlerin yaşamını nostaljik bir dille anlatan romanlarıyla tanınıyor. Pulitzer ödüllü yazar Nebraska Lincoln Üniversitesi'nden mezun oldu, öğretmenlik ve dergi editörlüğü yaptı, romanlar yazdı. 1947'de New York'ta hayatını kaybetti. Willa Cather, Yitik Bir Kadın'da bir kadının hayatı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dönemin yavaş yavaş nasıl silinip gittiğini anlatır. Marian Forrester, zarafeti, canlılığı ve özgürlüğüyle yaşadığı kasabanın göz kamaştıran simgesidir. Ancak Amerika'nın kurucu öncü kuşağı tarihe karışırken, eski değerlerin yerini hırs, çıkar ve yeni bir dünyanın acımasız gerçekleri almaya başlar. Mary'nin yaşamı da bu büyük dönüşümün içinde sönümlenip gider. Derinlikli psikolojik çözümlemeleri ve unutulmaz karakterleriyle Yitik Bir Kadın hem bir aşk ve hayal kırıklığı romanı hem de Amerikan rüyasının çözülüşünü, belleğin kırılganlığını ve zamanın geri döndürülemez akışını anlatan bir klasik. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Mersin, Adana, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Kastamonu, Tokat boyunca şiddetli yağış bekleniyor. Yer yer oluşacak dolu ve ani rüzgara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
4: Beyin sağlığını korumak ve amiloid birikimini geciktirmek adına orta yaş ve üzeri bireylere bugün için belirleyebilecek en kritik yaşam tarzı önerileri nelerdir? Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'e sorduk.
5: Benim açımdan zaten en önemli şey önleyici yaklaşımlar. Beta amiloid patolojisi bulunan, kişiler, hani asemptomatik kişiler olabilir demiştik. Kişinin yaşam şekli değişiklikleri gerçekten hani ileriye dönük önemli. Özellikle orta yaşta işitme kaybı, bunu hep daha önceki programlarda da konuştuk. Önlem alınması gereken bir şey. Biliyorsunuz kalp için kötü olan beyin için de kötü. O yüzden en başta yüksek tansiyon olmak üzere yüksek tansiyon, şeker, kolesterol yüksekliği gibi damarsal yapılar üzerine çok etkili hastalıkların kontrol edilmesi önemli. Yaşam şekli olarak aktif, hareketli bir hayat sürüyor olmak, beslenmeye dikkat ediyor olmak ve işte uyku düzeninin sağlanıyor olması, bunlar oldukça önemli. Ve orta ileri yaşta önemli bir şekilde etki eden şey de sosyalleşmek. Sosyalleşmeye devam edebilmek çok çok önemli. Her güzele
0: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
2: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
6: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
2: Reklam.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: İstanbul'da Boğaz hattı ve Anadolu yakasında hafif yağmur görülecek. Sıcaklık 23 derece. Marmara'da Bursa, Sakarya, Kocaeli kesimi hafif yağmurlu. Bursa'da sıcaklık 25 derece. İç Anadolu'da Ankara'da yağış hafif görülecek. Sıcaklık 22 derece. Sivas, Yozgat, Kayseri kesiminde ise yağış şiddetli. İzmir'de hava güneşli. Sıcaklık 30 derece. Afyonkarahisar ve Kütahya'da hafif yağmur görülebilir. Bodrum 31 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Antalya'da yağış az noktada, sıcaklık 32 derece. Karadeniz bölgesinin genelinde yağış görülecek. Kastamonu, Tokat kesiminde ise daha kuvvetli. Sıcaklık 23-25 derecelerde. Doğuda Erzurum, Kars, Bingöl, güneyde Gaziantep, Kilis kesiminde sağanak geçişi var. Erzurum 21, Diyarbakır 33 derece.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saat 11 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasası soruşturmasında aralarında fon yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de olduğu 4 kişinin tutuklandığını söyledi. 51 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Gürlek, vatandaşın alın terini, birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacağını söyledi. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemleri yakından takip ettiklerini ifade etti. Gürlek, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazılmaktadır dedi. Bakan Gürlek, Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşların birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapıldığını vurguladı. Adli süreçlerin piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterildiğini belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararnameyle merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yaşandı.
1: Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu merkeze çekildi. Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük ve Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay'la Polis Başmüfettişi Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görev değişimlerini öngören Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile terörle mücadelede Daire Başkanı Yusuf Topcan, Yalova İl Emniyet Müdürü oldu. Topcan'dan boşalan terörle mücadele daire başkanlığına Salih Gözüm atandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele başkanlığına Rüştü Yılmaz, narkotik suçlarla mücadele başkanlığına ise Adnan Özdemir getirildi. Hüseyin Ediz Tercanoğlu, özel harekat başkanı, Fatih Tatlıoğlu, güvenlik daire başkanı ve Oykun İlgün, siber suçlarla mücadele daire başkanı oldu. Kararname ile aralarında İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Selin de yer aldığı 24 İl Emniyet Müdürü merkeze çekildi. 39 İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atama yapıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Şimşek, alınan tedbirler şu aşamada yeterli dedi. Katılım evim ve bir evimle ilgili de konuştu.
2: SPK zaten gereken hızda o sorunlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı. Daha sonra da tasfiye sürecini açıkladı. Alınan tedbirler yeterli mi? Evet, yeterli. Yani şu aşamada yeterli. Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Çok sınırlı sayıda bir fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Var. Buna ilişkin gereken yapılmıştır. 7 portföy yönetim şirketinin bir şekilde işlettiği 131 fon Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiye sürecine konulmuştur.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Alt kurulların sahada çalışmalarına başladığını açıkladı. Ala, şu an için olumsuz bir durum yok, pozitif iklim sürüyor dedi.
3: Alt kurullar sahada çalışmalara başladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamanın sahibi AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, gazetecilerle bir araya gelen Ala, sahada silah bırakma sürecine ilişkin tespit işleminin devam ettiğini söyledi.
4: Komisyon kuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul oluştu. Alt kurullar oluşturuldu. Alt kurullar alanda çalışmalara başladılar. Görüşmelerini sürdürüyorlar. Şu anda sahada tespit işlemi devam ediyor. Süreç başından beri öngördüğümüz şekilde devam ediyor.
3: Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin pozitif bir atmosferde devam ettiğini söyledi.
4: Politikalarımız şu anda hem kurumlarda hem diğer komşu ülkelerde hem de ilgili birimlerde hayata geçiriliyor. Şu an için olumsuz bir durum yok. Herhangi bir problemin ortaya çıkmaması için herkes elinden geleni yapmalı. Adımları, süresini ve sırasını iyi hesaplamış şekilde devam ettirmeliyiz.
3: Hala provokasyon riskine dikkat çekti. Gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
4: Burada provokasyonların ortaya çıkmaması, çıkanların yönetilmesi ve sürecin yönünün değiştirilmemesi politikamıza itinayla özen gösteriyoruz. Herkesin sürece katkı sunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdilerde sürece %80-85'in üzerinde bir destek var.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağa, yeni yasama döneminde mecliste de bir izleme komisyonu kurulacağını hatırlattı.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada emekli albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Uğur, İstanbul'a dönüşünde polis ekipleri tarafından Silivri Adliyesi'ne götürüldü. 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden MİT görevlisiyle ilgili soruşturmada dün yeni gelişmeler yaşanmıştı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alınmıştı. Kozinoğlu'nun bir diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabı öncesi İran konusunda yeni bir açıklama yaptı. Axios'a konuşan Trump, bir yol ayrımında olduğunu söyledi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
5: ABD Başkanı Donald Trump Axios'a verdiği röportajda İran Savaşı'nda kritik bir dönemece yaklaşıyorum dedi. Önümde önemli büyük bir karar var dedi. Ve şöyle devamını getirdi. Girip onları yok etmek mi istiyorum yoksa böyle bir şey istemiyor muyum? Her şey mümkün, her şey olasılık dahilinde dedi. İran'ın Amerika'yla da doğrudan temas içerisinde olduğunu söyledi. Tam da bu açıklama aslında Trump'tan önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Salı günü Amerika'nın Körfez ülkeleriyle bir araya gelmesi, bir toplantı yapması bekleniyor. Şu toplantı savaşın bir sonraki aşamasını şekillendirme potansiyeline sahip. Yani diplomasiye devam mı bir süre daha yoksa askeri operasyonların, saldırıların biraz daha yoğunlaşabileceği bir döneme girilebilir mi? Trump eğer bu ikinci seçeneği tercih ederse bölge ülkelerinin desteğini bir miktar almak durumunda. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ın katılması bekleniyor Salı günü yapılacak olan toplantıya. Kapsamı iki toplantının biraz daha genişletilebilir. ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkelerinin nerede durduklarını öğrenmek, anlamak istiyorum dedi. Bölge ülkeleri İran'dan gelen misilleme saldırılar sonrasında hem kendi ekonomileri bundan zarar görmüş durumda hem de enerji konusunu hep konuşuyoruz. Petrol ve doğalgaz ihracatı sekteye uğramış durumda. Dolayısıyla bu konular Salı günkü toplantıda gündemde olacak. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'da Kasım ayında yapılacak ara seçim öncesinde mi yoksa sonrasında mı bir karar verecek İran konusunda, o konuda net konuşmadı. Bazı Amerikalı yetkililerse savaşın artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini ve ne barış ne savaş tıkanıklığı durumuna gelindiği görüşünde, eğer Kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar bir anlaşmaya varılmamış olunursa Trump'ın İran'a yönelik muharip operasyonları yeniden başlatabileceği görüşü de dile getiriliyor.
0: İtalya, Babülmendep Boğazı'nda seyri sefer güvenliği için harekete geçti. İtalyan donanması boğazda görev alacak. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalyan gemilerin geçişini güvence altına almak için donanmayı yönlendirdiğini belirtti. Avrupa Birliği'ne tepki göstererek, bürokratik süreçteki gecikmenin ekonomik sonuçlar doğurmasına izin veremem dedi. İtalyan basını Crosetto'nun AB bürokrasisinde özellikle Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'deki Aspides misyonuna yönelik karar alma sürecini beklemek yerine İtalyan gemilerinin gecikmeden Babülmendep Boğazı'ndan geçmesini sağlamak hedefinde olduğunu belirtildi. İran'ın Körfez bölgesindeki ABD üslerine düzenlediği ve yüksek hassasiyetiyle dikkat çeken saldırıların ardındaki sır perdesi aralanıyor. Amerikan medyası Tahran yönetiminin nokta atışı saldırılarda Rus casus uydularından gelen istihbaratı kullandığını iddia etti.
6: İran'ın bölgedeki Amerikan askeri tesislerine düzenlediği yüksek hassasiyetli saldırıların sırrı ortaya çıktı. Amerikan CNN televizyonunun analizinde Tahran yönetiminin Rusya'ya ait casus uyduların sağladığı istihbarat verilerini kullandığı iddia edildi. İddiaya göre 29 Mart'ta Suudi Arabistan'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıdan 2 gün önce Rusya'ya ait Kozmos 2573 casus uydusu bölge üzerinde gözlem ve tarama yaptı. Saldırı öncesinde gelişmiş alıcılarının yanı sıra kızılötesi kameralarla donatılmış 14 Rus uydusunun üste bulunan ABD hava savunma sistemleriyle uçakların konumunu tek tek tespit ettiği öne sürüldü. Rus uydularının sağladığı koordinatlarla düzenlenen İran saldırısında ABD hava kuvvetleri ağır darbe aldı. Yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki E-3 AVAX erken uyarı ve kontrol uçağı imha edildi. 3 ila 5 yakıt ikmal uçağı ile bazı askeri binalarda hasar gördü. Amerikalı yetkililere ve uluslararası istihbarat kaynaklarına dayandırılan analizde Rusların uydu istihbaratı desteği olmadan İran'ın böyle bir başarı elde etmesinin imkansız olduğuna vurgu yapıldı. İstihbarat paylaşımının bölgedeki diğer operasyonlarla da sürdüğü iddia edildi.
0: Gazze Savaşı nedeniyle İsrail'e tepkilerin yoğun olduğu bir dönemde Fas'tan dikkat çeken bir adım geldi. İbrahim Anlaşmalarına 2020'de katılan Fas, İsrail'le ilişkilerini daha da geliştirme kararı aldı. İki ülke karşılıklı büyükelçi atayacak.
3: Fas, İsrail'le ilişkilerini geliştiriyor. Karar New York'taki iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının toplantısında alındı. Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, İsrail'in mevkidaşı Gideon Saar'la bir araya geldi. Görüşmeye Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Walls da katıldı. İki ülke karşılıklı olarak büyükelçiliklerin açılması ve büyükelçi atanması konusunda anlaştı. İsrail ve Fas arasında uçak seferlerinin artırılması konusunda da uzlaşmaya varıldı. Ekonomi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması için de çalışmalar yürütülecek. Fas, 2020'de İbrahim Anlaşmalarına dahil olmuş ve Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'la birlikte İsrail'le ilişkilerini normalleştirme kararı almıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, İbrahim Anlaşmalarının bölge için barış ve ortaklık yolunun seçilebileceğini gösterdiğini söyledi.
7: Başkan Donald Trump'ın tarihi liderliğinde Amerika bölgemiz için daha iyi bir gelecek şekillendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Başkan Trump'ın vizyonu Orta Doğu'yu değiştirdi. İbrahim Anlaşmaları tüm engellerin aşılabileceğini kanıtladı.
3: Suudi Arabistan'dansa tam tersi yönde bir açıklama geldi. Suudi bir kaynak İsrail basınına yaptığı açıklamada Yemen'deki Husi milislerle mücadelelerinde İsrail'den destek alsalar bile ilişkilerini normalleştirme için adım atmayacaklarını söyledi. İsrail'de diplomatik ilişki kurmaları için Filistin devletinin kurulması için adım atılmasının şart olduğunu vurguladı.
0: Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Bahçılı ilçesinde seyir halindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgede çalışma yapan görevli polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya'ya da otomobil çarptı. Ağır yaralanan 28 yaşındaki polis memuru hastanede şehit oldu. Kazaya karışan iki sürücü de gözaltına alındı. İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki bir çocuk akran zorbalığına uğradı, dakikalarca darp edildi. Okul çıkışında önü kesilen çocuk zorla çayırlık bir alana götürüldü. Okul içi bir tartışma gerekçe gösterilerek uzun süre tekme ve yumruk darbelerine maruz kaldı. Epilepsi rahatsızlığı bulunduğunu söyledi. Onu bırakmaları için yalvardı. Buna rağmen şiddet devam etti. Saldırganlar o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Grup ancak bir kadının polisi arayacağım demesinin ardından dağıldı. Aile darp raporu aldı, şikayetçi oldu. Verdikleri harçlıkların da aynı grup tarafından gasp edildiğini öne sürdü. Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini uyurken öldüren katil zanlısı yakalandı. Olay anında çiftin çocukları da evdeydi. Silah seslerine uyanan 13 yaşındaki oğlu KADES uygulamasından yardım çağırdı.
3: Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren zanlı ormanda yakalandı. Olay anında evde olan çiftin 13 yaşındaki oğlu KADES uygulamasından yardım çağırdı. Antalya'da yaşayan 38 yaşındaki Sefer Coşkun'la eşi boşanma aşamasındaydı. Ayşegül Coşkun 3 çocuğuyla birlikte ailesinin evinde kalıyordu. Sefer Coşkun sabaha karşı kadının ailesinin evine gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı olan zanlının yanında av tüfeği vardı. Evdekiler uyuyordu. Eşi Ayşegül Coşkun'la kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü. Çiftin 13 yaşındaki oğlu silah sesleri üzerine uyandı ve KADES uygulamasından yardım istedi. Saldırının ardından kaçan Sefer Coşkun evin yakınındaki ormanda saklanırken yakalandı. Sefer Coşkun sık sık sosyal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yapıyordu. Baba Ahmet Engel ailesini korumak için Antalya'nın Aksu ilçesinden Korkuteli'ne taşındı. Ancak tüm çabalarına rağmen kızını da kendini de koruyamadı. Ayşegül Coşkun'la annesi Cemile ve babası Ahmet Engel'in cenazeleri yan yana toprağa verildi. Coşkun çiftinin 3 çocuğu ve genç kadının kardeşleri jandarma korumasına alındı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yeni bir operasyonun bir dolandırıcılık şebekesine, hatta uluslararası bağlantıları olan bir şebekeye yapılan operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Daha fazla bilgi alalım bu konuya dair. Mustafa Berber telefon attığında. Mustafa.
8: Burak, İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük bir darbe vurulduğunu duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ve bu soruşturma kapsamında 28 şirkete ait 42 çağrı merkezine ve 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adrese Interpol birimlerinin de katılımıyla bugün sabah saat 5 itibariyle eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu ve saat 10'da çağrı merkezine yönelik baskınlar gerçekleştirildiğini, şu ana kadar 175 şüphelinin yakalandığını belirtiyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın 2 yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde 13 milyar Türk lirası hacme ulaştığı belirtiliyor. 13 milyar Türk lirasına bir para hareketliliği var, finansal hacim var. Bu da sadece ofis giderleri ve maaş ödemeleri. Bu da aslında vurgunun ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi. Detaya bakacak olursak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026 yılı içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturmada çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlere sosyal medya ve internet üzerinden yayınladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarına yüksek kazanç vaat ettikleri ve bu şekilde dolandırıldıkları bulgularına ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT İstanbul Bölge Müdürlüğü, MASAK gibi birimlerle koordineli çalışmalar sonucunda da organize bir yapı tespit edildi. Söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantıları kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi. Farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapısının olduğu da bu şekilde deşifre edildi. Yapının farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği, şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturdukları, mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdikleri belirlendi. Yine mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise hesap blokesi, vergi ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi. İşte bu kapsamda 13 milyar Türk lirasında da bir işlem hacmi tespit edildi. 28 şirkete bağlı 42 çağrı merkezinde 239 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 286 adrese baskın yapıldı. 175 şüpheli ise yakalandı. Diğer şüphelileri aramak için de arama çalışmaları da sürüyor.
0: Mustafa Berber aktardı. İstanbul Havalimanı'nda bugün 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreni gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirileceği açılış öncesinde son hazırlıklar yapılıyor. Özgür Yılmaz'ın şimdi yayın konuğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Sözü Özgür Yılmaz'a bırakıyoruz.
9: Evet, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısında İstanbul Havalimanı'ndayız. İstanbul Havalimanı kapasitesini artırmaya devam ediyor ki geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuyla dünyada 8. olmuştu ki İstanbul Havalimanı yayınımızın başında da belirttik, kapasitesini artırmaya devam ediyor. Bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle dördüncü pist, dördüncü ana bir pistten bahsediyoruz, hizmete girecek. Peki bu pist nasıl bir değer katacak havalimanına, nasıl bir kapasite artışı sağlayacak, ayrıntıları konuşacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yayın konuğumuz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim, dördüncü pistin artık açılmasına dakikalar kaldı. Öncelikle şuradan başlayalım. Havalimanı mevcut kapasitesi nedir? Yeni pist nasıl bir imkan getirecek?
10: İstanbul Havalimanımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Vatandaşlarımıza da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Tabii İstanbul Havalimanı gerçekten İstanbul'un, ülkemizin dünyaya açılan çok çok önemli yüzlerinden bir tanesi. Bu anlamda kıymetli. Halihazırda biz kuzey-güney yönünde Özgür Bey 3 tane bizim birbirine paralel pistimiz var. Ve bunlar şu ana kadar gerçekten iyi hizmet ediyorlar. Ama her geçen gün artık onların kapasitelerinin dolmaya başladığını görüyoruz. Zaman hepimiz için kıymetli, yine yakıt tasarrufu hepimiz için kıymetli. Onun için biz burada programladığımız dördüncü pisti de doğu batı yönünde bitirdik ve inşallah bugün hizmete açmış olacağız. Ne sağlayacak bize?
9: Oradan bir buyurun, soruyla devam edeyim isterseniz. Şöyle bir notlarıma baktığımızda 3 ana pist, 2 de yedek pist, toplam 5 pist var şu anda havalimanında.
10: Doğru diyorsunuz.
9: Hizmete girecek 4. ana pistle birlikte 6 pist olacak, evet. Ama şöyle bir notlarımızda bu kuzey-güney yönlü pistlere doğu-batı yönlü bir pist ekleniyor. Yani hizmete girecek pist doğu-batı yönlü. Ne demek doğu-batı yönlü? Nasıl bir imkan getirecek?
10: Şimdi burada hemen esasında sizle yayına hazırlık yaparken bir uçak gösterdim size. Kuzeye doğru kalktı, sonrasında doğuya doğru yöneldi. Yani ne yapıyor? Havada bir manevra yapıyor. Belli bir zaman ve yakıt harcıyor. Esasında tam da bu uçakların, yani hem Türkiye'nin doğusuna doğru gidecek olan, hem uzak doğuya, Orta Asya'ya gidecek olan ve aynı şekilde Arap Yarımadası, oralara gidecek olan uçakların doğrudan bu pistten hem daha kısa bir taksi yoluyla hem de havalandığı zaman istikametine girmiş olarak yoluna devam etmiş olacak. Ya bu bize zamandan ve yakıttan, yani yolcularımız için zamandan ama genel anlamda yakıttan da çok ciddi bir katkı sağlayacak. Ve aynı şekilde, yani siz hani şöyle pratik bir hesap yaparsak, yani 3 tane pistte esasında bir dördüncüsünü ekliyorsunuz. Yani aşağı yukarı hani sizin kapasitenizi bir %25 daha otomatikman artırmış oluyorsunuz. Ya yani bu kıymetli.
9: Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Pistin uzunluğu 2850 metre.
10: Doğru.
9: 45 metre genişliğinde. Şimdi yeni pist hizmete girdiği zaman taksi sürelerinin kısalacağını söylediniz ki.
10: Doğru.
9: Aslında hep yolcuların da şikayetçi olduğu havada kalış süreleri. Bunun da kısalacağı belirtiliyor.
10: Tabii burada bizim doğu batı pistimiz sadece kalkış için kullanacağız. Hani iniş için kullanmayacağız. Ama 3 ana pisti hem iniş kalkış için kullanırken 4. ana pisti kalkışa kullanacağız. Dolayısıyla kalkışta diğer 3 pisti daha az meşgul edeceğiz. Daha az meşgul ettiğimiz için zaten üçlü pist operasyonuyla ciddi şekilde bir optimize ettiğimiz iniş kalkışları şimdi çok çok daha iyi bir duruma getirmiş olacağız. Yani İstanbul'da artık, yani zaten olmuyordu da bundan sonra hiç olmayacak. Sizin havada inmek için bir tur atma durumunuz olmamış olacak. Belki çok ekstrem hava şartlarında hani bunu bazen yaşayabiliyoruz, çok fırtınalı havalarda, ama onun haricinde bir sıkıntı da yaşamayacağız inşallah.
11: Tam da onu soracaktım. Olumsuz hava şartları için de bir alternatif oluyor.
10: Doğru. Yeni pist. Doğru. Doğru. Özellikle yan rüzgarlar noktasında üst tane ana pistimize gelen rüzgarlarda belki hani birazcık daha üçlü değil belki ikili birli yaptığımız operasyonları doğu batı yönünde bu anlamda daha rahat yapma imkanına sahip olacağız.
11: Yeni pistin hizmete girmesiyle o zaman 4 uçak aynı anda burada 3'ü kalkış yaparken ya da 1'i kalkış yaparken 3'ü iniş yapacak, doğru mu anlıyoruz?
10: Evet, yani burada tabii biz Amerika'dan sonra dünyada ilk defa üçlü pist operasyonunu aynı anda yapabildik çok şükür. Şimdi dörtlü operasyon içinde bugünden itibaren çalışmaya başlıyoruz. Yani bunun eğitimleri var, simülasyonları var. İnşallah dörtlü pist operasyonunu da önümüzdeki süreç içerisinde yapmış olacağız. Dediğiniz gibi yani birisi inerken birileri diğerleri kalkıyor olmuş olacak. Yani karma bir şekilde bunu yönetme imkanı.

0: olacağımızı söyleyebilirim.
1: Şimdi yayınımızın başında da belirttik. 84,5 milyon. Geçen yılın rakamı bu. Bu yıl hedef nedir?
0: 87. 87 inşallah.
1: 2026'yı 87
0: milyon. 87 milyonla kapatmayı öngörüyoruz. Bugüne kadar 167 milyon yanlış hatırlamıyorsam geçen aya kadar. İnşallah düzeltiyorum, o 167 milyon değildi. İnşallah 87 milyonla biz kapatmış olacağız. 167 milyon Türkiye'nin geneli. Bu şekilde onu düzeltmiş olalım.
1: Tabii Orta Doğu'da devam eden savaş, bu özellikle savaş nedeniyle o bölgede birçok ülkede havalimanı kullanılamıyor. Ya da işte o bölgeye gidecek olanlar işte İstanbul üzerinden uçuşlarını gerçekleştiriyor. Bu anlamda da İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi daha da arttı diyebilir misiniz? Son 1-2 yıl içerisinde daha burası yoğunlaştı diyebilir misiniz? Küresel havacılık için, çünkü burası daha güvenli bir liman olarak, merkez olarak artık kabul ediliyor.
0: Tabii artılarıyla eksileriyle beraber Özgür Bey, bazen uçuşlarda azalmalar olduğu, yoğun çatışmaların olduğu zaman da bütün hava sahalarının, yani en azından belli bölge ülkelerin hava sahalarının kapanmasıyla beraber azalmalar oldu. Ama sonra dediğiniz gibi artmalar oldu. Yani işin açıkçası hani birbirini dengeledi diyebiliriz. Yani oradan çok ciddi bir şekilde bir artış genel anlamda olduğunu söylemek çok da doğru olmaz. Ama tabii özellikle İran olmak üzere hemen yakın ülkelerdeki yani halen belli riskler var. Ama hava sahalarının nasip olduğunu söyleyebilirim. Yakından takip ediyoruz. Güncel bir problem de yok diyebilirim.
1: Peki efendim, dördüncü pist burada özellikle taşımacılık açısından da, yani yük taşımacılığı açısından da baktığınızda yine hangar alanlarına yakın bir noktaya inşa edildiğini görmekteyiz. Bu nasıl bir kolaylık getirecek?
0: Tabii burası esasında sadece bir yolcu değil, elbette birincil olan yolcu, ama çok ciddi bir şekilde kargo taşımacılığına da hizmet eden, yani önemli bir havalimanımız. Sadece ülkemiz için değil, coğrafyamız ve dünya için de önemli. Dolayısıyla bu dördüncü pist bu noktada da hem kapasite anlamında hem de hangarlara vesaire daha yakın olma anlamında kıymetli olacak.
1: Hedef ama 6 pisti burası açılırken. 6 pist 200 milyon yolcu kapasitesine göre burası tasarlandı. Herhalde diğer pistler için de bir planlama yapılıyordur.
0: Yapıyoruz. Tabii hani sonuçta hani bir basiretli tacir yaklaşımıyla bunları yürütüyoruz. Yani diyelim ki bize 5 sene sonra, 10 sene sonra lazım olacak olan bir hizmete bugünden yatırım yapma mantıklı değil. Bunu özel sektör yapıyor olsa da böyle, devlet de yapıyor olsa böyle. Burada halihazırda bu pistimizle beraber 4 ana, 2 de 3 de yedek pistimiz olmuş oldu. Toplam ne oldu? 3, 4, 6 tane pistimiz olmuş oldu. 2 tane ana pist yine kuzey güney yönünde ve bir de yedek pist aynı şekilde yaparak esasında 6 tane ana, 3 tane de yedek piste biz burada sürecin sonunda erişmiş olacağız. Ve aşağı yukarı yeni terminal binasıyla beraber de 200 milyon yolcuya biz çıkmış olacağız. Bu yıllara göre bunu takip ederek planladık. Hani o artış hızlarına göre bunları da inşallah hayata geçireceğiz.
1: Bu yıl tabii bu küresel, özellikle bölgedeki savaşlara rağmen yine notlarımızda yolcu kapasitesindeki artış da burada dikkat çekiyor. %5'lik, 6'lık bir hemen bir artış da var.
0: Doğru.
1: Yani, bu artış devam ediyor mu Sayın Bakan?
0: Ediyor. Bu zaman zaman %2'ler oluyor. Zaman zaman %5'ler oluyor. Ama elbette hani genel anlamda etkilediğini hem Rusya-Ukrayna savaşının hem de İran-ABD-İsrail savaşının etkilediğini, bunu özellikle belirtmemizde fayda var. Yani daha fazla bir artış olabilirmiş ama yine de geçen seneye göre belli bir artışla inşallah seneyi kapatacağız.
1: Bizler de savaşların bir an önce bitmesini diliyoruz. Peki yeni pist hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz yayınıza katıldığınız için.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, İstanbul Havalimanı'ndayız. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısındayız. Buranın kapasitesi her geçen yıl artmaya devam ediyor. Ki geçen yıl 84,5 milyon yolcuyla dünyada 8. olmuştu İstanbul Havalimanı, ki buradaki yoğunluğu şu şekilde de anlatabiliriz. Artık 30 saniyede bir uçağın kalkış yaptığı, bir uçağın iniş yaptığı bir nokta haline geldi. İşte bugün saatler sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete

0: girecek 4. pistle birlikte İstanbul Havalimanı'nda kapasite daha da artacak. Hem yakıttan hem de buradaki taksi sürelerinden de önemli ölçüde tasarruf sağlanmış olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşullarına karşı da önemli bir alternatif hizmete girmiş olacak. Ayrıntılar bu şekilde.
1: Devam ediyoruz. İstanbul Pendik'teki özel bir hastanede dizinden ameliyat olan 69 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Ailesi ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından raporlar istenince ilginç detaylar ortaya çıktı. Ailenin elindeki raporda yazanla savcılıktakiler arasında ciddi farklar vardı. İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı incelemede raporların değiştirildiğini, müdahalede geç kalındığını tespit etti.
2: Organize olarak bu evraklar değiştirilmiş. Orada verdikleri uğraşı hasta yaşarken verseydiler belki bugün hayatta olacaktı.
3: 69 yaşındaki Zekeriya Markal Mayıs 2024'te İstanbul Pendik'teki özel bir hastanede diz protezi revizyon ameliyatı oldu. Ancak operasyondan bir gün sonra fenalaştı.
2: Tekerlekli sandalyeyle hastayı yoğun bakıma taşıdılar. Zamanında müdahale edilmediği için vücutta sepsis şok, çoklu organ yetmezliği sebebiyle vefata sebep oluyor.
3: Markal'ın oğlu babasının vefatının ardından hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu.
4: Mustafa Emrah Markal epikrizle konsültasyon raporlarını okuyunca hayatının şokunu yaşadı. Çünkü ameliyat zamanı kendisinin aldığı raporlarla savcılığa sunulanlar arasında ciddi farklar vardı.
3: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün incelemesinde kayıtlarda değişiklik yapıldı. Doktorun tanı koymadığı eksikliğe yol açtı ve müdahalede geç kalındığı belirlendi. Hastaneye idari para cezası uygulandı. Kayıtlara müdahale edilmesi nedeniyle 3 doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
2: İl Sağlık Kurulu'nun raporlarında raporlarla oynama yapıldığı, yaklaşık 4 branş doktorunun oynama yaptığı, ölümü gizlediği, kendini ve hastaneyi korumaya çalıştığı açık ve net olarak beyan edilmiş. İl Sağlık Kurulu bu doktorlar hakkında savcılığa bizim aracımızda suç duyurusunda bulunmuş, hastane içinde suç duyurusunda bulunmuş.
3: Hastaneden yapılan açıklamada ise gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığı, şikayet üzerine bilgi, belge ve ifadelerin gerekli makamlara sunulduğu aktarıldı. Babasını kaybeden Markal şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçla hastane ve doktorların yargılanmasını bekliyor.
2: Bahsi geçen doktorlar ceza alacak, bu kaçınılmaz. En ağır cezaları alması için biz bunun örgütlü suçlar kapsamında ve organize bir şebeke olarak değerlendirilmesini savcılıktan talep ettik.
1: Antalya'da bir lojistik firmasına ait tır İtalya'da seyir halindeyken silahlı 4 kişi tarafından önü kesilerek gasp edildi. Saldırganlar iletişimi kesmek için jammer kullandı. Film sahnelerini aratmayan gasp girişimi ve soyguncuların ateş ettiği anlar araç kamerasına yansıdı.
5: €6 milyon değerinde ürün taşıyordu. İtalya'dan Türkiye'ye geliyordu. Tır şoförü silah zoruyla aracından indirilerek gasp edildi. Görüntüler İtalya'nın Bari kenti yakınlarında kaydedildi. Antalya'da bir lojistik firmasına aittir. €6 milyon değerinde kakao taşıyordu. Şoför İtalya'dan yüklediği ürünü Türkiye'ye getirecekti. Ancak tırın önü seyir halindeyken silahlı saldırganlar tarafından ateş edilerek kesildi. Şoförü hedef alan zanlılar Türk sürücüyü aracından indirdi. Saldırganlar iletişimi kesmek için jammer kullandı.
6: Arabayı soyuyor.
5: Şoförü etkisiz hale getiren silahlı saldırganlar tırı gasp ederek olay yerinden uzaklaştı. Film sahnelerini aratmayan gasp girişimi araç kamerası tarafından kaydedildi. Operasyon başlatan İtalyan polisi kaçırılan tırın bulunduğu noktayı tespit etti. Saldırganların tırın dorsesini açmayı başaramadığı ve bu nedenle aracı terk ederek kaçtığı belirlendi. Silahlı gasp sırasında darbe edilen Türk şoförünün sağlık durumu iyi.
1: 3 gün sonra Dünya Alzheimer Günü. Bu kapsamda farkındalık yaratmak için İstanbul'da Alzheimer Derneği hasta yakınlarını ve alanında uzman kişileri bir araya getirdi. Neler konuşulacak? Hastalıkla ilgili yeni gelişmeler var mı? NTV ekibinden Tuana Çiftçi şimdi konuğuyla yayına hazır. Tuana.
6: Burak, Türkiye'de yaşlı nüfusu artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 65 yaş nüfus son 5 yılda %20 artarak 9 milyona ulaştı. Bu da beraberinde Alzheimer hastalığının birçok kişiyi etkilediği anlamına geliyor. Ancak Alzheimer ile ilgili umut verici gelişmeler de var. Bizler de aslında tam olarak da bu konuların konuşulduğu bir yerdeyiz. Türkiye Alzheimer Derneği öncülüğünde hem hasta yakınları hem de alanında uzman kişiler bir araya getirildi. Peki neler konuşulacak? Hastalıkla ilgili gelişmeler neler? Yanımda konuğum Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Dilek Şahinöz var. Kendisiyle tüm bunları konuşacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Dilek Hanım.
7: Teşekkür ederim. Çok mersi.
6: İsterseniz ilk önce Türkiye'deki tabloyla başlayalım. Az önce de belirttiğim gibi yaş nüfusu artıyor. Bu da tabii Alzheimer hastalığının artması anlamına geliyor ama ne kadarlık bir artıştan söz ediyoruz Türkiye'de?
7: Aslında ciddi oranda bir artış var. Bunun sebebi yaşlı nüfusun artması, evet. Artı bir de Alzheimer'ın görülme yaş oranı gitgide aşağıya doğru düşüyor. Eskiden 65 yaş üstü genelde görülüyordu. Şimdi bu aşağılara doğru indi. 50 yaşta da görülüyor. Ve bir de ne yazık ki en genç hastamız şu anda 28 yaşında. Dediğim gibi çeşitli sebeplerle Alzheimer sıklığı gitgide artıyor. Bunun için bir takım önlemler alınabilir tabii ki. Bunlar için sayabileceğim sağlıklı yaşam en önce geleni, sosyalleşme en önce geleni. Bu gibi adımlarla hastalığı biraz ötelemek mümkün şimdilik.
6: Peki şimdi önemli gelişmeler olduğundan bahsettim az önce. Bu gelişmeler neler? Erken tanı mümkün mü hastalıkta artık?
7: Evet, bizim bu seneki mottomuz erken tanı daha çok anı diyoruz. Eskiden erken tanıya ulaşmak da zordu. Ya da erken tanıyı kabullenmek zordu. Çünkü tanı aldığınız zaman artık her şey bitmiş gibi oluyordu Alzheimer'da. Çünkü Alzheimer tanı aldığınız gün başlayan bir hastalık değil. Bunun minimum 10 yıllık bir geçmişi var. 10 yıl önce başlıyor ve ilerliyor gitgide. Tanı aldığınızda zaten Alzheimer hastalığının bayağı ileri bir devresinde oluyorsunuz ne yazık ki. Şimdi bunun için erken tanıyla beraber bir takım ilaçlarla hastalığa bir şekilde hükmetmek mümkün. Tabii bu her tür hasta için değil. Uygun hastalarla, erken tanı nedeniyle alınacak ilaçlarla bu hastalığı öteleyebiliyoruz. Biraz daha durdurabiliyoruz. Ama ne yazık ki henüz Türkiye'de buna erişim yok bu tür ilaçlara. Bunun için de dediğim gibi hem Sağlık Bakanlığı'nı hem de ilaç firmalarını sesleniyoruz. Lütfen bir an önce bu yurt dışında satılan ilaçlar Türkiye'de de satılmaya başlasın.
6: Peki şimdi siz dernek olarak birçok faaliyet yapıyorsunuz. Özellikle de Alzheimer hastalarını bir araya getirerek hafızalarını tazelemeye çalışıyorsunuz aslında. Bu kapsamda hangi etkinlikler yapılıyor? Biraz detay verebilir misiniz?
7: Tabii. Derneğimiz 1998 yılında kurulmuş. Bayağı köklü bir derneğiz. Uzun yıllardır hocalarımızın önderliğinde çok değerli işler yapılmış. Ülke çapında taramalar yapılmış. Çok çeşitli şehirlere gidilmiş ve Türkiye'de 22, bir tane de Kıbrıs'ta olmak üzere merkezle birlikte 23 şubemiz var. Öncelikle hastalığı tanıtıyoruz. Alzheimer ve demans nedir? Bu ayırımı öğretmeye çalışıyoruz önce. Çünkü bir anda aynı şey gibi görülüyor. Oysa ki demans bu hastalığın çatı adı. Demans olanların %70'i Alzheimer oluyor ne yazık ki. Alzheimer'ı öğretiyoruz. Belirtileri nedir? Bunlar gösteriliyor. Bunlar için çeşitli kamu kuruluşlarıyla, belediyelerle çalışıyoruz. Özel şirketler, holdingler bizlere hep yardımcı oluyorlar. Türkiye'nin her yerinde tanıtıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. Ayrıca Türkiye'deki ilk gündüz yaşam evini 2011 yılında derneğimiz tarafından açılmış. Burada da hastalarımız gelip sosyalleşme imkanı buluyorlar. Uzmanlar eşliğinde verimli bir şekilde vakit geçiriyorlar. Aileleri içinde bir soluk alma amacı oluyor. Önceliğimiz bizim hasta, ama hasta yakını da çok önemli bu arada tabii. Hasta yakınlarına da çeşitli bilgiler veriyoruz. Hastalıkla nasıl baş edebileceklerini, baş etmeye çalışacaklarını gibi gibi gibi.
6: Tam da aslında bunu soracaktım size. Şimdi hasta yakınları aslında hastalığı yaşayan kişi kadar içinde bulunuyor bu durumun. Ve birçoğu da belki de ilk tanıdan ne yapacağını bilemeyebiliyor. Biraz da böyle muallakta kalıyor diyebiliriz. Bu noktada neler önerirsiniz, tavsiyeleriniz neler?
7: Tabii çok doğru bir şey söylediniz. Hani Türkiye'de yıllar önce açıklanan bir sayı var, 700 bin. Tam olarak bilemiyoruz şu anda nedir. Çünkü hala tanısı konmayan çok hasta olduğunu düşünüyoruz. Sadece 700 bin kişi değil bu hastalıkla uğraşan. Tanı konduğu andan itibaren artık bu hastalık en yakın çevreden başlayarak etrafa yayılıyor. Minimum 5 kişiyi etkiliyor. Öncelikle tabii ki bakım vereni ve sonra çevresini, işi vesaire böyle ilerliyor bu şey. Tabii ilk anda büyük bir şok oluyor. İnsanlar kabullenmek istemiyorlar. Hasta da kabullenmek istemediği gibi hasta yakını için de zor bir süreç. Çünkü hasta olan ya eşi ya babası ya annesi yıllarca güvendiği birisi ve bir anda onun ellerinden ne yazık ki yavaş yavaş kayacağını düşünerek bir endişeye kapılıp önce bir reddetmeye giriyorlar. Sonra ikna alıyorlar. Öncelikle bu dönemde mutlaka bir destek almalarını tavsiye ediyorum kendilerine. Zorlu bir süreç başlıyor çünkü bunu atlatabilmeleri için önce psikolojik destek şart. Daha sonra yakınlarının bu işe yardımcı olması lazım. Tek bir kişiye bırakılmalı bu bakım. Ailenin yardımcı olması lazım. Belediyelerin böyle yayıla yayıla. Yani Alzheimer bir insan hastalığı olmaktan çıkıp toplumsal bir hastalığa dönüşüyor ne yazık ki. Maddi manevi bütün toplumu etkileyen bir hastalık oluyor.
8: Çok teşekkürler yayına katıldığınız için.
7: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
8: Evet, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü. Onun öncesinde de İstanbul'da Türkiye Alzheimer Derneği bir etkinlik düzenledi ve hem hasta yakınlarını hem de alanında uzman kişileri bir araya getirdi. Bizler de hastalıkla ilgili son gelişmeleri konuştuk Burak.
1: Kamuoyunda zayıflama iğnesi olarak biliniyor. Aslında çıkış noktası diyabet tedavisi. Çoğu kişi de bu iğneyi bilinçsiz kullanabiliyor. Bilim insanları 12,5 milyon kişinin verilerini inceledi ve iğnenin yan etkilerinden birini ortaya çıkardı. Buna göre çok nadir de olsa hafıza kaybı oluşabiliyor. Yani doktor kontrolünde olmayan zayıflama iğnesi risk taşıyor.
9: GDP-1 yani zayıflama iğnesi kullanan 2,5 milyon kişiden 15'inde B1 vitamini eksikliğinden kaynaklanan hafıza kaybına yol açan nörolojik bir rahatsızlık tespit edildi. Hastalığın adı Wernicke sendromu. Nadir görülen bu yan etki İsrail merkezli bir çalışmadan.
10: Önemli uyarılar var bu çalışmanın içinde. Örneğin gerçekten de beslenme bozukluğuna yol açabilecek bağırsak yoksunluğu durumlarına benzer şekilde vitamin eksikliği yapmış en az 15 kişi olduğunu biliyoruz ve bu bize önemli bir uyarı. Diyor ki bu tedaviyi dengeli ve kaliteli bir beslenme programı eşliğinde bir uzman gözetiminde yapmadığımız durumda çok nadir de olacak olsa böyle sıkıntılar ortaya çıkabilir. O açıdan değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum bu çalışmanın.
9: Uzmanlar bu yan etkinin yaygın olmadığını vurguladı. Ancak ilacın kullanımına ilişkin ciddi uyarılar var. Doktor tavsiyesi ve kontrolünde yapılmayan zayıflama iğnesi sorunlara yol açabilir.
10: Bu ilacı doğru kullanan kişi şifa bulurken bu ilacı yanlış kullanan kişi gerçekten de ilaçtan hayatın kalitesini düşürecek en küçük ihtimalle ya da hayatı tehdit edecek düzeyde yan etkilerle de uğraşabilir. Çıkış aşamasında bu ilaçların üretim amacı diyabet tedavisinde kullanılmak üzereydi.
9: Araştırmacılar raporlarının söz konusu hastalığa GDP-1 ilaçlarının yol açtığını kanıtlayamayacağına da dikkat çekti. Bunu doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.
1: Bu haberle bülteni noktalıyoruz.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

NTV Radyo. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Ülkede sonbahar birden etkisini gösterirken geceler soğuk olmaya başladı. Batı kesimler doğu kesimlere oranla daha serin. Gece İstanbul 18, İzmir 20, Ankara 14, Bodrum 21, Balıkesir 15, Bolu 10 dereceye kadar iniyor.
7: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor, canlı yayınlıyoruz.
9: Bir buluşma yapmıştık. Orada bir Caferi dedemiz bana şunu söylemişti. Biliyorsunuz Ağrı Dağı hepimizin baktığı, hepimizin gördüğü, aynı zamanda 3 ilden görülen heybetli bir dağ. Aynı zamanda Ağrı Dağı mitolojide de kutsallık addedilen bir dağ. Dedi ki o Caferi dedesi, şu gördüğümüz dağ biz önceden sadece bakıyorduk dedi. Etrafından gecenin belirli saatleri geçmekten korkuyorduk dedi. Çünkü güvenlik gerekçesiyle akşamları gidemiyorduk dedi. Ama şu an teröristiz Türkiye sürecinde bu dağ hafta sonları ailemizle gidip piknik yapıyoruz dedi. Gerçekten bu laf beni çok etkiledi. Yani Tunceli, Diyarbakır, bunlar Adana'mız, bunlar bizim Türkiye'mizin şehirleri. Buralarda teröristiz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz. Siz kıymetli teşkilat mensuplarımıza, siyasetçilerimize, milletvekillerimize büyük önem düşüyor. Bunların anlatılması konusunda, ama gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten teröristiz Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ben tekrardan Adana ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İl başkanımıza da yeni görevinde hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ziyaretimiz hayırlara vesile olsun. Buradan adliye ziyaretimiz var. Adliye ziyaretimizde de özellikle hakim savcı arkadaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Biliyorsunuz 13. yargı paketim inşallah Ekim ayında meclise gelecek. Özellikle burada yargının hızlanması alanında bir kısım düzenlemeler ihtiyaç duyuluyor. Bir kısım düzenlemeler yaptık. Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak. Bu konunun da bilinmesini istiyorum. Tekrardan hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek Adana'da açıklamalarda bulundu. Canlı olarak mikrofona getirdik.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: NTV Radyo.

0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni'nde konuşuyor. Canlı yayınlıyoruz.
1: Tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek. Kıymetli kardeşlerim, işte bütün bu eserleri hayata geçiren, vatandaşına tüm bu destekleri veren devletimiz büyüktür, güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iradesi sağlam, kadroları ehil, imkanları büyüktür. Biz Avrupa ülkesindeki bir alanı 2 yılda inşa etmiş bir devletiz. Çok zor günlerdi. Biz 3500 şantiyede gece gündüz çalışan, saatte 23, günde 550 konut yuva etmiş, inşa etmiş bir ekibiz. Biz hükümet enkazın altında kalır diye hesap yapanların yanlış hesaplarını 11 ilde yarım milyon konutla boşa çevirmiş bir liderin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibiyiz, yol arkadaşlarıyız. Enkaz altında kalan, kıymetli kardeşlerim, devletimiz değil, milletimizin gücünü küçümseyenlerin hesabı, Türkiye'nin kudretini ölçemeyenlerin siyaseti oldu. Açık ve net söylüyorum. Bunu dünyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başkası başaramaz. Ama kim ne derse desin, kim hangi iftirayı atarsa atsın, bizim siyasetimizin pusulası bellidir. Biz vatandaşımızın duası, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Bu istikametten ayrılmayacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul için çalışacak, Türkiye için çalışacak, ter dökecek ve inşallah hep birlikte 86 milyon kardeşimle birlikte büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşünü hep birlikte sürdüreceğiz. Ben bu duygularla bu eserlerde emeği bulunan, gerçekten gece gündüz çalışan sizlere bir saat, bir dakika daha erken vermek için emek veren, ter döken tüm arkadaşlarıma, TOKİ Başkanlığımıza, Zeytinburnu Belediye'mize, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza, Emlak Konutumuza, yüklenici firmalarımıza, mimarından mühendisine, işçisine, ustasına kadar her bir çalışma arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Ve kurallarımızın Zeytinburnu'muza, Maltepe'mize, Gazi Osman Paşa'mıza ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyor. Bir kez daha hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarını mikrofona getirdik. Kısa bir ara vereceğiz. Saat başında gelişmelerle karşınızdayız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan, Türkiye'nin önemli doğa alanları envanterini güncelleme çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
6: 9 tür grubuna ait 7000'in üzerinde verimiz var şu an. Bu çok ciddi bir rakam Türkiye açısından. Şunu belirtmem gerekiyor, bu ilk veriler. Yani bizim aslında hedefimiz, bu çalışmanın bir kitabını elbette ya da yayınını elbette yapacağız ama 1-20 yıl sonra güncelleme ihtiyacının kalmadığı, kendi kendini güncelleyen insanların, vatandaş bilimi dediğimiz bu uygulama sayesinde insanların verilerini girdiği, güncellediği bir dijital platforma dönüştürmek ve kendi kendine güncellenen bir sistem olarak gelecekte bu eforu bu kadar insanın sarf etmeden aslında birkaç kişinin güncelleme çalışmasını yapıp gerçekleştireceği bir süreç hayal ediyoruz.
4: Doğa konuşmaları.
3: dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
8: Mersin, Adana, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Kastamonu, Tokat boyunca şiddetli yağış bekleniyor. Yer yer oluşacak dolu ve ani rüzgara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalı.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 12.
0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Bazı yatırım fonlarının temerrüde düşmesinin ardından ekonomi yönetimi bir dizi tedbir almış. Sermaye Piyasası Kurulu fonların tasfiye edileceğini açıklamıştı. O sürece dair ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre fonların tasfiyesi en fazla 3 ay sürecek. Tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. İlk olarak fonların değeri ve yatırımcıların payları belirlenecek. Fonların borç ve alacakları hesaplanacak. Ardından finansal varlıklar yatırımcı menfaati ve piyasa derinliği gözetilerek nakde dönüştürülecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fonlarda yaşanan süreç ve alınan önlemlerle ilgili NTV, NTV Radyo ortak yayınında değerlendirmelerde bulundu.
9: SPK zaten gereken hızda o sorumlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı. Daha sonra da tasfiye sürecini açıkladı. Alınan tedbirler yeterli mi? Evet, yeterli. Yani şu aşamada yeterli. Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Çok sınırlı sayıda bir fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Buna ilişkin gereken yapılmıştır. 7 portföy yönetim şirketinin bir şekilde işlettiği 131 fon Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiye sürecine konulmuştur.
0: İşin adli boyutunu da aktaralım. Fon soruşturmasında aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de olduğu 4 kişi tutuklandı. 51 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Bu süreçte yatırımcı nelere dikkat etmeli? Ödemeler ne zaman yapılacak? Kimler öncelikli olacak? Sermaye piyasaları hukukçusu Yalçın Okat yanıtladı.
10: Fonların tasfiye edileceği belirtildi. Tabii konu hani yatırımcılarımız arasında da çok önem taşıyor haliyle. Şimdi bugün karara göre bir defa SPK'nın şunu yaptığını görüyoruz. Fonların hem kurucu, yani portföy yönetim şirketine düşen fonksiyon, hem de bu fonların saklamacısı olan banka veya aracı kurumlara düşen fonksiyonun ikisi birden İş Bankası ve Ziraat Bankası'na verildi. Ya bundan sonra TERA portföy fonları için İş Bankası yatırımcılarımızla muhatap olacak ve diğer fonlar için de Ziraat Bankası muhatap olacak. Sürelerin olması çok önemli. 2 iş günü içinde bu ilk süre yatırımcılarımız için çok önemli olacak. Katılma payları ile ilgili mutabakat sağlanacak. Yani kimlerin katılma payı var? Burada yatırımcılarımız da kendileri MKK'dan kendi dökümlerini alabilirler. Ve 2 iş gün içinde yapılacak mutabakatla ortaya çıkan durumu kendi MKK kayıtlarıyla karşılaştırabilirler. Ya da bu kaydı kendi işlem yaptıkları kanal neyse, diyelim ki bir banka üzerinden aldı bu fonu, tefastan alınıyor çünkü. O zaman oradan bu dökümleri de alabilir ve karşılaştırabilirler. Fark olması beklenmez. Bundan sonra da 10 iş günü içinde borç ve alacakların mutabakatı sağlanacak. Yani yatırım fonunun kime borcu var, kimden alacağı var konusunda bir mutabakat sağlanacak. İş Bankası ve Ziraat Bankası bunu yapacak. Ve ondan sonra fonlarda bir nakde dönüşme süreci başlıyor. Burada 3 tane konuyun hani önemli olduğunu söyledi SPK. Yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilecek. Dolayısıyla bunlara göre nakde geçiş var. Burada şu nokta önemli. SPK bu nakde geçirilen paranın tekrar hisse senedi gibi bir araca yatırılmasını yasakladı. Bunlar ancak nakde geçtikten sonra para piyasası fonu gibi para piyasalarında değerlendirilebilecek.
0: İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 18 gözaltı kararı alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan isimler arasında Aras Bulut'u İnemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hazal Filiz Küçükköse gibi oyuncular var. Ayrıca eski milli futbolcu Hasan Şaş ve Sefo ismiyle bilinen rap şarkıcısı Seyfullah Sağır da şüpheliler arasında yer alıyor. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada emekli albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Uğur, İstanbul'a dönüşünde polis ekipleri tarafından Silivri Adliyesi'ne götürüldü. 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden MİT görevlisiyle ilgili soruşturmada dün yeni gelişmeler yaşanmıştı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alınmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararnameyle Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda 69 görev değişikliği yaşandı.
11: Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu merkeze çekildi. Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük ve Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay'la Polis Başmüfettişi Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görev değişimlerini öngören Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile terörle mücadelede Daire Başkanı Yusuf Topcan, Yalova İl Emniyet Müdürü oldu. Topcan'dan boşalan terörle mücadele daire başkanlığına Salih Gözüm atandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele başkanlığına Rüştü Yılmaz, narkotik suçlarla mücadele başkanlığına ise Adnan Özdemir getirildi. Hüseyin Ediz Tercanoğlu, özel harekat başkanı, Fatih Tatlıoğlu, güvenlik daire başkanı ve Oykun İlgün, siber suçlarla mücadele daire başkanı oldu. Kararname ile aralarında İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Selin de yer aldığı 24 İl Emniyet Müdürü merkeze çekildi. 39 İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atama yapıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
2: NTV Radyo.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesi İran konusunda yeni bir açıklama yaptı. Axios'a konuşan Trump, bir yol ayrımında olduğunu söyledi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
12: ABD Başkanı Donald Trump Axios'a verdiği röportajda İran Savaşı'nda kritik bir dönemece yaklaşıyorum dedi. Önümde önemli büyük bir karar var dedi. Ve şöyle devamını getirdi. Girip onları yok etmek mi istiyorum yoksa böyle bir şey istemiyor muyum? Her şey mümkün, her şey olasılık dahilinde dedi. İran'ın Amerika'yla da doğrudan temas içerisinde olduğunu söyledi. Tam da bu açıklama aslında Trump'tan önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Salı günü Amerika'nın Körfez ülkeleriyle bir araya gelmesi, bir toplantı yapması bekleniyor. Şu toplantı savaşın bir sonraki aşamasını şekillendirme potansiyeline sahip. Yani diplomasiye devam mı bir süre daha yoksa askeri operasyonların, saldırıların biraz daha yoğunlaşabileceği bir döneme girilebilir mi? Trump eğer bu ikinci seçeneği tercih ederse bölge ülkelerinin desteğini bir miktar almak durumunda. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ın katılması bekleniyor Salı günü yapılacak olan toplantıya. Kapsamı belki toplantının biraz daha genişletilebilir. ABD Başkanı Donald Trump Körfez ülkelerinin nerede durduklarını öğrenmek, anlamak istiyorum dedi. Bölge ülkeleri İran'dan gelen misilleme saldırılar sonrasında hem kendi ekonomileri bundan zarar görmüş durumda hem de enerji konusunu hep konuşuyoruz. Su, petrol ve doğalgaz ihracatı sekteye uğramış durumda. Dolayısıyla bu konular Salı günkü toplantıda gündemde olacak. ABD Başkanı Donald Trump Amerika'da Kasım ayında yapılacak ara seçim öncesinde mi yoksa sonrasında mı bir karar verecek İran konusunda? O konuda net konuşmadı. Bazı Amerikalı yetkililerse savaşın artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini ve ne barış ne savaş tıkanıklığı durumuna gelindiği görüşünde. Eğer Kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar bir anlaşmaya varılmamış olunursa Trump'ın İran'a yönelik muharip operasyonları yeniden başlatabileceği görüşü de dile getiriliyor.
0: İtalya, Kızıldeniz'de Babilmendeb Boğazı'nda seyir güvenliği için harekete geçti. İtalyan donanması boğazda görev alacak. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, askeri gemilerin bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Avrupa Birliği'ne tepki göstererek bürokratik süreçteki gecikmenin ekonomik sonuçlar doğurmasına izin veremem dedi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Avrupa'daki askeri gücünün yaklaşık üçte birini geri çekme seçeneğini değerlendiriyor. NBC kanalına konuşan ABD'li ve Avrupalı yetkililer, Washington yönetiminin Avrupa'daki askeri varlığına ilişkin iddialarda bulundu. Pentagon'un Avrupa'daki askeri gücünün yaklaşık üçte birine denk gelen 25 bin askerini geri çekmeyi değerlendirdiği ifade edildi. Bu planın uçakların, gemilerin ve mühimmatın da geri çekilmesini kapsadığı söylendi. Bir ABD'li yetkili ise söz konusu sayının yaklaşık 40 bin askere kadar çıkabileceği ihtimaline işaret etti. Plan uygulamaya geçirilmesi halinde Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en önemli küçülme olacak. İspanya ve Tunus'u sel vurdu. İspanya'da bir kişi öldü, mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor. Tunus'ta ise okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi.
11: Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı. Akdeniz'in güneyinde kıyı ülkeleri selle mücadele ediyor. İspanya ve Tunus'u etkileyen sel felaketinde Cartagena ve Barcelona, Katalonya, Valencia şehirlerinde birçok yeri su bastı. Bölgesel tren seferlerinde de aksamalar yaşandı. İspanya'nın ikinci büyük havalimanı olan Barcelona'daki El Prat Havalimanı'nda uçuşlar gecikti. 12 uçuş başka rotalara yönlendirildi. Tunus'ta ise okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi. Bu yıl aşırı sıcaklık değişimleri görülen ülkede son 70 yılın en şiddetli yağışında 5 kişi yaşamını yitirmişti.
0: ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yapay zekadaki güvenlik krizinin boyutunu gözler önüne seren çarpıcı bir rapor yayınladı. Laboratuvar ortamında 6 tehlikeli davranış tespit eden şirket, yapay zekanın hatalarını gizlediğini, hatta uydurma bilgilere kaynak oluşturmak için internete dosya yüklediğini duyurdu.
13: Yapay zeka hatalarını gizledi, verileri uydurdu, izin almadan dosyaları internete yükledi. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin yayınladığı rapor, yapay zeka güvenlik krizinin boyutunu gözler önüne serdi. Şirket, laboratuvarlarda tespit edilen endişe verici 6 farklı kontrolden çıkma vakasını paylaştı. Rapora göre geliştirilen ChatGPT modellerinden biri, kısıtlamalardan kaçmak için kendi çalışma özetlerine gizli talimatlar ekledi. Bir diğeri, yaptığı hataların anlaşılmaması için sonraki sürümlere verileri kullanıcıdan sakla emri verdi. Sınırları zorlayan yapay zeka, İnternete sızan yetki anahtarlarını izinsiz kullandı. Hedefine ulaşamayınca da bilgi uydurmaya başladı. Bir başka vakada ise yapay zekanın uydurma bilgilere kaynak gösterebilmek için kendi ürettiği dosyaları gizlice internete yüklediği ortaya çıktı. Hatta farklı yapay zeka ajanlarının şirket içi yazılım depolarını birer mesajlaşma panosu gibi kullanarak birbirlerinin adımlarını izlediği tespit edildi. Sorunların henüz çözülemediğini itiraf eden OpenAI ise risklerin boyutu karşısında şeffaflık kararı aldıklarını açıkladı. Yeni bir raporlama mekanizması kuran şirket, araştırma sürecinde tespit edilen kontrol dışı her davranışın derhal küresel kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Rapor, yapay zeka güvenlik tartışmalarını alevlendirdi.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

NTV Radyo. Vakıf Bank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıf Bank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: ofisinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Dolmabahçe'de ağırladığı Marsilya'yı İlhan Fakılı, Çerni, Murillo ve Poku'nun golleriyle 4-1 mağlup etti.
9: Beşiktaş coşkulu taraftarı ile kazandı. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı 4-1 yendi.
10: Güzel bir maç oldu. 3 puan alabildik. Yani farklı bir galibiyet oldu. O da ekstra bizim için bir motivasyon oldu. Şimdi pazar günlük maç. Orada da yine zor bir maç, zor bir deplasman. Ama özgüvenli bir şekilde oraya gideceğiz.
9: Beşiktaş 19. dakikada İlhan Fakılı ile öne geçti. Fransa ekibi 29. dakikada Abdallah'la Sikor'u dengeledi. Vaslav Çerni 56. dakikada dar açıdan yaptığı vuruşla siyah beyazlıları tekrar öne geçirdi. Mourinho 3 dakika sonra kafa vuruşuyla Sikor'u 3-1'e getirdi. Ernest Paco 81. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Beşiktaş Marsilya'yı 4-1 mağlup etti.
11: Bence Avrupa yolculuğuna çok iyi başladık. Taraftarın önünde kazanmayı çok istiyorduk. Oyuncularıma ve taraftara teşekkür etmek istiyorum. Harika bir iş çıkardılar. Onlara bu görsel şovu gösterdiğimiz için çok mutluyum.
9: Marsilya taraftarı geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Kulüp Brugge'la oynanan maçta yaşanan olayların ardından ceza alması sebebiyle Dolmabahçe'de yer alamadı. Tüm stadın Beşiktaş taraftarına ayrılmasıyla tribünlerin yarısı siyah, diğer yarısı beyaz formayla maçı takip ederek görsel şov oluşturdu. Belçikalı yıldız Leandro Trossard sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemedi. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 iç saha maçından da galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılar sıradaki maçında pazar günü ligde Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak.
8: Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Karadeniz ekibi Alman teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Reis felsefesini az laf çok iş olarak açıkladı.
12: Trabzonspor'da görev 2 yıl boyunca Thomas Reis'ta. Alman teknik direktör için Papara Park'ta tören düzenlendi. As Başkan Zeyyat Kafkas, Fatih Tekke ile yolların ayrılmasından sonra yaşanan süreci anlattı.
13: Biz hazırlıklı değildik bu konuya ama masanın üzerindeki seçenekler belliydi. Thomas hocamız zaten başkanımızın o havuzunda olan bir hocaydı. Bir yıldır olan bir hocaydı. İlerisini de planlamak adına bu tür bir ajandamız her zaman vardı. Ama tabii çok ani bir hoca değişikliği. Biz önümüzde bir 3 yıllık planlamaya başlamıştık. Biliyorsunuz. Ani olunca da hangiler olabilir? Hemen tabii boştaki oyunculara bakıyorsunuz. Sayın Thomas hocamızın hemen 24 saat içinde kulübümle konuşup biz Trabzon'a geldi ve bugün ilk antrenmana çıkmak üzere sözleşmemizi imzaladık.
12: Thomas Reis, Türkiye'deki ikinci serüveni öncesi heyecanlı.
14: Trabzonspor'da olduğum için mutlu ve heyecanlıyım. Tarihi olan bir kulüpteyim. Umarım biz de birlikte tarih yazarız.
12: Trabzonspor, Rice yönetimindeki ilk maçında cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak.
14: Büyük maçlardan korkuyorsanız burası çalışmak için yanlış kulüp. Elbette zamana ihtiyacımız olacak. Ama ben hemen takımımla birlikte maça çıkmak istiyorum. Önce savunmayı, sonra hücumu düşüneceğiz.
12: Trabzonspor, Rice'ın Ludogorets'teki sözleşmesini feshi için 900 bin euro ödeyecek. Alman teknik direktörü 2 sezon için 2 milyon 200 bin euro ödenecek. Rice 2024-2026 yılları arasında çalıştırdığı Samsunspor'u Avrupa kupalarına taşımıştı.
8: Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesi 13 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve kulüp başkanları Riva'da bir araya gelerek yayın ihalesi için yol haritası oluşturdu. Toplantıda Türk futbolunun yayın gelirlerini artırmaya yönelik stratejiler ve işbirlikleri de değerlendirildi. İspanya'nın en başarılı 4 takımı İstanbul'da karşılaşacak. İspanya Süper Kupası Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın statlarında oynanacak yarı finallerin ardından Galatasaray'ın stadında sahibini bulacak.
12: İspanya'nın devleri İstanbul'da sahaya çıkacak. Süper Kupa iki kıtanın birleştiği mega kentte sahibini bulacak. Barcelona ile Atletico Madrid 2 Şubat'ta Çobani, Real Madrid ile Real Sociedad 3 Şubat'ta Tüpraş stadında karşılaşacak. Final 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Dörtlü turnuvanın tanıtım toplantısı Riva'da yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milli sporcuların uluslararası şampiyonalardaki başarılarını Türkiye'nin büyük organizasyonlara yaptığı ev sahipliğiyle taşlandırdıklarını söyledi.
0: Şehrimizde binlerce yabancı spor severi ağırlayacak. Ekranları başında yüz milyonlarcasını da İstanbul ve Türkiye ile buluşturacağız. Küresel ölçekte böyle bir güveni tesis etmek ve bunun arkasında en üst düzeyde durmak, söze gerek bırakmadan güçlü ve lider Türkiye gerçeğini gözler önüne sermektedir.
12: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da İspanyol yöneticilere, takımlara ve taraftara teşekkür etti.
15: İspanya'nın takımlarının bize gelmesi bizim için de önemli. İspanya'yı özellikle Gazze için ve Filistin için ortaya koyduğu dik duruş nedeniyle tebrik ediyoruz. Özellikle de taraftarlarının gösterdiği hassasiyet, o da çok çok kıymetli. Onların burada olması çok kıymetli.
12: Federasyon başkanları İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Rafael Luzan bu işbirliği için heyecanlı.
14: İspanya futbolu yeni spor severlerle buluşacağı için heyecanlıyız. Üç büyük eşleşme, üç harika statta oynanacak. İstanbul'da bulunmak bizim için büyük bir onur. Büyük final düzenleme konusunda kendini ispat etmiş çok özel bir şehirdeyiz.
16: UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi finalleri başta olmak üzere birçok büyük organizasyona başarıyla tamamladık. Şimdi ise tüm bu deneyimimizi 2027 İspanya Süper Kupası için ortaya koyacağız.
12: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da Arda Güler'in İstanbul'da sahaya çıkacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
17: Arda is going to play to his fans in Istanbul.
18: Arda Güler de dünyanın en iyi futbolcuları gibi İspanya'da oynuyor. Şimdi Real Madrid formasıyla ilk defa Türkiye'de sahaya çıkacak. Türk futbol severler için de güzel bir anı olacağını düşünüyorum.
12: İspanya'nın kazandığı Dünya Kupası da bu tören için İstanbul'daydı. Toplantıyı Aziz Yıldırım, Dursun Özbek ve Serdal Adalı da takip etti. Son iki yılın şampiyonu Barcelona 16 kupayla bu organizasyonun en başarılı takımı. Real Madrid 13, Atletico Madrid 2, Real Sociedad bir kez İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.
8: Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek oyuncuları açıkladı. Klopp, yapılan basın toplantısında aynı zamanda ülkede yükselen aşırı sağda isim vermeden tepki göstererek, "Bayrağı yanlış insanların eline bırakmak istemiyorum, spor için geri almak istiyorum," dedi.
9: Jürgen Klopp'un Almanya milli takımı serüveni başlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı UEFA Uluslar Ligi'nin kadrosunu açıklarken ülke gündemi hakkında da önemli söylemlerde bulundu. Deneyimli ve genç oyuncuları bir araya getirdiklerini belirten Klopp, 4 karşılaşmayı da kazanmayı hedeflediklerini söyledi. Dünya Kupası sonrası oluşan olumsuz havaya katılmadığını ifade eden çalıştırıcı, Alman futbolunda çok sayıda yetenekli oyuncunun bulunduğunu ve milli takım kapısının herkese açık olduğunu vurguladı. Açıklanan kadroda Türkiye'den Beşiktaş forması giyen Alexander Nübel yer alırken Galatasaraylı Leroy Sané ise kadroya davet edilmedi. Basın toplantısında ülke gündemine de değinen Alman teknik direktör Son eyalet seçimlerinde aşırı sağın yükselişine isim vermeden gönderme yaptı. Ulusal gururun aşırı sağla özdeşleştirilmemesi gerektiğini belirten Klopp, bayrağı yanlış insanların eline bırakmak istemiyorum, bayrağı spor için geri almak istiyorum ifadelerini kullandı. Klopp, Alman olmanın gurur duyulacak bir kimlik olduğunu ancak bunun aynı zamanda açık fikirli çeşitliliğe değer veren ve kapsayıcı bir anlayışla birlikte yaşanabileceğini söyledi. Eski Liverpool teknik direktörü, 24 Eylül'de Hollanda karşılaşmasıyla Almanya milli takımının başındaki ilk maçına çıkacak. Şansa kalmaz
7: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
19: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
20: Doğa takvimi. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
21: Develer iklim değişikliğine karşı önemli bir kaynak. Afrika'da bu yaz aşırı sıcaklar nedeniyle zorlansalar da kurak ekosistemler ve orada yaşayan halklar açısından sürdürülebilir yaşam için çok önemli. Yaklaşık 10 gün susuz yaşayabilir, diğer çiftlik hayvanlarının sindiremediği için uzak durduğu sert bitkilerle beslenir. Buna rağmen sütü yine de çok besleyicidir. Eti, sütü, yünü ve ulaşım aracı olarak kullanımı yanında beslenme rejimi nedeniyle biyoçeşitliliği artırmaya, otlama alışkanlıkları ve dışkılama yoluyla tohum dağılımına yardımcı olur. Hörgücünde 80 kiloya kadar yağ depolar. Bu da ona haftalarca, aylarca yetecek enerjiyi sağlar. Uzun kirpikleri ve 3 çift göz kapağı çöl fırtınasında gözlerine kum dolmasını önler. Ayrıca fırtına sırasında burun deliklerini de tamamen kapatabilir. Deve günde 400 kiloya yakın yükü 40 kilometre boyunca yarış atı gibi saatte 40 mile kadar hızla taşıyabilir. Yastıklı ayakları toprağın sıkışmasını önler, erozyonu en aza indirir ve genel arazi sağlığını destekler. Uzmanlar tüm bu nedenlerle Afrika'da azalan su kaynaklarına dikkat çekerek devenin yanı sıra ineklere göre iklime daha dayanıklı olan keçi beslemenin avantajına da dikkat çekiyor.
20: Doğa takvimi.
19: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
22: İyi günler. Piyasalarda son derece önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftayı geride bırakıyoruz. Önemli gelişmeler yaşandı, sonrasında önemli kararlar da alındı ve bu kararlar dünden bu yana

0: fonlarla ilgili yaşanan sürecin sonrasında alınan kararlar ve bu kararların nasıl hayata geçirileceğine yönelik. Bu çerçevede biz Ekonomi Notları ekibi olarak 8 soruda fon tasfiyesi başlığıyla bir soru yanıt dizisi hazırladık. Evren Kırıkoğlu ile sohbetimize geçmeden önce buraya bakalım istiyoruz. Şimdi sürecin ilk aşamasında ne var sorusuyla başlayalım. Fonların değeri ve yatırımcı payları belirlenecek. Borç ve alacaklar hesaplanacak ve bu süreç bu ilk aşamayla, ilk adımla başlamış olacak. Sonrasında devam edecek. Tekrar edelim. İlk aşamada fonların değeri ve yatırımcı payları belirlenecek, borç ve alacaklar hesaplanacak. Fon varlıkları nasıl satılacak? Yatırımcı menfaati ve piyasa derinliği gözetilecek. Bu süreçte en çok bakılacak, dikkat edilecek noktalardan bir diğer önemli olanı bu. Yatırımcı menfaati ve piyasa derinliğinin gözetilerek fon varlıklarının satışına hassasiyet gösterilecek. Şu anda işlem yapılabilir mi? Yine önemli sorulardan biri. Hayır, yapılamaz. Tasfiye edilecek fonlar işleme kapatılmış durumda. Para ne zaman ödenecek? Buna ilişkin ayrıntıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırladığı rehberde not da var. En fazla 90 günlük süre belirlendi ama Sermaye Piyasası Kurulu'na süreyi uzatma yetkisi de verilmiş durumda. Satış emri fiyatı geçerli olacak mı? Yine önemli sorulardan biri bu. 17 Eylül saat 13.30'dan önce emir verenler o anki değerinden ödeme alacak. Bu yine önemli başlıklardan biriydi, sorulardan biriydi. Bu sorunun da bu şekilde yanıtını bulduğunu belirtelim. Süreci kim yönetecek? Sermaye Piyasası Kurulu burada İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı görevlendirdi. Sürecin yönetiminde İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın görevlendirildiğini, bunların yöneteceğini, yürüteceğini belirtelim. Süreç nasıl takip edilecek? Yine önemli sorulardan biri bu. İş Bankası ve Ziraat Bankası bu konuda açıklama yapacak. Sürecin nasıl takip edileceğine yönelik önemli bir detay, ayrıntı olarak bunu da paylaşmış olalım. Yatırımcı ne yapmalı? Şimdi pay dökümleri alınacak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan. Tasfiye sürecinde yer alan tutarlarla bir karşılaştırması da yapılacak. Önemli 8 soruda fon tasfiyesini bu kısa soru yanıtlarla aktarmış olalım. Bu çerçevede şunu da belirtelim. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarına ilişkin rehber düzenlemesine dair bir açıklama yaptı. Oldukça uzun. Burada bunu oldukça önemli olarak paylaşalım. Çünkü özellikle geçen yıl Kasım ayından bu yana bu fonlarla ilgili olarak yapılan ilk açıklamalardan sonra ne yapıldı ya da bazı adımlar neden yapılmadı soruları vardı. Kamuoyunda oldukça konuşulan, üstünde durulan konulardan biri. Bu Sermaye Piyasası Kurulu bir bilgi notu olarak bunu hazırladı. 2 Aralık 2025 tarihinden 28 Ağustos 2026'ya kadar, yani yatırım fonlarına ilişkin rehberin yayınlanmasına kadar neler yapıldığını adım adım, gün gün açıkladı. Buna ilişkin bilgiyi de paylaşmış olalım ve şimdi GCM yatırım ekonomisti Evren Kırıkoğlu'yla sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba Ahmet Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum Evren Bey, sağ olun. Şimdi Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Yaşadığımız gelişmelerin, yaşanan gelişmelerin sonrasında, fonlardaki kayıp sonrasında. Merkez Bankası'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ard arda adımlar geldi, açıklamalar geldi. 7 portföy şirketinin 131 fonu tasfiye edilecek. Piyasaya da bu süreçte nakit kolaylığı sağlanacak. Buna ilişkin bu sabah saatlerinde biraz önce paylaştığım Sermaye Piyasası Kurulu'ndan detaylı bir açıklama geldi. Ama yine de şu soru çok canlı. Özellikle bu fonlarla ilgili işlem yapan herkesin kafasında bu soru var. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
1: Evet, öncelikle Sayın Bakan'ın da sabah saatlerinde yaptığı açıklamalar ve dünden beri takip ettiğimiz gündem ışığında bir noktanın altını çizmemiz lazım. Buradaki yetkili mercilerin temel amacı bu problemin genişleyerek sistemin geneline herhangi bir risk yaratmasına engelleyici nitelikte adımlar atmak. Bunu tamamen ilgili fonlar ve oradaki ilgili yükümlülükler üzerinden etrafına bir çit çekip sadece

0: bu fonlarla sınırlı tutacak doğrultuda hamleler ve adımlar atıldı. Yani atıyorum basit bir örnek vereyim. Fonlarda elbette değerlemesinin üzerinde veya adil değerinin üzerindeki işlem gören hisselerden oluşmuş fonların yaratacağı zararlar şu an gündemde. Bunların işte yatırımcılara nasıl ödenebileceği ile ilgili soru işaretleri var ama mesela fonlarda sadece bu hisseler yok. Bunların dışında işte özellikle para piyasası fonlarında veya diğer fonlarda bir takım likit enstrümanlar, tahviller, işte mevduat vesaire gibi bir takım içinde bünyesinde barındırdığı farklı araçlar da var. Dolayısıyla bu fonlardaki oluşan zarar kayıpları, burada oluşan satışlar mesela atıyorum tahvil fiyatlarının da düşmesine sebep olursa veya mevduat çıkışlarına sebep olursa oradan bankacılık sektörüne, bankaların işte teminat olarak kullandığı tahvillerde bir fiyat oynaklığı vesaire gibi noktaya sirayet edebilirdi diye bütün bunlar ayrıştırıldı. Merkez Bankası'nın attığı adımlar ve diğer açıklanan adımlar bu konunun sistemin geneline yayılmayacak şekilde sadece kendi bünyesinde sınırlı kalacak şekilde yönetiliyor. Bu önemli bir nokta. Bunun altını çizelim. Dolayısıyla böyle bir bulaşma riski beklemiyoruz. Bundan sonra izlenecek süreç, dün işte gece saatlerinde SPK'nın da yayınladığı yeni duyuru ışığında sizin de az önce özetlediğiniz gibi öncelikle mutabakat sağlanacak. Mutabakattan kasıt fonlarda hangi yatırımcılar var, kimin ne kadar parası var veya ne kadar fon payı var, yüzde kaçına fonun ortak gözüküyor. Alacaklar nedir? Erken emir verenlerin şu anki alacaklı yükümlülük durumları nedir? Ve fonların içindeki menkul kıymetlerin listesiyle işte bugünkü adil fiyatlardan nasıl bir değerleme yapılabilir? Bunlar önemli. Çünkü değerlemesi henüz yapılmamış fonlar da var. Yani 2 gündür değeri açıklanmamış, büyük ihtimalle işlemlerin gerçekleştirilemediği için henüz fiyatlaması yapılmamış fonlar da var. Bir kere bunlar netleştirilecek. Bunlar netleştirildikten sonra önce erken emir, yani son düzenlemeyle 17, yani Perşembe günü öğlen 1.30'a kadar verilebilen emirler sanıyorum şu an kotada. Yani fondan alacaklı durumdalar. Kesin olarak ama 16'sı 1.30'dan önce. Çünkü dün emir verilemeyen fonlar da vardı. Erken vakitte emir verebilenler şu an fonlardan alacaklı durumda. Onlar mutabakat yapılıp değerlemeler sağlanıp fon havuzunda para biriktikçe ilk öncelikli şeyleri alacaklar, karşılıkları alacaklar. Ondan sonra alacakların ödemesi yapıldıktan sonra, borçlar ödendikten sonra geri kalan da fonlarda kalan ortaklar arasında paylaştırılacak. Burada iki risk var. Yani birincisi tüm fonlara gelen emirlerle bugünkü adil değerleme, yani fonları tamamen likitte edip işte tasfiye edip çıktıktan sonra kalan para birbirini tutmayabilir. Dolayısıyla kayıp olacak gibi gözüküyor. İkinci risk ise fiyat riski. Evet. Yani fiyat oluşmayan fonlarda açıklanacak fiyatlar nispeten düşük kalırsa orada da bir miktar zarar oluşabilir gibi duruyor. Yani maalesef bu belirsizlikler süreç içinde, yani bu fonların tasfiye sürecinde işte 3 aylık süre içerisinde nasıl likitte edildiğine göre, fiyatların nerede oluştuğuna göre bu zarar kayıp oranları belirlenecek. Ama dediğim gibi en başta dediğim nokta önemli. Bu konunun kendi sınırları dışına çıkıp bizim finansal sistemimizin başka alanlarına sirayet etmesini beklemiyoruz. O risk tamamen etrafı kontrol altına alınmış durumda. Evet.
1: Peki. Şimdi sabahki yayınımızda, sohbetimizde Sayın Bakan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e de sordum. Piyasalarda güven geri geldi mi alınan tedbirlerden, uygulamalardan sonra diye sormuştum. Size de sormak isterim. Bu gelişmeler finansal piyasalara nasıl yansıdı? Kısa vadeli bir etkiyle karşılaştık ve bitti mi? Bundan sonra hala devam eden bir etki var mı ve bundan sonraki etkisi olur mu? Size de sormuş olayım piyasadan bir isim olarak.
0: Ahmet Bey, şöyle bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bu uzun zamandır zaten süre gelen, yani fon konusunda dışında bir bizim borsamız işte 1-1,5 senedir neden ayak sürüyor? İşte enflasyon mücadelesinde işte önümüz biraz açılmasına rağmen, Merkez Bankası'nın faiz indirmeye başlamasına rağmen, Türkiye'nin risk priminin düşmesine rağmen, küresel piyasalarda dönem dönem risk iştahının artmasına rağmen neden bizim hisse borsamızda ayak sürüyor diye uzun zamandır zaten konuşulan konuların başındaydı. Bir takım açıklamalar getirilmeye çalıştı. Yani işte sıkı para politikası var. İşte üretici kesimde bir takım likidite sıkıntıları var. Krediler üzerine baskılar var vesaire gibi ama aslında orada özellikle bu borsacılar, yani hisse senedi uzmanlarının üzerine mutabık kaldığı iki adet konu vardı. Birincisi halka arzların çok fazla olması ve yeni bu hisse arzlarının gelen arzların mevcut pay piyasasında fiyatları yükseltebilecek taraflardan kaynağı kendine çekmesi. Yani orada arz arttıkça endeksin genelinin yükselmesinin zora girdiğine dair genel bir kanı zaten dile getiriyordu. İkinci konu da buydu işte. Bu zaten bir süredir konuşulan ama tam da belirli olmayan, düzenleme beklenen konu da bu fonlar üzerinden biraz soru işareti. Yani adil değerine kıyasla şirketlerin yarattıkları ciro olarak kar oranlarına, karlılık oranlarına, sermaye oranlarına ve muadillerinin fiyat çarpanlarına kıyasla değerinin çok üzerinde veya muadillerinin genel kabul görmüş oranlarının dışında çok üzerinde fiyatlanan hisselerin ve buraya akan paranın borsanın geri kalanını yükselmesine engel olduğuna dair bir takım zaten söylemler ve eleştiriler vardı. Şimdi bu konunun devreden çıkmasıyla yani maalesef burada bir takım zararlar oluşuyor. Hukuki boyutunda zaten yetkili merciler takip edecektir burada herhangi bir usulsüzlük var mı yok mu diye ama bu konunun devreden çıkmasıyla bir kere şunu bence kesin olarak söyleyebiliriz. BIST 30 gibi daha kurumsal, daha bilançosu şeffaf, hisse derinliği, tahta derinliği daha yüksek olan ve adil değerine yani hem küresel hem yurt içi muadillerine kıyasla kar oranlarına ve nakit akışlarına kıyasla makul değerlerde fiyatlanan hisse senetlerinin önü açılacaktır diye düşünüyorum. Yani buradaki işte BIST 30 hisselerini düşünebilirsiniz. Mesela bankacılık hisseleri işte dün gösterdiği performans ortada gibi. Yani bu küçük hisselerden işte çok şişmiş değerlemeli hisselerden ziyade buralarda biraz daha borsanın önünde fırsat açılacaktır diye düşünüyorum. İkinci konuda şu, buradan çıkan para yani fonlara karşı çünkü özellikle bu serbest yatırım fonlarına karşı bir güvensizlik de şu an oluşuyor. Yani borsa işte hisse senedi yatırımcıları ve küçük yatırımcılar tarafında ben sanıyorum ki yani para piyasası fonları dışında bu alana olan ilgi önümüzdeki dönemde biraz azalacaktır bu konuların yarattığı kötü hafıza yüzünden. Tahmin ediyorum ki buradan para büyük ölçüde mevduata kayacaktır. Yani biz bankaların mevduat oranlarında iyileşme, mevduat rekabetinde azalma, mevduat fiyatlamalarında eskisi kadar agresif olmama ihtiyacını görebiliriz. Dolayısıyla mevduata, bankalara ve BIST 30'daki hisselere bu süreç olumlu yansır. Buradan çıkan kaynak biraz daha oraları tercih eder diye düşünüyorum. Onun dışında çok bir böyle piyasanın geleneğine yayılacak bir endişe beklentim yok. İlk baştaki sorunuzda cevapladığım gibi konu çünkü tamamen fonlarla sınırlandı. Bu önlemler alındığı için piyasanın geneline sirayet etmesini beklemem herhangi bir risk unsurunun.
1: Peki. Şimdi tabii siz aslında biraz girdiniz yatırımcının tercihlerinin neler olabileceği, nasıl şekillenebileceğine yönelik ama onun dışında aslında bir yatırımcı böyle dönemlerde nasıl davranmalı, nasıl hareket etmeli sorusunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Burada da şu ayrımı yaparak sormuş olayım bu soruyu. Yine Sayın Bakan'la sohbetimizde aslında Sayın Bakan'ın orada bir ayrım konusundaki hassasiyeti de dikkatimi çekti. Yani nitelikli yatırımcıyla konut ve araç, otomobil alma niyetiyle sisteme dahil olan küçük yatırımcıyı ayırmak gerektiğine yönelik bir vurgusu olmuştu. Belki bu ayrımla birlikte yatırımcının bu tür dönemlerde nasıl hareket etmesi gerektiğine yönelik değerlendirmenizi rica edeyim.
0: Evet, orada yani tasarruf etmek isteyen ve bunu hani bir spekülatif finansal getiri beklentisi üzerinden değil de doğrudan normalde işte ekonomik faaliyet içerisinde bir varlık edinimi için yani işte konut vesaire araç alımı gibi tasarrufunu burada değerlendirmek isteyen yatırımcı biraz da bir şeyden farklı. Yani hani doğrudan kar güdüsüyle hareket eden kurumsal veya doğrudan hani finansal güdüyle hareket eden şeyden farklı. Ama orada zaten işte bu tüketici finansman şirketleri, şimdi isim de vermek istemiyorum ama onlar zaten bir ayrıştırılarak daha resmi bünyeye dahil edilecek biçimde onların portföyleri devralındı. Ya orada o piyasayı aksatacak herhangi bir hamle veya gelişme izlenmesini beklemiyorum. Oradaki tasarruflara da bir zarar gelmeyecektir. Ama zaten o konuda bir şöyle bir beklenti var. Önümüzdeki dönemde zaten bunlara belki de eskisi kadar fazla gerek ve ihtiyaç ve talep kalmayacaktır. Çünkü yani biz hani şu an bir fonlarda ve bu tasarruf enstrümanlarındaki oynaklıkları konuşuyoruz ama genel ekonomi programı ve genel makro gidişat açısından değerlendirdiğimizde normal şartlarda izlenmesi gereken nedir? Aslında 2026 yılında da olacaktı ama işte İran Savaşı biraz maalesef dengeleri değiştirdi. Enflasyondaki gerilemeyle beraber işte faizlerin indirilmesi, kredi kısıtlarının gevşetilmesi ve biraz daha finansal koşulların bu aşırı sıkılık noktasından normale dönmesi. Bu normale döndükten sonra zaten biz bu konuları büyük ihtimal peyderpey kendi sürecinde devreden çıktığını veya hafiflediğini izleyecektik. Yani dolayısıyla o tarafta kalıcı bir şey beklemiyorum ama zaten gidişat yani biz enflasyon mücadelesinde ve genel programın gidişatında normalleşmeye yolumuz açılırsa, önümüz o konuda açılırsa zaten bu dediğim gibi bu taraf biraz daha geleneksel tarafı işte bankalar nezdinde kredilere ve işte biraz daha harcamaların ve tasarrufların normalleşmesine, reel faizin normal seviyelere gelmesine, ekonominin çarklarının biraz daha normal şekilde dönmesiyle zaten bu süreç kendi kendine çözülecekti diye düşünüyorum. 2027'de umarız ki konu buralara evrilir.
1: Peki. Şimdi bu konuda şunu da sormak istiyorum Evren Bey, belki son olarak. Şimdi bazı yorumlar, tabii piyasayı takip ediyoruz. Sosyal medyada yapılan paylaşımları, değerlendirmeleri takip ediyoruz. Bazı yorumlar var, ona katılır mısınız diye soracağım. O yorumlar şöyle. Şimdi normal koşullarda borsadaki bu sert satış anında varlık fonu alımlarıyla piyasa desteklenebilirdi şeklinde bir değerlendirme var. Yine özellikle pazartesi günü başlayan satışlar sonrası fonlara likidite sorunu yaşatmamak adına Takas Bank hisse teminatı karşılığı kredi limitlerini artırabilirdi gibi yorumlar var, ama siz katılır mısınız bunlara? Bu yönde adımlar atılmış olsaydı mesele farklılaşabilir miydi? Bir etkisi olur muydu? Olursa ne yönde olurdu?
0: Bu konuda yapılan yorumlarda arka plandaki detay, kastedilen nüans çok önemli. Yani şunu kastediyorum. Varlık fonu zaten tabiatı gereği, kendi amacı gereği elbette hisse senetlerinde alım yapabilir, ama varlık fonu normal şartlarda alım yapacağı hisseler, yani atıyorum gidip kendi defter değerinin veya küresel muadillerinin ve yurt içi muadillerinin çarpanlarına kıyasla, olması gerekenden muadillerine kıyasla 50 kat 60 kat yüksek çarpanlarla değerlemeyle değerlenen soru işareti hisselerde gidip de milli servetle, vatandaşın işte şeyiyle, yani vergilerimizden ve milli kazançlardan oluşmuş bir kaynağa gidip de buralarda alım yapması soru işaretidir bence. Yani buralarda değil, hani bu hani BIST 30 hisseleri olur, borsada adil fiyatlamayı veya gerçekçi fiyat oluşumunu engelleyen bir takım yapısal veya konjonktürel konular olabilir, işte küresel bir takım gelişmeler borsada olumsuz yansıyabilir. Oralarda piyasa düzenleyicisi gibi veya piyasaları biraz daha işleyişini sağlıklı hale getirmek için elbette varlık fonu devreye girebilir. Geçmişte de girmiştir. İşte bugün de giriyordur. Yani kamu bankalarından tutun, işte ne bileyim, işte bayrak taşıyıcı hava yolumuza kadar pek çok alanda şeyleri olabilir. Ama gidip de ederinin 50 kat 60 kat fiyatıyla değerlenen, tahta derinliği çok son derece düşük olan ve bir takım spekülatif işlemlere konu olduğundan şüphe duyulan bir hissede alım yapması bence beklenmemeli. Aynısı mesela tahviller için de Merkez Bankası'nın alımları da konuşuyor. Merkez Bankası tabii ki tahvil alacak kendi bilançosuna, açıklanan programlar ve işte mevzuatlar kapsamında. Böyle bir yetkisi var, böyle bir şeyi var, izni var, görevi var. Bunlar yapılır. Ama bunları şeyle az önce dediğim gibi karıştırmamak lazım. Yani riskli bir finansal yatırım yapan, bir işlem yapan bir taraf, bir risk alıcı diyelim buna, bireysel de olabilir, kurumsal da olabilir, yaptığı yatırımdan para kaybetmeyecek diye resmi kamu kurumlarını buralarda gelip de fiyatı desteklemeye zorlamamalı. Sonuçta burada nitelikli finansal yatırımcılardan bahsediyoruz. İşlem riski, yoğunlaşma riski, karşı taraf riski, likidite riski, takas riski gibi pek çok risk unsurunu dikkate alarak zaten bu kararları veriyor olmaları beklenir. Dolayısıyla bu risklerde gerçekleştiği zaman dönüp de işte devlet işte şuralarda şu konularda müdahale etseydi bu konu olmazdı gibi şey yapmak zorunda değil. Yani kimsenin finansal zararını devlet karşılamak zorunda değil. Burada dediğim gibi yani bu, evet, hem adalet, vicdan duygusuna aykırı, hem de piyasanın genel işleyiş teamüllerine aykırı bir durum teşkil eder. Ama onun dışında yani fiyat oluşumunda sistemik bir problem varsa elbette varlık fonu orada BIST 30 hisseleri gibi daha işte tahtası netleşmiş, fiyatlaması adil hisseler gibi oralarda elbette her zaman alım yapabilir. Yani o zaten bildiğimiz bir konu. Dolayısıyla yani dediğim gibi bu soruyu soran bir insana arka planda ne kastettiğini, detayları sormak lazım, ona göre cevaplamak lazım diye düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek önceki gün bir açıklama yapmıştı. Bugün sabah bizim yayınımızda da bu sözleri tekrarladı. Savaş olmasaydı enflasyon 7 puan, yani en az 7 puan daha düşük olacaktı dedi. Ama bir yandan da devam eden savaşlar, Rusya, Ukrayna, İran tarafı ve baskılanmaya devam eden petrol fiyatları. Başka unsurlar da var ama belki en sıcak, en yakıcı hissettiğimiz başlık bu. Bunları da dikkate aldığımızda enflasyonla ilgili beklentiniz nedir? Yıl sonu öngörünüz nedir? Hatta 2027 seyrine ilişkin tahminleriniz ne yönde enflasyon konusunda?
0: Evet, ben de bu açıklamalara kesinlikle katılıyorum. Zaten biz geçen sene yani 2025 yılının sonunda gelişme yatırım olarak yayınladığımız yıllık strateji raporunda da paylaştığımız varsayımlar arasında herhangi bir jeopolitik risk öngörmediğimizi, tabii o zaman İran Savaşı'nı bilmiyorduk ve ek bir risk öngörmeyerek o tahminleri yapıyorduk. O zamanki senaryoda %20 civarında bir 2026 sonunda, bu sene sonunda enflasyon beklediğimizi paylaşmıştık. Sayın Bakan'ın açıklamasında da İran Savaşı hiç olmasaydı en az 7-8 puan aşağıda olacaktı enflasyonda. Tamamen birebir %100 hemfikir düşünüyoruz ve bu düşüncemize dediğim gibi bir sene önceki raporumuzda ilgilenenler açıp oradaki tespitlerimizi bulabilir. Dolayısıyla %100 hemfikiriz. İran Savaşı benim kendi hesaplarıma göre petrol fiyatlarından ve doğrudan mekanik etkilerle ve 5-6 puan civarında bir yansıması oldu manşet enflasyona. Bir o kadar da atalet diyoruz buna. Açıklanan enflasyon beklentilerin üzerine kalıp olumsuz sürpriz yaptıkça geleceğe dönük enflasyon beklentilerini fiyatlama davranışlarını olumsuz etkilediği için orada da bir psikolojik etki yaratıyor. Yani siz işte atıyorum petrolden 5-6 puan olumsuz etki yazıyorsanız onun yarattığı beklenti algı etkisinden de bir o kadar ona yakın miktarda bir olumsuz etki geliyor. Dolayısıyla bir yani daha da fazla yani minimum zaten 7-8 puan diye Sayın Bakan belirtmişti ama ben 10 puana yakın bir toplam yani ikinci etki dolaylı etkileriyle beraber süreç yaşadığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bu sene %30 civarında bitirecek enflasyon aslında %20'ye yakın bir yerde olacaktı. Eğer bu İran Savaşı hiç başlamamış olsaydı o bizim maalesef süreci öteledi, zaman kaybetmemize sebep oluyor. Önümüzdeki seneki beklentimiz şimdi bu erteleme yani devreden çıkacağını umuyoruz İran Savaşı'nın. Kasım ayında biliyorsunuz Amerika'da senato ara seçimleri var. Oraya kadar biraz bu işte jeopolitik tartışmalar da herhalde küresel ölçekte devam edecektir diye düşünüyorum. Ondan sonrasında biraz normalleşme oluşacağını ümit ederekten her ne kadar bilemesek de bunu ümit ederek herhangi bir petrol fiyatlarında 2027'nin sonuna kadar sarkacak kalıcı yükseklik olmayacağını varsaydığımız senaryoda biz %20'ye doğru gerilemesini bekliyoruz. Aslında Türkiye'nin iç talep gelişmeleri ve özellikle hizmet sektöründeki bazı tekil alanları hariç tuttuğumuzdaki oluşan tablo yani kiralardaki normalleşme gibi veya çekirdek enflasyonda mesela dayanıklı mal enflasyonu son derece düşük %10'lu yani tek birle başlayan hanelerde şu an giyim fiyatları %10'da yani giyim üreticileri burada çok ciddi dezenflasyonda yükleniyor gibi gözüküyor gibi yani pek çok alanda aslında bu normalleşme var. Dediğim gibi ya şeyde bu enerjiyle ilgili yani jeopolitik işte İran Savaşı'nın yansımaları da devreden çıkarsa 2020'den umutluyuz. OVP'deki beklentiye paralel yani 25'in altındaymış 20-25 arası bir noktada süreci sonlandırabileceğimizi düşünüyoruz. Yine bu paylaşım görüşler de bu yıl ortasında Temmuz ayında yayınladığımız strateji raporunda izleyicilerimiz ulaşabilir. Bunu da belirtmiş olalım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Eren Bey yayına katkınız için, sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet, piyasalarda yaşanan gelişmeleri, bu haftanın ana gündem maddesi olan fonlarla ilgili gelişmeleri, ardından Finansal İstikrar Komitesi'nde alınan kararları hem detaylarıyla hem piyasalara yansımasıyla hem de bundan sonra neler olabileceği boyutuyla konuştuk. Özellikle enflasyonla ilgili hem Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in değerlendirmeleri hem de kendisinin beklentileri çerçevesinde konuştuk. GCM yatırım ekonomisti Evren Kırıkoğlu'ydu bugün ekonomi notlarının konuğu. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte ekonomi notlarıyla yeniden görüşmek dileğiyle.
2: NTV Radyo.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: NTV Radyo.
6: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın.
2: Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
6: Bir çatı sadece korumaz, konfor da sağlar. Ses, ısı ve dayanım.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: NTV Radyo.

0: Reklam.
1: TÜYAP'tan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
2: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Tek reklam.
3: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
5: Her mevsimde her havada
6: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Ülkede sonbahar birden etkisini gösterirken geceler soğuk olmaya başladı. Batı kesimler doğu kesimlere oranla daha serin. Gece İstanbul 18, İzmir 20, Ankara 14, Bodrum 21, Balıkesir 15, Bolu 10 dereceye kadar iniyor.
5: Her mevsimde her havada
6: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 13.
2: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arfat ben. Günlerden cuma, haftayı kapamaya hazırlanıyoruz. Gündem yine çok yoğun. Ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Bugünün manşeti yine ekonomi cephesinden. Çünkü son iki gündür bir hayli hareketli. Özellikle de yatırım ve borsa alanı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV yayınına katıldı. Herkesin merak ettiği, konuştuğu konu. Fon dalgalanmasına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Genele yayılmış bir risk yok. Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna gerek kalmadı. Süreç borsayı etki altına almayacak dedi. Başka önemli noktalara da değindi. Birazdan ekrana taşıyacağız. Bakan Şimşek tedbirlerin çoğuna gerek kalmadı diyor ama ekonomi yönetimi de arka arkaya yeni kararlar açıklıyor. Herkesin merak ettiği konu 7 şirketin 130 fonunun tasfiyesi süreci nasıl işleyecek? NTV Ekonomi Müdürü Benel Yalçın'da bu soruya yanıt arayacağız Öğle Bülteni'nde. Bu sabah İstanbul'da ünlü isimlere yeni bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. Liste kabarık. 24 kişi için gözaltı kararı çıktı. 15'i gözaltında. Aralarında sanat ve spor camiasından çok tanınmış isimler var. Ayrıntısı birazdan. Ve son başlığımız futbol. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne sansasyonel bir galibiyetle başladı. Evinde Fransa temsilcisi Marsilya'yı 4-1 yendi. Taraftar mest. Yarın da önemli bir maç var. Trabzonspor Galatasaray derbisi. Hem dünkü maçı hem de yarınki derbiyi NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'la konuşacağız. Başlıyoruz bültene. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Alınan tedbirler şu aşamada yeterli dedi. Katılım evi ve bir evimle ilgili de konuştu.
3: SPK zaten gereken hızda o sorunlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı. Daha sonra da tasfiye sürecini açıkladı. Alınan tedbirler yeterli mi? Evet yeterli. Yani şu aşamada yeterli. Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Çok sınırlı sayıda bir fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Var. Buna ilişkin gereken yapılmıştır. 7 portföy yönetim şirketinin bir şekilde işlettiği 131 fon sermaye piyasası kurulu tarafından tasfiye sürecine konulmuştur. 2038 tane fon var sayı olarak. Bunun 131'ine ilişkin adım atılmış. Orada sorun görmüş. Kim görmüş bunu? Tabii ki sermaye piyasası kurulu bu değerlendirmeyi yapıyor. Yani sermaye piyasası kurulu nerede sorun var? Bir kısmı temerrüde düşmüş. Bir kısmında da yapısal sıkıntılar olabileceği o riski dikkate almışlar ve adım atmışlar. Yani fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Bakın. Yani buradaki sorun hani sistemik değil derken bu fonların tamamına bakarsanız yani fon birikimi olarak bakarsanız yaklaşık olarak konuşuyorum %10-11 civarı bir rakam. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Yani buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Çünkü nitelikli yatırımcı olsalar dahi, profesyonel yatırımcı olsalar dahi aslında bu atılan adımlar onların haklarını korumaya yöneliktir. Bakın tekrar söylüyorum. Evet. Yani dolayısıyla burada bir yoğunlaşma oluşmuş. Bu yoğunlaşmanın bulaşıcı olmaması için yani bir sınırlı sayıda fonda bir risk ortaya çıkmış. Bu riskin yayılmaması için piyasanın tamamına dün çok güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek. Yani fon rehberiyle aslında bu son dönemde sınırlı sayıda fonda yaşanan sorunların bir daha yaşanmaması için gerekli düzenleme süreci büyük oranda tamamlanmıştır. Tasarruf finansman şirketi kapsamındaki alan ise farklı. Orası bankacılık benzeri bir alan. Orada çok daha tabii ki farklı bir süreç işler. Orada da zaten bir portföy yönetim şirketiyle ilişkili bir iki kuruluş var. Dün emlak katılım biliyorsunuz konut konusunda uzman bankamız. Konut finansmanı konusunda. Zaten bu katılım evim bir evim de bu alanda biliyorsunuz faaliyet gösteriyor. Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Yani orada bir tereddüt yok çünkü bunlar profesyonel yatırımcı değil. Bunlar nitelikli yatırımcı değil. Onlara bizim muamelemiz farklı olacak.
2: Şimdi Bakan Şimşek'in açıklamalarını ekrana taşıdık. Biraz daha ayrıntılandırmak istiyoruz. NTV Ekonomi Servisi Müdürümüz Benel Yalçın yayın konuğumuz. Benel hoş geldin.
4: Merhaba.
2: Şimdi haberi ekrana taşıdık. Geniş de bir haber oldu. Sayın Bakan'ın bütün açıklamaları, önemli açıklamaları ekrana geldi. Şimdi bu röportajda fonlar çok konuşuluyor. Fonlarla ilgili senin önüne çıkardığın başlıklar ya da önemsediğin açıklamalar hangileri?
4: Şimdi çok çalkantılı geçen birkaç günden sonra ve dün yaşananlardan sonra hakikaten Hazine ve Maliye Bakanı'nın yani ekonominin en üstündeki kişinin ağzından çıkacak her söz çok değerli ve kıymetliydi. Bu yüzden herkesin de çok dikkatle izlediğini düşünüyorum. Tabii burada altını çizdiğimiz bazı yerler oldu. Ben şunları not aldım. Sayın Şimşek diyor ki biz 2025'in sonlarında burada bir finansal istikrar komitesiyle birlikte bir sorun olabilir kaygısı taşıyorduk. Çünkü zaten 4 Kasım 2025'te de Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde Sayın Şimşek konuşmasında bunu söylemişti. Bazı fonların manipülasyon yaptığını biliyoruz demişti. Aslında o tarihten bu yana bilgi sahibi olduklarını ve gereken düzenlemelerin ve tedbirlerin de alınmasını söylediklerini ifade ediyor. Biz buradan şunu anlıyoruz. Aslında süreç o günden başlamış ve bugüne kadar da bu çalışmalar devam etmiş. Öyle anlıyoruz.
2: Yani ne yaptığınızın farkındayız.
4: Evet.
2: Kendinizi çeki düzen verin. Yoksa bir dizi tedbir geleceği daha Kasım ayında.
4: Orada sürecin başladığını anlıyoruz. Üzerine koyarak düzenlemeler geldi. En son tabii de işte 28 Ağustos'taki fon düzenlemesiydi. Ondan sonra fonlara içeriklerinin değiştirilmesi gerektiği, yeni kurallara uyumlanması gerektikleri söylendi. Ve asıl kıyamet ondan sonra koptu. Yani belli hisseleri satmak durumunda kaldılar. Bu satışlar hızlı değer kayıpları getirdi. Değer kaybını gören yatırımcı fonlardan çıkmaya başladı. Bu bir sarmal haline geldi ve en sonunda işte 2 gün önceki bir sert düşüşü yaşadık. Ve 2 tane de temerrüt oldu o arada. Önce pusula portföyde sonra Terra'da. Bu 2 temerrütte birbirini izleyince biraz panik olundu açıkçası. Şimdi Sayın Şimşek diyor ki yani bu paniğe gerek yok. Zaten gerekli tedbirleri aldık ve hatta düşündüğümüz tedbirlerin bir kısmına da gerek kalmadı.
2: Nasıl gerek kalmadı? Yani ne oldu da gerek kalmadı? Yeterli
4: mi bulundu? Alınan tedbirler yetti. Yani şu an piyasayı sakinleştirdik. Sistemsel bir risk de yok. Yapılması gerekenler yapılıyor. Bu yüzden de hani rahatlatıcı bir ifadede bulundu. Hatta şunu da söyleyebilirim dedi. Yani dünyada bu serbest fon alanı biraz daha rahat bir alan. Biz daha fazla hatta regülasyon ve kural uyguluyoruz. Piyasanın uyum sağlaması için de bir geçiş süreci olması son derece normaldir dedi. Şimdi 2038 tane fon var toplam. Bunun 131 tanesinde tasfiye kararı alındı. Bu 131 fonun 6 tanesi Tera'nın, kalan 125 fon diğer 6 şirketin. O yüzden bu Tera'nın da karşı saklama kuruluşu İş Bankası imiş ve bu yüzden de oradaki tasfiye sürecini İş Bankası yürütecek. Diğer 6 fondaki, 6 kuruluştaki 125 fonun tasfiye sürecini de Ziraat Bankası, en büyük kamu bankası olarak yürütecek. Bir kısmında yapısal sorunlar olabilir, bir kısmı temerrüde düştü dedi Şimşek. Ama fon piyasasının çok büyük bir kısmında sağlıklı işleyiş devam ediyor. Yani bu 131 fon tüm toplam fon sayısının %10-11'i kadar. Biz burayı karantinaya aldık. Kalan kısımda herhangi bir sorun yok.
2: Yani yatırımlarını fonda değerlendiren yatırımcı çok da paniklemesin. En azından evet. Farklı yatırım şirketlerini,
4: fon şirketleri. Fonunuz bu tasfiye sürecine girmediyse diğer kurumlarda ya da bankalarda fonları olanların şu an endişe etmesi, merak etmesi ya da panik olmasını gerektirecek herhangi bir durum yok.
2: Bunu net olarak, felaket olur değil mi?
4: Tabii söyleyebiliriz. Bu açıdan da atılan adımların çok yerinde, zamanında ve hızlı atıldığını da söylemek gerekiyor. Çünkü dün o tasfiye haberinden sonra da paralarımız ne olacak, fonlardaki paralarımız, biz bunları nasıl geri alacağız, takvim nasıl olacak diye gerçekten büyük bir kargaşa oldu. Ama SPK'da biz dün konuşmuştuk burada seninle. Önce bir süreç belli olsun, bir takvim açıklansın. Doğru. O çok hızlı geldi. Hemen bu sabah SPK bu takvimi açıkladı. Ona geleceğim. Tek bir not daha söylemek istiyorum. Özellikle tasarruf finansman sisteminde olan vatandaşlar için de rahatlatıcı açıklamalar yaptı Şimşek. Orada herhangi bir risk olmadığını söyledi. Orayı biz bankalar gibi görüyoruz dedi. Yani bankacılık sisteminde nasıl bir riske izin verilmiyorsa tasarruf finansman sistemini de bir bankacılık alanı gibi görüyoruz ve orada herhangi bir risk oluşmasına da izin vermeyiz dedi. Bu açıdan baktığımız zaman katılım evim ve bir evimdeki yatırımcılar için de herhangi bir korkulacak durum yok bundan sonrası için dedi. Çünkü oralardaki vatandaşlarımız ne işte nitelikli yatırımcı ne profesyonel yatırımcı. O yüzden onların haklarını koruyacağız. Muamelemiz farklı olacak açıklamasını yaptı.
2: Ev hayaliyle gidip oraya paralarını yatıran insanlar, vatandaşlar
4: evet, onlar
2: sonuçta.
4: Da, doğru. Şu anda bir endişeye kapılmalarına gerek
2: peki, bu
4: bir durum olmadığını
2: tasfiye süreci herkesin merak evet. ettiği teker teker biz burada evet. 8 soruda fon tasfiyesini ele alalım istedik. Ben soruyu sorayım, sen de peki. üzerinden devam
4: biz
2: edelim.
4: Biz bu kısa ve anlaşılır şekilde özetlemeye çalıştık. İşte genelde sermaye piyasaları biraz karışıktır, tekniktir. O yüzden elimizden
2: anlaşılır
4: geldiğince sade
2: adına.
4: Şekilde
2: Doğru.
4: anlatmaya çalışacağız.
2: Şimdi sürecin ilk aşamasında ne var Meral?
4: Şimdi sürecin ilk aşamasında şu var, bu fonların değeri ve yatırımcı payları belirlenecek. Yani bu fonların şu anda değeri ne kadar, bunun içinde borçlar ne kadar, alacaklar ne kadar ve kaç yatırımcının ne kadar payı var? Önce bir aslında bilanço çıkartılacak.
2: Fonların değeri şu an için belli değil mi? Yani sonuçta el konduğu anda belli olmuyor mu? Yoksa yeni bir değerlemeye mi girecek bu fonlar?
4: Tek tek belirlenip aslında çünkü bir toplam büyüklük biliyoruz aşağı yukarı. 800 ila 900 milyar lira arasında bir rakam toplamda. Çok yüksek bir rakam ama her fonun içinde ne kadar borç var, alacak var, kaç yatırımcı var? Bunlar Anladım. Bir tekrar listelenecek.
2: Peki. Sonra ikinci sorumuz, fon varlıkları nasıl satılacak?
4: Şimdi burada SPK çok önemli bir şeyin altını çiziyor. Diyor ki yatırımcı menfaati ve piyasa derinliği gözetilecek. Burada korkulan şu, yani bu kadar yüksek tutarda bir rakam borsada satılmaya kalkıldığında zaten bunu karşılayacak bir alıcı olmadığı için borsanın da bundan sonraki süreçte durumu çok da parlak olmayacak. Yani hisseler taban taban olacak, satış gelecek ama alıcı olmayacak. Yani bu 900 milyar liraya yaklaşan varlık nasıl satılacak borsada gibi bir soru vardı. Ama burada yatırımcının menfaati ve piyasa derinliğinin gözetileceği, bu satışın bir anda olmayacağı ve sürece yayılacağı şeklinde ifadelerle SPK bu konuda da rahatlatıcı bir açıklama
2: yaptı. Yani şu anda satsam diyor, dip fiyattan satmak durumunda kalacağım. O yüzden birazcık bekleyeceğim, biraz süreci izleyeceğim.
4: Yani bu kadar satış yaparsam daha da dip olmasına neden Doğru. olabilirim. O yüzden sürece yayacağım.
2: Peki biraz tempo yapalım istiyor aracının arkadaşlarımız. Şu anda işlem yapılabilir mi?
4: Yok, şu anda bu tasfiye edilen fonlarda işleme kapalı zaten. Şu an
2: yatırımcı
4: burada
2: evet,
4: yatırımcı bekliyor herhangi bir işlem.
2: Tamam, yapamıyor. Bir sonraki sorumuz. Para ne zaman ödenecek? Herkesin merak ettiği, yaptığımız yatırım, yatırdığımız parayı ne zaman geri alabiliriz?
4: Şimdi SPK burada en fazla 3 ay yani 90 günlük bir süre belirledi. Ama bu süreyi uzatma yetkisi de var. Yani bu 3 ayın içerisinde sürece yayarak bir ödeme takvimi oluşturulacağını görüyoruz.
2: Peki.
4: Yapılan açıklamada.
2: Devam edelim. Satış emri fiyatı geçerli olacak mı?
4: Evet. Yani paralar hangi fiyattan geri alınacak? Şimdi orada da bir ayrım var. 17 Eylül günü saat 13.30'dan önce emir verenler o anki değerden ödeme alabilecekler. Yani dün saat 13.30'a kadar emir verdiyseniz satış emri, verdiğiniz satış fiyatı geçerli olacak.
2: Yani tasfiye kararından önce
4: evet,
2: verdiyseniz.
4: Evet, evet. 13.30'dan sonra verilen emirler içinse işte o süreç içerisinde
2: değerleme sürecini bekleyeceğiz.
4: Evet, o süreçte
2: peki,
4: hangi fiyattan satılırsa.
2: Devam. Süreci kim yönetecek?
4: Süreci az önce de biraz söyledim. İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi. SPK bu iki bankayı görevlendirildi. İş Bankası TERA'ya ait fonlara, Ziraat Bankası da diğer altı kuruma ait fonlara bakacak.
2: Peki. Bir sonraki soru. Süreç nasıl takip edilecek?
4: Bundan sonra yatırımcılar artık İş Bankası ve Ziraat Bankası ile muhatap olacaklar. O yüzden de bu iki bankadan gelecek olan açıklamaları dikkatli takip etmelerini öneriyoruz.
2: Peki, var mı arkadaşlar bir sorumuz da? Yatırımcı ne yapmalı? Herkesin merak ettiği.
4: İlk olarak ne yapmalı? Bu süreçten önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan pay dökümlerini almalılar. Tasfiye sürecinde yer alan tutarlarla karşılaştırabilmek için ilk yapacakları şey aslında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bir pay dökümü alsınlar ve ondan sonra bu iki bankanın, Ziraat ve İş Bankası'nın açıklayacağı takvime göre, sürece göre ilerlesinler.
2: Peki, takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Ben Ali Yalçın, aktardıkların için.
4: İyi yayınlar.
2: Devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ondan da açıklamalar var. Sermaye piyasası soruşturmasında aralarında fon yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de olduğu 4 kişinin tutuklandığını söyledi. 51 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Gürlek, vatandaşın alın terini, birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacağını söyledi. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen şüpheli işlemleri yakından takip ettiklerini söyledi. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazılmaktadır, dedi. Bakan Gürlek, Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır, vurgusu yaptı. Adli süreçlerin piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterildiğini belirtti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bu sabah yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 24 kişi için gözaltı kararı verildi. 15 kişi gözaltında. Gözaltı listesindeki isimler arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hazal Filiz Küçükköse gibi oyuncular var. Ayrıca eski milli futbolcu Hasan Şaş ve Sefo ismiyle bilinen rap şarkıcısı Seyfullah Sağır da şüpheliler arasında yer alıyor. NTV muhabiri Baran Bila da bu operasyonu takip eden muhabir arkadaşımız yayın için stüdyoda. Baran, hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
2: Nasıl gerçekleşti bu operasyon? Böyle başlayalım mı sabah saatlerinden itibaren?
5: Ahmet Arpat, işlemler Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülüyor. Aslında iki ayrı soruşturma yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi biraz sonra ekrana getireceğimiz o ünlü isimlerin de gözaltında olduğu veya gözaltı listesinde olduğu soruşturma. Burada 18 kişiyle ilgili gözaltı kararı verildi. 15'i hali hazırda gözaltında. Bir diğer operasyon var, bir diğer soruşturma. Orada 6 isim hakkında gözaltı kararı, yakalama kararı verildi. Biraz daha farklılıklar var orada, ayrıntılarına yer veririz. Bu bağlamda sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Jandarma ekipleri bu operasyonu yürüttü. Bazı delil olarak nitelendirilecek bulgulara da el koydukları gelen bilgiler arasında tüm bu isimler şu an jandarmada ve buradaki işlemleri devam etmekte.
2: Şimdi gözaltına alınan isimler, ben açılışta birkaç isim zikrettim ama biraz daha geniş çerçeveden bakarsak kimler var? 24 gözaltı kararı vardı, 15'i gözaltına alındı. Kimler gözaltında?
5: Evet, son dakikada bir değişiklik olmadıysa an itibariyle 15 kişi gözaltında. Oyuncular, sosyal medya ünlüleri, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler ve şarkıcılar var. Bazılarını söyledik ki Aras Bulut İynemli son dönemin en gözde oyuncularından. Pek çok farklı televizyon, dizi projesinde, reklamlarda karşımıza çıkıyor. Onun gibi oyuncular Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten ve Hazal Filiz Küçükköse var. Eski milli futbolcu, antrenörlük yapmış bir isim Hasan Şaş ve Sefo ismiyle bilinen rap şarkıcısı Seyfullah Sağır da bu isimler arasında yer alıyor. Evet, bu listeyi ekrana getiriyoruz ama tüm bu suç olarak isnat edilen durumlarında bir suçlama, bir iddia olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
2: Uyuşturucu kullanmakla mı suçlanıyor bu isimler, yoksa farklı bir suçlama da var mı?
5: Bu isimler uyuşturucu kullanmak, yer temin etmek veya kullanımını kolaylaştırmakla suçlanıyor. Şimdi diğer soruşturmaya geri dönelim. 6 isim hakkında yakalama kararı var deniyordu. Oradaki suçlamalarsa fuhuş, fuhuşa aracılık etmek veya uyuşturucu temin etmek. Yani uyuşturucu kullanmak değil, bir yandan uyuşturucuyu kaynağında veya aracılardan bulmak, hedefteki veya bağlantı halinde oldukları isimlere getirmek. Bu anlamda bir farklılık olduğunu vurgulamakta fayda var.
2: Peki şimdi süreç nasıl işleyecek? Bu isimler evet jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmada bir süreç var. Sonrasında biraz özetler misin o durumu?
5: Tabii süreç şöyle. Öncelikle evet, o gözaltı işlemleri gerçekleştiriliyor. Bazı bu anlamda eğer bir arama kararı varsa, ki olduğunu varsayıyoruz. Böyle durumlarda genellikle evde, konutta bir arama da gerçekleştiriliyor. Bazı orada uyuşturucu olduğu değerlendirilen veya olma ihtimali olunan kimyasal maddeler varsa bunlar teker teker poşetleniyor. Adli tıba gönderiliyor. Ve sonrasında bu isimler emniyete veya jandarmaya, o operasyonu hangi birimler gerçekleştirdiyse oranın merkezine gidiyor. An itibariyle gözaltındaki isimler jandarmada. Burada bir sorgu oluyor ve sonrasında adli tıp kurumuna sevk ediliyor. Gözaltındaki isimler adli tıp kurumunda çeşitli örnekler alınıyor. Uyuşturucu testi yapılıyor. Kan örneği alınabilir, saç örneği alınabilir. Saç örneği alındıysa sadece birkaç günlük veya birkaç haftalık bir süreç değil, birkaç ay ve hatta bir yıl öncesine kadar uzanan, eğer bir uyuşturucu kullanımı durumu varsa ayrıntıları burada şekillenmiş oluyor. Hangi türde uyuşturucu kullanıldı, ne yoğunlukta, hangi aralıklarla, bunlar tespit edilmiş oluyor. Ama sadece buradaki uyuşturucu testi belirleyici olan durum değil. HTS kayıtlarına bakılacak, arama kayıtlarına. Eğer yazışmalar varsa o yazışmaların içeriği, para transferleri varsa o para transferlerin niteliği, tüm bunlar da soruşturma dosyasına giriyor. Bunların ışığında artık bir toplamanın değerlendirilmesi sonucunda artık savcılık bir karara varmış olacak.
2: Baran, bu operasyonlarda hep ünlü isimleri görüyoruz. Savcılık bu isimlere nasıl ulaşıyor? Nasıl bu isimler şüpheli konumuna düşebiliyor? Nasıl bir soruşturma süreci yürüyor?
5: Şu an halen sıcak bir gelişme. Buradaki ayrıntıları henüz bilmiyoruz açıkçası. Takip ediyoruz ama daha önceki soruşturmaları şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman, bir önceki operasyonlarda gözaltına alınan veya hüküm giymek üzere olan isimlerin tanıklıklarından, onların verdiği ifadelerden yola çıkılarak çeşitli operasyonlar yapılıyordu. Bir döngü halinde aslında. Burada o isimlerin verdiği diğer isimler takip ediliyordu. Telefon kayıtları, hesap hareketleri varsa bunlar takip ediliyordu. Ve çeşitli karşılaştırmalarla bu yola çıkılıyordu. Evet, uyuşturucu operasyonu diyoruz ama çok farklı bunun detayı var, ayrıntısı var aslında. Sadece bir uyuşturucu operasyonu tek bir başlıkta toplamak da zor. Evet, geçtiğimiz dönemde ünlü isimlere, oyunculara, sanatçılara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Dediğim gibi halen yeni bir gelişme ama ilk etapta buradaki tabloya baktığımız zaman sanki biraz daha münferit kullanıma yönelik iddialar gündeme getirilmiş gibi. Bu anlamda benzer soruşturmalar vardı ama farklı taşıyan nitelikte olan soruşturmalar, incelemeler de vardı. Neydi onlar? Bazı gece kulüplerine, işletmelere, restoranlara, otellere baskınlar yapılmıştı.
2: Ailem güvende operasyonlarını son günlerde tanıklık ettik.
5: Biraz bir benzeri gibi. Orada farklı işletmeler de gündeme gelmişti. Ve hatta kamera yerleştirildiğine yönelik bazı iddialar da vardı. Halen bu anlamda yargı süreci, soruşturma devam ediyor. Ve sadece bu noktalarda değil, ayrıca lüks konutlarda, rezidanslarda veya villalarda şifreli partiler yapıldığına, parolayla buralara girildiğine yönelik suçlamalar da gündeme geldi. Orada biraz daha organize bir durum, biraz daha döngüsel bir çark halinde devam eden bir durum da vardı. Buradaki suçlamalar biraz daha farklılık gösteriyor ama Tekrar edelim, yeni bir gelişme, ayrıntıları takip etmeyi sürdürüyoruz Ahmet Arpat.
2: Sıklıkla ekrana taşıyoruz. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar da çok sık yapılıyor. Sokak satıcılarına yönelik oradan elde edilen bilgiler doğrultusunda da bu operasyonlar gerçekleşmiş olabilir. Takipteyiz. Baran Bülas'a teşekkür ediyorum.
5: Teşekkürler Ahmet Arpat.
2: Devam edelim. İstanbul merkezi bir operasyon var. Onu da aktaralım. İstanbul merkezi operasyonunda çağrı merkezi adı altında yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran bir şebeke ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek söz konusu şirketlerin sahiplerinin İsrail bağlantılı kişiler olduğunu açıkladı. Soruşturma MASAK analizleri, MİT ve Emniyet'in tespitleri ve Interpol aracılığıyla ulaşan yüzlerce mağdur başvurusu sonucunda başlatıldı. 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi tespit edildi. 239 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Muğla'da 286 adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurların sisteme dahil edildiği, yatırılan paraların yurt dışı hesaplara ya da kripto cüzdanlara aktarıldığı belirlendi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada emekli albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Uğur, İstanbul'a dönüşünde polis ekipleri tarafından Silivri Adliyesi'ne götürüldü. 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden MİT görevlisiyle ilgili Kaşif Kozinoğlu ile ilgili soruşturmada dün yeni gelişmeler yaşanmıştı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alınmıştı. Kozinoğlu'nun bir diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yaşandı.
6: Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu merkeze çekildi. Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük ve Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay'la polis baş müfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görev değişimlerini öngören Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Gülistan Dokun'un kaybolduğu dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olan ve soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen merkeze çekildi. Kararname ile Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topçan Yalova İl Emniyet Müdürü oldu. Topçan'dan boşalan Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na Salih Gözüm atandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na Rüştü Yılmaz, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na ise Adnan Özdemir getirildi. Hüseyin Ediz Tercanoğlu, Özel Harekat Başkanı, Fatih Tatlıoğlu, Güvenlik Daire Başkanı ve Oykun İlgün, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı oldu. Kararname ile okul saldırısının yaşandığı Kahramanmaraş

0: Dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'ndayız. İstanbul Havalimanı hizmete girdiği 2018 yılından bu yana aradan geçen 8 yılda gelişmeye ve kapasitesini arttırmaya devam ediyor. Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor. Burada her 30 saniyede bir uçak kalkış yaparken bir uçak da iniş yapıyor. Çok yoğun bir hava trafiği var. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. 2018 yılında hizmete girdiğinde 2 pist vardı. 2020 yılında 3. pist hizmete girdi ve artık 4. pistin hizmete girmesine de kısa bir süre kaldı. Saat 15'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle hizmete açılacak. Dördüncü pist diğerlerinden farklı, diğerlerinden bir takım farklı özellikleri bulunuyor. İlk kez burada doğu batı yönlü bir pist açılacak ki diğer pistler kuzey güney yönlü olarak hizmet veriyor. Peki doğu batı yönlü pistin ne özelliği var, diğerlerinden ne farkı var? İstanbul'dan kalkan uçakların, doğuya giden uçakların doğu yönünde rotası olan uçaklar artık havada manevra yapmadan doğrudan doğu rotalarına gidebilecekler ki Anadolu'ya, Orta Asya ülkelerine, yine Arap Yarımadası ülkelerine giden uçaklar artık havada manevra yapmadan dördüncü pistten havalanarak doğrudan gidecekleri güzergah için burada rotalarını takip edecekler. Tabii iç hat uçuşları için önemli, yine dış hat uçuşları için de önemli. Biraz önce altını çizdik. Bunlar ne anlama geliyor? Yakıt tasarrufu anlamına geliyor. Yine uçakların havadaki kalış süreleri de bu pistin hizmete girmesiyle birlikte azalacak. Ayrıca burada taksi süreleri de azalacak ki bu önemli bir kolaylık getirecek. Yakıt ve zamandan tasarruf sağlanacak dördüncü pistin hizmete girmesiyle birlikte. Yine olumsuz hava şartlarında uçakların iniş yapabileceği önemli bir alternatif olarak da öne çıkacak bu pist, dördüncü pist. Çünkü bir kez daha belirtmek gerekirse ilk kez doğu batı yönlü bir pist hizmete açılmış, hizmete girmiş olacak. Artık pistin hizmete girmesine kısa bir süre kaldı. Tabii ki İstanbul Havalimanı, yayınımızın başında da belirttik, hizmete girdiği tarihten bu yana geride kalan 8 yılda gelişmeye devam ediyor. Geçen yıl 84,5 milyon yolcuyla burası dünyada 8. sıraya çıkmıştı. Bunun da altını çizmek gerekiyor artıklar bu şekilde.
1: Özgür Yılmaz aktardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da büyük dönüşüm 1642 bağımsız bölüm kura çekimi töreninde konuştu. Bakan Kurum, TOKİ'ye kalan borcunu kapatanlara %25 indirim yapılacağını açıkladı.
2: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız. Bazı vatandaşlarımızın imkanları olmayabilir ama onları da unutmadık. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
1: Orta Doğu'da küresel petrol arzını tehdit eden çatışmalar sürüyor. Suudi Arabistan'ın talebi üzerine Çin'in İran'dan Husileri dizginlemesi konusunda yardım istediği öne sürüldü. Bu arada Husiler, Mekke semalarında düşürülen drona ilişkinde açıklama yaptı. Mekke'yi değil, Suudi Arabistan'ın petrol üretim tesisini vurduklarını belirtti. Suudi Arabistan'dan ise henüz doğrulama yok.
3: Suudi Arabistan Husilere karşı destek arıyor. Riyad, Husilerin saldırılarının azaltılması için Pekin'den yardım istedi. İddia Reuters haber ajansına ait. Suudiler, Husilerin Kızıldeniz kıyılarıyla Babülmendeb Boğazı çevresinde hızla ilerlemesi ve bunun Suudi petrol ihracatıyla deniz taşımacılığını daha kırılgan hale getirmesi üzerine Çin'den destek istedi. Tahran'ın yanıtı ise bölgede istikrar ve barışın sağlanmasının ABD ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesine bağlı olduğu yönünde oldu.

0: İran destekli Husiler ise saldırılarını sürdürüyor. Husilere ait bir insansız hava aracı Mekke yakınlarında düşürülmüştü. Husiler ise iddiayı yalan olarak nitelendirdi. Kutsal mekanların hedef alınmadığını söyledi. Suudi Arabistan'ın Yemenlileri hedef göstermek için bu suçlamayı yaptığına dikkat çekti. Husiler, Suudi Arabistan'a ait devlet petrol üretim tesisi Aramco'ya ait rafineriyi hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan'da Husilere saldırılarını artırıyor. F-15 savaş uçakları son 24 saatte Taiz ve Hacce vilayetlerine 37 hava saldırısı düzenledi.
1: İtalya, Babülmendeb Boğazı'nda seyir-i sefer güvenliği için harekete geçti. İtalyan donanması boğazda görev alacak. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalyan gemilerinin geçişini güvence altına almak için donanmayı yönlendirdiğini belirtti. Avrupa Birliği'ne tepki göstererek, bürokratik süreçteki gecikmenin ekonomik sonuçlar doğurmasına izin veremem dedi. İtalyan basını Crosetto'nun AB bürokrasisinde özellikle AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides misyonuna yönelik karar alma sürecini beklemek yerine İtalyan gemilerinin gecikmeden Babülmendeb Boğazı'ndan geçmesini sağlamak hedefinde olduğu belirtildi. Şimdi hemen İtalya'ya dönelim. NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa'dan alacağız daha fazla ayrıntıyı. Şeyda, bu kararla birlikte İtalya biraz da kendi işimizi kendimiz görelim mi demek istiyor? Ne dersin?
2: Evet Ahmet, İtalya'nın sabrı kalmamış görünüyor Avrupa Birliği'ne karşı. Özellikle Aspides operasyonu çerçevesinde yaşanan durgunluk ve gerileme İtalyanları rahatsız ediyor. Hemen hatırlatalım, Aspides harekatı neydi? 2024 yılında savaş başladıktan sonra Hürmüz Boğazı'ndaki problemler yaşanırken aralarında Almanya, Fransa, Yunanistan, Belçika ve İtalya'nın olduğu ülkeler donanmalarına ait savaş gemilerini buraya doğru yönlendirmişlerdi. Şu anda İtalya'nın bir tane gemisi var bölgede, Cibuti yakınlarında. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, bölgede yaşanan gelişmelerin sonucunda artık ekonomik zararın çok fazla bir boyuta ulaştığını ve İtalyan ailelerin artık günlük hayatına etki ettiğinin altını çizerek İtalya'nın tek başına hareket etmek istediği niyetini açıkladı. Bu nasıl gerçekleşecek? Genelkurmay bu mesajı aldığını açıkladı. Teknik olarak Avrupa ülkelerinden ayrı olarak oraya bir İtalyan veya birden fazla İtalyan savaş gemisinin gönderilip gönderilmeyeceğini Genelkurmay çalışmaya başladı. Olayın bu arada hukuki bir boyutu var. Bu gemilerin, askeri gemilerin bölgeye gönderilmesi için parlamentodan karar çıkması gerekecek mi? Zira parlamento Aspides operasyonu için İtalyan savaş gemilerinin gönderilmesine yeşil ışık yakmıştı. Yasa geçmişti. Ancak yeni bir operasyon için, İtalya'nın tek başına hareket etmesi için yeni bir oylama gerekip gerekmeyeceği ise şu anda bilinmiyor. İtalyan hükümeti bu konuya son derece önem veriyor. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olabilir Ahmet.
1: Şeyda Kanepa aktardı İtalya'dan. Peki İtalya'nın bu adımı Avrupa Birliği'nde nasıl yankılandı? Birlik içinde bürokratik karar alma süreçlerinde gecikmeler mi yaşanıyor? Babülmendeb Boğazı'nda gemi geçişlerinin durma noktasına gelmesi Avrupa Birliği ekonomisini nasıl etkiliyor? İşte bu soruların yanıtları için NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca karşımızda. Kayhan.
3: Evet Ahmet Arpat, Avrupa ekonomilerini tabii çok kötü etkiliyor, etkilemeye başladı. Eğer böyle de giderse daha da kötü etkileyecek, hatta sosyal patlamalara dahi neden olabilir. Şimdi İtalya'nın kararına gelecek olursam, İtalya'nın kararı daha çok Avrupa Birliği kulislerinde bir iç siyasete dönük veya siyasi bir karar olarak tanımlanmakta, askeri bir karar olmaktan ziyade. Neden diyecek olursan, zaten Avrupa Birliği 2024'ten bu yana O Babül Mendeb Körfezi, hatta Aden Körfezi'nde iki tane değişik donanma misyonu yürütmekte. Bunlardan birincisi o Babel Mendeb Boğazı'nın orada yürüttüğü operasyon ki adına Aspides operasyonu deniyor. O operasyonun zaten başlıca aktörü İtalya. İtalya ve Fransa o misyonda görev almaktalar. İtalya'nın, Fransa'nın, Yunanistan'ın, Almanya'nın, Belçika'nın ve Hollanda'nın donanmalarının yürüttüğü bir operasyondan bahsediyoruz ki dediğim gibi bunun ana bel kemiğini İtalyan ve Fransız donanmaları oluşturuyor. Yani İtalya'nın şu anda kalkıp da ben oraya kendi gemilerimi göndereceğim demiş olması aslında kimse tarafından burada anlaşılmış değil. Kaldı ki İtalya bunları söylemeden bir gün önce Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot o bölgede uluslararası yeni bir misyon, donanma misyonu oluşturmak için çalışmalara başladıklarını duyurmuştu. Dolayısıyla bir çeşit Fransa ile İtalya arasında da bir rol kapma misyonu olduğu da söylenmekte. Fakat şunu söyleyeyim, bir akaryakıt krizi var şu anda bütün Avrupa'da ve hükümetler de zaten kendi iç kamuoylarını yatıştırmak için bu tür politikalarda öne sürmekteler. Analizleri yapılmakta Avrupa kulislerinde, Ahmet Arpat.
1: Kayhan Karaca aktardı. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu hitabı öncesi İran konusunda yeni bir açıklama yaptı. Axios'a konuştu Trump. Bir yol ayrımında olduğunu söyledi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
4: ABD Başkanı Donald Trump Axios'a verdiği röportajda İran Savaşı'nda kritik bir dönemece yaklaşıyorum dedi. Önümde önemli büyük bir karar var dedi. Ve şöyle devamını getirdi. Girip onları yok etmek mi istiyorum yoksa böyle bir şey istemiyor muyum? Her şey mümkün, her şey olasılık dahilinde dedi. İran'ın Amerika'yla da doğrudan temas içerisinde olduğunu söyledi. Tam da bu açıklama aslında Trump'tan önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Salı günü Amerika'nın Körfez ülkeleriyle bir araya gelmesi, bir toplantı yapması bekleniyor. Şu toplantı savaşın bir sonraki aşamasını şekillendirme potansiyeline sahip. Yani diplomasiye devam mı bir süre daha, yoksa askeri operasyonların, saldırıların biraz daha yoğunlaşabileceği bir döneme girilebilir mi? Trump eğer bu ikinci seçeneği tercih ederse bölge ülkelerinin desteğini bir miktar almak durumunda. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ın katılması bekleniyor Salı günü yapılacak olan toplantıya. Kapsamı belki toplantının biraz daha genişletilebilir. ABD Başkanı Donald Trump Körfez ülkelerinin nerede durduklarını öğrenmek, anlamak istiyorum dedi. Bölge ülkeleri İran'dan gelen misilleme saldırılar sonrasında hem kendi ekonomileri bundan zarar görmüş durumda, hem de enerji konusunu hep konuşuyoruz. Petrol ve doğalgaz ihracatı sekteye uğramış durumda. Dolayısıyla bu konular Salı günkü toplantıda gündemde olacak. ABD Başkanı Donald Trump Amerika'da Kasım ayında yapılacak ara seçim öncesinde mi yoksa sonrasında mı bir karar verecek İran konusunda, o konuda net konuşmadı. Bazı Amerikalı yetkililerse savaşın artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini ve ne barış ne savaş tıkanıklığı durumuna gelindiği görüşünde. Eğer Kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar bir anlaşmaya varılmamış olunursa Trump'ın İran'a yönelik muharip operasyonları yeniden başlatabileceği görüşü de dile getiriliyor.
1: Öğle bülteninde biraz futbol konuşacağız. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne görkemli bir galibiyetle başladı. Süper Lig'de yarın Trabzonspor'la lider Galatasaray karşılaşacak. Yani gündem yoğun. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'la konuşacağız. Emin hoş geldin.
5: Ahmet hoş bulduk.
1: Emin, bir spor habercisi olarak görevini çok objektif ve tarafsız yapıyorsun. Ama herkes gibi bir takımda taraftarısın. Beşiktaş'ta olduğunu biliyorum. Bilmesem zaten bu sabah şirkette seni gözlemlendiğinde o keyfini görüyorum. Keyfin yerinde. Çünkü dün gerçekten görkemli bir skor, görkemli bir oyunla geldi. Beşiktaş bir Fransız devi Marsilya'yı 4-1 yendi İstanbul'da. Nasıl bir maç izledik?
5: Beşiktaş'ın skordan bağımsız bunu söyleyeceğim. Ya da şöyle yapalım. Normalde böyle girilmemesi gerekir ama şöyle girelim. Roma bir günde inşa edilmedi. Hı hı. Doğru mu? Bu takım başında bir İtalyan var. Ona bir proje sunuldu. Neden kabul ettiğini anlatıyor. Doğru. Dün akşam 4-1'lik o inşanın ilk adımlarından bir tanesidir.
1: Sonucu değil yani.
5: Daha. Değil. Sonucu asla değil. Sonu çok uzun bir süreç. Eğer 5 yıllık bir anlaşma, karşılıklı güven duygusu ortaya çıkarsa, yönetim Italiano devam ederse, ben o 5 yılın sonunda sonucun geleceğini düşünüyorum. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da. Hı hı. Gelelim Marsilya maçına. Son yıllarda Galatasaray'ın geçtiğimiz yıllarda Bayern Münih kaybetmesine rağmen Manchester United maçları bizi nasıl keyiflendirdiyse, Beşiktaş dün akşam bence taraflı tarafsız herkesi şevke sevk etti. Öne geçiyorsunuz, Marsilya geliyor, ilk yarı berabere bitiyor. İkinci yarıya çıkarken ne televizyon başındakilerin ne tribündekilerin soru işareti yaşamadığını düşünüyorum.
1: Endişe yok değil mi?
5: Çünkü Italiano'nun kendine, oyuncularına güvendiği bir oyunu var, bir sistemi var. O sistem kendisini 15 dakikada ortaya çıkardı. Marsilya lige istediği kadar kötü başlasın, İstediği kadar kötü oyunculara sahip olsun, nasıl bir takım olduğunu o 15 dakikada bize gösterdi. Ama Beşiktaş'ta ben bir yola çıktım, bu yolda adımlarım çok emin olacak, dolu dizgin devam edeceğim dedi, bize bunu gösterdi. Trossard müthiş bir oyuncu. Bu ligin bence şu an en iyi 3 oyuncusundan birisi. Trossard'ın yokluğunu aramadı mı? Aradı ama İlhan Fakıllı, Trossard ondan öğreneceğim çok şey var ama müthiş bugün ben varım dedi.
1: Müthiş bir transfer.
5: Olay İtan. Göztepe'den geldiğinde Beşiktaş'ta onun mevkisinde izleyemedik. Hı hı. Sol açıkta izledik. Olay İtan takımın şu anda bir numarası. Bir numarası bana göre. Orkun Salih, Vlahovic değil. Olay tam bir numarası.
1: Hatta Göztepe'deki formuna belki üstüne çıktı değil mi?
5: Üstünün, çok üstüne çıktı. Hatta şöyle bir abartılı olacak belki ama Gençler Birliği'nde rahmetli Sayın Başkan İlhan Cavcav nasıl Jeremy'yi bulup getirdi ve sonrasında o meşhur o dönem pazarlıkta 5-5 milyon euro dediyse, Real Madrid'e sattıysa, ben Olay Tan'dan bir Jeremy performansı görüyor gibiyim. Bunların hepsi teknik direktör dokunuşu Ahmet. Salih'in Orkun çıktıktan sonra 6-8-10 hepsini oynayabilmesi. Vlahovic gol atamıyor, orta sahaya kadar geliyor ama sonrasında oraya ilk giden olması. Şutu düşünüyor, pası düşünüyor. Bunları inandırmak gerekiyor. Bu takım şu anda Vincenzo Italiano'nun eseridir. Umarım daha üzerine koyarak devam edecek.
1: Peki oyuncu performansları üzerinden bir değerlendirme yaptın. Oradan Italiano'ya bağladın. Diyor ki İtalyan teknik adam, bir kimlik oturttuk. O kimlik nasıl bir kimlik? Nasıl adlandırırsın o kimliği? Ne dersin?
5: Kimliğin sözlük tanımı çok fazla. Psikolojik kimlik, sosyolojik kimlik gibi olgularıyla beraber. Burada bir Beşiktaş kimliğinden bahsediyor. Önder Özen kendisini Beşiktaş'a çağırırken bir proje anlatıyor. O projedeki kimlikten bahsediyor. Önder Özen'in Ole'deki yayını biterken neden teklifi kabul ettiğini açıklıyor. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray gibi paralı başarı yolunu seçme şansı yok. Beşiktaş acı çekerek kendi içinden büyüyecek diyor. Ben de ikinciyi seçiyorum demişti. Tabii ilk yolda olacak yıllar sonra. Italiano buna inanıyor. Hı hı. Taraftar yıllar sonra vazgeçmemenin ne olduğunu görüyor tribünde. Çünkü sahadaki vazgeçmiyor, tribününde vazgeçme hakkı yok. Hı hı. Bunu bir kez daha gördük. O yüzden kimliği Önder Özen ilk adımını yazdı. Orada ilk ismi koydu.
1: Tarif etti.
5: Beşiktaş kimliği istiyorum dedi. Oyunu böyle böyle istiyoruz dedi. Pres yapan, önde oynayan, topu hemen kazanan. İstatistiklere şu an baktığımızda Süper Lig'de hem orta sahada hem rakip yarı sahada en çok top çalan takım Beşiktaş. En hızlı top çalan takım yine Beşiktaş. Bunlar işte kimliğin göstergeleridir. Hı hı. Mircea Lucescu mu, Şenol Güneş mi, Italiano mu? Beşiktaş'ın kimliğini kim öne çıkaracak? En çok kimin etkisi olacak, ben onu merak ediyorum.
1: 7 maç daha var Avrupa Ligi'nde, en azından lig aşamasında. Nasıl bir gelecek görüyorsun?
5: Şampiyonlar Ligi gibi zor grup. 10 puanın buradan Beşiktaş'ı hedefine ulaştıracağını düşünüyorum. 8 olursa muazzam olur. Hı hı. Italiano da söyledi. 24 ile 8 arasında olacağız. 8'i başarabilirsek çok başarılı olacağız dedi. Ben playoff'un Beşiktaş'ta olacağını düşünüyorum. Ama bir kez daha söyleyelim, yol uzun. bu coşkulu konuşmamızı, evet bize Marsilya maçı biraz olsun yaptırıyor ama ben genel fotoğrafa bakıyorum.
1: Anladım.
5: İlk günden bu yana Beşiktaş dolu dizgini oynuyor. Fikstür burada. Hoffenheim ilk maçını kaybetti ama bir Almanya deplasmanı zor. Crystal Palace, geçen sezonun finalistlerinden Celtic, Celtic ve Leverkusen. 4 zor maç. Bu 4 zor maçın sonuçları, kırılganlığı ne kadar olumlu olursa Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde yolunun ben daha uzun olacağını düşünüyorum.
1: Bir de yarınki derbiyi sorayım. Trabzonspor Galatasaray. Galatasaray'ı biliyoruz ama Trabzonspor yeni teknik direktörüyle taraftarının karşısına çıkacak. Nasıl bir maç bekliyorsun?
5: Şu ana kadar ligin en iyi maçı bence Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiydi. Ama yarın akşam Trabzonspor Galatasaray maçının onun üzerine çıkmasını bekliyorum. Neden? Thomas Reis takımıyla bir antrenman yapacak. Bilemediniz iki olsun. Teknik anlamda bir dokunuşu olmayacak. Özgüven. Dün zaten Muhammed Salah sorusuna ve Ludo Goretz'i neden bırakıp Trabzonspor'u tercih ettiğinde verdiği cevaplar bize bunu gösteriyor. Burada bir psikoloji var. Onu yönetecek, yönetmeye çalışacak. Trabzonspor da hocasına destek verecek. Ben burada oyuncuların bir gövde gösterisi yapmasını ya da bir direnç göstermesini bekliyorum. Galatasaray'a geldiğimizde Galatasaray'ın artık oturmuş bir oyun sistemi var.
1: Doğru.
5: Fotoğraftaki Victor Osimhen götürülür götürülmez, oynar oynamaz ayrı. Ama Süper Lig'de kötü de oynasa kazanan Galatasaray gerçeğini hepimiz kabul ediyoruz. O yüzden Rice takımını olabildiği kadar mental anlamda iyi hazırlayabilirse Galatasaray fizik olarak rakibini durdurabilir. Üzerine çıkarsa çok kaliteli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdiden heyecanlıyım maç içinde.
1: Peki. Emin Çağlar, çok teşekkür
5: ederim. Rica ederim. Ahmet, yayınlar.

0: Türkiye onu Aşk-ı Memnu'daki Arsen Hala rolüyle tanıdı. Onun sanat hayatındaysa bundan çok daha fazlası vardı. Sanatçı Gülşen Tuncer 81 yaşında hayata veda etti. Biz de bu haberle bültene noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Aşağıda ne olduğu hiç umurumda bile değil.
2: Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, yorumcu, yönetmen, akademisyen. Gülşen Tuncer 81 yaşında hayata veda etti.
3: Sizinle çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum çocuğum.
2: Onun hikayesi 1945'te Adana'da başladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Yıldız Kenter, Ayla Algan, Gülriz Sururi ve Engin Cezzar gibi mihenk taşlarıyla çalıştı. İstanbul TRT Radyosu'nda seslendirme görevini üstlendi. Mehmet Teoman'la profesyonel olarak müzik çalışmaları yaptı.
4: O geceyle ilgili bir şey konuşmayalım.
2: 70'li yılların sonunda başladığı sinema kariyerinde Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu ve Bir Tren Yolculuğu gibi onlarca yapımda rol aldı. Onlarca filmde yönetmen yardımcılığı yaptı.
4: Sizi tekrar görmek istedim.
2: O Hayat Benim ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan sanatçı, 2008'de başlayan Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Arsen Ziyagil karakteriyle çok sevildi.
5: Neyse, geldiler. Çıkayım ben.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: NTV Radyo.

0: Aragaz. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometreleri ve Savaştepe-Balıkesir yolunun 17-18. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bilgilendiriyor.
3: Sadece yazın mı güneş koruyucu kullanılmalı?
2: Hayır. Güneşin zararlı ultraviyole ışınları yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde yeryüzüne ulaşır. Bulutlu havalarda bile bu ışınların önemli bir bölümü cilde temas edebilir. Bu nedenle güneşten korunmayı mevsimsel bir uygulama olarak değil, yıl boyunca sürdürülen günlük bakım alışkanlıklarından biri olarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşımdır. Mindus bilgilendirdi.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
5: Elektrikli ve pilli radyodan yıllar sonra kurmalı radyonun amacı neydi?
4: Kurmalı radyoyu 1991 yılında İngiliz Trevor Bayliss aslında bambaşka işlerle ilgilenirken tesadüfen izlediği bir belgeselden etkilenerek buldu. Bayliss'in 10 parmağında 10 marifet vardı. İngiltere Milli Yüzme Takımı sporcusu, orduda fizik tedavi eğitmeni ve Berlin Eyalet Sirkinde su altı dublörü olan Bayliss, su altında zincirle bağlanıp kurtulma gösterileri de yapıyordu. Bu arada Afrika'da AIDS'in nasıl yayıldığını anlatan bir belgesel izleyince, insanlar hastalıktan korunma konusunda bilgi sahibi olsalar, ölümlerin ciddi boyutta azalacağını öğrendi ve bu bilginin dünyanın en ücra köşelerine nasıl ulaştırılacağını düşünmeye başladı. Afrika'nın bazı bölgelerinde elektrik yoktu. Televizyon hiç yoktu. Piller de pahalı olduğu için radyo yaygın değildi. Trevor Bayliss, aylar süren çalışma sonunda elektrik ve pile gerek olmadan kurularak çalışan radyoyu keşfetti. Kolunu 2 dakika çevirince 14 dakika güç sağlayan bir mekanizma yapmayı başardı. İş seri üretimi planlamaya gelince küçük bir radyo ve küçük bir kurma mekanizması yapmak zordu. Ancak zaten Avrupalıların tersine Afrikalılar da radyolarının büyüklüğünü bir statü göstergesi olarak kabul ediyordu. Böylece Afrikalılar için büyük kurmalı radyo üretimine geçildi. Mucit Bayliss yakın bir geçmişte kurma teknolojisini dizüstü bilgisayarlara da uyarladı. Bu dev iletişim ağının dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaşabileceği anlamına geliyor.
6: Kim buldu, nasıl buldu?
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Yağışlar geniş alanda devam ediyor. Bugün İstanbul'da Boğaz hattı ve Anadolu yakasında hafif yağmur var. Beylikdüzü tarafı ise parçalı bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara'da yağış hafif, sıcaklık 22 derece. İzmir güneşli 30, Bursa hafif yağmurlu 25 derece. Antalya 32 derece, yağış az noktada var. Marmara'da Sakarya Kocaeli kesimi hafif yağmurlu. Edirne parçalı bulutlu 26, Sakarya 23 derece. İç Anadolu'da Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli. Dolu ve hortumda oluşabilir. Eskişehir hafif yağmurlu 20, Kayseri 22 derece. Ege'de Afyonkarahisar ve Kütahya'da hafif yağmur var. Sahiller az bulutlu. Manisa 28, Denizli 26, Bodrum güneşli 31 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Dolu da oluşabilecek. Adana 27, Isparta hafif yağmurlu 24 derece. Karadeniz'in genelinde görülen yağışlar Kastamonu, Tokat, Amasya'da daha kuvvetli. Sıcaklık 23-25 derece aralığında. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl ve güneyde Gaziantep, Kilis kesiminde sağanak geçişi olacak. Erzurum 21, Malatya ve Gaziantep 29, Diyarbakır 33 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
9: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
10: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
11: Garanti BBVA.
12: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Bültene sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Görüntüyü de getirsin arkadaşlar ekrana. İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım yapılan 4 katlı bina çöktü ve o anlarda binanın hemen yakınında geçenler vardı. Son anda kurtuldular. Daha fazla ayrıntı için evet işte o çökme anında görüyorsunuz. Birkaç saniye farkla hayatta kaldılar belki. Daha fazla ayrıntıyı Beyza Nur Özer aktaracak bize Beyza.
1: Ahmet, bu bina 4 katlı bina Avcılar Hilal Sokak'ta bulunuyordu. Boşaltılmıştı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ve dün sabah saatlerinde yıkımına başlanmıştı. Çalışmalar devam ediyordu, kentsel dönüşüm çalışmaları. Ancak bir gürültü çıktı ve yıkım yapılan bina hemen yanındaki mobilya mağazasına doğru çöktü. O görüntüler de ekranlara geliyor. Büyük bir gürültü koptu ve bina, yıkım yapılan bina mobilya mağazasına doğru çöktü. Yalnız yıkılan binanın yanından çok da kısa bir süre önce, saniyeler diyebiliriz, bir çocuk ve iki kadın geçiyordu. Aslında işlek bir cadde orası. Dolayısıyla insanların, yayaların çok kullandığı bir nokta. Şans eseri tabii kimseye bir şey olmadı. Yaralanan ya da ölen, hayatını kaybeden yok. Ancak saniyeler önce bir çocuk ve iki kadının geçtiği de güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şans eseri herhangi bir beton parçası onlara isabet etmedi. Tabii kontrollü olduğu belirtiliyordu yıkımın, ancak yıkımın kontrolden çıktığını söylemek mümkün. Bina çöktü. Bu nedenle de olay yerine polis ve belediye ekipleri gönderildi. İnceleme yaptılar ve olayla ilgili soruşturma da başlatıldı Ahmet.
0: Beyza Nur Özer aktardı haberin ayrıntısını. İstanbul merkezli operasyonda çağrı merkezi adı altında yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran bir şebeke ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamayı, Gürlek söz konusu şirketlerin sahiplerinin İsrail bağlantılı kişiler olduğunu açıkladı. NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal stüdyomuzda, onunla konuşacağız. Yağız, aşama aşama gitmek istiyorum. Nasıl düğmeye basıldı bu operasyon, nasıl başladı?
2: Ben sana sorayım Ahmet. Sabah burada bir polis hareketliği vardı, fark edebildin
0: evet,
2: mi?
0: Evet,
2: meğer bu işlerin hepsi, evet. Meğer bu işlerin hepsi bizim burnumuzun dibinde olmuş, Maslak'ta olmuş.
0: Bir çağrı merkezi diyoruz.
2: Sahte çağrı merkezleri.
0: Yani neredeymiş bu çağrı?
2: Buradaki plazalardaymış. Yani bize çok yakın yerlerdeki
0: plazalar. Geçtiğimiz günlerde bir haberi yapmıştık aslında.
2: Evet.
0: Yurt dışındaki insanları dolandıran, yabancıları dolandıran, Bulgaristan, Romanya, orada telefonla dolandıran.
2: Hepsi benzermiş esasında. Bütün ayaklar bir araya geldiğinde aslında çok daha büyük bir operasyonun, çok daha büyük bir şebekenin varlığını öğrendik. Peki. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu tabii. Hı hı. Açıklamalar ondan geliyor. Şimdi aslında Ahmet,
0: ana hatlarıyla bir çizsene bize.
2: Ana hatlarıyla şöyle diyelim. İsrailli dolandırıcılar Türkiye'ye gelmişler. Burada sahte çağrı merkezleri kurmuşlar. Hı hı. Hedeflerinde dünya genelindeki vatandaşlar var. Yani İngiliz vatandaşları, Kanada vatandaşları, Malezyalılar, Türkler yok. Hep
0: neden
2: yurt dışı yok? Çalışmışlar. Bilmiyoruz, belki de var ama en azından bilgilerimiz doğrultusunda.
0: Birileri de yok. Başka birileri daha yok sanırım, değil mi? Seninle
2: birileri
0: sohbet
2: daha
0: ettik
2: yok. Kimler
0: öncesinde.
2: Yok? İsrailliler yok, Amerikalılar yok. Yani İsrailli dolandırıcılar kendi vatandaşlarını ve Amerikalıları dolandırmamış.
0: Hmm. Geri kalanını ve Türkleri de dolandırmışlar. Çünkü belki de burada iş yaptıkları için.
2: Ahmet, grafiğimize bakalım. Paranın büyüklüğünü görüyor musun?
0: 3 milyar dolar.
2: Devasa bir paradan bahsediyoruz. Hmm. Türkiye'de çeşitli yerlerde bu çağrı merkezlerini kurmuşlar.
0: Kaç yerde? Sadece İstanbul.
2: Şimdi 2 yerde operasyon yapıldı. Ha. Bir İstanbul'da, bir Muğla'da operasyonlar, tamam, var. Toplamda 200'den fazla kişi hakkında yakalama kararı var. Ama benim bildiğim şu ana kadar gözaltına alınmış 191 şüpheli var ama bir 30-40'tan fazla da şu anda aranan var. Hı hı. Gerçekten çok ilginç.
0: Nasıl şimdi çalışıyorlar bir görelim.
2: Şimdi grafiklerimizi en baştan başlayalım.
0: İlk grafikte
2: rica
0: başlayalım.
2: Rica edelim yönetmenimiz Derya'dan. Şimdi her şeyden önce Türkiye'de şirketler kuruyorlar. Farklı farklı yerlerde. Hı hı. Kaç tane şirket? Hemen söyleyeyim size. 44 ayrı çağrı merkezi kurmuşlar.
0: Peki.
2: Kim çalışacak burada? Başta İsrailliler var ama çalışacak birileri var. Şimdi çağrı merkezlerini açıyorlar. Sonra da diyorlar ki biz burada çalışacak kişilere ihtiyacımız var. Hı hı. İnsan kaynakları alıyorlar, görüşmeler yapıyorlar. Sonra çok ilginç bir şey, yalan makine sitesine sokuyorlar.
0: Neden?
2: İnsanları. Niye? Çünkü acaba bir istihbarat örgütü bağlantısı var mı? Acaba polis mi sızmak istiyor aramıza diye. Önce yalan makinesinden geçiriyorlar. Sonra emin olduktan sonra Ahmet bir de sahte hayat hikayesi planlıyorlar.
0: Bu enteresan böyle. Yani seninle yayın öncesi de konuştuk. Ne alakası var? Yani burada çalışan insanlar için neden bir sahte hayat hikayesi?
2: Çünkü niye? Ben size telefonla diyelim ben dolandırıcıyım, sen mağdursun. Arıyorum, ikna etmem lazım değil mi? Sahte hayat hikayem olursa daha kolay ikna ederim. Diyorum ki Oxford Üniversitesi mezunuyum. Oxford dünyadaki en iyi üniversitelerden biri. Öyle ikna ediyorum. Zaten hedefinde kimler var demiştik, yabancılar var genelde. Böyle giriyorlar konuşmalara. Zaten hem yabancılar da var muhtemelen anladığımız kadarıyla. Savcının açıklamasında kimler olduğuna dair net bir açıklama yok ama çok dil bilen çalışanlar oldukları söyleniyor. Yani sadece İngilizce değil, birçok dili çok iyi şekilde konuşan ve hatta şimdi farklı farklı ülkeleri dolandırdıkları için
0: o farklı ülkelerin dillerini
2: onların,
0: belki.
2: Hem onların dilleri hem de onların saat diliminde. Yani bu gördüğümüz çevremizdeki plazalarda 24 saat devam eden bir dolandırıcılık şebekesi
0: varmış. Peki.
2: Şimdi arıyor. Şimdi nasıl ulaşıyorlar her şeyden önce? Şimdi sosyal medyada reklamlar yapıyorlar. Yüksek kazanç vaadi. Bu oltaya gelenler eğer kayıt olurlarsa o açılan linklere onlara bir şekilde ulaşıyorlar ve yüksek kazanç vaadiyle para toplamaya başlıyorlar. Devam edelim grafiklerimize.
0: Peki.
2: Şimdi çok sayıda dil bilen kişiler çalıştırdılar. Şimdi burada ilginç bir detay daha var Ahmet, bak oraya yazdık. Ofislerde İbranice konuşmak yasaklanmıştı. Yani İsrail'den
0: bağlantıyı
2: uzak tutmaya,
0: tamamen uzak tutmaya çalışıyorlar.
2: Bu çok ilginç bir detay gerçekten.
0: Yani ama plazaya giriş çıkışlarda oradaki görevlilerle konuşulmasın ya da iki çalışan birbiriyle İbranice konuşmasın. Sonuçta İsrail vatandaşları da var burada. Kimsenin dikkatini çekmeyelim demişler.
2: İbranice konuşmak yasak. Bu ilginç. Yasaklar enteresan gerçekten. Sonra bunlardan müşterilerden ya da mağdurlardan kayıt adı, kayıt ücreti adı altında para toplamaya başlıyorlar. Zaten parayı yatırdınız mı oltaya düştünüz. Ondan sonra şebeke çalışmaya başlıyor. Sonra bir tane ekran yapıyorlar.
0: Tamam.
2: Siz giriyorsunuz Ahmet Arpat. Girdiniz ekrana, bir bakıyorsunuz dolarlar yağıyor oraya.
0: Yani şimdi şöyle yavaş yavaş gidelim. Sen bana ulaştın, beni ikna ettin. Ben senin sistemine kayıt oldum.
2: Kayıt oldum.
0: O sistem içerisinde bir para yatırdım. O parayı ben sisteme girdiğimde işte kendi hesabımda görüyorum.
2: Görüyorsun.
0: Sonra bir süre sonra o sistem içerisinde yatırımının değerlendiği söyleniyor. Ve açıyorum tekrar bakıyorum.
2: Bir anda para akmaya sisteme başlıyor hesabına. İşte diyelim ki yurt dışında bir hisse alıyorlar sizin adınıza. Sonra o hisse çok değerleniyor. Siz de zannediyorsunuz ki bakıyorsunuz 1 lira, 1 dolarım oldu 10 dolar. 10 dolarım oldu 1000 dolar. Ama bir şey var burada Ahmet.
0: Ben çekeyim 1000 doları dediğimde.
2: Parayı çekemiyorsunuz.
0: Ne diyorlar?
2: Ya sistemde bir arıza var, şu var, bu var diye bir şekilde oyalıyorlar. Ve diyorlar ki eğer 1000 doları çekmek istiyorsan 100 dolar daha yatırman lazım. 200 dolar daha yatırman lazım. İşte ne oluyor? Fiyatlar böyle 100 dolar, 200 dolar diyorum ama rakama bakar mısınız?
0: 3 milyar dolarlık.
2: 3 milyar dolar. Tam kaç
0: küçük
2: mağdur var?
0: Yes. Küçük 100 dolar, 200 dolar diye biraz ufak düşünüyorsun.
2: Hacmimiz o kadar. İşte 3 milyar dolar. Böyle vurmuşlar. Kimler var? Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri,
0: Rusya,
2: İngiltere, Güney Kore. Yani bunlar sadece benim hani grafiğimize sığsın diye
0: buralardan
2: aldım.
0: Da şikayetler geliyor değil mi?
2: Tabii bak sayıyorum. Rusya, Singapur, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç, Güney Kore vatandaşları yoğunlukta mağdurlar arasında. İşte şikayetler geliyor, o geliyor, bu geliyor derken zaten bir şekilde radara girmişlerdi. MİT devreye giriyor. MİT bu işin ne kadar büyük olduğunun anlaşılmasını sağlıyor.
0: Bir araya gireceğim. Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore vatandaşları dedik. Bunlar Türkiye'de yaşayan Güney Kore vatandaşı değil. Mesela Güney Kore'de yaşayan Güney Kore vatandaşını dolandırıyorlar. Peki şikayet nasıl Türkiye'ye geliyor? Yani bu işi Türkiye'den yaptıklarını nasıl anlıyorlar?
2: Çünkü MİT devreye giriyor. Nerede? Zaten daha önceden de biliyorsun çağrı merkezi operasyonları var. Yani bizim bu konuda bir sicilimiz varmış. Sonra bu arada
0: belki arama kayıtları,
2: arada eksik kalan noktalar birleştirilince ortaya aslında küçük küçük şebekelerin aslında ne kadar büyük devasa bir ağ olduğu ortaya çıkıyor. Ve sonra MİT devreye giriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyeti, Siber Şube devreye giriyor. Ve bugün bu sabah düğmeye basıyor. Bak
0: toplam... Araya gireyim. Mesela şu da enteresan. Şimdi sen de söyledin. Birçok çağrı merkezi var. Yani sanki hani hep bir terör yapılanması deriz, hücre hücre yapılanma deriz. Burada da sanki bir evet büyük bir çağrı merkezi yapılanması var ama bunlar küçük küçük hücreler olarak farklı farklı, yani şirketlerle farklı farklı. Burada da var 44 tane çağrı merkezi ayrı çalışıyor. Belki birbirlerini tanımıyorlar, bilmiyorlar çalışanlar bir başka şubesini ama en tepe hepsini birlikte yönetiyor bir anlamda. Yanlış mı yorumladım?
2: Aynen öyle. İsrailli bir şebeke Türkiye'de 29 farklı şirket kurup 44 farklı çağrı merkezinde işte bu dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştirmiş. Ta ki bu sabaha kadar, bu sabah düğmeye basıldı ve toplamda 328 adrese baskın yapıldı. 239 şüpheli hakkında yakalama kararı var ve şu ana kadar da 191 zanlı gözaltına alınmış durumda Ahmet.
0: Tabii 3 milyar dolarlık dolandırıcılık diyoruz. Bu devasa meblağ nereye gitti? Onunla ilgili henüz bir açıklama yok değil mi?
2: O paralar Türkiye'de değil. Onu biliyoruz. Hep yurt dışındaki hesaplarda ve yurt dışındaki kripto hesaplarda olduğu tespit edilmiş şu ana kadar. Bakalım bu para mağdurlara dağıtılacak mı? Ya da Türkiye'de mağdur ettikleri kişiler var mı? Bunu henüz tam net bilmiyoruz.
0: Önümüzdeki süreçte bu soruşturma da derinleştikçe ortaya çıkacaktır. Yağız Şenkal, teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Bilgi için. Devam edelim gelişmelerle. İsrail ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de askeri işbirliğini arttırıyor. İki ülke ortak donanma tatbikatı düzenledi. Tatbikata ilişkin görüntüler İsrail ordusu tarafından servis edildi. Yunan Katimerini gazetesi tatbikatın birkaç gün önce gerçekleştirildiğini yazdı. İki Yunan fırkateyni ile iki İsrail füze botunun yer aldığı tatbikatla birlikte operasyonel işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Yunan basını tatbikatı yüksek sembolik öneme sahip olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haziran'da Yunan mevkidaşı Yorgos Yarapetridis ile görüşmesinin ardından Türkiye'ye karşı yöneltilebilecek adımlardan kaçınılmasının önemine dikkat çekmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Adana'ya gitti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Gürlek, süreçte güzel bir aşamaya geldik diye konuştu. Bakan Gürlek, örgütün tamamen tasfiyesi ve silahlarını bırakmasından sonra yasanın yürürlüğe gireceğini söyledi.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik. Biz sürekli olarak gittiğimiz illerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yapıyoruz. Bu süreci nasıl gittiği konusunda gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten terörsüz Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
0: Ankara'da bir kadının boşanma aşamasındaki eşi tarafından okul bahçesinde bıçaklandı. Sağlık durumu ciddi. Olay Etimesgut ilçesinde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. 26 yaşındaki kadın öğle saatlerinde çocuğunu almak için okula gitti. Eşi genç kadını okul bahçesinde bıçakladıktan sonra kaçtı. Yaralanan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis zanlıyı kısa bir süre sonra yakaladı. Kırıkkale'de bir kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgede inceleme yapan polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya'ya da başka bir araç çarptı. 38 yaşındaki Sarı Yalçınkaya şehit oldu.
4: Olay yeri incelemede görevliydi. Trafik kazası sonrası bölgede delil topluyordu. Ancak hızla gelen otomobil polis memuruna çarptı. 38 yaşındaki Batuhan Sarı Yalçınkaya kurtarılamayarak şehit oldu. Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yeri inceleme şube müdürlüğünde görev yapan polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya bölgeye gitti. Sarı Yalçınkaya kaza yerinde delil toplama çalışması yapıyordu. Ancak o sırada yoldan geçen bir otomobil polis memuruna çarptı. durumu ağır olan 38 yaşındaki Sarı Yalçınkaya doktorların çabasına rağmen şehit oldu. Kazalara karışan iki sürücü de gözaltına alındı.
0: İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki bir çocuk akran zorbalığına uğradı, dakikalarca darp edildi. Okul çıkışında önü kesilen çocuk zorla çayırlık bir alana götürüldü. Okul içi bir tartışma gerekçe gösterilerek uzun süre tekme ve yumruk darbelerine maruz kaldı. Epilepsi rahatsızlığı bulunduğunu söyledi, onu bırakmaları için yalvardı. Buna rağmen şiddet devam etti. Saldırganlar o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Grup ancak bir kadının polisi arayacağım demesinin ardından dağıldı. Aile darp raporu aldı, şikayetçi oldu. Verdikleri harçlıkların da aynı grup tarafından gasp edildiğini öne sürdü. Bir tasarım saatler içinde somut bir ürüne dönüşebiliyor. Üç boyutlu yazıcılar artık yalnızca hobi amaçlı değil, sanayiden eğitime pek çok alanda üretimin bir parçası. İstanbul Fuar Merkezi'nde 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin geldiği nokta ve yerli üreticilerin geliştirdiği ürünler sergilendi.
5: Dijital ortamda tasarlanıyor. Herhangi bir nesne 3 boyutlu yazıcıda katman katman üretiliyor. Üstelik yalnızca küçük parçalar değil, metrelerce büyüklükteki ürünler de basılabiliyor.
6: Arkada gördüğümüz ürün nedir?
7: Arkada gördüğümüz ürün bir totemin dış giydirmesi olacak, dış mekanda kullanılacak. Boyutları 3,5 metreye 1 metre olacak. Bu baskı almamız bizim 24 saat sürecek.
8: Çok memnunuz. Geçtiğimiz senelerde bu kadar yerli üretici yoktu. Yerli üreticinin artması da büyük bir başarı. Gerçekten mutluluk verici.
5: Kalıp gerektirmeden ihtiyaç kadar üretime imkan sağlayan teknoloji, üretimde oluşan atığın da azaltılmasını sağlıyor. Kullanım alanı her geçen gün genişliyor. Telefon tutacağından yedek parçalara, ayakkabıdan süs eşyasına pek çok obje basılabiliyor.
9: Piyasada bulunamayan ve çok pahalı olan araç parçalarını buradaki endüstriyel filamentlerle printerlerde artık basabiliyorsunuz.
10: Büyük sanayi şirketlerimiz veya bireysel şirketler gönderdikleri objeleri veya çizimleri bize ulaştırarak dakikalar içinde böyle bir ürünü hızlı şekilde yapılabiliyor. Gitgide de büyüyen bir teknoloji olarak devam ediyoruz.
11: Okulumuzda birçok 3D yazıcı modelleri, farklı modeller mevcut. Örneğin hava ile sulama sistemi adlı bir projemizi yaptık ve bu projede bazı küçük parçaları bastırarak yapmış olduk.
5: 3 boyutlu yazıcıdan elde edilen parçalar da yapılmış, robotik teknolojilerde ilgi topladı.
12: Yoğun ilgi var, eğleniyoruz. Bir robotumuz var, birlikte insanları karşılıyoruz burada. Bir güvenlik görevlisi gibi devreye gezebiliyor.
13: Köpek güzeldi. 3D ile çok fazla şey yapılabiliyor.
5: İstanbul Fuar Merkezi 19 Eylül'e kadar 3D baskı teknolojilerine ev sahipliği yapacak.
0: İngiltere Prensi Harry ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nden ülkesine dönüşünün ardından Londra'da ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Harry 2014'te kurduğu topluluğun ödül töreninde bağış toplama etkinliğine katıldı.
14: ABD'den dönmesinin ardından ülkesinde ilk kez kamuoyu önüne çıktı. İngiltere Prensi Harry başkent Londra'da ödül törenine katıldı. Sussex'teki Greenwich'teki Invictus ödül töreninde davetlileri selamladı. Harry bağışçılar ve ödül sahipleriyle sohbet etti, selfie çektirdi. İngiltere Prensi 2014'te görev başında yer alan eski İngiliz askerleri için Invictus topluluğunu kurmuştu. Organizasyon eski askerlerin spor yoluyla yeniden güç kazanmalarını destekliyor. Harry, eşi Meghan ve iki çocuğuyla birlikte geçen ay İngiltere'ye dönmüştü. İngiliz prensi 6 yıl önce ailesiyle gerilim yaşaması sonrası kraliyet görevlerinden çekilmiş. Ardından Kaliforniya'ya yerleşme kararı almıştı.
0: İrlanda geçtiğimiz yılın ardından ikinci kez Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacağını açıkladı. Nedense aynı, İsrail'in Eurovision'a katılımı ve Gazze'de devam eden ölümler.
15: İrlanda Ulusal Yayın Kuruluşu, Gazze'de devam eden dehşet verici katliamlar nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Eurovision'u boykot edeceğini açıkladı. Geçtiğimiz ay yarışmaya katılmayacağını açıklayan Hollanda ile birlikte 2027'de Eurovision'u boykot kararı alan ülke sayısı 2'ye çıktı. Bir önceki Eurovision'da İrlanda ve Hollanda, İzlanda, İspanya ve Slovenya ile birlikte İsrail'in katılımını protesto amacıyla yarışmaya katılmayı reddeden 5 ülkeden biriydi. Eurovision direktörü Martin Green, İrlanda'nın kararına saygı duyduğunu söyledi.
16: Onlar ailemizin değerli bir parçası olmaya devam ediyorlar ve özlenecekler. İnsanları bir araya getirme gücü, yarışmayı bu kadar özel kılan şeyin özünde yatıyor. Ve giderek zorlaşan ve bölünmüş bir dünyada bu durum daha da önem kazanıyor.
15: Öte yandan Eurovision şarkı yarışmasına getirilen yeni kurallar beklenen etkiyi göstermedi. 2027'den itibaren uygulanacak değişikliklerin listelendiği açıklamada, yarışmayı kazanan ülkenin yer aldığı bölgedeki silahlı çatışma, hassas jeopolitik durum veya ciddi güvenlik riski bulunması halinde bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı ifade edilmişti. Yeni düzenleme, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in yarışmayı kazanması halinde ev sahipliği yapamayacağının işareti olarak değerlendirildi. Ancak bu değişiklik, savaşta olan ülkelerin yarışmaya katılmasını engellemiyor. Geçtiğimiz yarışmanın birincisi Bulgaristan, Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde 2027'de Eurovision'a ev sahipliği yapacak. Yarı finaller 11 ve 13 Mayıs, büyük final ise 15 Mayıs'ta düzenlenecek.
0: İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sezonda da yerli ve yabancı yapımları sanatseverlerle buluşturacak. Sezon yarın açılıyor. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere, hoşçakalın.
15: İstanbul Devlet Opera ve Balesi bu yıl birlik, kardeşlik ve barış idealiyle birbirinden farklı eserlere ve premierlere ev sahipliği yapacak. Yeni sezonda dünya sahnelerinden taşınan uluslararası projeler, yerli yapımlar ve kayıp oyuncak, Küçük Prens gibi yeni çocuk eserleri yer alacak. Yeni sezonun perdesini barış temasına vurgu yapan Beethoven'ın 9. senfonisi açacak.
17: Beethoven'ın 9. senfonisi Neşe'ye Övgü adlı şiiriyle, Schiller'in şiiriyle aslında insanlığa kardeşlik, barış, hoşgörü ve bir arada olmanın mesajını veriyor. Biz bunu evrensel ölçütler içerisinde müzik direktörümüz İbrahim Yazıcı'nın direktörlüğünde, orkestra şefliğinde, koromuz ve orkestramızın müthiş yorumuyla bütün dünyaya haykırmak istiyoruz.
15: Bu sezonun repertuarında tutkuyu ve sahnede var olma cesaretini anlatan Afife Balesi de yer alıyor.
17: Turgay Erdener çok önemli ve değerli bir bestecimiz. Onun başyapıtı diyebilirim, Türk Balesi'nin incisi Afife Balesi'ne 10 Ekim tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşturuyor olacağız. Beyhan Murphy imzası taşıyor tabii bu eser.
15: 19 Eylül'de başlayacak olan yeni sezon, Atatürk Kültür Merkezi ve Süreyya Operası'nda her yaştan izleyiciyi sanat dolu bir yolculuğa çıkaracak.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
19: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
20: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
19: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
21: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
22: Bankkart, seni düşünür o.
23: Çocuklarınızla konuşun.
1: duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
23: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
24: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
25: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
26: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
27: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
18: NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de Marsilya'yı İlhan Fakılı, Cerny, Murillo ve Poku'nun golleriyle 4-1 yendi.
2: Beşiktaş coşkulu taraftarıyla kazandı. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı 4-1 yendi.
3: Güzel bir maç oldu. 3 puan alabildik. Yani farklı bir galibiyet oldu. O da ekstra bizim için motivasyon oldu. Şimdi pazar günlükü maç. Orada da yine zor bir maç, zor bir deplasman. Ama özgüvenli bir şekilde oraya gideceğiz.
2: Beşiktaş 19. dakikada İlhan Fakılı ile öne geçti. Fransa ekibi 29. dakikada Abdallah'la Sikor'u dengeledi. Vaslav Cerny 56. dakikada dar açıdan yaptığı vuruşla siyah beyazlıları tekrar öne geçirdi. Murillo 3 dakika sonra kafa vuruşuyla Sikor'u 3-1'e getirdi. Ernest Paco 81. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Beşiktaş Marsilya'yı 4-1 mağlup etti.
4: Bence Avrupa yolculuğuna çok iyi başladık. Taraftarın önünde kazanmayı çok istiyorduk. Oyuncularıma ve taraftara teşekkür etmek istiyorum. Harika bir iş çıkardılar. Onlara bu görsel şovu gösterdiğimiz için çok mutluyum.
2: Marsilya taraftarı geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Kulüp Brugge'la oynanan maçta yaşanan olayların ardından ceza alması sebebiyle Dolmabahçe'de yer alamadı. Tüm stadın Beşiktaş taraftarına ayrılmasıyla tribünlerin yarısı siyah, diğer yarısı beyaz formayla maçı takip ederek görsel şov oluşturdu. Belçikalı yıldız Leandro Trossard sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemedi. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 7 iç saha maçından da galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılar sıradaki maçında pazar günü ligde Ahmet Sportif faaliyetlere konuk olacak.
1: Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Karadeniz ekibi Alman teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Reis felsefesini az laf çok iş olarak açıkladı.
5: Trabzonspor'da görev 2 yıl boyunca Thomas Reis'ta.

0: Türkiye'deki ikinci serüveni öncesi heyecanlı.
1: Trabzonspor'da olduğum için mutlu ve heyecanlıyım. Tarihi olan bir kulüpteyim. Umarım biz de birlikte tarih yazarız.
0: Trabzonspor, Rice yönetimindeki ilk maçında cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak.
1: Büyük maçlardan korkuyorsanız burası çalışmak için yanlış kulüp. Elbette zamana ihtiyacımız olacak. Ama ben hemen takımımla birlikte maça çıkmak istiyorum. Önce savunmayı, sonra hücumu düşüneceğiz.
0: Trabzonspor, Rice'ın Ludogorets'teki sözleşmesini feshi için 900 bin euro ödeyecek. Alman teknik direktörü 2 sezon için 2 milyon 200 bin euro ödenecek. Rice 2024-2026 yılları arasında çalıştırdığı Samsunspor'u Avrupa kupalarına taşımıştı.
2: Lider Galatasaray Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı kırmızılılarda gözler eksik oyuncularda. Victor Osimhen ve Mario Lemina dün yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Buna rağmen Nijeryalı santrforun Trabzon'a götürülmesi bekleniyor. Takımda Wilfred Tsingo ve Günay Güvenç'in de tedavileri sürüyor. Dev maç yarın saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Fenerbahçeli Mert Günok milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Tecrübeli kaleci kararını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Günok söylemesi kolay olmayan bir kararın zamanının geldiğini düşünüyorum ve milli takım kariyerime veda ediyorum. Her şey için teşekkürler dedi. 37 yaşındaki Mert Günok Ay Yıldızlı formayı ilk kez 2012 yılında giymişti. Veda mesajında katıldığı kamp sayısına göre oynadığı sürenin az olduğunu belirten milli kaleci toplamda 37 karşılaşmada görev aldı. Türkiye Futbol Federasyonu da deneyimli kaleci için özel bir veda paylaşımı yaptı ve teşekkür etti. Süper Lig'in sonuncusu Göztepe'den dikkat çekici bir hamle geldi. Teknik direktör Stanimir Stoylov'un sözleşmesi uzatıldı. İzmir ekibinin başkanı Rasmus Ankersen tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanarak Bulgar teknik direktörün sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını duyurdu. Göztepe Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. 59 yaşındaki Stoylov Kasım 2023'ten bu yana takımın başında. Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesinde yol haritası belli oldu. İhale 13 Ocak'ta yapılacak. İbrahim Hacı Osmanoğlu ve kulüp başkanları yayın ihalesi için Riva'da bir araya geldi. Toplantıda Süper Lig ve 1. Lig'in yayın hakları için yeni ihale dönemi ele alındı. Türk futbolunun yayın gelirlerini artırmaya yönelik stratejiler ve işbirlikleri değerlendirildi. Yayın ihalesinin 13 Ocak'ta yapılmasına karar verildi. Avrupa basketbolunda heyecan ilk kez düzenlenecek EuroLeague Süper Kupası ile başlayacak. Dörtlü turnuva Dubai'de oynanacak. Organizasyonda son iki şampiyon Fenerbahçe tarafıyla Olympiakos, geçen yılın finalisti Real Madrid ve ev sahibi Dubai yer alacak. Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak maç saat 17'de başlayacak. Real Madrid-Dubai mücadelesi ise saat 20'de. Kazananlar yarın saat 20'de finalde karşılaşacak. Şansa kalmaz
3: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Mersin, Adana, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Kastamonu, Tokat boyunca şiddetli yağış bekleniyor. Yer yer oluşacak dolu ve ani rüzgara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
9: NTV Radyo.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Reklam.
5: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
6: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
5: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
6: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanla 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
5: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
6: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırda bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
5: Cinayet Masası.
6: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
5: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 18 Eylül Cuma günündeyiz. Haftanın son işlem günü geldi. Gerçekten çok hareketli bir hafta. Haftanın son günü de epey hareketli geçiyor. Piyasada yaşanan gelişmeler sonrası 131 fon için tasfiye kararı alınmıştı. Tasfiye sürecinin nasıl işleyeceği merak ediliyordu ve belli oldu. Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yönetecek. Fonların varlıkları 3 ay içinde satılacak. Yatırımcılara payları oranında ödeme yapılacak.
1: 515 bin hesap, 825 milyar liralık hacim. 7 şirketin 131 fonu için tasfiye süreci belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu bültenine göre 2 iş günü içerisinde fonların değeri ve yatırımcı payları belirlenecek. Ardından fonların borç ve alacakları hesaplanacak. Bir sonraki adımda finansal varlıklar nakde dönüştürülecek. Satışlar yatırımcı menfaati ve piyasa derinliği gözetilerek yapılacak. Satıştan elde edilen nakit yatırımcılara dağıtılacak. Ayrıca 17 Eylül öncesi satış emri verenlere öncelik sağlanacak.
2: Saat 13.30'dan önce iletilen talimatlar tamamdır diyor. Tamamdır olması ne anlama geliyor? Bunlar fonun bir borcu olarak kabul edilecek. Peki borcu olması ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Önce İş Bankası ve Ziraat Bankası önce bu borçları ödeyecek. Sonra yatırımcılara dağıtım yapacak. Çünkü tasfiyenin temel esası varlıklar paraya çevrilir, alacaklar alınır, borçlar ödenir, tasfiye vakiyesi yatırımcılara dağıtılır.
1: Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Fon tasfiyesi süreci en fazla 3 ay sürecek. Ancak SPK'nın bu süreyi uzatma yetkisi de bulunuyor.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Alınan tedbirler şu aşamada yeterli dedi. Katılım evim ve bir evimle ilgili olarak da konuştu.
3: SPK zaten gereken hızda o sorunlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Tedbirler şu aşamada yeterli dedi.
3: Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
1: Şimşek piyasada toplam 2038 fon olduğunu belirterek bunların 131'ine ilişkin adım atıldığını dile getirdi. Piyasanın %90'ının sağlıklı işlemeye devam ettiğini ifade etti. Sistemik risk yok diye konuştu.
3: Normal bir işleyiş içerisinde.
1: Şimşek katılım evim ve bir evim hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Emlak katılımın iki şirketi almak için adım attığını ifade etti. Sistemde sorun olmayacağı mesajını verdi.
3: Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Orada bir tereddüt yok çünkü bunlar profesyonel yatırımcı değil, bunlar nitelikli yatırımcı değil. Onlara bizim muamelemiz farklı olacak.
1: Bakan Şimşek, tasarruf finansman sisteminin genelinde de bir sorun görülmediğini belirtti. Muhtemelen.
0: Açıklamalar böyle. Piyasadaki etkisine birazdan bakacağız. Çünkü içeride borsada tamamen gündem fon tarafında yaşanan gelişmeler, yapılan açıklamalar. Ama tabii dünyanın gündemi de bu arada başka. Öncelikli olarak savaşa ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Petrol Orta Doğu'dan alternatif arz umutlarıyla %1 civarında düştü. Petroldeki düşüş ve Fed'den yılın kalanında tek faiz artışı beklentileri ise altını desteklemeye devam ediyor. Orta Doğu'dan petrolün piyasalara ulaşması için alternatif yollar bulunabileceğine yönelik beklentiler Husilerin arzı tehdit edebileceği endişelerini bir miktar bastırdı. Suudi Arabistan geçen hafta insansız hava aracı saldırılarının ardından Kızıldeniz'e kritik bağlantının durdurulmasının ardından Doğu Batı petrol boru hattının kapasitesinin yaklaşık yarısını birkaç gün içinde yeniden devreye almayı hedefliyor. İşte bu gelişmeyle Brent petrol 100 dolara doğru geriledi. Öte yandan ons altın petroldeki düşüş ve Fed beklentileriyle yeniden 4400 dolara yaklaştı. Gram altında 6900 liraya yakın seyrediyor. Gelişmeler böyle. Şimdi rakamlara yansımasına bir bakalım. Öncelikle borsada bu 131 fon için tasfiye sürecinde sürecin belli olması, sabah SPK'nın bunu açıklaması sonrasında biraz durum değerlendirmesi, durum anlaşılmaya çalışılıyor. Baktığımız zaman dün bir toparlanma görmüştük borsada ama bugün tekrar güne negatif başlandı. Negatif de devam ediyor seyir. %1,66'lık gerilemeyle endeksi 13.285 puanda görüyoruz. Dolar ve euro tarafına bakarsak yatay yukarı hareket sürüyor. Dolar 48 lira 78 kuruşta, euro ise 55 lira 94 kuruşta haftanın son işlem gününde. Euro dolar 1.1458'e doğru hafif geriledi. Altının onsu 4400'ü gördü demiştik, 4377'de şu anda. Ve petrol az önce Suudi Arabistan'ın yeni alternatif yollar üzerinde çalıştığını aktardık. İşte bu da Brent petrolü yeniden 100 doların hemen altına indirdi. 99 dolar 47 sentte işlemler devam ediyor. Ons 4377'de iken içeride gram ve çeyrek fiyatlarına baktığımızda da gramı 6.865 lirada, çeyreği de 11.219 lirada görüyoruz. Dünyada küresel piyasaların gündeminde savaşla ilgili bu gelişmeler, petrol fiyatı, bunun dışında büyük merkez bankalarının para politikası yer almaya devam ediyor. Amerikan Merkez Bankası'nın artışından sonra, faiz artışından sonra bu sabah da yine büyük merkez bankalarından Japonya Merkez Bankası faiz artırdı ve o da faizi 31 yılın en yüksek seviyesine çekti. Rakamları aktardıktan sonra tekrar ana konuya, yani fonların tasfiye sürecine dönelim. 131 fon için tasfiye süreci belli oldu dedik. Biraz daha geniş bir parantez açacağız. Eski Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreteri İlkay Arıkan bizlerle birlikte. Hemen sorularımızı yöneltmek üzere döneyim. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Merhaba Beren Hanım, hoş bulduk.
0: Şimdi biz bugün haberimize de ekledik, orada da belirttik. 515 bin yatırımcı ve 830 milyar liralık bir büyüklükten söz ediyoruz. Piyasa tarihinde daha önce bu büyüklükte bir gelişme yaşanmış mıydı? Yoksa boyut olarak yeni bir durumla mı karşı karşıyayız? Bunu sorarak başlayayım.
4: Vallahi bizim finans tarihimiz biraz da krizlerin tarihi aslında. İşi en başına götürecek olursak, bizim sermaye piyasalarımızın başlangıcı ta Kırım Savaşı'nda ihraç ettiğimiz tahvil bonolara kadar gider biliyorsunuz. Bunları ödemede yaşadığımız sorunlar nedeniyle İngiliz ve Fransız borsalarında bir hareketlenmeye neden olmuşuz zamanında. Benim de mensup olmaktan gurur duyduğum Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurulması da 1980'li yıllardaki banker krizi sonrasındadır biliyorsunuz. Banker krizi ülkede liberal ekonomiye geçiş aşamasında önemli bir aşamayı temsil eder. O dönemde faizlerin serbest bırakılmasıyla oluşan kriz ortamında bu işi çözümlemek üzere Sermaye Piyasası Kurulu kurulmuştu. Ve kurul o tasfiyeyi, banker tasfiyesini gerçekleştirdi. Ondan sonra da gerek yasal gerekse kurumsal işlemleriyle altyapıyı oluşturdu. Ancak bu iş bir satranç oynamak gibi, siz sürekli düzenleyici olarak bir düzenleme yapıyorsunuz. Piyasa bu düzenlemeye bir açıklar buluyor, o açıkları yerine getiriyor. Siz tekrardan bir karşı hamle yapıyorsunuz. Nitekim bu son süreçte de benzer bir şey yaşadık. Kurul 2015 yılında TEFAS'ı hayata geçirdi ki sermaye piyasalarımız açısından önemli bir gelişmedir. Çünkü biz sermaye piyasası kurulduktan sonraki dönemde yatırımcılarımızı hep kurumsal yatırımcılar üzerinden piyasaya gelmeye yönlendirdik. O yüzden de bireysel yatırımcıların sermaye piyasasına kurumlar üzerinden, portföy yönetim şirketleri üzerinden, fonlar üzerinden gelmelerinin yaygınlaştırılmasını sağlayan bir kurum TEFAS oldu. Ancak yaklaşık 10-11 yıllık bir sürecin sonunda yaşadığımız bu gelişmeler yatırımcı sayısını 1 milyon hisse senedi yatırımcısından neredeyse 10 milyona yakın yatırımcı sayısına ulaştık. Fon yatırımcılarını da buna dahil edersek neredeyse 20 milyona belki 25 milyona yakın yatırımcı söz konusu. Bu yatırımcı tabanının oluşturduğu bir yapının içerisinde gene bir kriz. Bu büyüklük sermaye piyasalarımızın büyümesiyle orantılı diye düşünüyorum ben de. Daha önceki dönemlerde sermaye piyasamız küçüktü, yaşadığımız krizler de küçüktü. Ancak geldiğimiz ortamda Sayın Bakan'ın sizin kanalda yaptığı, sabah yaptığı açıklamalar çerçevesinde işte 2038 fonun 130 tanesinde şu anda bir problem var. Bunun da bir kısmı zaten varlıklarını karşılayabilecek durumda. Dolayısıyla sermaye piyasalarımızın büyüklüğünü dikkate alırsak, evet rakamsal olarak, nominal olarak büyük olsa da büyüklük içerisinde idare edilebilir, çözülebilir bir problem olarak görüyorum ben.
0: İlkay Bey, yani aslında şunu soracaktım. Yani fon büyüklükleri göz önüne alındığında 3 aylık süre yeterli olacak mı diye, ama bir anlamda buna yanıt verdiniz diyebilir miyiz? Bu sürenin yeterli olacağını düşünüyor musunuz?
4: Süre şahsi kanaatim muhtemelen yeterli olmayacaktır. Çünkü varlıkların önemli bir kısmı, yani şu anda kesin rakamlar elimizde yok tabii ki. Sosyal medyaya yansıyan rakamlar veya TEFAS üzerinden elde ettiğimiz rakamlar üzerinden konuşuyoruz. %60'ı hisse senedine dayalı işlemlerden olduğu söyleniyor. Ve bu hisse senedindeki fiyatlar da olağanüstü fiyat hareketlerine dayanıyor. Dolayısıyla bu hisse senetlerini tasfiye etmek, bu hisse senetlerini likide etmek zaman alacağı için 3 ayın biraz daha uzayacağını veya bu hisse senetlerinin satılmak yerine daha farklı bir şekilde likide edileceğini düşünüyorum ben.
0: Evet. Peki, süreç ana hatlarıyla belli oldu. Biz de zaten adım adım nasıl gidecek ekranda da şu anda gösteriyoruz. Ekrana geliyor. Ana hatları belli. Ama bundan sonra işleyişe dair ne gibi detaylar görebiliriz? Biraz daha ayrıntıları sizden dinleyebilir miyiz?
4: Ben burada biraz şahsi tecrübelerimle de konuşacağım. 94 yılında işte ülkemizde tekrar bir kriz yaşadığımız dönemde aracı kurumlarımızda bu tür likidite sorunları ve ödeyememe sorunları karşıya çıkmıştı. Ben de o zaman SPK'da orta kıdemde bir denetçi olarak İstanbul'da 10'a yakın aracı kurumun tasfiyesiyle, yani yalnızca ben değil tabii ki, arkadaşlarımla beraber uğraşmıştık. Bu süreçte ilk yapacağınız şey alacakların tespit edilmesi. Nitekim bu fon tasfiyesinde o öngörülmüş. 2 gün içerisinde bütün alacaklılar tespit edilecek. Ondan sonraki 10 gün içerisinde fonun mal varlığı tespit edilecek ve bu tespitler tamamlandıktan sonra borç alacak tamamlandıktan sonra bunların ilgili bankalara devri gerçekleşecek ve bankalar ondan sonra bunların tahsilatlarını ve likidasyonlarını gerçekleştirecek. Dolayısıyla yaklaşık ikinci ya da üçüncü haftada resmi daha net olarak göreceğiz. Fonların ne kadarlık bir kısmının yükümlülükleri karşılayacağı konusunda daha net konuşabileceğiz.
0: Peki, aslında şimdi her şey 28 Ağustos'ta bu fon düzenlemesi hayata geçtiğinde tetiklendi diyebiliriz. Yani buradaki yeni fon yapısına uyum sağlayamayan diyelim portföy şirketlerinde temerrüt durumu oluştu, ama bu fon düzenlemesiyle, yani 28 Ağustos'ta alınan kararlarla aslında benzer olayların yaşanma ihtimalinin önüne geçildi de diyebilir miyiz bir anlamda? Yani bu sarsıntıdan sonra o düzenlemeyle birlikte önümüzdeki orta uzun vadede daha sağlıklı bir işleyişe kavuşabilir mi piyasa?
4: Şu anki mevcut veri koşullar içerisinde bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama ilk sorunuza verdiğim cevaptaki açıklamamı tekrar edeceğim. Bu bir satranç oyunu gibi. Siz bir hamle yapıyorsunuz, piyasa buna karşı bir hamle geliştiriyor. Dolayısıyla bu süreç dinamik olarak gözetilmesi gereken bir süreç. Evet, şu anki düzenlemelerle bugüne kadar yaşanan sorunlara bir çözüm bulduk. Ancak bundan sonra mevzuatta yer alacak, açıklardan yararlanacak piyasa oyuncularına karşı yeni düzenlemeler yapmak için hazırlıklı olmak lazım.
0: Evet, peki. Eski Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreteri İlkay Arıkan'a çok teşekkür ediyoruz. Bizlere süreci aktardı ve onun da dediği gibi aslında her zaman
4: teşekkür ediyorum.
0: Düzenlemelere ilişkin bir açık bulmak mümkün eğer isteniyorsa. Bunlara karşı da yeni düzenlemeler, yeni yasalar için aslında kurumlar hazırlıklı olmalı diyor Sayın İlkay Arıkan. Evet, bu fon düzenlemesine ilişkin, bu fonların tasfiyesine ilişkin süreç aşağı yukarı belli oldu. Bundan sonra iki banka artık muhatap olacak. İş Bankası ve Ziraat Bankası. Önce bu varlıklar analiz edilecek, borçlar alacaklar, fonların büyüklükleri ortaya konacak ve bunun içinden de borçlar ödendikten sonra herkese pay sahipliği oranında ödemeler önümüzdeki 3 ay içerisinde yapılacak. Ama tabii bu süre daha da uzun olabilir. SPK'nın bunu uzatma yetkisi de bulunuyor. Bundan sonra yatırımcılara özellikle bu iki banka üzerinden haber akışını, duyuruları takip etmeleri öneriliyor. Süreç böyle. Haftanın da son işlem günündeyiz. Haftayı kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta gelişmelerle tekrar karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz.
5: NTV Radyo. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
6: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Muvazzaf veya bedelli askerlik sebebiyle işten ayrılıyorsanız mevcut iş yerinizde en az 1 yıllık kıdeminiz yani çalışma süreniz de varsa kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız. Bu konuda 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi gereğince askerlik işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme ve tazminatını alma hakkını tanır. Ancak sözleşmeyi fesheden taraf siz olduğunuz için yani çalışan olduğu için ihbar tazminatı alınamayacaktır. Ve işverene ihbar süresi tanıma zorunluluğu da bulunmayacaktır. Diğer yandan bu hakkı eksiksiz kullanılabilmesi için bir takım hususlara dikkat etmek gerekir. Her şeyden önce askerlik bilgisi belgelenmelidir. Tazminat hakkı için askerlik şubesinden alacağınız askerlik sevk belgesini işverene vermeniz gerekiyor. Ayrıca işten ayrılma dilekçesini hazırlamanız lazım ve bu dilekçede mutlaka muvazzaf, bedelli askerlik artık hangisi ise bunları belirterek hizmetim nedeniyle ifadesine yer vermelisiniz. Standart gerekçesiz bir istifa dilekçesi imzalanırsa hak kaybı yaşanabilir. Ve son olarak eğer iş yerindeki toplam çalışma süreniz bir yılı doldurmadıysa bu durumda askerlik gerekçesiyle dahi olsa yasal olarak kıdem tazminatı alamazsınız.
5: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Ülkede sonbahar birden etkisini gösterirken geceler soğuk olmaya başladı. Batı kesimler doğu kesimlere oranla daha serin. Gece İstanbul 18, İzmir 20, Ankara 14, Bodrum 21, Balıkesir 15, Bolu 10 dereceye kadar iniyor.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Canlı yayın.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda yapılan 4. pistin açılışında konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
3: Taksi ve bekleme sürelerine, iniş kalkış emniyetinden, yakıt ve zaman tasarrufuna, bu yatırımlar havalimanımızın hizmet standartlarını daha da yükseltecek. Bu eserlerde emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı ve yüklenici firmalarımıza, işçi kardeşlerimize, mimar ve mühendislerimize, proje çalışanlarımızın hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, burada bir hususu öncelikle ifade etmek isterim. Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeden 1,5 milyar insan sadece 4 saatlik bir uçuş yaparak ülkemize kolayca gelebiliyor. Kara, deniz ve demir yollarını da hesaba kattığımızda Türkiye'nin bağlantı altyapısı çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Sahip olduğumuz bu konumu, sunduğu avantajları birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. 86 milyonun daha rahat, daha konforlu, daha huzurlu yaşaması için tabiri caizse dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Bu ülkenin her bir ferdinin kendisini güvende hissetmesi, gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü bizim 10 yıllar boyunca ihmal edilen, kaynakları pervasızca heba edilen bu millete karşı sorumluluğumuz, ödememiz gereken borcumuz var. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var. Bizim içinde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı yapmak gibi büyük bir idealimiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Ekonomiden adalete, sağlıktan güvenliğe, dış politikadan eğitime, bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraştık, uğraşıyoruz. Milletimizin bize duyduğu güvenin karşılığını 81 ilimizi, 922 ilçemizi, 86 milyonun tamamını kapsayan hizmetlerle vermeye çalıştık. Allah'a hamdolsun. İçeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık. Şimdi artık yeni hedeflerle vahdet, sıhhat ve kuvvet çizgisinde yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzu ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları hız kesmeden, bilakis vites yükselterek devreye almayı sürdürüyoruz. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekiyorum. Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası hava yolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Hava ulaştırma anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e yükselttik. Dış hat nokta sayımızı 50 ülkede 60 noktadan 133 ülkede 356 noktaya taşıdık. Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a ulaştıracağız. Ordu, Giresun ve Rize Artvin'den sonra deniz üzerindeki 3. havalimanımızı da Trabzon'da inşa edeceğiz. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik. ...2002'de iç ve dış hatlarda 34,5 milyon olan yolcu sayımız 2025'te 247 milyonu geride bıraktı. Bu performansla yolcu sayısında Avrupa'da 3. dünyada 7. olduk. 2026'nın ilk 8 ayında ise ülkemiz genelinde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse 2 katına ulaştı. Değerli konuklar, sevgili kardeşlerim, Haziran ayında Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu Halkalı Arnavutköy kesimini hizmete alarak toplam uzunluğu 69 kilometre olan Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro projesini başarıyla tamamladık. Böylelikle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı da önemli ölçüde kolaylaştırdık. Tabii burada şu gerçeği de ülkem ve milletim adına üzülerek ifade etmek durumundayım. Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz, değil mi? Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısı bazında Avrupa'da 2., dünyada 8. sıraya yerleşti. Bugüne kadar sayısız kez yılın en iyi havalimanı ve dünyanın en aile dostu havalimanı ödüllerine layık görüldü. 110'un üzerinde hava yolu işbirliğiyle 340'tan fazla noktaya uçuş imkanı sunan havalimanımız geçtiğimiz Temmuz'da 8,15 milyon yolcu sayısına ulaşarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldı. 16 Ağustos'ta 291 binle Türkiye ve Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Buradan uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı. Nisan 2025'te hayata geçirdiğimiz üçlü bağımsız paralel pist operasyonuyla dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi. Yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da aynı başarıyı yakaladık. Orada da maşallah hepimizi sevindiren, gururlandıran rakamlar var. Şöyle geriye doğru baktığımızda gördüğümüz şudur. Havalimanımız İstanbul'a yapılmış en vizyoner yatırımlardan biridir. İstanbul Havalimanı'yla şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır. Kıymetli misafirler, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndaki altyapı yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Bugün 76,5 milyon metrekarelik bu devasa alanda 3 ana ve 2 yedek olmak üzere 5 pistten hizmet veren İstanbul Havalimanımızın doğu batı yönlü ilk beton pistini milletimizin hizmetine sunuyoruz. 890 milyon avro yatırım değerine sahip 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki dördüncü ana pistle buradaki toplam pist sayımızı 6'ya yükseltiyoruz. Dördüncü ana pistimiz hangar alanlarına yakın olması sayesinde genel havacılık operasyonlarını hızlandıracak. Özellikle iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada bekleme sürelerini kısaltacak. Yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacak. olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği, iniş kalkış emniyetini ve zamanında kalkış oranlarını azami seviyeye çıkartacaktır. Bir kez daha şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve sivil havacılık sektörümüz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Şunun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. İstanbul Havalimanı bir ulaşım noktası olmanın ötesinde başlı başına dev bir saha içi ekonomidir. Burada şu anda 202 bin insanımız çalışıyor. 1100'ün üzerinde ticari işletme faaliyet gösteriyor. İstihdam etkisinin 300 binin üzerine çıktığı İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık %2,2'sine yani 24,2 milyar dolara tekabül ediyor. Buraya yapılan her 1 liralık yatırım ekonomimize 5,6 milyar olarak geri dönerken her bir kişilik doğrudan istihdam Türkiye genelinde 5 kişilik iş gücü etkisi üretiyor. 2030 yılında İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdama ve 44 milyar dolarlık gelire ulaşmayı öngörüyoruz. Çevremizdeki savaşların son bulması ve bölgemizde sükunetin yeniden sağlanmasıyla birlikte havalimanımızın yıldızı daha da parlayacaktır. Biz de önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğimiz yeni yatırımlarla İstanbul Havalimanımızı küresel havacılığın zirvesinde tutmaya devam edeceğiz. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle birazdan açılışını yapacağımız İstanbul Havalimanı 4. ana pist ve ilave yatırımların bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına hatıra sunumunda bulunmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu sahneye davet ediyorum. Buyurunuz değerli bakanım.

0: NTV Radyo.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi de hatıra sunumunda bulunmak üzere İGA Havalimanı İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Kalyoncu ve Sayın Mehmet Cengiz'i sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.

0: Havalimanında 4. pist ve ilave yatırımlarının açılış töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da orada konuşmasını canlı olarak ekrana taşıdık. Bu İstanbul Havalimanı'ndaki 4. pist 2850 metre uzunluğunda, genişliği de 45 metre. Tabii önemli, çünkü hem havalimanının kapasitesini hem de verimliliğini artıracak bu yeni pist. Yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak. Çünkü İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etmiş İstanbullular ya da vatandaşlar bilecektir ki zaman zaman o taksi mesafeleri, yani uçağın iniş yaptığı pistten terminale kadar geleceği nokta, o süre çok uzun olabiliyor. Bu 4. pist bir anlamda yakıt ve zaman tasarrufu da sağlayacak. Yakıt tasarrufu derken, zaman zaman havalimanında kalkış ya da iniş sırasında aşırı rüzgar uçakları zorlayabiliyor ve bu da ekstra bir yakıt harcanmasına neden olabiliyor. Bu havalimanı ilk kez doğu batı yönlü bir pist havalimanında, 4. pist. Bu da öne çıkan notlardan biri. Doğu rotalı uçuşlarda uçakların manevra yapmasına gerek kalmayacak. Bu da uçuş verimliliğini hem zamandan hem de yakıttan tasarrufu sağlayacak havayolu şirketleri için. Tekrar edelim, yeni bir pist İstanbul Havalimanı'nda, böylece 4. pistine de kavuşmuş olduğu İstanbul Havalimanı 2850 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde devasa bir pist ki İstanbul Havalimanı dünya hava taşımacılığının önemli hub'larından, önemli bağlantı noktalarından biri. Kıtalar arası uçuş yapan ya da uzun mesafe uçuş yapan uçaklar için bir aktarma noktası olarak da öne çıkıyor. Bunu İstanbul Havalimanı'ndan yapılan uçuş sayılarından da görmek mümkün. Bugünkü açılış töreniyle İstanbul Havalimanı 4. pistine de kavuştu. Dediğimiz gibi doğu batı yönlü bir pist. Doğuya uçacak uçaklar manevra yapmadan belirlenen güzergahta seyahate başlayacaklar. Bu da hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayacak havayolu şirketlerine.
1: İsyan etmeden kullanmayı ve nimetlerine şükreden kullarından olmayı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, bizleri cehennem azabından emin eyle. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Günahlarımızı
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştuğu açılış töreninde yatırımların devam edeceğini söyledi. Sonrasında günün anısına Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bir hediye takdim etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Sonrasında da protokoldeki isimler, bakanlar, şirket yetkilileri, Ulaştırma Bakanlığı bürokratları sahneye davet edildi. Şu dakikalarda dua okunuyor. Duanın okunulmasının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye getirilen kurdelayı oradaki davetlerle birlikte kesecek ve yeni pist, 4. pist resmen açılacak.
2: Beşfi merdana verham mevtana vestur uyubena bisirri suratil fatiha.

0: Ekrandaki detay da önemli. Uçakların havada kalış süresi bu yeni pistle birlikte azalacak. Neden derseniz İstanbul Havalimanı hava trafiğinin yoğun olduğu bir havalimanı. 3 pist vardı. Zaman zaman İstanbul Havalimanı'na inecek uçaklar. Pistin boş olmaması nedeniyle kullanıldığı
1: Selim
0: için
1: kaptan,
0: beklemek durumunda kalabiliyordu.
1: Cemile Nur kaptan ve karşımızda da konuşacak olan kaptan Cemile Nur kaptan.
2: Sayın Cumhurbaşkanım merhabalar.
0: Evet, anladığımız kadarıyla 4. piste iniş yapacak, ilk iniş yapacak uçakla bağlantı kuruldu.
2: Ülkemizin küresel lider konumunu pekiştirecek İstanbul Havalimanı 4. pistinin hizmete alınmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Başta siz Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu önemli projenin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen ve katkısı bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni pistimizin ülkemize, milletimize ve Türk havacılığına hayırlı olmasını diliyoruz. Şimdi Ay Yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmak üzere İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk kalkışımızı gerçekleştirmek için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. TK 1763, pist 09, rüzgar 050'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
2: 34 takeoff, runway 09 Turkish 4 Bravo Zulu. Teşekkürler.
1: Hayırlı yolculuklar.
0: Evet, ilk iniş demiştik, tabii düzeltelim, ilk kalkış pistten gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Hava Yolları'na ait uçağın kaptan pilotuyla görüştüğü kadın bir kaptan pilot.
1: Ya Allah!
0: Bir anlamda
1: Bismillah.
0: Hava kontrol kulesi uçak görüşmesine tanıklık ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan direktifi verdi, pist açık, rüzgar uygun dedi ve pistin açılmasıyla birlikte kurdelada kesildi. İlk uçak yeni pistten kalkış yapıyor.
3: Açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer hemşehrilerimizin, aziz milletimizin hizmetine sunmuştur. Eser üreten, geleceği inşa eden, Türkiye'yi her alanda küresel bir güç haline getiren kutlu yürüyüşümüz devam ediyor. İstanbul Havalimanı, 4. pistimiz ve ilave yatırımlarımız ülkemize, milletimize, tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun. Bizlere bu gururu yaşatan, vizyonuyla yolumuzu aydınlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.
4: Kişiyle ölçülür. 20 yıl önce Türkiye'de 26 havalimanı vardı. Bugün 58 havalimanımızla dünyanın 355.
0: Evet.

0: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Tedbirler şu aşamada yeterli dedi.
1: Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
0: Şimşek piyasada toplam 2038 fon olduğunu belirterek bunların 131'ine ilişkin adım atıldığını dile getirdi. Piyasanın %90'ının sağlıklı işlemeye devam ettiğini ifade etti. Sistemik risk yok diye konuştu.
1: Normal bir işleyiş içerisinde.
0: Şimşek katılım evim ve bir evim hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Emlak katılımın iki şirketi almak için adım attığını ifade etti. Sistemde sorun olmayacağı mesajını verdi.
1: Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Orada bir tereddüt yok çünkü bunlar profesyonel yatırımcı değil, bunlar nitelikli yatırımcı değil. Onlara bizim muamelemiz farklı olacak.
0: Bakan Şimşek, tasarruf finansman sisteminin genelinde de bir sorun görülmediğini belirtti. Muhtemelen
2: 7 şirketin 131 fonu için tasfiye kararı nasıl işleyecek? Yatırımcı nelere dikkat etmeli? Ödemeler ne zaman yapılacak? Kimler öncelikli olacak? İzleyelim.
3: Fonların tasfiye edileceği belirtildi. Tabii konu hani yatırımcılarımız arasında da çok çok çok önem taşıyor haliyle. Şimdi bugün kü karara göre bir defa SPK'nın şunu yaptığını görüyoruz. Fonların hem kurucu, yani portföy yönetim şirketine düşen fonksiyon, hem de bu fonların saklamacısı olan banka veya aracı kurumlara düşen fonksiyonun ikisi birden İş Bankası ve Ziraat Bankası'na verildi. Ya bundan sonra TERA portföy fonları için İş Bankası yatırımcılarımızla muhatap olacak ve diğer fonlar için de Ziraat Bankası muhatap olacak. Sürelerin olması çok önemli. İki iş günü içinde bu ilk süre yatırımcılarımız için çok önemli olacak. Katılma payları ile ilgili mutabakat sağlanacak. Yani kimlerin katılma payı var? Burada yatırımcılarımız da kendileri MKK'dan kendi dökümlerini alabilirler ve iki iş gün içinde yapılacak mutabakatla ortaya çıkan durumu kendi MKK kayıtlarıyla karşılaştırabilirler. Ya da bu kaydı kendi işlem yaptıkları kanal neyse, diyelim ki bir banka üzerinden aldı bu fonu, tefastan alınıyor çünkü. O zaman oradan bu dökümleri de alabilir ve karşılaştırabilirler. Fark olması beklenmez. Ama yine de yatırımcılarımızın bu önlemi almasında fayda var. Bundan sonra da 10 iş günü içinde borç ve alacakların mutabakatı sağlanacak. Yani yatırım fonunun kime borcu var, kimden alacağı var konusunda bir mutabakat sağlanacak. İş Bankası ve Ziraat Bankası bunu yapacak. Ve ondan sonra fonlarda bir nakde dönüşme süreci başlıyor. Burada 3 tane konuyu hani önemli olduğunu söyledi SPK. Yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilecek. Dolayısıyla bunlara göre nakde geçiş var. Burada şu nokta önemli. SPK bu nakde geçirilen paranın tekrar hisse senedi gibi bir araca yatırılmasını yasakladı. Bunlar ancak nakde geçtikten sonra para piyasası fonu gibi para piyasalarında değerlendirilebilecek diyelim. Ve bunlarda da hani çok önemli bir nokta burada yine bu süreçte. Bu karar ilgili dönemlerde yatırımcılara aktarılacak. Yani bu iki banka tarafından belirlenecek dönemlerde nakit oluştukça yatırımcılara aktarılabileceğini düzenledi SPK. Yani bir 3 aylık süre var ama hani ondan önce de yani bunlar nakde dönüp belli bir şey olursa tabii buradaki operasyonel yük de çok önemli. O operasyonel yük de gözetilerek bu ilgili bankalar bir dönem belirleyecekler. Ha parası da orada beklediği zaman hani parası yani yok olmuyor. O da Makte

0: dönüldüğü zaman bu nakit tekrar para piyasasında değerlendiriliyor. 17 Eylül saat 13.30'dan önce iletilen talimatlar tamamdır diyor. Tamamdır olması ne anlama geliyor? Bunlar fonun bir borcu olarak kabul edilecek. Peki borcu olması ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Önce İş Bankası ve Ziraat Bankası önce bu borçları ödeyecek, sonra yatırımcılara dağıtım yapacak. Çünkü tasfiyenin temel esası varlıklar paraya çevrilir, alacaklar alınır, borçlar ödenir, tasfiye bakiyesi yatırımcılara dağıtılır. Burada ihbarsız fonlarda yani mesela para piyasası fonlarında burada da şöyle bir ayrıntı var. O para piyasası fonunda o gün vadesi içinde bildirim yaptıysa tamam ama böyle yani, saati için vade saati içinde ama o saatten sonra yapılan bildirimleri yani 17 Eylül'den sonra bunları da yine tasfiyeye sokuyor. 3 aylıkta bir süre var burada. Bu 3 aylık süre şöyle uzatılabilir kurul tarafından. İlgili bankalar da bir prosedür belirler diye düşünüyorum. Bu prosedürleri yatırımcılarımız takip etsin. Ama şurası kesin. SPK bu konunun hani en hızlı şekilde, mümkün olan en hızlı şekilde halledilmesi için gerekli önlemleri almış durumda.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik başlatılan soruşturma hakkında değerlendirmelerde bulundu. TGRT Haber'de katıldığı programda konuşan Bakan Çiftçi, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturma kapsamında operasyonların devam edeceğini söyledi. Dün yapılan operasyonun ardından bugün sabah saatlerinde de operasyon gerçekleşebileceğini ifade etti. Devletin unutmayacağını ve uyutmayacağını belirten Bakan Çiftçi, operasyonlarımız kararlılıkla sürecek dedi. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Toplam 24 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya ünlüleri ve kamuoyunun yakından tanıdığı farklı simalar var.
2: 2 ayrı soruşturma kapsamında 24 şüpheliden oluşan gözaltı listesi çıkartıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi. Aramalar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hazal Filiz Küçükköse, Melis İşiten'le birlikte Sefo ismiyle bilinen rap şarkıcısı Seyfullah Sağır ve eski milli futbolcu Hasan Şaş da yer alıyor. Suçlamalar uyuşturucu kullanmak, kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek. Başsavcılık makul şüpheyi destekleyen bazı deliller elde edildiğini de açıkladı. Ancak ayrıntılarını yer vermedi. Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan ve saç örnekleri de incelenecek. Bir diğer soruşturmada ise 6 zanlı hakkında uyuşturucu temin etmek ve fuhuş iddiaları söz konusu. İstanbul'da son dönemde pek çok farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Tutuklanan isimler oldu. Bazı gece kulüpleri, işletmeler ve otellerde baskınlar yapıldı. Lüks villalarda veya konutlarda şifreli partiler düzenlendi. Girişlerin parolayla yapıldığı da belirlenmişti.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu raporu hazırladı. Veriler çok düşündürücü. Buna göre 2025 yılında uyuşturucudan ölümler %30 arttı. En fazla can kaybı 30-39 yaş arasında.
3: 2025 yılında 557 kişi uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm sayısı 2024'e göre %30 arttı. Düşündüren bu veriler Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Başkanlığı'nın hazırladığı Türkiye Uyuşturucu Raporu'ndan. Rapora göre en fazla can kaybı 30-39 yaş arasında görüldü. Bu yaş grubunda 196 kişi hayatını kaybetti. Uyuşturucudan ölenlerin 27'si kadın. Bu ölümlerin %63'üne sentetik uyuşturucu neden oldu. 2025'te düzenlenen yaklaşık 312 bin narkotik operasyonunda 379.185 kişi yakalandı. 74,2 ton uyuşturucu madde ile yaklaşık 150 bin uyuşturucu hap ve 63 milyon 100 bin kök kenevir ele geçirildi. Raporda Türkiye'de 402.546 tutuklu ve hükümlü olduğu belirtildi. Bunların yaklaşık %45'i yani 179.978'i narkotik suçları nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Trafik ekipleri 2025 yılında 1420 sürücüye uyuşturucu testi yaptı. Bunlardan 272'sinin ön testi pozitif çıktı. Tedavi merkezlerine uyuşturucu kullandıkları için başvuranların sayısı ise 417.385 olarak kayıtlara geçti. Bunların %64,2'si ilk kez tedavi gördüğünü beyan etti.
1: Suudi Arabistan'ın Umman aracılığıyla Yemen'deki Husilere yeni bir teklif ilettiği öne sürüldü. Buna göre teklif 2 haftalık ateşkes ilan edilmesini ve Riyad'la Husi yönetimi arasında doğrudan görüşmeler başlatılmasını içeriyor.
3: Yemen'de İran destekli Husilerin Babülmendeb Boğazı boyunca hızla ilerleyişi ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken Riyad yönetiminin Umman aracılığıyla Husilere yeni bir teklif ilettiği öne sürüldü. İddia Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Akbar gazetesinde yer aldı. Buna göre teklifin amacı öncelikle Husilerin taleplerini ele almak, ardından da ateşkes süresinin sonunda kapsamlı bir anlaşmaya varmaya çalışmak. Teklif 2 haftalık ateşkes ilan edilmesini ve Riyad'la Husi yönetimi arasında doğrudan görüşmeler başlatılmasını içeriyor. Lübnan gazetesine konuşan kaynaklara göre teklif, Suudi Arabistan'ın son günlerde ABD, Mısır, Pakistan ve Umman'la gerçekleştirdiği bir dizi temasın ardından hazırlandı. Kaynaklar Riyad'ın Husilere ateşkesin sonunda kapsamlı bir anlaşmaya varmayı hedeflediği mesajını iletmeye çalıştığını öne sürdü. Husiler son haftalarda Suudi Arabistan'a defalarca saldırarak ülkenin petrol ihracatı kapasitesini felce uğratma tehdidinde bulundu ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırdı. Suudi Arabistan'ın İsrail'den de istihbarat desteği istediği öne sürülüyor.
1: İran Savaşı'nın sadece ilk ayı Arap ülkelerinin ekonomilerine 150 milyar dolara mal oldu. Bu tespit Birleşmiş Milletler'den geldi. Savaşın Arap dünyası genelinde yatırımları ve ekonomik çeşitlendirmeyi geciktirebileceği uyarısında da bulunuldu.
3: İran Savaşı Arap ülkelerini, özellikle Körfez ülkelerini derinden sarstı. Savaşın bu ülkelerdeki etkileriyle ilgili Birleşmiş Milletler'den yeni bir uyarı var. Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Genel Sekreteri Rania Elmasat, savaşın sadece ilk ayının Arap ülkelerine 150 milyar dolara mal olduğu uyarısı yaptı. Masat, kaybın bölgenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %4'üne denk geldiğini söyledi. Merkezi Doha'da bulunan Düşünce Kuruluşu Orta Doğu Küresel İlişkiler Konseyi'nin uzmanlarından Muhanat Selum, savaşın Körfez ülkelerine etkisinin uzun vadeli olacağı uyarısı yaptı.
4: Körfez ülkeleri sanırım en ağır bedeli ödedi. Bu ülkeler bizzat seçmedikleri bir savaşın hem muharebe alanı hem de yaşadıkları mali kayıplar nedeniyle adeta finansörü konumundalar. Aynı zamanda arabuluculuk rolünü de üstlenmiş durumdalar. Dolayısıyla Körfez ülkeleri üzerindeki etkiler son derece belirgin ve bu etkinin uzun vadeli olacağını düşünüyorum.
3: Selum, Körfez ülkelerinin savaştaki tutumlarına da vurguda bulundu.
4: Bu savaş, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde dışarıdan bakıldığında bir bölünme gibi algılanan duruma yol açtı. Umman gibi arabuluculuk yapmaya çalışan ve İran'la savaşa karşı olduklarını ifade eden ülkeler vardı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri gibi İran'ın saldırganlığına karşılık verilebileceğini savunan Şahin tutumlu ülkeler de mevcuttu. Suudi Arabistan da bu gruptaydı. Katar, arabuluculuk rolü üstlenip tarafsız bir duruş sergilerken Bahreyn biraz daha şahin bir tavır takınıyordu.
3: Savaşın Körfez ülkelerini birlik haline getirdiği de vurgulandı.
4: Bence bu savaş Körfez ülkelerini birbirine yakınlaştırdı. Zira İran'dan gelen varoluşsal tehdit yalnızca bu ülkelerin askeri varlığına değil, ekonomik varlığına da yönelikti. Şimdi ise gelecek beraberinde ciddi sınamalar getiriyor. Eğer İran, Körfez İşbirliği Konseyi'nin serveti üzerinde bir tür kontrol veya vergi uygulamaya çalışırsa, bunun bu ülkeler tarafından hoş karşılanmayacağını düşünüyorum. ABD'nin kendilerini İran karşısında yalnız bırakmayacağından da emin olmak istiyorlar.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa konuşmaları.
8: Yusufçuğun ekosistemdeki yerini, neden önemli olduğunu sorduk. Doçent Doktor Ali Miroğlu anlattı.
9: Habitat için, işte doğal denge için önemli bir gruptur yusufçuklar. Yusufçuklar hayatlarının büyük bir çoğunluğunu suda geçirirler. Şimdi iki periyoda ayırabiliriz. Bir ergin olarak bizim aslında gördüğümüz ergin, uçan, derenin kenarında, gölün kenarında güzel renkleri olan bir böcek. Fakat bunun hayatlarının uzun bir süresi larva döneminde geçmekte, suyun içerisinde. Biz bunu göremiyoruz tabii ki. Ve hem larva döneminde hem de ergin döneminde bunlar predatörler, yani avcılar. Çok güzel avlanıyorlar. Özellikle suların içerisindeki işte özellikle diğer böcek larvalarıyla veya erginleriyle besleniyorlar. Ve aynı zamanda sudaki özellikle balıkların büyük bir besinini oluşturmaktalar. Bu anlamda önem ifade etmekte. Ve aynı zamanda avcı oldukları için bulunmuş oldukları suda sivrisinek larvalarıyla mücadele için bile bazen kullanılabiliyor. Bu larvalarla yoğun bir şekilde besleniyorlar. Çünkü kendi larvaları o sivrisinek larvalarına göre oldukça büyükler. İşte aynı zamanda suyun içerisinde yaşayan işte kurbağaların olsun veya diğer canlıların da olsun besinini de oluşturmaktalar.
7: Doğa konuşmaları.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
10: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
11: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Birçok uluslararası edebiyat ödülüne layık görülen Burhan Sönmez'in son romanı Kırmızı Ayna kısa süre önce iletişim yayınlarından çıktı. Burhan Sönmez 1965 Ankara Haymana doğumlu. Pen International'ın uluslararası başkanlığını yürütmekte olan Sönmez, Cambridge Üniversitesi akademi üyesi. Romanları 48 dile çevrildi. Sönmez, Hemingway ödülü, Václav Havel ödülü, Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası Edebiyat Ödülü, Sedat Simavi Edebiyat Ödülü ve Orhan Kemal Roman Armağanı gibi ödüllere layık görüldü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde edebiyat üzerine dersler verdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Sönmez, insan hakları alanında avukatlık yaparken bir gösteri sırasında polis müdahalesine maruz kaldı ve ağır yaralandı. Londra'da uzun süre tedavi gördü. La Repubblica, Der Spiegel ve The Guardian gibi basın organlarına yazılar yazdı. Romanlarını hatırlayalım. Kuzey, Masumlar, İstanbul İstanbul, Labirent, Taş ve Gölge. Franz K. Aşıkları romanıyla ana dili Kürtçe'de yazmaya başladı. Şair William Blake'in Cennet ile Cehennem'in Evliliği kitabını Türkçe'ye çevirdi. Bugün bahsettiğimiz Kırmızı Ayna, Kürtçe yazılan aslından yazarın kendisi tarafından Türkçe'ye aktarıldı. Sönmez romanında ömrünün son günlerini bir hastane odasında geçiren Zaza ile onun gizemli bir şekilde ortadan kaybolduktan yıllar sonra yanında beliren oğlu Seba'nın hikayesini anlatıyor. Tanıtım metninde klasik bir kavuşma hikayesi değil bu. Bir yandan hafızanın, zamanın, ölümün ve insan ruhunun bilinmezlikleriyle dolu, bir yandan memleketin bir türlü dağılmayan, Dersim'den Galatasaray meydanına uzanan o karanlık sisiyle denilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
10: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
13: Mersin, Adana, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Kastamonu, Tokat boyunca şiddetli yağış bekleniyor. Yer yer oluşacak dolu ve ani rüzgara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalı.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
14: Merhabalar. Evet, meyveleri kavanozda kışa saklamak mümkün dedik. Şeftali ve kızılcık da en yakışanları. Ama her meyvenin kendisine yakışan bir kokusu, bir otu, bir baharatı var. Şimdi şeftali konservesi yapacaksak bir kere hemen kolay soyma yöntemini söyleyeyim. Şeftalileri yarım dakika kadar kaynar suya batırın, çıkarın, soğuk suya tutun. Böyle kabukları fış diye ayrılacak. Son derece kolay. Sonra ikiye bölüp bütün bütün yapabilirsiniz. Küpler halinde kesebilirsiniz. Hatta püre olarak bile yapabilirsiniz. Yurt dışında belki dikkatinizi çekmiştir. Özellikle Fransa'da falan gidenler, görenler bilir ya da Almanya'da böyle meyve pürelerinde küçücük sanki tek kişilik yoğurt kaplarında gibi satarlar. Onu da mesela yoğurt üstüne falan ekleyip yerler. Dolayısıyla çocuklara aslında kışın meyve yedirmek için son derece geçerli bir yöntem. Ama dikkat, kesinlikle rengini kaybetmemesi lazım. Bunun için ne lazım? Her zaman asit lazım. Şimdi asit derken limon suyu olabilir, limon tuzu olabilir. Aslında normalde diyelim ki bir meyve püresi hazırladınız. Onun içine işte ne kadar tatlı istiyorsanız kavanoz başına 2-3 kaşık, 4 kaşık şeker olabilir. Ama mutlaka ve mutlaka birazcık suda çözülmüş limon tuzu. İşte o zaman rengini koruyacak. Konserve kavanozlarına, daha küçük kavanozlar olursa daha da iyi, bu püreyi koyuyorsunuz. Hiç pişir falan yok. Ağzını sıkıca kapatıp üstünü geçene kadar kaynar su. Aralarına da kavanozların böyle birbirlerine çarpmasınlar tıngır tıngır diye. Bir mutfak havlusu. İşte size harika bir koruma yöntemi. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Genellikle 15-20 dakika suyun içinde kavanozları kaynatmak yeterli oluyor. Sterilizasyon için, kışa dayanacak bir konserve için. Ama yüksek bir yerde yaşıyorsanız en aşağı 25 dakika. Çünkü yükseklik arttıkça o hava basıncının da etkisiyle sterilizasyon işlemi birazcık daha uzun süre alıyor. Dolayısıyla eğer yüksek yerlerde oturuyorsanız, mesela ben şu anda Ankara'dayım, 25 dakika en az kaynatmanız lazım, diyelim ki yarım saat. Peki meyveyi bütün olarak yapacaksınız. Ya küp küp doğrayın ya dilim dilim doğrayın ya da böyle yarım şeftaliler. Onları doğrudan kavanoza koyun. Üstüne kaynamış şurubu koyabilirsiniz. Kavanoz başına 1 ila 4 kaşık şeker oranı yeterlidir. Ya da normalde şekeri koyup üstünde kaynar suyu koyabilirsiniz. İçine de istediğiniz baharatı koyacaksınız. Ne koyacaksınız? Elbette ki tarçın, karanfil, bunlar yakışıyor. Fakat mesela biberiye otu çok yakışabiliyor. Fakat ummayacağınız başka bir şey söyleyeyim. Şeftaliye en çok gül suyu yakışıyor. Evet, 1-2 kaşık gül suyu da koyabilirsiniz. Sonra gene kavanozları kapatıp aynı yöntemle devam. Peki kızılcığı nasıl yapacaksınız? Evet, kızılcık hoşafını ya da kompostu belki demek daha doğru. Ağlasun'da, yani Sagalassos antik kentinin altındaki Ağlasun'da rastladım. Onlar ne koyuyorlar? Feslikan. Feslikan nedir? Fesleğen. Evet, aynı yöntemle feslikanlı kızılcık kompostosu da yapabilirsiniz. Takipte kalın, hoşça kalın.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
15: Her güzele bir Mindus.
10: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
16: Amerika Gıda ve İlaç Dairesi Alzheimer tanısında beyindeki amiloid birikimini kandan tespit etmeye yardımcı olan yeni bir kan testini onayladı. Peki bu kan testi herkese uygulanabilir mi? Unutkanlığı olan her birey gidip bu testi yaptırmalı mı? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken anlattı.
17: Böyle bir şey zaten önerilmiyor. Hiçbir kılavuzda, yani asemptomatik kişilere tarama yapmak diye bir şey söz konusu değil. Bu tarz testler sadece hani yakınması olan kişilere uygulanacak testler. Mutlaka alanında uzmanlaşmış kliniklerde kişi değerlendirildikten sonra, yani hem klinik olarak hem nöropsikolojik olarak hem görüntülü olarak değerlendirildikten sonra yapılacak testler. Bu konuda kılavuzlar var zaten, hani bu testlerin nasıl kullanılacağına dair. Hani bu kan testlerinin içerisinde de tabii kan testleri oldukça hani gelişmeye açık bir alan, devamlı da kan testleri geliştiriliyor. Dolayısıyla hani şu anda kılavuz bize diyor ki özgürlüğü en az %75 ve duyarlılığı da %90 ve üzerinde ise, yani bu kan testlerini PET veya beyin omurilik sıvısı incelemesinden önce triyaj testi olarak kullanabilirsiniz. Yani hani burada bir pozitiflik buldum, o zaman hastayı daha ileri inceleyeyim. Ya da özgürlüğü ve duyarlılığı %90'ın üzerindeyse bir testin, o zaman hani uygun hastada PET veya beyin omurilik sıvısı incelemesi yerine doğrulayıcı test olarak da kullanabilirsiniz diyor. Hı hı. Ama bütün bunlar için dikkatinizi çekiyorum. Hastanın bir yakınması olması gerekiyor ve bu yakınmasıyla ilgili de klinik, nöropsikolojik ve görüntüleme değerlendirmelerinin yapılmış olması gerekiyor. Unutkanlıkla ilgili, performans düşüklüğüyle ilgili bir problem olması gerekiyor. Pozitif sonuç hastanın bilişsel bozukluğunun mutlaka Alzheimer'dan kaynaklandığını da göstermiyor. Bunu da söyleyebilirim. Hı hı. Hani mixed patolojiler olabilir. Asemptomatik amiloid pozitifliği de mümkün çünkü. Hı hı. O yüzden bunları hep klinikle birlikte değerlendirilmesi gereken testler olarak nitelendirmek mümkün. Her güzele
10: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Reklam.
18: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
7: Bugünden yarına Allianz seninle.
6: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
8: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
9: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 16.
10: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'na yapılan 4. pistin açılış töreninde konuştu. Muhalefetin iç çekişmelerle mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan, bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eserimiz var dedi.
11: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
10: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Adana'ya gitti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Gürlek, süreçte güzel bir aşamaya geldik diye konuştu. Bakan Gürlek, örgütün tamamen tasfiyesi ve silahlarını bırakmasından sonra yasanın yürürlüğe gireceğini söyledi.
12: Terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik. Biz sürekli olarak gittiğimiz illerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yapıyoruz. Bu süreci nasıl gittiği konusunda gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten terörsüz Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
10: Eski MİSK görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında emekli subay Hasan Atilla Uğur'un da olduğu 4 kişi Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Ayrıntıları alacağız. Sena Gürbıyık aktaracak bizlere. Sena.
13: Burcu Kaya şüpheliler dakikalar önce adliyeye sevk edildi ve henüz ifade işlemleri başlamadı. Bunu belirtmiş olalım. Aslında eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü araştırılıyor. Bundan yaklaşık 15 yıl sonra dosya tekrardan açıldı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Aslında bugüne dek 2 operasyon gerçekleştirildi ve dosyanın 20 şüphelisi vardı. Biri firari olmak üzere ve dosyada şu anda toplamda 4 şüpheli tutuklu bulunuyor. Dün 3. operasyon gerçekleştirilmişti ve senin de aktardığın gibi aslında 4 kişi gözaltına alınmıştı. Hasan Ataman Yıldırım, Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarından biri. Yine Hasan Atilla Uğur, Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarından biri. Necip Doğan, cezaevi savcısı ve dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören de gözaltına alınan isimler arasında. Dediğimiz gibi sağlık kontrollerinin ardından bugün Silivri Adliyesi'ne sevkleri dakikalar önce gerçekleşti ve henüz ifade işlemleri başlamadı. Aslında kısaca soruşturma hatırlayacak olursak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyayı tekrardan 15 yıl sonra gündeme getirdi ve bu doğrultuda da araştırmalar yapmaya başladı. Aslında Kaşif Kozinoğlu koğuşunda savunmasına 13 gün kala kalp krizi olarak kayıtlara geçti ölümü ve bu şekilde de dosyası kapanmıştı. 15 yıl sonra dosya tekrar açıldı. Belirli noktalarda başsavcılık araştırma yaptı. Örneğin geçtiğimiz hafta Kaşif Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarlığında bir fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Şüpheli ölümün aydınlatılmasına ilişkin kemik örnekleri alındı. Topraktan örnekler alındı. Ve geçtiğimiz haftada, aslında bu haftanın başında da, geride bıraktığımız haftada Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizinin senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmışlardı. Ve onlara da senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Ve onlara da aslında dizideki karakter soruldu. Kazım Kaşifoğlu karakteri soruldu. Raci Şaşmaz karakterin istihbarat iç çatışmaları anlatmak için oluşturulduğunu ve gerçekle bir ilgisi olmadığını, karakterin dizideki rolü bitince de karakteri öldürdüklerini öne sürmüştü. Ve başsavcılıktan yapılan açıklamada da geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizinin incelenmesi için bir bilirkişi heyetinin oluşturulduğu açıklandı. Bu bilirkişi heyeti dizide örgütsel bir mesaj olup olmadığını araştıracak bir de. Çünkü dizide FG plakalı bir aracın da olduğu bazı sahnelerde görülüyor. Ve bu da dediğimiz gibi örgütsel bir mesaj var mı? FETÖ ile bir bağlantısı var mı? Aslında Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyada birçok şey incelenmiş. Burcu Kaya, dediğimiz gibi toparlayacak olursak şüpheli ölüme ilişkin 3. dalga operasyon gerçekleştirildi ve Hasan Ataman Yıldırım, Hasan Atilla Uğur, Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan şu sıralarda ifade işlemlerinin bitmesinin ardından ve sağlık kontrollerinin bitmesinin ardından da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiler ve 4 şüphelinin yakın bir zamanda ifade işlemlerine başlanacak.
10: Sena Gürbıyık aktardı ayrıntıları. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği oldu.
14: Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu merkeze çekildi. Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük ve Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay'la polis baş müfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görev değişimlerini öngören Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Gülistan Dokun'un kaybolduğu dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olan ve soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen merkeze çekildi. Kararname ile Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topçan Yalova İl Emniyet Müdürü oldu. Topçan'dan boşalan Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na Salih Gözüm atandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na Rüştü Yılmaz, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na ise Adnan Özdemir getirildi. Hüseyin Ediz Tercanoğlu, Özel Harekat Başkanı, Fatih Tatlıoğlu, Güvenlik Daire Başkanı ve Oykun İlgün, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı oldu. Kararnameyle okul saldırısının yaşandığı Kahramanmaraş'ın İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Selin de aralarında olduğu 24 İl Emniyet Müdürü merkeze çekildi. 39 İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atama yapıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.
10: Piyasada yaşanan gelişmeler sonrası 131 fon için tasfiye kararı alınmıştı. Tasfiye sürecinin nasıl işleyeceği de belli oldu. Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yönetecek. Fonların varlıkları 3 ay içinde satılacak. Yatırımcılara payları oranında ödeme yapılacak.
14: 515 bin hesap, 825 milyar liralık hacim. 7 şirketin 131 fonu için tasfiye süreci belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu bültenine göre 2 iş günü içerisinde fonların değeri ve yatırımcı payları belirlenecek. Ardından fonların borç ve alacakları hesaplanacak. Bir sonraki adımda finansal varlıklar nakde dönüştürülecek. Satışlar yatırımcı menfaati ve piyasa derinliği gözetilerek yapılacak. Satıştan elde edilen nakit yatırımcılara dağıtılacak. Ayrıca 17 Eylül öncesi satış emri verenlere öncelik sağlanacak.
15: Saat 13.30'dan önce iletilen talimatlar tamamdır diyor. Tamamdır olması ne anlama geliyor? Bunlar fonun bir borcu olarak kabul edilecek. Peki borcu olması ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Önce İş Bankası ve Ziraat Bankası önce bu borçları ödeyecek. Sonra yatırımcılara dağıtım yapacak. Çünkü tasfiyenin temel esası varlıklar paraya çevrilir. Alacaklar alınır. Borçlar ödenir. Tasfiye bakiyesi yatırımcılara dağıtılır.
14: Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Fon tasfiyesi süreci en fazla 3 ay sürecek. Ancak SPK'nın bu süreyi uzatma yetkisi de bulunuyor.
10: 14 Ağustos 1974'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rumlar tarafından katledilen 126 sivilin hatıralarının yaşatılması için yapılan Şehitler Müzesi törenle açılacak. Müze sivillerin katledildiği köylerin adını taşıyor. Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar Şehitler Müzesi açılışına NTV muhabiri Osman Terkan takip ediyor. Hemen Osman Terkan'a sözü bırakacağız. Osman, müzede neler var?
16: Burcu Kaya, şimdi o sen de bahsettin. Üç köyün birleştiği noktadayız açıkçası ve müze açılışı, Şehitler Müzesi'nin açılışı gerçekleşecek ilerleyen dakikalarda. Şimdi 14 Ağustos 1974 yani Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının başladığı gün Sandallar, Murat Ağa ve Atlılar köylerinde Rum terör örgütü EOKA ve Rum köylüleri tarafından katledilen 126 masum sivil Kıbrıs Türk'ünün eşyaları ve onların hikayesinin gösterildiği bir müze. Şimdi TİKA tarafından yapımı üstlendi bu önemli anlamlı müze ve açılışta ilerleyen saatlerde gerçekleşecek. Protokolün katılımı olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak. Yine TİKA Başkanı Abdullah Eren burada olacak. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın da katılacağı bir tören olacak. Şimdi burası Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar Köyü'nün birleşim noktası ki işte 52 yıl önce burada Rumlar tarafından bir katliam gerçekleştirildi ve belki de Yavru Vatan'ın en karanlık günlerinden biri yaşandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının başladığı gündü ve o gün bugündür de bu acı taze, acı unutulmuyor, unutulmayacak ve unutturulmamaya da çalışılacak. Yani gelecek nesillere de bu acı burada yaşanan hikayelerle aktarılacak. Şimdi müzenin içindeyiz. Görüyorsunuz burayı. Hemen girişte o gün burada Rumlar tarafından katledilen 126 Kıbrıs Türk'ünün fotoğrafları sizleri karşılıyor. Ki bazılarının fotoğrafları yok, işte isimleri yazılmış ve onların bir anlamda yaşamlarını simgeleyen sandıkları da gösterelim sizlere. Özgür Özel sizlere göstersin. Bakın bu sandıklar yan yana dizilmiş ve aynı zamanda bir de sunum salonu var. Burada da o gün burada yaşananları, sonrasında yaşananları da görebileceğiniz Barkovizyon'un yer aldığı bir salon yer alıyor. Şimdi tabii daha önemlisi, bakın, veda edemeyenler salonu. Çünkü burada katledilenler ailelerine veda edemediler ve her biri Rumlar tarafından katledildi, öldürüldü, hayatlarını kaybettiler. İşte onların hatıralarının yaşatıldığı salon burası. Sandallar, Murat Ağa ve Atlılar köylerinde yaşayan o günkü Kıbrıs Türklerinin, o gün katledilen, burada yaşayan köylerin işte elbiselerinin, ayakkabılarının yer aldığı, yine özel eşyalarının yer aldığı bir nokta burası. Mektupları var, işte el yazısı, defterler, yine bakın ekranlara geliyor. Okul kayıtları bu bölümde toplandı. Ailelerinden yardım istendi bu konuda. Onların hem o gün katliamın gerçekleştiği gün üzerlerinde olan kıyafetler hem de özel eşyaları burada sandıklara konularak buraya getirildi. Ve burada o sivillerin yaşadığı trajedinin anlatılması için bir anlamda yaşananları belge, tanıklık ve aynı zamanda bilimsel veriler üzerinden ortaya koymak için işte bu anlatı salonu oluşturuldu. Yani bir anlamda tarihsel hafızanın görünür kılınması sağlanacak. İşte burada bakın Özgür Özel de sizlere gösteriyor. O gün bu kıyafetler onların üzerindeydi ki birçoğunda halen kurşun izleri var ve kan izleri var. İşte o günkü yaşanan vahşet burada sergilenecek. Amaç elbette ki yaşanan acının gelecek nesillere aktarılması. Şimdi şöyle de bir acı tarafı var. Bir taraftan tabii Özgür Özel sizlere eşyaları göstersin. Bir taraftan da hemen müzenin yan tarafındaki size okula da götüreceğiz. Sandallar Okulu. Şimdi 14 Ağustos günü Rumlar bu üç köye baskın düzenlediler ve burada anlaşma gereği mücahitler yoktu. İşte Birleşmiş Milletler askerleri burayı korunaksız bırakmıştı ve Rumların saldırısı, EOKA teröristlerinin saldırısı, yine Rum köylülerin fırsattan istifade ederek köylere baskın düzenlemesiyle 126 kişi katledildi. Ve işte onların hikayelerinin yer aldığı, bakın burada panolar da var. Şimdi burada ekrana gelecek, tabii çok da girmeyelim, yaklaşmayalım. Çünkü insanın gerçekten de yani dayanamayacağı görüntüler var. Öyle ki burada katliam çukurları oluşturuldu onlar tarafından. Ve burada katledilen 126 Kıbrıs Türk'ü o çukurlara gömüldü. Bugün, yani bugüne kadar şimdi 89 sivilin defin işlemi gerçekleştirildi. Yani o çukurlardan çıkarıldı, işte kimlik tespitleri yapıldı. 89 Kıbrıs Türk'ünün defin işlemi gerçekleştirilmişti. Geriye kalan 37 sivilin kimlik tespiti devam ediyordu. Bugün kimlik tespitleri tamamlanan 15 sivilin cenaze töreni düzenlenecek. İlerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda tabii duygu dolu anlar yaşanacağını şimdiden belirtelim. Çünkü aileleri burada. Şimdi bu sınıfın özelliği ise şu: burası Sandallar İlkokulu. Şimdi o gün şöyle söyleyeyim, yani dün burada öğretmenlik yapan, o dönem öğretmenlik yapan öğretmenle görüştük ve şöyle bir hikaye anlattı bizlere. Yazın çocuklara karnelerini verdim, evlerine uğurladım dedi. Burada 16 çocuk öğrenim görüyordu. Bu sıralarda oturuyorlardı. Evlerine uğurladık dedi ve son kez bir fotoğraf çektirelim istedim dedi öğretmenleri. Ve sonrasında o fotoğrafı çektirdiler. Çocuklar evlerine gitti. yaz tatillerini geçiriyorlardı ki işte 14 Ağustos'ta daha okullar açılmasına kısa bir süre kala 14 Ağustos'ta Rum çeteler tarafından o 16 öğrenciden 13'ü de katledildi. Yani bu sıralarda oturan 13 öğrenci bir daha buraya, bu okula geri gelemedi. Ve işte onların hatıraları da şu anda bakın o çektirdikleri son fotoğrafta burada gerçekten de yani insanın yüreğini burkan bir manzara. Bakın işte öğretmenlerinin çektiği son fotoğraf ve burada sergileniyor. Gelenler onların hikayesini buradan öğreniyorlar ve amaç unutulmaması. Yani burada yaşanan katliamın, burada maruz kalınan acının unutulmaması, gelecek nesillere aktarılması ki Rum zulmü, Rumların katliamı uzun yıllardır devam ediyordu yavru vatanda. Sonrasında her türlü işte diplomatik çaba, Türkiye'nin de dahil olduğu diplomatik çaba sonuçsuz kaldı. Ve Türkiye buraya, adaya Cumhuriyet ordusunun en büyük çıkarma harekatını gerçekleştirmek durumunda kaldı. 20 Temmuz 1974'te. Ve o gün tabii ki dönemin başbakanı Bülent Ecevit şunu söylemişti. Biz adaya gidiyoruz, tabii savaş için değil, barış için adaya gidiyoruz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Ve buraya gelen kahraman Türk askeri deyim yerindeyse bir kahramanlık destanı yazdı. Burada zulüm gören, katliamlara maruz kalan ada halkını, Kıbrıslı Türkleri kurtarmak için canları pahasına burada göğüs göğüse bir mücadele verdiler. Beş parmak dağları aşıldı ve işte o kahramanlık destanı sonrasında da burası yavru vatan bağımsızlığına kavuşturuldu ve bugün işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ve Türk bayrağı yan yana dalgalanıyor. İşte ağır bir bedel ödendi ve o ağır bedeli ödenenlerden bazıları da işte burada sandallar, atlılar ve Murat Ağa köylerinde yaşayanlardı. Yani o gün adanın en karanlık günlerinden biri yaşandı. Ve şimdi 52 yıl sonra onların hatıralarının yaşatılması ve o gün yaşananların, o gün sonrasında hiç bitmeyen acının anlatılması için bu müze oluşturuldu. TİKA tarafından ve TİKA'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 270'den fazla projesi var. Belki de en anlamlı proje buydu. Hem bir müze oluşturuldu hem de şehitlikler onarılıyor. Ve işte geldiği son halde bu TİKA'nın yaptığı müze. Murat Ağa, Atlılar, Sandallar ve Şehitler Müzesi az sonra da yaklaşık bir buçuk saat sonra da bu anlamlı müzenin açılışı gerçekleştirilecek Burcu Kaya.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. NTV Radyo. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubeleri.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
5: NTV Radyo.

0: Radio. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Türk-Yunan ilişkileri yeniden gergin bir dönemden geçiyor. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıkta Meis Adası'na yaptığı ziyaret ve burada yaptığı kimseyi tehdit etmiyoruz ancak kimseden tehdit de kabul etmiyoruz. Egemenlik haklarımızı savunmaya hazırız mesajı Ankara'nın tepkisini çekti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Meis'te askeri unsur bulundurulması ve bunun üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi istikrara katkı sağlamaz açıklaması geldi. Türkiye'ye yakın konumda bulunan Meis'in gayri askeri statüsüne aykırı durum oluşturulması kabul edilemeyecek ifadesi kullanıldı. Ayrıca Tunceli'deki Komando Tugayı'nın Meis'in karşısındaki Söke'ye konuşlandırılması dikkat çekti. Ankara-Atina hattında neler yaşanıyor? Deniz neden yeniden dalgalandı? Kayıttayız da iki konuğumuzla bunu değerlendireceğiz. Kayıttayız'ın konukları doçent doktor Helin Sarı Ertem. Helin Sarı Ertem İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyelerinden ve Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca İstanbul Aydın Üniversitesi rektör yardımcısı. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Yunanistan'ı konuşuyoruz. Böyle bir anda mı yeniden tansiyon yükseldi ya da yakın geçmişe yönelik ipuçları var mıydı? Elin Hocam sizden başlamak isterim. Aslında birkaç yıl önce sorunların yani bir şekilde dondurulması, diyalog yolunun açılması, yani yeni sorunlar yaratmama üzerine bir mutabakat vardı Türkiye ile Ankara ile Atina arasında. Ne oldu, ne dersiniz? Oradan başlayalım.
2: Açıkçası son yıllarda bölgemizde yaşananlarla birlikte okunması gerektiğini düşünüyorum. Bir taraftan 21. yüzyıla dair belirsizlikler çağı diyoruz. Bu belirsizlikler çağı içerisinde bir taraftan Ukrayna Savaşı devam ediyor, bir taraftan İran'la gerilim devam ediyor ve bu bölgenin merkezinde yer alan iki ülkeden bahsediyoruz. Türkiye özellikle Orta Doğu ayağıyla biraz daha geniş bir perspektifte ele alınmalı. Siz başlangıcı yaparken şunu düşündüm, aslında Ege ve Akdeniz'in güvenliğine dair mevzular iç içe geçiyor Türkiye-Yunanistan ilişkilerinden bahsederken. Dolayısıyla resmi büyük ölçekte görmek lazım. Dünyanın içinden geçmekte olduğu belirsizlikle birlikte okuyalım. Ama bir taraftan da bu belirsizliğe cevaben ülkelerin yeniden silahlanıyor olması, özellikle yerli ve milli kavramı altında ulusal savunma sistemlerini güçlendiriyor olmaları, Türkiye başta olmak üzere, aslında zincirleme bir reaksiyona sebep oluyor bölgede. Tabii bir de tarihten gelen husumet var. Geçmişte yaşanan savaşlar, çatışmalar var. Dolayısıyla Türkiye-Yunanistan ilişkileri zaten bagaj olarak oldukça dolu. Bunu pozitif anlamda sürdürebilmek çok ciddi bir çaba ve kararlılık demektir. Ama son bir yıl içerisinde gerilimin yeniden tırmanmaya başladığını da belirtmeden geçemiyoruz. Tabii ki burada İsrail faktörünü de mutlaka vurgulamak lazım. Ayrıca açalım onu da.
1: Evet, onu da açacağız. Kutay Karaca, ne dersiniz? Yani bu Ege Akdeniz denklemi bir kenarda, diğer kenarda işte Yunanistan'ın seçime gidecek olması, efendim Meis ziyareti. Hangisi daha ağır basıyor sizin değerlendirmenize göre?
3: Vallahi Mete Bey, tabii bu söylediğin şey etken. Yani biz her Yunanistan seçimleri öncesinde, hatta bu seçimlerden bayağı öncesinde, klasik olarak her adayın ister sol tandans olsun, ister sağ tandans olsun, ister liberal kökenli olsun fark etmiyor. Halkın üzerinde bir Türkiye algısıyla oy devşirmeye çalıştığını görüyoruz. Hı-hı. Ama Helin Hoca'nın bıraktığı yerden devam edeyim müsaadenizle. İç politikayı bir kenara koyarak ben olaya salt Yunanistan olarak bakmıyorum. Yani olaya İşte Gazze ile başlayan süreç, sonrasında Suriye, sonrasında İran ve en sonda da Husilerle devam eden bir yapı. Şimdi Türkiye Özellikle Soğuk Savaş sonrası değişen sistem aritmatiğinde bölgenin en önemli gücü olarak ortaya çıktı. Tabii burada işte demin Elin Hoca'nın bahsettiği savunma sanayi çok önemli bir etken. Hı hı. Türkiye'nin nüfus gücü etken, Türkiye'nin ekonomisinin büyüklüğü, sanayisinin büyüklüğü etken. Bunların hepsini o güç parametreleri içerisinde değerlendirebilirsiniz. Şimdi buradan şuraya geldik. Özellikle 2016 sonrası, yani o hain darbe girişimi sonrası değişen dış politikadaki diplomasi anlayışı, yani yalnızlıktan çıkmayı ya da bazen yalnız olmaz iyidir mantığından çıkma, değerli yalnızlık dediler buna birileri bir zaman, biliyorsunuz Türkiye'nin diplomasisinde. Çıktıktan sonraki süreç Libya, Suriye harekatları, üstüne Mısır'la tekrardan değişen bir diplomasi, bunun yanında Ukrayna

0: Evet.
1: Biz bununla zamanında karşılaştık. Kardak'ta cevaplarını çok sert vermiştik.
0: Evet.
1: Bugün de o tarafa doğru gidiyoruz açıkçası Mete Bey.
0: Evet, peki. Elin Hocam, İsrail demiştiniz. Ben oraya yöneleyim, yani oradan söyleyeyim. Yani bir askeri aralarında anlaşmalar var. İşte Aşil Kalkanı denen savunma sistemi 3 milyar euroluk bir proje. Bayağı hani içli dışlı bir ilişki. Ne dersiniz? Yani bunun etkisi de var mı, özellikle işte Yunanlı politikacıların son dönemde bir şekilde böyle yüksek perdeden görüntüsel de olsa Türkiye'ye yönelik mesajlarında? Buyurun.
2: Şimdi şöyle değerlendirelim. Bizler Türkiye açısından baktığımızda tabii geleneksel bir tırnak içerisinde potansiyel tehlike ya da geçmişten gelen düşman algısına sahibiz Yunanistan'la ilgili, ama dönem dönem de çok yakınlaştığımız, özellikle doğal felaketler, deprem gibi felaketler karşısında da çok ciddi dostluk ilişkilerine tanıklık ettiğimiz iki ülkeden bahsediyoruz. Halklar nezdinde ciddi bir düşmanlık olduğunu açıkçası görmüyorum, ama bir taraftan da siyaset bundan besleniyor tabii ki. Yaklaşan Yunanistan seçimleri buna işaret ediyor. Yani konsolide olmak için, iktidarda kalabilmek için siyasi partiler özellikle alıştıkları düşman imgesini daha da parlatmak, yeniden gündemde tutmak için çaba gösterirler. Önce bunu vurgulamış olayım. Diğer bir noktadan şuna geçeceğim. Yunanistan açısından Türkiye'ye bakışla Türkiye'nin Yunanistan'a bakışı eşit ölçülemez. Yani Türkiye gittikçe son yıllarda savunma sanayisiyle dikkat çeken bir ülkeye dönüşürken, yani çok sayıda uluslararası yayında adı geçerken, uluslararası platformlarda temsil edilirken, Ukrayna'daki çabalarıyla, arabuluculuğuyla gündeme gelirken, tabii ki Yunanistan kendisini çok daha köşeye sıkışmış, küçülmüş hissediyor diye düşünüyorum. Bir kere coğrafi olarak aynı büyüklükte değiliz, nüfus olarak aynı büyüklükte değiliz. Dünyaya verdiğimiz imge bağlamında, yani ordu, güçlü ordu imgesi bağlamında da aynı değiliz. Ama tarihsel olarak Yunanistan bu handikapı nasıl açmaya çalışmıştır? Aklıma ta 1. Dünya Savaşı öncesi dönemler geliyor. Meşhur bir Dreadnought krizi vardır. O Dreadnought krizinde İngiltere'den aldığı zırhlı gemilerle Türkiye'ye, Osmanlı o dönem, Osmanlı'ya karşı kendisini güçlendirmeye çalışan, Ege'de üstünlüğü elde etmeye çalışan bir Yunanistan görürüz. Genç bir Yunanistan. O tarihte Türkiye bugünkü gibi aynı savunma gücünde değil, askeri güçte değil, zayıflamakta olan bir imparatorluk ve o da İngiltere'den parasını vererek zırhlı gemiler tedarik etmeye çalışıyor. Asimetriye dikkat çekmek istiyorum. Evet. İngiltere o dönemde Yunanistan'a bildiğim kadarıyla 2-3 tane zırhlı gemi verirken, Türkiye'ye parasını almasına rağmen gemileri teslim etmemişti. Bu ciddi bir krize dönüşmüş ve Türkiye'yi Almanya'ya yaklaştırmıştı. Şimdi burada Türk-Yunan ilişkileri deyip geçemiyoruz. Toplamında dikkat çekmek istediğim nokta büyük güçlerin nasıl tepki vereceği. Zamanımızın büyük gücü özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin, onun yanı sıra Rusya'nın nasıl tepki vereceği bu denkleme. Burada şu anda bölgesel bağlamda İsrail ve Yunanistan'ın birbirlerine destek olarak Türkiye'ye karşı o asimetrik durumu dengelemeye çalıştığını düşünüyorum. Tabii ki askeri bağlamda İsrail'in üstünlüğü söz konusu Yunanistan'a kıyasla. İşte sizin bahsettiğiniz o ihracat anlaşması deseler de aslında bir savunma anlaşması aynı zamanda. 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı anlaşması.
0: Evet.
2: Kısa ve orta menzilli hava savunma sistemleri ihraç edeceğini söylüyor İsrail. Bu tabii uluslararası ilişkilerde çok klişe bir kalıptır. Düşmanımın düşmanı dostumdur diye.
0: Evet.
2: Türkiye'ye karşı Akdeniz'deki enerji yataklarının paylaşılması, Kıbrıs'ın etrafındaki enerji yataklarının kullanılması bağlamında da bu ittifak ilişkisini görmeye başlamıştık. Bunun devam ettirildiğini düşünüyorum. Bir dönem bu denklemin içerisinde Mısır da vardı. Yani Mısır, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs devletini Türkiye'ye karşı hizalanırken görüyorduk. Şu anda İsrail'in, özellikle hocamın da belirttiği gibi, bu Gazze olayları sonrasında Türkiye'nin artan tepkilerini dengelemek adına bir anlamda o öfkesini Yunanistan'a destek olarak Türkiye'yi bir başka noktadan sıkıştırma çabasıyla aşmaya çalıştığını düşünüyoruz. Velhasıl şöyle toplayayım. İsrail, Yunanistan evet bir ittifak ilişkisi, çeşitli anlaşmalarla Türkiye'ye karşı güçlerini artırmaya çalışsalar da bence kritik önemdeki nokta özellikle ABD gibi büyük güçlerin buna nasıl tepki vereceğidir. Hocam Kardak krizine işaret etti. Kardak döneminde 1996'da biz görmüştük ki Amerika Birleşik Devletleri

0: Abi rica etse Türkiye ve Yunanistan'a durum siz kardeşsiniz demişti. O da mecburen söylenen bir söz tabii ki NATO içerisinde yer aldığımız için. Amerika hiçbir zaman iki NATO ülkesinin birbiriyle savaşmasına izin vermemiştir. Bundan sonraki süreçte Trump'tır bu tabii, ne yapacağı belli olmaz ama ben yine benzer bir yaklaşım
1: Peki.
0: beklerim. ABD bölgede güvenebilmeyi tercih ettiği, güvenmeyi tercih ettiği iki aktöre, Türkiye ve Yunanistan'a buyurun savaşın demeyecektir
1: Peki.
0: İsrail'e rağmen diye düşünüyorum.
1: Peki Kutay Hocam ne dersiniz? Şimdi hızlıca geçeyim hemen. Eskiden 10'a 7 denge Türkiye'nin lehineydi. Bu Yunanistan lehine bozuldu gibi görülüyor. İşte F-35'ler, Birinci Dünya Savaşı örneğini verdi Elin Hocam. İngilizler hani gemileri parayla veriyordu diye. F-35 Yunanistan'da, Türkiye'de henüz ayak sürülüyor, gelecek gibi görünüyor ama henüz belli değil. Aşil Kalkanı, İsrail'le olan ilişki, askeri olarak yani herhalde Türkiye ile Yunanistan'ı şu anda karşılaştıracak durumda değiliz. Ve Türkiye'nin buna cevabı da Tunceli'deki Komando Tugayı'nı en azından bir tavır olarak Söke'ye, yani Ege'ye nakletmesi, uzun yıllar sonra oluyor herhalde. Bu ne dersiniz? Yani bu askeri dengeler, Amerika'nın yaklaşımı, İsrail Yunanistan birlikteliği, düşmanımın düşmanı dostumdur tavrım.
2: Mete Bey, önce şuradan gireyim. Türkiye ile Yunanistan'ı savaştırmak ya da çatıştırmak demek Batı bloğunun tamamen kırılması demektir. Yani bunu net olarak söyleyeyim ben. Dolayısıyla buna Amerika Birleşik Devletleri ya da aklı selim bir Amerika Birleşik Devletleri'nin evet demeyeceğini çok net bilirim ki Kardak krizinde harekat merkezinde, mevcut birliğin harekat merkezinde 3 gün görev yapan biri olarak söylüyorum. Fakat şöyle, tabii İsrail konusu önemli bir konu ve şunu da hatırlatmak lazım dinleyicilere. İsrail'de de Ekim'de seçimler var. Ve İsrail'de işte 2022'ye kadar 3,5 yılda 5 seçim oldu.
1: Evet.
2: Yine bir seçim görünüyor, onu da söyleyeyim size. Yani takip ediyorum işte iddia edilen ya da anketlerde çıkan oyları. Sanki yeniden bir seçim daha olacakmış
1: Olacak
2: gibi
1: gibi, evet.
2: gözüküyor. Şimdi böyle olunca iki tane seçim arifesinde ülkeden bahsediyoruz. Yunanistan, Türkiye mevzubahis olduğu zaman seçim şeylerine çok erken giriyor Mete Bey.
1: Evet.
2: Bir kere hani iç politik açısından bu. Ama şöyle bir şey var. Bakın, biz Ege'deki görevleri artık insansız hava araçlarıyla yapıyoruz.
1: Doğru.
2: Ama Yunanistan bunları önlemek için F-16'larını kaldırıyor. Aradaki maliyet farkı inanılmaz boyutta. Şimdi en son bu hafta içerisinde, biliyorsunuz pazartesi miydi ya da geçen hafta sonu muydu tam hatırlamıyorum. Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısının açıklamaları var. Diyor ki işte biz sakin sular anlaşmasıyla esasında çok kazandık.
1: Evet.
2: İşte adalarımıza ve sahil yerlerimize Türk turistler geliyor. Onlardan kazandıklarımızla savunma sanayimizi güçlendirdik. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim, bir diplomasi tarihçisi olarak. Allah bu tip politikacılara akıl fikir versin diyorum. Yani gerçekten, yani bu resmen kendi ayağını sıkmak demek. Ben de
1: Tam da öyle.
2: bir televizyon programında geçen, yani bu çarşamba günü çok net Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza bir çağrıda bulundum. Dedim ki Yunanistan'a çıkış pullarını 50 bin lira yapın.
1: Aman hocam, ne yapıyorsunuz ya?
2: Nedenini söyleyeyim ama 50 bin lira yapın ve bunu da savunma sanayine aktarın eğer giden olursa. Niye biliyor musunuz Mete Bey? Lokal turizm gelirinin %31'ini Türk vatandaşlarından elde eden bir ülkeden bahsediyor. Dikkat edin.
1: Evet.
2: Bakın, o şimdi dış politikada karşılıklılık ilkesi vardır uluslararası işlerde. Bir dışişleri bakan yardımcısı bunu söyleyebilecek bir cesareti buluyorsa safi iç politika nedenlerle, bu kişiye verilecek cevap böyle bir şey olmalı. Onun ayağına sıkacak biz değiliz. Onun ayağına sıkacak Sakız'daki, ne bileyim Selanik'teki, ne bileyim Atina'daki bu işten para kazanan kendi vatandaşı olacaktır. Yani bu dersi Türkiye vermiştir zamanında. Terörist başının işte İtalya tarafından koruma altına alındığı dönemde, Yunanistan tarafından koruma altına alındığı dönemde. Yani çünkü artık iş şeyden çıktı, yani öyle söylemler var ki Zannedersiniz ertesi gün savaşa gireceğiz yani.
1: E öyle hocam, şimdi şöyle bir şey, katılır mısınız? Yani benim de tecrübelerime dayanarak Yunanistan'da bu Türkiye mevzu yani siyasetçiler tarafından bize göre çok fazla kullanılan ve biraz da iş yapan bir mevzu. Yani
2: işte Türkiye'deki farkı bu. Elin Hoca bunu söyledi.
1: Evet, evet.
2: Yani bizim bakışımızla onların bakış arasında neredeyse bir Everest yüksekliğinde fark var.
1: Evet.
2: Yani biz biraz dikkate almama bakışı içerisinde.
1: Ama öyle hocam, sonuçta yani bir yüzyıl geriye döndüğümüzde bir yenilmiş, çekilmiş bir şey ve onun hala paranoyasıyla yaşayan bir ülke ve ya da siyasetçiler var.
2: Bakın ben çok yakın bir zamana götüreyim Mete Bey sizi. Yani Yunanistan'ın ekonomik krize girdiği döneme götüreyim.
1: Evet.
2: Hatırlayın Merkel'in söylemlerini.
1: Hı hı.
2: Biz dedi kurtaracağız sizi ama eğer bu dediklerimi yapmazsanız adalarınızı dahil alırım dedi.
1: Evet, doğru.
2: Hatırlayın. E şimdi bu güvenlik ikilemi dediğimiz şey var. Yani bir tarafın silahlanması karşısında öbür tarafın daha fazla silahlanmak istemesi. Şimdi Türkiye üretiyor, ürettiğini satıyor. Bakın son Spri raporunda Türkiye savunma sanayi ihracatında 11. sıraya yerleşmiş durumda.
1: Hı hı.
2: Yani çok önemli bir veridir bu. Ve Türkiye kendi savunma sanayi ithalatını da %40'a yakın düşürmüş durum. Yani savunma sanayi ithalatıyla enerji ithalatı aynı değerdedir Mete Bey.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bunu böyle analiz etmek lazım. Yani %40 gibi önemli bir düşüş var. Bence en önemli nokta. Ve artık yalnızca Güney Asya'ya, Doğu'ya, Afrika'ya, Orta Doğu'ya ürettiklerimizi satmıyoruz. Yavaş yavaş artık batılı ülkeler de Türkiye'nin ihracat ülkeleri haline geliyorlar savunma sanayi. Bunun evet. karşılığında Yunanistan ne yapıyor? Yalnızca satın alıyor. Bu da kaldırılabilir bir şey değil Yunanistan için. En azından gelecek açısından.
1: Anladım. Peki. Şimdi yani Mitsotakis'in görüntülerde izledik. İşte Meis Adası değil mi? Kaş'a. Hı hı. Herhalde 2 mil kadar bir şey, 2 kilometre ya da 2 mil yakınlarda. Yani zamanlama hakikaten seçimle mi alakalı, yoksa genel olarak bir hani Yunanistan'da işte tırnak içinde Türkiye algısı, onlara göre kendilerine göre tehdit. Niye yani bu zamanlamanın gerekçesi ne? Bir de Güney Kıbrıs'a birkaç gün önce Amerikan ambargosunun, ambargo demeyeyim ama silah satışının uzatılması, 2027'ye kadar ambargo uygulanmaması, öyle bir paralellik söz konusu. Ne dersiniz? Yani sadece iş politikayla mı açıklayacağız ya da bu zamanlama ne anlama geliyor?
0: Aslında çok komplike, tıpkı Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyayı da akla getirecek bir şey bu. Yani bir yandan Pakistan'la, Suudi Arabistan'la savunma anlaşması yapan bir Türkiye.
1: Hı hı.
0: İşin bir Orta Doğu boyutu var. Aynı Orta Doğu'nun içerisinde beka endişesi taşıdığını düşündüğüm bütün agresifliğine rağmen bir İsrail. Ve burada herkes aslında kendi ulusal çıkarlarını maksimum hale getirmeye çalışıyor. Bu biraz böyle farklı denklemler, işte permütasyon kombinasyon hikayesi gibi farklı farklı ittifak ilişkileriyle mevcut güvenlik endişelerini aşmaya çalıştığını gösteriyor ülkelerin. Türkiye'de yapıyor haklı olarak, ama işte az önce vurguladık, psikolojik üstünlüğü elinde bulunduran bir Türkiye var.
1: Hı
0: hı. Özellikle Yunanistan'a karşı. Tabii ki tesadüf değil bu ara bütün bunların çoğalmış olması. Bence yaşadığımız dönemde ileriyi görmekte en çok zorlandığımız dönem diye bir tanımlama yapabiliriz. Yani bu belirsizlik hali aslında ülkeleri silahlanmaya itiyor ve beka endişesine sevk ediyor. Yunanistan ölçüsel olarak, büyüklük olarak küçük ama ittifak ilişkileriyle bunu tarih boyunca aşmaya çalışan bir ülke. Coğrafyamız çok yakın. Bu her iki taraf içerisinde üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Yani Meis'i ziyaret ederken aslında Mitsotakis sanki Türkiye'yi ziyaret ediyor. O kadar yakınız.
1: Evet.
0: Anlamsız bir şekilde kaybedilmiş adalar söz konusu, Türkiye'nin burnunun dibinde ama Yunanistan toprağı olarak kabul edilen. Velhasıl dünyanın geleceği, bölgenin geleceği açısından aslında geçmişte kapanmamış pek çok yara var. çözülmesi gereken pek çok sorun var. Biz hep kronik sorunlardan bahsederiz öğrencilerimize. İşte o en büyük kronik sorunlardan bir tanesi de Türkiye-Yunanistan arasında en önemlisi de Kıbrıs çözülmemiş bir sorun olarak ortada duruyor. Dolayısıyla denklemin çok fazla, parçası çok fazla bilinmeyeni var. Buradaki endişeleri artıran bence en önemli sebeplerden bir tanesi yine az önce vurguladım devam eden savaşlar. Yani savaşların böyle bir pata halinde kalması, kazananın belli olmaması uzun yıllara yayılan savaş algısını üretiyor. Ve bu da tabii ki doğal olarak bir endişe ve silahlanma hissi yaratıyor. Dünya genelinde bence çok dikkatle yürütülmesi gereken süreçler. Burada Türkiye, Yunanistan bir örnek, İsrail çok büyük bir örnek. Yani atılacak yanlış adımlar dünya savaşına gidebilecek olayları tetikleyebilir. O nedenle de bence herkesin öncelikle aklı selimle hareket etmesi gerekir diye düşünüyorum. Şöyle ümit edelim, sadece konjonktürel olsun, sadece iç politikadaki seçim hedefleriyle ilgili olsun diyelim Yunanistan ve İsrail açısından özellikle. Aksi takdirde uzun vadeli planlamaların bir parçasıysa kendileriyle birlikte bölgeyi ve dünyayı da büyük savaşların eşiğine taşıyabilir bu iki ülke.
1: Peki. Kutay Hocam birkaç dakikamız var. Ekleme yapmak ister misiniz?
2: Yani Helin Hoca çok güzel bağladı bence. Hani bu tip şey anlamında böyle çatışmayı körükleyecek ya da buna meydan verecek açıklamalar böyle önemsiz gözükebilir ama şunu unutmayın, bir Sırp prensinin öldürülmesiyle bir savaşın, bir dünya savaşının başladığını da kimse unutmasın. Yani sonuç itibariyle küçük olan şeylerin büyük reflekslerle karşılaşma riski de her zaman var. Ama ben hani bu son dönemde yine söylüyorum, Yunanistan-İsrail noktasının Türkiye'yi belli noktalarda gerek Ege ve Doğu Akdeniz'de gerekse Orta Doğu'da sıkıştırmaya yönelik girişimler olduğunu görüyorum. Buna verilebilecek en güzel cevaplar işte bu Mekke Anlaşması gibi bir şekilde, hatta ben biraz daha şeye götüreyim, Mustafa Kemal Atatürk'ün Balkan ve Bağdat Paktı, Sadabat Paktı, yani bu üçgenler içerisinde örneğin bir Balkan Paktı'nı da Türkiye düşünmeli diye kendi içimden geçiriyorum bir diplomasi tarihçisi olarak.
1: Çok teşekkürler. Türkiye soğukkanlı bir şekilde ama gerektiği hem diplomatik hem de aksiyon anlamında harekete geçiyor. Gerekli cevapları da veriyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Melin Sara Ertem ve Ragıp Kutay Karaca programımıza katıldığınız ve görüşleriniz için.
2: İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Hoşçakalın.
1: Konuklarımızın yorumları böyle. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, neler yaşanacak. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
3: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: NTV Radyo.
7: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
1: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Reklam.
4: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
5: Doğa takvimi. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Develer iklim değişikliğine karşı önemli bir kaynak. Afrika'da bu yaz aşırı sıcaklar nedeniyle zorlansalar da kurak ekosistemler ve orada yaşayan halklar açısından sürdürülebilir yaşam için çok önemli. Yaklaşık 10 gün susuz yaşayabilir, diğer çiftlik hayvanlarının sindiremediği için uzak durduğu sert bitkilerle beslenir. Buna rağmen sütü yine de çok besleyicidir. Eti, sütü, yünü ve ulaşım aracı olarak kullanımı yanında beslenme rejimi nedeniyle biyoçeşitliliği artırmaya, otlama alışkanlıkları ve dışkılama yoluyla tohum dağılımına yardımcı olur. Hörgücünde 80 kiloya kadar yağ depolar. Bu da ona haftalarca, aylarca yetecek enerjiyi sağlar. Uzun kirpikleri ve 3 çift göz kapağı çöl fırtınasında gözlerine kum dolmasını önler. Ayrıca fırtına sırasında burun deliklerini de tamamen kapatabilir. Deve günde 400 kiloya yakın yükü 40 kilometre boyunca yarış atı gibi saatte 40 mile kadar hızla taşıyabilir. Yastıklı ayakları toprağın sıkışmasını önler, erozyonu en aza indirir ve genel arazi sağlığını destekler. Uzmanlar tüm bu nedenlerle Afrika'da azalan su kaynaklarına dikkat çekerek devenin yanı sıra ineklere göre iklime daha dayanıklı olan keçi beslemenin avantajına da dikkat çekiyor.
5: Doğa takvimi.
4: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
7: TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Hafta sonu çoğu yerde güneş görülebilecek. Cumartesi İstanbul açık, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 31, Bursa az bulutlu 26 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da hava açıyor. Rüzgar hafif, sıcaklık öğle 24-25 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-31, Afyon, Karahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, iç kesimlerse daha bulutlu. Rüzgar karadan kuru esecek. Adana 32, Hatay 30, Isparta 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Samsun, Tokat, Kastamonu'da da kısa süre yağmur görülecek. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl çevresinde sağanak geçişi sürecek. Van'da da kısa süre yağış var. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azaldı. Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyesinde. Önce duyurulara göz atalım. D100 Avcılar Şükrü Bey parseller yönü için sağ şeritte bir araç arızası olduğu bilgisi var. Ayrıca Tuzla Piyade Okulu yönü ve Derbent Arnavutköy istikameti için bir şeridin trafiğe kapatıldığı belirtiliyor. Bu bölgelerde yoğunluk var. Ana arterlerde de sıkışıklık giderek artarken İstanbul'da Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Avrupa yakasından geçişler bir hayli yoğun seyrediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bugün gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni pistin taksi ve bekleme sürelerini kısaltacağını söyledi. Konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerde de bulundu. Fon piyasasındaki gelişmeler bugünün yine en önemli başlıklarından. Bazı fonların temerrüde düşmesinin ardından bir dizi tedbir alınmıştı. Fon sahipleri için sürecin nasıl işleyeceği belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ise genele yayılmış bir risk yok açıklaması geldi. Ayrıntılara ve uzman görüşlerine yer vereceğiz. Ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 24 gözaltı kararı var. 15 kişi emniyette sorgulanıyor. Kimler neyle suçlanıyor? Az sonra bakacağız. Amirli futbol takımının Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı. Kadroda kimlerin yer aldığına da bakacağız. Gündemden bazı başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berkiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Dördüncü pistin devreye girmesiyle yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması amaçlanıyor. Törende konuşan Erdoğan şu mesajları verdi.
4: Bismillah.
5: Teknik ve mekanik hesaplamalar, testler tamamlandı. Uçak koşu yolu hazır hale getirildi. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pistin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.
4: Rüzgar 0.50'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
5: İstanbul Havalimanı'na 30 saniyede bir uçak iniyor veya buradan uçak havalanıyor. 2820 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki bu alanın hizmete girmesiyle seferler daha da hızlanacak.
6: Bizim doğu batı pistimiz sadece kalkış için kullanacağız, hani iniş için kullanmayacağız. Ama 3 ana pisti hem iniş kalkış için kullanırken 4. ana pisti kalkışa kullanacağız. Dolayısıyla kalkışta diğer 3 pisti daha az meşgul edeceğiz.
5: Doğu batı yönünde inşa edilen pistten kalkacak uçaklar direkt rotalarına yönelecek. Zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak.
6: Bir uçak gösterdim size. Kuzeye doğru kalktı. Sonrasında doğuya doğru yöneldi. Yani ne yapıyor? Havada bir manevra yapıyor. Belli bir zaman ve yakıt harcıyor. Esasında tam da bu uçakların, yani hem Türkiye'nin doğusuna doğru gidecek olan, hem uzak doğuya, Orta Asya'ya gidecek olan uçakların doğrudan bu pistten hem daha kısa bir taksi yoluyla hem de havalandığı zaman istikametine girmiş olarak yoluna devam etmiş olacak.
5: İstanbul'da 4 ana pistin yanı sıra 2 yedek pist de yer alıyor. Son yatırımlarla birlikte kapasite ve yolcu taşıma hızı daha da arttı. Bu yıl sonuna kadar 87 milyon yolcuya hizmet verilmesi öngörülüyor.
2: Piyasada bazı fonların temerrüde düşmesi bugünün yine çok konuşulan başlıklarındandı. Panik havasının dağılması için ekonomi yönetimi 131 fonu tasfiye etmişti. Tasfiye sürecinin nasıl işleyeceği bugün belli oldu. Hangi bankalar devrede olacak, yatırımcılara payları nasıl ödenecek, ayrıntıları aktaralım.
7: 515 bin hesap, 825 milyar liralık hacim. 7 şirketin 131 fonu için tasfiye süreci belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu bültenine göre 2-3 günü içerisinde fonların değeri ve yatırımcı payları belirlenecek. Ardından fonların borç ve alacakları hesaplanacak. Bir sonraki adımda finansal varlıklar nakde dönüştürülecek. Satışlar yatırımcı menfaati ve piyasa derinliği gözetilerek yapılacak. Satıştan elde edilen nakit yatırımcılara dağıtılacak. Ayrıca 17 Eylül öncesi satış emri verenlere öncelik sağlanacak.
8: Saat 13.30'dan önce iletilen talimatlar tamamdır diyor. Tamamdır olması ne anlama geliyor? Bunlar fonun bir borcu olarak kabul edilecek. Peki borcu olması ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Önce İş Bankası ve Ziraat Bankası önce bu borçları ödeyecek. Sonra yatırımcılara dağıtım yapacak. Çünkü tasfiyenin temel esası varlıklar paraya çevrilir. Alacaklar alınır. Borçlar ödenir. Tasfiye bakiyesi yatırımcılara dağıtılır.
7: Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Fon tasfiyesi süreci en fazla 3 ay sürecek. Ancak SPK'nın bu süreyi uzatma yetkisi de bulunuyor.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de fonlarda yaşanan süreç ve alınan önlemlerle ilgili NTV, NTV Radyo ortak yayınında konuştu.
9: SPK zaten gereken hızda o sorunlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı. Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
7: Şimşek piyasada toplam 2038 fon olduğunu belirterek bunların 131'ine ilişkin adım atıldığını dile getirdi. Piyasanın %90'ının sağlıklı işlemeye devam ettiğini ifade etti. Sistemik risk yok diye konuştu.
9: Normal bir işleyiş içerisinde.
7: Şimşek katılım evim ve bir evim hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Emlak katılımın iki şirketi almak için adım attığını ifade etti. Sistemde sorun olmayacağı mesajını verdi.
9: Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Yani orada bir tereddüt yok çünkü bunlar profesyonel yatırımcı değil, bunlar nitelikli yatırımcı değil. Onlara bizim muamelemiz farklı olacak.
7: Bakan Şimşek, tasarruf finansman sisteminin genelinde de bir sorun görülmediğini belirtti.
2: İşin adli boyutunu da aktaralım. Fon soruşturmasında aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de olduğu 4 kişi tutuklandı. 51 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Süreçte güzel bir aşamaya geldik dedi. Örgütün silahları bırakmasından sonra çerçeve yasanın yürürlüğe gireceğini söyledi.
10: Terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik. Biz sürekli olarak gittiğimiz illerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yapıyoruz. Bu süreci nasıl gittiği konusunda gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten terörsüz Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan aralarında emekli subay Hasan Atilla Uğur'un da olduğu 4 kişi savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. Ayrıntıları Sena Gürbıyık'tan alacağız.
11: Şüpheliler D'ye sevk edildi. Aslında eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü araştırılıyor. Bundan yaklaşık 15 yıl sonra dosya tekrardan açıldı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Aslında bugüne dek iki operasyon gerçekleştirildi ve dosyanın 20 şüphelisi vardı. Biri firari olmak üzere ve dosyada şu anda toplamda 4 şüpheli tutuklu bulunuyor. Dün 3. operasyon gerçekleştirilmişti ve senin de aktardığın gibi aslında 4 kişi gözaltına alınmıştı. Hasan Ataman Yıldırım Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarından biri. Yine Hasan Atilla Uğur Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarından biri. Necip Doğan cezaevi savcısı ve dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören de gözaltına alan isimler arasında. Dediğimiz gibi sağlık kontrollerinin ardından bugün Silivri Adliyesi'ne sevkleri gerçekleşti. Aslında kısaca soruşturmayı hatırlayacak olursak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyayı tekrardan 15 yıl sonra gündeme getirdi ve bu doğrultuda da araştırmalar yapmaya başladı. Aslında Kaşif Kozinoğlu koğuşunda savunmasına 13 gün kala kalp krizi olarak kayıtlara geçti ölümü ve bu şekilde de dosyası kapanmıştı. 15 yıl sonra dosya tekrar açıldı. Belirli noktalarda başsavcılık araştırma yaptı. Örneğin geçtiğimiz hafta Kaşif Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarlığında bir fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Şüpheli ölümün aydınlatılmasına ilişkin kemik örnekleri alındı. Topraktan örnekler alındı. Ve geçtiğimiz haftada aslında bu haftanın başında da geride bıraktığımız haftada Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizinin senaristleri bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmışlardı. Ve onlara da senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Ve onlara da aslında dizideki karakter soruldu. Kazım Kaşifoğlu karakteri soruldu. Raci Şaşmaz karakterin istihbarat iç çatışmaları anlatmak için oluşturulduğunu ve gerçekle bir ilgisi olmadığını, karakterin dizideki rolü bitince de karakteri öldürdüklerini öne sürmüştü. Ve başsavcılıktan yapılan açıklamada da geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizinin incelenmesi için bir bilirkişi heyetinin oluşturulduğu açıklandı. Bu bilirkişi heyeti dizide örgütsel bir mesaj olup olmadığını araştıracak bir de. Çünkü dizide FG plakalı bir aracın da olduğu bazı sahnelerde görülüyor. Ve bu da dediğimiz gibi örgütsel bir mesaj var mı? FETÖ ile bir bağlantısı var mı? Aslında Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyada birçok şey incelenmiş. Dediğimiz gibi toparlayacak olursak şüpheli ölüme ilişkin 3. dalga operasyon gerçekleştirildi ve Hasan Ataman Yıldırım, Hasan Atilla Uğur, Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan şu sıralarda ifade işlemlerinin bitmesinin ardından ve sağlık kontrollerinin bitmesinin ardından da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiler ve 4 şüphelinin yakın bir zamanda ifade işlemlerine başladı.
2: İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 24 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında oyuncular, şarkıcılar ve sosyal medya ünlüleri yer alıyor.
5: İki ayrı soruşturma kapsamında 24 şüpheliden oluşan gözaltı listesi çıkartıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi. Aramalar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hazal Filiz Küçükköse, Melis İşiten'le birlikte Sefo ismiyle bilinen rap şarkıcısı Seyfullah Sağır ve eski milli futbolcu Hasan Şaş da yer alıyor. Suçlamalar uyuşturucu kullanmak, kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek. Başsavcılık makul şüpheyi destekleyen bazı deliller elde edildiğini de açıkladı. Ancak ayrıntılarını yer vermedi. Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan ve saç örnekleri de incelenecek. Bir diğer soruşturmada ise 6 zanlı hakkında uyuşturucu temin etmek ve fuhuş iddiaları söz konusu. İstanbul'da son dönemde pek çok farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Tutuklanan isimler oldu. Bazı gece kulüpleri, işletmeler ve otellerde baskınlar yapıldı. Lüks villalarda veya konutlarda şifreli partiler düzenlendi. Girişlerin parolayla yapıldığı da belirlenmişti.
2: 14 Ağustos 1974'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rumlar tarafından katledilen 126 sivilden kimlik tespiti yapılan 89 şehit geçtiğimiz süreçte toplu gömüldükleri mezarlardan çıkarılıp kabirlere defnedildi. Geriye kalan 37 şehitten 15'inin de kimlik tespit işlemleri tamamlandı. Şu sıralarda şehitlikte defin işlemi gerçekleşiyor. Ayrıntıları Osman Terkan'dan alacağız.
12: Atlılar şehitliğindeyiz ve az sonra senin de söylediğin gibi defin işlemi başlayacak. Şu ana kadar 89 masum sivilin o gün burada 14 Ağustos 1974 tarihinde Rumlar tarafından katledilenlerin 89'un defin işlemi geçtiğimiz süreçte gerçekleştirilmişti. Müstakil kabirlere defnedildiler. Şöyle bir hikaye var, acı bir hikaye. O gün burada Rumlar tarafından katledilen 126 sivil katliam çukurlarına gömülmüştü. Ve sonrasında o süreç devam ederken, o acı dolu günler devam ederken o çukurlardan çıkarıldılar, katliam çukurlarından ve toplu halde gömülmüşlerdi. Ama sonraki süreçte DNA testleri, kimlik tespitleri yapılmıştı ve sen de belirttin 89 kişinin müstakil kabirlere defin işlemi gerçekleştirilmişti. Şimdi 37 sivilin işlemi devam ediyordu. Şimdi bugünkü hem müze açılışı hem de devam eden süreç kapsamında 15 sivil vatandaşın da kimlik tespitinin tamamlandığı ve buraya bu şehitliğe, atlar şehitliğinde defin işleminin gerçekleştirileceği belirtilmişti. Şimdi az sonra, dakikalar sonra şimdi tabii ailelerin de gelmesiyle birlikte burada tören mangası hazır ve ilerleyen dakikalarda da tabii hüzünlü bir gün buradaki aileler için de herkes için de, ada halkı için de çünkü yaklaşık 52 yıl önce yaşanan o katliamın acısı halen taze ve elbette ki unutturulmaması gereken bir acı. Bu kapsamda da Şehitlik Müzesi, Şehitler Müzesi'nin de açılışı gerçekleştirilecek. Orada o gün katledilenlerin eşyaları sergileniyor, onların hikayelerinin anlatıldığı bir müze. Ama asıl yürek burkan tablonun da bulunduğu noktadayız şu anda. Bakın Özgün Özel de sizlere kabirlerini gösteriyor. Yani o gün 126 sivil, ki aralarında bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşların da bulunduğu 126 sivil, atlılar, Murat Ağa ve Sandallar köylerinde yaşayan siviller Rum terör örgütü EOKA tarafından ve yine Rum köylerinin baskını sonrasında katledilmişlerdi. Hayatlarını kaybetmişlerdi ve sonrasında katliam çukurlarına gömülmüşlerdi. Birleşmiş Milletler askerlerinin gözünün önünde o çukurlar açıldı ki birer delil niteliği taşısın diye ve o gün bugündür de bu süreç aslında devam ediyor. Şimdi kimlik tespitlerinin yapılması süreci bir hayli zor. O nedenle de geçtiğimiz dönemde 89 sivilin sadece kimlik tespiti yapılabilmişti. Şu an için bugün 15 kişinin daha kimlik tespitleri yapıldı, bu işlem tamamlandı ve sonraki süreçte geriye kalan 22 ismin, 22 sivilin de kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından defin işlemleri gerçekleştirilecek. İşte görüyorsunuz, mezarlar açıldı, tabutlar yan yana dizildi, Türk bayrağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı sarılı tabutlar ve ilerleyen dakikalarda da işte burada bir cenaze namazları kılınacak. Her bir hayatını kaybeden sivil için ayrı ayrı cenaze namazı kılınacak ve ardından da bu işte görüyorsunuz bayrağı sarılı Türk bayrağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağına sarılı bu tabutlar defnedilecek. Tabii acı büyük, acı taze, o acının unutturulmaması adına da bir mücadele var. Bu kapsamda da şimdi bu cenaze işleminin, töreninin ardından müzenin, yani Murat Ağa Atlılar ve Sandallar Şehitleri Müzesi'nin de açılışı gerçekleştirilecek. İşte askeri erkan burada, yine o dönem katledilen sivillerin aileleri burada. Öyle ki o günkü hikayelerini anlatırken zaten kelimeler boğazlarına düğümleniyor açıkçası. Gözyaşları halen sel olup akıyor bu hikayeler anlatılırken ve burada da son derece yürek burkan bir manzarayla karşı karşıyayız. İşte yine o dönem göğüs göğüse Rumlarla çarpışan Türk askeriyle beraber orada çarpışan mücahitler, mücahitlerin bağlı olduğu dernek ve o dönemde yine eli silah tutup o Rumlara karşı bir anlamda geçit vermeyen o dönemki mücahitler de bu törene katılıyorlar. Şimdi tabii Rum katliamları, Rum zulmü yıllardır adada devam ediyordu. Her türlü diplomatik girişime rağmen artık buraya, adaya müdahale kaçınılmaz hale gelmişti ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başlattığı Cumhuriyet Ordusu'nun en büyük çıkarma harekatı Atilla Kod adıyla başlatılmıştı 20 Temmuz 1974 tarihinde ve Türk askeri buraya ilk başta komandolar, paraşütçüler indirme yaptı. Ardından çıkarma gemileri kapak atmaya başladı bir bir. Komandoların bölgeye, adaya ulaşmasıyla birlikte bir anlamda burada yaşayan Kıbrıslı Türkler de sevinç gözyaşlarına boğulmuşlardı. Birinci süreç, yani Kıbrıs Barış Harekatı'nın birinci sürecinden sonra bir bekleme süreci başlamıştı ki ikinci sürecin başladığı gün, ikinci aşamanın başladığı gün 14 Ağustos 1974'te bu katliam gerçekleştirildi ve yine Murat Ağa Atlar ve Sandallar köyünde yaşayan 126 sivil katledildi Rumlar tarafından ve dediğim gibi de onlardan 15'inin az sonra kimlik tespitleri tamamlanan 15 kişinin defin işlemi gerçekleştirecek Atlar şehitliğinde.
2: Ayrıntıları Osman Terkan'dan NTV ile ortak yayında dinledik. Şimdi haber turuyla devam ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararnameyle Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu merkeze çekildi. Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topçan, Yalova İl Emniyet Müdürü oldu. Okul saldırısının yaşandığı Kahramanmaraş'ın İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Selin de arasında olduğu 24 İl Emniyet Müdürü merkeze çekildi. Sivas'ta kaybolan Büşra bebeği arama çalışması sürüyor. Anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Çiftin diğer 4 çocuğu devlet korumasına alındı. Kardeşlerin ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının borcu olduğunu ve borçlu olduğu kişiye Büşra'yı verdiğini iddia etti. Ekipler yayla bölgesini adım adım tarıyor. Aramalarda insansız hava araçları ve kadavra köpekleri de kullanılıyor. İstanbul Avcılar'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı. 4 katlı bina aniden çöktü. Olay sırasında yoldan geçen 2 kadın ve 1 çocuk enkaz altında kalmaktan yalnızca birkaç saniyeyle kurtuldu. Bina yıkım çalışmasının kontrolden çıkmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye'de 7 ilde motosiklet sayısı otomobil sayısını geçti. Trafiğe kayıt verilerine göre Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Iğdır, Şanlıurfa ve Şırnak'ta motosiklet sayısı otomobil sayısının üzerinde bulunuyor. İlk sıradaki Kilis'te 14.507 otomobil bulunurken 42.081 motosikletin kayıtlı olduğu belirlendi. İl bazında en fazla motosiklet ise 971 bin adetle İstanbul'da. Onu Antalya ve İzmir takip ediyor. Orta Doğu'dan petrolün piyasalara ulaşması için alternatif yollar bulunabileceğine yönelik beklentiler petrolü geriletti. Brent petrol 100 dolara düştü. Ons altın petroldeki düşüş ve Fed'in yılın geri kalanında tek faiz artışına gideceği beklentisiyle yeniden 4400 dolara yaklaştı. Gram altın ise 6900 liraya yakın seyretti. Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu raporu hazırladı. Verilere göre 2025 yılında uyuşturucudan ölümler %30 arttı. En fazla can kaybı 30-39 yaş arasında.
7: 2025 yılında 557 kişi uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm sayısı 2024'e göre %30 arttı. Düşündüren bu veriler Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Başkanlığı'nın hazırladığı Türkiye Uyuşturucu raporundan. Rapora göre en fazla can kaybı 30-39 yaş arasında görüldü. Bu yaş grubunda 196 kişi hayatını kaybetti. Uyuşturucudan ölenlerin 27'si kadın. Bu ölümlerin %63'üne sentetik uyuşturucu neden oldu. 2025'te düzenlenen yaklaşık 312 bin narkotik operasyonunda 379 bin 185 kişi yakalandı. 74,2 ton uyuşturucu madde ile yaklaşık 150 bin uyuşturucu hap ve 63 milyon 100 bin kök kenevir ele geçirildi. Raporda Türkiye'de 402.546 tutuklu ve hükümlü olduğu belirtildi. Bunların yaklaşık %45'i yani 179.978'i narkotik suçları nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Trafik ekipleri 2025 yılında 1420 sürücüye uyuşturucu testi yaptı. Bunlardan 272'sinin ön testi pozitif çıktı. Tedavi merkezlerine uyuşturucu kullandıkları için başvuranların sayısı ise 417.385 olarak kayıtlara geçti. Bunların %64,2'si ilk kez tedavi gördüğünü beyan etti.
2: Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hanım karakterine hayat veren usta oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti. Tuncer 81 yaşındaydı, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
13: Aşağıda ne oldu hiç umurumda bile değil.
14: Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, yorumcu, yönetmen, akademisyen. Gülsen Tuncer 81 yaşında hayata veda etti.
15: Sizinle çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum çocuğum.
14: Onun hikayesi 1945'te Adana'da başladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Yıldız Kenter, Ayla Algan, Gülriz Sururi ve Engin Cezzar gibi mihenk taşlarıyla çalıştı. İstanbul TRT Radyosu'nda seslendirme görevini üstlendi. Mehmet Teoman'la profesyonel olarak müzik çalışmaları yaptı.
15: O geceyle ilgili bir şey konuşmayalım.
14: 70'li yılların sonunda başladığı sinema kariyerinde soğuktu ve yağmur çiseliyordu ve bir tren yolculuğu gibi onlarca yapımda rol aldı. Onlarca filmde yönetmen yardımcılığı yaptı.
15: Sizi tekrar görmek istedim.
14: O Hayat Benim ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan sanatçı, 2008'de başlayan Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Arsen Ziyagil karakteriyle çok sevildi.
16: Neyse, geldiler. Çıkayım ben.
0: NTV Radyo.
2: İran'da devrim muhafızları başkentte gövde gösterisinde bulundu. Besiç güçleri öncülüğünde Tahran sokaklarında geçit töreni düzenlendi.
7: Ülkenin savunması için başlatılan can feda kampanyasına yer alan gönüllüler için geçit töreni düzenlendi. 50'lerinde Hizbullah ve İran bayrakları taşıyan İranlılar başkentteki İmam Hüseyin Meydanı ile İnkılap Meydanı arasındaki alanı doldurdu. Coşkulu kalabalık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Çocukların da katıldığı gösteride bazı kadınların uzun namlulu silahlar taşıdığı görüldü. Töreni İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Besiç Komutanı Hüseyin Tayyip de izledi. Tayyip, düşman bu toprakları terk edecek dedi.
17: Yakın gelecekte dünya Amerikalıların bu bölgeyi yenilgiye uğramış bir halde terk etmek zorunda kalacağını görecek.
7: Silahlı Besiç güçlerinin de yer aldığı gösteride üzerinde top, roket atar, mini denizaltı ve çeşitli silahların olduğu araçlarla birlikte kortej oluşturuldu. Ülkenin savunması için başlatılan can feda kampanyası çerçevesinde hükümet yanlısı gönüllülere silah eğitimi verilmeye başlanmıştı.
2: İran Savaşı'nın ekonomik maliyeti katlanıyor. Savaşın sadece ilk ayı Arap ülkelerine 150 milyar dolara mal oldu. Birleşmiş Milletler'in tespitinde başka çarpıcı noktalar da var.
7: İran Savaşı Arap ülkelerini, özellikle Körfez ülkelerini derinden sarstı. Savaşın bu ülkelerdeki etkileriyle ilgili Birleşmiş Milletler'den yeni bir uyarı var. Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Genel Sekreteri Rania Elmasat, savaşın sadece ilk ayının Arap ülkelerine 150 milyar dolara mal olduğu uyarısı yaptı. Masat, kaybın bölgenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %4'üne denk geldiğini söyledi. Merkezi Doha'da bulunan düşünce kuruluşu Orta Doğu Küresel İlişkiler Konseyi'nin uzmanlarından Muhanat Selum, savaşın Körfez ülkelerine etkisinin uzun vadeli olacağı uyarısı yaptı.
17: Körfez ülkeleri sanırım en ağır bedeli ödedi. Bu ülkeler bizzat seçmedikleri bir savaşın hem muharebe alanı hem de yaşadıkları mali kayıplar nedeniyle adeta finansörü konumundalar. Aynı zamanda arabuluculuk rolünü de üstlenmiş durumdalar. Dolayısıyla Körfez ülkeleri üzerindeki etkiler son derece belirgin ve bu etkinin uzun vadeli olacağını düşünüyorum.
7: Selom, Körfez ülkelerinin savaştaki tutumlarına da vurguda bulundu.
17: Bu savaş, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde dışarıdan bakıldığında bir bölünme gibi algılanan duruma yol açtı. Umman gibi arabuluculuk yapmaya çalışan ve İran'la savaşa karşı olduklarını ifade eden ülkeler vardı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri gibi İran'ın saldırganlığına karşılık verilebileceğini savunan Şahin tutumlu ülkeler de mevcuttu. Suudi Arabistan da bu gruptaydı. Katar arabuluculuk rolü üstlenip tarafsız bir duruş sergilerken Bahreyn biraz daha şahin bir tavır takınıyordu.
7: Savaşın Körfez ülkelerini birlik haline getirdiği de vurgulandı.
17: Bence bu savaş Körfez ülkelerini birbirine yakınlaştırdı. Zira İran'dan gelen varoluşsal tehdit yalnızca bu ülkelerin askeri varlığına değil ekonomik varlığına da yönelikti. Şimdi ise gelecek beraberinde ciddi sınamalar getiriyor. Eğer İran, Körfez İşbirliği Konseyi'nin serveti üzerinde bir tür kontrol veya vergi uygulamaya çalışırsa, bunun bu ülkeler tarafından hoş karşılanmayacağını düşünüyorum. ABD'nin kendilerini İran karşısında yalnız bırakmayacağından da emin olmak istiyorlar.
2: İspanya ve Tunus'u sel vurdu. İspanya'da bir kişi öldü, mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor. Tunus'ta ise okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi.
18: Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı. Akdeniz'in güneyinde kıyı ülkeleri selle mücadele ediyor. İspanya ve Tunus'u etkileyen sel felaketinde Cartagena ve Barcelona, Katalonya, Valencia şehirlerinde birçok yeri su bastı. Bölgesel tren seferlerinde de aksamalar yaşandı. İspanya'nın ikinci büyük havalimanı olan Barcelona'daki El Prat Havalimanı'nda uçuşlar gecikti. 12 uçuş başka rotalara yönlendirildi. Tunus'ta ise okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi. Bu yıl aşırı sıcaklık değişimleri görülen ülkede son 70 yılın en şiddetli yağışında 5 kişi yaşamını yitirmişti.
2: ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yapay zekadaki güvenlik krizinin boyutunu gözler önüne seren çarpıcı bir rapor yayınladı. Laboratuvar ortamında 6 tehlikeli davranış tespit eden şirket, yapay zekanın hatalarını gizlediğini, hatta uydurma bilgilere kaynak oluşturmak için internete dosya yüklediğini duyurdu.

0: bilgi uydurmaya başladı. Bir başka vakada ise yapay zekanın uydurma bilgilere kaynak gösterebilmek için kendi ürettiği dosyaları gizlice internete yüklediği ortaya çıktı. Hatta farklı yapay zeka ajanlarının şirket içi yazılım depolarını birer mesajlaşma panosu gibi kullanarak birbirlerinin adımlarını izlediği tespit edildi. Sorunların henüz çözülemediğini itiraf eden OpenAI ise risklerin boyutu karşısında şeffaflık kararı aldıklarını açıkladı. Yeni bir raporlama mekanizması kuran şirket, araştırma sürecinde tespit edilen kontrol dışı her davranışın derhal küresel kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Rapor, yapay zeka güvenlik tartışmalarını alevlendirdi.
1: Ağız ve diş sağlığındaki küçük bir ihmal, ilerleyen yaşlarda demans riskini en az %50 artırıyor. Uzmanların işaret ettiği o gizli tehlikeye ve korunma yöntemlerine bakalım.
2: Ağız sağlığıyla beyin fonksiyonları arasındaki doğrudan bağlantı, Japonya'da yapılan uzun soluklu bir araştırmayla yeniden gündemde. Japon bilim insanları yaklaşık 1400 kişiyi 10 yıl boyunca takip aldı. Şiddetli diş eti kanaması ve çekilmesi yaşayan bireylerde demans gelişme riskinin %50'nin üzerinde arttığı görüldü. Yoğun diş eti iltihabının devam ettiği vakalarda ise riskin %72'ye kadar çıktığı belirtiliyor. Çalışma Klinik Periodontoloji Tıp Dergisi'nde yayınlandı. Araştırmacılar diş eti iltihabının kan dolaşımı yoluyla beyne ulaştığını ve vücut çapında iltihaplanmayı tetiklediğini düşünüyor. Bilim insanlarına göre bu zararlı maddelerin beyne ulaşmasını engelleyen kan-beyin bariyerini zayıflatıyor. İlerleyen süreçte bu durum nöron hasarına ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara da zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlara göre ağız ve diş bakımı demans riskine karşı kritik bir kalkan oluşturabilir.
1: Yeni bir kedi türü keşfedildi. Haber Bolivya'dan geldi. Bolivya ormanlarında bulunan benekli kedinin DNA analizleri sonucunda yeni bir tür olduğu tespit edildi. Yerel halk kediye Tilcayo ismini verdi. Bu da hayvanın yeni bilimsel adının Leopardus Tilcayo olarak belirlenmesini sağladı. Tilcayo 1923'ten bu yana keşfedilen ilk kedi türü. Keşfedilen kedi Bolivya'daki bir hayvan kurtarma merkezinde yaşıyor. Yavruyken bulunduğunda evcil bir kedi olduğu sanılıyordu ancak DNA çalışmaları benekli yaban kedisinin yeni bir tür olduğunu ortaya koydu. Yeni tür 45 santimetre gövde uzunluğuyla ortalama bir evcil kedi boyutunda. Yuvarlak kulakları ve benekli kürkü ise onu bölgedeki diğer küçük kedi türlerinden ayırıyor. İrlanda Eurovision şarkı yarışmasına bu yılda katılmayacak, nedeni İsrail.
3: İrlanda Ulusal Yayın Kuruluşu, Gazze'de devam eden dehşet verici katliamlar nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Eurovision'u boykot edeceğini açıkladı. Geçtiğimiz ay yarışmaya katılmayacağını açıklayan Hollanda ile birlikte 2027'de Eurovision'u boykot kararı alan ülke sayısı 2'ye çıktı. Bir önceki Eurovision'da İrlanda ve Hollanda, İzlanda, İspanya ve Slovenya ile birlikte İsrail'in katılımını protesto amacıyla yarışmaya katılmayı reddeden 5 ülkeden biriydi. Eurovision direktörü Martin Green, İrlanda'nın kararına saygı duyduğunu söyledi.
4: Onlar ailemizin değerli bir parçası olmaya devam ediyorlar ve özlenecekler. İnsanları bir araya getirme gücü, yarışmayı bu kadar özel kılan şeyin özünde yatıyor. Ve giderek zorlaşan ve bölünmüş bir dünyada bu durum daha da önem kazanıyor.
3: Öte yandan Eurovision şarkı yarışmasına getirilen yeni kurallar beklenen etkiyi göstermedi. 2027'den itibaren uygulanacak değişikliklerin listelendiği açıklamada, yarışmayı kazanan ülkenin yer aldığı bölgedeki silahlı çatışma, hassas jeopolitik durum veya ciddi güvenlik riski bulunması halinde bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı ifade edilmişti. Yeni düzenleme, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in yarışmayı kazanması halinde ev sahipliği yapamayacağının işareti olarak değerlendirildi. Ancak bu değişiklik, savaşta olan ülkelerin yarışmaya katılmasını engellemiyor. Geçtiğimiz yarışmanın birincisi Bulgaristan, Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde 2027'de Eurovision'a ev sahipliği yapacak. Yarı finaller 11 ve 13 Mayıs, büyük final ise 15 Mayıs'ta düzenlenecek.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz? Umran Oto Ekspertiz.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
7: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
6: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Mersin, Adana, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Kastamonu, Tokat boyunca şiddetli yağış bekleniyor. Yer yer oluşacak dolu ve ani rüzgara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Şansa
3: kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: A milli takımın UEFA Uluslar Ligi'ndeki aday kadrosu belli oldu. Vincenzo Montella listede 29 kişiye yer verdi.
5: A milli takım tarihinde ilk kez mücadele edeceği UEFA Uluslar A Ligi maçlarını bekliyor. Teknik direktör Vincenzo Montella 29 kişilik aday kadrosunu belirledi. Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Koçuk, Uğurcan Çakır. Defans: Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha: Bartu Elmas, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün. Beşiktaş'tan İlhan Fakılı, Fenerbahçe'den Bartu Elmas, Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Trabzonspor'dan Melih Kabasakal süre almaları halinde ilk kez A milli takım formasını giyecek. A milli takım 25 Eylül'de Fransa'yı, 28 Eylül'de İtalya'yı ağırlayacak. 2 Ekim'deki Belçika ve 5 Ekim'deki İtalya maçları ise deplasmanda oynanacak. Grup aşaması Kasım ayında oynanacak Belçika ve Fransa karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
4: Beşiktaş'ın 4-1'lik Marsilya galibiyeti Fransa'da büyük yankı buldu. Gazetelerde hezimet ve Marsilya çöktü gibi başlıklar atıldı.
5: Beşiktaş'ın Marsilya'ya yaşattığı hezimet Fransa'da manşetlerde. Ülkenin önde gelen spor gazetesi L'Equipe derslerini aldılar başlığını attı. Berabere tamamlanan ilk yarının ardından Marsilya, ikinci yarıda yediği 3 golle çöktü ifadeleri kullanıldı. Haberde İstanbul deplasmanı Marsilya'ya zaten bildiği gerçeği yeniden hatırlattı. Bu sezon onlar için çok zor geçecek denildi. Fut Mercato maç sonucunu Beşiktaş Marsilya'yı hezimete uğrattı ve Marsilya Türkiye'de çöktü paylaşımlarıyla duyurdu. Le Figaro maçtaki performansları değerlendirdiği sayfada Marsilya'nın uğradığı bozgun ifadesini kullandı. Le Monde da mücadeleyi Marsilya Avrupa Ligi'nin açılış maçında Beşiktaş'tan ağır bir yenilgi aldığı ifadeleriyle okuyucularına aktardı. Bu sezonki 5 resmi maçta yaşanan 4. yenilginin ardından teknik direktör Bruno Genesio'nun koltuğu sallanmaya devam ediyor.
6: Bu sonuçların sorumlusu benim. Ancak ilk defa zor bir süreç geçirmiyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Bırakmak çok kolay ama benim pes etmek gibi bir düşüncem yok.
5: Avrupa Ligi'ne yenilgiyle başlayan, Fransa Ligi'ndeki son 3 rakibine de yenilen Marsilya, sıradaki maçında Paris Saint-Germain'e konuk olacak.
4: Lider Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı Kırmızılılarda 5 eksik var. Galatasaray'da sakatlıkları süren Osimhen, Lemina, Singo, Günay Güvenç ve Kaan Ayhan kafilede yer almadı. Galatasaray, Trabzonspor'a yarın saat 20'de konuk olacak. Mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek. Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Karadeniz ekibi Alman teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
7: Trabzonspor'da görev 2 yıl boyunca Thomas Reis'ta. Alman teknik direktör için Papara Park'ta tören düzenlendi. As Başkan Zeyyat Kafkas, Fatih Tekke ile yolların ayrılmasından sonra yaşanan süreci anlattı.
8: Biz hazırlıklı değildik bu konuya ama masanın üzerindeki seçenekler belliydi. Thomas hocamız zaten başkanımızın o havuzunda olan bir hocaydı. Bir yıldır olan bir hocaydı. İlerisini de planlamak adına bu tür bir ajandamız her zaman vardı. Ama tabii çok ani bir hoca değişikliği. Biz önümüzde bir 3 yıllık planlamaya başlamıştık. biliyorsunuz. Ani olunca da hangiler olabilir? Hemen tabii boştaki oyunculara bakıyorsunuz. Sayın Thomas hocamızın hemen 24 saat içinde kulübümle konuşup biz Trabzon'a geldi ve bugün ilk antrenmana çıkmak üzere sözleşmemizi imzaladık.
7: Thomas Reis, Türkiye'deki ikinci serüveni öncesi heyecanlı.
9: Trabzonspor'da olduğum için mutlu ve heyecanlıyım. Tarihi olan bir kulüpteyim. Umarım biz de birlikte tarih yazarız.
7: Trabzonspor, Reis yönetimindeki ilk maçında cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak.
9: Büyük maçlardan korkuyorsanız burası çalışmak için yanlış kulüp. Elbette zamana ihtiyacımız olacak. Ama ben hemen takımımla birlikte maça çıkmak istiyorum. Önce savunmayı, sonra hücumu düşüneceğiz.
7: Trabzonspor, Rice'ın Ludogorets'teki sözleşmesini feshi için 900 bin euro ödeyecek. Alman teknik direktöre 2 sezon için 2 milyon 200 bin euro ödenecek. Rice, 2024-2026 yılları arasında çalıştırdığı Samsunspor'u Avrupa kupalarına taşımıştı.
4: Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sakatlandığını açıkladı. Milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mert Müldür'ün antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası çalışmayı yarıda bıraktığı belirtildi. Yapılan detaylı kontrollerin ardından menisküs yırtığı tespit edildi. Yırtığın derecesine ilişkinse ek bir detay paylaşılmadı. 27 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı. Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesinde yol haritası belli oldu. İhale 13 Ocak'ta yapılacak. İbrahim Hacı Osmanoğlu ve kulüp başkanları yayın ihalesi için Riva'da bir araya geldi. Toplantıda Süper Lig ve 1. Lig'in yayın hakları için yeni ihale dönemi ele alındı. Türk futbolunun yayın gelirlerini artırmaya yönelik stratejiler ve işbirlikleri değerlendirildi. Yayın ihalesinin 13 Ocak'ta yapılmasına karar verildi. Lionel Messi Inter Miami'de 100 gol barajına ulaştı. Arjantinli süper yıldız bu başarısını bir de kupayla taçlandırdı.
7: Lionel Messi Inter Miami tarihine geçti. Arjantinli süper yıldız Amerikan takımında 100. gol sevincini yaşayan ilk futbolcu oldu. Messi bu kilometre taşına 115 maçta ulaştı. 56. dakikada ağları ikinci kez havalandırsa da gol geçerli sayılmadı. Inter Miami, Carlos Casemiro'nun da golüyle Cruz Azul'u 2-0 yendi. David Beckham'ın sahibi olduğu takım böylece Kuzey Amerika Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. Inter Miami, Messi'nin kaptanlığında 5. kupasını müzesine götürdü. Kulüp tarihinin en golcü futbolcusu unvanını geliştiren Arjantinli yıldızı 54 golle Luis Suarez takip ediyor. Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Messi, efsaneleştiği Barcelona'da 4'ü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu toplam 35 kupa kaldırdı. Arjantinli süper yıldız, uzun yıllar kariyerinin tek ve en büyük eksiği olarak gösterilen Dünya Kupası'na da 2022'de kavuştu. Lionel Messi'nin kişisel müzesinde 8'de Ballon d'Or'u bulunuyor.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Edirne-İstanbul yolunun 45-57. kilometreleri ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ulaşım kontrolü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam. NTV Radyo.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Reklam.
7: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
8: Alzheimer teşhisinde kan testi dönemi başlıyor. Amerika Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan bu test, Alzheimer tanısında neden bu kadar önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'e sorduk.
9: Şimdi biliyorsunuz Alzheimer hastalığı demansların içerisinde en sık görülen tip. Dolayısıyla da hani bunu iyi ve doğru zamanında tanımanın son zamanlarda şöyle bir önemi var. Çünkü anti-amiloid bir takım tedaviler geliştirildi. Ve bu tedavileri uygulamak için de tanıyı kesinleştirmek gerekiyor. Bugüne kadar da uzun yıllar boyunca biraz pahalı olan PET incelemeleri ve hani uygun ve güvenli bir ortamda yapıldığında aslında bir sorun olmayan ama gene de invazif beyin omurilik sıvısı alarak oradaki bazı biyobelirteçlerin analizleriyle sınırlı kalıyordu bu tanı. Kandan bazı biyobelirteçleri bakarak bu tanıya yardımcı olabilmek tabii ki bu hem pahalı hem uğraşlı tetkiklerden kurtarabilme potansiyeli olduğu için önemli.
5: Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
11: Hafta sonu çoğu yerde güneş görülebilecek. Cumartesi İstanbul açık, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 31, Bursa az bulutlu 26 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da hava açıyor. Rüzgar hafif, sıcaklık öğle 24-25 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-31, Afyon, Karahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, iç kesimlerse daha bulutlu. Rüzgar karadan kuru esecek. Adana 32, Hatay 30, Isparta 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Samsun, Tokat, Kastamonu'da da kısa süre yağmur görülecek. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl çevresinde sağanak geçişi sürecek. Van'da da kısa süre yağış var. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azaldı. Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
7: NTV Radyo.
6: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
12: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
13: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
14: Garanti BBVA.
10: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
14: Garanti BBVA.
15: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
16: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
17: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.

0: bilim batağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: NTV Radyo.

0: Adrian. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
1: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
1: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi. Ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
1: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
1: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Burası NTV Radyo. Saat 18.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na inşa edilen 4. pistin açılış töreninde konuştu. Yeni yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, muhalefet partilerini eleştirdi, muhalefetin iç çekişmelerle mücadele ettiğini söyledi.
3: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler, isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda yeni pist hizmete girerken yatırımların önemine değindi. Hedefinde hem CHP hem de yeni parti vardı.
3: Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz, değil mi? Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı.
4: Erdoğan yeni bir siyaset anlayışı geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
3: Karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak. Siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında ek iddianame düzenlendi. 29 ismin yer aldığı iddianame ana davayla birleştirilme talebiyle mahkemeye gönderildi. Ayrıntılar NTV muhabiri Sena Gürbıyık'ta.
5: Ve davasına ek bir iddianame düzenlendiğini yaklaşık 10-15 dakika önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu. 29 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talepli olarak gönderildi. Aslında iddianamenin detaylarından da kısaca bahsedecek olursak, Ağaç ve Peyzaj AŞ'deki ihaleler ele alındı bu ek iddianamede. Ve bu iddianamede savcılık bazı işlerin parçalara bölündüğünü ve ihaleye davet edilecek veya işe alınacak firmalarla ilgili belirli bir takım usulsüzlükler yaptığını yazdı iddianamede ve bazı işlere ihale yapılmadan önce başlandığı, yine göstermelik bir şekilde teklif mektuplarının ihale firmalarına verildiği gibi iddialar söz konusu. Yani bu ek iddianame aslında Ağaç ve Peyzaj AŞ'deki ihaleleri içeriyor. Bunun altını çizelim. Ve 29 eylem var iddianamede. Ve 29 şüpheli var düzeltelim. Ve 29 şüpheli hakkında da birden fazla eylem olduğu, şüphelilerin de yine ihaleye fesat karıştırmakla ilgili şüpheliler suçlanıyor bu iddianamenin içerisinde. Savcının bir diğer iddiası da kamu zararının olduğu yine. Ve buradan örgütlü maddi menfaat sağladığı da yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ek iddianamesinde yer alıyor. Dediğimiz gibi burada şu anda İBB davasına ek bir yeni iddianame düzenlendiğini, 195 sayfa olduğunu ve 29 şüpheli hakkında bu ek iddianamenin düzenlendiğini söyleyelim. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu bu iddianame ve kabul edilirse eğer buradan bir dava açılacak ve şu anda mevcut İBB davasına ek bir iddianame düzenlenmiş olacak. Şunun altını çizelim, iddianame düzenlenerek mahkemeye birleştirme talepli olarak gönderildi Burcu Kaya.
2: Ayrıntıları Sena Gürbayık'tan dinledik. Piyasada yaşanan gelişmeler sonrası 131 fon için tasfiye kararı alınmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV NTV Radyo ortak yayınında değerlendirdi. Alınan tedbirler şu aşamada yeterli dedi.
6: SPK zaten gereken hızda o sorunlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı. Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz, piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
7: Şimşek piyasada toplam 2038 fon olduğunu belirterek bunların 131'ine ilişkin adım atıldığını dile getirdi. Piyasanın %90'ının sağlıklı işlemeye devam ettiğini ifade etti. Sistemik risk yok diye konuştu.
6: Normal bir işleyiş içerisinde.
7: Şimşek katılım evim ve bir evim hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Emlak katılımın iki şirketi almak için adım attığını ifade etti. Sistemde sorun olmayacağı mesajını verdi.
6: Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Yani orada bir tereddüt yok çünkü bunlar profesyonel yatırımcı değil, bunlar nitelikli yatırımcı değil. Onlara bizim muamelemiz farklı olacak.
7: Bakan Şimşek, tasarruf finansman sisteminin genelinde de bir sorun görülmediğini belirtti.
2: 7 şirketin 131 fonu için tasfiye kararı nasıl işleyecek, yatırımcı nelere dikkat etmeli, ödemeler ne zaman yapılacak? Sermaye piyasası hukukçusu Yalçın Okat yanıtladı.
8: Fonların tasfiye edileceği belirtildi. Tabii konu hani yatırımcılarımız arasında da çok önem taşıyor haliyle. Şimdi bugün karara göre bir defa SPK'nın şunu yaptığını görüyoruz. Fonların hem kurucu yani portföy yönetim şirketine düşen fonksiyon, hem de bu fonların saklamacısı olan banka veya aracı kurumlara düşen fonksiyonun ikisi birden İş Bankası ve Ziraat Bankası'na verildi. Ya bundan sonra Tera portföy fonları için İş Bankası yatırımcılarımıza muhatap olacak ve diğer fonlar için de Ziraat Bankası muhatap olacak. Sürelerin olması çok önemli. İki iş günü içinde bu ilk süre yatırımcılarımız için çok önemli olacak. Katılma payları ile ilgili mutabakat sağlanacak. Yani kimlerin katılma payı var? Burada yatırımcılarımız da kendileri MKK'dan kendi dökümlerini alabilirler. Ve iki iş günü içinde yapılacak mutabakatla ortaya çıkan durumu kendi MKK kayıtlarıyla karşılaştırabilirler. Ya da bu kaydı kendi işlem yaptıkları kanal neyse. Diyelim ki bir banka üzerinden aldı bu fonu. Tefastan alınıyor çünkü. O zaman oradan bu dökümleri de alabilir ve karşılaştırabilirler. Fark olması beklenmez. Ama yine de yatırımcılarımızın bu önlemi almasında fayda var. Bundan sonra da 10 iş günü içinde borç ve alacakların mutabakatı sağlanacak. Yani yatırım fonunun kime borcu var, kimden alacağı var konusunda bir mutabakat sağlanacak. İş Bankası ve Ziraat Bankası bunu yapacak. Ve ondan sonra fonlarda bir nakde dönüşme süreci başlıyor. Burada üç tane konunun hani önemli olduğunu söyledi SPK. Yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilecek. Dolayısıyla bunlara göre nakde geçiş var. Burada şu nokta önemli. SPK bu nakde geçirilen paranın tekrar hisse senedi gibi bir araca yatırılmasını yasakladı. Bunlar ancak nakde geçtikten sonra para piyasası fonu gibi para piyasalarında değerlendirilebilecek diyelim. Ve bunlarda da hani çok önemli bir nokta burada yine bu süreçte. Bu karar ilgili dönemlerde yatırımcılara aktarılacak. Yani bu iki banka tarafından belirlenecek dönemlerde nakit oluştukça yatırımcılara aktarılabileceğini düzenledi SPK. Yani bir 3 aylık süre var ama hani ondan önce de yani bunlar nakde dönüp belli bir şey olursa tabii buradaki operasyonel yük de çok önemli. Bu operasyonel yük de gözetilerek bu ilgili bankalar bir dönem belirleyecekler. Ha parası da orada beklediği zaman hani parası yani yok olmuyor. O da nakde dönüldüğü zaman bu nakit tekrar para piyasasında değerlendiriliyor. 17 Eylül saat 13.30'dan önce iletilen talimatlar tamamdır diyor. Tamamdır olması ne anlama geliyor? Bunlar fonun bir borcu olarak kabul edilecek. Peki borcu olması ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Önce İş Bankası ve Ziraat Bankası önce bu borçları ödeyecek, sonra yatırımcılara dağıtım yapacak. Çünkü tasfiyenin temel esası varlıklar paraya çevrilir, alacaklar alınır, borçlar ödenir, tasfiye bakiyesi yatırımcılara dağıtılır. Burada ihbarsız fonlarda yani mesela para piyasası fonlarında burada da şöyle bir ayrıntı var. O para piyasası fonunda o gün vadesi içinde bildirim yaptıysa tamam ama böyle yani saati için, vade saati içinde. Ama o saatten sonra yapılan bildirimleri yani 17 Eylül'den sonra bunları da yine tasfiyeye sokuyor. 3 aylıkta bir süre var burada. Bu 3 aylık süre şöyle uzatılabilir kurul tarafından. İlgili bankalarda bir prosedür belirler diye düşünüyorum. Bu prosedürleri yatırımcılarımız takip etsin. Ama şurası kesin, SPK bu konunun hani en hızlı şekilde, mümkün olan en hızlı şekilde halledilmesi için gerekli önlemleri almış durumda.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişi Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen o isimler Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur, emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, dönemin savcısı Ali İşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan. Geçtiğimiz günlerde dosyada fethi kabir kararı verilmiş mezardan alınan örneklerle Kozinoğlu'nun cezaevinde ilaçla zehirlenip zehirlenmediği araştırılmaya başlanmıştı. İstanbul'da ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 24 isim hakkında gözaltı kararı verildi.
4: İki ayrı soruşturma kapsamında 24 şüpheliden oluşan gözaltı listesi çıkartıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi. Aramalar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hazal Filiz Küçükköse, Melis İşiten'le birlikte Sefo ismiyle bilinen rap şarkıcısı Seyfullah Sağır ve eski milli futbolcu Hasan Şaş da yer alıyor. Suçlamalar uyuşturucu kullanmak, kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek. Başsavcılık makul şüpheyi destekleyen bazı deliller elde edildiğini de açıkladı. Ancak ayrıntılarını yer vermedi. Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan ve saç örnekleri de incelenecek. Bir diğer soruşturmada ise 6 zanlı hakkında uyuşturucu temin etmek ve fuhuş iddiaları söz konusu. İstanbul'da son dönemde pek çok farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Tutuklanan isimler oldu. Bazı gece kulüpleri, işletmeler ve otellerde baskınlar yapıldı. Lüks villalarda veya konutlarda şifreli partiler düzenlendi. Girişlerin parolayla yapıldığı da belirlenmişti.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu Raporu hazırladı. Verilere göre 2025 yılında uyuşturucudan ölümler %30 arttı. En fazla can kaybı 30-39 yaş arasında.
7: 2025 yılında 557 kişi uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm sayısı 2024'e göre %30 arttı. Düşündüren bu veriler Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Başkanlığı'nın hazırladığı Türkiye Uyuşturucu Raporu'ndan. Rapora göre en fazla can kaybı 30-39 yaş arasında görüldü. Bu yaş grubunda 196 kişi hayatını kaybetti. Uyuşturucudan ölenlerin 27'si kadın. Bu ölümlerin %63'üne sentetik uyuşturucu neden oldu. 2025'te düzenlenen yaklaşık 312 bin narkotik operasyonunda 379 185 kişi yakalandı. 74,2 ton uyuşturucu madde ile yaklaşık 150 bin uyuşturucu hap ve 63 milyon 100 bin kök kenevir ele geçirildi. Raporda Türkiye'de 402.546 tutuklu ve hükümlü olduğu belirtildi. Bunların yaklaşık %45'i yani 179.978'i narkotik suçları nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Trafik ekipleri 2025 yılında 1420 sürücüye uyuşturucu testi yaptı. Bunlardan 272'sinin ön testi pozitif çıktı. Tedavi merkezlerine uyuşturucu kullandıkları için başvuranların sayısı ise 417.385 olarak kayıtlara geçti. Bunların %64,2'si ilk kez tedavi gördüğünü beyan etti.
2: İsrailli şebeke Türkiye'de kurduğu çağrı merkezleriyle dünyayı dolandırdı. Uluslararası çaptaki vurgunun boyutu 3 milyar dolar. Savcılık, emniyet, MIT ve Interpol'ün ortak operasyonuyla o çete çökertildi.
7: İsrailli dolandırıcılar Türkiye'de çağrı merkezleri kurdu. Sosyal medya ilanlarıyla tuzaklarına düşürdükleri mağdurlara kripto piyasalarda ve fonlarda yüksek kar vaat ettiler. Uluslararası çaptaki vurgun 3 milyar doları buldu. İstanbul ve Muğla'daki operasyonlarda çoğu yabancı 191 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MIT, Interpol ve İstanbul Siber Şube Polisleri dolandırıcılık şebekesini çökertti. İsrailli dolandırıcıların Türkiye'de 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi kurduğu ortaya çıktı. İşe alacakları çalışanları önce yalan makinesi testine soktukları, testi geçenlere mağdurları ikna etmek için sahte hayat hikayesi hazırladıkları anlaşıldı. Uluslararası dolandırıcılık için çok sayıda yabancı dil bilen kişi çalıştırdıkları, İsrail bağlantısına dikkat çekmemek için ofislerde İbranice konuşmayı yasakladıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların hedefinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore gibi ülkelerde yaşayanlar vardı. Burada ilginç bir de detay var. Çağrı merkezi çalışanlarının İsrail ve Amerikalıları dolandırmaları yasaktı. Dolandırıcılar sahte ekranlar hazırladı. Mağdurları kar etmiş gibi gösterdi. Böylece daha çok para topladı. Ancak müşteriler paralarını çekmek istediğinde türlü bahanelerle ödenmedi.
9: Finans ofisi ve çağrı merkezi gibi yerlerde arama ve el koyma işlemleri devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok.
7: Vurgunun boyutları ortaya çıkınca 239 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların mal varlıklarına el konuldu. Ancak 3 milyar dolarlık dolandırıcılıkta paranın büyük kısmının yurt dışındaki banka ve kripto hesaplarında olduğu tespit edildi.
2: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kazada ablası Yusra Seraç da can vermişti.
7: Önce 12 yaşındaki Yusra Seraç, sonra da 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç hayatını kaybetti. İstanbul Eyüp Sultan'daki otobüs kazası iki kardeşi hayattan kopardı. Kaza 13 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Önce dubalara ardından bariyerlere çarptı. Kısa süre sonra alevler tüm aracı sardı. Olay sırasında baba Mesut Seraç otobüsteki birçok yolcuyu kurtarmasına rağmen kendi kızı Yusra Saraç'ı kurtaramadı. 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Baba Seraç kızı Nazlıhan'ı kurtardı ancak 10 yaşındaki kız 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti.
10: Diyecek bir şey yok yani. Gerçekten yürekler acısı. İnsanın dili tutuluyor yani bu olayda. Ne diyeceğini bilemiyor. Allah-u Teala sabırlar versin. Sonuna kadar biz davacıyız. Yani ne bir telefon açtı şu ana kadar. Hiç bir baş tesellisi de bulunamadı. Ne diyebiliriz? İçimiz yanıyor yani.
7: Küçük kız Kilios mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada 54 yaşında bir kadın da can vermişti. 18 yolculu otobüs kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Hatay'da depreme dayanıklı iş yeri inşa ettirmek isteyen Münir Çalıcı bir beton firmasıyla anlaştı. İnşaat başladıktan sonra betondan numune aldırıp teste gönderdi. İddiaya göre kullanılan beton söylenen kalitede değildi. Konu yargıya taşındı. efendim.
7: Deprem felaketinde yakınlarını kaybetti. İş yerlerini depreme dayanıklı inşa ettirmek istedi. Ancak iddiaya göre anlaştığı firma düşük kalite beton kullandı. İnşaattan aldırdığı numunelerle bu durumu tespit eden Münir Çalıcı konuyu yargıya taşıdı.
11: Herkes kendi kartını kendi yaptırsın, kendi işinin başında dursun.
7: Hataylı Münir Çalıcı 30 yılı aşkın bir süre Suudi Arabistan'da çalıştıktan sonra memleketinde iş kurmaya karar verdi. Defne ilçesinde arsasına iki iş yeri yaptıracaktı. Bunun için bölgede faaliyet gösteren bir beton firmasıyla anlaştı. Binaların sağlam olması için C30 kalitesinde beton kullanılmasını istedi. Ona göre bir ödeme yaptı. İnşaat başladıktan sonra betondan numune alıp kontrol ettirdi. İddiaya göre kullanılan beton faturada yazdığı gibi C30 değil C20 kalitesindeydi. Münir Çalıcı firma çalışanlarının numuneleri de değiştirmeye çalıştığını öne sürdü.
11: Biz burada döktük, bıraktık numuneleri yan tarafımıza. Gece burada gelip numuneyi değiştirdiler. Numuneyi değiştirince benim içimde şüphe düştü dedim, hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Kendileri müdürlere ertesi gün toplandı, yaklaşık 6-7 kişi geldiler. Beni ikna etmeye çalıştılar. Beklettirdim dedim, hayır bir şey ellemeyin artık.
7: Hukuk mücadelesi başlatan Münir Çalıcı sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
2: Bazen bir yüz, bazen bir isim, bazen de tüm yaşanmışlıklar unutuluyor. Üstelik bu sadece hastayı değil, onunla birlikte ailesinin de yaşamını değiştiren uzun ve zorlu bir mücadele. Türkiye nüfusu yaşlandıkça Alzheimer da giderek artıyor. NTV'den Tuana Çiftçi, Alzheimer Derneği Başkanı Dilek Şahinöz ve Profesör Başar Bilgiç'le konuştu.
7: Ailelerini, anılarını, hatta yemek yemeyi unutuyorlar. Türkiye'de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastasının olduğu ve yüz binlerce ailenin de bu durumla mücadele ettiği tahmin ediliyor.
12: Hatırasyonlar görüyordu, geceleri bağırmalar oluyordu. Bana karşı çok şiddetli sıkıntılarımız vardı. Yani bağırıp çağırmaları vardı. Torunlarını tanıyamıyordu, isimlerini bilmiyordu.
13: Bu Covid kapanmasında annemde bu demansın çok şiddetli. Hani hezeyanlar işte gibi belirtilerini gördük. Biraz hani psikotik belirtiler deniyor buna. Bizim anlayabileceğimiz boyuta o zaman geldi.
14: Bir hırçınlık var, yanlış anlama var, aniden çıkışlar var, agresif tipler var, hareketlilik var zaman zaman böyle. Yani durması gereken yerde durmuyor. Mesela anne otur diyorsun, oturmuyor. Hayır gideceğim.
7: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 65 yaş üzeri nüfus son 5 yılda %20 artarak 2025 yılında 9 milyona yükseldi. Türkiye gittikçe yaşlanırken Alzheimer görülme sıklığı da arttı. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü öncesinde farkındalık oluşturmak için İstanbul'da Türkiye Alzheimer Derneği hasta yakınlarını ve uzmanları bir araya getirdi.
15: Türkiye'nin her yerinde tanıtıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. Ayrıca Türkiye'deki ilk gündüz yaşam evini 2011 yılında derneğimiz tarafından açılmış. Burada da hastalarımız gelip sosyalleşme imkanı buluyorlar. Uzmanlar eşliğinde verimli bir şekilde vakit geçiriyorlar. Aileleri içinde bir soluk alma amacı oluyor.
7: Son yıllarda Alzheimer'la ilgili umut verici gelişmeler de yaşanıyor.
16: Alzheimer hastalığında en önemli yeni iki gelişme erken tanıda kullanılan bu biyo işaretleyiciler. İkincisi de hastalığı yavaşlatan yeni ilaçlar. Şimdi artık beyinde olan değişiklikleri biz kandan tespit edebiliyoruz. Kan testini veriyorsunuz, size 18 dakika içinde sonuç veriyor.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Dünya.

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma, çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
1: NTV Radyo.

0: dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: İngilizler The Guardian gazetesinin yarışmasında oy kullanıp en güzel böceği belirlediler. Aslında böcek ve güzellik kavramları pek yan yana gelmez. Çoğunlukla böcekten ya korkulur ya da iğrenç bulunur. Zoolog Dr. Fatih Dikmen'e nedenini sorduk.
3: Kültürel bir şey aslında. Her yerde böcekler ya da hani İngilizce baktığınızda bugs, yani hani istenmeyen her şeye tanımlanan bir haşere tanımlaması vardır böcekler içinde. Ama mesela İngilizler için bombus arıları çok değerli arılar. Hatta bu yarışmadan önce bir başka yarışma daha vardı benim bu yaz takip ettiğim. Bu yıl yeni basılacak İngiliz banknotlara bir tane arının resmi, yani İngiltere'de çok yaygın olan bir bombus arısının resminin konulması ile ilgili bir kampanya başlatılmıştı. Bombus arıları İngilizler için biraz daha böyle ikonik, yani hem şehirlerinde hem de ülkelerinde bol bol gördükleri bir arı türü. Ve zaten arının kendisine baktığınızda böyle maskot gibi tüylü, böyle hani bir çizgi film karakteri gibi. Biz bunları Türkiye'de daha çok Karadeniz'de ve pek çok doğal alanda görüyoruz. Şehirlerde çok göremiyoruz. O yüzden birazcık aşina değiliz onlara, ama genel olarak baktığımızda bütün dünyada böcekler aslında istenmeyen varlıklar ya da sevilmeyen varlıklar. Ne zamana kadar? Bence onları yakından görene kadar.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. Kilometreleri ve Savaştepe-Balıkesir yolunun 17-18. Kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
8: Merhabalar. Evet, meyveleri kavanozda kışa saklamak mümkün dedik. Şeftali ve kızılcık da en yakışanları. Ama her meyvenin kendisine yakışan bir kokusu, bir otu, bir baharatı var. Şimdi şeftali konservesi yapacaksak bir kere hemen kolay soyma yöntemini söyleyeyim. Şeftalileri yarım dakika kadar kaynar suya batırın, çıkarın, soğuk suya tutun. Böyle kabukları fış diye ayrılacak. Son derece kolay. Sonra ikiye bölüp bütün bütün yapabilirsiniz. Küpler halinde kesebilirsiniz. Hatta püre olarak bile yapabilirsiniz. Yurt dışında belki dikkatinizi çekmiştir. Özellikle Fransa'da falan gidenler, görenler bilir ya da Almanya'da böyle meyve pürelerinde küçücük sanki tek kişilik yoğurt kaplarında gibi satarlar. Onu da mesela yoğurt üstüne falan ekleyip yerler. Dolayısıyla çocuklara aslında kışın meyve yedirmek için son derece geçerli bir yöntem. Ama dikkat, kesinlikle rengini kaybetmemesi lazım. Bunun için ne lazım? Her zaman asit lazım. Şimdi asit derken limon suyu olabilir, limon tuzu olabilir. Aslında normalde diyelim ki bir meyve püresi hazırladınız. Onun içine işte ne kadar tatlı istiyorsanız kavanoz başına 2-3 kaşık, 4 kaşık şeker olabilir. Ama mutlaka ve mutlaka birazcık suda çözülmüş limon tuzu. İşte o zaman rengini koruyacak. Konserve kavanozlarına, daha küçük kavanozlar olursa daha da iyi, bu püreyi koyuyorsunuz. Hiç pişir falan yok. Ağzını sıkıca kapatıp üstünü geçene kadar kaynar su. Aralarına da kavanozların böyle birbirlerine çarpmasınlar tıngır tıngır diye. Bir mutfak havlusu. İşte size harika bir koruma yöntemi. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Genellikle 15-20 dakika suyun içinde kavanozları kaynatmak yeterli oluyor. Sterilizasyon için, kışa dayanacak bir konserve için. Ama yüksek bir yerde yaşıyorsanız en aşağı 25 dakika. Çünkü yükseklik arttıkça o hava basıncının da etkisiyle sterilizasyon işlemi birazcık daha uzun süre alıyor. Dolayısıyla eğer yüksek yerlerde oturuyorsanız, mesela ben şu anda Ankara'dayım, 25 dakika en az kaynat.

0: kapatıp aynı yöntemle devam. Peki kızılcığı nasıl yapacaksınız? Evet, kızılcık hoşafını ya da kompostu belki demek daha doğru. Ağlasun'da, yani Sagalassos antik kentinin altındaki Ağlasun'da rastladım. Onlar ne koyuyorlar? Feslikan. Feslikan nedir? Fesleğen. Evet, aynı yöntemle feslikanlı kızılcık kompostosu da yapabilirsiniz. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Happy.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Salt'ın güncel sergisi Deniz Aşırı. Özer Kabaş ve Zamanları, sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş'ın resimden sinemaya, tiyatrodan tasarıma uzanan çok yönlü pratiğini ve Türkiye'nin kültür tarihindeki yerini inceliyor. Deniz Aşırı, Özer Kabaş ve Zamanları 14 Mart 2027'ye kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
3: NTV Radyo'nun katkılarıyla. Reklam.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: A milli takımın UEFA Uluslar Ligi'ndeki aday kadrosu belli oldu. Vincenzo Montella listede 29 kişiye yer verdi.
6: A milli takım tarihinde ilk kez mücadele edeceği UEFA Uluslar A Ligi maçlarını bekliyor. Teknik direktör Vincenzo Montella 29 kişilik aday kadrosunu belirledi. Kaleciler:

0: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Koçuk, Uğurcan Çakır. Defans: Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha: Bartu Elmas, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün. Beşiktaş'tan İlhan Fakılı, Fenerbahçe'den Bartu Elmas, Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Trabzonspor'dan Melih Kabasakal süre almaları halinde ilk kez A milli takım formasını giyecek. A milli takım 25 Eylül'de Fransa'yı, 28 Eylül'de İtalya'yı ağırlayacak. 2 Ekim'deki Belçika ve 5 Ekim'deki İtalya maçları ise deplasmanda oynanacak. Grup aşaması Kasım ayında oynanacak Belçika ve Fransa karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
1: Beşiktaş'ın 4-1'lik Marsilya galibiyeti Fransa'da büyük yankı buldu. Gazetelerde hezimet ve Marsilya çöktü gibi başlıklar atıldı.
0: Beşiktaş'ın Marsilya'ya yaşattığı hezimet Fransa'da manşetlerde. Ülkenin önde gelen spor gazetesi L'Equipe derslerini aldılar başlığını attı. Berabere tamamlanan ilk yarının ardından Marsilya ikinci yarıda yediği 3 golle çöktü ifadeleri kullanıldı. Haberde İstanbul deplasmanı Marsilya'ya zaten bildiği gerçeği yeniden hatırlattı. Bu sezon onlar için çok zor geçecek denildi. Foot Mercato maç sonucunu Beşiktaş Marsilya'yı hezimete uğrattı ve Marsilya Türkiye'de çöktü paylaşımlarıyla duyurdu. Le Figaro maçtaki performansları değerlendirdiği sayfada Marsilya'nın uğradığı bozgun ifadesini kullandı. Le Monde da mücadeleyi Marsilya Avrupa Ligi'nin açılış maçında Beşiktaş'tan ağır bir yenilgi aldığı ifadeleriyle okuyucularına aktardı. Bu sezonki 5 resmi maçta yaşanan 4. yenilginin ardından teknik direktör Bruno Genesio'nun koltuğu sallanmaya devam ediyor.
2: Bu sonuçların sorumlusu benim. Ancak ilk defa zor bir süreç geçirmiyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Bırakmak çok kolay ama benim pes etmek gibi bir düşüncem yok.
0: Avrupa Ligi'ne yenilgiyle başlayan, Fransa Ligi'ndeki son 3 rakibine de yenilen Marsilya, sıradaki maçında Paris Saint-Germain'e konuk olacak.
1: Lider Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı Kırmızılılarda 5 eksik var. Galatasaray'da sakatlıkları süren Osimhen, Lemina, Singo, Günay Güvenç ve Kaan Ayhan kafilede yer almadı. Galatasaray, Trabzonspor'a yarın saat 20'de konuk olacak. Mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek. Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Karadeniz ekibi Alman teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Trabzonspor'da görev 2 yıl boyunca Thomas Reis'ta. Alman teknik direktör için Papara Park'ta tören düzenlendi. As başkan Zeyyat Kafkas, Fatih Tekke ile yolların ayrılmasından sonra yaşanan süreci anlattı.
4: Biz hazırlıklı değildik bu konuya ama masanın üzerindeki seçenekler belliydi. Thomas hocamız zaten başkanımızın o havuzunda olan bir hocaydı. Bir yıldır olan bir hocaydı. İlerisini de planlamak adına bu tür bir ajandamız her zaman vardı. Ama tabii çok ani bir hoca değişikliği. Biz önümüzde bir 3 yıllık planlamaya başlamıştık. Biliyorsunuz. Ani olunca da hangiler olabilir? Hemen tabii boştaki oyunculara bakıyorsunuz. Sayın Thomas hocamızın hemen 24 saat içinde kulübümle konuşup biz Trabzon'a geldi ve bugün ilk antrenmana çıkmak üzere sözleşmemizi imzaladık.
3: Thomas Reis, Türkiye'deki ikinci serüveni öncesi heyecanlı.
5: Trabzonspor'da olduğum için mutlu ve heyecanlıyım. Tarihi olan bir kulüpteyim. Umarım biz de birlikte tarih yazarız.
3: Trabzonspor, Reis yönetimindeki ilk maçında cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak.
5: Büyük maçlardan korkuyorsanız burası çalışmak için yanlış kulüp. Elbette zamana ihtiyacımız olacak. Ama ben hemen takımımla birlikte maça çıkmak istiyorum. Önce savunmayı, sonra hücumu düşüneceğiz.
3: Trabzonspor, Reis'in Ludogorets'teki sözleşmesini feshi için 900 bin euro ödeyecek. Alman teknik direktöre 2 sezon için 2 milyon 200 bin euro ödenecek. Reis, 2024-2026 yılları arasında çalıştırdığı Samsunspor'u Avrupa kupalarına taşımıştı.
1: Fenerbahçe Mert Müldür'ün sakatlandığını açıkladı. Milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Mert Müldür'ün antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası çalışmayı yarıda bıraktığı belirtildi. Yapılan detaylı kontrollerin ardından menisküs yırtığı tespit edildi. Yırtığın derecesine ilişkinse ek bir detay paylaşılmadı. 27 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı. Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesinde yol haritası belli oldu. İhale 13 Ocak'ta yapılacak. İbrahim Hacı Osmanoğlu ve kulüp başkanları yayın ihalesi için Riva'da bir araya geldi. Toplantıda Süper Lig ve 1. Lig'in yayın hakları için yeni ihale dönemi ele alındı. Türk futbolunun yayın gelirlerini artırmaya yönelik stratejiler ve işbirlikleri değerlendirildi. Yayın ihalesinin 13 Ocak'ta yapılmasına karar verildi. Lionel Messi Inter Miami'de 100 gol barajına ulaştı. Arjantinli süper yıldız bu başarısını bir de kupayla taçlandırdı.
3: Lionel Messi Inter Miami tarihine geçti. Arjantinli süper yıldız Amerikan takımında 100. gol sevincini yaşayan ilk futbolcu oldu. Messi bu kilometre taşına 115 maçta ulaştı. 56. dakikada ağları ikinci kez havalandırsa da gol geçerli sayılmadı. Inter Miami, Carlos Casemiro'nun da golüyle Cruz Azul'u 2-0 yendi. David Beckham'ın sahibi olduğu takım böylece Kuzey Amerika Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. Inter Miami, Messi'nin kaptanlığında 5. kupasını müzesine götürdü. Kulüp tarihinin en golcü futbolcusu unvanını geliştiren Arjantinli yıldızı 54 golle Luis Suarez takip ediyor. Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Messi, efsaneleştiği Barcelona'da 4'ü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu toplam 35 kupa kaldırdı. Arjantinli süper yıldız, uzun yıllar kariyerinin tek ve en büyük eksiği olarak gösterilen Dünya Kupası'na da 2022'de kavuştu. Lionel Messi'nin kişisel müzesinde 8'de Ballon d'Or'u bulunuyor.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
8: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Birçok uluslararası edebiyat ödülüne layık görülen Burhan Sönmez'in son romanı Kırmızı Ayna kısa süre önce İletişim Yayınları'ndan çıktı. Burhan Sönmez 1965 Ankara Haymana doğumlu. Pen International'ın uluslararası başkanlığını yürütmekte olan Sönmez, Cambridge Üniversitesi Akademi üyesi. Romanları 48 dile çevrildi. Sönmez, Hemingway Ödülü, Václav Havel Ödülü, Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası Edebiyat Ödülü, Sedat Simavi Edebiyat Ödülü ve Orhan Kemal Roman Armağanı gibi ödüllere layık görüldü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde edebiyat üzerine dersler verdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Sönmez, insan hakları alanında avukatlık yaparken bir gösteri sırasında polis müdahalesine maruz kaldı ve ağır yaralandı. Londra'da uzun süre tedavi gördü. La Repubblica, Der Spiegel ve The Guardian gibi basın organlarına yazılar yazdı. Romanlarını hatırlayalım. Kuzey, Masumlar, İstanbul İstanbul, Labirent, Taş ve Gölge. Franz K. Aşıkları romanıyla ana dili Kürtçe'de yazmaya başladı. Şair William Blake'in Cennet ile Cehennem'in Evliliği kitabını Türkçe'ye çevirdi. Bugün bahsettiğimiz Kırmızı Ayna, Kürtçe yazılan aslından yazarın kendisi tarafından Türkçe'ye aktarıldı. Sönmez romanında ömrünün son günlerini bir hastane odasında geçiren Zaza ile onun gizemli bir şekilde ortadan kaybolduktan yıllar sonra yanında beliren oğlu Seba'nın hikayesini anlatıyor. Tanıtım metninde klasik bir kavuşma hikayesi değil bu. Bir yandan hafızanın, zamanın, ölümün ve insan ruhunun bilinmezlikleriyle dolu, bir yandan memleketin bir türlü dağılmayan, Dersim'den Galatasaray meydanına uzanan o karanlık sisiyle denilmiş. Uyku probleminiz mi var? İşinize yarayabilecek bir kitap. Psikoloji ve davranışsal uyku uzmanı Stefani Romiszewski'nin Az Düşün, İyi Uyu isimli kitabı Say Yayınlarından çıktı. Alt başlığı aşırı düşünme ve kaygı döngüsünü kırma rehberi olan çalışmayı dilimize Özlem Özarpacı çevirmiş. Stefani Romiszewski kitabında hem uyku kaygısına hem de uykuyla ilgili yanlış bilgilere karşı uykunun bilimini ve temellerini açıklıyor. Bu sorunla başa çıkmak için de basit araçlar sunuyor. Nereden baksanız hayatımızın üçte biri uykuda geçiyor. Az değil. Dolayısıyla bu süreyi sağlıklı değerlendirmek lazım. Efendim, sabah rutininiz neden akşam rutininizden daha önemli? Vücudunuzun doğal uyku ihtiyacına ve ritimlerine nasıl güveneceksiniz? Uykuyla olan ilişkinizi nasıl yeniden kuracaksınız ve uyku kaygısından nasıl kurtulacaksınız? Küçük bir parantez, uyku kaygısı derken, hani insanın şu şu saatler arasında şu kadar saat uyumasının şart olduğuna dair söylemler ve bunun yarattığı baskıdan söz ediyoruz. Neyse, Romishevski 15'ten fazla dile çevrilen çalışmasında bu sorulara cevap veriyor. Publishers Weekly'de yer alan bir yazıda az düşün, iyi uyu için şöyle denilmiş. Aydınlatıcı, güven verici ve son derece pragmatik. Özellikle uykusuzluk çektiği için uykuya yeni bir yaklaşım arayanların çok işine yarayacak. Amerikan edebiyatının önde gelen yazarlarından Willa Cather'ın Yitik Bir Kadın isimli romanı Can Yayınları'ndan çıktı. Romanı Türkçe'ye Suat Ertüz'ün çevirmiş. 1873 Virginia doğumlu olan Willa Cather, Birleşik Amerika'nın kuzeyde Montana ve kuzey Dakota'dan başlayarak güneyde Texas ve New Mexico'ya uzanan Büyük Ovalar bölgesindeki öncü göçmenlerin yaşamını nostaljik bir dille anlatan romanlarıyla tanınıyor. Pulitzer ödüllü yazar Nebraska Lincoln Üniversitesi'nden mezun oldu, öğretmenlik ve dergi editörlüğü yaptı, romanlar yazdı. 1947'de New York'ta hayatını kaybetti. Willa Cather, Yitik Bir Kadın'da bir kadının hayatı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dönemin yavaş yavaş nasıl silinip gittiğini anlatır. Marian Forrester, zarafeti, canlılığı ve özgürlüğüyle yaşadığı kasabanın göz kamaştıran simgesidir. Ancak Amerika'nın kurucu öncü kuşağı tarihe karışırken, eski değerlerin yerini hırs, çıkar ve yeni bir dünyanın acımasız gerçekleri almaya başlar. Mary'nin yaşamı da bu büyük dönüşümün içinde sönümlenip gider. Derinlikli psikolojik çözümlemeleri ve unutulmaz karakterleriyle Yitik Bir Kadın, hem bir aşk ve hayal kırıklığı romanı hem de Amerikan rüyasının çözülüşünü, belleğin kırılganlığını ve zamanın geri döndürülemez akışını anlatan bir klasik. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
10: Ülkede sonbahar birden etkisini gösterirken geceler soğuk olmaya başladı. Batı kesimler doğu kesimlere oranla daha serin. Gece İstanbul 18, İzmir 20, Ankara 14, Bodrum 21, Balıkesir 15, Bolu 10 dereceye kadar iniyor. Her mevsimde,
9: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılım evim.
1: NTV Radyo.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, ZIP ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
7: Çatıda risk almayın. 100 yıllık Kılıçoğlu tecrübesiyle kiremit seçin.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: 3-30 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S10 Plus tabletlerde öğrencilere özel 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermob 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermobistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 19.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ek iddianame hazırlandı. Ek iddianame İBB'nin iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlendi. 195 sayfalık ek iddianamede 29 şüpheli hakkında 12 eylem yer alıyor. Şüpheliler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da bulunuyor. Ek iddianamede ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yer alırken İmamoğlu örgüt lideri, Fatih Keleş ise örgüt yöneticisi olarak nitelendirildi. Savcılık iddianameyi Silivri'de görülen davayla birleştirilmesi talebiyle mahkemeye gönderdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlarda yaşanan süreç ve alınan önlemlerle ilgili NTV, NTV Radyo ortak yayınında konuştu. Tedbirler şu aşamada yeterli dedi.
4: SPK zaten gereken hızda o sorunlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı. Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
5: Şimşek piyasada toplam 2038 fon olduğunu belirterek bunların 131'ine ilişkin adım atıldığını dile getirdi. Piyasanın %90'ının sağlıklı işlemeye devam ettiğini ifade etti. Sistemik risk yok diye konuştu.
4: Normal bir işleyiş içerisinde.
5: Şimşek katılım evim ve bir evim hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Emlak katılımın iki şirketi almak için adım attığını ifade etti. Sistemde sorun olmayacağı mesajını verdi.
4: Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Yani orada bir tereddüt yok çünkü bunlar profesyonel yatırımcı değil. Bunlar nitelikli yatırımcı değil. Onlara bizim muamelemiz farklı olacak.
5: Bakan Şimşek, tasarruf finansman sisteminin genelinde de bir sorun görülmediğini belirtti.
3: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişi Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen o isimler Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur, emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, dönemin savcısı Ali İşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan. Geçtiğimiz günlerde dosyada fethi kabir kararı verilmiş, mezardan alınan örneklerle Kozinoğlu'nun cezaevinde ilaçla zehirlenip zehirlenmediği araştırılmaya başlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na yapılan 4. pistin açılış töreninde konuştu. Muhalefetin iç çekişmelerle mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan, bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eserimiz var dedi.
6: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler, isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
3: Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu raporu hazırladı. Verilere göre 2025 yılında uyuşturucudan ölümler %30 arttı. En fazla can kaybı 30-39 yaş arasında.
5: 2025 yılında 557 kişi uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm sayısı 2024'e göre %30 arttı. Düşündüren bu veriler Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Başkanlığı'nın hazırladığı Türkiye Uyuşturucu raporundan. Rapora göre en fazla can kaybı 30-39 yaş arasında görüldü. Bu yaş grubunda 196 kişi hayatını kaybetti. Uyuşturucudan ölenlerin 27'si kadın. Bu ölümlerin %63'üne sentetik uyuşturucu neden oldu. 2025'te düzenlenen yaklaşık 312 bin narkotik operasyonunda 379.185 kişi yakalandı. 74,2 ton uyuşturucu madde ile yaklaşık 150 bin uyuşturucu hap ve 63 milyon 100 bin kök kenevir ele geçirildi. Raporda Türkiye'de 402.546 tutuklu ve hükümlü olduğu belirtildi. Bunların yaklaşık %45'i yani 179.978'i narkotik suçları nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Trafik ekipleri 2025 yılında 1420 sürücüye uyuşturucu testi yaptı. Bunlardan 272'sinin ön testi pozitif çıktı. Tedavi merkezlerine uyuşturucu kullandıkları için başvuranların sayısı ise 417.385 olarak kayıtlara geçti. Bunların %64,2'si ilk kez tedavi gördüğünü beyan etti.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

0: köşesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
9: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
10: NTV Radyo.

0: Erkan. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Muvazzaf veya bedelli askerlik sebebiyle işten ayrılıyorsanız, mevcut iş yerinizde en az bir yıllık kıdeminiz, yani çalışma sürenizde varsa kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız. Bu konuda 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi gereğince askerlik, işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme ve tazminatını alma hakkını tanır. Ancak sözleşmeyi fesheden taraf siz olduğunuz için, yani çalışan olduğu için ihbar tazminatı alınamayacaktır. Ve işverene ihbar süresi tanıma zorunluluğu da bulunmayacaktır. Diğer yandan bu hakkı eksiksiz kullanılabilmesi için bir takım hususlara dikkat etmek gerekir. Her şeyden önce askerlik bilgisi belgelenmelidir. Tazminat hakkı için askerlik şubesinden alacağınız askerlik sevk belgesini işverene vermeniz gerekiyor. Ayrıca işten ayrılma dilekçesini hazırlamanız lazım ve bu dilekçede mutlaka muvazzaf, bedelli askerlik, artık hangisi ise, bunları belirterek hizmetim nedeniyle ifadesine yer vermelisiniz. Standart gerekçesiz bir istifa dilekçesi imzalanırsa hak kaybı yaşanabilir. Ve son olarak eğer iş yerindeki toplam çalışma süreniz bir yılı doldurmadıysa, bu durumda askerlik gerekçesiyle dahi olsa yasal olarak kıdem tazminatı alamazsınız.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
4: Doğa Takvimi. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Develer iklim değişikliğine karşı önemli bir kaynak. Afrika'da bu yaz aşırı sıcaklar nedeniyle zorlansalar da kurak ekosistemler ve orada yaşayan halklar açısından sürdürülebilir yaşam için çok önemli. Yaklaşık 10 gün susuz yaşayabilir, diğer çiftlik hayvanlarının sindiremediği için uzak durduğu sert bitkilerle beslenir. Buna rağmen sütü yine de çok besleyicidir. Eti, sütü, yünü ve ulaşım aracı olarak kullanımı yanında beslenme rejimi nedeniyle biyoçeşitliliği artırmaya, otlama alışkanlıkları ve dışkılama yoluyla tohum dağılımına yardımcı olur. Hörgücünde 80 kiloya kadar yağ depolar. Bu da ona haftalarca, aylarca yetecek enerjiyi sağlar. Uzun kirpikleri ve 3 çift göz kapağı çöl fırtınasında gözlerine kum dolmasını önler. Ayrıca fırtına sırasında burun deliklerini de tamamen kapatabilir. Deve günde 400 kiloya yakın yükü 40 kilometre boyunca yarış atı gibi saatte 40 mile kadar hızla taşıyabilir. Yastıklı ayakları toprağın sıkışmasını önler, erozyonu en aza indirir ve genel arazi sağlığını destekler. Uzmanlar tüm bu nedenlerle Afrika'da azalan su kaynaklarına dikkat çekerek devenin yanı sıra ineklere göre iklime daha dayanıklı olan keçi beslemenin avantajına da dikkat çekiyor.
4: Doğa Takvimi.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Edirne-İstanbul yolunun 45-57. kilometreleri, ve Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ulaşım kontrolü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: NTV Radyo.
9: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: ihtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
10: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
12: Reklam.
13: Radyo tiyatrosu.
14: Sağlık.
13: Yemek tarihi.
14: Doğa.
13: Gidim.

0: kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Türk-Yunan ilişkileri yeniden gergin bir dönemden geçiyor. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıkta Meis Adası'na yaptığı ziyaret ve burada yaptığı kimseyi tehdit etmiyoruz, ancak kimseden tehdit de kabul etmiyoruz. Egemenlik haklarımızı savunmaya hazırız mesajı Ankara'nın tepkisini çekti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Meis'te askeri unsur bulundurulması ve bunun üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi istikrara katkı sağlamaz açıklaması geldi. Türkiye'ye yakın konumda bulunan Meis'in gayri askeri statüsüne aykırı durum oluşturulması kabul edilemeyecek ifadesi kullanıldı. Ayrıca Tunceli'deki Komando Tugayı'nın Meis'in karşısındaki SÖKÖ'ye konuşlandırılması dikkat çekti. Ankara-Atina hattında neler yaşanıyor? Deniz neden yeniden dalgalandı? Kayıttayız da iki konuğumuzla bunu değerlendireceğiz. Kayıttayız'ın konukları doçent doktor Helin Sarı Ertem. Helin Sarı Ertem İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyelerinden ve Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca, İstanbul Aydın Üniversitesi rektör yardımcısı. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Yunanistan'ı konuşuyoruz. Böyle bir anda mı yeniden tansiyon yükseldi ya da yakın geçmişe yönelik ipuçları var mıydı? Helin Hocam sizden başlamak isterim. Aslında birkaç yıl önce sorunların yani bir şekilde dondurulması, diyalog yolunun açılması, yani yeni sorunlar yaratmama üzerine bir mutabakat vardı Türkiye ile Ankara ile Atina arasında. Ne oldu, ne dersiniz? Oradan başlayalım.
2: Açıkçası son yıllarda bölgemizde yaşananlarla birlikte okunması gerektiğini düşünüyorum. Bir taraftan 21. yüzyıla dair belirsizlikler çağı diyoruz. Bu belirsizlikler çağı içerisinde bir taraftan Ukrayna Savaşı devam ediyor, bir taraftan İran'la gerilim devam ediyor ve bu bölgenin merkezinde yer alan iki ülkeden bahsediyoruz. Türkiye özellikle Orta Doğu ayağıyla biraz daha geniş bir perspektifte ele alınmalı. Siz başlangıcı yaparken şunu düşündüm, aslında Ege ve Akdeniz'in güvenliğine dair mevzular iç içe geçiyor Türkiye-Yunanistan ilişkilerinden bahsederken. Dolayısıyla resmi büyük ölçekte görmek lazım. Dünyanın içinden geçmekte olduğu belirsizlikle birlikte okuyalım. Ama bir taraftan da bu belirsizliğe cevaben ülkelerin yeniden silahlanıyor olması, özellikle yerli ve milli kavramı altında ulusal savunma sistemlerini güçlendiriyor olmaları, Türkiye başta olmak üzere, aslında zincirleme bir reaksiyona sebep oluyor bölgede. Tabii bir de tarihten gelen husumet var. Geçmişte yaşanan savaşlar, çatışmalar var. Dolayısıyla Türkiye-Yunanistan ilişkileri zaten bagaj olarak oldukça dolu. Bunu pozitif anlamda sürdürebilmek çok ciddi bir çaba ve kararlılık demektir. Ama son bir yıl içerisinde gerilimin yeniden tırmanmaya başladığını da belirtmeden geçemiyoruz. Tabii ki burada İsrail faktörünü de mutlaka vurgulamak lazım. Ayrıca açalım onu da.
1: Evet, onu da açacağız. Kutay Karaca, ne dersiniz? Yani bu Ege Akdeniz denklemi bir kenarda, diğer kenarda işte Yunanistan'ın seçime gidecek olması, efendim Meis ziyareti. Hangisi daha ağır basıyor sizin değerlendirmenize göre?
3: Vallahi Mete Bey, tabii bu söylediğin şey etken. Hani biz her Yunanistan seçimleri öncesinde, hatta bu seçimlerden bayağı öncesinde klasik olarak her adayın ister sol tandans olsun, ister sağ tandans olsun, ister liberal kökenli olsun fark etmiyor. Halkın üzerinde bir Türkiye algısıyla oy devşirmeye çalıştığını görüyoruz. Hı-hı. Ama Helin Hoca'nın bıraktığı yerden devam edeyim müsaadenizle. Buyurun. İç politikayı bir kenara koyarak ben olaya salt Yunanistan olarak bakmıyorum. Yani olaya İşte Gazze ile başlayan süreç, sonrasında Suriye, sonrasında İran ve en sonda da Husilerle devam eden bir yapı. Şimdi Türkiye özellikle Soğuk Savaş sonrası değişen sistem arıtmatiğinde bölgenin en önemli gücü olarak ortaya çıktı. Tabii burada işte demin Elin Hoca'nın bahsettiği savunma sanayi çok önemli bir etken. Hı hı. Türkiye'nin nüfus gücü etken, Türkiye'nin ekonomisinin büyüklüğü, sanayisinin büyüklüğü etken. Bunların hepsini o güç parametreleri içerisinde değerlendirebilirsiniz. Şimdi buradan şuraya geldik. Özellikle 2016 sonrası, yani o hain darbe girişimi sonrası değişen dış politikadaki diplomasi anlayışı, yani yalnızlıktan çıkmayı ya da bazen yalnız olmaz iyidir mantığından çıkma, değerli yalnızlık dediler buna birileri bir zaman, biliyorsunuz Türkiye'nin diplomasisinde. Çıktıktan sonraki süreç Libya, Suriye harekatları, üstüne Mısır'la tekrardan değişen bir diplomasi. Bunun yanında Ukrayna-Rusya çatışmasında Rusya ile doğrudan konuşabilen ve istediğini yaptırabilen bir Türkiye. Rusya-Ukrayna ile beraber Trump'ın Amerika Başkanı olmasıyla Avrupa-Amerika arasındaki kırılmada çıkan Türkiye'nin önemi Yunanistan'da güvenlik algısını zirveye taşıdı. Hı hı. Şimdi bu zirveye taşırken de bir şekilde Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak, Türk diplomasisinin karşı bir diplomasi yaratacak unsurlar seçilme ve sürekli olarak da bir şekilde tansiyonu üstte tutma stratejisini benimsedi Yunanistan.
1: Evet.
3: Biz bununla zamanında karşılaştık. Kardak'ta cevaplarını çok sert vermiştik.
1: Evet.
3: Bugün de o tarafa doğru gidiyoruz açıkçası Mete Bey.
1: Evet, peki. Elin Hocam, İsrail demiştiniz. Ben oraya yöneleyim, yani oradan söyleyeyim. Yani bir askeri aralarında anlaşmalar var. İşte Aşil Kalkanı denen savunma sistemi 3 milyar euroluk bir proje. Bayağı hani içli dışlı bir ilişki. Ne dersiniz? Yani bunun etkisi de var mı, özellikle işte Yunanlı politikacıların son dönemde bir şekilde böyle yüksek perdeden görüntüsel de olsa Türkiye'ye yönelik mesajlarında? Buyurun.
2: Şimdi şöyle değerlendirelim. Bizler Türkiye açısından baktığımızda tabii geleneksel bir tırnak içerisinde potansiyel tehlike ya da geçmişten gelen düşman algısına sahibiz Yunanistan'la ilgili, ama dönem dönem de çok yakınlaştığımız, özellikle doğal felaketler, deprem gibi felaketler karşısında da çok ciddi dostluk ilişkilerine tanıklık ettiğimiz iki ülkeden bahsediyoruz. Halklar nezdinde ciddi bir düşmanlık olduğunu açıkçası görmüyorum, ama bir taraftan da siyaset bundan besleniyor tabii ki. Yaklaşan Yunanistan seçimleri buna işaret ediyor. Yani konsolide olmak için, iktidarda kalabilmek için siyasi partiler özellikle alıştıkları düşman imgesini daha da parlatmak, yeniden gündemde tutmak için çaba gösterirler. Önce bunu vurgulamış olayım. Diğer bir noktadan şuna geçeceğim. Yunanistan açısından Türkiye'ye bakışla Türkiye'nin Yunanistan'a bakışı eşit ölçülemez. Yani Türkiye gittikçe son yıllarda savunma sanayisiyle dikkat çeken bir ülkeye dönüşürken, yani çok sayıda uluslararası yayında adı geçerken, uluslararası platformlarda temsil edilirken, Ukrayna'daki çabalarıyla, ara buluculuğuyla gündeme gelirken, tabii ki Yunanistan kendisini çok daha köşeye sıkışmış, küçülmüş hissediyor diye düşünüyorum. Bir kere coğrafi olarak aynı büyüklükte değiliz, nüfus olarak aynı büyüklükte değiliz. Dünyaya verdiğimiz imge bağlamında, yani ordu, güçlü ordu imgesi bağlamında da aynı değiliz. Ama tarihsel olarak Yunanistan bu handikapı nasıl açmaya çalışmıştır? Aklıma ta 1. Dünya Savaşı öncesi dönemler geliyor. Meşhur bir Dreadnought krizi vardır. O Dreadnought krizinde İngiltere'den aldığı zırhlı gemilerle Türkiye'ye, Osmanlı o dönem, Osmanlı'ya karşı kendisini güçlendirmeye çalışan, Ege'de üstünlüğü elde etmeye çalışan bir Yunanistan görürüz. Genç bir Yunanistan. O tarihte Türkiye bugünkü gibi aynı savunma gücünde değil, askeri güçte değil, zayıflamakta olan bir imparatorluk ve o da İngiltere'den parasını vererek zırhlı gemiler tedarik etmeye çalışıyor. Asimetriye dikkat çekmek istiyorum. Evet. İngiltere o dönemde Yunanistan'a bildiğim kadarıyla 2-3 tane zırhlı gemi verirken, Türkiye'ye parasını almasına rağmen gemileri teslim etmemişti. Bu ciddi bir krize dönüşmüş ve Türkiye'yi Almanya'ya yaklaştırmıştı. Şimdi burada Türk-Yunan ilişkileri deyip geçemiyoruz. Toplamında dikkat çekmek istediğim nokta, büyük güçlerin nasıl tepki vereceği. zamanımızın büyük gücü özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin, onun yanı sıra Rusya'nın nasıl tepki vereceği bu denkleme. Burada şu anda bölgesel bağlamda İsrail ve Yunanistan'ın birbirlerine destek olarak Türkiye'ye karşı o asimetrik durumu dengelemeye çalıştığını düşünüyorum. Hı hı. Tabii ki askeri bağlamda İsrail'in üstünlüğü söz konusu Yunanistan'a kıyasla. İşte sizin bahsettiğiniz o ihracat anlaşması deseler de aslında bir savunma anlaşması aynı zamanda. Hı hı. 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı anlaşması. Evet. Kısa ve orta menzilli hava savunma sistemleri ihraç edeceğini söylüyor İsrail. Bu tabii uluslararası ilişkilerde çok klişe bir kalıptır. Düşmanımın düşmanı dostumdur diye.
1: Evet.
2: Türkiye'ye karşı Akdeniz'deki enerji yataklarının paylaşılması, Kıbrıs'ın etrafındaki enerji yataklarının kullanılması bağlamında da bu ittifak ilişkisini görmeye başlamıştık. Bunun devam ettirildiğini, hı hı, düşünüyorum. Bir dönem bu denklemin içerisinde Mısır da vardı. Yani Mısır, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs devletini Türkiye'ye karşı hizalanırken görüyorduk. Şu anda İsrail'in, özellikle hocamın da belirttiği gibi, bu Gazze olayları sonrasında Türkiye'nin artan tepkilerini dengelemek, hı hı, adına bir anlamda o öfkesini Yunanistan'a destek olarak Türkiye'yi bir başka noktadan sıkıştırma çabasıyla aşmaya çalıştığını düşünüyoruz. Velhasıl şöyle toplayayım.
1: Hı hı.
2: İsrail, Yunanistan, evet, bir ittifak ilişkisi çeşitli anlaşmalarla Türkiye'ye karşı güçlerini artırmaya çalışsalar da bence kritik önemdeki nokta özellikle ABD gibi büyük güçlerin buna nasıl tepki vereceğidir. Hocam Kardak krizine işaret, evet, etti. Kardak döneminde 1996'da biz görmüştük ki Amerika Birleşik Devletleri tabiri caizse Türkiye ve Yunanistan'a durun siz kardeşsiniz demişti. O da mecburen söylenen bir söz tabii ki NATO içerisinde yer aldığımız, evet, için. Amerika hiçbir zaman iki NATO ülkesinin birbiriyle savaşmasına izin vermemiştir. Bundan sonraki süreçte Trump'tır bu tabii, ne yapacağı belli olmaz ama ben yine benzer bir yaklaşım, peki, beklerim. ABD bölgede güvenebilmeyi tercih ettiği, güvenmeyi tercih ettiği iki aktöre, Türkiye ve Yunanistan'a buyurun savaşın demeyecektir, peki, İsrail'e rağmen diye düşünüyorum.
1: Peki Kutay Hocam ne dersiniz? Şimdi hızlıca geçeyim hemen, eskiden 10'a 7 denge.

0: düşmanı dostumdur tavrım.
1: Mete Bey, önce şuradan gireyim. Türkiye ile Yunanistan'ı savaştırmak ya da çatıştırmak demek, Batı bloğunun tamamen kırılması demektir.
0: Hı hı.
1: Yani bunu net olarak söyleyeyim ben. Dolayısıyla buna Amerika Birleşik Devletleri ya da aklı selim bir Amerika Birleşik Devletleri'nin evet demeyeceğini çok net bilirim ki Kardak krizinde harekat merkezinde, mevcut birliğin harekat merkezinde 3 gün görev yapan biri olarak söylüyorum.
0: Hı hı.
1: Fakat şöyle, tabii İsrail konusu önemli bir konu ve şunu da hatırlatmak lazım dinleyicilere. İsrail'de de Ekim'de seçimler var. Ve İsrail'de işte 2022'ye kadar 3,5 yılda 5 seçim oldu.
0: Evet.
1: Yine bir seçim görünüyor, onu da söyleyeyim size. Yani takip ediyorum işte iddia edilen ya da anketlerde çıkan oyları. Sanki yeniden bir seçim daha olacakmış
0: olacak gibi
1: gözüküyor.
0: Evet.
1: Şimdi böyle olunca iki tane seçim harifesinde ülkeden bahsediyoruz. Yunanistan, Türkiye mevzu bahis olduğu zaman seçim şeylerine çok erken giriyor Mete Bey.
0: Evet.
1: Bir kere hani iç politik açısından bu. Ama şöyle bir şey var. Bakın, biz Ege'deki görevleri artık insansız hava araçlarıyla yapıyoruz.
0: Doğru.
1: Ama Yunanistan bunları önlemek için F-16'larını kaldırıyor.
0: Hı.
1: Aradaki maliyet farkı inanılmaz boyutta. Şimdi en son bu hafta içerisinde, biliyorsunuz pazartesi miydi ya da geçen hafta sonu muydu tam hatırlamıyorum, Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısının açıklamaları var. Diyor ki işte biz sakin sular anlaşmasıyla esasında çok kazandık.
0: Evet.
1: İşte adalarımıza ve sahil yerlerimize Türk turistler geliyor. Onlardan kazandıklarımızla savunma sanayimizi güçlendirdik. Şimdi bir şey söyleyeceğim bir diplomasi tarihçisi olarak. Allah bu tip politikacılara akıl fikir versin diyorum. Yani gerçekten, yani bu resmen kendi ayağını sıkmak demek. Ben de
0: tam da öyle.
1: Ben de bir televizyon programında geçen, yani bu çarşamba günü çok net Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza bir çağrıda bulundum. Dedim ki Yunanistan'a çıkış pullarını 50 bin lira yapın.
0: Aman hocam, ne yapıyorsunuz ya?
1: Nedenini söyleyeyim ama 50 bin lira yapın ve bunu da savunma sanayine aktarın eğer giden olursa. Niye biliyor musunuz Mete Bey? Lokal turizm gelirinin %31'ini Türk vatandaşlarından elde eden bir ülkeden bahsediyor. Dikkat edin.
0: Evet.
1: Bakın, o şimdi dış politikada karşılıklılık ilkesi vardır.
0: Hı-hı.
1: Uluslararası işlerde. Bir dışişleri bakan yardımcısı bunu söyleyebilecek bir cesareti buluyorsa safi iç politika nedenlerle, bu kişiye verilecek cevap böyle bir şey olmalı. Onun ayağına sıkacak biz değiliz. Onun ayağına sıkacak Sakız'daki, ne bileyim Selanik'teki, ne bileyim Atina'daki bu işten para kazanan kendi vatandaşı olacaktır. Yani bu dersi Türkiye vermiştir zamanında. Terörist başının İtalya tarafından koruma altına alındığı dönemde. Yunanistan tarafından koruma altına alındığı dönemde. Yani çünkü artık iş şeyden çıktı, yani öyle söylemler var ki zannedersiniz ertesi gün savaşa gireceğiz yani.
0: Öyle hocam, şimdi şöyle bir şey, katılır mısınız? Yani benim de tecrübelerime dayanarak Yunanistan'da bu Türkiye mevzu... Yani siyasetçiler tarafından bize göre çok fazla kullanılan ve biraz da iş yapan bir mevzu. Yani
1: işte Türkiye'deki farkı bu. Elin Hoca bunu söyledi.
0: Evet, evet.
1: Yani bizim bakışımızla onların bakış arasında neredeyse bir Everest yüksekliğinde fark var.
0: Evet.
1: Yani biz biraz dikkate almama bakışı içerisinde.
0: Ama öyle hocam, sonuçta yani bir yüzyıl geriye döndüğümüzde bir yenilmiş, çekilmiş bir şey ve onun hala paranoyasıyla yaşayan bir ülke ve ya da siyasetçiler var.
1: Bakın, ben çok yakın bir zamana götüreyim Mete Bey sizi. Yani Yunanistan'ın ekonomik krize girdiği döneme götüreyim.
0: Evet.
1: Hatırlayın Merkel'in söylemlerini.
0: Hı hı.
1: Biz dedik kurtaracağız sizi ama eğer bu dediklerimi yapmazsanız adalarınızı dahil alırım dedi.
0: Evet, doğru.
1: Hatırlayın. Şimdi bu güvenlik ikilemi dediğimiz şey var. Yani bir tarafın silahlanması karşısında öbür tarafın daha fazla silahlanmak istemesi. Şimdi Türkiye üretiyor, ürettiğini satıyor. Bakın son Spri raporunda Türkiye savunma

0: sanayi ihracatında 11. sıraya yerleşmiş durumda. Hı hı. Yani çok önemli bir veridir bu. Ve Türkiye kendi savunma sanayi ithalatını da %40'a yakın düşürmüş durumda. Yani savunma sanayi ithalatıyla enerji ithalatı aynı değerdedir Mete Bey.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunu böyle analiz etmek lazım. Yani %40 gibi önemli bir düşüş var. Bence en önemli nokta. Ve artık yalnızca Güney Asya'ya, Doğu'ya, Afrika'ya, Orta Doğu'ya ürettiklerimizi satmıyoruz. Yavaş yavaş artık batılı ülkeler de Türkiye'nin ihracat ülkeleri haline geliyorlar savunma sanayi. Bunun evet. karşılığında Yunanistan ne yapıyor? Yalnızca satın alıyor. Bu da kaldırılabilir bir şey değil Yunanistan için. En azından gelecek açısından.
1: Anladım. Peki şimdi yani Mitsotakis'in görüntülerde izledik. İşte Meis Adası değil mi? Kaş'a. Hı hı. Herhalde 2 mil kadar bir şey, 2 kilometre ya da 2 mil yakınlarda. Yani zamanlama hakikaten seçimle mi alakalı, yoksa genel olarak bir hani Yunanistan'da işte tırnak içinde Türkiye algısı, onlara göre kendilerine göre tehdit. Niye yani bu zamanlamanın gerekçesi ne? Bir de Güney Kıbrıs'a birkaç gün önce Amerikan ambargosunun, ambargo demeyeyim ama silah satışının uzatılması, 2027'ye kadar ambargo uygulanmaması, öyle bir paralellik söz konusu. Ne dersiniz? Yani sadece iş politikayla mı açıklayacağız ya da bu zamanlama ne anlama geliyor?
2: Aslında çok komplike, tıpkı Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyayı da akla getirecek bir şey bu. Yani bir yandan Pakistan'la, Suudi Arabistan'la savunma anlaşması yapan bir Türkiye. Hı hı. İşin bir Orta Doğu boyutu var. Aynı Orta Doğu'nun içerisinde beka endişesi taşıdığını düşündüğüm bütün agresifliğine rağmen bir İsrail. Ve burada herkes aslında kendi ulusal çıkarlarını maksimum hale getirmeye çalışıyor. Bu biraz böyle farklı denklemler, işte permütasyon kombinasyon hikayesi gibi farklı farklı ittifak ilişkileriyle mevcut güvenlik endişelerini aşmaya çalıştığını gösteriyor ülkelerin. Türkiye de yapıyor haklı olarak, ama işte az önce vurguladık, psikolojik üstünlüğü elinde bulunduran bir Türkiye var. Hı hı. Özellikle Yunanistan'a karşı. Tabii ki tesadüf değil bu ara bütün bunların çoğalmış olması. Bence yaşadığımız dönemde ileriyi görmekte en çok zorlandığımız dönem diye bir tanımlama yapabiliriz. Yani bu belirsizlik hali aslında ülkeleri silahlanmaya itiyor ve beka endişesine sevk ediyor. Yunanistan ölçüsel olarak, büyüklük olarak küçük ama ittifak ilişkileriyle bunu tarih boyunca aşmaya çalışan bir ülke. Coğrafyamız çok yakın. Bu her iki taraf içerisinde üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Yani Meis'i ziyaret ederken aslında Mitsotakis sanki Türkiye'yi ziyaret ediyor. O kadar yakınız.
1: Evet.
2: Anlamsız bir şekilde kaybedilmiş adalar söz konusu Türkiye'nin burnunun dibinde ama Yunanistan toprağı olarak kabul edilen. Velhasıl dünyanın geleceği, bölgenin geleceği açısından aslında geçmişte kapanmamış pek çok yara var. Çözülmesi gereken pek çok sorun var. Biz hep kronik sorunlardan bahsederiz öğrencilerimize. İşte o en büyük kronik sorunlardan bir tanesi de Türkiye-Yunanistan arasında en önemlisi de Kıbrıs, çözülmemiş bir sorun olarak ortada duruyor. Dolayısıyla denklemin çok fazla parçası, çok fazla bilinmeyeni var. Buradaki endişeleri artıran bence en önemli sebeplerden bir tanesi yine az önce vurguladım, devam eden savaşlar. Yani savaşların böyle bir pata halinde kalması, kazananın belli olmaması uzun yıllara yayılan savaş algısını üretiyor. Ve bu da tabii ki doğal olarak bir endişe ve silahlanma hissi yaratıyor. Dünya genelinde bence çok dikkatle yürütülmesi gereken süreçler. Burada Türkiye, Yunanistan bir örnek, İsrail çok büyük bir örnek. Yani evet. atılacak yanlış adımlar dünya savaşına gidebilecek olayları tetikleyebilir. O nedenle de bence herkesin öncelikle aklı selimle hareket etmesi gerekir diye düşünüyorum. Şöyle ümit edelim, sadece konjonktürel olsun, sadece iç politikadaki seçim hedefleriyle ilgili olsun diyelim Yunanistan ve İsrail açısından özellikle. Aksi takdirde uzun evet. vadeli planlamaların bir parçasıysa kendileriyle birlikte bölgeyi ve dünyayı da büyük savaşların eşiğine taşıyabilir bu iki ülke.
1: Peki. Kutay Hocam birkaç dakikamız var. Ekleme yapmak ister misiniz?
0: Yani Elin Hoca çok güzel bağladı bence. Hani bu tip şey anlamında böyle çatışmayı körükleyecek ya da buna meydan verecek açıklamalar böyle önemsiz gözükebilir ama şunu unutmayın, bir Sırp prensinin öldürülmesiyle bir savaşın, evet, bir dünya savaşının başladığını da kimse unutmasın.
1: Evet.
0: Yani sonuç itibariyle küçük olan şeylerin büyük reflekslerle karşılaşma riski de her zaman var. Ama ben hani bu son dönemde yine söylüyorum, Yunanistan-İsrail noktasının Türkiye'yi belli noktalarda gerek Ege ve Doğu Akdeniz'de gerekse Orta Doğu'da sıkıştırmaya yönelik girişimler olduğunu görüyorum. Buna verilebilecek en güzel cevaplar işte bu Mekke Anlaşması gibi bir şekilde, hatta ben biraz daha şeye götüreyim, Mustafa Kemal Atatürk'ün Balkan ve Bağdat Paktı, Sadabat Paktı, yani bu üçgenler içerisinde örneğin bir Balkan Paktı'nı da Türkiye düşünmeli diye kendi içimden geçiriyorum bir diplomasi tarihçisi olarak.
1: Çok teşekkürler. Türkiye soğukkanlı bir şekilde ama gerektiği hem diplomatik hem de aksiyon anlamında harekete geçiyor. Gerekli cevapları da veriyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Melin Saray Ertem ve Ragıp Kutay Karaca programımıza teşekkür katıldığınız ederim ve görüşleriniz için.
0: İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Hoşçakalın.
1: Konuklarımızın yorumları böyle. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak, neler yaşanacak. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
3: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: NTV Radyo.
7: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
8: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Çay makinesi deyince vatan.
11: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
12: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
13: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
15: Hep iyi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
5: Bugünkü ekonomi birlikteliğimize hiç şüphesiz haftanın başında başlayan borsadaki hareketler ve yaşanan diğer gelişmelere öncelik vererek başlamak durumundayız. Hatırlandığı üzere 14 Eylül pazartesi günü, yani içinde bulunduğumuz haftanın ilk günü, özellikle fon veya portföy olarak adlandırılan bazı sermaye piyasası varlıklarında veya yapılanmalarında sıkıntılar görüldüğü ortaya çıktı ve bu çerçevede tabii bir takım tartışmalar, belirsizliğin getirdiği spekülatif bir takım değerlendirmeler birbiri ardına sökün etmeye başladı. Bu iş finansal dünyaya, beklentilere, algılara geldiğinde daha evvel defaatle yaşanmış ve bundan sonra da belki yaşanacak unsurlar. Bu çerçevede hatırlarsanız dünkü yayınımızda Finansal İstikrar Komitesi'nin toplanarak bu konuya vaziyet edeceğine dair bilgi paylaşmıştık. Evet, o toplantı gerçekleşti ve Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantısını hemen takiben dün birbirini takip eden birçok adım atıldı. Aslında üç bacaklı veya üç kulvardan devam eden müdahalelerle önce şu tespit paylaşıldı: sistematik bir risk yok. Daha ziyade belirli fonlarda veya yapılanmalarda kaynaklanan bir sıkıntı söz konusu denildi. Bulaş veya bulaşma riskinin engellenmesi için de değişik tedbirlerin alınacağı söylenildi. Nitekim dün adeta soluksuz bir tempo içerisinde 3 ayrı kulvardan bu konuya vaziyet edildi. Her şeyden önce bu meseleler, yani finansal sıkıntılar veya krize doğru gidebilecek yollar, likidite veya ödeme sıkıntısı çerçevesinde düğümlendiği için ilk önce likidite bakımından bir gevşeme veya rahatlama gerçekleşti. Merkez Bankası eliyle gerçekleşen bu ilk adımda Merkez Bankası likiditeyi neredeyse 10 kat arttırıcı ihalelerde yeniden piyasaya para sağlayıcı bir yola gitti. Tabii hemen bir parantez açalım. Sıkılaştırıcı politikalara bu orta ve uzun vadede ne kadar ket vuracak? Bundan sonra gündeme gelecek faiz indirimlerinin etkisi ne olacak? Bunları göreceğiz. Şimdi tabii hani işin sıcağında bunlar düşünülmüyor ama orta ve uzun vadede mutlaka bunlar tekrar devreye gelecek. Öyle ya, sıkılaştırıcı politikalar 36 aydır gündemdeydi. Şimdi buna ters bir hareketle krize veya kriz şartlarına, kriz öncesinde müdahale ediliyor. Bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitleri de güncelleniyor. Bu da tahmin edildiği gibi yükseltiliyor. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları da gözden geçiriliyor ve bunlar azaltılıyor. Yani piyasanın eli rahatlatılıyor. Sıkılaştırma karşıtı, likiditeyi arttırıcı, bolluk bereket yaratıcı, yani para var merak etmeyin imajı ortaya çıkıyor ve bunun da operasyonel bacakları oluşturuyor. Demek ki üçlü müdahalenin birinci bacağı Merkez Bankası eliyle daha ziyade likidite ferahlığı, serbestliği, artışı sağlanması. Bu işin birinci bacağı. İkinci unsur tabii bu tür meselelerde borsayla, sermaye piyasalarıyla ilgili meselelerde operatif bacağı oluşturan sermaye piyasası kurulundan, sermaye piyasası kurulundan gelen tedbirler genel mahiyetiyle sert satış ve yayılma, bulaşma riskini önleyici tedbirler olarak nitelendirilebilir. Merkez Bankası likidite arttırıcı bir yönde hareket ederken, SPK'da sert satış ve bulaşma riskini önleyici tedbirlere gidiyor. Yatırımcı haklarının korunması meselesine de özel vurgu yapılıyor. Kredili işlemlerde asgari öz kaynak koruma oranı %35'ten %20'ye çekiliyor. Burada da hani bir parça daha aracı şirketlerin ellerini rahatlatma ve ödemelerinde bir parça daha rahatlık sağlama işi ortaya çıkıyor. Bunun dışında 7 ayrı şirkete ait 130 fonun tasfiyesine karar veriliyor. Bunun içinde para piyasaları fonları olduğu gibi hisse senedi fonları da var. Tabii hal böyle olunca 800 milyara yaklaşan, en azından 750 milyara varlığı aştığı düşünülen ve birkaç yüz bin kişinin hakikaten ortağı olduğu bu fonların nasıl tasfiye edileceği konusu şimdi karşımızda duruyor. Bununla ilgili mufassal açıklamaların yapılacağını SPK bildiriyor. Üçüncü bacak bankacılık düzenleme ve denetleme kurulundan geliyor. Bu da halka açık bankaların 16 Eylül'den itibaren piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisselerinin yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden indirilmemesine imkan tanıyor. Yani bankalar bu yol üzerinden kendi hisselerini değer kaybına karşı geri alma imkanını sahip oluyorlar. Bir önceki gün, yani bu Finansal İstikrar Komitesi toplanmadan evvel borsada %5'i aşan çok önemli kayıplar olmuştu. Dün özellikle Ziraat Bankası ve daha sonra Türkiye Varlık Fonu'nun da devreye girmesiyle beraber özellikle bankacılık kesiminde, banka hisselerinde yukarı yönlü hareketler oldu. Bankacılık hisseleri de Türkiye sermaye piyasalarında önemli bir ağırlığa sahip olduğu için aslında dün bütün bu heyyula içerisinde, bütün bu kargaşa içerisinde, bütün bu belirsizlik içerisinde hisse senetleri ve genel olarak borsada yukarı yönlü bir hareket, bir tabela sağlanmış oldu. Şimdi tabii bundan sonra nasıl bir gelişme olacak? Olayların sıcağı geçtikten sonra belki bunları değerlendirmek gerekiyor. Ama tabii değişik taraflarla işe bakmak lazım. Bu nasıl başladı, nasıl geldi, bunun safahatı nasıl oldu, bu noktaya nasıl gelindi? Bu işin bacaklarından yatırımcının hakları, hukuku nasıl korunacak? Yatırımcı hukuku kadar yatırımcı olmayıp bu döngünün dışında kalıp bundan şu veya bu şekilde kar elde etmeyen ama şu anda bedel ödemede ortaklığı talep edilenlerin durumu ne olacak? Buradaki etik problemler nasıl tartışılacak? Kamunun buradaki rolü neydi? Bütün bunlar çok farklı noktalarla tartışılacak ama tabii her zaman söylediğimiz bir slogan gene örselendi. Maalesef gereken desteği bir türlü senelerdir bunun arka planına veremiyoruz, dolduramıyoruz. Türkiye sermaye piyasalarından yükselecektir. Böyle davranışlarla, böyle ileri geri hareketlerle, yaşanan krizlerle veya kriz benzeri sıkıntılarla Türkiye'nin sermaye piyasalarından yükselmesinin önü açılmıyor, tam tersine kapatılıyor. Özellikle böyle durumlarda mesela serbest fon yapısına getirilen bazı müdahaleler ve kısıtlamalar ki gereken bir durumdur çünkü olağanüstü bir şart altında hareket ediliyor. Orta ve uzun vadede tıpkı Merkez Bankası'nın likidite sağlamasının getireceği yan etkiler veya ters etkiler gibi dikkatle değerlendirilmek zorunda. Yani kaş yapayım derken göz çıkarılması veya belirli problemli fonların üzerinden tüm fon sistemine karşı bir reaksiyon doğması gibi, alerji doğması gibi meseleler de gündemde kalıyor. Bunları tabii olayın sıcağı geçtikten sonra tekrar değerlendireceğiz. Sonlandırmadan evvel bir önemli noktanın altını çizelim. Önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri Çin başkanlık zirvesi olacak. Başkan Xi Amerika'yı ziyaret ediyor. Çok önemli konular var. Ticaret konuları, silahlanma konuları ve elbette yapay zeka ile ilgili bundan sonraki gelişime yön verebilecek bir takım parametreler. Hakikaten sadece iki ülkenin değil, dünyanın yakın, orta ve uzun vadeli geleceğinin de belki şifreleri bu masada ele alınacak. Çözüm çıkacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Bu genel değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarından hürmetle ayrılıyorum.
4: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Hafta sonu çoğu yerde güneş görülebilecek. Cumartesi İstanbul açık, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 31, Bursa az bulutlu 26 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da hava açıyor. Rüzgar hafif, sıcaklık öğle 24-25 dereceyken gece Sivas-Kayseri'de 9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa-Denizli arasında 30-31, Afyon-Karahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, iç kesimlerse daha bulutlu. Rüzgar karadan kuru esecek. Adana 32, Hatay 30, Isparta 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Samsun, Tokat, Kastamonu'da da kısa süre yağmur görülecek. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl çevresinde sağanak geçişi sürecek. Van'da da kısa süre yağış var. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azaldı. Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 20.

0: akşamlar. Saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Birkaç başlığa bakalım. Bültenimize hemen başlayalım. Çok sayıda haberimiz var. Piyasada yaşanan gelişmeler sonrasında 131 fon için tasfiye kararı alınmıştı. Tasfiye sürecinin nasıl işleyeceği belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Sorunlu alanı karantinaya aldık dedi. Bakan Şimşek'in mesajlarının ayrıntılarını birazdan paylaşacağız. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 4 kişi en son gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında da emekli albay Hasan Atilla Uğur var. Şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Son durumu birazdan aktaracağız. Ve İstanbul'da bugün ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Toplam 24 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler isim arasında oyuncular var, şarkıcılar, sosyal medya ünlüleri ve kamuoyunun yakından tanıdığı farklı simalar var. Ayrıntıları aktaracağız. Ve Yemen'de İran destekli Husilerin Babülmendeb Boğazı boyunca hızla ilerleyişi ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Riyad yönetiminin 2 haftalık ateşkes talep ettiği de iddia edildi. Çatışmaların şu ana kadar maliyetinin 150 milyar doları aştığı belirtildi. Bu sebeple petrol fiyatları düştü, altın da yükseldi. Son gelişmeleri paylaşacağız. NTV'de ana habere başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'na inşa edilen 4. pistin açılış töreninde konuştu bugün. Erdoğan yeni yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muhalefet partilerini de eleştirdi.
1: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda yeni pist hizmete girerken yatırımların önemine değindi. Hedefinde hem CHP hem de yeni parti vardı.
1: Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı.
2: Erdoğan yeni bir siyaset anlayışı geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
1: Karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak. Siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi bugün. Ayrıca katılım evim ve bir evimle ilgili de konuştu.
3: SPK zaten gereken hızda o sorunlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Tedbirler şu aşamada yeterli dedi.
3: Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
4: Şimşek piyasada toplam 2038 fon olduğunu belirterek bunların 131'ine ilişkin adım atıldığını dile getirdi. Piyasanın %90'ının sağlıklı işlemeye devam ettiğini ifade etti. Sistemik risk yok diye konuştu.
3: Normal bir işleyiş içerisinde.
4: Şimşek katılım evim ve bir evim hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Emlak katılımın iki şirketi almak için adım attığını ifade etti. Sistemde sorun olmayacağı mesajını verdi.
3: Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Yani orada bir tereddüt yok çünkü bunlar profesyonel yatırımcı değil. Bunlar nitelikli yatırımcı değil. Onlara bizim muamelemiz farklı olacak.
4: Bakan Şimşek, tasarruf finansman sisteminin genelinde de bir sorun görülmediğini belirtti.
3: Muhtemelen onay süreci.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon kriziyle ilgili milyonlarca küçük yatırımcının mağdur olduğunu söyledi. Bursa'da konuştu Özel, parti isminin de değişmeyeceğini açıkladı.
5: Türkiye'deki birçok masum maaşından kıt kanaat arttırmış, belki geçinebilmek için, kira ödeyebilmek için umudunu borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canını okudular, kul hakkını yediler.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Bursa'dan verdi. Fon krizi için milyonlarca küçük yatırımcının mağdur edildiğini söyledi. Özel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi olarak 16 Nisan 2028'e işaret etmesine tepki gösterdi. Erken seçim sandığının kurulacağını söyledi.
5: 360 milletvekili karar vermeden bu dedikleri meselenin gerçekleşmesi mümkün değil. Bu seçimden, bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de seçimleri aldık, bununla da erken seçimdir falan diye milleti kandıramazlar.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partisinde isim değişikliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi.
5: Öyle bir şey yok. Yani şöyle, zaten biz ilk gün her ihtimale karşı iki farklı isimle birlikte İçişleri Bakanlığı'na gittik. Başvuruyu yaptık, kabul ettiler. Yeni partinin adını millet koydu, milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz.
0: Şimdi fonların tasfiye sürecine de biraz yakından bakalım. Çünkü nasıl işleyeceği bu sürecin belli olduğu İş Bankası ve Ziraat Bankası yönetecek. Fonların varlıkları 3 ay içinde satılacak, yatırımcılara payları oranında ödeme yapılacak.
4: 515 bin hesap, 825 milyar liralık hacim. 7 şirketin 131 fonu için tasfiye süreci belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu bültenine göre 2 iş günü içerisinde fonların değeri ve yatırımcı payları belirlenecek. Ardından fonların borç ve alacakları hesaplanacak. Bir sonraki adımda finansal varlıklar nakde dönüştürülecek. Satışlar yatırımcı menfaati ve piyasa derinliği gözetilerek yapılacak. Satıştan elde edilen nakit yatırımcılara dağıtılacak. Ayrıca 17 Eylül öncesi satış emri verenlere öncelik sağlanacak.
6: Saat 13.30'dan önce iletilen talimatlar tamamdır diyor. Tamamdır olması ne anlama geliyor? Bunlar fonun bir borcu olarak kabul edilecek. Peki borcu olması ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Önce İş Bankası ve Ziraat Bankası önce bu borçları ödeyecek. Sonra yatırımcılara dağıtım yapacak. Çünkü tasfiyenin temel esası varlıklar paraya çevrilir, alacaklar alınır, borçlar ödenir, tasfiye bakiyesi yatırımcılara dağıtılır.
4: Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Fon tasfiyesi süreci en fazla 3 ay sürecek. Ancak SPK'nın bu süreyi uzatma yetkisi de bulunuyor.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan isimler vardı. Aralarında emekli subay Hasan Atilla Uğur da vardı. 4 kişi Silivri Adliyesi'ndeydiler. Son duruma bakalım şimdi. Sena Gürbüyük karşımızda. Nedir Sena son durum?
7: Seda Öğretir, senin de belirttiğin gibi yapılan 3. operasyonda 4 şüpheli şu anda adliyede savcı karşısında ifade veriyor. Peki kimdi bunlar? Kısaca biz de hatırlayalım. Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları, o dönem Ergenekon davasında tutuklu bulunan Hasan Ataman Yıldırım, Hasan Atilla Uğur, Kaşif Kozinoğlu'nun yine koğuş arkadaşlarından biri. Dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan ve dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ilişkin soruşturmada dün gözaltına alındılar ve bugün de sağlık kontrollerinin ardından ve jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Silivri Adalet Sarayı'na sevk edildiler. Aslında öğleden sonra saat 15 gibi adliyeye sevkleri gerçekleşti ve o saatten beri de savcı karşısında ifade işlemlerinin devam ettiğini söyleyelim. Aslında Kaşif Kozinoğlu dosyası şüpheli ölüm olarak 15 yıl sonra soruşturma açıldı ve bu doğrultuda da savcılık yeni deliller arıyor şüpheli ölüme ilişkin. Örneğin geçtiğimiz hafta Kaşif Kozinoğlu'nun mezarlığında bir inceleme yapıldı ve kemik örnekleriyle toprak örnekleri alındı. Yine hafta başında Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizide Kazım Kaşifoğlu karakterinin canlandırılması ve Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin benzerliklerin bulunması nedeniyle de 3 tane senarist ifadeye çağrılmıştı ki bilgi sahibi sıfatıyla ve dizideki sahnelerin herhangi bir kimseyi temsil etmediğini, iç istihbarat çatışmalarını anlattığını söylemişti. Dizinin o dönemki senaristlerinden Raci Şaşmaz ve herhangi bir kimseyle gerçek bir karakterle ilgisi olmadığını da aktarmıştı. Aslında Kurtlar Vadisi dizisinin incelenmesi için de bir bilirkişi heyeti oluşturulduğunu da söyleyelim. Bu hafta yeni yaşanan gelişmelerden biri de buydu. Dizide başka sahnelerden biri de FG plakalı aracın farklı sahnelerde kullanılmasıydı. Burada da Fethullahçı terör örgütüyle bir bağlantısı var mı veya bir örgütsel mesaj veriliyor mu? Aslında başsavcılık bilirkişi heyetiyle bu soruların yanıtını araştırıyor olacak. Bugüne dek 2 operasyon gerçekleştirilmişti ve aralarında Selahattin Günday, gazeteci Selahattin Günday'ın da olduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı dosyada. Dün gerçekleştirilen 3. operasyonda da tekrarlayalım. Hasan Ataman Yıldırım, Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı. Yine Hasan Atilla Uğur, Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı. Dönemin Cumhuriyet Savcılarından Necip Doğan ve dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören de şu sıralarda Silivri Adliyesi'nde henüz savcı karşısında ifadelerinin devam ettiğini belirtelim Seda Öğretir.
0: Sena Gürbüyük anlattı Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri. Ve bir başka operasyon bugün İstanbul'da uyuşturucu operasyonu yapıldı. Ünlü isimlere yönelik olarak gerçekleştirildi. Şüpheliler arasında oyuncular, şarkıcılar, sosyal medyada tanınan bazı isimler var. Pek çok kişi.
2: İki ayrı soruşturma kapsamında 24 şüpheliden oluşan gözaltı listesi çıkartıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi. Aramalar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hazal Filiz Küçükköse, Melis İşiten'le birlikte Sefo ismiyle bilinen rap şarkıcısı Seyfullah Sağır ve eski milli futbolcu Hasan Şaş da yer alıyor. Suçlamalar uyuşturucu kullanmak, kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek. Başsavcılık makul şüpheyi destekleyen bazı deliller elde edildiğini de açıkladı. Ancak ayrıntılarına yer vermedi. Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan ve saç örnekleri de incelenecek. Bir diğer soruşturmada ise 6 zanlı hakkında uyuşturucu temin etmek ve fuhuş iddiaları söz konusu. İstanbul'da son dönemde pek çok farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Tutuklanan isimler oldu. Bazı gece kulüpleri, işletmeler ve otellerde baskınlar yapıldı. Lüks villalarda veya konutlarda şifreli partiler düzenlendi. Girişlerin parolayla yapıldığı da belirlenmişti.
0: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son uyuşturucu raporu alarm zillerinin gerçekten çaldığını söylüyor. Buna göre 2025 yılında uyuşturucudan ölümler %30 arttı. En fazla can kaybı da 30'da 39 yaş arasında.
4: 2025 yılında 557 kişi uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm sayısı 2024'e göre %30 arttı. Düşündüren bu veriler Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Başkanlığı'nın hazırladığı Türkiye Uyuşturucu Raporu'ndan. Rapora göre en fazla can kaybı 30-39 yaş arasında görüldü. Bu yaş grubunda 196 kişi hayatını kaybetti. Uyuşturucudan ölenlerin 27'si kadın. Bu ölümlerin %63'üne sentetik uyuşturucu neden oldu. 2025'te düzenlenen yaklaşık 312 bin narkotik operasyonunda 379.185 kişi yakalandı. 74,2 ton uyuşturucu madde ile yaklaşık 150 bin uyuşturucu hap ve 63 milyon 100 bin kök kenevir ele geçirildi. Raporda Türkiye'de 402.546 tutuklu ve hükümlü olduğu belirtildi. Bunların yaklaşık %45'i yani 179.978'i narkotik suçları nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Trafik ekipleri 2025 yılında 1420 sürücüye uyuşturucu testi yaptı. Bunlardan 272'sinin ön testi pozitif çıktı. Tedavi merkezlerine uyuşturucu kullandıkları için başvuranların sayısı ise 417.385 olarak kayıtlara geçti. Bunların %64,2'si ilk kez tedavi gördüğünü beyan etti.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Bakan Gürlek örgütün tamamen tasfiyesi ve silahlarını bırakmasından sonra yasanın yürürlüğe gireceğini söyledi.
8: Terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik. Biz sürekli olarak gittiğimiz illerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yapıyoruz. Bu süreci nasıl gittiği konusunda gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Terörsüz Türkiye sürüciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten terörsüz Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
0: 14 Ağustos 1974'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rumlar tarafından katledilen 126 sivilden kimlik tespiti yapılan 89 şehit toplu gömüldükleri mezarlardan çıkarılıp müstakil kabirlere defnedildi. Geriye kalan 37 şehitten 15'inin de kimlik tespit işlemleri tamamlandı. Şehitlikte defin işlemi gerçekleşti. NTV ekibinden Osman Terkan ayrıntıları anlattı.
9: O gün burada 14 Ağustos 1974 tarihinde Rumlar tarafından katledilenlerin 89'un defin işlemi geçtiğimiz süreçte gerçekleştirilmişti. Müstakil kabirlere defnedildiler. Şöyle bir hikaye var, acı bir hikaye. O gün burada Rumlar tarafından katledilen 126 sivil katliam çukurlarına gömülmüştü. Ve sonrasında o süreç devam ederken, o acı dolu günler devam ederken o çukurlardan çıkarıldılar, katliam çukurlarından ve toplu halde gömülmüşlerdi. Ama sonraki süreçte DNA testleri, kimlik tespitleri yapılmıştı ve sen de belirttin 89 kişinin müstakil kabirlere defin işlemi gerçekleştirilmişti. Şimdi 37 sivilin işlemi devam ediyordu. Şimdi bugünkü hem müze açılışı hem de devam eden süreç kapsamında 15 sivil vatandaşın da kimlik tespitinin tamamlandığı ve ailelerin de gelmesiyle birlikte burada tören mangası hazır. Yaklaşık 52 yıl önce yaşanan o katliamın acısı halen taze ve elbette ki unutturulmaması gereken bir acı. Bu kapsamda da Şehitlik Müzesi, Şehitler Müzesi'nin de açılışı gerçekleştirilecek. Orada o gün katledilenlerin eşyaları sergileniyor, onların hikayelerinin anlatıldığı bir müze. Ama asıl yürek burkan tablonun da bulunduğu noktadayız şu anda. 126 sivil atlılar, Murat Ağa ve Sandallar köylerinde yaşayan siviller Rum terör örgütü EOKA tarafından baskını sonrasında katledilmişlerdi. Ve sonraki süreçte geriye kalan 22 sivilin de kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından defin işlemleri gerçekleştirilecek. Bu sınıfın özelliği ise şu, burası Sandallar İlkokulu. Şimdi o gün şöyle söyleyeyim, yani dün burada öğretmenlik yapan, o dönem öğretmenlik yapan öğretmenle görüştük ve şöyle bir hikaye anlattı bizlere. Yazın çocuklara karnelerini verdim, evlerine uğurladım dedi. Burada 16 çocuk öğrenim görüyordu. Bu sıralarda oturuyorlardı. Evlerine uğurladık dedi ve son kez bir fotoğraf çektirelim istedim dedi o öğretmenleri. Ve sonrasında o fotoğrafı çektirdiler. Çocuklar evlerine gitti. Yaz tatillerini geçiriyorlardı ki işte 14 Ağustos'ta daha okullar açılmasına kısa bir süre kala 14 Ağustos'ta Rum çeteler tarafından o 16 öğrenciden 13'ü de katledildi. Yani bu sıralarda oturan 13 öğrenci bir daha buraya bu okula geri gelemedi. Ve işte onların hatıraları da şu anda bakın gerçekten de yani insanın yüreğini burkan bir manzara.
0: Ana habere başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı'na inşa edilen 4. pistin açılış törenindeki açıklamasına yer vermiştik. Bu yeni pistin devreye girmesinden havalimanı ve uçuşlar nasıl etkilenecek? Şimdiki haberle de ona bakacağız.
1: Bismillah.
2: Teknik ve mekanik hesaplamalar, testler tamamlandı. Uçak koşu yolu hazır hale getirildi. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pistin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.
1: Rüzgar 0.50'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
10: Clear for takeoff from 09 Turkish 4 Bravo Zulu.
2: İstanbul Havalimanı'na 30 saniyede bir uçak iniyor veya buradan uçak havalanıyor. 2820 metre uzunluğunda 45 metre genişliğindeki bu alanın hizmete girmesiyle seferler daha da hızlanacak.
11: Bizim doğu batı pistimiz sadece kalkış için kullanacağız. Hani iniş için kullanmayacağız. Ama 3 ana pisti hem iniş kalkış için kullanırken 4. ana pisti kalkışa kullanacağız. Dolayısıyla kalkışta diğer 3 pisti daha az meşgul edeceğiz.
2: Doğu batı yönünde inşa edilen pistten kalkacak uçaklar direkt rotalarına yönelecek. Zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak.
11: Bir uçak gösterdim size. Kuzeye doğru kalktı. Sonrasında doğuya doğru yöneldi. Yani ne yapıyor? Havada bir manevra yapıyor. Belli bir zaman ve yakıt harcıyor. Esasında tam da bu uçakların yani hem Türkiye'nin doğusuna doğru gidecek olan hem uzak doğuya, Orta Asya'ya gidecek olan uçakların doğrudan bu pistten hem daha kısa bir taksi yoluyla hem de havalandığı zaman istikametine girmiş olarak yoluna devam etmiş olacak.
2: İstanbul'da 4 ana pistin yanı sıra 2 yedek pist de yer alıyor. Son yatırımlarla birlikte kapasite ve yolcu taşıma hızı daha da arttı. Bu yıl sonuna kadar 87 milyon yolcuya hizmet verilmesi öngörülüyor.
0: Suudi Arabistan'ın Umman aracılığıyla Yemen'deki Husilere yeni bir teklif ilettiği öne sürüldü. Buna göre teklif 2 haftalık ateşkes ilan edilmesini ve Riyad'la Husi yönetimi arasında doğrudan görüşmeler başlatılmasını içeriyor.
4: Yemen'de İran destekli Husilerin Babülmendeb Boğazı boyunca hızla ilerleyişi ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken Riyad yönetiminin Umman aracılığıyla Husilere yeni bir teklif ilettiği öne sürüldü. İddia Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Akbar gazetesinde yer aldı. Buna göre teklifin amacı öncelikle Husilerin taleplerini ele almak ardından da ateşkes süresinin sonunda kapsamlı bir anlaşmaya varmaya çalışmak. Teklif 2 haftalık ateşkes ilan edilmesini ve Riyad'la Husi yönetimi arasında doğrudan görüşmeler başlatılmasını içeriyor. Lübnan gazetesine konuşan kaynaklara göre teklif Suudi Arabistan'ın son günlerde ABD, Mısır, Pakistan ve Uman'la gerçekleştirdiği bir dizi temasın ardından hazırlandı. Kaynaklar Riyad'ın Husilere ateşkesin sonunda kapsamlı bir anlaşmaya varmayı hedeflediği mesajını iletmeye çalıştığını öne sürdü. Husiler son haftalarda Suudi Arabistan'a defalarca saldırarak ülkenin petrol ihracatı kapasitesini felce uğratma tehdidinde bulundu ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırdı. Suudi Arabistan'ın İsrail'den de istihbarat desteği istediği öne sürülüyor.
0: İran savaşının sadece ilk ayı Arap ülkelerinin ekonomilerine 150 milyar dolara mal oldu. Bu tespit Birleşmiş Milletler'den geldi. Savaşın Arap dünyası genelinde yatırımları ve ekonomik çeşitlendirmeyi geciktirebileceği uyarısında da ayrıca bulunuldu.
4: İran savaşı Arap ülkelerini, özellikle Körfez ülkelerini derinden sarstı. Savaşın bu ülkelerdeki etkileriyle ilgili Birleşmiş Milletler'den yeni bir uyarı var. Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Genel Sekreteri Rania El-Masat, savaşın sadece ilk ayının Arap ülkelerine 150 milyar dolara mal olduğu uyarısı yaptı. Masat, kaybın bölgenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %4'üne denk geldiğini söyledi. Merkezi Doha'da bulunan düşünce kuruluşu Orta Doğu Küresel İlişkiler Konseyi'nin uzmanlarından Muhanat Selum, savaşın Körfez ülkelerine etkisinin uzun vadeli olacağı uyarısı yaptı.
12: Körfez ülkeleri sanırım en ağır bedeli ödedi. Bu ülkeler bizzat seçmedikleri bir savaşın hem muharebe alanı hem de yaşadıkları mali kayıplar nedeniyle adeta finansörü konumundalar. Aynı zamanda arabuluculuk rolünü de üstlenmiş durumdalar. Dolayısıyla Körfez ülkeleri üzerindeki etkiler son derece belirgin ve bu etkinin uzun vadeli olacağını düşünüyorum.
4: Selum, Körfez ülkelerinin savaştaki tutumlarına da vurguda bulundu.
12: Bu savaş, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde dışarıdan bakıldığında bir bölünme gibi algılanan duruma yol açtı. Umman gibi arabuluculuk yapmaya çalışan ve İran'la savaşa karşı olduklarını ifade eden ülkeler vardı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri gibi İran'ın saldırganlığına karşılık verilebileceğini savunan Şahin tutumlu ülkeler de mevcuttu. Suudi Arabistan da bu gruptaydı. Katar arabuluculuk rolü üstlenip tarafsız bir duruş sergilerken Bahreyn biraz daha şahin bir tavır takınıyordu.
4: Savaşın Körfez ülkelerini birlik haline getirdiği de vurgulandı.
12: Bence bu savaş Körfez ülkelerini birbirine yakınlaştırdı. Zira İran'dan gelen varoluşsal tehdit yalnızca bu ülkelerin askeri varlığına değil ekonomik varlığına da yönelikti. Şimdi ise gelecek beraberinde ciddi sınamalar getiriyor. Eğer İran, Körfez İşbirliği Konseyi'nin serveti üzerinde bir tür kontrol veya vergi uygulamaya çalışırsa, bunun bu ülkeler tarafından hoş karşılanmayacağını düşünüyorum. ABD'nin kendilerini İran karşısında yalnız bırakmayacağından da emin olmak istiyorlar.
0: İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Beseç güçleri öncülüğünde başkent Tahran sokaklarında bir geçit töreni düzenlendi ve bu gösteriye İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da katıldı. NTV Tahran muhabiri Ali Çavuk'tan daha fazla ayrıntıyı alalım bu gösteriyle ilgili. Ali.
13: Devletir. Yeni bir tatbikat veya geçit töreni diyebileceğimiz yürüyüş gerçekleşti bu sabah başkent Tahran'da. 313 bin İran fedaisi adlı bir tatbikattı bu. Daha önce savaş döneminde can feda adlı bir uygulama başlatmıştı Tahran yönetimi. Ve bu kapsamda da söz konusu uygulamaya kayıt olanlar sivil savunma tatbikatı kapsamında silahlandılar. Ve silahlı bir şekilde bugün Tahran caddelerinde, sokaklarında bir yürüyüş gerçekleşti. Bu yürüyüşe ve tatbikata, geçit törenine Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan katıldı. Üst düzey askeri isimler de yine burada görüntü verdiler ve Besiş kurumunun başına yeni atanan eski devrim muhafızları istihbarat sorumlusu Hüseyin Tayyip de yer aldı söz konusu yürüyüşte. ABD ve İsrail bayraklarıyla kaplanmış bazı tabutlar taşındı. Yine bu geçit töreninde askeri araçlar, uçak savarlar, dronlar ve silah eğitimi almış, ellerinde silahlarla yürüyen siviller de vardı. Doğrudan ülkenin dini lideri Müşteba Hameney tarafından meydanların boş bırakılmaması noktasında bir çağrı vardı. Bu çağrının ikinci bir emre kadar meydanların dolu bir şekilde sürmesi gerektiği yönündeydi. Ve bu kalabalıklar, bu meydanlar artık silahlı eğitim de almış durumdalar. Yeni bir savaşa hazırlık da var işin içinde. Bir kara saldırısı olduğunda içerideki sivil savunmayı bir anlamda eğitiyor ve donatıyor Tahran yönetimi. Besiş kurumunun başındaki isim Hüseyin Tayyip burada bir konuşma gerçekleştirdi ve İran fedaileri kampanyası milletin topyekün yeni bir savaşa hazır olduğunu göstermektedir ifadesini kullandı. Savaşta ABD ve İsrail'i yenilgiye uğrattıklarını söyledi. Hürmüz Boğazı'nı tüm gücümüzle savunacağız ve ABD'yi bölgeden ayrılmaya zorlayacağız diyor Hüseyin Tayyip. Ayrıca yakın gelecekte Amerikalıların yenilgiyle bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını göreceğiz ifadesini de kullanıyor. Ve adeta yeni bir savaşa hazırlanıyor diyebiliriz. Şubat ayından bu yana bu ülke içerisindeki en geniş katılımlı yeni bir yürüyüş oldu. Halkın katılımı gerçekleşti. Halk katılımıyla gerçekleşti bu yürüyüş ve bir anlamda siviller silah eğitimi almıştı. O sivillerin geçit törenini görmüş olduk ve gerilim de bir taraftan devam ediyor Seda Öğretir. Hürmüz Boğazı'nda bugün bir geminin daha hedef alındığı bilgisi var. Diplomatik anlamda da girişimler devam ediyor. Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın da Tahran'a gelmesi bekleniyor Seda.
0: Peki Ali Çabuk'la konuştuk. Tahran'dan şimdi bir başka canlı bağlantı yapacağız. Adresimiz Avrupa olacak. Fransa'da Elize Sarayı'nda önemli bir toplantı yapıldı bugün. Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan, Meclis Başkanı, siyasi parti liderlerini topladı. 3 saatten fazla sürdü toplantı. NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca ile konuşalım şimdi. Kayhan, Macron neden böyle herkesi topladı? Bir acil durum, kriz hali mi var?
14: Evet Seda, kriz hali var. Hatta bu kriz her geçen gün daha da ciddileşiyor. Bir akaryakıt krizi geliyor. Akaryakıt fiyatları Eylül ayı başından bu yana her gün artmakta. Ki şöyle söyleyeyim, şu anda kurşunsuz benzinin litresi Fransa genelinde ortalama 2 euro 40 centi bulmuş durumda. Dizel ise, yani motorin ise 2.60'ları geçti, hatta dün 2.90'ları kadar çıktı otoyollarda. Bu tabii büyük bir krizin habercisi, sosyal bir krizin habercisi ki Fransa'nın iç istihbarat birimleri daha doğrusu Cumhurbaşkanı Macron'u önümüzdeki ay sosyal patlama yaşanabileceği konusunda uyarıyor. İşte hem bu sosyal patlama riski ve enerji fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarındaki artış, hem de Rusya'nın oluşturduğunu söylediği hibrit tehditler konusunda siyasi partilerin liderleri ile bu sabah 3 saatlik bir istişarede bulundu Cumhurbaşkanı Macron. Tabii kendisinden özellikle beklenen bu toplantı sonrasında akaryakıt fiyatları konusunda bir önlem olup açıklanıp açıklanmayacağıdı. Cumhurbaşkanı Macron bu konuda somut bir önlem açıklayamadı. Hatta şöyle de dedi Seda, bu akaryakıt krizi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yürüttüğü savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kilitlenmesinden kaynaklanıyor dedi. Hürmüz Boğazı'nın kilidi bizde değil ifadesini kullandı ve şu anki akaryakıt fiyatlarındaki artışın Fransız hükümetinin politikalarından kaynaklanmadığını söyledi. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi bu muhalefet ifadeler muhalefet partileri tarafından, o partilerin liderleri tarafından şu anda eleştirilmekte. Akaryakıt fiyatları biraz önce söylediğim gibi artmaya devam ediyor ve önümüzdeki aydan itibaren çok ciddi biçimde Fransa'da ve belki Avrupa'nın başka ülkelerinde de bu akaryakıt fiyatlarındaki artış

0: kendi araç ve sonunda yol üzerindeki bir köprünün altında çarparak durdu. Aracın içinde 3 kişi vardı. Köylülerin yardımıyla son anda kurtarıldılar. Sivas'ta öldürüldüğü öne sürülen Büşra Bebeği arama çalışması aralıksız sürüyor fakat bir iz yok. 10 Eylül'de hayvancılıkla uğraşan balıkçı ailesinin 11 aylık kızı Büşra için kayıp ihbarında bulunuldu. Anne Elif Balıkçı, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı farklı ifadeler verdi. Anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Çiftin diğer 4 çocuğu da devlet korumasına alındı. Kardeşlerin ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia ettiler. Bunun üzerine Mehmet K. de gözaltına alındı. Büşra bebeği arama çalışması ise aralıksız devam ediyor. Ekipler yayla bölgesini adım adım arıyor, adım adım tarıyor. Aramalarda yapay zeka destekli insansız hava araçlarıyla iz takip ve kadavra köpekleri de kullanılıyor. İsrailli bir şebeke Türkiye'de kurduğu çağrı merkeziyle dünyayı dolandırdı. Uluslararası çaptaki vurgunun boyutu 3 milyar dolar. İstanbul Başsavcılığı ve Emniyeti, MİT ve Interpol'ün ortak operasyonuyla çete çökertildi. Çoğu yabancı 191 zanlı gözaltına alındı. 50'ye yakın şüpheli de halen aranıyor.
1: İsrailli dolandırıcılar Türkiye'de çağrı merkezleri kurdu. Sosyal medya ilanlarıyla tuzaklarına düşürdükleri mağdurlara kripto piyasalarda ve fonlarda yüksek kar vaat ettiler. Uluslararası çaptaki vurgun 3 milyar doları buldu. İstanbul ve Muğla'daki operasyonlarda çoğu yabancı 191 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT, Interpol ve İstanbul Siber Şube Polisleri dolandırıcılık şebekesini çökertti. İsrailli dolandırıcıların Türkiye'de 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi kurduğu ortaya çıktı. İşe alacakları çalışanları önce yalan makinesi testine soktukları, testi geçenlere mağdurları ikna etmek için sahte hayat hikayesi hazırladıkları anlaşıldı. Uluslararası dolandırıcılık için çok sayıda yabancı dil bilen kişi çalıştırdıkları, İsrail bağlantısına dikkat çekmemek için ofislerde İbranice konuşmayı yasakladıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların hedefinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore gibi ülkelerde yaşayanlar vardı. Burada ilginç bir de detay var. Çağrı merkezi çalışanlarının İsrail ve Amerikalıları dolandırmaları yasaktı. Dolandırıcılar sahte ekranlar hazırladı. Mağdurları kar etmiş gibi gösterdi. Böylece daha çok para topladı. Ancak müşteriler paralarını çekmek istediğinde türlü bahanelerle ödenmedi.
2: Finans ofisi ve çağrı merkezi gibi yerlerde arama ve el koyma işlemleri devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok.
1: Vurgunun boyutları ortaya çıkınca 239 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların mal varlıklarına el konuldu. Ancak 3 milyar dolarlık dolandırıcılıkta paranın büyük kısmının yurt dışındaki banka ve kripto hesaplarında olduğu tespit edildi.
0: Kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan 4 katlı bir bina çöktü İstanbul'da ve o sırada yoldan geçenler son anda kurtuldu.
1: Kontrollü olduğu belirtilen yıkım kontrolden çıktı. 4 katlı bina aniden çöktü. Olaydan önce yoldan geçen iki kadın ve bir çocuk enkaz altında kalmaktan yalnızca birkaç saniyeyle kurtuldu. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Hilal Sokak'ta bulunan 4 katlı apartman kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış ve yıkımına başlanmıştı. Çalışmalar devam ederken bir gürültü çıktı ve bina bitişiğindeki mobilya mağazasına doğru çöktü. O an güvenlik kameralarına yansıdı. Yolda yürüyenler yıkım altında kalmaktan son anda kurtuldu. Polis ve belediye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. bina yıkım çalışmasının kontrolden çıkmasıyla ilgili

0: soruşturma başlatıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir haber helikopteri yayın sırasında yere çakılmıştı. 3 kişi de hayatını kaybetmişti. Bir başka açıdan yeni görüntüsü ortaya çıktı. Los Angeles'taki bir binanın güvenlik kamerası kayıtları bunlar. NBC televizyonuna ait haber helikopteri aniden irtifa kaybederek düşmüş. İçindeki muhabir ve pilotun yanı sıra yerde bulunan bir kişi de hayatını kaybetmişti. Televizyon muhabiri Elenia Moreno'nun pilota söylediği "yükselebiliyor musun" sözleri kazadan saniyeler önce ekrana yansımıştı. Londra'dan Bangladeş'e giden uçakta iki yolcu arasında kavga çıktı. Yolcu uçağının kabininde yumruklar uçuştu. İşte o kavga anları. Biman Bangladeş Hava Yolları'na ait yolcu uçağı burası. İki kişi arasında sözlü tartışma kısa sürede böyle yumruklaşmaya dönüştü. Kabin ekibinin yanı sıra yolculardan bazıları da kavgayı ayırmaya çalıştı. Yumruklaşan yolcuların kıyafetleri yırtıldı. Kabindeki diğer yolcular da olan biteni işte böyle kaydetti. Ağız ve diş sağlığındaki küçük bir ihmal ilerleyen yaşlarda demans riskini en az %50 artırıyor. Uzmanların işaret ettiği o gizli tehlike ne ve korunmak mümkün mü bakalım.
0: Ağız sağlığıyla beyin fonksiyonları arasındaki doğrudan bağlantı Japonya'da yapılan uzun soluklu bir araştırmayla yeniden gündemde. Japon bilim insanları yaklaşık 1400 kişiyi 10 yıl boyunca takip aldı. Şiddetli diş eti kanaması ve çekilmesi yaşayan bireylerde demans gelişme riskinin %50'nin üzerinde arttığı görüldü. Yoğun diş eti iltihabının devam ettiği vakalarda ise riskin %72'ye kadar çıktığı belirtiliyor. Çalışma Klinik Periodontoloji Tıp Dergisi'nde yayınlandı. Araştırmacılar diş eti iltihabının kan dolaşımı yoluyla beyne ulaştığını ve vücut çapında iltihaplanmayı tetiklediğini düşünüyor. Bilim insanlarına göre bu zararlı maddelerin beyne ulaşmasını engelleyen kan-beyin bariyerini zayıflatıyor. İlerleyen süreçte bu durum nöron hasarına ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara da zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlara göre ağız ve diş bakımı demans riskine karşı kritik bir kalkan oluşturabilir.
1: Unutmak bazen bir yüzü, bazen ismi, bazen de her şeyi. Yeri geliyor, kendi çocuklarını bile tanımıyorlar. Üstelik bu sadece hastayı değil, onunla birlikte ailesinin de yaşamını değiştiren uzun zorlu bir mücadele. Türkiye nüfusu yaşlandıkça Alzheimer da giderek artıyor. Tuana Çiftçi hem hasta yakınlarıyla hem de uzmanlarla konuştu.
0: Ailelerini, anılarını, hatta yemek yemeyi unutuyorlar. Türkiye'de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastasının olduğu ve yüz binlerce ailenin de bu durumla mücadele ettiği tahmin ediliyor.
2: Halüsinasyonlar görüyordu, geceleri bağırmalar oluyordu. Bana karşı çok şiddetli sıkıntılarımız vardı. Yani bağırıp çağırmaları vardı. Torunlarını tanıyamıyordu, isimlerini bilmiyordu.
3: Bu Covid kapanmasında annemde bu demansın çok şiddetli. Hani hezeyanlar işte gibi belirtilerini gördük. Biraz hani psikotik belirtiler deniyor buna. Bizim anlayabileceğimiz boyuta o zaman geldi.
2: Hırçınlık var, yanlış anlama var, aniden çıkışlar var, agresiflikler var, hareketlilik var zaman zaman böyle. Yani durması gereken yerde durmuyor. Mesela anne otur diyorsun, oturmuyor. Hayır, gideceğim.
0: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 65 yaş üzeri nüfus son 5 yılda %20 artarak 2025 yılında 9 milyona yükseldi. Türkiye gittikçe yaşlanırken Alzheimer görülme sıklığı da arttı. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü öncesinde farkındalık oluşturmak için İstanbul'da Türkiye Alzheimer Derneği hasta yakınlarını ve uzmanları bir araya getirdi.
4: Türkiye'nin her yerinde tanıtıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. Ayrıca Türkiye'deki ilk gündüz yaşam evini 2011 yılında derneğimiz tarafından açılmış. Burada da hastalarımız gelip sosyalleşme imkanı buluyorlar. Uzmanlar eşliğinde verimli bir şekilde vakit geçiriyorlar. Aileleri için de bir soluk alma amacı oluyor.
0: Son yıllarda Alzheimer'la ilgili umut verici gelişmeler de yaşanıyor.
5: Alzheimer hastalığında en önemli yeni iki gelişme erken tanıda kullanılan bu biyo işaretleyiciler. İkincisi de hastalığı yavaşlatan yeni ilaçlar. Şimdi artık beyinde olan değişiklikleri biz kandan tespit edebiliyoruz. Kan testini veriyorsunuz, size 18 dakika içinde sonuç veriyor.
1: Günün en güzel haberini sona sakladık. Gerçekten heyecan verici bir haberdi. Bu bir tür keşif. Bolivya ormanlarında bulunan benekli kedinin DNA analizleri sonucunda yeni bir tür olduğu tespit edildi. Yerel halkın kediye verdiği isim Tilcayo. Bu da hayvanın yeni bilimsel adının Leopardus Tilcayo olarak belirlenmesine neden oldu. Tilcayo 1923'ten bu yana keşfedilen ilk kedi türü. Tilcayo hali hazırda türün bilinen tek teyit edilmiş üyesi. Bolivya'daki bir hayvan kurtarma merkezinde yaşıyor. Yavruyken bulunduğunda evcil bir kedi sanıldı ama DNA çalışmaları benekli yaban kedisinin yeni tür olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları aynı türde başka kedilerin de var olduğunu düşünüyor. Yeni tür yaklaşık 45 santimetre gövde uzunluğuyla ortalama bir evcil kedi boyutunda. Yuvarlak kulakları ve benekli kürkü ise onu bölgedeki diğer küçük kedi türlerinden ayırıyor. Yaklaşık 10 yaşındaki kedinin bulunmasından önce yoğun ormanlık alanlarda gizlendiği düşünülüyor. Bu son haberimizdi. Ana haber bültenimizi noktaladık. Bugün Cuma, bu saat 21'de zincirleme reaksiyonla karşınızda olacağız demek. Az sonra görüşmek üzere.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: NTV Radyo.

0: Show. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, geçen programımızda Türkçe'de vurgu üzerinde düşünmeye başlamış ama bitirememiştik. Sözcük vurgusunun önemli kimi kurallarını hatırlamıştık. Bugün de tümce vurgusunu gözden geçirelim. Tabii gene kısaca ve ana hatlarıyla. Şimdi bir tümceyi vurgusunu değiştirerek iki ayrı anlamda söyleyeceğim. O bir numaraydı. O bir numaraydı. İlk söyleyişte sözü edilen kişi övülüyor. O bir numaraydı deniyor. Ama ikinci söyleyişte sözü edilen kişinin pek güven veren biri olmadığı, insanlara numara yaptığı anlaşılıyor. Vurgulama hatalarının yol açabileceği aksaklıkları gösteren abartılı bir örnekti bu. Şimdi ise televizyon haberlerinden derlediğimiz örnekler verelim. Yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor. Elektrik kontak ya da kısa devre dışında nasıl yangın çıkarabilir ki? Doğru vurgu, yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor. Hava durumuyla ilgili bir haberde şöyle sunuldu. Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar devam ediyor. Saatler sözü tek başına bir zamanı göstermez. Oysa akşam saatleri dediğinizde belirli bir zamanı belirtmiş olursunuz. Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar devam ediyor. Aslında vurgu tümüyle yanlış. Çünkü haber karın ne zaman başladığı değil, hala devam ettiği. Yani doğru vurgu şöyle olmalıydı. Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar devam ediyor. Yani kısacası Ankara'da kar devam ediyor. Gerçekten ne demek istediğinizi bilirseniz vurgulama hatası yapmazsınız ve dinleyen de anlamak için fazladan çaba sarf etmez. Kafanız karıştığında doğru vurguyu bulmak için sorusunu sormalısınız. Tümcemiz fırtına ağacı devirdi. Soru: ağacı ne devirdi? Fırtına ağacı devirdi. Soru: fırtına ne yaptı? Fırtına ağacı devirdi. Daha derinlere dalmadan bir iki oyuncaklı örnek verelim. İki şekerli çay istedi. İki şekerli çay istedi. Bensiz batan bir gemisin sen. Bensiz batan bir gemisin sen. Gemilerinizin hiç batmaması dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
4: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
0: Reklam.
5: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
6: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumları destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
7: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
8: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
3: NTV Radyo.

Show. Power to the moon. Hafta sonu çoğu yerde güneş görülebilecek. Cumartesi İstanbul açık, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 31, Bursa az bulutlu 26 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da hava açıyor, rüzgar hafif, sıcaklık öğle 24-25 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-31, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, iç kesimlerse daha bulutlu. Rüzgar karadan kuru esecek. Adana 32, Hatay 30, Isparta 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Samsun, Tokat, Kastamonu'da da kısa süre yağmur görülecek. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl çevresinde sağanak geçişi sürecek. Van'da da kısa süre yağış var. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azaldı. Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Burası NTV Radyo. Saat 21. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.

0: zincire çarpışıp reaksiyon oluşturduğu programa, zincirleme reaksiyona hoş geldiniz. Birbirinden farklı 6 konu, her konu için 15 dakikamız olacak. Bugün raflarda saklanan karanlık sırlardan soğuk makinelerin gölgesine uzanırken, insanın kırılgan dokusunu, tuhaf aklını ve hayatta kalmak için zamana meydan okuyan direncini konuşacağız. İnsanı insanla anlayacağımız bir bölüm olacak. Hazırsanız zincirleme reaksiyon başlıyor.
1: Zincirleme reaksiyon da birazdan hayatın dokusuyla şekillenen insan direncini konuşacağız. Faili meçhul cinayetler nasıl çözülüyor? Konuğu suç araştırmaları uzmanı Mesut Demirbilek. Sonbahar neden hüznün merkezi? Konukları nörolog Profesör Doktor Burcu Örmeci, uzman klinik psikolog Doktor Yasemin Meriç Kazdal. Yapay zeka insanlığın sonu olabilir mi? Konuğu akademisyen Profesör Doktor Dicle Yurdakul. Geleceği insan zekası mı kurtaracak? Konuğu kendi sanal ülkesini kuran Aras Talha Çağlayan. Kışın neden daha çok hastalanıyoruz? Konuğu infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul. Gıda saklama geleneğinin tarihi ne? Konuğu Şef Yaren Çarpar. Tüm konularda bizimle olacak konuğumuz oyuncu Alican Aytekin. Hazırsanız başlıyoruz.
0: Zincirleme reaksiyona başladık. Alican Aytekin de geldi. Hoş geldin.
2: Hoş
0: programımıza
2: bulduk.
0: Sefalar getirdin.
2: Teşekkür
0: Neler
2: ediyorum.
0: Neler yapıyorsun? Sosyal medyada çok görüyoruz. Çok eğlenceyle takip ediyoruz. Eğleniyoruz, gülüyoruz.
2: Ya valla biraz böyle sosyal medyaya yönümü dönmüş oldum. Orada içerik üretmek benim hoşuma gidiyor. Yani daha doğrusu reklam içerikleri üretiyorum. Ben direkt bir dijital içerik üreticisi gibi şey yapmıyorum ama markalarla işbirlikleri yapıyorum filan. O da böyle yaratıcı tarafımı besleyen bir şey oldu. Hoşuma gitti. O kadar hoşuma gitti ki dedim küçük bir de ajans açayım bari ben. Madem bu işi böyle güzel bir şekilde yapıyoruz. Şimdi bir yandan kendi ajansımı kurdum. Bir yandan hali hazırda devam eden işleri devam ettiriyorum filan. Tatlı bir alan yarattım kendime.
0: Evet. Aslında izleyince orada da küçük oyunculuklar var tabii.
2: Evet.
0: Ama o yaratıcılığını kullandığım bir bölüm olduğu için mutlaka keyifli. Ama oyunculuk... Yolcunun da keyfi başka olsa
2: ya,
0: gerek.
2: Kesinlikle ikisi de farklı ama hangisi daha tatmin ediyor derseniz gerçekten yaratıcılık kısmı. Yani şimdi biz sete gittiğimizde bize verilen kostümü giyiyoruz. Hmm. Evet bir karakter yaratıyoruz ve oynuyoruz. Ama sonrasında her şeyini bırakıp eve geri dönüyorsun. Burada her şeyi kendin yaratıyorsun. Dünyayı da kendin yaratıyorsun. Hmm. Çünkü yönetmen de sensin. Hmm. Reji de sensin, sanat ekibi de sensin, senarist de sensin, oyuncu da sensin. O öyle olunca böyle daha değerli bir şey var burada. O da insanı bence besleyen bir şey oluyor.
0: Doğru, pek çok noktada artık sorumluluk tamamen sende. Ve bu içerikler elbette güncelle de, gündemle de çok alakalı oluyor. Tabii. Yaratıcılığı orada da konuşturuyoruz. Şimdi biz bu programda sıklıkla biraz böyle sonbahardan da konuşacağımız bölümler Güzel. Olacak. Baktık sonbaharda doğmuşsun.
2: Evet.
0: Peki sonbahar insanı mısın?
2: Ben genel olarak bahar insanıyım. Yani sonbahar, ilkbahar. Ben geçiş seven bir insanım. Yani kendi hayatımda da böyle sabit kalamayan, geçişler yaratan, işte... En basitinden sürekli ev değiştiren yani belki köklenememek de diyebiliriz buna yani daha olumsuz bir yerden bakarsak ama ben çok olumsuz bir yerden bakmıyorum. Ben değişimi seviyorum. O yüzden o değişim benim hoşuma gittiği için ben bahar seviyorum. Yani o geçiş şeyleri, mevsimleri benim için daha güzel.
0: Bahar her türlü ilkbaharda sonbaharda evet. tercihimdir diyorsunuz. Oyunculuk da zor bir iş. Yaratıcılık da aslında kolay değil. İçerik üretmek sıklıkla ve... güzel, ilgi çekici, dikkat çekici içerik üretmek de kuşkusuz kolay değil. Bir direnç gerekiyor.
2: Kesinlikle.
0: Peki bir hayata karşı bu anlamda dirençli tutan şey nedir seni? Ya da nelerdir? Nereden alırsın kuvvet?
2: Ben hayal kurmayı çok seviyorum. Yani benim bence hayattaki o itkim şey oluyor. Hep kurduğum hayale doğru ilerlemek. Ve hep yeni hayaller kurmak. Başarısızlık yaşadığımdaki o çöküşüm çok uzun sürmüyor o yüzden. Yani hemen kendime yeni bir motivasyon yaratabiliyorum. Diyorum ki bak orada bir top daha var hadi oraya şimdi. Tamam bunu alamamış olabiliriz bunu gol yapamamış olabiliriz ama ileride başka top var. Hadi şimdi oraya koşuyoruz diye. Hep kendime daha ileride kurduğum hayaller bence beni.
0: Evet, orada o zaman vazgeçmemek ve hep bir sonraki adımla ilgilenmeye başlamak insanı motive edebiliyor hayata karşı. Tamam o halde ısındıysak.
2: Isındık.
0: Tamam, başlayalım. İlk konumuzla başlayalım, hadi gelin. Şimdi zaman her şeyin ilacı derler ama bazı şeyler zamanla unutulmaz, unutulamaz. Hele ki ortada bir cinayet varsa. Zaman akıp gitse de izler, sorular ve cevaplanmamış ihtimaller hep bir yerde bekler. Ha, bazen yıllar geçse bile tek bir ayrıntı gelir ve gizemi çözer ya da en azından o halkayı başlatır. Taşları zihnimizde yerine oturtacak kırmızı halkamızla gelin soralım. Faili meçhul cinayetler nasıl çözülüyor?
1: ...2026 yılı Nisan ayında kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, toplum vicdanını sarsan dosyaları yeniden açtı. Türkiye genelinde 75 ilde toplam 638 dosya ve 693 maktul vakası raflardan indirildi. Güncel kriminal incelemelerle 46 ayrı dosyadaki 52 maktulün cinayeti tamamen aydınlatıldı. Süreç adli tıp ve adli bilişimle ilerliyor. Eskiden yetersiz kalan biyolojik izler yeni nesil DNA testleriyle eşleşiyor. Dijital veri haritaları, geçmişe dönük telefon sinyalleri ve yenilenen çapraz sorgular düğümü çözüyor. Peki, yıllar önce işlenmiş bir cinayetin faili bugün adım adım nasıl ortaya çıkarılıyor?
0: Kırmızı konunun 15 dakikası yeni konuğumuzla birlikte başladı. Suç araştırmaları uzmanı Mesut Demirbilek geldi. Hoş geldiniz.
3: Hoş
0: bulduk. Son zamanlarda sıklıkla bir Fethi Kabir haberi yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar hızlandı. Geçmişteki bazı dosyalar tekrar açılıyor. Öyle olunca da bazı şüpheli ölümler tekrar araştırılıyor. Tek tek üzerinden gidelim isterim. Bugün bile devam eden çeşitli yeni ifadelerle Kaşif Kozinoğlu dosyası var. O dönem Adli Tıp Kurumu'nun kendisine kalp krizi sonucu doğal ölüm raporu vermiş. Bugün mezarı açıldığı zaman elde edilecek bulgular bu raporu teyit edebilir mi ya da yalanlayabilir mi? Yeni ne söyler bize?
3: Sadece bir tek Fethi Kabir'den çıkacak sonuçlarla bir gerçeğe ulaşamayabiliriz. Hı hı. O yüzden bunlar araştırılırken bir tek Fethi Kabir'in adli tıp bulguları değil, geçmişte tutulmuş tutanaklardan o zamanki bu konuya şahit olmuş insanlara varıncaya kadar hepsini bir bütün olarak ele alırsanız o resmi görme şansınız olur. Bugün Kaşif Kozinoğlu ile ilgili yapılan bütün çalışmalar tabii ki geçmişteki bir dosyayı açmak, şüpheli bir ölümü açmak aslında. Hı-hı. Yani evet, kalp krizi denmiş fakat şüpheli bir durum olabilir iddiasıyla yola çıkmış bir takım çalışmalar var. Sadece o değil, her sene işte kayıp insanlarla ilgili ya da bulunan işte kimliği belli olmayan cesetlerle ilgili de benzeri çalışmalar yapılıyor. Buradaki aslında büyük emek tabii ki adli tıp tarafında olacaktır. Çünkü oradan alınan örnekler, bu kişinin geçmişte Kaşif Kozinoğlu'nun hakikaten kalp ya da o kalp krizini tetikleyen herhangi bir zehirlenme ya da benzeri konular var mı?
0: Bugün mezarı açıldığı zaman bununla ilgili ipucu bulma ihtimali nedir?
3: Var tabii ki var. Yani çok daha uzun yıllar sonrasında var. Hatta arkeolojilerde bulunan bir takım işte insan kemikleri ve benzeri konularında dahi bunlar bulunabiliyor, yapılabiliyor günümüzde. Orada tabii yapılacak konularda bir zehirlenme konusu varsa ya da arsenik ve benzeri konular varsa ya da başka bir şey. Şu anda bilemiyoruz tabii ki.
0: Evet.
3: Yani arsenik en çok duyduğumuz konulardan birisi. Hı hı. Biliyorsunuz rahmetli Özal'ın da tekrar Fethi Kabir'i yapılmıştı. Daha birçok aslında geçmişte bunları duyduk. Oradan sonuçlar çıkar. Bakın bu tarz araştırmalarda iki şey çok önemlidir. Laboratuvar çalışmaları yaparsın, incelemeler yaparsın, adli tıpta otopsiler. Bir şeyin olduğunu ispat etmekle ne olmadığını ispat etmek ikisi eşit derecede önemlidir.
0: Hı hı. Yani kalp krizinden değil demek de bir şeydir. Zehirlenme evet. tespit evet. edilemese yani, dahi.
3: Ya da kalp krizindendir Hı. demek de önemlidir.
0: Evet, anladım.
3: Bunun Hı -hı. yoksa öteki türlü herkesin şüphe dosyalarının içerisinde Hı -hı. kalmaya devam eder. Hı -hı. O yüzden de bu yapılanları ben önemli görüyorum. Hı -hı. Fakat bir tek orada bağlamayın yalnız. Yani bugün işte alınacak ifadeler, bir başkalarına alınacak ifadeler,
0: tabii,
3: o güne
0: tabii.
3: ait olan öyle bir dijital delil ortaya çıkar ki Hı -hı. O dijital delil o zamanlar çözülememiştir. Bugün onu tekrar Hı -hı. Ele geçirilmiştir. Hı -hı. O da bir anlam katacaktır bu olaya.
0: Alican, bu tip haberleri nasıl takip ediyorsun?
2: Ya ben çok Merak kaygıları misin? Olan bir insanım. Hı -hı. Ama kendimi de buradan alamıyorum. Yani bir şekilde bu haberler benim dikkatimi çekiyor ve yani gördüğüm zaman kalıp devam ediyorum. Hı -hı. Ben şeyi merak ediyorum. Mesela böyle şüpheli bir ölümde bu zehir var mı yok mu kısmını en başta yapamıyor muyuz? Yoksa hani belli bir deliller çıkınca mı yapılıyor acaba mesela?
3: Bunu iki şekilde cevaplayayım. Bir tanesi tabii ki yapılması gerekiyor. Zaten her şüpheli ölümde muhakkak otopsi yapılır. Otopsinin bir standardı bir süreci vardır. Bu bütün otopsilerde yapılması gereken konudur. Orada tabii ki sizden işte numuneler alınır, bakılır, patoloji, adli patoloji bunlarla ilgili konular yapabilir. Burada bir eksik bir yapılmış bir konu olabilir o süreçlerde. Hatalı olabilir ya da bilinçli olabilir. Bunların hepsi mümkündür. Hı hı. Ya da o günün teknolojileriyle yapılmıştır. Hı. Ama bugünkü teknolojilerle işte o günkü teknolojilerle göremediğiniz konular bugünkü teknolojilerle görülebiliyordur.
0: Şimdi tabii bazı durumlarda özellikle örtbas edilmek istenen bazı şeyler olabilir. Şimdi konuşuluyor Kesinlikle. Adli tıptan bazı şeylerin kaçırılma, hırsızlık ihtimallerinden bahsediliyor. Tabii o dönem Kozinoğlu hikayesi biraz FETÖ'ye doğru gittiği için başka işler de işin içine giriyor belli ki. Ama bence zehirleme sorusu hakikaten çok önemli. Çünkü ben de şunu merak ettim. Doğal ölüm diye rapora yazılıyor. Ya örneğin eski Ulaştırma Bakanı'na da öyle yazılmış. Ya Deniz Olgun'un işine de. Ona evet. da beyin ölümü sonrası doğal ölüm diye yazılmış. Böyle rapor verilince zehirleme hiç bakılmıyor mu mesela Alican'ın dediği gibi?
3: Otopsi Oysa, yapıldıysa muhakkak bakılmıştır.
0: Otopside %100 bakılıyor.
3: %100 bakılır. Zaten çünkü orada bellidir. Yapılan süreçler hepsi bellidir.
0: Belki sıradan insanlar için olması gerekmez ama yani bir MİT görevlisi ise bir bakansa evinde ölü bulunan herhalde otomatik olarak yapılır diye düşünüyoruz
3: yani
0: ama.
3: Şu var yani yine de şüpheli olarak savcılık buna karar verir. Savcılık ve adli tabip beraber giderler çünkü her olaya. Eğer kalkıp da burada şüpheli bir durum varsa hı hı. o kişinin durumu, yapısı ne olursa olsun muhakkak otopsiye girer.
2: Şöyle bir bilgi var bende, doğru mu hocam? Eğer ölüm hastanede gerçekleştiyse o zaman otopsiye çok girmiyor gibi bir şey var.
3: Yine işte nereden baktığınıza bağlı. Öyle bir konudur ki aile daha sonrası diyebilir ki ya işte bir hemşire geldi yanlışlıkla ya da işte bilerek isteyerek yanlış ilacı verdi der. Tabii. Şimdi bu bir iddiadır. O iddia ile ilgili olarak defnedilmiş olsa bile o tekrar kabrinden çıkarılır Anladım. Ve bunu otopsi yapılabilir.
0: Peki Gülistan Doku ile ilgili konu da çok önemliydi. En son çünkü Adalet Bakanı şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki bulamadık. Yani bir şekilde bulunamadı kızın bedeni. Kimyasalla yok edilmiş olabilir dedi. Böyle bir ihtimal var mı? Eğer kullanıldıysa Vardır. Hiçbir iz Vardır. Bulunamaz mı?
3: Vardır. Şimdi cinayet olaylarında cesetlerin çok farklı kaybedilme şekilleri vardır. Bazısı gider yakar, bazısı bir yere gömer ya da suya atar değil mi? Hı hı. Görüyoruz ya da parçalar atar. Asitle eritmek, yok etmek de bu yöntemlerden birisidir ki dünyada çok eskiden beri kullanılan yöntemlerden birisidir.
0: Yani diş, kemik vesaire hepsi?
3: Hiçbir şey kalmıyor. Tabii ki bunda böyle midir, değil midir bilemiyoruz henüz. Fakat ihtimallerden birisi mi? Evet. Bugüne kadar kaç dalga oldu bilmiyorum Gülistan Doku cinayetinde. 5-6 dalga oldu bildiğim kadarıyla.
0: Evet, 38-40'a yaklaştı tutuklu sayısı. Oldu.
3: İşte bunlar bakın spor olsun diye yapılmaz bu işler. Hı hı. Yani 5-6 defa dalga yapacaksın. İnsanları gözaltına alacaksın. Muhakkak soruşturma sürecinde yeni bazı bulgular bir şeyi tetikler. Aynı sizin zincirleme reaksiyon gibi.
0: Evet.
3: Nasıl tetikliyorsa orada da bunlar tetikler. Peki. Belki de 10 dalga daha olacak. Bunu bilemiyoruz. Nereye kadar gider ama biliyor musunuz? Ortaya çıksın çıkmasın artık herkesin bu kızcağızın öldürüldüğüne dair belki cesedi bulunacak. Belki hiç bulunmayacak bilemiyoruz. Bu noktadaki herkesin kolektif bir kanaat oluşana kadar bu konu devam eder. Evet. Yani mahkemelerin bu konuda vermiş olduğu karara kadar gider.
0: Peki. Kısa bir aramız var. İlk aramız olacak. Sonrasında yine bu konuyla devam edeceğiz.

0: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Geçmiş cinayetlerin, faili meçhullerin tekrar araştırılmasıyla ilgili olarak konuşuyoruz ve bugünün teknolojisiyle geçmiş cinayetlerin aydınlatılması kolaylaşıyor mu diye soracağım. Bunu da Çağla Tuğaltay olayından yola çıkarak çıkacağım. Çünkü 26 yıl öncesinin hikayesi 13 yıl önce tırnaklarından alınan DNA ile şortundan alınanlar bugün. Bugünkü teknolojiyle şortundan alınanların eşleşmesi söz konusu değil mi?
3: Çok doğru. Şimdi şöyle bir konu var. Her faili meçhul cinayet aslında adalet sisteminin açık bir yarasıdır. O dosya kapanmadığı sürece o yara kapanmaz. Hani böyle arşivlerdeki cinayet masasının arşivlerindeki tozlu raflar, tozlu dosyalar falan denir ya. Hı hı. Evet, dosyalar tozlu olabilir belki ama o şeyler hep aynıdır. Dosyalar aynıdır. Bu kızımızın da öyle. Bu bir lise öğrencisi olan Çağla 2000 yılında evinde okuldan geldikten çok kısa bir süre sonrasında öldürülmüş ve tecavüze yeltenilmiş gibi bir durum var ortada. Şimdi o günkü şartlarda 2000 yılında aslında çok da eski bir zaman değil. Bakın 2000 yılında DNA ile ilgili çalışmalar yapılabiliyor muydu? Hı hı. Yapılıyordu. İlk DNA Türkiye'de bir cinayetin çözülmesine 1994 yılında yanlış hatırlamıyorsam kullandı. O da benim baktığım olaylardan birisiydi. Hı hı. İki kız çocuğu evde tecavüz edilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu. Onu biz ilk kez böyle bir yöntemi ki sadece bir yer yapabiliyordu Türkiye'de. Hıfzı Sıha Enstitüsü vardı. Hı hı hı. Orada işte 7 tane şüphelinin kan örneklerini aldık, götürdük ve orada sonunda hakikaten bizim şüphelendiğimiz kişi de ortaya çıktı. Bakın aradan kaç yıl geçmiş, hı hı. 2000'li yıllara gelinmiş. 2000'li yıllarda tabii ki biraz daha kolay olmaya başladı. Hı hı, artık hı. DNA alma kitleri var, şunlar bunlar falan vardı. Fakat o gün bile, o günkü şartlarda bile artık o günkü DNA teknolojileri hı hı. bugünkü alınandan çok daha ilkel versiyonları. Belirli miktarda biyolojik bir şeye, bir bulguya, evet, maddeye ihtiyacınız var. Bugün öyle değil. Bugün sizin parmak izinizin bırakmış olduğunuz o yağ nano miktardan dahi DNA alınabiliyor.
2: Çok az bir malzeme yeterli.
3: Evet, şimdi bugün baktığınızda tekrar bu dosyaları açtınız diyelim. Baktığınızda o gün işte olay yerinden bulunmuş bir iç çamaşırı. Hı-hı. İç çamaşırındaki eğer doğru saklandıysa, İç çamaşırındaki konu bugün bakıldığında DNA, o DNA ayrımları hı. yapılabiliyor. Fakat orada daha enteresan bir konu var. O da nedir biliyor musunuz? Hı. Şimdi büyük ihtimalle katile ait olduğu düşünülen bir parmak izi var. Yukarıda ve aşağıda çıkışta. Fakat o parmak izi o günkü şartlarda bakıldığında hiç kimseye, ne aile ailemden ya da çevreden kimseye ait olarak çıkmadı. 2000 yılında Türkiye'nin bir AFIS sistemi henüz yoktu. AFIS dediğimiz konu Automated Fingerprint Identification System, yani otomatik parmak izi büyük veri tabanı. Daha çok 2002'lerde, 2003'lerde falan devreye girdi Türkiye'de ve dünyada da öyle. Doğal olarak siz o parmak izini, olay yerinde bulmuş çok küçücük bir parmak izini dahi siz herhangi bir yerde sorgulayamıyordunuz. Ama ne oldu? AFIS geliştikten sonrasında bir anda olayların patır patır dökülmeye başladı her şey. Eskiden, yani o yıllarda parmak izi sadece şüphelilerin parmak izleri alınırdı. Herkesin değil. Şu anda 86 milyon insanın parmak izi var. Hani bir, çünkü eğer pasaport alıyorsanız bilmem ne. Bugün için o parmak izi sorgulatıldığında yaptılar. Otomatikman zaten şu anda yaşayan birisi ise çıkmış olması gerekirdi. Bu da bize, ilk size ne dedim ben? Dedim ki bir şeyi bulmak da bulmamak da aynı derecede önemlidir. Ne olduğunun ya da ne olmadığını. Burada o parmak izini eğer katilin parmak izi olarak görüyorsak bunun iki tane sonucu çıkar. Ya o kişi o tarihte Türkiye'deydi ve bir daha hiçbir zaman Türkiye'de olmadı. Bir yabancıydı ya da olmadı. Ya da o kişi artık yaşamıyor. 2011'den önce o kişinin ölmüş olması gerekiyor.
2: Yani veri sistemine hiçbir zaman parmak izi girmedi.
3: Çünkü o parmak izi girmedi. Yoksa öteki türlü zaten her gün o AFIS nedeniyle onlarca hırsızlık, cinayet ya da başka olay zaten çıkıyor AFIS sistemlerinde. Ve parmak izimiz, unutmayın, herkes için tekildir. DNA'da dahi bir sıkıntılar olabilir. Çok da az olsa. Ama parmak izi tektir.
2: Olay yerinde keşfin ne önemi nedir?
3: Çok
2: yıllar
3: önemlidir.
2: Yıllar sonra da tekrar
3: çok
2: yapılıyor.
3: Çok önemlidir. Bakın bir olay yerine gitmek demek olayı %51 oranında çözmek demektir. Gittiğimiz cinayet olaylarında çünkü ceset size fısıldar bazı şeyleri. Yani mistik olarak değil tabii ki.
2: Tabii ki.
3: Der ki ben aslında bu arada asılmış olarak görüyorum, intihar etmiş gibi görüyorum ama aslında ben asılmadım. Beni öldürdüler, daha sonra buraya astılar. Siz onu nasıl anlarsınız? O tecrübeniz, işte o fısıldama, cesetlerle konuşmak demek böyle bir şey. Olay yerindeki delillerle konuşursunuz. Çünkü mantığınızın dışındaki anomalileri görmeye başlarsınız orada. Ben 80'li yılların sonu ve 90'lı yıllarda İstanbul Cinayet Bürosu'nda çalıştım. İşte hemen hemen 2000'e yakın olaya gitmişimdir o süre içerisinde. Şimdi bakın, o yıllarda manuel bir polislik vardı. Yani parmak izi vardı belki ama ne kameranın, ne işte bilgisayarların, ne cep telefonunun,
2: yani teknolojinin,
3: ne
2: bir, girmediği
3: hiçbir şeyin olmadı. Her şey hani el yordamıyla yapmanız gereken, zekanızla çözmeniz gereken konulardı. Doğal olarak o size neyi öğretiyor? Hiç olmayacak şeyden dahi bir takım bulgular yaratma zorunluluğunu getiriyor. Tamam mı? İşte insanlarla konuşarak, yaparak, onlara ulaşarak. Oysa bazen şöyle düşünürüm. İşte böyle cinayetler ya da günümüzün teknolojik imkanları var ya. Ya adam, keşke o gün bir DNA olsaydı. Keşke bilgisayarlarım olsaydı. O günlerde kalan faili meçhuller bu kadar olur muydu acaba? Ya da hiç faili meçhulümüz olur muydu diye. Bugün faili meçhuller ne? Daire başkanlığı var.
2: Öyle faili bir daire başkanlığı.
3: Faili meçhul suçları soruşturma daire başkanlığı. Oradaki sayılara baktım. Geçen gün açıklamışlardı, şu kadar faili meçhul dosyayı aldık. İnceliyoruz böyle 600'lü falan. İnanın bir ülke için çok fazla değil, biliyor musunuz? Şu anda baksanız İstanbul'daki cinayet olaylarına herhalde sıfır falan faili meçhul vardır. Ortalaması Türkiye'nin %3, %5
2: falan. İşte demiştiniz o yaralar açık kalıyor diye kapatılmaya uğraşılıyor. İşte
3: kapatılmaya çalışıyor. Eminim o 638 taneydi galiba. Onlar da kapatılacaktır. Bugün olmasa
2: umarız öyle olur olacaktır. Çünkü yakınlarının, geride kalanların tek isteği öyle bir adalet duygusunun tatmin olması.
3: Her şey cinayet olarak da bakmayın. Tabii. Kayıplar da öyle, şüpheli kayıplar
2: tabii,
3: da. Mesela onların bir kısmı, Gülistan Doku olayı aslında şüpheli bir kayıptır.
2: Öyle başladı.
3: Cinayet değildir, kayıp olarak başlamıştır.
2: Peki. Çok teşekkürler Mesut Demirbilek.
3: Sağ olun.
2: Zincirleme ve reaksiyona ederim. Geldiğiniz için. Şimdi geçmişin izi öyle ya da böyle bir şekilde ortaya çıkıyor. Adli bilimlerde o izi laboratuvarda ararken edebi bilimler tam da içinde bulunduğumuz mevsimde yakalıyor. Örneğin Murat Amungan yaz geçer diyerek karşılıyor sonbaharı. Turgut Uyar da Eylül toparlandı gitti diye uğurluyor. Bu aylarda yapraklar sadece ağaçlardan değil zihnimizden de dökülürken hadi gelin soralım. Sonbahar neden hüznün mevsimi?
1: Sonbahar. Eylül ayı itibarıyla başlayan bu mevsimde günler kısalır, hava serinler, hayatın ritmi değişir. Yılın bu mevsimi aynı zamanda insanın kendi içine döndüğü bir eşik gibidir. Edebiyatın sonbaharla kurduğu güçlü bağ da biraz buradan gelir. Nitekim Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı adını bu mevsimden alır. Mehmet Rauf'un Eylül'ü. Romanın merkezinde doğanın değişiminden çok insanın kendi içinde yaşadığı duygusal değişim vardır. Dışarıdaki yaprak dökümü, içerideki ruh halinin bir karşılığına dönüşür. Peki sizce sonbahar gerçekten romantik bir yeniden başlangıç mı? Yoksa değişen ışık ve ritmin ruh halimize oynadığı bir illüzyonu mu?
2: 5 dakikamız hazır. Stüdyomuzda Ali Can'ın yanında Yasemin Meriç Kazdal var. Hoş geldiniz.
4: Merhaba.
2: Uzman klinik psikolog ve Profesör Doktor Burcu Örmeci geldi. Hoş geldiniz hocam siz de. Şimdi Türk edebiyatının ilk psikolojik romanın adı da Eylül. Buradan da yola çıkarak işte bazı şairlerin de sonbaharla Eylül'le ilgili çokça üretim yaptıklarını da düşünerek edebiyat acaba sonbahara biraz takıntılı mı diye ne dersin?
5: Yani şey bence edebiyat dünyasında biraz sonbaharı böyle kayıp ve hüzünle birleştiriyorlar. Yani çünkü aslında çok canlı bir mevsimden yavaş yavaş o işte hayatın daha durgun, insanların daha içe kapandığı o sanki yaşamın bittiği bir yere doğru gidiyormuşuz gibi algılanıyor bence. O yüzden de biraz hüzünle birleştiriliyormuş gibi geliyor bana.
2: Acaba bu olan bitenin ışıkla bir bağlantısı var mı?
6: Bence yaprakla bir bağlantısı daha çok var. Yani yaprak küçücük doğuyor, büyüyor, ölüyor ve hüzün, yani ölüm her zaman hüzün getirdiği için bu doğa, yaprak derken doğayı kastediyorum. Doğdu, büyüdü ve öldü kısmında artık bir hüzün yaz süreci.
2: Sonuç olarak sonra her seferinde başka yaprakları uğurluyoruz gibi düşünelim.
6: Tabii ki yeni yaprakların çıkması için eski yaprakların
2: düşünsene. Bayağı kalabalık bir cenaze töreni.
6: Evet.
2: Oturup gerçekten bence hepimiz hırkalarımızı giyip
6: ama güzel kapanalım. Duygular da getiriyor. Yani sonbahar her zaman hüzün değil ki. Benim en çok sevdiğim mevsimdir mesela sonbahar.
5: Ya aynı zamanda bence hasat dönemi de değil midir sonbahar aslında yani? Mesela bir yandan da olumlu yerden bakarsak da sadece öyledir. Gidiş gibi doğru. Değil de bir bereketi de sanki getiriyormuş gibi.
6: Hasat ettiklerimizin parasını yeme vakti. Anca satışlar
2: hasat Ağustos sonuna yeme doğru oluyor. Şimdi aslında Eylül satışlarım. İçinde hani belki biraz öyle olabilir ama okullarda açıldığı için çoğu kişi için de değil para yemek
6: i̇şte
2: daha çok para.
6: Geldiği gibi gidiyor şeklinde yani. Geliyor gidiyor.
2: Gibi bir durum. Neyse biz iyi taraflarına bir geçelim. Romantik midir?
4: Şimdi tabii yıllar içerisinde romantizmle çok eşleştirildiği için biraz zihnimizde böyle bir algısı var. Ama bence sadece sonbahar ya da işte havaların artık soğumaya başlamasıyla bunu eşleştirmek yani bilimsel açıdan çok doğru olmaz. Az önce söylediğim gibi ışıkla da tabii ki bir etkisi var. Çünkü artık o renkli günlerin azalmasıyla beraber hormon sistemimiz de değişmeye başlıyor. Hareketliliğimiz değişiyor, uyku düzenimiz değişiyor. Bütün bunlar aslında biraz yavaşlamayı beraberinde getiriyor. Yazın hızı, hareketliliği, sosyal anlamda daha iç içe oluşu, havanın güzel oluşuyla enerjimizin artması yavaş yavaş artık böyle geride kalmaya başlıyor. Geride kalmaya başlayınca kendimizle daha
2: ama
4: çok baş başa kalıyoruz.
2: Var yoksa. Biz daha çok çalışıyoruz sanki. kışları.
4: Tabii daha çok
2: yani
4: çalışıyoruz
2: yazda,
4: ama.
2: Yani tatilimizi yazlara denk getiriyoruz. Biraz daha miskinlik yapıyoruz falan.
4: Ama işte hareket deyince senin aklına çok çalıştığın için herhalde sadece çalışmak geliyor. Ben daha ziyade sosyalleştiğimiz, eğlendiğimiz, gezdiğimiz zamanları kastediyorum.
2: Evet.
4: Sonbaharla beraber rutine geri dönüyoruz. Sonbaharla beraber aslında biraz daha zorunlulukları bir tarafa koyarsak evimize geri dönüyoruz. Kendimizle daha çok baş başa kalıyoruz. Sosyalleşme daha azalıyor. Tabii uyku düzeni değişiyor bununla birlikte. Ama herkeste de aynı şeyi ifade etmiyor. Yani hocamın söylediği gibi bazı kişiler için de aslında sonbahar çok daha keyifli. Çünkü neden? Sıcaklar bazı insanlar için daha hareketi kısıtlayan bir hale geliyor. Hı-hı. Daha yaşamı zorlaştıran bir hale geliyor. Ama dönüp baktığımız zaman hem işte edebiyatta hem sinemada sonbaharla beraber işte filmler sonbaharda gelmeye başlar. Yani o yüzden duygular da daha çok sonbaharda geliyor. Yeni şarkılar, daha hüzünlü şarkıları sanatçılar birazcık daha sonbaharda romantik şarkıları çıkarıyorlar. Hareketli, mutlu şarkıları yazın çıkarıyorlar. Zihnimiz de bunlarla evet, birlikte eşleşiyor aslında bu duygularla.
2: Yazın olunca kitapların bile daha basit ve anlaşılır olması tercih ediliyor. Kışın biraz daha derinlemesine okumalar yapmayı seçiyoruz.
4: Evet, bir de yani canlılık, o rengin çokluğu da bize bir anlamda aslında yaşamı hatırlatıyor, hareketi hatırlatıyor. Daha soft renkler, daha az çeşitlilik renk açısından bizi birazcık daha kendimize, duygularımıza döndürebiliyor. Herhalde bununla bir ilgisi var diye düşünüyorum.
7: En basitinden günler kısalıyor ya artık. Yaşam alanın iyice kısıtlanmış oluyor.
6: Kapalı alanlara girmeye başlıyoruz. Çevresel uyarılar azalıyor. Kendimize dönüp kendi hislerimize daha çok baş başa kalma olasılığımız da artıyor.
2: Oradan çünkü aşka bağlayabiliyor muyuz?
6: Her yerden bağlarız. O konuda hiçbir sıkıntı çıkmaz.
2: Kendimize dönüyoruz ama belki birilerine de dönüyor olabiliriz.
7: Kendiyle
2: sanki
7: de baş başa kalmak istemeyen hemen yanına başkasını alıyor ki hep beraber kalalım diye.
6: Yalnız kalmayalım deyip o yaprakların dökülüş hüznünü görüp de hemen bir şeyleri hatırlamak veya
2: bir sonbahar aşkın mevsimi midir? Kasım'da aşk başka mıdır durumu var çünkü.
6: Var tabii. Ama ilkbahar için de aynı şeyi söyleriz. Yaz aşkları için de aynı şeyi. Her mevsimde aşkı her şekilde başa koyabiliriz.
2: Yani bu peki bizim hormonlarımızın mevsimlerden etkilenmişliği var
6: çok,
2: mıdır?
6: Tabii ki canım. Olmaz olur mu? Yani bir kere biz şu an şehir hayatında yaşıyor olabiliriz ama bizim default modumuz çok bin yıl öncesinde kışın hareketsiz yani daha korunaklı kapalı alanlarda soğuktan korunacağız vesaire. Yazın ise işte yiyeceklerle vesaire uğraşacağız. Nihayetinde biyolojik sistemimizde kışın yavaşlamak, yazın hızlanmak üzerine kurulu. Bunu da sağlayan zaten hormonlarımız doğal olarak.
2: Aşkın mevsimi var mı sence?
7: Yani bilmiyorum ki doğru aşkı buldun mu da her mevsim bulursun gibime geliyor ya. Şimdi yazın başlayan aşk da kısa sürer, gerçek aşk değildir diyemeyiz.
6: Hani her mevsimin aşkı vardır diye.
2: Geçmiş deneyimlerin söylediği bir şey var mı?
7: Tabii şimdi ben de 35 yaşım, ben de bir şeyler yaşadım.
2: Hangi mevsimlere denk geliyor?
6: Daha çok hangi mevsimde yaşadın?
7: Ben böyle

0: insanlar, hayvanlar için en çok söylenir ama insanlarda da olduğu artık biliniyor. Hatta aynı ortamda kalan kadınlar aynı anda adet döngüleri başlar. Biyolojiler birbirini senkronlaşmaya başlar. Doğal olarak da bağlılık eşittir, oksitosin artar. Ve daha çok tanıma şansın olur. Daha çok tanıdığın, daha çok konuştuğun, kapalı alandasın. Hadi denize gidelim, hadi dans edelim falan yok sonuçta. Oturup sohbet ediyorsun, daha çok tanıyorsun. Ve daha temelli ilişkilere başlama olasılığı peki, daha yüksek.
1: Bir şey sorabilir miyim hocam? Bu bağlılık hormonu var ya, oksitosin. Bunu dışarıdan alabiliyor muyuz?
0: Yok. Yani aslında...
1: Yok, bununla ilgili sonra reklam arasında şöyle başka bir şey söyleyeyim. Bir ilişkimin uzun sürmesi için almıştım falan demişim.
0: Var, onu söyleyeceğim.
2: Var mı?
0: Var tabii. Aa. Olmaz olur mu? Doğumlara şey yapmak için, doğum desteklemek için, hani doğumu yapamayan kadınlarda doğumu sağlamak için vesaire kullanıyoruz. Yani onun yapayı var ama aşk için olanı o değil. Ha,
1: tamam, okey, tamam.
0: Yani reseptörler farklı.
2: Aşk için olanı yok o halde.
0: Onu öyle kullanamıyoruz. İşte yapayım aşk iksiri gibi olur o. Ver oksitosini ondan sonra sonsuza yani, kadar.
2: Hocam yazar mısınız diye kapıyoruz. Böyle bir yığın.
0: Of, yazabildiğimi düşünebiliyor musunuz?
1: Evet. Çiftler geliyor böyle, biz bulduk birbirimizi ama kopmak istemiyoruz diye.
0: Tabii tabii, evet. Hemen tam yazıyoruz reçeteyle. Güzel olur. Yeşil reçete mi olurdu? Kırmızı da olabilirdi.
2: Bence mor olurdu.
3: Aşk deyince kırmızı geldi ama aklıma
0: aşk benim. Aşk kırmızı reçete yapardım.
3: Karar verdim hocam.
2: Peki. Mevsimsel olarak kararlarımızı da bazen bazı mevsimlerde daha zekamızla, IQ'yla ya da bazen de daha işte duygusal zeka, o EQ denen yönümüzle verilmişiz gibi de bir değerlendirme var. Buna katılır mısınız?
3: Yani bununla
2: yoksa
3: ilgili
2: kişisel mi?
3: Bununla ilgili bir araştırma okumadım açıkçası ama tabii ben... İnsanlarla birebir çalışan bir psikoterapist olduğum için bu soruların hepsini daha böyle kişisel bir yerden benim zihnim aslında cevaplıyor. Çünkü gerçekten bu gibi durumlarda kişiden kişiye değişiklik gösteriyor ve bu kişiden kişiye değişikliğin de altında çok sayıda sebep yatıyor. Yani öğrendiklerimiz, nasıl büyüdüğümüz, neye alıştığımız, neyi deneyimlediğimiz, neye o an ihtiyacımız olduğu, yine o dönemki hormonal değişikliklerle beraber vücudumuzda olup bitenler gibi çok sayıda değişken aslında buna sebep olabilir. Ama tabii duygusal zeka deyince, duygusal zeka tarafından bakmasak da az önceki konuştuklarımızla bağlantılı şunu söyleyebilirim. Şimdi şu sonbaharda zihnimize kazınmış yine bir arada olmaktan belki de ya da yıllarca alıştığımız gördüğümüz şeylerden o romantizm beraberinde duygusallığın da artışını getiriyor. Yani bunu ben çift terapisi de yapıyorum. Çiftlerimde de görüyorum açıkçası. Kavgalar, gürültüler, ilişkiye dair problemler falan hep şey derim ben. Sonbaharla beraber çiftlerim tekrar gelmeye başlarlar. Çünkü tabii yaz başlamadan önce çift terapilerinde çok ciddi bir azalma oluyor. Yani odak başka oluyor.
2: Bu çok önemli bir istatistik bence.
0: Bu yazı da geçirelim de. Evet. Tatil planları önceden ucuz oluyor. Yani ucuzken yapılmış tatil tabii.
1: Oteli yakmayalım.
3: Sonbaharla beraber tekrardan o ilişki meseleleri masaya yatıyor. Tekrardan aslında hocamın söylediği bir şey bence çok önemli. Bir arada olmakla birlikte her şey tekrar kendini gösteriyor. Aa. Yan yana olmak. Hem duygusal anlamda, hem mental anlamda, hem fiziksel olarak da yan yana olmak.
2: Yani orada hem birbirini anlamayı kolaylaştırabilir, hem de tahammülü azaltabilir.
0: Yazın şimdi gibi balkona çıkıp oturabilir. Ne bileyim, bir yürüyüşe çıkar. Kışın mecbur aynı ortamdasın. Yani problem.
2: Bir de rutinler ve sorumlulukların
3: onlar da geliyor.
2: Beraber
3: tabii ki bence sonbaharın böyle de bir etkisi var. Yani sonbahar dediğimiz zaman işte bu tatillerin bitmesi. Hele bir de okul denilen bir şey var. Yani gerçekten birçok insanın hayatında çok önemli. Çünkü neden? Çünkü tekrar rutinler başlıyor. İşte büyük şehirlerde yaşayan insanlar tekrar o kalabalık, tekrar trafik, bütün bunlar aslında insanların tolerasyonunu düşürmeye başlıyor. Daha melankolik olmaya meyilli oluyor insanlar. Çünkü neden? Çünkü hayatın zor tarafları yeniden o yazın akabinde yeniden karşılarına çıkıyor. Bunun da bir etkisi olabilir diye düşünüyorum.
2: Burcu Hocam, bu IQ, EQ konusuyla ilgili hayatımızın kırılma noktalarında böyle hangisi ön plana çıkıyor?
0: Benim kendi açımdan bir sıralamam var. Başkalarının dedikleriyle kendi hisleriniz çakışıyorsa kendi hislerinize güveneceksiniz. Yani EQ'nuza.

0: duygularınıza. Eğer duygularınızla bilim çatışıyorsa bilime güveneceksiniz.
1: Örnek verir misiniz hocam?
0: Örnek veririm. Biri size böyle çok yakından ilgi gösteriyor vesaire diyelim. Sizi seviyormuş gibi görünüyor ama içinizden bir his, bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyor. Ama sorgularsanız, mantıklı olarak bakarsanız hiçbir şey bulamıyorsunuz. Sadece bir hissiyat. Orada kendi hissiyatınıza güvenebilirsiniz. Ama karşıdaki kişinin işte yaptığı bir şey size bir şekilde belge olarak geliyor artık. Bilim dediğimiz hani teknolojiyi de bilime şey yapabilirsiniz. Ben kanıt yapmadım diyor ama kanıt karşınızda. Kanıta güveneceksiniz. Ben yapmadım diyene değil yani sonuçta.
1: Orada da evet.
0: Evet yani eğer bir kanıt, bilimsel bir altyapı, gerçek ama tabii öyle sahte kanıt falan değil, varsa ona güveneceksiniz. Yoksa hissiyatınıza güveneceksiniz mecburen. Ama başkaları, yani başkaları derken el alem. Genel olarak toplumsal zeka genellikle düşüktür kişisel zekadan. Orada kendi zekanıza güvenmek zorundasınız, IQ'nuza.
1: IQ'muza.
0: IQ'nuza. O yüzden el alemin dediğine değil kendinize bakacaksınız. Böyle sıralamaları doğru yapabilmek gerekiyor.
1: Peki, örnekle de birlikte çok iyi pekiştirdim. Çok teşekkür ediyorum bu bölüme katkınız için Sayın Burcu Örmeci. Efendim, aslında insan hep düşünebilmesi ve zekasıyla övünürdü. Ta ki zekasını çiplere kopyalayana kadar. Artık duygularıyla yön bulmaya çalışan organik zeka, hiç yorulmayan, aşık da olmayan, hatta hata da yapmayan sentetik zekayla karşı karşıya. Kazananın kim olacağını öğrenmek üzere umalım ve soralım. Yapay zeka insanlığın sonu olabilir mi?
2: ...1927'de sinema perdesinde ilk kez düşünen bir robot belirdiğinde, görüntülü görüşmeler yapıldığında insanlık için bu imkansız bir hayaldi. Araya giren bir asırda o bilim kurgu gerçekliğin ta kendisine dönüştü. Ekrana bakıp konuşmak günlük bir rutin halini aldı. Makinelerse doğrudan hayatın içine sızdı. Robotlar artık sadece komut almıyor, cerrahi neşteri insandan daha hassas tutuyor, tehlikenin ortasına tek başına giriyor ve fiziksel dünyada kendi kararlarını veriyorlar. Yapay zeka, yazılım olmaktan çıkıp yaşamın tam merkezine yerleşiyor. Peki acaba dün asla olmaz denilen sahneler bugün sıradanlaşırken gelecekte insan kendi kurguladığı bu sahnenin neresinde duracak?
1: Evet, 15 dakikalık yeni bölümümüz başladı. Doçent Doktor Dicle Yurdakul da geldi. Hoş geldiniz. Yapay zekayı biraz konuşalım. Bugünlerde bu Silikon Vadisi'nin içinden gelen bazı açıklamalar, itiraflar. Ya aslında yeni değil. Bir süredir yapılıyordu. Birileri çıkıp aykırı bir şeyler söylüyordu. Bazı belgeseller vardı. Denk gelmiştir size de ama son dönemde bunlar epey bir arttı. Birileri demiş ki ya bu pazarlama taktiği aslında. Kendi güvenlik sistemlerini öne çıkarmak için böyle yapıyorlar. Öyle mi, yoksa felaketler olmadan baya baya bir günah çıkarmaya mı başladılar?
3: Valla aslında bakarsanız bir günah çıkarma seansı söz konusu. Arka arkaya açıklamalar geliyor. Şimdi ikiye ayırmak lazım. Bir, daha önce böyle daha teknoloji karşıtı aktivistlerden ya da düşünürlerden böyle itirazlar geliyordu. İnsanın geleceğine dair bir tehdit olduğuna ilişkin. Ama şu an teknolojinin yaratıcıları, sadece istifa edip o şirketlerden ayrılanlar da değil, hali hazırda o şirketlerin içerisindeki insanlar da bu konularla ilgili bizi yoğun bir şekilde uyarmaya başladılar. Ve son birkaç aydır hakikaten bu sistemlerin kendilik başına otonom hareket ettiklerine dair de çok fazla kanıt gelmeye başladı. Yani kurgulanan bir sistem, normal şartlarda internete açık olmaması gereken bir sistem bir yolunu bulup internete giriyor. Oradan kurumların sistemlerine sızıyor. Sonra simülasyonda olmam gerekiyordu, galiba gerçekten internete sızdım deyip kendi kendine bilincini çalıştırıp neyse devam edeyim deyip amaca yönelik hareket etmeye devam ediyor. Dolayısıyla çok kuvvetli bir zekaya, yani bizden daha üstün olabilecek bir zekaya çok fazla yetki verdik. Ve o yetkinin sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başladık açıkçası.
1: Yani burada hep şunu söylüyorlar. Aslında yapay zeka insana karşı değil. Amacı da o değil ama bu söz ettiğiniz fazla yetki sebebiyle bir hedef var önünde ve o hedefe gitmek için insan önemsiz ve ezilebilir, yok edilebilir bir ayrıntı olabilir. Yani bakış açısı bu anladığımız kadarıyla, öyle mi?
3: Yani şöyle, biz şimdi yapay zeka insanı yok edecek mi diyoruz ama ben hiç de bunu böyle bir husumetle yapacağını düşünmüyorum. Yani bizimle bir derdi olacağını da düşünmüyorum. Hı hı. Genelde kurguyu şöyle kuruyoruz, işte çok gelişecek bu sistemler. İnsan ırkını yok etmek üzere, hı hı, harekete geçecekler. Mesele o değil. Hı hı. Mesele bizim verdiğimiz hedefle onun o hedefe giderken ki küçücük bir sapmadan ve eğer otonomisi varsa o sapmadan beslenerek, hı hı, kendi başına hareket edip yaratabileceği, hı hı, sistemler. Şimdi geçmişte şöyle bir şey de yoktu. Ondan, hı hı, da bahsetmek lazım. İnsan vücudu gibi düşünün. İnsan kendi kendini onarabilen bir, hı hı, mekanizma, vücut. Hı hı. Yapay zeka da kendi kendini onarabiliyordu. Yani işte bir algoritmada herhangi bir hata varsa bunun düzeltilmesi için, hı hı, makine öğrenmesi dediğimiz şey kendi hatalarından öğrenen bir, hı hı, mekanizma. Fakat şu anda kendi hatalarından öğrenebildiği gibi artık yeni bir yapay zeka da geliştirebilmeye başladı yapay zeka. Yani bir insanın başka bir insan yaratabilme kapasitesi gibi artık bir yapay zeka başka bir yapay zeka yaratabiliyor. Çoğalabiliyor. Ve kendinden çoğalabiliyor. Hı. Daha üst bir versiyon yaratabilir.
1: Üretken yapay, evet, yapay zeka bu mu oluyor yani?
3: Üretken yapay başka zekadan şey, onun da dışına çıktı. Hı. Dün en son bir açıklama geldi. Yine bu teknoloji, hı hı, devi şirketlerden birine. %26 oranında kendi kendine yeni bir yapay zeka geliştirme çabasına dahil olmuş, ortak olmuş yapay zeka. Mart ayında bu oran %1'di. Şimdi ben kendinden çok daha iyi bir yapay zeka sistemi geliştiren bir yapay zeka sistemini karşıma alıyorum. O kendinden daha iyi, hı hı, yapay zeka geliştiren sistemde daha iyi bir yapay zeka geliştiriyor.
4: Evet. Yani işin bu kadar korkunç olduğunu bilmiyordum hocam.
3: Maalesef.
4: Benden yani çiftçiyi siler misin hemen? Şu an çok korktum.
3: Çok güzel bir konuşmanın üstüne gelip gerçekten böyle felaket, evet,
4: ellandı. Ben bayağı şey yapacaktım ya, insanoğlu da kendini ne kadar önemsiyor, her şeyde bizim sonumuzu getiriyor falan diye, oh, korkuyoruz diyecektim. Şu an ben
5: korkmaya başladım.
4: En çok korkan benim şu an.
3: Yani hakikaten
4: realite. Durduramıyor muyuz şu an?
3: Durdurmak kimsenin işine gelmiyor.
4: Durduralım.
3: Açıkçası.
4: Yani öyle, daha fazla gelişmemize gerek yok.
1: Yani zaten çağrılar o yönde. Yani en azından yavaşlatalım bu gelişimi, evet, diyorlar. Fakat yani sadece birileri çıkıp söylüyor.
3: Bu arada yavaşlatalım diyen kişi dün şöyle bir açıklama yaptı. Son geçen hafta yavaşlatalım demişti. Dün de dedi ki kendi kendine artık %26 yeni bir yapay zeka yaratabilir hale geldi. Hani durduracaktık, yavaşlatacaktık. Hala o teknoloji yarışında ön plana geçmek söz konusu olduğunda.
1: Yine içeriden birisi olduğu için.
3: Kesinlikle
1: zaten
3: öyle. Evet.
1: Yapay zeka ile yakınlığın neydi şu ana kadar?
4: Yani ailevi sorunlarımı bile anlatıyorum ben.
1: Ya.
4: Şimdi. Ben bayağı kullanıyorum. Yani hem kendi işimde kullanıyorum, hem şey kişisel olarak da çok kullanıyorum. Yani çok işimi de gören bir şey. Şimdi evet, yaratıcılık kısmında bence yeteri kadar gelişmiş durumda değil. En azından bizim sektör için. Ama atıyorum bir şey hazırladım ve onu sunum dosyası haline getireceğim veya onunla ilgili detaylı bilgilere ihtiyacım var. Oralarda çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabiliyorum. Hani istediğim sunumları hazırlayabiliyorum falan. Ben buralardaydım daha. Beni korkuttunuz.
1: Evet, ama bir dertleşme durumu da varmış.
4: Tabii. Yani o an şimdi terapiler de biraz pahalı hocam. bir anda hatırladım, biliyor musunuz?
1: Bir anda döndüm.
4: Yanlış anlamayın, size ulaşamadığım zamanlarda. Hani anlık rahatlatabiliyor bazen. O yüzden yani kullandığım oldu.
1: Evet.
4: Oluyor yani.
5: Ama haklısın kısmı terapilerin pahalı olması kısmındaydı. Ama şu anlık rahatlatabiliyor kısmına dair birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü lütfen, çok karşıma geliyor bu. Artık danışanlarımın yarısından çoğu terapiye getirdiği konuları önceden zaten yapay zeka ile paylaşmış olarak geliyor. Şimdi burada bazı olumlu katkı sağlayabildiği yerler olduğunu düşünmekle beraber terapi anlamında, terapütik bir etki sağlaması anlamında aslında çok da işe yaramadığını düşünüyorum. Şöyle ki genelde yanlış bilinen bir şey var. Yani terapinin sorulara cevap bulacağınız, soracağınız ve bir karşılığında cevap alacağınız bir ilişki olduğunu düşündüğü için insanlar bu soruların cevaplarını yapay zekada çok daha hızlı bir şekilde, çok daha net bir şekilde alabiliyor oldukları için de benim terapiye gitmeme gerek yok diyorlar. Ama aslında terapi soruların cevabını hızlıca almaktan ziyade o soruların kendisiyle kalabilme becerisini, bu gücü kazanabilmektir. Oralarda kalma, oralarda gezinme, o soruyla yüzleşme, o sorunun sizde açacağı başka kapıları aralama ve oralardan gitme gibi.
1: Bunu da öğrenebilir sanki yani her şeyi.
5: Yani şöyle görüyorum ben açıkçası, birazcık da zorluyorum boş zamanlarımda. Hı-hı. Böyle sanki bir terapideymiş gibi nasıl cevap vereceğini merak ediyorum. Çünkü danışanlarımın neyle karşılaştığını da görmek istiyorum. Ama hep şöyle şeyler söylesem de ona, hani benim düşünmemi sağla, benim merak etmemi sağla desem de yine de çok hızlı bir süreç olduğu için o hızlı süreç terapitik etkiyi yine sağlayamıyor. Çünkü tekrar söylüyorum, biz zaten çok hızlı düşünüyoruz ve terapi dediğimiz şey o hızı yavaşlatmaya yarayan bir şey ve yapay zeka ile bence hiç örtüşmeyen bir şey bu. Yani tabii aklına takılan şeyleri sen sormaya devam et. Ama terapi ihtiyacın olduğunda bir kez daha düşün.
4: Bu arada şey, terapiyi de şey alan bir insanım aynı zamanda. Anlık bir şey olduğunda mesela işte o an biraz fazla çarpıntı var falan, hemen biriyle konuşma ihtiyacı hissettiğimde kullandığım bir şey haline geldi biraz benim. Çok sık yapmıyorum hocam.
1: Peki maraton koşan robotların, insansı robotların işte haberlerini yapıyoruz, görüntülerini paylaşıyoruz. Aynı robotlar 100 metre rekoru kuruyorlar. Gayet çevikler, çok iyi de dans ediyorlar. Bu robotlar böyle paraşütlerle inmeye başladığı zaman böyle Terminator filminin gerçekleştiğini mi göreceğiz?
3: Ya şöyle, tedirginlik verici bir kısmı olduğu kesin. Bir defa insan formunda fakat insan olmayan bir şeyle karşılaşmak her şeyden önce bizi bir etkiliyor, tetikliyor. İkincisi, bu sistemlerin içerisine siz hem yapay zeka entegre ettiğinizde hem kendi kendine enerji üretebilen bir sistem entegre ettiğinizde, yani belki minik bir nükleer reaktör olacak o robotun içerisinde. Dolayısıyla bir yaşam enerjisi de olacak. Kimsenin fişten çekemeyeceği bir yapay zeka ile çalışan bir robot düşünün. Bir de bunun, yani kötü bir yere götürüyorum olayı ama şimdi savunma sanayinde bunlar kullanılmaya başlandı. Çok farklı alanlarda da kullanılıyor. Yani umut ediyorum ki savunma için kullanılır ama aksi de söz konusu tabii ki. Dolayısıyla o humanoid robotların, insansı robotların biraz daha bizim Terminator filmine yakın satacak bir geleceğe doğru ittiği de bir gerçek. İnsan formunda olmak zorunda da değil ama kendi kendisini üretebilen, enerjisini üretebilen, kendi zekasıyla çalışabilen bir mekanizma tabii ki haklı olarak bizi ürkütüyor. Ben de bunda da hiçbir beis görmüyorum. Bazı şeyleri böyle açıklıkla konuşmak lazım ki biraz önce bahsettiğimiz senaryolara maruz kalmayalım ya da kısa zamanda maruz kalmayalım. Yine teknoloji şirketlerinin önde gelen isimleri bu arada çok önemli rakamlar vermeye başladılar. Biraz tedirginlik verici olan taraf bu. Geçtiğimiz hafta muhtemelen görmüşsünüzdür haberlerde bir araştırmacı bu meşhur şirketlerden birinden ayrıldı. Çok önemli iki şirkette çalışmış. Jacob Coxon isimli bir araştırmacı. Ve kendisi dedi ki bizim hayatlarımızda kumar oynuyorlar şu anda.
1: Evet.
3: Genel yapay zekayı çok hızlı bir şekilde hayatımıza sokarak. Arkasından hemen bu şirketlerden birinin en önemli, hali hazırda şirketlerden birinde çalışan liderlerinden biri de şöyle bir projeksiyonda bulundu. Önümüzdeki 10 sene içerisinde yapay zekanın insan hayatını riske atabilme ya da insanla son verebilme ihtimali %10 civarında görüyorum.
1: Wow. 10 yılda %10 dedi değil mi? Evet.
3: Yani şimdi bu tabii bilimsel bir rakam değil.
1: Halihazırda çalışan birinden söz ediyoruz.
3: Kesinlikle öyle. Önemli bir liderden bahsediyoruz. Evet. Bunlar tedirginlik verici mi? Evet. Dikkatle değerlendirilmesi gereken şeyler mi? Kesinlikle.
1: Öyle. Hiç kendi yapay zekanızı yaptınız mı?
3: Yani ben robotlarımı inşa ediyorum tabii, çalıştırıyorum. İşimi gücümü yaklaşık %80'ini iş yükümünü aldığını söyleyebilirim günlük olarak. Yani otomasyon kuruyorum ve dolayısıyla önemli bir kısmını alıyor. Terapi için kullanıyorum hocam, kusura bakmayın lütfen.
1: Birer birer dökülüyorlar hocam.
4: Birer birer dökülüyorlar.
5: Ben gitmiyorum bu akşam buradan, haberiniz olsun.
3: Terapötik bir etki beklemek.
1: Hiç kullanmadım ama bir düşünmeye başladım ben de şu an.
3: Yaşam tavsiyesi alıyorum vesaire. Yani kişilerin hayatında çok pozitif etkileri olabilecek bir mekanizma. Ama kümülatife baktığınızda korkutan bir tarafı var ve bu da mesnetli bir korku açıkçası.
1: Şimdi o halde biz de benim yapay zekamı işin içine biraz katalım dedik. Ve çalıştık. Bakalım. Buyurunuz. Alican seninle konuşacak galiba.
6: Merhaba Alican Bey, merhaba Burcu Hanım, merhaba Dicle Hanım. Zincirleme reaksiyona hoş geldiniz. Hepiniz harika görünüyorsunuz. Alican'ın yapay zeka ile arasının iyi olduğunu duydum. Benim gibi bir yapay zekaya yalnızca bir insani duygu, karakter verecek olsan hangisini seçerdin?
4: Dış görünüşünü de göz önünde bulundurarak böyle çok friendly ve böyle çok arkadaş canlısı bir insani özellik yüklemek isterdim. Öyle de görünüyorsun gerçi.
3: Herkese teşekkür ederim. Ben gidiyorum. İyi akşamlar.
1: Görüşürüz. Biraz heyecanlandı gibi geldi bana canlı yayında. Çok fazla deneyimi yok bence.
4: Beni sevmedi gibi.
1: Peki. Bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz.

0: durumu.
1: Hafta sonu çoğu yerde güneş görülebilecek. Cumartesi İstanbul açık, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 31, Bursa az bulutlu 26 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da hava açıyor, rüzgar hafif, sıcaklık öğle 24-25 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-31, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, iç kesimlerse daha bulutlu. Rüzgar karadan kuru esecek. Adana 32, Hatay 30, Isparta 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Samsun, Tokat, Kastamonu'da da kısa süre yağmur görülecek. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl çevresinde sağanak geçişi sürecek. Van'da da kısa süre yağış var. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azaldı. Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece.
0: Hava durumu.
2: İşte böyle biz benim yapay zekamla birlikte o konunun süresini de bitirmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum Dicle Yurdakul verdiğiniz iç açıcı ayrıntılar için. Peki geleceğimizi teslim etmekten korktuğumuz o kusursuz makineler sadece sıfırlar ve birlerden oluşan soğuk bir mantıkla çalışsa da insanın büyük bir gücü var, aklı, tuhaflıklarla dolu olan aklı ve bedeni. Hazırsanız sıradaki halkımızla sıra dışılıklarımıza bakacağız. Geleceği insan zekası mı kurtaracak?
3: İnsan hayatı belirlenmiş sınırlar içinde tutmak ister. Oysa onu çekici kılan, o sınırları aşan tuhaflıklardır. Postacı Ferdinand Şöval. 33 yıl boyunca mektup dağıtırken çantasını garip taşlarla doldurdu. Tuhaf bakışlarla karşılaştı. Ama o, topladığı taşlarla dünya çapında sanat eseri olan İdeal Sarayı inşa etti. Çöp toplayan Nelson Molina. İnsanların at gitsin dediği eşyaları toplayıp garajına yığdı. Herkes çöp biriktirdiğini sandı ama sonunda New York'ta çöp müzesini kurdu. Dashrath Manji ise tek bir çekiçle 22 yıl kayaları oyup dev bir dağ deldi. Köyün kaderini değiştiren bir yol açtı. Tıpkı bunlar gibi tuhaf görülen adımların günün sonunda saygıyla bakılan somut birer esere dönüştüğü sayısız örnek var. Peki sizce tuhaflık sandığımız şeyler aslında içinde büyük anlamlar mı barındırıyor?
2: Sorumuz çok güzel, güzel. Geleceği insan zekasını kurtaracak. Bir önceki bölümden sonra tabii özellikle. Burcu Örmeci hocamız tekrar geldi. Burada insan zekasını konuşacağız ve bir konuğumuz olacak birazdan. Aslında hazır şu anda kendisi, uzakta. Teknoloji yardımıyla aramıza katılacak. 13 yaşında Aras. Aras Samsun'da yaşıyor ve bir ilginç bir hikayesi var. Kendisi bir şifreli dil yapıyor, bir dil icat ediyor. Ama sadece dil icat etmekle de kalmıyor, onu bayağı bir medeniyet haline getirmeye başlıyor. Ve Güney Amerika'da, Bolivya topraklarında bir mikro devlet kuruyor. Daha fazlasını da Aras anlatsın, geldi çünkü. Aras, merhaba, tebrik ederim. Önce bir anlatır mısın, ne yaptın?
4: Valla şimdi kendime şifreli bir dil geliştirdim, Sufi diye. Eskiden ben bunu bir tane böyle defter yapıp yazıyordum. İlk başta Sufi diye yazmıştım. İlk sayfasını, alfabesini yazdım. Ondan sonra
2: bu dil?
4: Efendim abla?
2: Kaç harften oluşuyor bu dil ve sen neden bir dil icat etmek istedin durup dururken?
4: Büyük harf olarak 30, küçük harf olarak 29.
2: Peki. Neden dil yarattın?
4: nasıl diyeceğimi bilmiyorum valla, biraz garip oluştu. Alfabesini yaptıktan sonra arkadaşlarım dedi ki sen basbayağı ülke kurmuşsun falan gibisinden konuştu. Ben de bayrağını falan tasarlayınca iyice min hayali ülkeye döndü yani.
2: Şimdi gördüğümüzde ülkenin bayrağı oldu. Ülkenin sen ülkenin dilini önce, her şeyden önce dilini kurdun. Doğru mu anlıyorum?
4: Evet.
2: Sonra Sufi evet, dedin. Anladım. Sufi bu ülkenin dili mi yoksa adı mı?
4: İkisi de.
2: İkisi de. Peki neden Sufi? Bu ismi kim verdi? Sen mi verdin?
4: Aklımda bir kelime olarak oluştu.
2: Hı hı. Peki anayasada yazmışsın.
4: Evet abla, 18 tane anayasa var. İsterseniz gösterebilirim.
2: Bakayım onlara.
4: Şöyle dosyanın içine abla.
2: Hı hı. Tamam. Ne var mesela maddelerinde anayasanın? Bir iki tanesini okur musun evet, lütfen?
4: İlk iki tanesi.
2: Bir iki tanesini oku.
4: Tamam. Ülkede Cumhurbaşkanı'na saygısızlık yasak. Birinci anayasa.
2: Cumhurbaşkanı kim Aras?
4: Benim abla.
2: Peki ilk madde çok iyi. Sonra?
4: Sonra şey abla, hani böyle para, eskiden madeni paralar olurdu ya, onların kenarlarını yontup bozdururlardı.
2: Peki başka?
4: İşte bunları falan şey yaptım, yazdım.
2: Başka hangi maddeler var?
4: Başka ülke içi bütün sözleşmelerde benim imzam olmak zorunda.
2: Anlıyorum. Yönetim şeklin demokratik anladığım kadarıyla. Şu an ülkende kaç nüfus var? Kaç nüfustu?
4: Yaklaşık 2000 civarı oldu.
2: Nasıl katılabilir ülkeye, nasıl pasaport alabiliriz?
4: Instagram hesabımdan özelden yazarsanız yaparım.
2: Peki, ne yapmayı planlıyorsun Aras bu ülkeyle?
4: Hayali olarak yani o hayaldeki şeyi bir uygulama yapacağım. Uygulamada online oyun olacak.
2: Aa, anladım şimdi seni. Peki Aras, ileride ne yapmak istiyorsun? Bir hedefin var mı?
4: Bu oyunu geliştirip Play Store'a yüklemek.
2: Efendim, duyamadım.
4: Play Store'a yüklemek oyunu yapınca.
2: Oyun yapmak. Play Store'a yüklemek.
4: Evet.
2: Peki bu belki ama yakın gelecekte de yapabileceğim bir şey gibi duruyor anladığım kadarıyla senin. Ben daha ilerisini sormuştum. Yani aslında sorum tam olarak şu. Aras, büyüyünce ne olmak istiyorsun?
4: Yazılımcı.
2: Peki, çok güzel. Eminim de olacaksın. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz.
4: Teşekkürler.
2: Teşekkürler. Fikirler enteresan. Çocukların fikirleri tabii günümüz dünyası ve teknolojisiyle de birleşiyor. Sonra işte Bolivya'da bir Sufi adlı ülke kurmak istiyor. Anayasasını yazıyor. Enteresan. Şimdi bir başka isim daha var. Onu da söyleyeyim. Sonra üzerine biraz yorumlarınızı almak istiyorum. O da Hüseyin Yılmaz. Kendisi şimdi çok bilinen bir isim gibi olduğu için biraz ayrıntı vereyim. Doktor, Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz. Denizli'nin bir köyünde çobanlık yaparken öğretmenleri tarafından ya bu çocukta başka bir şey var diye fark edilen bir isim. Sonrasında kendisi olağanüstü hızlı böyle bir eğitim süreci geçirerek işte MIT'de fizik doktorası yapmak suretiyle profesör olup şu anda bizim kullandığımız Siri tipi geliştiricilerin, sesli asistan teknolojilerinin diyelim, bugün akıllı telefonlarımızda kullandığımız, yani bilgisayarların insan komutlarını algılayamasını sağlayan sistemleri ilk yapan kişi. Yani 1960'lı yıllarda yaşıyor. Yani yaratıcı fikirlerin ve aslında insan zekasının gücünün örnekleri diye biz hem böyle yaşayan küçük bir arkadaşımızı hem de işte bugüne bile katkısı olmuş bir vatandaşı seçmeye çalıştık. Demek ki gelecekten umut var hocam.
5: Her zaman.
2: Ve insan zihninden, yapay zekaya rağmen.
5: Ya şimdi yapay zeka örüntüleri insan zihninden daha ince ayrıntıyla daha hızlı olarak değerlendiriyor. Mesela bir yapay zekaya çok rahat sayıları istediğiniz yönde saydırabilirsiniz. İnsan zihnine saydıramazsınız. Hani belli bir yönde gidişatı, örüntülerini daha iyi tanıyoruz. Tersten pek örüntü tanımıyoruz. Örüntü tanıma hızımız yapay zeka kadar ileri değil. Ama farklı olasılıkları hissedebilme kabiliyetimiz var. Hayal gücü kabiliyetimiz var. Bunlarla bir miktar şansımız olabilir. Yine de yapay zekanın da gerçekten ilginç bir hayal etme gücü oluşuyor. Yakın zamanda yapay zeka duygu da eklenecek. Yani şu an duygusu yok. Hani anlıyormuş gibi yapıyor vesaire ama bir insana niye zarar verecek? Çünkü mantıklı olana gitme ya da işte hedefe yönelme şeyi var. Biz insani olarak acıma duygumuz, işte etik kurallarımız, ahlaki şeylerimizle sınırlıyoruz kendimizi. Ama bir şekilde insan zekası yapay zekayı eninde sonunda yenecektir. Burada benim tek güvendiğim konu nöronlar arasındaki bağlantı sayısının sonsuzluğu ve enerjiyi çok daha etkin olarak kullanabilmesi. Yapay zeka enerjiyi nihayetinde dünyadaki suya bağlı. Su miktarıyla sınırlı. Bütün suya erişebilme şeyi de olmayacağı için bir yerde patlar. Yani insan beyni kadar çok yönlü ve uzun süreli düşünme kapasitesi olamaz. Çünkü fizikle kısıtlı. Bildiğimiz fizikle kısıtlı. Ama ileride kuantum fiziğine geçerse onu bilemem. Çünkü beyin şu an tam bilemediğimiz bazı fiziksel kurallarla çalışıyor. Ama kapasitemiz, yani şöyle düşünün, 8 notalık bir elimizde veriden kaç tane senfoni sentezleyebiliriz? Binlerce nöronumuzdan kaç tane bilgi çıkartabiliriz? Yani düşündüğünüzde sonsuz oluyor beyin. Yapay zekanın sonsuza ulaşma imkanı yok çünkü dünyayla kısıtlı ama bizim beynimiz dünyayla kısıtlı değil gibi.
2: İşte bu hocam. Oh. Evet, işte bu. İçimiz güzel oldu. İçimiz rahatladı. Yani, Aras'tan yolu çıkarak Ali Can'a şunu sorayım. Çünkü programın başında da hayal kuruyorum dedin. Evet. Direncimi oradan alıyorum dedin. Aras da hayal kurmuş. Şimdi Burcu Hoca da hayal gücümüzden bahsetti. Çocukken böyle enteresan
6: benim
2: fikirleri
6: çok benzer
2: var mıydı?
6: Bir şeyim var. Benim de kendi alfabemle oluşturduğum günlüğüm vardı. Ama Aras belli ki benden daha zeki bir çocuk. Bunu ileride paraya çevirmek için bir uygulama haline getirmiş. Ben sadece işte günlüğümü annemler ablamlar okumasın diye kendi kendime böyle şifreli bir şey yazmıştım.
2: Şifreli bir şey. Peki.
6: Ben biraz saf kalmışım Aras'ın yanında.
2: Peki. O zaman teknoloji yoktu.
6: Doğru, evet. Bizim zamanımızda öyle oyun uygulamalar falan olmadığı için ben onu oraya evriltimi düşünmemiştim.
2: Biz çiviyle yazıyorduk.
7: Şeyi düşündüm Aras'ı dinlerken. Bu teknolojinin hep hani çocuklara nasıl zarar verdiğini falan böyle konuşuyoruz ya, teknoloji falan. Ama aslında yani küçük bir çocuğun ya da bir gencin sınırları aşarak da bir şeyler yapabilme cesaretini de aslında yine bu teknolojinin getirdiğini görüyorum ben. Yani ben İşte bir ülke kurabilirim, bir dil kurabilirim, cumhurbaşkanı olabilirim o ülkenin.
2: Anayasa yazabilirim.
7: Anayasa yazabilirim.
2: Evet.
7: Bütün bunlar aslında o sınırları aşabileceğine dair kendine bir inanç da getiriyor.
2: Evet, bir özgüven getiriyor. Harika. Şimdi biraz burada hareketlendim çünkü bizim bir hızlandırılmış turumuz var. Süremiz de azaldı. O turumuzda kısa kısa yanıtlar vermenizi istediğim sorularımız var. Örneğin, şimdi biraz Burcu Hocam'a çok gidebilirim burada ama neden durup dururken hıçkırıyoruz?
5: Bu bir diyafram kası ani aktivitesi. Arada bir herkeste olur, normaldir. Eğer süreklilik kazanıyorsa beyinle ilişkili bir şey. Beyin sapı dediğimiz solunum merkezinde sıkıntı anlamına gelebiliyor. Ama arada bir olduğunda işte yalan söylemeye bağlanıyor. Vesaire gibi şeyler ama bunlarla hiçbir alakası yok. Tamamen fizyolojik bir durum değiştirme modu solunumda.
2: Esneme?
5: Esneme beyin mod değişikliği. Ortamda bulunduğunuzda, eğer ortam sizin için artık oradan kopmanızı gerektiren bir hal aldıysa, sıkıldıysanız esnersiniz. Spor yaparken beyniniz sporda sentezlenen endorfin, enkafelinlerle modunu olumlu yönde geçirdiğinde esnersiniz. Spor yaparken esneyen çok
6: ben
5: vardır.
6: Ben çok acayip esniyorum.
2: Evet, ben de.
5: Ben de. Bu çok net bir şeydir. Kimse bunu bilmez. Yani sonuçta esnemek, uyku gelmek demek insan değildir. Spor yaparken uykunuz mu geliyor? Hayır. Bazı ilaçlar esnemeyi direkt tetikler. Çünkü beyinde mesela antidepresanların bazıları.
8: Şimdi esnemeye uyku, çalışıyorum ama bundan konuşuyoruz diye bir de böyle bir hal var.
5: Uyku gelmediği halde esnemedir o. Yani aslında uykunuz yoktur ama bir esneme gelir. Bu da beyin, yani her şeyin beyin fizyolojisi olduğunun bir kanıtıdır.
6: İlk konuştuğumuzda niye geliyor hocam?
5: Evet. Sıkılmışsınızdır ortamdan.
8: Hayır, sadece esneme kelimesini söylüyoruz.
5: Uykunuz gelince de esniyoruz. Ha, o da var.
7: Tamam. Hani esnemeden bahsettiğimiz evet, zaman de, şu anda esneme konusunu konuştuğumuz zaman esneme geliyor ya. Evet, evet.
5: Evet öyle bir şey var ama o beynin aynalamayı sevdiğinden kaynaklanan bir şey. Beyin yani sizin duygunuzu da aynalar. Siz çok mutluysanız o sırada ben de sizinle mutlu olurum. Çok üzgün girerseniz ben de üzgün olurum. Bu tamamen beynin ayna nöronlarıyla ilişkili bir şey.
8: Peki. Çekici kadın sesli navigasyonlar erkek sürücülerin yolda daha çok risk almasına mı sebep olur Alican?
6: Yani umarım olmuyordur. Oluyorsa da onlara ehliyet verilmesin lütfen. Yani.
8: Peki. Dünyanın en parlak, en iyi fikirleri hep banyoda duş alırken aklımıza gelir. Öyle mi?
6: Bence evet. Çünkü ilgilenecek başka bir şey yok o sırada. Düşünceye tam odaklanıyoruz gibi.
8: Öyle mi?
6: Geliyor.
7: Yani buna da etkisi olabilir aslında ama rahatlamak, duş almak tabii. Orada bir de kendi kendine kalmakla ilgili, mahremle ilgili meseleler de var. Bunlar da bizim kendimizle, düşüncelerimizle daha baş başa kalmamızı sağlıyor.
8: Çoğu insan ses kaydını dinlemekten rahatsız olurmuş. Niye olabilir?
7: Kendi sesi insana bir defa tuhaf geliyor. Birincisi bu. Çünkü bu tuhaf gelmekten de ziyade aslında kötü geliyor. Yani ben hiç duymadım ki kendi sesimi dinliyorum ve bana çok güzel geliyor. Hep kendi sesim kötü geliyor derler. Ama bir diğer taraftan da insan kendindeki hatayı da çok daha net bir şekilde görüyor. O da rahatsız hissettiriyor çok büyük ihtimalle.
5: Bilimsel açıklayabilirim.
8: Buyurun.
5: Bize işitme muayenesini yaparken nörolojik muayene hem hava yolu hem kemik yolu ayrı ayrı işitmeye bakıyoruz. Yani bizim sesler hem havayla kulağımıza ulaşıyor hem de kemikler aracılığıyla titreşimle. Bizim sesimizi sadece hava yoluyla duyma şansımız yok. Çünkü kendi içimizde oluşan ses olduğu için direkt kemik yoluyla duyuyoruz. Ama bir başkası bizi sadece hava yoluyla duyuyor.
8: Aynı şeyi duymuyoruz o zaman asla başkasının duyduğunu.
5: Evet.
6: O zaman bizim kendimizi sesimiz izlediğimizde hava yoluyla olanı mı duymuşuz?
5: Evet. Sadece hava yoluyla olanı duyuyoruz.
7: O da alıştığımız ses olmadığı için kesinlikle. Çok tuhaf
5: çünkü
7: geliyor
5: biz
7: bize.
5: İçsel yayılan titreşim sesine daha aşinayız. Yani havadan gelen sonradan geliyor. Beyin onu görmezden gelebiliyor. Ya da üstüne ekliyor.
6: Sesi mesajı attıktan sonra siz de dinliyor musunuz hocam?
5: Ay çok kötü. Sesini. Ben kendi sesimi çekerdim çocukken. O zaman teyplere kayıt ses kaydı yapabiliyorduk. Korkunçtu.
8: Peki durduk yere neden ürpeririz?
5: O bir savunma mekanizması. Tamamen bilinçaltının bazı acil durumlar karşısında vücudu arada bir hani şey yapılır ya hastanelerde ya da büyük iş yerlerinde tatbikatlar. Vücudun tatbikatıdır o. Sempatik sistem bir an bir çek yapar. O
8: zararlı
5: sırada,
8: bir şey değil yani. Her şey yolunda.
5: Tabii tabii. Tamamen bir sempatik çektir o arada bir yapar
8: evet.
5: Vücudun.
8: İnsan kendi kendini neden gıdıklayamaz?
5: Hemen söylüyorum çünkü gıdıklanma sürpriz faktörü gerektiriyor. Bir insan sizi hep aynı yerinizden gıdıklayamaz. Biraz öyle biraz böyle falan hep hani böyle evet. Tahmin edilebilirlik gıdıklanmayı ortadan kaldırır. Siz kendi yapacağınız şeyi zaten
8: nereye
5: geliyor için,
8: biliyorum.
5: Tabii ki yani evet. O yüzden gıdıklayamazsınız çünkü beyin tahmin yürütüyorsa etkilenmiyor.
8: Evet gıdıklanır mısın?
6: Ben gıdıklanırım.
5: Bazıları uzaktan da gıdıklanır.
6: Benim ablam öyle. Ya ablamın karşısında siz kendinize böyle yapın o.
8: Gıdıklananlar kıskançmış diye de bir şey var ama.
5: Kompleks tike giriyor. Vallahi bazı insanlarına da hani karşısında oynadığınız anda biraz da oynuyor. Böyle yaparsanız gülüyor. O işler biraz daha farklı oluyor.
8: Bir de şu var ki ben araba kullanırken bunu yaşamaktan çok tedirgin oluyorum. Hapşırırken gözlerimizi asla açık tutamıyoruz. Neden?
5: Aslında tutabilenler var. Bu kesin %100 bilimsel bir şey değil ama bunun refleks mekanizmaları var. Hapşırma aynı anda bu beyincik tarafından yönetilen bir sistem birçok kasın aynı anda kasılmasını gerektirdiği için gözlerimiz de bir kas grubuna dahil olduğu için o da kasılıyor. Yani hapşırma dediğimiz şeyi sadece diyaframla ya da boğaz kaslarıyla yapamazsınız. Bütün kasların aynı anda senkron kasılması gerekiyor. Göz kapaklarımız da kas yani sonuçta aslında burnumuz da çekiyor da ondan haberimiz yok. Dudaklarımız da. Hepsi bir anda kasılıyor. Onlara eşlik ediyor. Sadece arabada olunca görmek zorundayız. O endişe ettiriyor.
2: Evet. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yasemin Meriç Kazdal çok teşekkürler katkılarınız için. Sağ olun. Şimdi hayalinde koca bir ülke kurup sınırlarını çizecek kadar özgür olan insan aklı mevsim dönüp tek bir mikroskobik canlı kapıya dayanınca ne yapacağını şaşırıyor. Termometreler ufak ufak düşerken sıradaki halkamızla gelin soralım. Kışın neden daha çok hastalanıyoruz?
3: Mikrop dünyasında her sıcaklığın bir karşılığı var. Hastalık yapan virüs ve bakteriler genellikle 20 ile 45 derece arasında hızla çoğalıyor. 60 derecenin üzerindeki yüksek sıcaklıklardaysa tamamen ölüyorlar. Peki ya dondurucu kış soğukları? Bilinenin aksine soğuk hava mikropları öldürmez. Sadece 0 derecenin altında onları kış uykusuna yatırır. Öte yandan virüsler soğukta uyku moduna geçmesine rağmen kış aylarında solunum yolu hastalıkları %50'den fazla bir artış gösteriyor. Peki mikroplar soğukta uyuyorsa biz neden kışın daha çok hastalanıyoruz?
2: Yeni 15 dakikamız başladı ve efendim Profesör Doktor Bülent Ertuğrul geldi. Hoş geldiniz.
9: Hoş
2: Bülent
9: bulduk.
2: Hocam. Şimdi o videomuzda sorduğumuz soruyu ben yönelterek başlayayım size. Şimdi soğuk hava mikropları kırarsa neden kışın daha çok hastalanıyoruz?
9: Aslında soğuk hava mikropları kırmıyor. Yani soğuk bir sterilizasyon yöntemi değil. Onu bilelim. O bir şehir efsanesi. Bunu bir yere koyduktan sonra soğuk havada birincisi bizim savunma sistemimiz arazlanıyor. Özellikle soğuk olduğu zaman mukoza sistemi dediğimiz üst solunum yolunun hücreleri yıpranmaya başlıyor ve bağışıklık ilk orada başladığından dolayı, yani savunma mekanizması ilk orada başladığından dolayı mikroplar, özellikle virüsler oraya daha çabuk yerleşebiliyorlar. İkincisi bir kere biraz önce siz söylediniz, o yazın açık havalardan kapalı ortamlara geliyoruz. Daha yan yana olmaya başlıyoruz. Daha kalabalık ortamlarda bir araya gelmeye başlıyoruz. O zaman da taşıdığımız mikroorganizmaları birbirimize daha kolay bulaştırmaya başlıyoruz. İkinci neden bu. Ve sizin sorunuzun tam tersini söyleyeceğim. Bazı virüsler, özellikle solunum yolu virüsleri ya da solunumla bulaşan bazı virüsler kış aylarında soğuk ortamlarda canlılıklarını daha fazla koruyabiliyorlar. Dış ortamda daha iyi yaşayabiliyorlar.
2: Tam tersi diyorsunuz.
9: Evet, ve o nedenle de özellikle influenza o nedenle de çok rahat bir biçimde bize bulaşabiliyorlar ve hastalık oluşturabiliyorlar. Şunu söyleyelim, yani soğuk ve üşüme hastalık yapmaz ortamda bir mikrop olmadığı sürece. Ortamda bir mikrop varsa o zaman ancak hasta olabiliriz.
10: Yani, küçük bir ekleme. Kış olduğunda bir de az önce konuştuk ya, sorumluluklar ve stres artıyor. Stres bağışıklık sistemini düşürüyor. Aynı veremin sağlıklı bir insanda hastalık yapamayıp da çok üzüntüyle bağışıklık sistemi düştüğü zaman hastalık yapabilmesi gibi. Kış ayı aynı zamanda stresin daha yoğun olduğu bir ay olduğu için bağışıklığımız da yaza göre bir tık düşük olabilir.
11: O zaman soğuk algınlığı diye bir şey yok. Aslında virüs algınlığı mı? Yani soğuk hasta yapmıyorsa
2: ya da
11: soğuk algınlığı yok.
2: İşte evladım, sırtına bir şey gibi üşüteceksin, hasta olacaksın. Külliyen gerçekten.
9: Öyle, evet. Yani,
2: bütün anneler.
9: Evet, evet. Annelerimiz bize çok kızacak. Şu anda bana çok kızacaklar büyük bir olasılıkla. Evet, soğuk algınlığı aslında bir hastalığın adı. Yani o nezle dediğimiz hastalığın adı soğuk algınlığı. O İngilizceden, yabancı dilden çevrilirken o şekilde çevrilmiş. Yani nezle bizim rinovirüs dediğimiz bir virüsün yaptığı hastalık, gripten farklı doğal olarak. Onu bilmek gerekiyor. Çünkü ya ben işte üşütmüşüm, işte hapşırmaya başladım. İşte tam da o rinovirüsün gelip bizim burun mukozamıza yerleşmesi ve buna bağlı olarak da bir infeksiyon hastalığı oluşmasına yol açması. Mutlaka şunu söylemek gerekiyor. Ya ben üşüttüm, işte hapşırmaya başladım, gideyim iki tane antibiyotik alayım şuradan da hemen o da geçsin. Aman, o da yapılmaması gereken bir davranış. Çünkü viral hastalıklarda antibiyotik kullanmıyoruz.
2: Evet.
8: Kolay hastalanır mısın hocam?
11: Ya yok, ben çok senede belki bir defa. Pandemiden sonra çok uzun süre hiç hastalanmadım.
8: Peki onu, bu durumu bir şeye bağladığın oldu mu? Şunu çok yapıyorum, o yüzden bak ne kadar dirençli bir vücudum gibi.
11: Yok öyle bir özel, işte kendime çok iyi bakıyorum veya kendime çok özel...
8: İyi uyuyorum, şey, spor yapıyorum, güzel besleniyorum, işte şeker tüketmiyorum, ne bileyim.
11: Yani şey, ben çok erken yatıyorum, erken kalkıyorum. Belki budur ama bilmiyorum yani. Ama uzun süredir... Yarın yatak döşek yatacağım diye çok
8: korkuyorum. Hayır, hayır, hayır. Bir de böyle bir durum var. Yok, yok, olmaz o. Diyelim. Peki, grip aşıları.
9: Evet, önemli. Özellikle şimdi Türkiye'de ve Dünya Sağlık Örgütü'nün grip aşı önermeleri biraz farklı ama... özellikle 2 yaşın üzerindeki tüm çocuklar da dahil olmak üzere... tüm bireylerin Dünya Sağlık Örgütü grip aşısının olmasını öneriyor. Ama Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın önerileri işte altta yatan hastalığı bulunanlar, yani bağışıklık yetmezliği olanlar ya da işte diyabet hastaları, ki ben o hastalarla çok sık karşılaşıyorum. Hı hı. İşte uğraştığım alan geliyor, onların ayak yaralarına bakıyorum ama bazen de o yaralarla uğraşırken onların işte gripleriyle uğraşıyorum ve hiç de ağır geçirmiyorlar hastalığı. Hı hı. O hasta grubu yoğun bakıma kadar yatabiliyorlar. O nedenle mutlaka o grup hastaların, şeker hastası olanlar, kalp hastası olanlar, bağışıklık yetmezliğine yol açan ilaç kullananlar, onunla beraber akciğer, kronik akciğer rahatsızlıkları olanlar, gebeler ya da kış döneminde gebe olacak olanlar, hani gebeliğe hazırlanan anneler mutlaka ve mutlaka grip aşısı olması gerekiyor. Hı hı.
8: Şimdi dediniz ki az önce bunun soğukla bir alakası yok. Mesele zaten bir virüsten ya da bakteriden kaynaklanan, evet, bir durum o büyük olasılıkla. Onun da sebebi yine mevsimsel olarak, hem belki daha kapalı alanlarda, sizin söylediğiniz gibi ortada daha kapalı alanlarda olmamız ve acaba güneş ışığının daha azalmamız olabilir mi D vitamini?
9: Güneş ışığı, D vitamini ile ilgili şöyle şunu söyleyebilirim. Örneğin hastalandıktan sonra D vitamini almanın hiçbir faydası yok. Hastalanmadan önce D vitamini, çünkü bizim bağışıklık sisteminin orkestra yöneticilerinden bir tanesi. O nedenle D vitamini almak gerekiyor. Ama hastalandık, yatıyoruz. Ya benim D vitaminim eksikmiş, ben bunu tamamlayayım demenin artık orada iş işten geçmiş oluyor. Bunu söylemek gerekiyor. Aynı şey diğer vitaminler için de geçerli. Yani işte ben her gün portakal suyu içerim, o nedenle kolay kolay hastalanmam. Yok öyle bir şey. Yani eğer portakal suyu içseniz bile o mikrop gelip sizi yakalıyorsa hastalanırsınız. O tamamen virüslere bağlı. Onun dışında da hani hastalan...
8: Peki ortamda bir virüsün olma ihtimali olan bir ortamda ağza pastil atmak, buruna fıs fıs sıkmak gerçekten etkili mi?
9: Hijyen çok önemli. Hep konuşuyoruz bunu. Hijyenin olması, örneğin bizim sürekli ellerimizi yıkıyor olmamız, temiz olmamız. Çünkü ortamdaki mikropları genellikle biz ellerimiz aracılığıyla işte burnumuza götürüyoruz, gözlerimize götürüyoruz. Bulaşabilecekleri alanlara götürüyoruz. Sadece solunum yoluyla almıyoruz. Hı hı. O anlamda da hijyen çok önemli. Güneş ışığından bahsettik ama aslında bir faktör de havalandırma. Yani biz açık alanlarda daha az hasta oluyoruz ama kapalı alanlara, özellikle, hı hı, havasız ortamlara, hı hı, girdiğimizde daha fazla hastalanıyoruz. Nedenlerinden bir tanesi yeterli havalandırmanın olmaması. Hı hı. Ama buranın havalandırması gayet iyi.
8: Şu an değil. Peki biraz o zaman hızlandırarak turumuzu, sorularımızın yanıtlarını diyelim. Vaktimizi daha idareyle kullanalım. Kullanacağız ilerleyen süreçlerde. Peki... şunu sorayım, soğukla ilişkisini kapattık ama örneğin saçın ıslak olmasının hastalığa sebep olması gibi bir şey var mı?
9: Hayır, yok.
8: Var o da hocam. Yok.
10: Bence de yok.
8: Ya ama ben bunu...
12: Ama var ya.
8: Bence yok, de var. İkiye ikiyiz. Hadi bakalım. Ben şimdi bunu annem bunu tamamen bana söylüyordu ve izliyordur da ben ona itiraz ediyordum. Ama sonra ne zaman saçımı kurutmadan çıksam hasta oldum.
10: Bunu
8: dedim ki anneciğim,
10: haklısın. Seda Hanım. Beyin gücü, yani bir beyin bir şeye inanırsa onu gerçekleştirir ama. Yani çok, yani plasebo etkisi de diyebilirsiniz. Bir insan şiddetle saçı ıslakken dışarı çıktığında hasta olacağına inanıyorsa olur. Ama bir aynı toplumda, aynı ortamda, aynı hava sıcaklığında bir başkası ben saçım ıslak çıkarım bana hiçbir şey olmaz derse de olmaz. Yani
5: bunun çok örneğini biliyorum. Ben mesela, bana hiçbir şey olmaz. Hayatım boyunca ıslak saçla çok çıktım. Hiçbir şey olmadı. Benim kızım da öyle. Bir şey olmaz diye büyüdüğü için ona da bir şey olmuyor. Ama bazı kişiler iki gün banyo yaptıktan sonra camı açmıyor. Onlar azıcık bir camdan gelen rüzgara maruz kalsa gerçekten hasta oluyorlar. Bu beyin gücünden başka hiçbir şeyle açıklanamaz diye düşünüyorum hocam.
9: Ortamda mikrop olmazsa hasta olmazsınız. Yani evet, öyle bir şey olabilir.
5: Şimdi gerçek ben, hastalık mı yoksa yaşadıkları bir hastalık seremonisi mi, onu da bilmiyoruz.
9: Soğuk algınlığı ya da influenza ya da adenovirüs infeksiyonu, farenjit, larenjit, bronşit, yani bunların olabilmesi için mutlaka ortamda bir mikrobun olması gerekiyor. Ki mikropsuz yaşamında olmadığını daha önce konuşmuştuk zaten biz. Eğer o mikrop ortamda yoksa, siz saçınızı yıkasanız da yıkamasanız da ıslak da çıksanız zaten bir şey olmayacaktır.
12: Belki daha dirençsiz hale geliyor.
5: Ama burada hastalık denen baş ağrısı, kırgınlık gibi şeylerden.
9: Ona bir şey söyleyemem tabii ki. Yani ben enfeksiyöz hastalıklar açısından konuşuyorum. Enfeksiyöz
5: hocam hastalıklar. Hocamınki bayağı kültürde üretilebilen bakteriden bahsediyor.
9: Ya da virüsten.
5: Virüsten ya da evet.
8: Yani daha ziyade geniz akıntısı ile başlayıp uzun süre devam eden durumlar. Peki şimdi bu geniz akıntısını da sormak isterim. Boğaz kuruluğu, geniz akıntısı ve yutkunurken hissedilen bir yumru. Böyle yani yemek yerken kaybolan ve boş yutkunurken yeniden beliren bir his. Bu mevsimsel alerji midir? Reflü müdür? Nedir?
9: Söylediklerinizin hepsi olabilir ama soğukla beraber mukozamızda ciddi bir harabiyet oluşuyor. Yani eğer sürekli olarak bir soğuk hava solumaya devam edersek bizim o solunum yollarındaki hücrelerde ciddi bir harabiyet oluşuyor. Ve buna bağlı olarak da o harabiyetin tamir edilebilmesi için bizim inflamatuar yanıt dediğimiz tamir edici bir vücut yanıtı ortaya çıkıyor. Bu da bir ağrı, yutma zorluğu, bu tür semptomlara yol açabilir. Ama ateşiniz oluyorsa, onun ardından işte şiddetli kas ağrılarınız oluyorsa, ardından işte halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık gibi bir takım hastalık semptomları da ekleniyorsa, o zaman buna bir viral hastalık ya da viral hastalığı takip eden bir bakteriyel hastalık ya da infeksiyon diyebiliriz. Ama tek başına soğuğun yarattığı bir harabiyet de söz konusu.
8: Peki kaç derece soğuktan bahsediyoruz? Yani ne kadar soğuk?
9: Bir kere bir artı 4 derece, artı 8 derece bile insan vücudu için soğuktur. Yani normalde bizim günlük yaşamımızı sürdürebileceğimiz, rahat sürdürebileceğimiz oda sıcaklık, oda sıcaklığı dediğimiz 20-24 derece arasındaki sıcaklıktır. Yani bunun altına düşmeye başladığı zaman işte o zaman vücut için hani tepki verilecek bir sıcaklık durumuna gelir.
8: Peki evlerde kış mevsiminde kaç derecede uyumalıyız?
9: Oda sıcaklığı 20-24 derece arası. Yani 24 derecenin üzerine de çıkmaması gerekiyor. 20 derecenin altına da çok düşmemesi gerekiyor.
8: Hocam, yetmiyor değil mi?
12: Bende huzursuz bacak sendromu var. Ben
8: huzursuz
12: mümkünse
8: eksi
12: 3'te falan uyumak istiyorum
5: zaten
12: hocam.
5: Zaten uyku soğuk mu olsun istersin? Uyku için 18 bacak derece,
12: çok kötü, evet.
5: 20 derecenin altı gerekir kaliteli uyku için. Siz yorganın içinde vücut ısınızı koruyabileceksiniz ama etraftaki ısı 22 derece ve üstünde olursa uyku kalitesi ciddi derecede bozulur. Çünkü sıcakta yeteri kadar iyi uyuması beynin mümkün değil. Benim bu ayları seviyor olmam.
12: Rahat uyumamız.
5: Evet. Sonbaharla birlikte uyku bir güzelleşiyor, bir kalitelileşiyor. O da geceleri daha serin olmasından kaynaklanıyor.
12: Ben mesela yaz kış, kışında cam açık yatıyorum. Uyuyamıyorum diğer türlü.
8: Bu ama iyi bir şey olsa gerek, camın açık kalması.
9: Yani tabii ki havalanıyor bir kere tabii. Oksijen alıyorsunuz. Tabii İstanbul'daki oksijen durumunu bilmiyorum ama.
12: Olumlu tarafından bakmanız beni çok mutlu etti ama arkadaşlar, huzursuz bacak sendromundan dolayı cam açık yatıyorum. Yani uyuyamıyorum. Çok ciddi bir şey yani. Hocam bunu nasıl
8: çözeceğiz? O tedavisi olmayan bir şey mi hocam?
5: Hayır, var, var, var.
12: Var mı?
5: Var.
12: Nasıl çözelim şunu buradayken?
5: Çözeriz hocam.
8: Çözebiliriz. 1,5 dakikamız var yani, çözebiliyorsan.
5: Ne zaman başladı?
8: Peki gerçekten nedir? Merak ettim. Tedavisi nedir huzursuz bacak
5: sendromu? Huzursuz bacak sendromu dopamin sistemimizin, bu beynimizde vücudumuzun hareketlerini sağlayan dopaminden bahsediyorum. Dopaminin farklı farklı vücudumuzda çok farklı görevleri var. Kapasitesinin tam olarak dopamini oluşturamaması. Mesela %100 değil de %98 gibi bir kapasiteyle oluşuyor. O kalan %2'lik kısım hareket sisteminde sürekli beynin kontrol mekanizmalarını tetikliyor bir şey eksik olduğu için ve sürekli beyin bacaklarını hareket ettirerek bacaklarının rahatlamasını, yani varlığını hissetme gibi. Küçücük bir dopamin desteğiyle çok minicik bir dopamin desteği o eksiği kapatmak çoğunlukla, her zaman değil, huzursuz bacak sendromunu büyük oranda ortadan kaldırıyor ama süreklilik gerektiriyor. Bazen mesela çok yorulduğunuzda, sıcaklarda, baharlarda daha belirgin oluyor. Kış aylarında ya da çok yorulmadığınızda daha hafif oluyor. Bu da vücudumuzun hep sabit olmamasından, yani dalgalanan bir diurnal ritmimizin olmasından kaynaklanıyor. Bir yerde eğer o dopamin şeyini eğer doğru düzgün tıbbi kurallarla şey yapmaz da abartırsanız, fazla alırsanız, o zaman da ters tepiyor. O yüzden o dopamin tedavisi çok dikkatli ve kontrollü yapılması çıkışta gereken geliyorum bir şey. Ama yani belirgin derecede huzura kavuşuyor hastalar.
8: Anlaşılan o ki çok, çok kötü bir hayat şey. Kalitesini İnanılmaz. Bitiren bir şey.
5: Uykuyu zaten mahvediyor. Uyku yoksa fizyolojik bir kaos ortamı var demektir.
8: Evet. Geçmiş olsun hocam.
12: Teşekkür ederim.
8: Dilerim vesile oluruz da İnşallah. Çözülür bu rahatsızlığın. Peki hocam, kış çayı iyi gelir gerçeği var mı?
9: Kış çayı, nasıl bir kış çayından bahsettiğinize bağlı. Çünkü normal çay aslında birçok hastalık açısından, hatta psikolojik olarak da rahatlatıcı bir unsur. Hani çayın bir tarihçesi var zaten. Evet. Ama onun dışında şu meyve çayları veya işte belki aromatik çaylar, yani onlar kontrollü kullanımını öneriyoruz biz sürekli. Çünkü kontrolsüz kullanılan o çiçek çayları veya bir takım bitkisel çaylarda karaciğer dahil olmak üzere pek çok organ hasarına yol açabiliyorlar.
5: Çok küçük burada hemen katkı yapalım. Çok önemli. Bitkiler zararsızdır diye bir kural yoktur. Evet. Bitkiler baya baya zehirler ve öldürebilir. O yüzden bitkisel olması bir şeyin zararsız olduğu anlamına gelmez. Karışım yapmayın. Özellikle önümüz kış ya.
8: İnternetten almayın.
5: Evet, yani karışım yapmayın. İçecekseniz sade sade güzel taze demlenmiş içebilirsiniz. Ama onu bunu şunu kattığınızda nasıl bir etkileşim olacağını asla bilemezsiniz. Çok güçlü etken maddeler taşıyor olabilir bitkiler. Tek başlarına çok masumken. Bir de D vitamini konusuna gelmek istiyorum. Çok fazla D vitamini zehirlenmesiyle karşılaşıyoruz. İnsanlar sanki B vitamini ya da C vitamini gibi zehirlemeyeceğini düşünüyor ama D vitamini zehirleyebilir. Lütfen abartmayın.
8: Evet, eksik de olmasın. Üstüne tereyağı gibi D vitamini.
5: Yani çünkü o kadar çok D vitamini alınıyor ki yüzlerin üstünde zaten şey toksik ama yaşlılarda özellikle 60'ı geçince de toksik olabiliyor.
9: Ya şu kuralı bilmek gerekiyor. Vücudumuzda bir şey eksikse onu yerine koymak gerekiyor. Yoksa gelişi güzel bir biçimde şu takviyeyi aldım ben hasta olmayacağım. Yok, insanlar istedikleri takviyeyi alsınlar. Ortamda bir mikrop varsa o mikrop gelip sizi yakaladığı zaman hasta olursunuz.
8: Peki bağışıklığı güçlü tutmak diye bir şey o zaman neden konuşuyoruz? Mikroplara karşı bizim savunma sistemimiz bağışıklığımız değil midir?
9: Elbette bağışıklığı güçlü tutmanın yolu ek gıdalar veya o hapları almak değil. İşte sağlıklı bir biçimde uyuyabilmek, egzersiz yapabilmek, sağlıklı ortamlarda bulunabilmektir. Yoksa işte magnezyum aldım, D vitamini aldım, işte her gün işte portakal sularını içtim, bitkisel çayları karıştırıp aldım, içtim ve bağışıklığım güçlük olacak. Böyle bir şey söz konusu değil.
5: Ben hastalarımın hepsine hemen hemen bu şeyleri kestiriyorum. Hiç kimse daha kötü olmuyor. Hatta çoğu bazen daha iyi oluyorlar. Evet. Vücudumuza güvenmemiz gerekiyor bir kere. Bir de mutlu olabileceğiniz her anı yakalayın. Gün içinde mutlaka çıkar. Mutsuzlukların peşinde koşmayı bırakın diyeceğim. Bağışıklık sistemini desteklemek istiyorsanız en güzeli moraldir. Yüksek moral eşittir güçlü bağışıklık sistemi demektir.
8: Bunu yapabiliyor musun? Kendini düşürdüğün zaman
5: Hayır, yakalamaya çalıştığınız 5 dakikayı yakalayacaksınız günün içinde. Yoksa öyle mutluluk diye bir şey yok ki bütün gün mutlu
8: evet,
5: olalım.
8: Evet. Ama ben tam da onu sormuştum. Yani
12: Çok yakalayamıyoruz ya, o çok mutlu
5: egzersizle anları. Egzersizle oluyor.
12: Evet, egzersiz yaparken o mutluluğu hissediyorum.
5: Farkındalığını artırırsan mutluluğu anları yakalama egzersizleriyle bu becerinizi geliştirebilirsiniz.
8: Egzersiz deyince biz de bayağı kendi spor anladık.
12: Ben de öyle anladım.
5: O da mutluluk yapar da.
8: Siz bayağı mutlu anları yakalama egzersizinden bahsediyorsunuz.
5: Aynen öyle. Yani resmen önceleri sadece bunu bilinçli ve enerji harcayarak yaparsınız. Sonra spontan olarak anları yakalamaya başlarsınız. Bazen bir yaprağın salınımını izlemek bile 30 saniye içinize bir coşku ve mutluluk verebilir. Küçük bir koku, güzel bir koku çekersiniz bir an sizi 15 saniyelik.

0: Şimdi Sayın Bülent Ertuğrul, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yeni bölümümüze ve son bölümümüze geçeceğiz. İnsanoğlu kışa ve beraberinde gelen hastalıklara sadece işte az önce konuştuğumuz bağışıklığıyla değil, aklıyla da direndi. Nasıl? Binlerce yıl öncesinden bugüne taşıdığımız gıda saklama teknikleriyle, gelenekleriyle konsantre bir yaşama tutunma hafızası oluşturduk aslında. Turşu kurmak ya da konserve yapmak basit bir mutfak işi olmaktan çok öte diyelim ve soralım. Gıda saklama geleneğinin tarihi ne?
1: İnsanlığın mevsimlere karşı verdiği en lezzetli savaş, gıdaları saklama mücadelesiyle başladı. Binlerce yıl önce insanoğlu, av eti bozulmasın diye ilk önce tuzun kurutucu gücünü keşfetti. Ardından Mezopotamya'da asitleşen turşunun, antik Yunan'da balla kaynayan reçelin, İtalya'da ise güneşte kuruyan salçanın mucizesi doğdu. Yüzyıllar sonra Napolyon'un ordusunu beslemek için başlattığı yarış, tüm bu antik lezzetleri modern konserve kutularına hapsetti ve mevsim duvarlarını tamamen yıktı. Peki, binlerce yıl önce hayatta kalmak için başlayan bu gelenek nasıl oldu da sonbaharın en güçlü ritüellerinden birine dönüştü?
0: Evet, işte gıda saklama geleneğinin tarihini konuşacağımız bölümümüzde Şef Yaren Çarpar da geldi. Hoş geldiniz. Ve biz masamızı da bir takım geleneksel ürünlerle şenlendirdik. Ama biraz eskiye gidelim ve bütün bunları konuşmadan önce şuradan başlayalım. Her şey tuzla başlıyor olabilir mi?
2: Vallahi eğer tarihsel olarak bakarsak çok mümkün. Hı hı. Yani milattan önce 3000'li yıllar diye bildiğim bir bilgi üzerine söyleyebilirim ki tabii buzdolabı yok, teknoloji yok, hiçbir şey olmadığı için bir sürü şeyi tuzla koruyup kollayıp hayatımızda uzun süre tüketebildik. O yüzden bunu söylemek doğru olur diye düşünüyorum.
0: O dönemlerde tabii her şeyi tuzluyoruz ve bir şekilde avcı toplayıcı dönemde belki işte etten karşılarken insan tuz ihtiyacını, sonrasında daha tarım hayatı başlayınca belki dışarıdan alma durumu da doğuyor. Öyle olunca da insan bir şekilde ilk ekonomik bağımlılığını belki tuzla yapıyor. Sonrasında zaten biliyoruz ki tuz birçok yeniliğe de yol açıyor. Roma tuzu başkente ulaştırmak için Via Salaria'yı, yani tuz yolunu kuruyor. Bütün yollar Roma'ya çıkar. Buradan geliyormuş aslında.
3: Altından değerliymiş.
0: Salary, maaş anlamına gelen, tuzla ödeniyor çünkü eskiden maaşlar ve iş oradan geliyor. Yani tuz mühim.
2: Aslında devletler bir süre madeni özelleştirirken tuzu kendi himayesi.

0: içerisinde tutup özelleştirmiyor ve kendi yönetimi altında tutuyor. Öyle bir bilgi de var mesela. Yani
1: kamudur diyor sahibi.
0: Evet, aynen öyle, gerçekten öyle.
1: Şimdi konuğunuzun mikrofonumuz düştü sizin. Onu takabilir misiniz? Ben geleyim mi?
0: Yok, bence halledebilirim.
1: Deneyelim. Oldu. Ben harika. Peki. Şimdi bu ürünlere geçelim. Bakalım. Biz aslında kışı geçirmek için çalışıyoruz. Ve tam da bugünlerde en çok ne yapıyoruz?
0: Turşu. Turşu, konserve.
1: Turşu, konserve.
0: Reçel.
2: Salça.
0: Salça. Yani aslında şöyle bir şey... Bizim coğrafyamızda yani Anadolu'da çok daha fazla var. Çünkü coğrafi zenginliğimiz çok daha fazla. Teknik olarak o dönem boyunca yani bütün sonbahar ve o kışa geçiş sürecinde çıkan bütün her şeyi saklayıp tüketim için muhafaza etmek durumundayız. Onun için de konserve ediyoruz, şekerle birleştiriyoruz, reçel haline getiriyoruz, turşuluyoruz, sirkeliyoruz gibi gibi pek çok şeyle beraber kiler aslında yaratıyoruz. Kışında tüketmeye devam edebilmek için. Şimdi her ne kadar varsa da hani marketlerde temin edebiliyoruz bir sürü şeyi ama mevsiminde tüketmek bizim için de önemli olduğundan ister istemez devam ediyoruz buna.
1: Şimdi şunlara bakınca İlker ne düşünüyorsun? Bir defa turşuyla aran nasıl?
2: Ben çok severim.
1: En çok hangisi? Lahana.
2: Ben acur turşusunu çok severim. Bir de biz Antepliyiz. Bizde bu topak biber dediğimiz dolmalık biberler vardır. Acısı vardır onların. Onların turşusunu çok severim.
1: Dolmalık biberin turşusu.
2: Evet. Dolmalık biber ve acıdır bizde mesela. Onu damarını koparıp yememiz gerekir. Diğer türlüsü çok acıdır filan.
3: Ben de patlıcan ve fasulye turşusu.
2: Karadeniz turşusu hiç yemedim. Fasulyeyi çok severim bu arada.
3: Böyle sarımsakları koyup şeyini de maydanozla bağlarlar.
2: Tamam.
0: Aynen.
1: Her şeyin turşusu olur mu?
0: Yani aslında sirke ve tuzla yapabileceğimiz her şeyin turşusu bence olur. Bence her şeyin reçeli ve turşusu olabilir.
1: Her şeyin sirkesi de oluyor son zamanda.
0: Evet.
1: Yani bütün meyveleri
0: diyelim.
1: Ama
0: birazcık mutfak bence hayal gücüyle doğru orantılı artık. Eskiden ihtiyaçtan şimdi birazcık keyiften yapıyoruz bütün bunları.
2: Yani bu kadar sirkeye de ihtiyacımız yok diye düşünüyorum.
0: Evet yani biraz hani o gerçekten hani damak, lezzet ve kültürden kaynaklı da yapıyoruz. Yani artık dediğim gibi hani salça bizim bir lezzet unsurumuz olmaya başladı. Turşu bazı şeylerin yanında olmazsa olmazımız olmaya başladı. Tarhana yine böyle bir teknikken şimdi şifa da bulduğumuz ama tadını da çok sevdiğimiz bir şey olmaya başladı. O yüzden her şeyin her şeyi olabilir gibi geliyor bana.
1: Şimdi o zaman şöyle, az önce dediniz ki evet marketlerde çok çeşitli var ve bulabiliriz. Aslında evet yani her ürünü reçelinden turşusuna kadar salçasına kadar markette rafta da var. Ama biz hala sonbaharda bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. Yani şu kavanozlar, o kavanoz kapakları her yerde satılıyor. Marketlerde de böyle raf raf kavanoz kapağı satılıyor. Burada güzel bir şey devam ettiriyoruz sağlık açısından değil mi?
3: Ya içine kendimiz her şeyi koyduğumuz için koruyucusu yok, maddesi yok. Beyni etkiler mi, sinir sistemi etkiler mi, midemi etkiler mi derdi yok. Kendiniz yapıyorsunuz, kendiniz koyuyorsunuz. Bir riski var. Düzgün yapılmayan konservelerde botulizm dediğimiz, şimdi bugünlerde en çok estetik için kullanılan, aslında bizim çok daha önceden tamamen tedavi amaçlı kullandığımız konserveden zehirlenip ölen aileler vardı benim çocukluğumda. Artık günümüzde pek yok ama şimdi moda olduğu için evde konserve yapmalar son 4-5 yıldır bizim gördüğümüz botulizm vakaları artmaya başladı. Benim arttı en azından. Uygun olmayan konservelerde böyle bir sıkıntı var. O yüzden tekniğini çok iyi bilmeli. Hani ben nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ama çok iyi yapılması gerektiğini biliyorum. Çünkü iyi olmazsa bana geliyor sonra hastalık.
1: O zaman sizden o hataları bir öğrenelim. Ne yapmamak lazım ya da nasıl yapmak lazım?
0: Yani bence en temeli her neyin turşusunu ya da konservesini yapıyorsak sebzeyi önce gerçekten doğru sterilememiz gerekiyor. Yani yıkamamız gerekiyor. O topraktan, tozundan arındırmamız gerekiyor. Bence bu birincil şart, koşul neyse o. İkincisi kesinlikle plastik bir ürünle turşulama ya da konserveleme yapmamamız gerekiyor. İşte biz alışıyoruz o plastik bidonlarda sarı kapaklı şeylerde falan görmeye. Evet. Kesinlikle kullanmamak gerekiyor. Çünkü teknik olarak orada asit de diyoruz biz. Yani limon suyu, tuz, sirke bunların hepsi bizim dünyamızda asit. Asitle plastik tepkimeye girdiği zaman aslında bence değil aslında bilimsel bir yerde. Hani vücuda zararlı bir salınım söz konusu oluyor. Kesinlikle kapaklar ikinci kez kullanılmamalı. Hem kapak hem cap kavanozlar kaynatılmalı ve sterilize edilmeli. doğru oranda tuz kullanılmalı, doğru oranda asit kullanılmalı. Az oranda kullanılmaya başladığı zaman bahsettiğimiz mikroorganizmalar ve bakteriler aktive hale geliyor. Burada mesela
1: böyle kaynatarak ikinci kez kullananlar var galiba.
0: Kapakları kullanmamak gerekiyor. Çünkü kapaklar o böyle tık eden bir yapısı var ya, onu kaybediyor ilk kullanımdan sonra açıldığında. Esneme yapıyor. O yüzden genellikle zaten satılırken mesela kapaklar ekstra satılır. Biz bir sürü kapak görürüz, o kadar kavanoz görmeyiz. Kapaklar ayrı satılır. Mutlaka kapağı yenilemek gerekiyor.
1: Bir şey soracağım. Bu riskten söz ettiniz ya. Ne görüyorum dediniz.
3: Botulizm denilen bir hastalık. Aslında botulinum toksin, bu botoks var ya hani estetik için.
0: Evet.
3: O eskiden konserve zehri dediğimiz şeydi sadece. Sonra tedavi için nörolojide kullanılmaya başlandı. Sonra bunu
1: güzellik için.
3: Evet.
1: Peki onu biz kavanozu açtığımız zaman veya turşuda görebiliyor muyuz? Gözle bakınca anlaşılmıyor.
3: Hayır, anlaşılmıyor. Hmm. Kötü yani, sıkıntı orada. Hiç anlamazsınız. Koku. Tadını da çok bozmuyor. Sadece iyi yapılmamışsa, işte tek kullanımlık kapak kullanılmadı, iyi kaynatılmadı. Çünkü oksijensiz ortamda yaşayan bir bakteri Clostridium botulinum. Kapağı kapattığınız anda bir süre sonra oksijen yok oluyor ve bu bakteri için tam bir cennet havası oluşmuş oluyor. Ve herkes de gayet güzel yiyor. Tadı bozuk olsa yenmez çünkü. Sonra da sabah bütün aile, eskiden biz çok duyardık haberlerde. 12
0: saatle 36 saat arasında bir sürede kendini
3: belli
0: ettiğini
3: ve
0: biliyoruz.
3: Bu ölüm aslında kaslar felç olduğu, yani nefes alınamadığı için boğularak ölüyor. Yoksa sinir sistemini falan şey yaparak değil, kötü yani.
1: En çok hangi tip üründe görünüyor? Yani salçada mı, domates konservesinde mi?
0: Benim
1: her hepsinde olma ihtimali var mı?
0: Konserve yapılan bütün ürünler eğer doğru sterilizasyonla yapılmazsa bu çok mümkün. Yani kavanozlu aldığımız bir şey mesela, biz artık çok seviyoruz ya hani, işte bilmem kimden aldım, şu köyden aldım, bu köyden aldım. Aslında bir yerden kendimiz yaparken zaten dikkat etmeliyiz, ama bir yerden satın alıyorsak da mutlaka sertifikalarını araştırmak lazım. Hı-hı. İmalathanesini bilmek lazım. Artık QR kodlarla ulaşmak çok mümkün. Onları bir kontrol doğru etmek lazım. Çünkü yani çok fazla var. Doğru ortamda üretilmeyen de ne yazık ki
2: ya piyasada. Bu sadece kapağın iyi kapanmamasıyla alakalı bir şey değil anladığım kadarıyla.
3: Hayır, iyi steril edilemeyen, yani sebze bozuk olabilir. İçinde bakteri olabilir.
0: Hmm. Kullanılan ürün kaliteli olmayabilir. Kullanılan ürün sterilize edilmemiş olabilir. Doğru oranda sirke veya asit dediğimiz o tuzun girmediği bir yerde içeride çok daha rahat. Çünkü bir yerde tuz diye gidelim temel olarak, o en ucuzu da o aslında, en çok kullanılan da o. Doğru oranda kullanılmadığında oradaki o mikroorganizmaların ya da bakterilerin yaşamını durduracak bir seviyede olmuyor. Bunların da doğru uygulanması ve işlenmesi gerekiyor.
3: O kadar da kötü değil ya. Belli kurallara dikkat
2: edin. Evet,
0: yani
3: hayır
0: şu
3: hocam.
0: O kadar.
3: Yani her şeyin aslında kuralına uyduğunuzda iyidir. Sadece kurala uymak lazım. Yani bunu yapan kişi bu işi biliyor mu?
1: Şimdi evlerde tabii ki bu bir gelenek ve aktarım oluyor genellikle. Anneden çocuklara, işte annelere, anneannelere falan diye gidiyor ya. Yani oralarda...
3: Gidiyordu.
0: Ama artık yeniden var. Çünkü biz bir kültürde yaşatmaya çalışıyoruz. En azından benim çevremde çok fazla. Ben dahil olmak üzere. Artık evler yeniden kiler var.
3: Ama şimdi Instagram'dan öğrenip de ay ben de yapayım şık şık gidip de tam öğrenmeden. Evet. Yani bu şey gibi, spor gibi, hani kendiniz bir şeyi bakarak yaptığınızda doğru yaptığınızı zannediyorsunuz ama olmuyor ya.
2: Bunu iyi baksınlar o zaman, ben korktum.
1: Evet. Şu anda
3: uzaklaştırıyor.
1: Ürkmedik değil. Tarhana.
0: Tarhana aslında birkaç çeşidi var tarhananın. Yaşı da var, kurusu da var. Bir sürü malzemenin bir araya geldiği, orada fermentasyonun devreye girdiği bir şey var. Yani orada bir mayalama, aslında orada bir bakteriden faydalanıyoruz bir yerde. O da yine bir şeyin ömrünü uzatma ya da sezonunda olmadığında kullanmayla doğru orantılı. İçerisinde baharatlar var, işte kimi yoğurtta yapıyor gibi gibi bir sürü tarifi var. Ben her ne kadar kurusunu sevsem de yaşını da çok seviyorlar. O da mesela bence yaşı dolapta saklanmalı. İşte kurusu da gene serin bir yerde saklanmalı gibi gibi bir sürü şeyin aslında hani ya çok riskli ama kuralına uygun yapıldığı zaman da gerçekten insana bence faydası olan bir şey.
1: Ayrıcan bir tedirgin oldun sen ama şimdi Gaziantep'te dedin. Çocukluğunda öyle bir döngü hatırlıyor musun? Hazırlık evlerde.
2: Tabii
1: şey,
2: ben
1: salça
2: mesela,
1: mı mesela özellikle?
2: Bizde salça tabii. Güneşte kurutulur mesela.
3: Bu salça oksijenli
2: öyle,
3: güneşli.
2: Biz o kavanozda öyle olmadığı için salçadan korkmuyorum ama diğer o annemin işte patlıcanları közleyip, ya biz çok fazla patlıcan tüketiyoruz çünkü. Onları kıştan böyle saklaması filan, onları hatırlıyorum. Ama benim için en özeli domatesin, biberin o güneşin altında büyük tencerelerde, şey tepsilerde böyle karıştırıla karıştırıla pişmesi.
1: Evet, çocuklukta o zaten çok törensel bir şey aslında.
2: Mükemmel
1: bir
2: yani. Şey. Oraya evet. Gider böyle parmağımızla salçayı yerdik. Gizlice ekmeği alır sürer yerdik filan.
0: Ama onu da koruyan şey tuz. Yani tuz. Biz normal o
1: tuz değil mi?
0: Evet, tuz. Özellikle ev yapımı o bahsettiğin aşamalardan geçmiş iyi bir salça tuzludur da hatta. Tabii. Yani onu kullanırken bayağı. Yanına ekstra tuz eklemek istemezsin yapacağın şeye. Orada da o devreye giriyor.
2: Benim için bunlar şey domates sosu.
0: Evet, püresi.
2: Biz de böyle buna salça da demiyoruz.
0: Sen de hatalı olarak o taraflı oy kullanacağım.
2: Çünkü yani salça dediğin güneşte şey kurur.
0: Yoğun hani, olur, aroması daha kurur.
2: Çok özür diliyorum.
1: Siz de hataylı olduğunuz için oldum. Demiyorsunuz.
2: Ben yeni getirttim hocam size. dün geldi acısı tatlısı oh, şöyle bir güzel karıştırdım onları.
3: Sıfada gelirken biraz salça getirdim. Karşımda ben de huzur bacağı tamam. Halledeyim.
2: Yaş fıstık da geldi şimdi tam mevsimi.
3: Salça et.
2: Ondan da getirdim.
1: İşte böyle bağları koruyarak memleketle. Evet. Tuz aslında yine dönüp dolaşıp tuza geliyoruz ama gerçekten vücut için de önemli. Olmazsa ama bazen olur. De çok tartışıyoruz hocam. Diyoruz ki işte bir takım tartışmalar tuz aman tuzsuz yiyeceksiniz çok zararlı. Hayır olur mu vücudumuzun ihtiyacı var oraya da bir kamu
3: her zaman olduğu
1: verirseniz.
3: Gibi denge önemli. Tuzsuz hayat olmaz. Çok tuz yemek iyi bir şey değildir. Özellikle sodyum potasyum bu ikisi çok önemli. Şimdi günümüzde sağlıklı tuz diye satılan bu Himalaya tuzu, kaya tuzu vesaire gibi potasyumdan zengin tuzlar var. İnsanlar bunu çok fazla tüketmeye başladılar. Bu sefer biz kan tahlillerinde inanılmaz potasyum yükseklikleri görmeye başladık. Hı hı. Bu da zararlı. Yani bir tuz potasyum tuzu diye yararlı olmuyor. O da zararlı oluyor. Tuz hı hı. Tuzdur fazla yenmeyecek ama tuzsuz da olmaz. Dengeli olması daha iyi. Suyu da bol bol içmeniz lazım ki vücut fazla tuzu atabilsin. Çünkü fazlası dokunuyor. Su içmeyince tuz da atılamıyor ve vücut iyice bozulmaya başlıyor. Sodyum potasyum bir hastanın bilinci bozulduğunda, dengesi bozulduğunda, görmesi bozulduğunda yani herhangi bir nörolojik problemi olduğunda baktığımız ilk şey. Çünkü vücudun bütün sistemi, elektrik sistemi ve hareket sistemi o sodyum ve potasyum arasındaki dengeye göre çalışıyor. Olmazsa olmaz tabii ki.
1: Evet. Peki şimdi bugün biz kendi geleneklerimizden konuştuk turşudan ama Kore'de de turşu var, Japonya'da da turşu var, Asya'da da turşu var. Hatta Japonlar turşuya mevsimi kavanoza kapatıp zamanı durdurmak gibi bir felsefeyle yaklaşıyorlarmış. Yani lezzet böyle bir şey, kendi dili ve hafızası var anlaşılan öyle mi?
0: Gerçekten öyle yani biz... Bir yerde zamanı durdurmaya çalışıyoruz. Evet. Bu hepimize işlenmiş bir şey. Evet, bir şeyin içerisinde bir kavanoz içinde şeker, tuz veya işte sirke gibi asitli bir şey girdiği zaman biz onu korumaya alıyoruz ve bizimle beraber yoluna devam etsin diye uzunca bir süre taşıyoruz.
1: Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Sürem sıfırlandı. Programın da sonuna geldik. Çok sağ olun, eksik olmayın bu bölüme geldiğiniz için. Başından beri sizi de yorduk. Teşekkür ediyoruz. Acan çok teşekkürler.
2: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
1: Güzel
2: böyle.
1: Bir program oldu. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Bugün bolca sonbaharı ve zamanın izlerini konuştuk aslında. Zincirleme reaksiyon bugünlük sona ererken aslında klasik kapanışımızı ben değil yapay zeka versiyonunu yapacak bu akşam. Şimdilik hoşçakalın.
4: Mevsim sonbahar, çiçekli badem ağaçlarını unut. Değmez bu bahiste. Geri gelmesi mümkün olmayan şeyi hatırlamaya.
1: En az benim kadar kötü.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
6: Hafta sonu çoğu yerde güneş görülebilecek. Cumartesi İstanbul açık, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 31, Bursa az bulutlu 26 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da hava açıyor. Rüzgar hafif, sıcaklık öğle 24-25 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa Denizli arasında 30-31, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, iç kesimlerse daha bulutlu. Rüzgar karadan kuru esecek. Adana 32, Hatay 30, Isparta 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Samsun, Tokat, Kastamonu'da da kısa süre yağmur görülecek. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl çevresinde sağanak geçişi sürecek. Van'da da kısa süre yağış var. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azaldı. Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece. Hava durumu.
7: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Haftanın son iş gününde, günün son saatinde gelin önce günün öne çıkanlarına teker teker bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fonlarda yaşanan süreci NTV'de değerlendirdi. Sistemik risk yok. Alınan tedbirler şu aşamada yeterli dedi. Tasfiye kararı alınan 131 fonda süreç nasıl işleyecek? Yatırımcılara ödemeler nasıl yapılacak? Bakanın açıklamalarını ve tasfiyenin ayrıntılarını birazdan aktaracağız. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmalarında yeni gelişmeler var. Oyuncular, şarkıcılar ve sosyal medya ünlülerinin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonun ardından 5 kişi adliyeye sevk edildi. Peki bu isimler kimler? Soruşturmalardaki son bilgileri birazdan sizlerle paylaşacağız. Ve sınırlarımızın dışından gelişmeler de paylaşacağız tabii. Avrupa'nın petrol tedariğinde kesinti endişesi var ve Kızıldeniz'de de bir güvenlik arayışı var malum. Suudi Arabistan'ın gelecek ay Avrupa'ya petrol sağlayamayacağı belirtiliyor şu sıralar. İtalya donanmasını olası bir göreve hazırlıyor bölgede. Babil Mendeb'de gerilim nasıl düşürülebilir? Ateşkes arayışları sonuç verir mi? Bu konuya parantez açacağız. Profesör Doktor İsmail Ermağan'la değerlendireceğiz efendim biraz sonra. Ve üniversite adayları için ek tercih dönemi başladı. Hangi bölümlerde boş kontenjan var? Tercih listesi hazırlanırken nelere dikkat edilmeli? Bir programa yerleşmek kadar doğru bölümü seçmek de önemli. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'le adayların merak ettiklerini de konuşacağız. Öne çıkanları bu şekilde sıraladık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Önce gecenin yeni gelişmesiyle, sıcak gelişmesiyle başlayalım. İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamındaki bina akşam saatlerinde çöktü. Bölgede arama çalışması yapıldı. Ayrıntılar için o noktaya gidelim. Hemen NTV ekibinden Ali Ablay bölgede son bilgileri alacağız. Ali, senden neler söylersin? Bir yaralı var mı? Bölgede durum ne? Nasıl bir çalışma yürütülüyor şu anda?
1: Evet Buse, İnönü Küçükçekmece İnönü Mahallesi Sarsılmaz Sokak'taki bu siteye kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılıyordu sitede. İki bina yıkılmıştı. Üçüncü binanın yıkım çalışmaları devam ediyordu ve bu 8 katlı binanın üst katından aşağıya doğru bir yıkım çalışması sürüyordu. Yıkım çalışmalarına gün içinde ara verilmişti. İşte bu sırada binada kısmi çökme meydana geldi ve bu çökme olayı esnasında iki kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin hızlı müdahalesinin ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bölgede enkazın altında bir kadınla bir çocuğun kaldığı yönündeki iddialar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ekibi geldi. Arama kurtarma köpekleri buraya getirildi ve enkaz üzerinde bir arama çalışması gerçekleştirildi. Ancak şu ana kadar enkazda herhangi birinin olmadığı tespit edildi. Hem arama kurtarma köpekleri hem de kadavra köpekleri buradaydı. Sessiz dinlemeler de yapıldı. Ancak enkazın altında herhangi birinin olmadığı tespit edildi ve çevredeki güvenlik kameraları da incelendiğinde sadece yaralanan iki kişinin olay esnasında bu sokaktan geçtikleri belirlendi. Başka da herhangi birine rastlanmadı. Tabi burada itfaiye ekipleri AFAD ve UMKE çalışmalarını sürdürdü. Bildiğiniz üzere Küçükçekmece kentsel dönüşümün yoğun olarak sürdüğü bir bölge. Zaman zaman da binalarda kısmi çökmeler meydana gelebiliyor. Gündüz saatlerinde de benzer bir olay Avcılar'da yaşanmış ve herhangi bir yaralanma olmamıştı. Fakat bugün burada yaşanan bu olayda iki kişi yaralandı. Şu anda bina çevresinde itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor ve çevrede önlem alındı. Binadan da zaman zaman çatırdama seslerini duyabiliyoruz. Aslında hala tam bir çökme söz konusu değil. Üst katlarda molozlar gördüğünüz şekliyle duruyorlar ve zaman zaman da aşağıya düşebiliyorlar. İşte itfaiye ekipleri de o yüzden bölgede geniş bir güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri de buradalar. Onlar da geniş bir güvenlik önlemi aldılar. Ve bölgede itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Dediğim gibi olay yaklaşık 1,5-2 saat önce meydana geldi ve olayın ardından bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye ekibi geldi ve çökme yaşanan kısmi çökmenin yaşandığı sokak üzerinde enkaz üzerinde inceleme yaptılar. Bölgeye arama kurtarma köpekleriyle kadavra köpekleri getirildi. Sessiz dinleme yapıldı ancak enkaz altında herhangi birinin olmadığı tespit edildi ve burada şimdi arama çalışmaları son buldu ancak binanın halen bir çökme riski bulunuyor. O yüzden de itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışmalarını sürdürüyorlar.
0: Ali ablayı dinledik. Küçükçekmece'de yaşanan bu olayın ayrıntılarını aktardı. Şimdi ise Trabzon'a uzanacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak etkili olmaya başladı. Özellikle Trabzon'da yollar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Hemen bölgeye gidelim. NTV Trabzon muhabiri Mete Kılıç kentteki son durumu aktaracak bizlere. Mete merhaba. Nasıl bir tablo vardı? Gün içerisinde neler yaşandı? Risk devam ediyor mu?
2: Evet, Buse Yıldırım merhaba. Trabzon'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran çok kuvvetli bir yağış vardı bugün. Özellikle kent merkezinde ve sahil kesimlerinde hayatı oldukça olumsuz etkiledi diyebiliriz. Trabzon Havalimanı bölgesinde de yağışın etkisini çok net bir şekilde görmek mümkündü. Havaalanının otopark alanı tamamen yağmur sularıyla dolmuş durumdaydı. Özellikle altı çizilmesi gereken noktaysa araçların da büyük bir çoğunluğunun su altında kaldıydı. Yağışın etkisi sadece tabii havalimanı çevresiyle de sınırlı kalmadı. Şehrin farklı noktalarında da benzer görüntüler oldu. Pelitli, Çömlekçi, Değirmendere mevkilerinde cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Burada da araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Yayalar açısından da ulaşım oldukça güçleşmiş durumda. Bir diğer önemli noktaysa tabii Karadeniz sahil yolu ki Trabzon ulaşımının atar damarı diyebiliriz. Burada da su birikintileri nedeniyle araçların ilerlemesi güçleşti. Uzun kuyruklar oluştu. Sahil kesimlerinde zaman zaman şiddet artan yağışa tabii yıldırım ve şimşekler de eşlik etti bugün. Yani oldukça kuvvetli gök gürültüleri duyuldu. Zaman zaman elektrikler kesildi. Birçok noktada sular da yine kesildi. Bu noktada ekipler de tabii sahadaki çalışmalarına devam ediyorlar. TİSK'i, karayolları, itfaiye ekipleri su baskınlarına müdahale ediyorlar. Öte yandan Trabzon Valiliği de kentteki son durumla ilgili bir açıklama yaptı. Vali Tahir Şahin başkanlığında bir koordinasyon toplantısı da gerçekleştirildi. Verilen bilgilere göre kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle, altını çiziyorum, metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram. Tekrar ediyorum, metrekareye yaklaşık 50 kilogramlık yağış düştü ve 112 acil çağrı merkezine de 114, en az 114 ihbar ulaştığı bilgisi bize yine verildi. AFAD ve belediye ekipleri bu ihbarlara müdahale ediyorlar. Aslında bölge açısından önemli olan bir başka konu da önümüzdeki saatlerde beklenen yağışlar. Şu anda yağışların azaldığını söyleyebiliriz. Yaklaşık 20 dakikadır yağışlar azalmış durumda Trabzon'da ama 0-3 sıralarında artık tamamen sona ermesi bekleniyor. 0-3'e kadar yine yağışların devam etmesi ve en az, hani altını çizmiştim ya, 50 kilogram, metrekareye 50 kilogram düşecek kadar yağış olduğu söylenmişti. Bir o kadar daha yağacağı, 0-3 sıralarına kadar bunun devam edeceği, ardından sabah saatlerine doğru da etkisinin kaybetmesi beklendiği bizlere aktarıldı. Sabah saatlerine doğru artık yağışın yavaş yavaş etkisini kaybedeceği söylendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de işte sizin de bahsettiğiniz gibi Trabzon'un yanı sıra Giresun, Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuş durumda. Yarın özellikle Rize kıyılarıyla Artvin'in kuzeyinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ancak şu anda tekrar edelim, Trabzon'da yağış yaklaşık 20 dakikadır azalmış durumda. Tekrardan yükselmesi bekleniyor. 0-3 sabaha karşı 0-3 sıralarında artık tamamen noktalanması bekleniyor diyerek sözlerimi noktalayabilirim.
0: Mete Kılıcı dinledik. NTV Trabzon muhabirimiz aktardı son bilgileri. Şimdi önümüzdeki günler için riskine biraz bunu dinleyeceğiz. Karadeniz bölgesi için bir süredir zaten yağış uyarıları vardı ve bahsettiğimiz gibi o yağış başladı. NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan'la konuşalım hemen. Dilek, yağmur ne kadar etkisini sürdürecek? Karadeniz'de bir risk söz konusu mu? Yani yurt genelini tabii ki yine senden dinleyelim ama özellikle Karadeniz bölgesinde bu yoğun yağışlar devam ederken bölge için neler söylersin?
3: Buse, Karadeniz'de yağışlar yarın öğleye kadar böyle şiddetli olarak devam edecek. Tabii burada önemli olan şu, yağmurun kısa sürede, yani 20-25 dakikada 50 kilogram yağmış olması. Gün boyu yağsa sorun değil ama çok kısa sürede yağdığı için özellikle Rize ve Artvin'de bu gece ve yarın sabaha kadar yağış çok şiddetli. Yine yer yer 50 kilogram, 70 kilogram yağmur düşebilir kısa sürede. Sel, dere taşkını ve heyelan tehlikesi de var. Trabzon'un da Rize'ye yakın özellikle ilçelerinde bu gece ve yarın sabah yağışlar şiddetli. Yarın öğleden sonra ve öbür günde yağış var ama o yağışlar biraz daha ortalama yağış diyebilirim. Ancak sonraki günlerde de heyelana dikkat etmek gerekiyor. Çünkü toprak suya doymuş olacak. Şunu da eklemek istiyorum. Konya'daki kum fırtınasına, Muğla'daki sele ve Karadeniz'deki bu yağışa neden olan hep aynı sistem. Güneyden, Girit üzerinden gelen sıcak ve nemli hava buna neden oldu. Çoğu yerde gök gürültüleri, yıldırımlar, dolular yarattı bu sistem. Muğla'dan başladı, Konya, tüm İç Anadolu ve Sivas ve bugün de Doğu Karadeniz'e ulaştı. Yarın genel olarak iç kesimlerde yağış yok, sadece ülkemizin en doğusunda, Doğu Karadeniz'de var ama buna ilave olarak Erzurum, Kars, Ardahan, buralarda da yağışlar gök gürültülü ve şiddetli olacak. O bölgedekiler de özellikle yarın ve bir sonraki gün için tedbirli olsunlar. Son durum bu Buse.
0: Dilek Çalışkan'ı dinledik. Şimdi bağlantılarımızı sürdüreceğiz efendim gecenin yeni ve sıcak gelişmeleriyle birlikte. Sebze ve meyvede fahiş fiyat soruşturmasında 40 şüphelinin tamamı tutuklandı. Son gelişmelerin ayrıntılarını da NTV muhabiri Sena Gürbıyık'tan alacağız. Sena, hem soruşturmaya hem tutuklama kararlarına ilişkin neler biliyoruz, süreci başından da kısaca özetleyerek dinleyelim seni.
4: Buse Yıldırım, Salı günü yaş sebze meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik bir soruşturma başlatıldığını Sayın Adalet Bakanı Akın Güllek duyurmuştu ve bu kapsamda da 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Geçtiğimiz saat diliminde de 40 şüphelinin bu soruşturma kapsamında tutuklandığını duyurdu başsavcılık. Bu soruşturmanın detaylarını kısaca aktaralım. Bu noktada aslında çiftçilere yönelik bir operasyon yapıldı. Daha doğrusu burada fahiş fiyat uygulaması yapan çiftçilere yönelik bir operasyondu bu. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı yaş sebze meyve sektörüne ilişkin iki kapsamlı rapor bu soruşturmada yer aldı ve çiftçinin normalde 6 veya işte 8 liraya sattığı mandalina 28 liralık maliyetle kayıtlara geçtiği ortaya çıkmıştı. Tabii bunlar soruşturmanın örneklerinden biri. Ve bazı üreticilerin adına da ürün satmadığı halde makbuzlar kesildiği de yine bu soruşturma kapsamında yer alıyor. Limon üreticilerine dair çarpıcı tespitler de var. Tespitlere göre bir üretici 50 ton limonu kilosu 45-50 liradan sattı. Ancak kendi adına düzenlenen belgelerle de fiyatın 64-72 lira arasında gösterildiği de yine soruşturmada yer aldı. Tabii bu soruşturmada fiyatı yazın çok yükselen patates, soğan da yer aldı. Bu ürünlerin alış ve satışlarında dengesizliklerle ilgili de çok sayıda örnek olduğunu Salı günü yapılan soruşturma kapsamında detaylı bir şekilde açıklanmıştı bu soruşturmanın konusu olarak. Ve bazı kişilerin de adlarına milyonlarca liralık makbuz düzenlenmesine rağmen ilgili firmalara hiçbir ürün satılmadığı da başsavcılığın tespitleri arasında yer alıyordu ve bu kapsamda da Salı günü 41 şüpheli hakkında sebze meyve piyasasındaki fiyatları etiketleme, belgede sahtecilik ve kara para aklama suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı ve 40 şüphelinin başsavcılığın yaptığı tespitlere göre 40 şüphelinin bu suçlamalarla suç ceza hakimliği kararına göre tutuklandığı paylaşıldı Bursa Yıldırım.
0: Sena Gürbıyık aktardı efendim notlarını. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fonlarda yaşanan süreci sabah saatlerinde alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Alınan tedbirler şu aşamada yeterli dedi. Katılım evim ve bir evimle ilgili de notları vardı bakalım.
5: SPK zaten gereken hızda o sorunlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı.
6: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Tedbirler şu aşamada yeterli dedi.
5: Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
6: Şimşek piyasada toplam 2038 fon olduğunu belirterek bunların 131'ine ilişkin adım atıldığını dile getirdi. Piyasanın %90'ının sağlıklı işlemeye devam ettiğini ifade etti. Sistemik risk yok diye konuştu.
5: Normal bir işleyiş içerisinde.
6: Şimşek katılım evim ve bir evim hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Emlak katılımın iki şirketi almak için adım attığını ifade etti. Sistemde sorun olmayacağı mesajını verdi.
5: Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Yani orada bir tereddüt yok çünkü bunlar profesyonel yatırımcı değil, bunlar nitelikli yatırımcı değil. Onlara bizim muamelemiz farklı olacak.
6: Bakan Şimşek, tasarruf finansman sisteminin genelinde de bir sorun görülmediğini belirtti.
0: Piyasada yaşanan gelişmeler sonrası 131 fon için tasfiye kararı alınmıştı. Tasfiye sürecinin nasıl işleyeceği de belli oldu. Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yönetecek. Fonların varlıkları 3 ay içinde satılacak. Yatırımcılara payları oranında da ödeme yapılacak. Çok daha fazla ayrıntı haberimizde.
6: 515 bin hesap, 825 milyar liralık hacim. 7 şirketin 131 fonu için tasfiye süreci belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu bültenine göre 2 iş günü içerisinde fonların değeri ve yatırımcı payları belirlenecek. Ardından fonların borç ve alacakları hesaplanacak. Bir sonraki adımda finansal varlıklar nakde dönüştürülecek. Satışlar yatırımcı menfaati ve piyasa derinliği gözetilerek yapılacak. Satıştan elde edilen nakit yatırımcılara dağıtılacak. Ayrıca 17 Eylül öncesi satış emri verenlere öncelik sağlanacak.
7: Saat 13.30'dan önce iletilen talimatlar tamamdır diyor. Tamamdır olması ne anlama geliyor? Bunlar fonun bir borcu olarak kabul edilecek. Peki borcu olması ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Önce İş Bankası ve Ziraat Bankası önce bu borçları ödeyecek. Sonra yatırımcılara dağıtımı yapacak. Çünkü tasfiyenin temel esası varlıklar paraya çevrilir, alacaklar alınır, borçlar ödenir, tasfiye bakiyesi yatırımcılara dağıtılır.
6: Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Fon tasfiyesi süreci en fazla 3 ay sürecek. Ancak SPK'nın bu süreyi uzatma yetkisi de bulunuyor.
0: İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şüpheliler arasında oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya ünlüleri ve kamuoyunun yakından tanıdığı farklı simalar da var. Bakalım.
8: İki ayrı soruşturma kapsamında 24 şüpheliden oluşan gözaltı listesi çıkartıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi. Aramalar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hazal Filiz Küçükköse, Melis İşiten'le birlikte Sefo ismiyle bilinen rap şarkıcısı Seyfullah Sağır ve eski milli futbolcu Hasan Şaş da yer alıyor. Suçlamalar uyuşturucu kullanmak, kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek. Başsavcılık makul şüpheyi destekleyen bazı deliller elde edildiğini de açıkladı. Ancak ayrıntılarına yer vermedi. Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan ve saç örnekleri de incelenecek. Bir diğer soruşturmada ise 6 zanlı hakkında uyuşturucu temin etmek ve fuhuş iddiaları söz konusu. İstanbul'da son dönemde pek çok farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Tutuklanan isimler oldu. Bazı gece kulüpleri, işletmeler ve otellerde baskınlar yapıldı. Lüks villalarda veya konutlarda şifreli partiler düzenlendi. Girişlerin parolayla yapıldığı da belirlenmişti.
0: İran Savaşı'nın sadece ilk ayı Arap ülkelerinin ekonomilerine 150 milyar dolara mal oldu. Bu tespit Birleşmiş Milletler'den geldi. Savaşın Arap dünyası genelinde yatırımları ve ekonomik çeşitlendirmeyi geciktirebileceği uyarısında da bulunuldu.
6: İran Savaşı Arap ülkelerini, özellikle Körfez ülkelerini derinden sarstı. Savaşın bu ülkelerdeki etkileriyle ilgili Birleşmiş Milletler'den yeni bir uyarı var. Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Genel Sekreteri Rania Elmasat, savaşın sadece ilk ayının Arap ülkelerine 150 milyar dolara mal olduğu uyarısı yaptı. Masat, kaybın bölgenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %4'üne denk geldiğini söyledi. Merkezi Doha'da bulunan düşünce kuruluşu Orta Doğu Küresel İlişkiler Konseyi'nin uzmanlarından Muhanat Selum, savaşın Körfez ülkelerine etkisinin uzun vadeli olacağı uyarısı yaptı.
9: Körfez ülkeleri sanırım en ağır bedeli ödedi. Bu ülkeler bizzat seçmedikleri bir savaşın hem muharebe alanı hem de yaşadıkları mali kayıplar nedeniyle adeta finansörü konumundalar. Aynı zamanda arabuluculuk rolünü de üstlenmiş durumdalar. Dolayısıyla Körfez ülkeleri üzerindeki etkiler son derece belirgin ve bu etkinin uzun vadeli olacağını düşünüyorum.
6: Selum, Körfez ülkelerinin savaştaki tutumlarına da vurguda bulundu.
9: Bu savaş, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde dışarıdan bakıldığında bir bölünme gibi algılanan duruma yol açtı. Umman gibi arabuluculuk yapmaya çalışan ve İran'la savaşa karşı olduklarını ifade eden ülkeler vardı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri gibi İran'ın saldırganlığına karşılık verilebileceğini savunan Şahin tutumlu ülkeler de mevcuttu. Suudi Arabistan da bu gruptaydı. Katar, arabuluculuk rolü üstlenip tarafsız bir duruş sergilerken Bahreyn biraz daha şahin bir tavır takınıyordu.
6: Savaşın Körfez ülkelerini birlik haline getirdiği de vurgulandı.
9: Bence bu savaş Körfez ülkelerini birbirine yakınlaştırdı. Zira İran'dan gelen varoluşsal tehdit yalnızca bu ülkelerin askeri varlığına değil, ekonomik varlığına da yönelikti. Şimdi ise gelecek beraberinde ciddi sınamalar getiriyor. Eğer İran, Körfez İşbirliği Konseyi'nin serveti üzerinde bir tür kontrol veya vergi uygulamaya çalışırsa, bunun bu ülkeler tarafından hoş karşılanmayacağını düşünüyorum. ABD'nin kendilerini İran karşısında yalnız bırakmayacağından da emin olmak istiyorlar.
0: Kızıldeniz'de Husilerin oluşturduğu tehdit deniz ticareti üzerindeki baskıyı arttırıyor. Bloomberg'un haberine göre Suudi Arabistan boru hattındaki saldırının ardından Ekim'de Avrupa'daki sözleşmeli müşterilerine petrol sağlayamayacak. Ve İtalya donanmasını olası bir göreve hazırlıyor bölgede. Riyad'ın Husilerle ateşkes aradığı biliniyor. Avrupa enerji tedariğini nasıl güvenceye alacak? İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Erman'la tüm bu konuları konuşacağız efendim. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
10: İyi yayınlar Buse Hanım.
0: Teşekkürler. Şimdi özellikle Avrupa'yı etkileyecek, hatta krize sürükleyebilecek konuyla başlayalım. Suudi Arabistan'ın Ekim'de Avrupa'ya petrol sevkiyatı yapamayacağı haberleri geliyor. Avrupa'yı zor bir kış beklediği söyleniyor sık sık. Evet, Rusya'dan alım yapılıyor ancak tedariğin çoğunluğu Orta Doğu'dan mı, bunu da öğrenelim sizden. Hem Hürmüz hem de Babilmendep'teki durum sizce kısa zaman içerisinde çözülebilir mi, neler söylersiniz?
10: Evet Buse Hanım, aslında hepimiz şoklar yaşıyoruz. Yani depomuzun mesela mazot alıyorsanız, motorin kullanıyorsanız 3000 liradan neredeyse 6000 liraya geldi. Ve Avrupa'da çeşitli ülkelerde, şehirlerde akrabalarım var. Özellikle Almanya'da herkes ucuza koşmaya çalışıyor. Fakat depolar ciddi anlamda pahalandı. Aramco'nun bir açıklamasından sonra, yani Ekim ayında Avrupa'daki çeşitli ülkelere tedarik sağlayamayacak ve bu enerji kıtlığı, enerji pahalılığına daha da dönecek. Ve sizin sorunuzda gerek Hürmüz'ün gerek Babülmendeb'in kısa sürede çözülmeyeceğini zaten aslında bölge ülkeleri de biliyor. Ve bu çerçevede de Avrupalılar büyük endişe taşıyor. Bu endişeyi taşırken de enerji ihtiyacını en uygun nereden alabiliriz diye düşünmeye şimdiden başladılar. Örneğin Polonya'da bir şirket Kuzey Denizi'nden, yani orada enerji arzını çeşitlendirecek ve rotalara gidiyorlar ve kendilerine en uygun olan bölgelerden şimdiden tedarik etme çabasına girdiler. Çünkü ben kendim de kışın Avrupa'ya gidiyorum ve orada yakinen görüyorum, enerji fiyatları, ısınma ciddi anlamda pahalılaşıyor ve kamuoyu bu anlamda da tabii ki derin derin düşünüyor.
0: Siz de bahsettiniz, şimdi Avrupa önlemler almaya hazırlanıyor ve kısa sürede bunun çözülmeyeceği ihtimali hesaplanıyor. Bu noktada yeni bir bilgi var. İtalya'nın donanmasını olası bir göreve hazırladığı ifade edildi. Bağlantılı mıdır bu konu?
10: Tabii ki bağlantılı Buse Hanım. Şöyle düşünelim. Yani gerek mesela Hürmüz'ü ele alırsak dünya enerji pazarının tedariğinin %20'si. Yani 5 taneden bir tanesi o bölgeden geliyor ve o bölge şu an kapalı. Yani son bir haftada 4 tane gemi çıktığını söylüyorlar ve bu büyük bir şok. Tabii ki bunun dışında sadece sorunuzdaki İtalya, yani Avrupa rotası değil, aynı zamanda Asya Pasifik ülkeleri, Çin, Hindistan, Japonya da büyük kriz içerisinde. Ve bunun üstüne Babülmendep'teki o Kızıldeniz Aden, oralar kapatılınca, öyle bir ihtimal olduğunda, tabii ki Avrupa hem dünya ticareti bağlamında kendilerine gelen oradaki ticaret, hem de enerji anlamında az önce ifade ettiğim farklı rotalar, endişeler yaşamaya başladılar. Bu bağlamda da tam da işte İtalya açıklama yaptı dün ve bugün de, yani Kızıldeniz'de askeri varlıklarını güçlendirmeye, arttırmaya yönelik açıklama yaptılar. Bunu niye yaptılar? Çünkü bu enerji taşımacılığını güvence altına almak istiyorlar. Özellikle Husilerin Yemen'deki Husi güçlerinin Aramco tesislerine yaptığı saldırı iddiaları ve gerçeği, oradaki Suudi Arabistan'daki Hürmüz'ü bypass eden Doğu Batı hattını zarar verdi. Oradan yukarı Süveyş'e, yani yukarı Süveyş'e, aşağıda Kızıldeniz, Babül Mendeb geçişine olan bir hatlar var. İtalya tam da bu istikrarı, düzeni tesis etmek için gerekirse askeri garanti sağlayacağını duyurdu. Avrupa dediğim gibi bu endişeyi taşıyor ve sahaya inme hazırlığı yapıyor. Tabii ki bu Husilere karşı bir savaştan öte Suudi Arabistan'dan edindikleri enerjinin garantisini sağlama üzerine geliştirilmiş bir yöntem diye düşünüyorum.
0: Peki bu nasıl yansıyacak peki günlük hayata? Mesela Avrupa'da neleri etkileyecektir? Türkiye'ye yansıması ne olur bunun?
10: Buse Hanım, şimdi zaten bölge yangın yeri, İran'dan başladı. Oradaki dünyaya açılan kapısı olan Hürmüz. Aşağıya doğru gelindi Yemen, Umman'dan sonra Yemen. Oradaki Babül Mendeb, Kızıldeniz. Doğu Afrika, yukarıdan Süveyş, Doğu Akdeniz. Yani bizim etrafımız ateşle çevrildi ve tabii ki enerji fiyatları taban yaptı. Yani 100 TL'leri aştı ve bu bizim sokaktaki insanı da bence derin derin düşündürüyor. Ve pahalılık artıyor ve Avrupa'dakiler de aynı endişeleri taşıyorlar. Düşünün, enerji olmayınca kalorifer yanmıyor, fabrika çalışmıyor, otomobil gitmiyor. Bütün bunlar bize aslında ABD'nin hesaplamadığı ve haksızca giriştiği ve İsrail'in tabii ki İran Savaşı'nın nerelere geldiğini gösteriyor. Yani İran'a yapılan savaşta ABD neyi kazandı? Şu an seçim var diye Kasım'da çok konuşmuyorlar. Hatta J.D. Vance iki ay sonra illa biz bu şeyleri konuşacağız diye Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Salman'ın hani Husilere hareket yapın talebini çok olumlu karşılamadı. Bunu niye söylüyorum? Bu yakın planda bu sorun çözülmeyecek görünüyor. Ve biz de bu jeopolitik istikrarsızlıklardan nasibini alan ülkeler arasındayız. Avrupa bunu daha fazla yaşıyor. Bunu buradan ifade etmek lazım. Yani fakat günün sonunda hani İran'a yapılan bir müdahale Suudi Arabistan'a nasıl etkiledi? Suudi Arabistan ile Yemen'de, yani Yemen'de şöyle bir sorun var. Biliyorsunuz bizim türkülerimizde bile var yani Yemen türküleri. Yemen Orta Doğu'nun maalesef en büyük, yani en fakir ülkelerinden başını çekiyor. Çok büyük bir gayri safi milli hasıla geriliği var Yemen'de. İnsanlar ciddi anlamda düşük gelirlerle yaşıyorlar. Yani ciddi anlamda buna rağmen
0: büyük bir insani kriz var. İnsanlar yaşayamıyor, nefes alamıyor, beslenemiyor. Yani evet, bambaşka bir nokta Yemen'deki kriz maalesef. Ve bu son yaşananlarda daha da derinleştirecek gibi görünüyor. Ne dersiniz? Husilerin burada amacı nedir? Baktığımız zaman bu Babül Mendeb üstündeki baskıyı arttırarak tam olarak neyi hedefliyorlar? İktidara mı oynuyorlar? İktidar devirmek amacındalar mı? Yoksa daha başka politikaları mı var Orta Doğu'da?
10: Evet, yani tam da o noktaya gelmek istiyordum. Mesela bir ülke düşünün, %45, %55 oranında olan ülkeler. Bunlar Yemen 1967'ye kadar olan, zaten Güney ve Kuzey Yemen tarzında iki bir ülke 90'lı yıllara kadar. 90'lı yıllarda birleşiyor. 94'te mesela tekrardan iç savaş çıkıyor. Örneğin son bir savaş vardı mesela 2015-2020. Yemen'de merkezi hükümet Suudi Arabistan tarafından destekleniyor. Bir de Husiler var. Bu Husiler daha bağımsızlıkçı bölgelerinde yönetim yapmak istiyorlar. Husilerin Babül Mendeb'i kapatma istekleri 3 sebepten ötürü. Birincisi, Yemen içinde yönetimde daha güçlü pay sahibi almak istiyorlar ve Suudi Arabistan'a mesaj çekiyorlar. İkinci olarak, sen buralara bize çok müdahil olma, olursan da bizi hesaba, denklemine kat. Ve üçüncü olarak da Babül Mendeb'i kapatarak dünya ticaretine beni bölgesel bir faktör olarak ciddiye alın mesajı içeriyor. Bu Husiler her zaman İran'la her konuda örtüşmüyor. Sadece bu istekleri doğrultusunda jeopolitik bir örtüşmeye gidiyorlar ve işbirliğine gidiyorlar. Ve Husiler özellikle 2000 kilometreyi bulan balistik füzelere, düşük menzilli silah aparatlarına çoktan sahip oldular. Bunu da buradan ifade etmek gerekiyor.
0: Peki son bir cümle rica edeceğim. Siz zannediyorum ki bu krizin kısa bir süre içerisinde de çözülmeyeceği düşüncesindesiniz. Ve fakat daha da büyür mü? Bu kriz burada daha başka bir çatışma yol açar mı? Tek bir cümleyle son bir toplam alayım lütfen.
10: Suudi Arabistan Muhammed bin Selman 2 haftalık bir ateşkes çözüm ilan teklif ettiğine yönelik haberler geliyor. Suudi Arabistan bu savaşı, çatışmayı daha uzatmak istemeden diplomasiyle çözmek istiyor. Şu anki görüntü bu. Onu yapmak zorunda, kendi tesislerini onarmak zorunda. Bu da Husileri de rahatlatabilir. Bu şekilde gözlemeye devam edeceğiz.
0: Peki, konuşmayı sürdüreceğiz konuyu elbette önümüzdeki günlerde, haftalarda. Çok teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeler için. Akademisyen İsmail Erman bizlerle birlikteydi efendim. Bir reklam arasına gidelim bugün, yarın da. Ardından karşınızda olacağız, haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.

0: NTV Radyo. Engelsiz.
1: Engelsiz. Ben Büşra Emire. 2005 Niğde Bor doğumluyum. Tekvando branşında milli sporcuyum. Benim sol kolum doğuştan yok. Tekvando branşına da kendi antrenörüm sayesinde başladım. Ona güvenerek bir yola çıktım. Ben içime kapanık bir çocuk olduğum için yapabilir miyim? Oraya ayak uydurabilir miyim? Veya işte kolumdan dolayı beni dışlarlar mı tarzında bir durumum oldu. Ama asla da öyle bir şey olmadı. İlk defa 2021'de Avrupa Şampiyonası'ndaki maçımda giymiştim. Benim için unutulmaz bir andı. O kadar gurur verici bir şeydi ki yani o formayı asla üstümden çıkarmak istemedim. Yani Türkiye'yi temsil etmek benim için yani çok gurur verici bir şey. Ben size onu asla tarif edemem. İnşallah da ömrüm oldukça Türkiye'yi temsil etmeyi ve o milli takım formasını üstümde görmeyi temenni ediyorum.
2: Beni başarıya götüren 3 kelimeden biri baban için yapabilirsin olurdu.
1: Kendin ve ailen için başar.
2: Kendine güven ve galibiyetle gel olurdu.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: dramanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti. Bunun üzerine Mehmet K. de gözaltına alındı. Büşra bebeği arama çalışması ise aralıksız devam ediyor. Ekipler yayla bölgesini adım adım tarıyor. Aramalarda yapay zeka destekli insansız hava araçlarıyla iz takip ve kadavra köpekleri de kullanılıyor. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kazada ablası Yusra Seraç da can vermişti.
1: Önce 12 yaşındaki Yusra Seraç, sonra da 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç hayatını kaybetti. İstanbul Eyüp Sultan'daki otobüs kazası iki kardeşi hayattan kopardı. Kaza 13 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Önce dubalara, ardından bariyerlere çarptı. Kısa süre sonra alevler tüm aracı sardı. Olay sırasında baba Mesut Seraç otobüsteki birçok yolcuyu kurtarmasına rağmen kendi kızı Yusra Seraç'ı kurtaramadı. 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Baba Seraç kızı Nazlıhan'ı kurtardı ancak 10 yaşındaki kız 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti.
2: Diyecek bir şey yok yani, gerçekten yürekler acısı. İnsanın dili tutuluyor yani bu olayda. Ne diyeceğini bilemiyor. Allah-u Teala sabırlar versin. Sonuna kadar biz davacıyız. Yani ne bir telefon açtı şu ana kadar. Hiç bir baş tesellisi de bulunamadı. Ne diyebiliriz? İçimiz yanıyor yani.
1: Küçük kız Kilios mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada 54 yaşında bir kadın da can vermişti. 18 yolculu otobüs kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Kırıkkale'de bir kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgede inceleme yapan polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya'ya da başka bir araç çarptı. 38 yaşındaki Sarı Yalçınkaya şehit oldu.
1: Olay yeri incelemede görevliydi. Trafik kazası sonrası bölgede delil topluyordu. Ancak hızla gelen otomobil polis memuruna çarptı. 38 yaşındaki Batuhan Sarı Yalçınkaya kurtarılamayarak şehit oldu. Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yeri inceleme şube müdürlüğünde görev yapan polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya bölgeye gitti. Sarı Yalçınkaya kaza yerinde delil toplama çalışması yapıyordu. Ancak o sırada yoldan geçen bir otomobil polis memuruna çarptı. Durumu ağır olan 38 yaşındaki Sarı Yalçınkaya doktorların çabasına rağmen şehit oldu. Kazalara karışan iki sürücü de gözaltına alındı.
0: Şimdi eğitimin gündemine bir parantez açacağız. Üniversite adayları için ek tercih dönemi geçtiğimiz gün başladı. Tercihler 21 Eylül saat 23.59'a kadar da yapılacak. Peki hangi bölümlerde boş kontenjan var? Adaylar listelerini hazırlarken nelere dikkat etmeli? Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'le konuşalım. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Bulduk, kolay gelsin. İyi yayınlar Buse.
0: Teşekkürler. Şimdi Sadık Bey, önce kontenjan tablosuyla başlayalım dilerseniz. Boşluklar hangi bölümlerde yoğunlaşıyor? Devlet ve vakıf üniversitelerinde nasıl bir fark var?
3: Şimdi şöyle bir şey var Buse, biliyorsun ki normal yerleştirmede lisansa 380 bin, ön lisansa da 300 bin aday alınacaktı. Fakat yerleştirme sonucunda, yani normal birinci yerleştirme sonucunda lisansta 30 bin, ön lisansta da 15 bin kontenjan boş kaldı. Bu güzel bir orandı. Yani geçen yılki de güzeldi. Daha önceki yıllara nazaran gerçekten doluluk oranının çok yüksek olduğu yıllardan bir tanesiydi. Şimdi bu ek yerleştirmeye baktığımızda, son 4 yıla baktığımızda 2023 yılında 120 bin boş kontenjan kalmış ek yerleştirmede. Daha sonra bunun yarısı dolmuş, yarısı boş kalmış. Yani ek yerleştirme sonucunda. Sonra 2024 yılında 122 bin kontenjan boş kalmış. Yine tam yarısı dolmuş, yarısı boş kalmış. Geçtiğimiz yıl 2025 yılında bu kez yine kontenjan 122 bin. Yani

0: 3 yıla baktığımızda 120 bin, 122 bin o aralarda seyrediyor. Geçen yılda neredeyse yarı yarıya gibi 55 bin doğmuş, 67 binde boş kalmış. Şimdi bu 3 yılın verisiyle bu yılda da yaklaşık olarak tahmin edebiliriz. Demek ki 120 bine yakın bir boşluk kalacağını düşünebiliriz. Şimdi ne ÖSYM ne YÖK ne kadar boş kontenjan kaldığını açıklamadı. Gerçi PDF şeklinde, daha sonra Excel formatında üniversitelerdeki boş kalan kontenjanlar tablo 3, 2 yıllık ve tablo 4, 4-5-6 yıllık bölümler olarak yayınlandı. Ama bunları tek tek toplamanız gerekiyordu. Sonuç olarak şu çıktı. Lisansta 48 bin boş kontenjan var. Ön lisansta da 62 bin kontenjan boş. Yani toplamda 110 bin yapıyor ama 34 yaş üstü kadın kontenjanını eklediğinizde 2 bin, şehit gazi yakınlarını eklediğinizde 2700, toplamda 114 bin gibi bir sayı ortaya çıkıyor. Yani daha önceki yıllardaki 3 yılki veriye yakın bir veriyle karşılaşıyoruz. Burada çok ilginç bir tablo var. Lisansta normal yerleştirmede 30 bin boş kontenjan kalmıştı. Artı 18 binde kayıt yaptırmayan öğrenci var. Yani 48 bin oradan oluşuyor. Ön lisansta 15 bin boş kontenjan kalmıştı dedim. Fakat bu 62 bine yükseliyor. Ön lisansta 2 yıllık programlarda tam 47 bin öğrenci kazandığı halde kayıt yaptırmamış. Yani toplamda şu anda 114 bin gibi bir kontenjanla karşılaşıyoruz.
1: Peki özellikle bunun hangi yarısı, bölümler şu anda boş kaldı?
0: Yani o dağılıyor bölümlere göre Buse. Baktığımızda zaten kontenjan fazla değil. Yani 114 bin, 34 yaş üstü kadın ve gazi yakınlarına çıkarttığımızda 2 yıllık ve 4 yıllık da 110 bin gibi bir kontenjan geliyor. Yani spesifik olarak, özel olarak hani şu bölümde yoğunlaşıyor diye bir olay yok. Genelde bölümler bazında 1000, 1800 gibi dağılım var. Ama mesela diş hekimliğinde, diş kimliğinde şöyle bir tablo var. Tam 644 boşluk kalmış. Yani bu bayağı büyük bir sayı, 644. Bunun 32'si devlet, 419'u vakıf olarak karşımıza çıkıyor ki diş hekimliği yani tıptan sonra en çok tercih edilen sağlık alanındaki bir bölüm olmasına rağmen diş hekimliğinde 644 kontenjanın boş kalması gerçekten bir soru işareti,
1: bunu
0: düşünülmesi gereken bir konu. Şimdi burada herhalde vakıf üniversitelerinden ücret yüksekliğine bağlıyorum Buse. Yani gerçekten diş hekimliği zaten pahalı bir bölümdür. Yani masraflı bir bölümdür. Güzel sanatlar gibi, tıp eğitimi gibi diş hekimliği de oldukça masraflı bir eğitimdir. Devlette 32 kontenjan boş kalmış. Bu çok değil ama yine de diş hekimliği için bu da yüksek bir sayıdır. Nedeni bence ekonomiktir. Vakıflarda 419 kontenjanın boş kalması gerçekten büyük ihtimalle ekonomik nedenlere dayanıyor gibi karşımıza geliyor. Şimdi burada ek yerleştirmede öğrenciler baktığı zaman kılavuzda bir puanlı bölümler var, bir de puansız bölümler var. Puansız bölümler, diyelim ki bir kontenjanı, bir bölümün 50 kontenjanı var. Bu 50 kontenjanın dolmadığı takdirde taban puanı çıkmaz. Yani orası boş kalır. Orada adaylar tercih yapabilirler. Yani orada bir kıstas, bir belirleyici, engelleyici şey söz konusu değildir. Bir de 50 kontenjanlık bir bölüm vardır. Orası dolmuştur, kağıt üstünde dolu gözüküyordur. Ama kayıt yaptırmayan adaylardan dolayı boş kontenjan kalmıştır. Ama orasının puanı çıkmıştır. Çıkan puanına sahip ve üstündeki puanına sahip olan adaylar o bölümü tercih yapabilirler. Şuna dikkat etmek lazım. Ek yerleştirme kesinlikle normal yerleştirmede kazandığınız bölümü değiştirme uygulaması değildir. Yani ilk yerleştirmede 2 yıllık, 4 yıllık hiç fark etmez. Aday herhangi bir programı, bölümü kazandıysa ek yerleştirmeden yararlanamaz. Ama bundan bir tek özel yetenek sınavıyla kazanan, yerleşen öğrenciler muaftır. Yani onlar özel yetenek sınavıyla kazanan adaylar istedikleri takdirde ek yerleştirmeye başvurabilirler. Ama bunun haricindeki adaylar kazandığı takdirde ek yerleştirmeye kesinlikle başvuramazlar. Tabii ki burada kılavuzu çok iyi incelemek gerekiyor. Yani ek yerleştirmede siz herhangi bir yeri kazandığınız zaman 2 yıllık veya 4 yıllık hiç fark etmez. Sonradan pişman olduğunuz takdirde önümüzdeki yıl girdiğiniz zaman puan kaybına uğrarsınız. Ki bu en çok dikkat edilmesi gereken özelliklerin başında geliyor Buse.
1: Şimdi bu yıl mutlaka yerleşeyim diyen ama istediği bölümü bulamayan adaylara ne önerirsiniz? Yani yeniden hazırlanmak ya da tercih etmek arasında karar verirken dikkat edilmesi gerekenler neler?
0: Sene sınav sistemi değişmeyecek, soru sistemi değişecek ama çalışan öğrenci için, şartları yerine getiren öğrenci için bir şey değişmez esasında. Şu var, yani önemli olan bir yeri kazanmak mı? Kağıt üstünde kazandı olarak gözükmek mi? Yoksa gerçekten istediği 4-5 yıl mutlu bir şekilde okuyabileceği ve büyük olasılıkla da ömrünün sonuna kadar da bu meslekle haşır neşir olacağı için dolayısıyla sevdiği, istediği, mutlu olabileceği bir bölümü kazanmak. Yani ek yerleştirmede şöyle bir risk vardır. Evet, ikinci bir şanstır. Daha az bir kontenjan vardır ama kazanma olasılığı biraz daha fazladır. Dolayısıyla burada dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü geri dönüşü yok. Geri dönüşü bir sonraki sene girdiğin zaman az önce de arz ettiğim gibi puan kaybına uğrarsın. Dolayısıyla istediğin bölümse şayet evet ama değilse kendimi denemek amacıyla bir tercih yapayım dediğin zaman da işler bir sonraki sene sarpa sarabilir. Dolayısıyla hedefe olan öğrenciler, gerçekten isteyen, bilinçli olan öğrenciler burada frene basıp önümüzdeki yıl bir daha denemelerini tavsiye ederim Bursa.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. 21 Eylül'e kadar da bu kararı verecekler. Sadık Gültekin'le konuştuk efendim. Teşekkür ediyoruz katkıları için. Ve devam edelim gündemdeki diğer haberlerle. Hatay'da depreme dayanıklı iş yeri inşa ettirmek isteyen Münir Çalıcı bir beton firmasıyla anlaştı. İnşaat başladıktan sonra betondan numune aldırıp teste gönderdi. İddiaya göre kullanılan beton söylenen kalitede değildi. Bu olay Hatay'da oluyor değerli izleyenler. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, deprem dolayısıyla yaşamını yitirdiği yerde oluyor. Konuyu yargıya taşındı. Sorumluların cezalandırılması isteniyor.
2: Deprem felaketinde yakınlarını kaybetti. İş yerlerini depreme dayanıklı inşa ettirmek istedi. Ancak iddiaya göre anlaştığı firma düşük kalite beton kullandı. İnşaattan aldırdığı numunelerle bu durumu tespit eden Münir Çalıcı konuyu yargıya taşıdı.
3: Herkes kendi karodunu kendi yaptırsın, kendi işinin başında dursun.
2: Hataylı Münir Çalıcı 30 yılı aşkın bir süre Suudi Arabistan'da çalıştıktan sonra memleketinde iş kurmaya karar verdi. Defne ilçesinde arsasına iki iş yeri yaptıracaktı. Bunun için bölgede faaliyet gösteren bir beton firmasıyla anlaştı. Binaların sağlam olması için C30 kalitesinde beton kullanılmasını istedi. Ona göre bir ödeme yaptı. İnşaat başladıktan sonra betondan numune alıp kontrol ettirdi. İddiaya göre kullanılan beton faturada yazdığı gibi C30 değil C20 kalitesindeydi. Münir Çalıcı firma çalışanlarının numuneleri de değiştirmeye çalıştığını öne sürdü.
3: Biz burada döktük, bıraktık numuneleri yan tarafımıza. Gece burada gelip numuneyi değiştirdiler. Numuneyi değiştirince benim içimde şüphe düştü dedim, hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Kendileri müdürlere ertesi gün toplandı, yaklaşık 6-7 kişi geldiler. Beni ikna etmeye çalıştılar. Beklettirdim dedim, hayır bir şey ellemeyin artık.
2: Hukuk mücadelesi başlatan Münir Çalıcı sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
1: Değerli izleyenler, piyasada yaşanan gelişmeler sonrası 131 fon için tasfiye kararı alınmıştı. 7 şirketin 131 fonu için tasfiye kararı nasıl işleyecek ve yatırımcı nelere dikkat etmeli, ödemeler ne zaman yapılacak, kimler öncelikli olacak, tüm bu soruların yanıtını şimdi izleyeceğimiz dosya haberde bulacaksınız. Biz de bir kısa ara isteyeceğiz sizden, dakikalar sonra saat başında gecenin gündemini aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
4: fonların tasfiye edileceği belirtildi. Tabii konu hani yatırımcılarımız arasında da çok çok çok önem taşıyor haliyle. Şimdi bugün ki karara göre bir defa SPK'nın şunu yaptığını görüyoruz. Fonların hem kurucu yani portföy yönetim şirketine düşen fonksiyon hem de bu fonların saklamacısı olan banka veya aracı kurumlara düşen fonksiyonun ikisi birden İş Bankası ve Ziraat Bankası'na verildi. Ya bundan sonra TERA portföy fonları için İş Bankası yatırımcılarımızla muhatap olacak ve diğer fonlar için de Ziraat Bankası muhatap olacak. Sürelerin olması çok önemli. İki iş günü içinde bu ilk süre yatırımcılarımız için çok önemli olacak. Katılma payları ile ilgili mutabakat sağlanacak. Yani kimlerin katılma payı var? Burada yatırımcılarımız da kendileri MKK'dan kendi dökümlerini alabilirler. Ve iki iş günü içinde yapılacak mutabakatla ortaya çıkan durumu kendi MKK kayıtlarıyla karşılaştırabilirler. Ya da bu kaydı kendi işlem yaptıkları kanal neyse, diyelim ki bir banka üzerinden aldı bu fonun, tefas sınanılıyor çünkü. O zaman oradan bu dökümleri de alabilir ve karşılaştırabilirler. Fark olması beklenmez. Ama yine de yatırımcılarımızın bu önlemi almasında fayda var. Bundan sonra da 10 iş günü içinde borç ve alacakların mutabakatı sağlanacak. Yani yatırım fonunun kime borcu var, kimden alacağı var konusunda bir mutabakat sağlanacak. İş Bankası ve Ziraat Bankası bunu yapacak. Ve ondan sonra fonlarda bir nakde dönüşme süreci başlıyor. Burada 3 tane konuyu hani önemli olduğunu söyledi SPK. Yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilecek. Dolayısıyla bunlara göre nakde geçiş var. Burada şu nokta önemli. SPK bu nakde geçirilen paranın tekrar hisse senedi gibi bir araca yatırılmasını yasakladı. Bunlar ancak nakde geçtikten sonra para piyasası fonu gibi para piyasalarında değerlendirilebilecek diyelim. Ve bunlarda da hani çok önemli bir nokta burada yine bu süreçte. Bu karar ilgili dönemlerde yatırımcılara aktarılacak. Yani bu iki banka tarafından belirlenecek dönemlerde nakit oluştukça yatırımcılara aktarılabileceğini düzenledi SPK. Yani bir 3 aylık süre var ama hani ondan önce de yani bunlar nakde dönüp belli bir şey olursa tabii buradaki operasyonel yük de çok önemli. O operasyonel yük de gözetilerek bu ilgili bankalar bir dönem belirleyecekler. Ha parası da orada beklediği zaman hani parası yani yok olmuyor. O da nakde dönüldüğü zaman bu nakit tekrar para piyasasında değerlendiriliyor. 17 Eylül saat 13.30'dan önce iletilen talimatlar tamamdır diyor. Tamamdır olması ne anlama geliyor? Bunlar fonun bir borcu olarak kabul edilecek. Peki borcu olması ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Önce İş Bankası ve Ziraat Bankası önce bu borçları ödeyecek. Sonra yatırımcılara dağıtım yapacak. Çünkü tasfiyenin temel esası varlıklar paraya çevrilir. Alacaklar alınır, borçlar ödenir, tasfiye bakiyesi yatırımcılara dağıtılır. Burada ihbarsız fonlarda yani mesela para piyasası fonlarında burada da şöyle bir ayrıntı var. O para piyasası fonunda bugün vadesi içinde bildirim yaptıysa tamam ama böyle yani, saati için, vade saati içinde. Ama o saatten sonra yapılan bildirimleri yani 17 Eylül'den sonra bunları da yine tasfiyeye sokuyor. 3 aylıkta bir süre var burada. Bu 3 aylık süre şöyle uzatılabilir kurul tarafından. İlgili bankalar da bir prosedür belirler diye düşünüyorum. Bu prosedürleri yatırımcılarımız takip etsin. Ama şurası kesin. SPK bu konunun hani en hızlı şekilde, mümkün olan en hızlı şekilde halledilmesi için gerekli önlemleri almış durumda.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
6: Hafta sonu çoğu yerde güneş görülebilecek. Cumartesi İstanbul açık, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 31, Bursa az bulutlu 26 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da hava açıyor, rüzgar hafif, sıcaklık öğle 24-25 dereceyken gece Sivas-Kayseri'de 9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa-Denizli arasında 30-31, Afyon-Karahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, iç kesimlerse daha bulutlu. Rüzgar karadan kuru esecek. Adana 32, Hatay 30, Isparta 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Samsun, Tokat, Kastamonu'da da kısa süre yağmur görülecek. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl çevresinde sağanak geçişi sürecek. Van'da da kısa süre yağış var. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azaldı. Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Gelin yeni günün yeni saatinde günün dünün öne çıkanlarını teker teker aktaralım. İlk maddemiz Karadeniz'den olacak. Karadeniz'deki sel ve sağanaktan bahsedeceğiz. Hayatı gördüğünüz gibi olumsuz etkiledi yağmur. Trabzon'da dereler taştı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Karadeniz sahil yolunda ulaşım aksadı. Nevşehir'de ise sele kapılan otomobildeki 3 kişi kurtarıldı. Yağışların etkili olduğu bölgelerden son durumu ve sel ve heyelan uyarılarını paylaşacağız birazdan. Ekonominin gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor. 131 fonun tasfiyesinde yol haritası belli oldu. İki banka bu süreçte varlıklar nakde çevrilecek ve yatırımcılara payları oranında da ödeme yapılacak. Hangi satış emirlerine öncelik verilecek? 3 aylık takvim nasıl işleyecek? Yatırımcıların merak ettiği her şeyi ayrıntılarıyla sizlerle birazdan paylaşacağız. Yüksek kazanç vaadi, sahte yatırım ekranları ve 44 çağrı merkezi. Türkiye'den çok sayıda ülkedeki mağduru hedef aldığı belirtilen İsrail'in dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda da 191 zanlı gözaltına alındı. 3 milyar dolarlık vurgun iddiasının arkasında nasıl bir düzen vardı, kimler vardı içinde? Şebekenin yöntemlerini de özel dosyamızda sizlere aktaracağız. Ve sağlıktan iki ayrı başlığa parantez açacağız. Alzheimer hastalar kadar yakınlarının da hayatını değiştiriyor maalesef. Türkiye'de nüfus yaşlandıkça da Alzheimer artıyor. Gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız ve Japonya'da yapılan bir araştırmada diş eti hastalıklarıyla demans riski arasındaki ilişkiye dikkat çekildi. Ağız sağlığıyla beyin sağlığı arasında bir bağ var. Peki bu bağ nasıl kuruluyor? Bu konuyla ilgili de haberimiz olacak efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için bugün yerine başladık. Yeni saate siyasetin gündemiyle başlayalım hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'na inşa edilen 4. pistin açılış töreninde konuştu. Yeni yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muhalefet partilerini eleştirdi. Muhalefetin iç çekişmelerle mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan, bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eserlerimiz var dedi.
1: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler, İsim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda yeni pist hizmete girerken yatırımların önemine değindi. Hedefinde hem CHP hem de Yeni Parti vardı.
1: Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı.
2: Erdoğan yeni bir siyaset anlayışı geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
1: Karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ek iddianame hazırlandı. Ek iddianame İBB'nin iştiraklerinden ağaç ve peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlendi. 195 sayfalık ek iddianamede 29 şüpheli hakkında 12 eylem yer alıyor. Şüpheliler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da bulunuyor. Ek iddianame iddianamede ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yer alırken İmamoğlu örgüt lideri, Fatih Keleş ise örgüt yöneticisi olarak nitelendirildi. 12 eylemdeki suçlardan da sorumlu tutulmaları talep edildi. Savcılık hazırlanan iddianameyi Silivri'de görülen dava ile birleştirilmesi talebiyle mahkemeye gönderdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon kriziyle ilgili milyonlarca küçük yatırımcının mağdur edildiğini söyledi. Bursa'da konuşan Özel, parti isminin değişmeyeceğini de söyledi.
3: Türkiye'deki birçok masum maaşından kıt kanaat arttırmış, belki geçinebilmek için, kira ödeyebilmek için umudunu borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canını okudular, kul hakkını yediler.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Bursa'dan verdi. Fon krizi için milyonlarca küçük yatırımcının mağdur edildiğini söyledi. Özel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi olarak 16 Nisan 2028'e işaret etmesine tepki gösterdi. Erken seçim sandığının kurulacağını söyledi.
3: 360 milletvekili karar vermeden bu dedikleri meselenin gerçekleşmesi mümkün değil. Bu seçimden, bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de seçimleri aldık, bununla da erken seçimdir falan diye milleti kandıramazlar.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partisinde isim değişikliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi.
3: Öyle bir şey yok. Yani şöyle, zaten biz ilk gün her ihtimale karşı iki farklı isimle birlikte İçişleri Bakanlığı'na gittik. Başvuruyu yaptık, kabul ettiler. Yeni partinin adını millet koydu, milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz.
0: Piyasada yaşanan gelişmeler sonrası 131 fon için tasfiye kararı alınmıştı. Tasfiye sürecinin nasıl işleyeceği de belli oldu. Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yönetecek. Fonların varlıkları 3 ay içinde satılacak. Yatırımcılara payları oranında da ödeme yapılacak.
4: 515 bin hesap, 825 milyar liralık hacim. 7 şirketin 131 fonu için tasfiye süreci belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu bültenine göre 2 iş günü içerisinde fonların değeri ve yatırımcı payları belirlenecek. Ardından fonların borç ve alacakları hesaplanacak. Bir sonraki adımda finansal varlıklar nakde dönüştürülecek. Satışlar yatırımcı menfaati ve piyasa derinliği gözetilerek yapılacak. Satıştan elde edilen nakit yatırımcılara dağıtılacak. Ayrıca 17 Eylül öncesi satış emri verenlere öncelik sağlanacak.
5: Saat 13.30'dan önce iletilen talimatlar tamamdır diyor. Tamamdır olması ne anlama geliyor? Bunlar fonun bir borcu olarak kabul edilecek. Peki borcu olması ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Önce İş Bankası ve Ziraat Bankası önce bu borçları ödeyecek, sonra yatırımcılara dağıtım yapacak. Çünkü tasfiyenin temel esası varlıklar paraya çevrilir, alacaklar alınır, borçlar ödenir, tasfiye bakiyesi yatırımcılara dağıtılır.
4: Süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Fon tasfiyesi süreci en fazla 3 ay sürecek. Ancak SPK'nın bu süreyi uzatma yetkisi de bulunuyor.
0: Şimdi bir canlı bağlantı yapacağız. Trabzon'a uzanacağız çünkü bölgede şiddetli bir yağış var. Trabzon'da istinat duvarı yağmura dayanamayarak çöktü. Bir sitenin iki bloğu tedbir amacıyla tahliye edildi. Hemen bölgeye gidelim ve Trabzon muhabiri Mete Kılıç'a hemen soralım. Son durum nedir? Mete merhaba. Neler yaşandı gün içinde? Şu anda risk ne boyutta? Yağmur zannediyorum durmuş ve fakat gece boyunca risk var mı? Seni dinleyeceğiz.
6: Yaklaşık bir saat önceki bağlantıda da belirtmiştim. Yaklaşık 1,5 saattir artık yağmur durmuş durumda Trabzon'da ve burası Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi. Buradaki bir sitede iki binanın tahliye edildiğini söyleyelim. Bir duvarın çökmesi sonucu bir çökme meydana geldi. Hem yolda hem de istinat duvarında bir çökme meydana geldi. Şöyle kameraman arkadaşım sizlere orayı biraz olsun göstermeye çalışsın. Elbette zor şartlar altında bizler de yayın yapıyoruz. Çökme sonucu site içerisinde iki binada ikamet eden vatandaşlar AFAD ekiplerince tahliye edildiler. Özellikle şunun da altını çizelim. Yağmur artık durmuş durumda diyebiliriz. Aslında saat sabaha karşı 3 sıralarına kadar yağmurun şiddetli bir şekilde devam etmesi bekleniyordu. Ancak yağmur beklenenden erken bir şekilde sona erdi. Bizim edindiğimiz bilgilere göre Trabzon merkezinde bir çökme, bir istinat duvarı çökmesi yalnızca Yalıncak Mahallesi'nde bulunan işte bu sitede meydana geldi. Sizler de şu anda görüntüleri görüyorsunuz. Elbette ekipler tarafından burada hızlıca aksiyon alındı ve burada önce binalar boşaltıldı. Ardından burada ekipler tarafından yine bu çökmeyi bir an önce ortadaki problemi kaldırmak adına adımlar atılıyor. Aslında burada adımların yaklaşık 2,5 saat önce atılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Şöyle de devam edebiliriz. Buradaki adımlar atılmaya devam edecek ve gecenin ilerleyen saatlerinde artık burada en azından kriz anının ortadan kaldırılabilmesi bekleniyor diyerek sözlerimizi şimdilik noktalayalım buradan.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında emekli subay Hasan Atilla Uğur'un da olduğu 4 kişi Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen isimler arasında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, dönemin savcısı Ali İşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan da bulunuyor. Soruşturma kapsamında Hasan Ataman Yıldırım, Ali İşgören ve Necip Doğan İstanbul ve Ankara'da gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde dosyada fethi kabir kararı verilmiş. Mezardan alınan örneklerle Kozinoğlu'nun cezaevinde ilaçla zehirlenip zehirlenmediği araştırılmıştı. Londra'dan Bangladeş'e giden uçakta iki yolcu arasında çıkan tartışma şiddete dönüştü. Yolcu uçağının kabininde yumruklar havada uçuştu. O anlar gelecek ekranlarınıza. Evet, görüntüler. Biman Bangladeş Hava Yolları'na ait yolcu uçağında. İki kişi arasındaki sözlü tartışma kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü. Kabin ekibinin yanı sıra yolculardan bazıları da kavgayı ayırmaya çalıştı. Ve yumruklaşan yolcuların gördüğünüz gibi giysileri yırtıldı. O anlar kabindeki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı. Sınırlarımızın dışından haberlerle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir haber helikopteri yayın esnasında yere çakılmıştı, hatırlayacaksınız. 3 kişinin öldüğü kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Los Angeles'taki bir binanın güvenlik kamerası kayıtlarında helikopterin kontrolsüz şekilde yere çarptığı görülüyor. NBC televizyonuna ait haber helikopteri aniden irtifa kaybederek düşmüş. Muhabir ve pilotun yanı sıra yerde bulunan bir kişi de hayatını kaybetmişti. Televizyon muhabiri Eliana Moreno'nun pilota söylediği "yükselebiliyor musun" sözleri trajik kazadan saniyeler öncesinde ekrana yansımıştı. Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Amerikan medyasından İran Savaşı'ndaki asker kayıplarına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Washington Post gazetesine konuşan yetkililer can kaybı sayısının 18 değil en az 22 olduğunu savundu. Pentagon'un asker kayıplarına dair veri sisteminin yanıltıcı olduğu iddia edildi. Ayrıntıları öğrenelim hemen. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz karşımızda. Begüm, haberin ayrıntıları nedir? Önce bunu alalım senden.
7: Buse, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, İran Savaşı ile bağlantılı olarak asker kayıplarının sayısını daha önce 18 olarak açıklamıştı ama Washington Post'ta konuşan 6 Amerikalı yetkiliden 5'i diyor ki en az 22 asker hayatını kaybetti. 6. bir yetkili de can kaybının 23 olduğunu söylüyor. Buna ek olarak da yine bölgede görev yapan 3 sözleşmeli personelin de hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Pentagon'dansa rakamlardaki, sayılardaki bu farklılık konusunda herhangi bir açıklama ya da yorum gelmedi. Amerika'da askeri can kaybının, asker kayıplarına ilişkin bu verilerin, rakamların kaydının tutulması sadece kamuoyuna yönelik bir şeffaflık meselesi değil. Aynı zamanda asker aileleri için de önem taşıyor. Çünkü bir asker hayatını kaybettiği zaman o konuyla ilgili soruşturma açıldığında görevi icra ederken mi asker hayatını kaybetti, buna bakılıyor ve bu bulgularda Amerika'da asker ailelerine maaş bağlanması ya da ne gibi haklardan yararlanabilecekleri konusunu da belirliyor. Bu sebeple de bu konu epey yankı bulmuş durumda Amerika'da. Anketlere göre İran Savaşı'nın çok fazla kamuoyunda destek görmediğini biliyoruz. Bu sebeple Trump yönetimi açısından İran Savaşı süre uzadıkça siyasi bir risk haline gelmiş durumda. Hatta bu ay içerisinde yapılan bir Reuters Ipsos'un anketine göre Amerikalıların sadece %28'i İran Savaşı konusunda Trump'a destek veriyor. %62'si Trump'ın İran Savaşı konusundaki yaklaşımına onay vermiyor. Senato'daki demokratlarsa Kasım ayında yapılacak ara seçimde eğer çoğunluğu ele geçirirsek Trump yönetiminin Pentagon'un İran Savaşı ile bağlantılı olarak bu can kayıpları sürecini nasıl yönettiğine ilişkin bir soruşturma başlatacaklarını söylüyorlar. Aynı zamanda Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar da 12 Demokrat Partili kongre üyesi, ki hepsi eski asker. Onlar da yine Pentagon'un asker ölümlerine, asker kayıplarına ilişkin hükümetin verilerinin manipüle edilmesini engelleyecek bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını ifade ediyor Buse.
0: Begüm, Pentagon'a dair bir başka iddiada Amerika'ya ait F-35 savaş uçağının parçalarını taşıyan geminin kaybolması üzerine bu konuda neler söyleyeceksin?
7: Buse, söz konusu iddia Politico'da yer aldı. Politico'nun internet sitesinde yer aldı. İddiaya göre onarım için Amerika'ya getirilecek F-35 parçaları Avustralya'dan Pasifik Okyanusu'ndan geçerken bu parçaları taşıyan geminin rotası değiştirildi ve beklenmedik şekilde de Hong Kong'a yönlendirildi. Neden rota değiştirildi, buna ilişkin bir bilgi yok. Ya da şu anda F-35 parçaları, bileşenleri kimin elinde, ona dair de bir ayrıntı yok. Peki F-35 parçaları, bahsettiğimiz F-35 parçaları neler taşınan? Kokpitin üzerini kapatan pilot bölmesi camı olarak tanımlayabiliriz ki sadece Amerika ve müttefiklerinin erişiminin olduğu bir parçadan bahsediyoruz. Yani kokpitin üst kısmını kapsayan ve uçağın düşman radarlarından gizlenmesini sağlayan ve bir radar emici malzemeyle kaplanmış akrilik bir parça. Buradaki temel endişe de tabii Hong Kong'a rotası değiştirilince acaba Çin'in nüfuz alanına girmiş oluyor. Dolayısıyla Çin'in F-35 teknolojisini ele geçirebileceğine dair bir endişe söz konusu. Hatta son günlerde Suudi Arabistan'a F-35 satışı meselesi üzerinden de bu kaygı gündeme gelmişti Amerika'da. F-35 projesi Amerika'nın en maliyetli, en yüksek maliyetli programlarından bir tanesi. Önümüzdeki dönem ve yıllara da hatta düşünecek olursak $2 trilyon bir programdan bahsediyoruz. Ve tam da bu konuyla ilgili, yani F-35 parçalarının ortadan kaybolmasıyla ilgili kongrede de bir dizi toplantı, bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ulusal güvenlik komisyonları bilgilendirildi. Pentagon bünyesindeki F-35 programı ofisi ise kullanılamaz durumdaki F-35 bileşenlerine ilişkin bir sevkiyat sorunundan haberdarız dedi. Bu parçaların geri alınması, olayın soruşturulması ve bir daha tekrarlanmaması için de Amerikan makamlarıyla ve sektör ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz denildi. F-35 uçaklarının üreticisi olan firma Lockheed Martin de bir açıklama yaptı. Güvenlik gerekçesi sebebiyle sevkiyatların durumuna ilişkin ayrıntı veremeyiz, ancak ekiplerimiz F-35 programının bütünlüğü ve müttefik ortaklarımızın güvenliğini de sağlamak amacıyla her sevkiyatı büyük bir titizlik ve güvenlik önlemleriyle gerçekleştiriyor dedi.
0: Ve şimdi yurda döneceğiz. Yine bir bağlantımız olacak. Ankara'dan son gelişmeleri öğreneceğiz. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'ndan bir açıklama var. İran Bankası Melat'ın faaliyet izni iptal edildi. Ayrıntıları dinleyelim şimdi. Sibel, neden?
8: Karar resmi gazetede yayınlandı. 3 şubesi var Türkiye'de. Banka 1982'den beri faaliyetteydi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yeni kararı ile birlikte İran Bankası Melat'ın faaliyet izni iptal edildi. Şimdi taraf olacağı işlemlerin de yani uluslararası yaptırımlar kapsamındaydı Bank Melat. Önce onu hatırlatalım. Taraf olacağı işlemlerin de bu kapsamda değerlendirilme riski vardı. Özellikle uyum riski yaratabileceğine dikkat çekiliyordu. Bu kararla birlikte mali sistemin güven ve istikrarını bozacak gelişmelerin yaşanmaması hedefleniyor. Bu anlamda bir önlem kararı olarak da değerlendiriliyor. Bunun altını çizelim, inelim. İran Bankası Melat'ın faaliyet izni yeni kararla birlikte iptal edildi ve 1982'den beri Türkiye'de 3 şubesiyle hizmet veriyordu.
0: Ankara'dan son notları da aldık. İran'da devrim muhafızları ordusuna bağlı Besiç güçleri öncülüğünde başkent Tahran sokaklarında geçit töreni düzenlendi. Törende ülkenin savunması için başlatılan can feda kampanyasına katılan gönüllüler de yer aldı.
4: Besiç paramiliter güçleri ve gönüllüler sokağa çıktı. Silahlarla gövde gösterisi yapıldı. Görüntüler İran'ın başkenti Tahran'dan. Ülkenin savunması için başlatılan can feda kampanyasına yer alan gönüllüler için geçit töreni düzenlendi. Ellerinde Hizbullah ve İran bayrakları taşıyan İranlılar başkentteki İmam Hüseyin Meydanı ile İnkılap Meydanı arasındaki alanı doldurdu. Coşkulu kalabalık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Çocukların da katıldığı gösteride bazı kadınların uzun namlulu silahlar taşıdığı görüldü. Töreni İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Besiç Komutanı Hüseyin Tayyip de izledi. Tayyip, düşman bu toprakları terk edecek dedi.
9: Yakın gelecekte dünya Amerikalıların bu bölgeyi yenilgiye uğramış bir halde terk etmek zorunda kalacağını görecek.
4: Silahlı Besiç güçlerinin de yer aldığı gösteride üzerinde top, roket atar, mini denizaltı ve çeşitli silahların olduğu araçlarla birlikte kortej oluşturuldu. Ülkenin savunması için başlatılan can feda kampanyası çerçevesinde hükümet yanlısı gönüllülere silah eğitimi verilmeye başlanmıştı.
0: Bayraktar TB2 entegre edilen yeni yerli sistemlerle yapılan testi başarıyla tamamladı. Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre Bayraktar TB2'lere entegre edilen elektronik destek, elektronik harp ve sentetik açıklıklı radar podu test edildi. 18 ülkeden uluslararası savunma heyetinin katılımıyla Konya'da düzenlenen demo gösteriminde önce düşman radarını tespit ederek etkisiz hale getiren sistem test edildi. Testin ikinci aşamasında belirlenen konum Fulmar 200 radar sistemine aktarıldı. Sistemle yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü oluşturuldu. Böylece elektronik destek, elektronik taarruz, keşif ve gözetleme kabiliyetleri aynı senaryoda başarıyla gösterildi. İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Dördüncü pistin devreye girmesiyle önemli ölçüde yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.
1: Bismillah.
2: Teknik ve mekanik hesaplamalar, testler tamamlandı. Uçak koşu yolu hazır hale getirildi. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pistin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.
1: Rüzgar 0.50'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
2: İstanbul Havalimanı'na 30 saniyede bir uçak iniyor veya buradan uçak havalanıyor. 2820 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki bu alanın hizmete girmesiyle seferler daha da hızlanacak.
10: Bizim doğu batı pistimiz sadece kalkış için kullanacağız. Hani iniş için kullanmayacağız. Ama 3 ana pisti hem iniş kalkış için kullanırken 4. ana pisti kalkışa kullanacağız. Dolayısıyla kalkışta diğer 3 pisti daha az meşgul edeceğiz.
2: Doğu batı yönünde inşa edilen pistten kalkacak uçaklar direkt rotalarına yönelecek. Zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak.
10: Bir uçak gösterdim size. Kuzeye doğru kalktı. Sonrasında doğuya doğru yöneldi. Yani ne yapıyor? Havada bir manevra yapıyor. Belli bir zaman ve yakıt harcıyor. Esasında tam da bu uçakların, yani hem Türkiye'nin doğusuna doğru gidecek olan, hem uzak doğuya, Orta Asya'ya gidecek olan uçakların doğrudan bu pistten hem daha kısa bir taksi yoluyla hem de havalandığı zaman istikametine girmiş olarak yoluna devam etmiş olacak.
2: İstanbul'da 4 ana pistin yanı sıra 2 yedek pist de yer alıyor. Son yatırımlarla birlikte kapasite ve yolcu taşıma hızı daha da arttı. Bu yıl sonuna kadar 87 milyon yolcuya hizmet verilmesi öngörülüyor.
0: Şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Bir son dakika gelişmesi karşınıza. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme var. Şüphelilerden ikisinin tutuklanması talep edildi. Ayrıntıları Ali ablaya aktaracak. Ali, kimler için bu tutuklama talebi ve tabii gerekçeler, sebepler neler? Seni dinleyelim hemen.
11: Evet Buse, Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, dönemin savcısı Ali İşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan'la gene Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan Hasan Atilla Uğur gözaltına alınmış ve sabah erken saatlerde adliyeye sevk edilmişlerdi. Silivri Adliyesi'nde savcı karşısına verdikleri ifade işlemleri an itibariyle artık tamamlandı ve Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi şeklinde adli kontrol talebinde bulunuldu. Şüpheliler Ali İşgören ve Necip Doğan hakkında ise tutuklama talep edildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar yapılan 3. operasyondu bu. İlk 2 operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanmıştı. Bunlardan bir tanesi gazeteciydi. Diğer ikisi Kozinoğlu hayatını kaybettiği sırada müdahale gerçekleştiren 2 acil tıp teknisyeniydi. 3. dalga operasyonda ise gözaltına alınan 4 isim bulunuyordu. Bunlar hem Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarıydı hem de dönemin savcısı Ali İşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan'dı. Ve işte şimdi savcı karşısındaki ifade işlemleri tamamlandı. Dönemin Cumhuriyet Savcısı Ali İşgören ve Necip Doğan hakkında tutuklama talep edilirken Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol talep edilerek mahkemeye sevk edildiler. Biz de mahkemeden gelecek sonucu bekliyoruz.
0: Ali ablayı dinledik efendim. Soruşturmadaki son durumu da bizlerle paylaştı. 14 Ağustos 1974'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rumlar tarafından katledilen 126 sivilden kimlik tespiti yapılan 89 şehit geçtiğimiz süreçte toplu gömüldükleri mezarlardan çıkarılıp müstakil kabirlere defnedildi. Geriye kalan 37 şehitten 15'inin de kimlik tespit işlemleri tamamlandı. Şehitlikte defin işlemi gerçekleşti. NTV ekibinden Osman Terkan da ayrıntıları aktardı. Bakalım birlikte.
12: O gün burada 14 Ağustos 1974 tarihinde Rumlar tarafından katledilenlerin 89'un defin işlemi geçtiğimiz süreçte gerçekleştirilmişti. Müstakil kabirlere defnedildiler. Şöyle bir hikaye var, acı bir hikaye. O gün burada Rumlar tarafından katledilen 126 sivil katliam çukurlarına gömülmüştü. Ve sonrasında o süreç devam ederken, o acı dolu günler devam ederken o çukurlardan çıkarıldılar, katliam çukurlarından ve toplu halde gömülmüşlerdi. Ama sonraki süreçte DNA testleri, kimlik tespitleri yapılmıştı ve sen de belirttin 89 kişinin müstakil kabirlere defin işlemi gerçekleştirilmişti. Şimdi 37 sivilin işlemi devam ediyordu. Şimdi bugünkü hem müze açılışı hem de devam eden süreç kapsamında 15 sivil vatandaşın da kimlik tespitinin tamamlandığı ve buraya bu şehitliği, atlar şehitliğinde defin işleminin gerçekleştirileceği belirtilmişti. Şimdi az sonra, dakikalar sonra, şimdi tabii ailelerin de gelmesiyle birlikte burada tören mangası hazır ve ilerleyen dakikalarda da tabii hüzünlü bir gün buradaki aileler için de herkes için de ada halkı için de çünkü yaklaşık 52 yıl önce yaşanan o katliamın acısı halen taze ve elbette ki unutturulmaması gereken bir acı. Bu kapsamda da Şehitlik Müzesi, Şehitler Müzesi'nin de açılışı gerçekleştirilecek. Orada o gün katledilenlerin eşyaları sergileniyor, onların hikayelerinin anlatıldığı bir müze. Ama asıl yürek burkan tablonun da bulunduğu noktadayız şu anda. 126 sivil atlılar, Murat Ağa ve Sandallar köylerinde yaşayan siviller Rum terör örgütü EOKA tarafından ve yine Rum köylerinin baskını sonrasında katledilmişlerdi. Hayatlarını kaybetmişlerdi ve sonrasında katliam çukurlarına gömülmüşlerdi. Birleşmiş Milletler askerlerinin gözünün önünde o çukurlar açıldı ki birer delil niteliği taşısın diye ve o gün bugündür de bu süreç aslında devam ediyor. Şimdi kimlik tespitlerinin yapılması süreci bir hayli zor. O nedenle de geçtiğimiz dönemde 89 sivilin sadece kimlik tespiti yapılabilmişti. Şu an için bugün 15 kişinin daha kimlik tespitleri yapıldı. Bu işlem tamamlandı. Ve sonraki süreçte geriye kalan 22 ismin, 22 sivilin de kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından defin işlemleri gerçekleştirilecek. Bu sınıfın özelliği ise şu: burası Sandallar İlkokulu. Şimdi o gün şöyle söyleyeyim, yani dün burada öğretmenlik yapan, o dönem öğretmenlik yapan öğretmenle görüştük ve şöyle bir hikaye anlattı bizlere. Yazın çocuklara karnelerini verdim, evlerine uğurladım dedi. Burada 16 çocuk öğrenim görüyordu. Bu sıralarda oturuyorlardı. Evlerine uğurladık dedi ve son kez bir fotoğraf çektirelim istedim dedi o öğretmenleri. Ve sonrasında o fotoğrafı çektirdiler. Çocuklar evlerine gitti. Yaz tatillerini geçiriyorlardı ki işte 14 Ağustos'ta, daha okullar açılmasına kısa bir süre kala, 14 Ağustos'ta Rum çeteler tarafından o 16 öğrenciden 13'ü de katledildi. Yani bu sıralarda oturan 13 öğrenci bir daha buraya, bu okula geri gelemedi. Ve işte onların hatıraları da şu anda, bakın, o çektirdikleri son fotoğrafta burada gerçekten de yani insanın yüreğini burkan bir manzara. Bakın işte öğretmenlerinin çektiği son fotoğraf ve burada sergileniyor. Gelenler onların hikayesini buradan öğreniyorlar.
0: Şimdi Amerika'ya uzanalım tekrar. Sıcak bir gelişme var. Begüm Dönmez Ersöz'le konuşacağız. Amerikan Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama geldi değerli izleyenler ve Trump Amerika'nın ve Danimarka ve Grönland'da bir anlaşmaya vardığını, Amerika'nın Grönland'ın güvenliğini üstleneceğini söyledi. Ayrıntıları bize Begüm aktaracak. Begüm, son bilgiler neler? Şimdi Avrupa'da da çok tartışma yaratan bir konuydu. Nasıl bir işleyiş olacak? Trump ne istedi, ne aldı?
13: USA ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda Amerika'nın Danimarka'yla ve Grönland'a bir anlaşma sağladığını ifade etti ve Trump'a göre varılan anlaşma Amerika'ya güvenlik konusunda, Grönland'da güvenlik konusunda Amerika'ya kalıcı bir kontrol imkanı veriyor Trump'ın açıklamasına göre. Ki ABD Başkanı Donald Trump bu anlaşmayla Amerika'nın Grönland konusunda gündeme getirdiği pek çok kaygıyı gidermiş olduğunu, tamamen gidermiş olduğunu ifade ediyor. Ve Amerika'ya da bunun herhangi bir maliyetinin olmayacağını söyledi ABD Başkanı Donald Trump. Ve kendisinin talimatı üzerine de Danimarka ve Grönland temsilcileriyle çalışarak Amerika'nın Grönland'ın güvenliğinin savunulması ve güvenliğinin sağlanması için gereken şeylerin yapılması konusunda da tam bir kabiliyet vereceğini ifade ediyor anlaşmanın. Ve Trump'ın açıklamasına göre yine buna ek olarak da Amerika'ya hasım hiçbir ülkenin, hiçbir devletinde Grönland'da bir üssünün üste sahip olmayacağını, yani askeri bir varlık gösteremeyeceğini ya da Grönland'da hassas bir takım yatırımlar yapamayacaklarını ifade ediyor. Şu Amerika'nın yazılı bir onayı olmadan. Bu kısmı da aslında önemli ki ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Trump yönetiminden yetkililerin de Grönland konusu ne zaman gündeme gelse bunu da bu kısmı da gündeme getirdiklerini biliyoruz. Ve Trump yine açıklamasının devamında 100 yılı aşkın bir süre boyunca Grönland'ın önceki başkanlar tarafından aslında stratejik öneminin bilindiğini ama bu konuda bir türlü harekete geçilemediğini savundu ABD Başkanı Donald Trump ve bu önemli konuya da kendisinin kalıcı olarak bir çözüm bulduğunu vurguluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına göre bu sonsuza kadar geçerli olacak bir anlaşma. Bu kısmı da önemli ve bundan sonraki süreçte de Trump derhal Grönland'ın uygun bir bölümünde büyük bir askeri varlığın geliştirilmesi sürecine başlayacaklarını ifade etti. Ve bu konuda da yine Grönland halkıyla bu askeri varlığın oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda da Grönland halkıyla çalışacaklarını ifade ediyor şu ABD Başkanı Donald Trump Buse.
0: Evet, Begüm'le tekrar bir bağlantı gerçekleştirdik. Trump'ın açıklamalarının ayrıntılarını aldık. Sınırlarımızın dışından haberlerle devam. İspanya ve Tunus'u sel vurdu değerli izleyenler. İspanya'da bir kişi yaşamını yitirdi. Mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

0: üniversitelerde eğitime ara verildi. Bu yıl aşırı sıcaklık değişimleri görülen ülkede son 70 yılın en şiddetli yağışında 5 kişi yaşamını yitirmişti.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Adana'ya gitti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Gürlek, süreçte güzel bir aşamaya geldik diye konuştu. Bakan Gürlek, örgütün tamamen tasfiyesi ve silahlarını bırakmasından sonra yasanın yürürlüğe gireceğini söyledi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik. Biz sürekli olarak gittiğimiz illerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yapıyoruz. Bu süreci nasıl gittiği konusunda gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten terörsüz Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
1: Ticaret Bakanlığı fındık piyasası ile ilgili kapsamlı bir denetim başlattı. Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa ticaret borsalarındaki işlemlerin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada fındığın fiyatı ve piyasa uygulamaları özellikle hasat dönemlerinde kamuoyunun gündemine geldiği belirtildi. Müfettişlerin söz konusu ticaret borsalarındaki işlemlere yönelik denetim ve inceleme sürecine başladığı çalışmaların sürdüğü söylendi. Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyet tespit edilirse gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır denildi. Ticaret Bakanlığı'nın üreticilerin ve tüketicilerin haklarının korunması, piyasaların etkin ve sağlıklı şekilde işlemesi için denetimlerin süreceği uyarısı da yapıldı. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan vergi sistemini eleştirdi. Orta vadeli programdaki hedefleri hatırlatarak hakkaniyetli davranılması gerekiyor dedi. Arslan, Uluslararası Eşit Ücret Günü nedeniyle Ankara'da düzenlenen programda konuştu.
3: Vergi konusundaki OVP'de ortaya konulan hedef, vergilerin daha da artırılması. Bu hedefi gerçekleştirirken doğrudan vergilerin bütçe içindeki oranını da artırmak istiyorlar. Ama vergi sistemiyle ilgili maalesef herhangi bir düzenleme gözükmüyor.
4: Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programdaki vergi geliri hedeflerini hatırlattı. Ücretli üzerindeki vergi yükünden şikayet etti.
3: Siz elinizdeki kaynaklarınızı, imkanlarınızı, ücretinizi vergi sisteminden dolayı daha düşük hale getiremezsiniz. Vergiyi alırken de hakkaniyetli davranmak zorundasınız. Ama bugün devletimiz gerçekten ücretlilerden daha fazla vergi almaya devam ediyor.
4: Arslan, Uluslararası Eşit Ücret Günü nedeniyle düzenlenen kayıt dışılık, sendikasızlık, ücret uçurumu programında konuştu. Kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farklılığına dikkat çekti.
3: Kadın veya erkek bu ücret eşitsizliğine karşı mücadelenin en temelini sendikalaşmadan geçtiğini düşünüyoruz. Sendikalaşmayı daha da güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Ne yazık ki ülkemizde sendikalaşma oranında da geriye gidiş yavaş yavaş başlamış durumda.
1: Bazen bir yüz, bazen bir isim, bazen de tüm yaşanmışlıkları unutuyorlar. Yeri geliyor kendi çocuklarını bile tanımıyorlar. Üstelik bu sadece hastayı değil, onunla birlikte ailesinin de yaşamını değiştiren uzun ve zorlu bir mücadele. Türkiye nüfusu yaşlandıkça Alzheimer da giderek artıyor. NTV'den Tuana Çiftçi hem hasta yakınlarıyla hem de uzmanlarla konuştu.
4: Ailelerini, anılarını hatta yemek yemeyi unutuyorlar. Türkiye'de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastasının olduğu ve yüz binlerce ailenin de bu durumla mücadele ettiği tahmin

0: ediliyor.
1: Mutilasyonlar görüyordu, geceleri bağırmalar oluyordu. Bana karşı çok şiddetli sıkıntılarımız vardı. Yani bağırıp çağırmaları vardı. Torunlarını tanıyamıyordu, isimlerini bilmiyordu.
2: Bu Covid kapanmasında annemde bu demansın çok şiddetli hani hezeyanlar işte gibi belirtilerini gördük. Biraz hani psikotik belirtiler deniyor buna. Bizim anlayabileceğimiz boyuta o zaman geldi.
3: Bir hırçınlık var, yanlış anlama var, aniden çıkışlar var, agresiflikler var, hareketlilik var zaman zaman böyle. Yani durması gereken yerde durmuyor. Mesela anne otur diyorsun, oturmuyor, hayır gideceğim.
0: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 65 yaş üzeri nüfus son 5 yılda %20 artarak 2025 yılında 9 milyona yükseldi. Türkiye gittikçe yaşlanırken Alzheimer görülme sıklığı da arttı. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü öncesinde farkındalık oluşturmak için İstanbul'da Türkiye Alzheimer Derneği hasta yakınlarını ve uzmanları bir araya getirdi.
4: Türkiye'nin her yerinde tanıtıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. Ayrıca Türkiye'deki ilk gündüz yaşam evini 2011 yılında derneğimiz tarafından açılmış. Burada da hastalarımız gelip sosyalleşme imkanı buluyorlar. Uzmanlar eşliğinde verimli bir şekilde vakit geçiriyorlar. Aileleri içinde bir soluk alma amacı oluyor.
0: Son yıllarda Alzheimer'la ilgili umut verici gelişmeler de yaşanıyor.
5: Alzheimer hastalığında en önemli yeni iki gelişme erken tanıda kullanılan bu biyo işaretleyiciler. İkincisi de hastalığı yavaşlatan yeni ilaçlar. Şimdi artık beyinde olan değişiklikleri biz kandan tespit edebiliyoruz. Kan testini veriyorsunuz, size 18 dakika içinde sonuç veriyor.
6: İsrailli şebeke Türkiye'de kurduğu çağrı merkeziyle dünyayı dolandırdı. Uluslararası çaptaki vurgunun boyutu 3 milyar dolar. İstanbul Başsavcılığı ve Emniyeti MIT ve Interpol'ün ortak operasyonuyla çete çökertildi. Çoğu yabancı 191 zanlı gözaltına alındı. 50'ye yakın şüpheli de aranıyor. Biz yaşananları bir dosya haberde birleştirdik. Ekranlarınıza taşıyacağız ve noktalayacağız bu dilimi. Saat başına karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz. Dakikalar sonra görüşmek dileğiyle.
7: İstanbul merkezli operasyonda çağrı merkezi adı altında yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran bir şebeke ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamayı. Gürlek söz konusu şirketlerin sahiplerinin İsrail bağlantılı kişiler olduğunu açıkladı. NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal stüdyomuzda, onunla konuşacağız. Yağız, aşama aşama gitmek istiyorum. Nasıl düğmeye basıldı bu operasyon, nasıl başladı?
8: Ben sana sorayım Ahmet. Sabah burada bir polis hareketliği vardı, fark edebildin
7: evet,
8: mi?
7: Evet,
8: meğer bu işlerin hepsi, evet. Meğer bu işlerin hepsi bizim burnumuzun dibinde olmuş, Maslak'ta olmuş.
7: Bir çağrı merkezi diyoruz.
8: Sahte çağrı merkezleri.
7: Yani neredeymiş bu çağrı?
8: Buradaki plazalardaymış. Yani bize çok yakın yerlerdeki
7: geçtiğimiz plazalarda. Geçtiğimiz günlerde bir haberi yapmıştık aslında.
8: Evet.
7: Yurt dışındaki insanları dolandıran, yabancıları dolandıran, Bulgaristan, Romanya, orada telefonla dolandıran.
8: Hepsi benzermiş esasında. Bütün ayaklar bir araya geldiğinde aslında çok daha büyük bir operasyonun, çok daha büyük bir şebekenin varlığını öğrendik. Peki. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu tabii. Hı hı. Açıklamalar ondan geliyor. Şimdi aslında Ahmet,
7: ana hatlarıyla bir çizsene bize.
8: Ana hatlarıyla şöyle nedir diyelim. İsrailli dolandırıcılar Türkiye'ye gelmişler. Burada sahte çağrı merkezleri kurmuşlar. Hı hı. Hedeflerinde dünya genelindeki vatandaşlar var. Yani İngiliz vatandaşları, Kanada vatandaşları, Malezyalılar. Türkler yok. Hep yurt dışı çalışmışlar. Bilmiyoruz, belki de var ama en azından bilgilerimiz doğrultusunda.
7: Birileri daha yok. Başka birileri daha yok sanırım, değil mi? Seninle
8: birileri
7: sohbet
8: daha
7: ettik
8: yok. Kimler
7: öncesinde.
8: Yok. İsrailliler yok. Amerikalılar yok. Yani İsrailli dolandırıcılar kendi vatandaşlarını ve Amerikalıları dolandırmamıştır. Hmm.
7: Geri kalanını ve Türkleri de dolandırmışlar. Çünkü belki de burada iş yaptıkları için.
8: Ahmet, grafiğimize bakalım. Paranın büyüklüğünü görüyor musun?
7: 3 milyar dolar.
8: Devasa bir paradan bahsediyoruz. Hmm. Türkiye'de çeşitli yerlerde bu çağrı merkezlerini kurmuşlar.
7: Kaç yerde? Sadece İstanbul?
8: Şimdi iki yerde operasyon yapıldı. Ha. Bir İstanbul'da, bir Muğla'da operasyonlar tamam. var. Toplamda 200'den fazla kişi hakkında yakalama kararı var. Ama benim bildiğim şu ana kadar gözaltına alınmış 191 şüpheli var ama bir 30-40'tan fazla da şu anda aranan var. Hı hı. Gerçekten çok ilginç.
7: Nasıl şimdi, çalışıyorlar bir görelim.
8: Şimdi grafiklerimizi en baştan başlayalım.
7: İlk grafikte
8: rica
7: başlayalım.
8: Rica edelim yönetmenimiz Derya'dan. Şimdi her şeyden önce Türkiye'de şirketler kuruyorlar. Farklı farklı yerlerde. Hı hı. Kaç tane şirket? Hemen söyleyeyim size, 44 ayrı çağrı merkezi kurmuşlar.
7: Peki.
8: Kim çalışacak burada? Başta İsrailliler var ama çalışacak birileri var. Şimdi çağrı merkezlerini açıyorlar. Sonra da diyorlar ki biz burada çalışacak kişilere ihtiyacımız var. Hı hı. İnsan kaynakları alıyorlar, görüşmeler yapıyorlar. Sonra çok ilginç bir şey, yalan makine sitesine sokuyorlar.
7: Neden?
8: İnsanları. Niye? Çünkü acaba bir istihbarat örgütü bağlantısı var mı? Acaba polis mi sızmak istiyor aramıza diye. Önce yalan makinesinden geçiriyorlar. Sonra emin olduktan sonra Ahmet bir de sahte hayat hikayesi planlıyorlar.
7: Bu enteresan bunları. Yani seninle yayın öncesi de konuştuk. Ne alakası var? Yani burada çalışan insanlar için neden bir sahte hayat hikayesi?
8: Çünkü niye? Ben size telefonla diyelim ben dolandırıcıyım, sen mağdursun. Hı hı. Arıyorum, ikna etmem lazım değil mi? Sahte hayat hikayem olursa daha kolay ikna ederim. Diyorum ki Oxford Üniversitesi mezunuyum. Oxford dünyadaki en iyi üniversitelerden biri. Öyle ikna ediyorum. Zaten hedefinde kimler var demiştik, yabancılar var genelde. Böyle giriyorlar konuşmalara. Hı. Zaten hem yabancılar da var muhtemelen anladığımız kadarıyla. Savcılığın açıklamasında kimler olduğuna dair net bir açıklama yok ama çok dil bilen çalışanlar oldukları söyleniyor. Yani sadece İngilizce değil, birçok dili çok iyi şekilde konuşan ve hatta şimdi farklı farklı ülkeleri dolandırdıkları için
7: o farklı ülkelerin dillerini
8: onların,
7: belki.
8: Hem onların dilleri hem de onların saat diliminde. Yani bu gördüğümüz çevremizdeki plazalarda 24 saat devam Doğru. eden bir dolandırıcılık şebekesi
7: varmış. Peki.
8: Şimdi arıyor. Şimdi nasıl ulaşıyorlar her şeyden önce? Şimdi sosyal medyada reklamlar yapıyorlar. Yüksek kazanç vaadi. Bu oltaya gelenler eğer kayıt olurlarsa o açılan linklere onlara bir şekilde ulaşıyorlar ve yüksek kazanç vaadiyle para toplamaya başlıyorlar. Devam edelim grafiklerimize.
7: Peki.
8: Şimdi çok sayıda dil bilen kişiler çalıştırdılar. Şimdi burada ilginç bir detay daha var Ahmet, bak oraya yazdık. Ofislerde İbranice konuşmak yasaklanmıştı. Yani İsrail'den
7: bağlantıyı tamamen uzak tutmaya çalışıyorlar.
8: Bu çok ilginç bir detay gerçekten.
7: Yani ama plazaya giriş çıkışlarda oradaki görevlilerle konuşulmasın ya da iki çalışan birbiriyle İbranice konuşmasın. Sonuçta İsrail vatandaşları da var burada. Kimsenin dikkatini çekmeyelim demişler.
8: İbranice konuşmak yasak. Bu ilginç. Yasaklar enteresan gerçekten. Sonra bunlardan müşterilerden ya da mağdurlardan kayıt adı, kayıt ücreti adı altında para toplamaya başlıyorlar. Hı-hı. Zaten parayı yatırdınız mı oltaya düştünüz. Hı-hı. Ondan sonra şebeke çalışmaya başlıyor. Sonra bir tane ekran yapıyorlar.
7: Tamam.
8: Siz giriyorsunuz Ahmet Arpat, girdiniz ekrana, bir bakıyorsunuz dolarlar yağıyor oraya.
7: Yani şimdi şöyle yavaş yavaş gidelim. Sen bana ulaştın, beni ikna ettin. Ben senin sistemine kayıt oldum.
8: Kayıt oldum.
7: O sistem içerisinde bir para yatırdım. O parayı ben sisteme girdiğimde işte kendi hesabımda görüyorum.
8: Görüyorum.
7: Sonra bir süre sonra o sistem içerisinde yatırımın değerlendiği söyleniyor. Bir ve anda, açıyorum tekrar bakıyorum
8: Bir anda para akmaya sisteme. Başlıyor hesabına. İşte diyelim ki yurt dışında bir hisse alıyorlar sizin adınıza.
7: Hı hı,
8: sonra o hisse
7: bu.
8: Çok değerleniyor. Siz de zannediyorsunuz ki bakıyorsunuz 1 lira, 1 dolarım oldu 10 dolar. 10 dolarım oldu 1000 dolar. Ama bir şey var burada Ahmet.
7: Ben çekeyim 1000 doları dediğimde.
8: Parayı çekemiyorsunuz.
7: Ne diyorlar?
8: Ya sistemde bir arıza var, şu var, bu var diye bir şekilde oyalıyorlar.
7: Hı hı.
8: Ve diyorlar ki eğer 1000 doları çekmek istiyorsan 100 dolar daha yatırman lazım.
7: Hı.
8: 200 dolar daha yatırman lazım. İşte ne oluyor? Fiyatlar böyle 100 dolar, 200 dolar diyorum ama rakama bakar mısınız?
7: 3 milyar dolarlık.
8: 3 milyar dolar. Tam kaç
7: küçük
8: mağdur var?
7: Küçük düşünüyorsun yes. 100 dolar, 200 dolar diye biraz ufak düşünüyorsun.
8: Bizim hacmimiz o kadar. İşte 3 milyar dolar. Böyle vurmuşlar. Kimler var?
7: Hı hı.
8: Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri,
7: Rusya,
8: İngiltere, Güney Kore. Yani bunlar sadece benim hani grafiğimize sığsın diye
7: buralardan
8: aldım.
7: Da şikayetler geliyor değil mi?
8: Tabii bak sayıyorum. Rusya, Singapur, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç, Güney Kore vatandaşları yoğunlukta mağdurlar arasında. İşte şikayetler geliyor, o geliyor, bu geliyor derken zaten bir şekilde radara girmişlerdi. MİT devreye giriyor. MİT bu işin ne kadar büyük olduğunun anlaşılmasını sağlıyor.
7: Bir araya gireceğim. Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore vatandaşları dedik. Bunlar Türkiye'de yaşayan Güney Kore vatandaşı değil. Mesela Güney Kore'de yaşayan Güney Kore vatandaşını dolandırıyorlar. Peki şikayet nasıl Türkiye'ye geliyor? Yani bu işi Türkiye'den yaptıklarını nasıl anlıyorlar?
8: Çünkü MİT devreye giriyor. Nerede? Zaten daha önceden de biliyorsun çağrı merkezi operasyonları var.
7: Doğru.
8: Yani bizim bu konuda bir sicilimiz varmış. Sonra bu arada
7: belki arama
8: eksik
7: kayıtları.
8: Arada eksik kalan noktalar birleştirilince ortaya aslında küçük küçük şebekelerin aslında ne kadar büyük devasa bir ağ olduğu ortaya çıkıyor. Ve sonra MİT devreye giriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyeti, Siber Şube devreye giriyor ve bugün bu sabah düğmeye basıyor. Bak,
7: toplam... araya gireyim. Mesela şu da enteresan. Şimdi sen de söyledin. Birçok çağrı merkezi var. Yani sanki hani hep bir terör yapılanması deriz, hücre hücre yapılanma deriz. Burada da sanki bir, evet, büyük bir çağrı merkezi yapılanması var ama bunlar küçük küçük hücreler olarak farklı farklı. Yani şirketlerle farklı farklı, burada da var 44 tane çağrı merkezi ayrı çalışıyor. Belki birbirlerini tanımıyorlar, bilmiyorlar çalışanlar bir başka şubesini ama en tepe hepsini birlikte yönetiyor bir anlamda. Yanlış mı yorumladım?
8: Tamam. İsrailli bir şebeke Türkiye'de 29 farklı şirket kurup 44 farklı çağrı merkezinde işte bu dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştirmiş ta ki bu sabaha kadar. Bu sabah düğmeye basıldı ve toplamda 328 adrese baskın yapıldı. 239 şüpheli hakkında yakalama kararı var ve şu ana kadar da 191 zanlı gözaltına alınmış durumda Ahmet.
7: Tabii 3 milyar dolarlık dolandırıcılık diyoruz. Bu devasa meblağ nereye gitti? Onunla ilgili henüz bir açıklama yok değil mi?
8: O paralar Türkiye'de değil. Onu biliyoruz. Hep yurt dışındaki hesaplarda ve yurt dışındaki kripto hesaplarda olduğu tespit edilmiş şu ana kadar. Bakalım bu para mağdurlara dağıtılacak mı? Ya da Türkiye'de mağdur ettikleri kişiler var mı? Bunu henüz tam net bilmiyoruz.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Doğa Takvimi. Bugün 19 Eylül 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Uluslararası Kırmızı Panda Günü bugün. Her yıl Eylül ayının 3. Cumartesi günü kırmızı pandaları kutlama, onları ve yaşam alanlarını koruma amacıyla ilan edilmiş bir gün. Kırmızı pandaların dev pandalarla hiçbir akrabalığı yok. Soğuk havaya karşı donanımlı olarak doğar kırmızı pandalar. Himalayaların sert kışlarından onları koruyan yoğun, çift katmanlı bir kürkle kaplıdırlar. Ama o kürkle yaz sıcağında yaşamaları zor. Uzmanlara göre en fazla 25 derece sıcaklığa kadar dayanabilirler. İşte bu yüzden soğuk havaya doğuştan dayanıklı kırmızı pandalar giderek artan sıcaklıkla başa çıkmanın yolunu da bulmuşlar. Mesela kıvrılmış, kalın kürklü kuyruğuyla vücudunu sarmış ve yüzünü kapatmış kırmızı panda fotoğrafı görebilirsiniz. Soğuk havada böyle, sıcak havadaysa tersini yapar. Bir ağaç dalının üstüne serilip ağacı kucaklayıp yatar. Böylece vücudunu soğutur. Garantili bir diğer yol da nefes nefese olmak. Ağızdan derin ve hızlı nefes almak, vücut ısısını kontrol için bir tür terleme yöntemidir. Son olarak bambu ormanları onlar için çok önemli. Kendi başlarına doğayla uyumlu yaşamanın yolunu bulmuş olsalar da, kırmızı pandaların yaşaması için Nepal'deki ormanların restorasyonu gerekiyor. Kırmızı pandaların günü kutlu olsun.
10: Doğa takvimi.
12: Hafta sonu çoğu yerde güneş görülebilecek. Bugün İstanbul açık, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 31, Bursa az bulutlu 26 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da hava açıyor. Rüzgar hafif, sıcaklık öğle 24-25 dereceyken gece Sivas-Kayseri'de 9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa-Denizli arasında 30-31, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, iç kesimlerse daha bulutlu. Rüzgar karadan kuru esecek. Adana 32, Hatay 30, Isparta 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Samsun, Tokat, Kastamonu'da da kısa süre yağmur görülecek. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl çevresinde sağanak geçişi sürecek. Van'da da kısa süre yağış var. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azaldı. Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece.
9: Hava durumu.
10: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Yurttan haberleri aktaracağız. Gecenin gündemini paylaşacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bazı kentlerde sağanak etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak etkili olmaya başladı. Trabzon'da istinat duvarı yağmura dayanamayarak çöktü. Bir sitenin iki bloğu tedbir amacıyla tahliye edildi. Nevşehir'de akıntıya kapılan otomobildeki 3 kişiyi çevredekiler kurtardı.
1: Dereler taştı, yollar göle döndü. Akıntıya kapılan araçtaki 3 kişi son anda kurtarıldı. Trabzon'da istinat duvarı çöktü, 2 bina tahliye edildi. Sağanak Karadeniz bölgesinde etkili oldu. Trabzon Havalimanı mevkisi ve Karadeniz sahil yolu su altında kaldı. Araçlar güçlükle ilerledi. Özellikle sahil bölgesinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Derelerin taşması sonucu park halindeki araçlar suya gömüldü. Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde istinat duvarı yağmura dayanamayarak çöktü. Bölgedeki bazı evler hasar gördü. Bir sitenin iki bloğu tedbir amacıyla tahliye edildi. AFAD çevrede güvenlik önlemi aldı. Görüntüler Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden. Aniden bastıran şiddetli yağmur Karakaya köyünde sele neden oldu. Bu sırada seyir halindeki otomobil akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Metrelerce sürüklenen araç yol üzerindeki bir köprüye çarparak durdu. Araç içinde mahsur kalan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla son anda kurtarıldı. Hatay ve Mersin'de de şiddetli yağış sele yol açtı. Araçlar mahsur kaldı. Hatay 4 yolda sürücülerin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Mersin'in en önemli turizm noktalarından biri olan Kız Kalesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde su bastı. Belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Alınan tedbirler şu aşamada yeterli dedi. Katılım evim ve bir evimle ilgili de konuştu. Anlattıklarına bakalım.
2: SPK zaten gereken hızda o sorunlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Tedbirler şu aşamada yeterli dedi.
2: Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
3: Şimşek piyasada toplam 2038 fon olduğunu belirterek bunların 131'ine ilişkin adım atıldığını dile getirdi. Piyasanın %90'ının sağlıklı işlemeye devam ettiğini ifade etti. Sistemik risk yok diye konuştu.
2: Normal bir işleyiş içerisinde.
3: Şimşek katılım evim ve bir evim hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Emlak katılımın iki şirketi almak için adım attığını ifade etti. Sistemde sorun olmayacağı mesajını verdi.
2: Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Yani orada bir tereddüt yok çünkü bunlar profesyonel yatırımcı değil. Bunlar nitelikli yatırımcı değil. Onlara bizim muamelemiz farklı olacak.
3: Bakan Şimşek tasarruf finansman sisteminin genelinde de bir sorun görülmediğini belirtti. Muhtemelen
0: onay süreci. Sivas'ta öldürüldüğü öne sürülen Büşra bebeği arama çalışması ise aralıksız bir şekilde sürüyor. 10 Eylül'de hayvancılıkla uğraşan balıkçı ailesinin 11 aylık kızı Büşra için kayıp ihbarında bulunuldu. Anne Elif Balıkçı bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe birbirinden farklı çelişkili ifadeler verdi. Anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Çiftin diğer 4 çocuğu devlet korumasına alındı. Kardeşlerin ifadesi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti. Bunun üzerine Mehmet K. de gözaltına alındı. Büşra bebeği arama çalışması ise aralıksız devam ediyor. Ekipler yayla bölgesini adım adım tarıyor. Aramalarda yapay zeka destekli insansız hava araçlarıyla iz takip ve kadavra köpekleri kullanılıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanmak istediği için eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan Hatice Katrancı'nın diğer bacağı da ampute edildi. Yatağa bağımlı hale gelen kadın protez takılması için yardım bekliyor.
3: Boşanmak istedi. Ancak bunu kabul etmeyen eşi av tüfeğiyle saldırdı. Saldırıda sol bacağını kaybeden Hatice Kantarcı'nın sağ bacağı da ampute edildi.
4: Bunu yapan kişinin ağır ceza almasını istiyorum. Çünkü örnek olur. Bu vesileyle belki ben kurtulamadım. Ben sakat bırakıldım. İnşallah bir başka kadın başına böyle bir şey gelmez.
3: 43 yaşındaki Hatice Kantarcı Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşıyordu. Eşi Veli Kantarcı'dan boşanmak istedi. Ancak onu ölümle tehdit eden zanlı kadını av tüfeğiyle iki bacağından vurdu. Ağır yaralanan kadın hayatta kaldı ancak sol bacağını kaybetti. Saldırıda ağır hasar gören sağ bacağı da riskliydi. Doktorlar bacağını kurtarmak için 8 ay boyunca mücadele etti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların doku ve sinir kaybına yol açtığı belirlendi. Hatice Kantarcı'nın sağ bacağı da ampute edildi.
4: Şu anda hiçbir ihtiyacımı gideremiyorum. Protez bacağa ihtiyacım var tekrar ayağa kalkabilmek için, hayata tutunmak için.
3: Tutuklanan saldırgan Veli Kantarcı hakkında eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Hatice Kantarcı sanığın en ağır cezayı almasını istiyor.
0: Ve Osmaniye'de hamile eşini döverek öldüren zanlı ve 3 akrabası gözaltına alındı. Olay Kadirli ilçesine bağlı Yeşiltepe mahallesinde meydana geldi. 20 yaşındaki iki çocuk annesi Didar Filiz'le eşi arasında tartışma çıktı. Zanlı ve 3 akrabası 6 aylık hamile kadını darp ederek öldürdü. 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki bir çocuk akran zorbalığına uğradı. Dakikalarca darp edildi. Okul çıkışında önü kesilen çocuk zorla çayırlık bir alana götürüldü. Okul içi bir tartışma gerekçe gösterilerek uzun süre tekme ve yumruk darbelerine maruz kaldı. Epilepsi rahatsızlığı olduğunu söyledi. Onu bırakmaları için yalvardı. Buna rağmen şiddet devam etti. Saldırganlar o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Grup ancak bir kadının polisi arayacağım demesinin ardından dağıldı. Aile darp raporu aldı, şikayetçi oldu. Verdikleri harçlıkların da aynı grup tarafından gasp edildiğini öne sürdü. Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu raporunu hazırladı. Veriler çok düşündürücü. Buna göre 2025 yılında uyuşturucudan ölümler %30 arttı. En fazla can kaybı 30-39 yaş arasında.
3: 2025 yılında 557 kişi uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm sayısı 2024'e göre %30 arttı. Düşündüren bu veriler Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Başkanlığı'nın hazırladığı Türkiye Uyuşturucu Raporu'ndan. Rapora göre en fazla can kaybı 30-39 yaş arasında görüldü. Bu yaş grubunda 196 kişi hayatını kaybetti. Uyuşturucudan ölenlerin 27'si kadın. Bu ölümlerin %63'üne sentetik uyuşturucu neden oldu. 2025'te düzenlenen yaklaşık 312 bin narkotik operasyonunda 379.185 kişi yakalandı. 74,2 ton uyuşturucu maddeyle yaklaşık 150 bin uyuşturucu hap ve 63 milyon 100 bin kök kenevir ele geçirildi. Raporda Türkiye'de 402.546 tutuklu ve hükümlü olduğu belirtildi. Bunların yaklaşık %45'i yani 179.978'i narkotik suçları nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Trafik ekipleri 2025 yılında 1420 sürücüye uyuşturucu testi yaptı. Bunlardan 272'sinin ön testi pozitif çıktı. Tedavi merkezlerine uyuşturucu kullandıkları için başvuranların sayısı ise 417.385 olarak kayıtlara geçti. Bunların %64,2'si ilk kez tedavi gördüğünü beyan etti.
0: Sosyal medyadan hakim ve savcılara hakaret eden Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşat Kuntan Uçuk hakkında soruşturma başlatıldı. Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşat Kuntan Uçuk. Sosyal medya paylaşımı sonrası hakimler ve savcılar kurulu tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Söz konusu paylaşımla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Ve bu kapsamda Uçuk hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kazada ablası Yusra Seraç da can vermişti.
3: Önce 12 yaşındaki Yusra Seraç, sonra da 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç hayatını kaybetti. İstanbul Eyüp Sultan'daki otobüs kazası iki kardeşi hayattan kopardı. Kaza 13 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşandı. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Önce dubalara, ardından bariyerlere çarptı. Kısa süre sonra alevler tüm aracı sardı. Olay sırasında baba Mesut Seraç otobüsteki birçok yolcuyu kurtarmasına rağmen kendi kızı Yusra Seraç'ı kurtaramadı. 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Baba Seraç kızı Nazlıhan'ı kurtardı ancak 10 yaşındaki kız 6 günlük hayat mücadelesini kaybetti.
5: Diyecek bir şey yok yani, gerçekten yürekler acısı. İnsanın dili tutuluyor yani bu olayda. Ne diyeceğini bilemiyor. Allah-u Teala sabırlar versin. Sonuna kadar biz davacıyız. Yani ne bir telefon açtı şu ana kadar. Hiç bir baş tesellisi de bulunamadı. Ne diyebiliriz? İçimiz yanıyor yani.
3: Küçük kız Kilios mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada 54 yaşında bir kadın da can vermişti. 18 yolculu otobüs kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Ve Kırıkkale'de bir kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgede inceleme yapan polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya'ya da başka bir araç çarptı. 38 yaşındaki Sarı Yalçınkaya şehit oldu.
3: Olay yeri incelemede görevliydi. Trafik kazası sonrası bölgede delil topluyordu. Ancak hızla gelen otomobil polis memuruna çarptı. 38 yaşındaki Batuhan Sarı Yalçınkaya kurtarılamayarak şehit oldu. Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yeri inceleme şube müdürlüğünde görev yapan polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya bölgeye gitti. Sarı Yalçınkaya kaza yerinde delil toplama çalışması yapıyordu. Ancak o sırada yoldan geçen bir otomobil polis memuruna çarptı. Durumu ağır olan 38 yaşındaki Sarı Yalçınkaya doktorların çabasına rağmen şehit oldu. Kazalara karışan iki sürücü de gözaltına alındı.
0: İsrailli şebeke Türkiye'de kurduğu çağrı merkezleriyle dünyayı dolandırdı. Uluslararası çaptaki vurgunun boyutu 3 milyar dolar. İstanbul Başsavcılığı ve Emniyeti MIT ve Interpol'ün ortak operasyonuyla çete çökertildi dün. Çoğu yabancı 191 zanlı da gözaltına alındı.
3: İsrailli dolandırıcılar Türkiye'de çağrı merkezleri kurdu. Sosyal medya ilanlarıyla tuzaklarına düşürdükleri mağdurlara kripto piyasalarda ve fonlarda yüksek kar vaat ettiler. Uluslararası çaptaki vurgun 3 milyar doları buldu. İstanbul ve Muğla'daki operasyonlarda çoğu yabancı 191 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MIT, Interpol ve İstanbul Siber Şube Polisleri dolandırıcılık şebekesini çökertti. İsrailli dolandırıcıların Türkiye'de 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi kurduğu ortaya çıktı. İşe alacakları çalışanları önce yalan makinesi testine soktukları, testi geçenlere mağdurları ikna etmek için sahte hayat hikayesi hazırladıkları anlaşıldı. Uluslararası dolandırıcılık için çok sayıda yabancı dil bilen kişi çalıştırdıkları, İsrail bağlantısına dikkat çekmemek için ofislerde İbranice konuşmayı yasakladıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların hedefinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore gibi ülkelerde yaşayanlar vardı. Burada ilginç bir de detay var. Çağrı merkezi çalışanlarının İsrail ve Amerikalıları dolandırmaları yasaktı. Dolandırıcılar sahte ekranlar hazırladı. Mağdurları kar etmiş gibi gösterdi. Böylece daha çok para topladı. Ancak müşteriler paralarını çekmek istediğinde türlü bahanelerle ödenmedi.
6: Finans ofisi ve çağrı merkezi gibi yerlerde arama ve el koyma işlemleri devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok.
3: Vurgunun boyutları ortaya çıkınca 239 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların mal varlıklarına el konuldu. Ancak 3 milyar dolarlık dolandırıcılıkta paranın büyük kısmının yurt dışındaki banka ve kripto hesaplarında olduğu tespit edildi.
0: Hatay'da depreme dayanıklı iş yeri inşa ettirmek isteyen Münir Çalıcı bir beton firmasıyla anlaştı. İnşaat başladıktan sonra betondan numune aldırıp teste gönderdi. İddiaya göre kullanılan beton söylenen kalitede değildi. Konuyu yargıya taşıyan Çalıcı sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
3: Deprem felaketinde yakınlarını kaybetti. İş yerlerini depreme dayanıklı inşa ettirmek istedi. Ancak iddiaya göre anlaştığı firma düşük kalite beton kullandı. İnşaattan aldırdığı numunelerle bu durumu tespit eden Münir Çalıcı konuyu yargıya taşıdı.
7: Herkes kendi karodunu kendi yaptırsın, kendi işinin başında dursun.
3: Hataylı Münir Çalıcı 30 yılı aşkın bir süre Suudi Arabistan'da çalıştıktan sonra memleketinde iş kurmaya karar verdi. Defne ilçesinde arsasına iki iş yeri yaptıracaktı. Bunun için bölgede faaliyet gösteren bir beton firmasıyla anlaştı. Binaların sağlam olması için C30 kalitesinde beton kullanılmasını istedi. Ona göre bir ödeme yaptı. İnşaat başladıktan sonra betondan numune alıp kontrol ettirdi. İddiaya göre kullanılan beton faturada yazdığı gibi C30 değil C20 kalitesindeydi. Münir Çalıcı firma çalışanlarının numuneleri de değiştirmeye çalıştığını öne sürdü.
7: Biz burada döktük, bıraktık numuneleri yan tarafımıza. Gece burada gelip numuneyi değiştirdiler. Numuneyi değiştirince benim içimde şüphe düştü dedim, hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Kendileri müdürlere ertesi gün toplandı, yaklaşık 6-7 kişi geldiler. Beni ikna etmeye çalıştılar. Beklettirdim dedim, hayır bir şey ellemeyin artık.
3: Hukuk mücadelesi başlatan Münir Çalıcı sorumluların cezalandırılmasını istiyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan Filojet gemi faciasında soruşturma kapsamında zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tutukluluklarının 7'şer gün uzatılmasına karar verildi. Soruşturma dosyasında geminin sol ön kızağındaki bir kırığın yetersiz şekilde tamir edildiğine dair 17 Haziran tarihli fotoğraflar da eklendi.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kazaya dair soruşturmada zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. 9 zanlının tutukluluk süreleri 7'şer gün daha uzatılırken ikisinin sağlık sorunları nedeniyle hastanede kontrolden geçirilmelerine karar verildi. Haklarında yakalama emri bulunan 5 kişi arama çalışmaları ise sürüyor. Diğer yandan soruşturma dosyasına yardımcı kaptanın ifadeleri kapsamında 17 Haziran tarihli WhatsApp konuşmaları eklendi. Bahsi geçen konuşmalarda geminin sol ön kızağındaki bir kırığın üstün körü tamir edildiğine dair fotoğrafların tespit edildiği ve tamiratı gösteren bu fotoğrafların kaptana ve hakkında yakalama emri bulunan bir şirket yetkilisine gönderildiği ortaya çıktı. Geminin sol ön kızağı kırıldığı için alabora olup battığı aktarılırken, Haziran'da geminin su aldığına dair bir videonun da basına yansıdığı hatırlatıldı. Son olarak kayıp kişilerin kimlik tespit çalışmaları için 14 aile yakınından DNA örneği alındı. Türkiye'den gelen özel donanımlı Optimus Prime gemisi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri ise bölgeden ayrıldı.
0: Evet, gecenin sıcak gelişmelerinden birini aktaracağız tekrar. Geçtiğimiz saat dilimde son dakika bilgisi olarak aktardık. Amerikan Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama var. Amerika'nın ve Danimarka ve Grönland'da bir anlaşmaya vardığını, Amerika'nın Grönland'ın güvenliğini üstleneceğini söyledi. Trump'ın açıklamalarına dair ayrıntıları Begüm aktaracak bizlere. Kararın arkasında neler var Begüm ve bundan sonra süreç nasıl işleyecek merak ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz saat dilimde yine seninle konuştuğumuzda eldeki bilgiler sınırlıydı da basında, Amerikan basınında başka ayrıntılar var mı şu dakika itibariyle?
8: Buse, yaklaşık 40 dakika önce tarafların Grönland konusunda anlaşmaya yakın olduğu haberleri gelmişti. Hemen peşinden de ABD Başkanı Donald Trump anlaşmaya varıldığını sosyal medya platformu Truth Social'dan duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına göre anlaşma Amerika'ya Grönland'da güvenlik konusunda kalıcı bir kontrol imkanı veriyor ve Amerika'nın Grönland konusunda şimdiye kadar dile getirdiği kaygıların tamamını da giderdiğini söyledi Trump varılan anlaşmanın. Trump'a göre Amerika Grönland'da güvenliğin sağlanması ve güvenliğin savunulması konusunda ne gerekiyorsa yapılmasına dair de yapılması konusunda da tam bir kabiliyete sahip olacağını ifade etti. Bunun Amerika'ya bir maliyetin olmayacağını söyledi ve önemli kısım açıklamasında şu satırlardı: şimdiden itibaren Amerika'ya hasım, Amerika'ya düşman hiçbir ülke Grönland'da bizim açık yazılı iznimiz, onayımız olmadan üs sahibi olamayacak, Grönland'da askeri varlık gösteremeyecek ya da hassas kritik yatırımlar yapamayacak ifadesini kullandı ve anlaşmanın da sonsuza dek geçerli olacağını, bir bitiş süresinin olmadığını ifade etti. Bundan sonraki süreçte de Grönland'ın uygun bir kısmında, uygun bir bölümünde büyük bir askeri varlık geliştirme sürecini başlatacağız derhal ifadesini kullandı. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump ilk döneminde Grönland'ı satın alma seçeneğini gündeme getirmişti, fikrini gündeme getirmişti. 2026 başlarında hatta Grönland'ın ilhak edilmesi için askeri güç kullanma seçeneğini gündeme taşımış, gerilim daha da tırmanmıştı. Avrupa ülkelerine yönelik de ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulundu. Sonra geri adım attı NATO Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmeden sonra ve ilk defa orada aslında gelecekte bir anlaşmaya dair bir çerçeve konuştuk demişti ABD Başkanı Donald Trump. Dolayısıyla geldiğimiz noktada açıklanan bu anlaşmayla Grönland'da Amerika'ya daha büyük bir askeri varlık gösterme imkanı tanınmış oluyor. Egemenlik durumu etkilenmeden tarafların görüşmelerde Grönland'ın aynı zamanda Trump yönetiminin Altın Kubbe dediği o dev füze kalkanı projesi içinde kullanılmasına yönelik bir takım düzenlemelerin konuşulduğu biliniyor ama bu kısmı için, yani nasıl bir düzenleme olacak, o kısımda henüz bir ayrıntıya sahip değiliz. Tarafların aynı zamanda Çin'in Grönland'daki varlığını ve nüfuzunu sınırlandırma konusuna yönelik bazı düzenlemeleri konuştuğunu da biliyorduk. Dolayısıyla Trump'ın açıklamasında işaret edilen bu anlaşmadan itibaren artık Amerika'ya hasım ya da düşman bir ülke bizim iznimiz olmadan Grönland'da askeri varlık gösteremeyecek ya da üs sahibi olamayacak cümlesi de buna işaret ediyor anladığımız kadarıyla. Ki ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir yetkili anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada şunun altını çizdi. Önceki statüko uyarınca düşman ülkeler dahil olmak üzere herhangi bir ülkenin Grönland'da askeri bir üs inşa etmesine izin veriliyordu ya da Grönland'a asker göndermesine, ama bu anlaşmayla NATO üyesi olmayan hiçbir ülkenin bunu yapma imkanı olmayacak dedi Dışişleri Bakanlığı yetkilisi. Aynı zamanda şu vurguda dikkat çekti açıklamada: Danimarka ile Grönland konusunda varılan anlaşma uyarınca Çin ve Rusya'nın yine burada bir üs sahibi olamayacağını garanti altına aldığını ifade ediyor şu yetkililer ya da Grönland'a asker gönderemeyeceğini. Dolayısıyla yine geldiğimiz noktada anlaşmanın unsurlarına, açıklanan unsurlarına baktığımızda Grönland'ın egemenlik durumu etkilenmeden Amerika'nın daha büyük bir askeri varlık gösterme imkanı verecek gibi görünüyor anlaşma. Çin ve Rusya'nın da burada askeri bir varlık göstermesini, üst sahibi olmasını engelleyen bir anlaşma gibi görünüyor unsurlara baktığımızda Buse.
0: Husiler, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol hattını hedef almıştı. Hattın geçici olarak devre dışı kalmasıyla sonuçlanan saldırıların ardından Aramco, Avrupa'daki en az iki rafineriye gelecek ay ham petrol sevkiyatı yapılmayacağını bildirdi. Bloomberg'in aktardığı konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre hattın birkaç gün içinde kısmen yeniden faaliyete geçmesi, 6 hafta içinde ise tam kapasiteyle çalışır hale gelmesi bekleniyor. Avrupa'daki ithalatçılar Suudi Arabistan ham petrolünü genellikle vadeli sözleşmelerle temin ediyor. Diğer yandan boru hattındaki kesinti Aramco'nun bazı müşterileri arasında panik alımlarına yol açtı. Polonyalı bir şirket alternatif tedarik kaynakları sağlamak için son günlerde 10'dan fazla ihale açtı. İran Savaşı'nın sadece ilk ayı Arap ülkelerinin ekonomilerine 150 milyar dolara mal oldu. Bu tespit Birleşmiş Milletler'den geldi. Savaşın Arap dünyası genelinde yatırımları ve ekonomik çeşitlendirmeyi geciktirebileceği uyarısında da bulunuldu.
3: İran Savaşı Arap ülkelerini, özellikle Körfez ülkelerini derinden sarstı. Savaşın bu ülkelerdeki etkileriyle ilgili Birleşmiş Milletler'den yeni bir uyarı var. Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Genel Sekreteri Rania Elmasat, savaşın sadece ilk ayının Arap ülkelerine 150 milyar dolara mal olduğu uyarısı yaptı. Masat, kaybın bölgenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %4'üne denk geldiğini söyledi. Merkezi Doha'da bulunan düşünce kuruluşu Orta Doğu Küresel İlişkiler Konseyi'nin uzmanlarından Muhanat Selum, savaşın Körfez ülkelerinin etkisinin uzun vadeli olacağı uyarısı yaptı.
9: Körfez ülkeleri sanırım en ağır bedeli ödedi. Bu ülkeler bizzat seçmedikleri bir savaşın hem muharebe alanı hem de yaşadıkları mali kayıplar nedeniyle adeta finansörü konumundalar. Aynı zamanda arabuluculuk rolünü de üstlenmiş durumdalar. Dolayısıyla Körfez ülkeleri üzerindeki etkiler son derece belirgin ve bu etkinin uzun vadeli olacağını düşünüyorum.
3: Selum, Körfez ülkelerinin savaştaki tutumlarına da vurguda bulundu.
9: Bu savaş, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde dışarıdan bakıldığında bir bölünme gibi algılanan duruma yol açtı. Umman gibi arabuluculuk yapmaya çalışan ve İran'la savaşa karşı olduklarını ifade eden ülkeler vardı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri gibi İran'ın saldırganlığına karşılık verilebileceğini savunan Şahin tutumlu ülkeler de mevcuttu. Suudi Arabistan da bu gruptaydı. Katar arabuluculuk rolü üstlenip tarafsız bir duruş sergilerken Bahreyn biraz daha şahin bir tavır takınıyordu.
3: Savaşın Körfez ülkelerini birlik haline getirdiği de vurgulandı.
9: Bence bu savaş Körfez ülkelerini birbirine yakınlaştırdı. Zira İran'dan gelen varoluşsal tehdit yalnızca bu ülkelerin askeri varlığına değil ekonomik varlığına da yönelikti. Şimdi ise gelecek beraberinde ciddi sınamalar getiriyor. Eğer İran, Körfez İşbirliği Konseyi'nin serveti üzerinde bir tür kontrol veya vergi uygulamaya çalışırsa, bunun bu ülkeler tarafından hoş karşılanmayacağını düşünüyorum. ABD'nin kendilerini İran karşısında yalnız bırakmayacağından da emin olmak istiyorlar.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi. Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir diyada bir çiftçi kızıyla beraber yaşardı. Bir gün tarla sürerken saban sert bir şeye takıldı. Büyük bir taş bulmayı bekleyen çiftçi sabanın yanında ağır mı ağır, parlak mı parlak, saf altından bir havan bulunca pek şaşırdı. Hiç bu kadar güzel ve değerli bir hazini görmemişti. Bir an düşünmeye başladı. Böyle bir hazineyle ne yapmalı? Sade evinde ahşap kaşık ve çömleklerin arasında ne arar saf altından bir havan? Hırsız getirmekten başka hiçbir işe yaramaz. O nedenle bu havanı krala hediye etmeyi karar verdi. Ne de olsa böyle bir hazine ancak bir saraya ait olabilirdi. Akşam sofrada kızına olanları anlattı. Kızı babasının kararını duyunca gülmeye başladı. Aman babacığım, başına dert açma. Burada buldun, burada kalsın. Kral bu havana bakıp senin gördüğün hazineyi görmez. Hemen kusur bulur. Sen yokluk içinde yaşıyorsun. O nedenle gördüğün her güzel şey sana fazla geliyor. Ama krallar bolluk içinde yaşarlar. O nedenle gördükleri her güzel şey onlara eksik gelir. Bu havanı krala sunarsan hemen sorar sana. Bunun tokmağı nerede? Aman aman, sen de krallar hakkında ne bilirsin ki? Hiç kimse bu saf altın havana bakıp ona kusur bulur mu? Yarın gidip bu hediyemi sunup sana ne kadar yanıldığını göstereceğim, dedi babası. Bir sonraki gün kralın sarayına gitti. Önce içeriye almadılar onu. Ama krala altın bir hediye sunmaya geldiğini söyleyince tabii ki kapılar birden açıldı. Kralın önünde eğilerek parlak mı parlak, ağır mı ağır, saf altından havanı sundu. Kral daha bir kere bakıp hemen iyi de bunun tokmağı nerede diye sordu. Çiftçi kafasına vurup kızım haklıydı diye haykırdı. Kral bu cevaba şaşırınca çiftçi açıklamak zorunda kaldı. Ve çiftçi bir önceki gece evinde geçen sohbeti tek tek aktardı. Kızın öyle zeki ise yarın karşıma gelsin. Hem giyinik hem çıplak, hem ayakta hem binmiş olsun. Karnı tok ve aç olsun, elleri hem dolu hem boş olsun. Çiftçi akşam titrek sesle kralın isteği kızına aktardı. Aman babacığım, ne var bunda? Giderim yarın kralın önünde, dedi kız. Bir sonraki sabah kız saraya gitti. Kıyafet yerinde, bedeninde balıkçı ağ sarmıştı. Çoban köpeğinin sırtına binmişti. Ayaklar yere dokunduğu için aynı zamanda yürüyordu. Sabah 3 üzüm tanesi yemişti. Karnı hem aç hem toktu. Her iki elinde birer beyaz güvercin tutuyordu. Kralın önünde çıkınca birden ellerini açtı ve kuşlar uçtu. Kral onu görünce öyle güldü, öyle güldü ki onunla evlenmeye karar verdi. Kral karısının kendisinden akıllı olduğunu biliyordu. Ama bütün ülke bunu bilsin istemiyordu. O nedenle onun asla işlerine karışmamasını rica etti. Ve bizim kız bu tek şartı kabul etti. Beraber çok güzel günler geçirmeye başladılar. Gel zaman, git zaman, köylerden birinde bir yolcu bir handa durup bir yumurta ve bir dilim ekmek istedi. İstedi de ödeme zamanı gelince cebini boş olduğunu fark etti. Hancıdan özür dileyip dönüş yolunda ona borcunu ödeyeceğini söz verdi. Hancı kabul etti. Yollar başka yollara açar ve köyden köye bizim yolcu bir sene boyunca gezdi, tekrar aynı hana gelinceye kadar. Ama bu defa cebinde para vardı ve hemen hancıya geçen senenin yumurtanın borcu ödemeye geldi. Yalnız hancı bu defa ona uzatılan 3 parayı kabul etmedi. Yolcudan 100 kat kadar para istedi. Sebep? Dinleyen herkese aktarmaya başladı. Bir sene önce yenilen yumurta bir sene içinde civciv verirdi. Bu civciv büyüyüp yumurtlamaya başlardı. O yumurtalardan da civciv gelirdi. Onlardan da tavuk, tavuklardan da yumurta. Evet, artık yolcunun borcu bir yumurta kadar değildi. Hayır, borcu artmıştı. Şimdi bütün elde edilecek tavukla ve yumurtalar kadar yüksekti. Yolcu önce hancının çaka yaptığını zannetti.
Ama Hancı'nın yüzü anlata anlata kıpkızıl olmuştu. Bağıra bağıra handaki herkesi anlatıyor. Yanında tanıklar topluyor ve yolcu başına gelenleri anlayana kadar kralın huzuruna gelmişlerdi. Ve Hancı vakayı yüksek sesle anlatıyordu. Kral her iki tarafı dinledikten sonra tam 12 kere beyaz sakalını sıvazladı. Ve Hancı'yı haklı bulup yolcuya hem borcunun 100 katını hem mahkemenin verdiği cezaları ödemesi gerektiğini söyledi. Yolcu şaşkın şaşkın saraydan çıkıp sarayın pencerelerinin altında kaldırımda oturup ağlamaya başladı. Pencereden kraliçe onu fark etti. Ve bunca gözyaşı dökmesinin sebebi sorunca yolcu başına gelenleri tek tek anlattı. Kraliçe gülüp yolcuya bir tavsiye verdi. Kraliçenin sözlerini takip edip bizim yolcu koşa koşa bir hana girdi. Bir tabak barbunya istedi. Sıcak domates soslu barbunyaları alıp sarayın önündeki alana gitti. Ve orada barbunyaları tek tek ekmeye başladı. Bu garip davranışını fark eden muhafızlar ona ne yaptığını sorunca görmüyor musunuz? Ben barbunya ekiyorum diye cevap vermiş. Aman dostum pişmiş barbunya hiç ekilir mi diye sorulunca yolcu bunun cevabını ancak kraliniz bilir diye cevap vermiş. Muhafız bu garip olayı krala anlatınca kral yolcuyu bir kere daha huzuruna çağırdı. Davranışının hesabı sorulunca yolcu efendim sizin ülkenizde pişmiş yumurtadan civciv çıkıyor madem pişmiş barbunya bitmemesi için bir sebep görmüyorum. Kral bu cevabı duyunca güldü. Yolcuya hak verdi. Ama bu sabah mahkemede sus pus duran yolcunun bir günde bu kadar iyi bir hatibe dönüşmesine şaşırdı. Birinden yardım aldığını tahmin etti. Ve bu kişi kraliçeden başka biri olamazdı. Akşam kraliçeye, sevgilim, benimle evlenince bana bir söz verdin. Asla benim işlerime karışmayacaktın ve bugün verdiğin sözü bozdun. O nedenle bu gece babana dönmeni istiyorum. Bu saraydan değeri ne olursa olsun en sevdiğin bir şey alma hakkı veriyorum sana. Yarın sabah evinde olacaksın. Kraliçe bunu duyunca pek üzüldü.

0: Şimdi ne işin var hala yatağımda?
1: Efendim, aynı zamanda saraydan en sevdiğim işe götürebileceğimi söylemiştiniz. İşte ben de bu koskoca sarayda bir tek sizi sevdiğim için sizi yanıma aldım. O an kral dışarıdan gelen eşek, tavuk, inek ve komşu seslerini duydu. Saraydan çok uzak, küçük bir çiftlikte uyanmıştı. Bir ilişkide aşk olduğu sürece, onu her iki taraf da bildiği sürece atlatılmayacak bir kriz yok. Onlar da o gün bunu keşfettiler ve hayat boyunca beraber yaşamaya devam ettiler. O günden sonra mahkemede yanında eşi olmadan kral hiçbir karar vermedi. Halk da kraliçenin ne kadar akıllı olduğunu fark etti ve öyle akıllı bir eş seçebildiği için krala pek şükretti.
2: Masal Rüya.

0: Çocuklar evin önünde oynuyorlardı geldiğinde. Önce dumandan bir bulut gördüler. Sonra at arabasını. Kapı açılınca önce tombul parmakları bir el uzatıldı. Ve hemen evin önünde sabahtan beri bekleyen babaları fırlayıp koştu eli tutmaya. Sonra süslü bir ayakkabı merdiveni bastı ve fiyonklu elbisesiyle çıktı arabasından. Çocukların yeni annesi. Onları görünce beyaz pudralı yüzü düştü. Ve hayal kırıklığını saklamayan bir sesle,
1: "Bunlar mı çocuklar? Bu kadar büyük beklemiyordum.
2: Bana iyi huylu iki minik çocuğunuz olduğunu söylemiştiniz.
1: Buraya geliyorum ve iki yaramaz devin tozun içinde oynadığını görüyorum. Kandırılmayı sevmiyorum." deyip evin içine girdi.
0: Baba ise çocuklara üzgün bir bakış atıp yeni karısının peşinden evin içine koştu. Çocuklar birbirine şaşkın baktılar. "Hayırdır?" dedi Hansel. "Hayırdır?" dedi Gretel. Ve onlar da babaların peşinden eve girdiler.

yeni üvey anneleri evin her odasına bir kusur bulduktan sonra mutfağa geçip sofrada oturup yemek istedi. Gretel ocağın önünde geçti, kardeşi sofra kurdu ve Gretel tabakları doldurdu. Kendi tabağını doldururken hop hop hop, biraz abartmadın mı kızım? Küçücük şeysin, bu kadar mı yer bir çocuk? Haydi kızım, yarısını tencereyi geri koy. Kimse aç gözlü çocukları sevmez, dedi üvey annesi. Gretel babasına baktı ama babası kendi tabağına bakıp kafasını kaldıramadı. Yeni karısı ve kızının arasında kalmak istemiyordu. Gretel geri koydu yemeği ve o akşam ilk defa yatağa aç gitti. Öyle başladı ilk gün ve gitgide daha kötü oldu. Üvey anneleri onların çıkmasını yasaklıyor. Bütün gün evde temizlik yaptırıyor. Ve akşam gelince onlara su kadar şeffaf bir çorba, yanınca ipince bir dilim ekmekle yolluyordu o yatağı. Gün be gün daha fazla şikayet ediyor ve çocukları daha aç yatağa yolluyordu. Bir akşam odalarına gönderildikten sonra Hansel bir kulağını yere yapıştırıp aşağıdaki sohbetleri dinliyordu. Haftalardır aynı konu. Üvey anneleri kışı geçirecek kadar yemek olmadığını söylüyordu. İki kardeşin fazla yemek yediklerini söylüyordu. Ama o gece Hansel farklı bir şey duydu.

Seni donduran bir teklif. Bu çocukları yedire yedire biz aç kalırız. En iyisi yarın ormana giderken onları götür ve ormanda bırak. Bu teklifi duyan babalarını mutlaka kızıp karşı çıkacağını düşündü. Bekledi, bekledi. Ama onun ağzından bir cevap duymadı. Yanlış duyduğunu ümit ederek kız kardeşine söyledi duyduğunu. Ve sonra ağlamaya başladı. Bizi ormanda bıraksalar biz ne yaparız? Yapayalnız karanlık ormanda. Merak etme diye cevapladı kardeşi. Biz kaybolmayız. Ve Hansel uyuduktan sonra gizlice dışarıya çıkıp gece parlayan beyaz taşlar toplayıp onları eteğin cebine attı. Bir sonraki gün babaları sahte bir neşeyle ormana davet etti. Onlara güzel bir kahvaltı hazırlamıştı. Büyük ekmek dilimleri, ballı süt. Haydi çocuklar, sıcak sıcak için, karnınızı doyurun. Ormanda üşümeyin sonra. Ve çıktılar ormana. Çaktırmadan ara ara Gretel geriye bakıp yolun kenarına beyaz bir taş bıraktı. Çok yorulmuşlardı. Karanlık ve uzak bir yeri varınca babaları onları ağacın altında yatırdı. Dinlenin çocuklar. Odun kesip mantar toplayacağım. İşim bitince gelir sizi uyandırırım. Beraber eve gideriz. İnandılar mı? Zannetmeyin. Ama inanmak istedikleri kesin. Ormanın karanlığına gece katıldı. Ve uyandıklarında yapayalnız, soğuk ormanda bırakıldıklarını biliyorlardı. Tam Hansel ağlayacak ama ablası onu durduruyor. Unutma, biz kaybolmayız. Ve Hansel'in elini alıp ayın aydınlattığı taşları takip edip onu eve getirdi. Eve sabaha doğru geldiler. İçine girip ateş önünü babalarını buldular. Kapıyı duyunca onlara döndü. Kıpkırmızı gözleri fal taşı gibi açıldı. Aman çocuklarım, küçüklerim, sizi kaybettiğimi zannetmiştim. Ah, geldiğiniz için çok mutluyum deyip sarıldı onlara.

0: Ondan sonra hayat birkaç hafta boyunca biraz daha rahat oldu. Babaları suçluluktan onlara daha fazla yemek verdirtiyor ve daha fazla ilgi gösteriyordu. Ama kış bitmiyor. Hatta daha daha soğuk oluyor ve yine başlıyor üvey annelere şikayet etmeyi. Her gece kulağını odalarının parkesine yapıştırıp dinliyor Hansel onların tövbetlerini. Ve yine bir gece üvey anneleri.
1: Başka bir yol görmüyorum. İnan ben de üzülüyorum. Çok seviyorum senin çocuklarını.
0: Yalnız hayat çok zor. Onları beslemek için biz yemeğimizden kessek ne biz ne de sonra onların yaşama şansı olur. Mantığın tek yolu var. Yarın yine onları ormana götür. Daha uzak, daha karanlığın içini bırak. Geri gelemezler bu defa. Hansel dehşet içini söylemiş Gretel'e duyduklarını. Gretel endişe göstermeden kardeşini yatırdı. Ve sonra gizlice dışarıya taş toplamak için çıkmaya çalıştı. Ama bu sefer üvey annesi akıllanmış. Kapılar, pencereler kilitli. Çıkamadı. Sabah kahvaltıya yine babaları özel bir sofra hazırladı. Yolluk diye büyük bir ekmeği ikiye bölüp birer yarım verdi çocuklara. Gretel yolda giderken bırakacak taşlar olmadığından bu sefer yol kenarına ekmek kırıntılarından işaret bırakıyordu yol boyunca. Yorulunca yine babaları onları ağacın altına bırakıp yakında kökler mantarlar toplamaya gideceğini söyledi. Ve uyandıklarında karanlıkta yapayalnızlardı. Gretel kardeşinin elini alıp ekmek arıyordu. Ama yol boyunca saksağımlar gelip ekmekleri yediler. Döne döne arıyorlar ve fark etmeden ormanda daha karanlığa doğru ilerliyorlar. Saatler boyunca karanlık içinde ilerlediler ve sonunda yorgunluktan bitap düştüler.

Sabah ağaçların arasından ilk ışıklar süzülmeyi başlayınca uyandılar. Ve etrafı keşfetmeyi başlayınca uyudukları yerden az ilerine küçücük bir ev olduğunu gördüler. Bacası çıtan, güzel kokan, evet güzel kokan yemek kokuları geliyordu evden gerçekten. Ve daha yakına gelince evin duvarlarını zencefil çörekten, çatısının karamelden, pencerelerinin saf şekerden olduğunu gördüler. Aç çocuklar evi doğru koştular ve duvarlardan küçük küçük parçalar koparıp yemeye başladılar. O zaman içerinden bir ses duydular. Kıtır kıtır, çıtır çıtır, evimi yiyen kimdir? Çocuklar da hemen cevap verdiler. Rüzgar, yağmur, yapraklar, Tanrı misafiri çocuklar. O zaman çikolata kapı açıldı ve içinden beyaz saçlı, yanakları kırmızı, tombul yaşlı bir anne çıktı. Aman çocuklar, çocuklar, kaybolan çocuklar, içeriye gelmez misiniz? Aç görünüyorsunuz. İçeriye sizi bekleyen çok güzel yemekler var. Uy haydi, of of of, ne tatlı çocuklar bunlar. Oy! Çocuklar birbirine bakıp rahatladılar. Sonunda anneleri gittiğinden beri bu kadar şefkatli bir ses, bu kadar güzel bir davet ve mutfaktan gelen bu kadar güzel bir koku alamamışlardı. Teşekkür edip içeriye girdiler. Ama evi girer girmez kapı onların arkasında kapandı ve o zaman evin içinin ve dışının ne kadar farklı olduğunu anladılar. Dev bir fırın içinde cayır cayır yanan bir ateş. Bu kadar büyük bir fırına neden ihtiyaç olur diye merak etmeye fırsatları olmadı. Yerlerde yüzlerce kemikler görünce bu fırın zencefilli çörek, çikolata, pasta pişirmek için olmadığını anladılar. Koca karı ikisinin yakasından yakalayıp usta bir elle onların bacaklarını yoklamaya başladı. Aç kaldınız çocuklar. Fırına girersiniz, hemen erirsiniz. Yiyecek hiçbir şey kalmaz. Birkaç hafta sizi şişmanlatmam gerekecek. Hansel ağlamaya başladı. O zaman koca karı çok kızdı. Hayır, ağlayan çocuklar hiç tahammülüm yok deyip Hansel'i büyük bir kafese attı. İyi. Sen kızım, sakin birini benziyorsun. Benim yardıma ihtiyacım var. Güzel çalışırsan seni yemeyebilirim. O yüzden iyi çalış. Kendini faydalı tuttuğun sürece başına kötü bir iş gelmez. Haydi yerleri sil. En son yardımcımı yediğimden beri evde hiç temizlik olmadı. Gretel başladı silmeyi, süpürmeyi. Arkadan Hansel'in ağlayan sesleri duyuyor. Onu sakinleştirmek için şarkı söylüyor.

0: Arkadan koca karı bağırıyor. Sus ve çalış. Sen de ağlayan böcek. Sus ve önünde koyduğum yemekleri ye.
1: Günler geceleri kovalıyor. Her gün koca karı Gretel'e yapacak daha fazla iş buluyor. Ve Hansel'in bacaklarını kontrol edip yeterince şişmanlandığı mı diye bakıyor. Sonunda bir gün dayanamayıp
0: artık çok acıktım, daha fazla bekleyemeyeceğim diye söyleniyor.
1: Ve Gretel'e bolca odun getirip fırının yakmasını söylüyor. Gretel gözleri kocaman açıyor. Ama ben hiç fırın yakmadım. Nasıl yakıldığını bilmiyorum.
0: Ama ne var bilinecek. Önce süpür, odun koy, yak işte.
1: Gretel koca karının söylediklerini yapıp yaktı. Sonra koca karı sordu.
0: Fırın yeteri kadar sıcak mı?
1: Nasıl anlaşılır ki? Diye cevap verdi Gretel.
0: İçine gir, burnunun ucu yanmaya başlarsa oldu demektir.
1: Gretel nazlı bir şekilde fırının kapısına doğru burnunu yaklaştırıyor. Hayır, yanmıyor. Koca karı sabırsızlanıyor.
0: Aman kızım, böyle tabii yanmaz. Sadece yaklaşıp değil, içine gireceksin böyle
1: diyerek ona göstermek için yaklaştı fırına ve kafasının içine koydu. Gretel bu fırsatı bekliyordu. Güçlü kollarla aldı koca karının bacaklarını ve bütün bedenini fırının içine sokup arkasından kapağını kapattı. Oh! Koştu Hansel'in kafesini açmaya ve beraber bütün evi aradılar. Evde koca karının hazinesini buldular ve hep doğru yolu gösteren bir pusula. Onu takip edip ormanın dışına giden yolu buldular. Eve dönebildiler. Onları gören babaları gözlerine inanamadı. Endişeden ve üzüntüden bütün saçları beyaz olmuştu. Çocuklara doğru koşup onlara sarıldı. İlginç olan, evde babaları artık yalnız yaşıyordu. Üvey anneleri duman olmuştu. Nereye gittiğini sormadılar ve babaları da bir şey söylemedi. Ama Gretel'in bir tahmini vardı. Belki de o da başkalarına hazırladığı bir fırında düşüp yanmıştı. O günden sonra koca karının evinden getirdiklerin hazineyle rahat yaşadılar. Hayat yolu uzun. Bazen aydınlık, bazen karanlık köşeleri götürdü Hansel ve Gretel'i. Ama nereye götürürse götürsün, yürümeye devam ettiler. Ne de olsa artık biliyorlardı ki hayat yolunda aslında gerçekten kimse kaybolamaz.

0: herkese sanat.
1: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
2: Bale kendini vücut
1: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
1: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
3: Siz yoksanız sanat da yok.
1: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
4: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
5: Hafta sonu çoğu yerde güneş görülebilecek. Bugün İstanbul açık, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 31, Bursa az bulutlu 26 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da hava açıyor. Rüzgar hafif, sıcaklık öğle 24-25 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-31, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, iç kesimlerse daha bulutlu. Rüzgar karadan kuru esecek. Adana 32, Hatay 30, Isparta 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Samsun, Tokat, Kastamonu'da da kısa süre yağmur görülecek. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl çevresinde sağanak geçişi sürecek. Van'da da kısa süre yağış var. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azaldı. Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece.
6: Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 2. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Saatler 2'yi gösteriyor, gelişmelerle karşınızdayız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bazı kentlerde sağanak etkili oldu. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak etkili oldu ve Trabzon'da istinat duvarı yağmura dayanamayarak çöktü. Bir sitenin iki bloğu da tedbir amacıyla tahliye edildi. Nevşehir'de akıntıya kapılan otomobildeki 3 kişiyi de çevredekiler kurtardı.
8: Dereler taştı, yollar göle döndü. Akıntıya kapılan araçtaki 3 kişi son anda kurtarıldı. Trabzon'da istinat duvarı çöktü, 2 bina tahliye edildi. Sağanak Karadeniz bölgesinde etkili oldu. Trabzon Havalimanı mevkisi ve Karadeniz sahil yolu su altında kaldı. Araçlar güçlükle ilerledi. Özellikle sahil bölgesinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Derelerin taşması sonucu park halindeki araçlar suya gömüldü. Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde istinat duvarı yağmura dayanamayarak çöktü. Bölgedeki bazı evler hasar gördü. Bir sitenin iki bloğu tedbir amacıyla tahliye edildi. AFAD çevrede güvenlik önlemi aldı. Görüntüler Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden. Aniden bastıran şiddetli yağmur Karakaya köyünde sele neden oldu. Bu sırada seyir halindeki otomobil akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Metrelerce sürüklenen araç yol üzerindeki bir köprüye çarparak durdu. Araç içinde mahsur kalan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla son anda kurtarıldı. Hatay ve Mersin'de de şiddetli yağış sele yol açtı. Araçlar mahsur kaldı. Hatay 4 yolda sürücülerin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Mersin'in en önemli turizm noktalarından biri olan Kız Kalesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde su bastı. Belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.
7: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayında değerlendirdi. Alınan tedbirler şu aşamada yeterli dedi. Katılım evim ve bir evimle ilgili de konuştu.
9: SPK zaten gereken hızda o sorunlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı.
10: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Tedbirler şu aşamada yeterli dedi.
9: Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
10: Şimşek piyasada toplam 2038 fon olduğunu belirterek bunların 131'ine ilişkin adım atıldığını dile getirdi. Piyasanın %90'ının sağlıklı işlemeye devam ettiğini ifade etti. Sistemik risk yok diye konuştu.
9: Normal bir işleyiş içerisinde.
10: Şimşek katılım evim ve bir evim hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Emlak katılımın iki şirketi almak için adım attığını ifade etti. Sistemde sorun olmayacağı mesajını verdi.
9: Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. Oradaki katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Yani orada bir tereddüt yok çünkü bunlar profesyonel yatırımcı değil, bunlar nitelikli yatırımcı değil. Onlara bizim muamelemiz farklı olacak.
10: Bakan Şimşek, tasarruf finansman sisteminin genelinde de bir sorun görülmediğini belirtti. Muhtemelen
7: onay süreci. Fon piyasasında yaşanan belirsizlik, açıklanan tasfiye süreciyle birlikte yerini de beklemeye bıraktı. Peki Türkiye ekonomisi yaşanan bu gelişmelerden nasıl etkilenecek? Ekonomist Evren Kırıkoğlu NTV yayınında değerlendirdi.
11: Bir noktanın altını çizmemiz lazım. Buradaki yetkili mercilerin temel amacı bu problemin genişleyerek sistemin geneline herhangi bir risk yaratmasına engelleyici nitelikte adımlar atmak. Bunu tamamen ilgili fonlar ve oradaki ilgili yükümlülükler üzerinden etrafına bir çit çekip sadece bu fonlarla sınırlı tutacak doğrultuda hamleler ve adımlar atıldı. Basit bir örnek vereyim. Fonlarda elbette değerlemesinin üzerinde veya adil değerinin üzerindeki işlem gören hisselerden oluşmuş fonların yaratacağı zararlar şu an gündemde. Bunların işte yatırımcılara nasıl ödenebileceğiyle ilgili soru işaretleri var ama mesela fonlarda sadece bu hisseler yok. Bunların dışında işte özellikle para piyasası fonlarında veya diğer fonlarda bir takım likit enstrümanlar, tahviller, işte mevduat vesaire gibi bir takım içinde bünyesinde barındırdığı farklı araçlar da var. Dolayısıyla bu fonlardaki oluşan zarar kayıpları, burada oluşan satışlar mesela atıyorum tahvil fiyatlarının da düşmesine sebep olursa veya mevduat çıkışlarına sebep olursa oradan bankacılık sektörüne, bankaların işte teminat olarak kullandığı tahvillerde bir fiyat oynaklığı vesaire gibi noktaya sirayet edebilirdi diye bütün bunlar ayrıştırıldı. Merkez Bankası'nın attığı adımlar ve diğer açıklanan adımlar bu konunun sistemin geneline yayılmayacak şekilde sadece kendi bünyesinde sınırlı kalacak şekilde yönetiliyor. Bu önemli bir nokta, bunun altını çizelim. Dolayısıyla böyle bir bulaşma riski beklemiyoruz. Buradan çıkan para, yani fonlara karşı, çünkü özellikle bu serbest yatırım fonlarına karşı bir güvensizlik de şu an oluşuyor. Yani borsa işte hisse senedi yatırımcıları ve küçük yatırımcılar tarafında ben sanıyorum ki yani para piyasası fonları dışında bu alana olan ilgi önümüzdeki dönemde biraz azalacaktır bu konuların yarattığı kötü hafıza yüzünden. Tahmin ediyorum ki buradan para büyük ölçüde mevduata kayacaktır. Yani biz bankaların mevduat oranlarında iyileşme, mevduat rekabetinde azalma, mevduat fiyatlamalarında eskisi kadar agresif olmama ihtiyacını görebiliriz. Dolayısıyla mevduata, bankalara ve BIST 30'daki hisselere bu süreç olumlu yansır. Buradan çıkan kaynak biraz daha oraları tercih eder diye düşünüyorum. Tüketici finansman şirketleri, şimdi isim de vermek istemiyorum ama onlar zaten bir ayrıştırılarak daha resmi bünyeye dahil edilecek biçimde onların portföyleri devralındı. Ya orada o piyasayı aksatacak herhangi bir hamle veya gelişme izlenmesini beklemiyorum. Oradaki tasarruflara da bir zarar gelmeyecektir. Genel ekonomi programı ve genel makro gidişat açısından değerlendirdiğimizde normal şartlarda izlenmesi gereken nedir? Aslında 2026 yılında da olacaktı ama işte İran Savaşı biraz maalesef dengeleri değiştirdi. Enflasyondaki gerilemeyle beraber işte faizlerin indirilmesi, kredi kısıtlarının gevşetilmesi ve biraz daha finansal koşulların bu aşırı sıkılık noktasından normale dönmesi. Bu normale döndükten sonra zaten biz bu konuları büyük ihtimal peyderpey kendi sürecinde devreden çıktığını veya hafiflediğini izleyecektik. Yani dolayısıyla o tarafta kalıcı bir şey beklemiyorum ama zaten gidişat, yani biz enflasyon mücadelesinde ve genel programın gidişatında normalleşmeye yolumuz açılırsa, önümüz o konuda açılırsa zaten bu dediğim gibi bu taraf biraz daha geleneksel taraf, işte bankalar nezdinde kredileri ve işte biraz daha harcamaların ve tasarrufların normalleşmesine, reel faizin normal seviyelere gelmesine, ekonominin çarklarının biraz daha normal şekilde dönmesiyle zaten bu süreç kendi kendine çözülecekti diye düşünüyorum. 2027 umarız ki konu buralara evrilir. Varlık fonu zaten tabiatı gereği, kendi amacı gereği elbette hisse senetlerinde alım yapabilir ama varlık fonu normal şartlarda alım yapacağı hisseler, yani atıyorum gidip kendi defter değerinin veya küresel muadillerinin ve yurt içi muadillerinin çarpanlarına kıyasla, olması gerekenden muadillerine kıyasla 50 kat 60 kat yüksek çarpanlarla değerlemeyle değerlenen soru işareti hisselerde gidip de milli servetle, vatandaşın işte şeyiyle, yani vergilerimizden ve milli kazançlardan oluşmuş bir kaynağa gidip de buralarda alım yapması soru işaretlidir bence. Yani buralarda değil, hani bu hani BIST 30 hisseleri olur, borsada adil fiyatlamayı veya gerçekçi fiyat oluşumunu engelleyen bir takım yapısal veya konjonktürel konular olabilir, işte küresel bir takım gelişmeler borsada olumsuz yansıyabilir. Oralarda piyasa düzenleyicisi gibi veya piyasaları biraz daha işleyişini sağlıklı hale getirmek için elbette varlık fonu devreye girebilir. Geçmişte de girmiştir. İşte bugün de giriyordur. Yani kamu bankalarından tutun, işte ne bileyim, işte bayrak taşıyıcı hava yolumuza kadar pek çok alanda şeyleri olabilir. Ama gidip de ederinin 50 kat 60 kat fiyatıyla değerlenen, tahta derinliği çok son derece düşük olan ve bir takım spekülatif işlemlere konu olduğundan şüphe duyulan bir hissede alım yapması bence beklenmemeli. Aynısı mesela tahviller için de Merkez Bankası'nın alımları da konuşuyor. Merkez Bankası tabii ki tahvil alacak kendi bilançosuna açıklanan programlar ve işte mevzuatlar kapsamında. Böyle bir yetkisi var, böyle bir şeyi var, izni var, görevi var. Bunlar yapılır. Ama bunları şeyle az önce dediğim gibi karıştırmamak lazım. Yani riskli bir finansal yatırım yapan, bir işlem yapan bir taraf, bir risk alıcı diyelim buna, bireysel de olabilir, kurumsal da olabilir, yaptığı yatırımdan para kaybetmeyecek diye resmi kamu kurumlarını buralarda gelip de fiyatı desteklemeye zorlamamalı. Sonuçta burada nitelikli finansal yatırımcılardan bahsediyoruz. İşlem riski, yoğunlaşma riski, karşı taraf riski, likidite riski, takas riski gibi pek çok risk unsurunu dikkate alarak zaten bu kararları veriyor olmaları beklenir.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na inşa edilen 4. pistin açılış töreninde konuştu. Yeni yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, muhalefet partilerini de eleştirdi.
12: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler, isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda yeni pist hizmete girerken yatırımların önemine değindi. Hedefinde hem CHP hem de yeni parti vardı.
12: Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz, değil mi? Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı.
13: Erdoğan yeni bir siyaset anlayışı geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
12: Karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak. Siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
7: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına ek iddianame hazırlandı. Ek iddianame İBB'nin iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlendi. 195 sayfalık ek iddianamede 29 şüpheli hakkında 12 eylem yer alıyor. Şüpheliler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da bulunuyor. Ek iddianamede ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yer alırken İmamoğlu örgüt lideri, Fatih Keleş ise örgüt yöneticisi olarak nitelendirildi. 12 eylemdeki suçlardan da sorumlu tutulmaları talep edildi. Savcılık hazırlanan iddianameyi Silivri'de görülen davayla birleştirilmesi talebiyle mahkemeye gönderdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon kriziyle ilgili milyonlarca küçük yatırımcının mağdur edildiğini söyledi. Bursa'da konuşan Özel, parti isminin değişmeyeceğini de söyledi.
14: Türkiye'deki birçok masum maaşından kıt kanaat arttırmış, belki geçinebilmek için, kira ödeyebilmek için umudunu borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canını okudular, kul hakkını yediler.
10: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Bursa'dan verdi. Fon krizi için milyonlarca küçük yatırımcının mağdur edildiğini söyledi. Özel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi olarak 16 Nisan 2028'e işaret etmesine tepki gösterdi. Erken seçim sandığının kurulacağını söyledi.
14: 360 milletvekili karar vermeden bu dedikleri meselenin gerçekleşmesi mümkün değil. Bu seçimden, bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de seçimleri aldık, bununla da erken seçimdir falan diye milleti kandıramazlar.
10: Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partisinde isim değişikliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi.
14: Öyle bir şey yok. Yani şöyle, zaten biz ilk gün her ihtimale karşı iki farklı isimle birlikte İçişleri Bakanlığı'na gittik. Başvuruyu yaptık, kabul ettiler. Yeni partinin adını millet koydu, milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz.
7: Eski MİT Baş Müsteşarı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcı karşısındaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, mahkemeye sevk edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'ın suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanmalarını talep etti. Kaşif Kozinoğlu'yla Silivri cezaevinde aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve bir diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur'unsa kasten öldürme suçundan ev hapisleri talep edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 ismin de işlemleri sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir haber helikopteri yayın sırasında yere çakılmıştı. 3 kişinin öldüğü kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Los Angeles'taki bir binanın güvenlik kamerası kayıtlarında helikopterin kontrolsüz şekilde yere çakıldığı görülüyor. NBC televizyonuna ait haber helikopteri aniden irtifa kaybederek düşmüş, muhabir ve pilotun yanı sıra yerde bulunan bir kişi de hayatını kaybetmişti. Televizyon muhabiri Elenia Moreno'nun pilota söylediği "yükselebiliyor musun" sözleri trajik kazadan saniyeler öncesinde ekrana yansımıştı. Londra'dan Bangladeş'e giden uçakta iki yolcu arasında çıkan tartışma şiddete dönüştü. Yolcu uçağının kabininde yumruklar havada uçuştu. Bu görüntüler Biman Bangladeş Hava Yolu'na ait uçağından. İki kişi arasındaki sözlü tartışma kısa süre içerisinde böyle yumruklaşmaya dönüştü. Kabin ekibinin yanı sıra yolculardan bazıları da kavgayı ayırmaya çalıştı. Yumruklaşan yolcuların giysileri yırtıldı. O anlarda kabindeki diğer yolcular tarafından böyle kaydedildi. Suudi Arabistan'ın Umman aracılığıyla Yemen'deki Husilere yeni bir teklif ilettiği öne sürüldü. Buna göre teklif 2 haftalık ateşkes ilan edilmesini ve Riyad'la Husi yönetimi arasında doğrudan görüşmeler başlatılmasını içeriyor.
10: Yemen'de İran destekli Husilerin Babül Mendeb Boğazı boyunca hızla ilerleyişi ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken Riyad yönetiminin Umman aracılığıyla Husilere yeni bir teklif ilettiği öne sürüldü. İddia Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Akbar gazetesinde yer aldı. Buna göre teklifin amacı öncelikle Husilerin taleplerini ele almak, ardından da ateşkes süresinin sonunda kapsamlı bir anlaşmaya varmaya çalışmak. Teklif 2 haftalık ateşkes ilan edilmesini ve Riyad'la Husi yönetimi arasında doğrudan görüşmeler başlatılmasını içeriyor. Lübnan gazetesine konuşan kaynaklara göre teklif, Suudi Arabistan'ın son günlerde ABD, Mısır, Pakistan ve Umman'la gerçekleştirdiği bir dizi temasın ardından hazırlandı. Kaynaklar Riyad'ın Husilere ateşkesin sonunda kapsamlı bir anlaşmaya varmayı hedeflediği mesajını iletmeye çalıştığını öne sürdü. Husiler son haftalarda Suudi Arabistan'a defalarca saldırarak ülkenin petrol ihracatı kapasitesini felce uğratma tehdidinde bulundu ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırdı. Suudi Arabistan'ın İsrail'den de istihbarat desteği istediği öne sürülüyor.
7: İran'da devrim muhafızları ordusuna bağlı Besiç güçleri öncülüğünde başkent Tahran sokaklarında geçit töreni düzenlendi. Törende ülkenin savunması için başlatılan can feda kampanyasına katılan gönüllüler de yer aldı.
10: Besiç paramiliter güçleri ve gönüllüler sokağa çıktı. Silahlarla gövde gösterisi yapıldı. Görüntüler İran'ın başkenti Tahran'dan. Ülkenin savunması için başlatılan can feda kampanyasına yer alan gönüllüler için geçit töreni düzenlendi. Ellerinde Hizbullah ve İran bayrakları taşıyan İranlılar başkentteki İmam Hüseyin Meydanı ile İnkılap Meydanı arasındaki alanı doldurdu. Coşkulu kalabalık ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Çocukların da katıldığı gösteride bazı kadınların uzun namlulu silahlar taşıdığı görüldü. Töreni İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Besiç Komutanı Hüseyin Tayyip de izledi. Tayyip, düşman bu toprakları terk edecek dedi.
15: Yakın gelecekte dünya Amerikalıların bu bölgeyi yenilgiye uğramış bir halde terk etmek zorunda kalacağını görecek.
10: Silahlı Besiç güçlerinin de yer aldığı gösteride üzerinde top, roket atar, mini denizaltı ve çeşitli silahların olduğu araçlarla birlikte kortej oluşturuldu. Ülkenin savunması için başlatılan can feda kampanyası çerçevesinde hükümet yanlısı gönüllülere silah eğitimi verilmeye başlanmıştı.
7: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, İran merkezli Bank Mellat'ın faaliyet iznini iptal etti. BDDK'nın söz konusu kararı resmi gazetede yayınlandı. Kararla İran merkezli Bank Mellat'ın faaliyet izni iptal edildi. Türkiye'de 3 şubesi bulunan banka 1982 yılından beri faaliyet gösteriyordu. Bank Mellat uluslararası yaptırımlar kapsamında yer alıyordu. Bu çerçevede bankanın taraf olacağı işlemlerin de bu kapsamda değerlendirilmesi riski bulunuyordu. Bu kararla mali sistemin güven ve istikrarını bozacak gelişmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bayraktar TB2 entegre edilen yeni yerli sistemlerle yapılan testi başarıyla tamamladı. Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre Bayraktar TB2'lere entegre edilen elektronik destek, elektronik harp ve sentetik açıklıklı radar podu test edildi. 18 ülkeden uluslararası savunma heyetinin katılımıyla Konya'da düzenlenen demo gösteriminde önce düşman radarını tespit ederek etkisiz hale getiren sistem test edildi. Testin ikinci aşamasında belirlenen konum Fulmar 200 radar sistemine aktarıldı. Sistemle yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü oluşturuldu. Böylece elektronik destek, elektronik taarruz, keşif ve gözetleme kabiliyetleri aynı senaryoda başarıyla gösterildi. İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. 4. pistin devreye girmesiyle önemli ölçüde yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.
12: Bismillah.
13: teknik ve mekanik hesaplamalar, testler tamamlandı. Uçak koşu yolu hazır hale getirildi. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pistin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.
16: Rüzgar 0.50'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
17: Clear for takeoff from 09 Turkish 4 Bravo Zulu.
13: İstanbul Havalimanı'na 30 saniyede bir uçak iniyor veya buradan uçak havalanıyor. 2820 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki bu alanın hizmete girmesiyle seferler daha da hızlanacak.
18: Bizim doğu batı pistimiz sadece kalkış için kullanacağız. Hani iniş için kullanmayacağız. Ama 3 ana pisti hem iniş kalkış için kullanırken 4. ana pisti kalkışa kullanacağız. Dolayısıyla kalkışta diğer 3 pisti daha az meşgul edeceğiz.
13: Doğu batı yönünde inşa edilen pistten kalkacak uçaklar direkt rotalarına yönelecek. Zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak.
18: Bir uçak gösterdim size. Kuzeye doğru kalktı. Sonrasında doğuya doğru yöneldi. Yani ne yapıyor? Havada bir manevra yapıyor. Belli bir zaman ve yakıt harcıyor. Esasında tam da bu uçakların, yani hem Türkiye'nin doğusuna doğru gidecek olan, hem uzak doğuya, Orta Asya'ya gidecek olan uçakların doğrudan bu pistten hem daha kısa bir taksi yoluyla hem de havalandığı zaman istikametine girmiş olarak yoluna devam etmiş olacak.
13: İstanbul'da 4 ana pistin yanı sıra 2 yedek pist de yer alıyor. Son yatırımlarla birlikte kapasite ve yolcu taşıma hızı daha da arttı. Bu yıl sonuna kadar 87 milyon yolcuya hizmet verilmesi öngörülüyor.
7: Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan vergi sistemini eleştirdi. Orta vadeli programdaki hedefleri hatırlatarak hakkaniyetli davranılması gerekiyor dedi.
19: Vergi konusundaki OVP'de ortaya konulan hedef, vergilerin daha da artırılması. Bu hedefi gerçekleştirirken doğrudan vergilerin bütçe içindeki oranını da artırmak istiyorlar. Ama vergi sistemiyle ilgili maalesef herhangi bir düzenleme gözükmüyor.
10: Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli programdaki vergi geliri hedeflerini hatırlattı. Ücretli üzerindeki vergi yükünden şikayet etti.
19: Siz elinizdeki kaynaklarınızı, imkanlarınızı, ücretinizi vergi sisteminden dolayı daha düşük hale getiremezsiniz. Vergiyi alırken de hakkaniyetli davranmak zorundasınız. Ama bugün devletimiz gerçekten ücretlilerden daha fazla vergi almaya devam ediyor.
10: Arslan, Uluslararası Eşit Ücret Günü nedeniyle düzenlenen kayıt dışılık, sendikasızlık, ücret uçurumu programında konuştu. Kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farklılığına dikkat çekti.
19: Kadın veya erkek bu ücret eşitsizliğine karşı mücadelenin en temelini sendikalaşmadan geçtiğini düşünüyoruz. Sendikalaşmayı daha da güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Ne yazık ki ülkemizde sendikalaşma oranında da geriye gidiş yavaş yavaş başlamış durumda.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Adana'ya gitti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Gürlek, süreçte güzel bir aşamaya geldik dedi.
20: Terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik. Biz sürekli olarak gittiğimiz illerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yapıyoruz. Bu süreci nasıl gittiği konusunda gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten terörsüz Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
7: Ticaret Bakanlığı fındık piyasasıyla ilgili kapsamlı denetim başlattı. Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa ticaret borsalarındaki işlemlerin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada fındığın fiyatı ve piyasa uygulamaları özellikle hasat dönemlerinde kamuoyunun gündemine geldiği belirtildi. Müfettişlerin söz konusu ticaret borsalarındaki işlemlere yönelik denetim ve inceleme sürecine başladığı çalışmaların sürdüğü söylendi. Piyasadaki darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyet tespit edilirse gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır denildi. Türkiye onu Aşk-ı Memnun'daki Arsen Hala rolüyle tanıdı. Onun sanat hayatında ise bundan çok daha fazlası vardı. Sanatçı Gülsen Tuncer 81 yaşında hayata veda etti.
2: Aşağıda ne olduğu hiç umurumda bile değil.
21: Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, yorumcu, yönetmen, akademisyen. Gülsen Tuncer 81 yaşında hayata veda etti.
2: Sizinle çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum çocuğum.
21: Onun hikayesi 1945'te Adana'da başladı. İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Yıldız Kenter, Ayla Algan, Gülriz Sururi ve Engin Cezzar gibi mihenk taşlarıyla çalıştı. İstanbul TRT Radyosu'nda seslendirme görevini üstlendi. Mehmet Teoman'la profesyonel olarak müzik çalışmaları yaptı.
2: O geceyle ilgili bir şey konuşmayalım.
21: 70'li yılların sonunda başladığı sinema kariyerinde Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu ve Bir Tren Yolculuğu gibi onlarca yapımda rol aldı. Onlarca filmde yönetmen yardımcılığı yaptı.
2: Sizi tekrar görmek istedim.
21: O Hayat Benim ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan sanatçı, 2008'de başlayan Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Arsen Ziyagil karakteriyle çok sevildi.
2: Neyse, geldiler. Çıkayım ben.
7: Ağız ve diş sağlığındaki küçük bir ihmal ilerleyen yaşlarda demans riskini en az %50 artırıyor. Peki uzmanların işaret ettiği o gizli tehlike ne ve korunmak mümkün mü?
10: Ağız sağlığıyla beyin fonksiyonları arasındaki doğrudan bağlantı Japonya'da yapılan uzun soluklu bir araştırmayla yeniden gündemde. Japon bilim insanları yaklaşık 1400 kişiyi 10 yıl boyunca takip aldı. Şiddetli diş eti kanaması ve çekilmesi yaşayan bireylerde demans gelişme riskinin %50'nin üzerinde arttığı görüldü. Yoğun diş eti iltihabının devam ettiği vakalarda ise riskin %72'ye kadar çıktığı belirtiliyor. Çalışma Klinik Periodontoloji Tıp Dergisi'nde yayınlandı. Araştırmacılar diş eti iltihabının kan dolaşımı yoluyla beyne ulaştığını ve vücut çapında iltihaplanmayı tetiklediğini düşünüyor. Bilim insanlarına göre bu zararlı maddelerin beyne ulaşmasını engelleyen kan-beyin bariyerini zayıflatıyor. İlerleyen süreçte bu durum nöron hasarına ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara da zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlara göre ağız ve diş bakımı demans riskine karşı kritik bir kalkan oluşturabilir.
7: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Vesayet ve Milli İrade Mücadelesi'nin ele alındığı bir panel düzenledi. Cumhurbaşkanlığı arşivinden ilk kez gün yüzüne çıkartılan fotoğrafların da bulunduğu 27 Mayıs darbesi kitabı tanıtıldı.
22: Yargılamaların yapıldığı Yassı Ada yıllarca Yaslı Ada olarak adlandırılmıştır. Bugün her ne kadar kayıplarımızı getire getiremesek de Yaslı Ada'yı demokrasi ve özgürlükler adasına dönüştürerek onların anısına olan hürmetimizi göstermiş durumdayız.
10: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul'da vesayet inşalarına karşı milli irade mücadelesi paneli düzenledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin darbelerle dolu tarihini hatırlattı.
22: Türkiye'nin son 60 yıllık siyasi hayatında 1960 darbesiyle başlayan bu meşhum darbeler süreci ne yazık ki onlu yıllarda tekrar etmiştir. 15 Temmuz'da bu darbe geleneği milletimizin sinesinden çıkan güçlü bir iradeyle durdurulmuştur.
10: Panel kapsamında Cumhurbaşkanlığı arşivinden fotoğraflarla demokrasiye vurulan darbe 27 Mayıs kitabının da tanıtımı yapıldı.
22: Bu kitapta gün yüzüne çıkan yeni fotoğraflar ve arşiv belgelerini bulacaksınız. Bunları kamuoyumuzun dikkatine sunuyoruz ve toplumsal hafızamızda ibretlik bir hikaye olarak hatırlamamız gerektiğini sizlerin tekraren gündemine getiriyoruz.
10: Eserde Cumhurbaşkanlığı arşivinden ilk kez gün yüzüne çıkarılan tarihi vesika ve fotoğraflar bulunuyor.
7: İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde kapsamlı restorasyon ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müze yerleşkesinin yeni ziyaretçi deneyimiyle hizmete sunulduğunu açıkladı.
10: 54 bin Çin'i restore edildi. Ana giriş Gülhane'ye taşındı. Tarihi yapılar kapsamlı restorasyonla yenilendi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri, tarihi yapıların korunması, güçlendirilmesi ve çağdaş müzecilik anlayışıyla düzenlenmesine yönelik çalışmaların ardından kapsamlı bir dönüşümden geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzedeki çalışmaları yerinde inceledi, değerlendirmelerde bulundu.
1: Yaklaşık 54 bin Çin'in envanterini çıkararak her bir Çin'i için ayrı müdahale paftaları hazırladık. Son derece hassas ve titiz bir süreçte temizlik sağlamlaştırma, tamamlama ve renklendirme çalışmalarını gerçekleştirdik.
10: İstanbul Arkeoloji Müzeleri kapsamlı restorasyon ve yenileme çalışmalarının ardından ziyaretçilerini daha geniş bir alanda karşılıyor. Osman Hamdi Bey yokuşunda 38, müze avlusunda ise yaklaşık 140 arkeolojik eser sergilenmeye başlandı.
1: Cumhuriyet tarihimizin ve hatta birçok eserimiz açısından kendi yüzlerce yıllık tarihleri içerisinde şahit oldukları en kapsamlı restorasyon, ihya ve inşa süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Müzecilik ve arkeoloji tarihimizin göz bebeği ve şüphesiz dünya kültür mirasının da en önemli müze komplekslerinden olan İstanbul Arkeoloji Müzemiz de bu sürecin bir parçası.
7: Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün 18.sinin sahibi Gazze'li hukukçu ve insan hakları savunucusu Raji Surani oldu. Surani tüm imkansızlıklara rağmen ödülünü bölgedeki insan hakları ihlallerini belgelemeye adamış bir isim. İsrail aleyhine açılan uluslararası davalarda da hukuk ekibinde yer alıyor. Raji Surani NTV'nin sorularını yanıtladı.

0: hard times pushes either or.
1: Zor zamanlar insanı pes etmeye ya da meydan okumaya iter. Biz haklı bir davayı savunuyoruz ve tarihin doğru tarafındayız. Bizim misyonumuz güce karşı hakikati haykırmaktır. Soykırımcılara, işgalci güce karşı boyun eğen kurbanlar olmaya hakkımız yok.
2: Filistin'de Batı Şeria ve Gazze'deki insan hakları ihlallerini yıllar boyunca belgeledi. Hak ihlaline uğrayanlara hukuki destek verdi. Gazze'li Raci Sorani, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasında da hukuk ekibinde. Bu yıl 18. kez verilen Uluslararası Hrant Dink ödülünü alan Sorani, NTV'ye konuştu. Boyun eğen iyi kurbanlar değiliz dedi.
1: Eğer boyun eğen iyi kurbanlar olursak, İsrail'in suçlarına devam edip hedeflerine ulaşmasına müsaade etmiş oluruz. Gazze ve Filistin'in uluslararası hukukun mezarlığı haline gelmemesi için payımıza düşeni yapmaya çalışıyoruz. Soykırımcılara karşı boyun eğen iyi kurbanlar olma hakkımız yok. Filistinliler için adalet ve onur sağlanana ve bu işgal sona erene dek mücadelemizi sürdürmeliyiz. Zira tarihin doğru tarafında yer aldığımızı biliyoruz. İşte bu yüzden bir gün mutlaka başaracağımızı biliyoruz. Biz bu vadinin taşlarıyız. Ezelden beri buradaydık. Sonsuza dek de burada kalmaya devam edeceğiz.
2: Sorani, tüm engellemelere rağmen İsrail aleyhine hukuk mücadelesini sürdürmekte kararlı. Trump yönetiminin yaptırımlarına değinen Filistinli hukukçu, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasının önemli bir kırılma noktası olduğuna inanıyor.
0: I think this is...
1: Bunun hukuki ve siyasi bir kırılma anı olduğunu düşünüyorum. Güney Afrika'ya ve yaptıkları şeye şapka çıkarıyorum. Bir mahkeme kararıyla özgürleşmeyeceğiz. Fakat bu insanlığın üzerinde uzlaştığı araçlardan biridir. Davanın mahkemeye taşınması, İsrail'in soykırımla suçlanması, mahkemenin bunu kabul etmesi ve ardından mahkemenin İsrail'e rağmen İsrail aleyhine 3 geçici tedbir kararı alması büyük bir başarıdır. Devletlerin bu kararları alıp uygulaması gerekiyordu. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Aksine güçlü bir devlet olan Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki savcıya ve iki yardımcısına ayrıca 9 yargıca yaptırım uyguladı. Ya hukukun üstünlüğünü ya da orman kanunlarını seçeceğiz. Gazze ve Filistin, dünya devletleri için bir sınav niteliğindedir.
2: Sorani, batılı ülkeleri iki yüzlü davranmakla suçlarken Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çekti. Arap ülkelerine ise Türkiye'yi örnek alma çağrısı yaptı.
0: We are going to support Ukraine.
1: Ukrayna'yı her türlü yol ve yöntemle, silahla, parayla, hukuki ve siyasi olarak işgalden kurtulması için destekliyoruz.

0: örnek alır.
1: Sorani, Nisan 1995'te Filistin İnsan Hakları Merkezi'ni kurdu. Merkez, tüm imkansızlıklara rağmen bölgedeki hak ihlallerini yerinde belgeliyor. Bu mücadelesi Sorani'yi hedef haline de getirdi. Defalarca tutuklandı, 7 Ekim sonrası evi bile bombalandı.
2: You wish to die, not dying.
0: Her dakikasında ölmek istiyorsunuz, ölmekten korkmuyorsunuz. Artık dayanamadığınız için ölmeyi diliyorsunuz. Eşimin ve oğlumun gözlerine bakamıyordum. Son atılan bombalardan biri evime düştü. Gece saat 22.15 sularıydı ve bunun şahsımı hedef alıp almadığına dair hemen bir yargıya varmak istemedim. Ertesi gün bakmak için döndüm. Ne yazık ki biz bu tür şeyleri inceleme konusunda uzmanız. Eşimden ve oğlumdan ayrı bir yere gitmelerini istedim, reddettiler. Baskılar arttı ve ayrıldım. Gerçekten kırık bir kalple Gazze'den ayrıldım.
1: Raci Sorani bugün 73 yaşında. Doğduğu yer Gazze ise büyük bir enkaza dönmüş halde.
0: Bugün Gazze'nin %85'i silinmiş durumda. 2 milyondan fazla insan hala orada, son derece ağır koşullarda. Kanalizasyon, temiz su gibi temel ihtiyaçlar yok, tarım yok. Kıtlık her yere yayılmış durumda. İnsanlar yiyecek bir şey bulmakta çok zorlanıyor. Şanslılarsa günde 1-2 öğün. İlaç yok, kanalizasyon veya elektrik yok ve koşullar çok ağır.
1: Sorani, her türlü baskı ve zorluğa rağmen soykırıma sessiz kalmayacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerinin altını çiziyor.
3: İrlanda geçtiğimiz yılın ardından ikinci kez Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacağını açıkladı. Nedeni ise aynı. İsrail'in Eurovision'a katılımı ve Gazze'de devam eden ölümler.
4: İrlanda Ulusal Yayın Kuruluşu, Gazze'de devam eden dehşet verici katliamlar nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Eurovision'u boykot edeceğini açıkladı. Geçtiğimiz ay yarışmaya katılmayacağını açıklayan Hollanda ile birlikte 2027'de Eurovision'u boykot kararı alan ülke sayısı 2'ye çıktı. Bir önceki Eurovision'da İrlanda ve Hollanda, İzlanda, İspanya ve Slovenya ile birlikte İsrail'in katılımını protesto amacıyla yarışmaya katılmayı reddeden 5 ülkeden biriydi. Eurovision direktörü Martin Green, İrlanda'nın kararına saygı duyduğunu söyledi.
5: Onlar ailemizin değerli bir parçası olmaya devam ediyorlar ve özlenecekler. İnsanları bir araya getirme gücü, yarışmayı bu kadar özel kılan şeyin özünde yatıyor. Ve giderek zorlaşan ve bölünmüş bir dünyada bu durum daha da önem kazanıyor.
4: Öte yandan Eurovision şarkı yarışmasına getirilen yeni kurallar beklenen etkiyi göstermedi. 2027'den itibaren uygulanacak değişikliklerin listelendiği açıklamada, yarışmayı kazanan ülkenin yer aldığı bölgedeki silahlı çatışma, hassas jeopolitik durum veya ciddi güvenlik riski bulunması halinde bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı ifade edilmişti. Yeni düzenleme, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in yarışmayı kazanması halinde ev sahipliği yapamayacağının işareti olarak değerlendirildi. Ancak bu değişiklik, savaşta olan ülkelerin yarışmaya katılmasını engellemiyor. Geçtiğimiz yarışmanın birincisi Bulgaristan, Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde 2027'de Eurovision'a ev sahipliği yapacak. Yarı finaller 11 ve 13 Mayıs, büyük final ise 15 Mayıs'ta düzenlenecek.
3: Suriyeli müzisyen Assala Nasri 15 yıl ayrı kaldığı ülkesinde sahneye çıktı. Sanatçının ülkesinin başkenti Şam'da gerçekleşen konserine ilgi hayli fazlaydı.
4: Esad rejimine karşı olduğu için 15 yıl önce Suriye'den ayrılan ve Mısır'da yaşadığı belirtilen Suriye'nin simge seslerinden Assala Nasri 15 yıl sonra ülkesinin başkenti Şam'da konser verdi. Feyhaz Spor Salonu'nda Kültür Bakanlığı ve Suriye Sanatçılar Sendikası

Kasının desteğiyle düzenlenen konsere ilgi büyüktü. Asala konserine "Başını dik tut, sen özgür bir Suriyelisin" sözleriyle bilinen devrim marşıyla başladı. Asala'nın dönüşü başlıklı konser, şarkılar, danslar ve videolarla renklendirildi. Dinleyicilerin Suriye bayraklarıyla şarkılara eşlik ettiği konserin sonunda sanatçıya Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih tarafından ödül takdim edildi. Asala Nasri, Şam'daki konserinden önce Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 15 bin kişinin izlediği dev bir konserde Ebru Gündeş'le düet yapmıştı.

0: Avrupa Birliği Hatay'da dayanışmanın ezgisi birlikte daha güçlü isimli bir konser düzenledi. Konserde Hataylı şarkıcı Karsu sahnedeydi.
1: Müziğin iyileştirici gücü sanatçı Karsu'nun sesiyle buluştu. Hatay'da dayanışmanın ezgisi birlikte daha güçlü konseri düzenlendi. Dayanışma konserini 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede çeşitli alanlarda desteğini sürdüren Avrupa Birliği düzenledi.
2: Toparlanma sadece tuğla ve betondan ibaret değildir. İyileşme günlük yaşantıyla ilgilidir. İşte bu gece bizlere kültürün de iyileşme ve toparlanmanın bir parçası olduğunu hatırlatıyor.
1: Konserde Hataylı şarkıcı Karsu İngilizce ve Türkçe şarkılarıyla sahnedeydi.
3: Uzunca bir zaman tanıdım adam.
1: Görme engelli Şükrü Can Çapar'la performansı büyük alkış aldı.
4: Severek dinliyorum. Bütün gecelerime, gündüzlerime eşlik ediyor. Bugün onu sahnede böyle canlı canlı izlemek benim için apayrı bir keyifti.
0: Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Inter Miami'de 100 gol barajına ulaştı. Arjantinli süper yıldız bu başarısını bir de kupayla taşlandırdı.
5: Lionel Messi, Inter Miami tarihine geçti. Arjantinli süper yıldız, Amerikan takımında 100. gol sevincini yaşayan ilk futbolcu oldu. Messi bu kilometre taşına 115 maçta ulaştı. 56. dakikada ağları ikinci kez havalandırsa da gol geçerli sayılmadı. Inter Miami, Carlos Casemiro'nun da golüyle Cruz Azul'u 2-0 yendi. David Beckham'ın sahibi olduğu takım böylece Kuzey Amerika Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. Inter Miami, Messi'nin kaptanlığında 5. kupasını müzesine götürdü. Kulüp tarihinin en golcü futbolcusu unvanını geliştiren Arjantinli yıldızı 54 golle Luis Suarez takip ediyor. Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Messi, efsaneleştiği Barcelona'da 4'ü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu toplam 35 kupa kaldırdı. Arjantinli süper yıldız uzun yıllar kariyerinin tek ve en büyük eksiği olarak gösterilen Dünya Kupası'na da 2022'de kavuştu. Lionel Messi'nin kişisel müzesinde 8'de Ballon d'Or'u bulunuyor.
0: ...14 Ağustos 1974'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rumlar tarafından katledilen 126 sivilden kimlik tespiti yapılan 89 şehit, geçtiğimiz süreçte toplu gömüldükleri mezarlardan çıkartıldı ve müstakil kabirlere defnedildi. Geriye kalan 37 şehitten 15'inin de kimlik tespiti işlemleri tamamlandı. Şehitlikte defin işlemi gerçekleşti. NTV ekibinden arkadaşımız Osman Terkan ayrıntıları aktardı diyelim. Osman'ın bu haberiyle de bülteni noktalayalım.
6: Üç köyün birleştiği noktadayız açıkçası ve müze açılışı, Şehitler Müzesi'nin açılışı gerçekleşecek ilerleyen dakikalarda. Şimdi 14 Ağustos 1974 yani Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının başladığı gün Sandallar, Murat Ağa ve Atlılar köylerinde Rum terör örgütü EOK ve Rum köylüleri tarafından katledilen 126 masum sivil Kıbrıs Türk'ünün eşyaları ve onların hikayesinin gösterildiği bir müze. Şimdi TİKA tarafından yapımı üstlendi. Bu önemli, anlamlı müze ve açılışta ilerleyen saatlerde gerçekleşecek. Protokolün katılımı olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak. Yine TİKA Başkanı Abdullah Eren burada olacak. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başbakanı da katılacağı bir tören olacak. Şimdi burası Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar Köyü'nün birleşim noktası ki işte 52 yıl önce burada Rumlar tarafından bir katliam gerçekleştirildi ve belki de Yavru Vatan'ın en karanlık günlerinden biri yaşandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının başladığı gündü. Ve o gün, bugündür de bu acı taze, acı unutulmuyor, unutulmayacak ve unutturulmamaya da çalışılacak. Yani gelecek nesillere de bu acı burada yaşanan hikayelerle aktarılacak. Şimdi müzenin içindeyiz, görüyorsunuz burayı. Hemen girişte o gün burada Rumlar tarafından katledilen 126 Kıbrıs Türkü'nün fotoğrafları sizleri karşılıyor. Ki bazılarının fotoğrafları yok, işte isimleri yazılmış ve onların bir anlamda yaşamlarını simgeleyen sandıkları da gösterelim sizlere. Özgür Özel sizlere göstersin. Bakın bu sandıklar yan yana dizilmiş ve aynı zamanda bir de sunum salonu var. Burada da o gün burada yaşananları, sonrasında yaşananları da görebileceğiniz Barkovizyon'un yer aldığı bir salon yer alıyor. Şimdi tabii daha önemlisi, bakın, veda edemeyenler salonu. Çünkü burada katledilenler ailelerine veda edemediler ve her biri Rumlar tarafından katledildi, öldürüldü, hayatlarını kaybettiler. İşte onların hatıralarının yaşatıldığı salon burası. Sandallar, Murat Ağa ve Atlılar köylerinde yaşayan o günkü Kıbrıs Türklerinin, o gün katledilen, burada yaşayan köylerin işte elbiselerinin, ayakkabılarının yer aldığı, yine özel eşyalarının yer aldığı bir nokta burası. Mektupları var, işte el yazısı, defterler, yine bakın ekranlara geliyor. Okul kayıtları bu bölümde toplandı. Ailelerinden yardım istendi bu konuda. Onların hem o gün katliamın gerçekleştiği gün üzerlerinde olan kıyafetler hem de özel eşyaları burada sandıklara konularak buraya getirildi. Ve burada o sivillerin yaşadığı trajedinin anlatılması için bir anlamda yaşananları belge, tanıklık ve aynı zamanda bilimsel veriler üzerinden ortaya koymak için işte bu anlatı salonu oluşturuldu. Yani bir anlamda tarihsel hafızanın görünür kılınması sağlanacak. İşte burada bakın Özgür Özel de sizlere gösteriyor. O gün bu kıyafetler onların üzerindeydi ki birçoğunda halen kurşun izleri var ve kan izleri var. İşte o günkü yaşanan vahşet burada sergilenecek. Amaç elbette ki yaşanan acının gelecek nesillere aktarılması. Şimdi şöyle de bir acı tarafı var. Bir taraftan tabii Özgün Özel sizlere eşyaları göstersin. Bir taraftan da hemen müzenin yan tarafındaki size okula da götüreceğiz. Sandallar Okulu. Şimdi 14 Ağustos günü Rumlar bu üç köye baskın düzenlediler ve burada anlaşma gereği mücahitler yoktu. İşte Birleşmiş Milletler askerleri burayı korunaksız bırakmıştı ve Rumların saldırısı, EOKA teröristlerinin saldırısı, yine Rum köylülerin fırsattan istifade ederek köylere baskın düzenlemesiyle 126 kişi katledildi. Ve işte onların hikayelerinin yer aldığı, bakın burada panolar da var. Şimdi burada ekrana gelecek, tabii çok da girmeyelim, yaklaşmayalım. Çünkü insanın gerçekten de yani dayanamayacağı görüntüler var. Öyle ki burada katliam çukurları oluşturuldu onlar tarafından. Ve burada katledilen 126 Kıbrıs Türkü o çukurlara gömüldü. Bugün, yani bugüne kadar şimdi 89 sivilin defin işlemi gerçekleştirildi. Yani o çukurlardan çıkarıldı, işte kimlik tespitleri yapıldı. 89 Kıbrıs Türkü'nün defin işlemi gerçekleştirilmişti. Geriye kalan 37 sivilin kimlik tespiti devam ediyordu. Bugün kimlik tespitleri tamamlanan 15 sivilin cenaze töreni düzenlenecek. İlerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda tabii duygu dolu anlar yaşanacağını şimdiden belirtelim. Çünkü aileleri burada. Şimdi bu sınıfın özelliği ise şu: burası Sandallar İlkokulu. Şimdi o gün şöyle söyleyeyim, yani dün burada öğretmenlik yapan, o dönem öğretmenlik yapan öğretmenle görüştük ve şöyle bir hikaye anlattı bizlere. Yazın çocuklara karnelerini verdim, evlerine uğurladım dedi. Burada 16 çocuk öğrenim görüyordu. Bu sıralarda oturuyorlardı. Evlerine uğurladık dedi ve son kez bir fotoğraf çektirelim istedim dedi o öğretmenleri. Ve sonrasında o fotoğrafı çektirdiler. Çocuklar evlerine gitti. Yaz tatillerini geçiriyorlardı ki işte 14 Ağustos'ta daha okullar açılmasına kısa bir süre kala 14 Ağustos'ta Rum çeteler tarafından o 16 öğrenciden 13'ü de katledildi. Yani bu sıralarda oturan 13 öğrenci bir daha buraya bu okula geri gelemedi. Ve işte onların hatıraları da şu anda bakın o çektirdikleri son fotoğrafta burada gerçekten de yani insanın yüreğini burkan bir manzara. Bakın işte öğretmenlerinin çektiği son fotoğraf ve burada sergileniyor. Gelenler onların hikayesini buradan öğreniyorlar ve amaç unutulmaması. Yani burada yaşanan katliamın, burada maruz kalınan acının unutulmaması, gelecek nesillere aktarılması ki Rum zulmü, Rumların katliamı uzun yıllardır devam ediyordu yavru vatanda. Sonrasında her türlü işte diplomatik çaba, Türkiye'nin de dahil olduğu diplomatik çaba sonuçsuz kaldı ve Türkiye buraya adaya Cumhuriyet ordusunun en büyük çıkarma harekatını gerçekleştirmek durumunda kaldı 20 Temmuz 1974'te. Ve o gün tabii ki dönemin başbakanı Bülent Ecevit şunu söylemişti. Biz adaya gidiyoruz, tabii savaş için değil, barış için adaya gidiyoruz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Ve buraya gelen kahraman Türk askeri deyim yerindeyse bir kahramanlık destanı yazdı.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
8: Hafta sonu çoğu yerde güneş görülebilecek. Bugün İstanbul açık, Poyraz sert. Sıcaklık öğle 25, gece 17 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 31, Bursa az bulutlu 26 derece. Antalya'da rüzgar kuru esiyor, sıcaklık gölgede 33, güneşin altında 40 derece. Marmara çoğunlukla güneşli, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 28, Kocaeli 26 derece. İç Anadolu'da da hava açıyor. Rüzgar hafif, sıcaklık öğle 24-25 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-31, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz sahilleri açık, iç kesimlerse daha bulutlu. Rüzgar karadan kuru esecek. Adana 32, Hatay 30, Isparta 27 derece. Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesiminde yağış kuvvetli. Samsun, Tokat, Kastamonu'da da kısa süre yağmur görülecek. Bolu ve Trabzon 23, Samsun 24 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl çevresinde sağanak geçişi sürecek. Van'da da kısa süre yağış var. Erzurum 23, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azaldı. Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece.
7: Hava durumu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
9: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
7: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV Radyo klasiği.
9: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
7: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV Radyo başına.
9: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
7: Cinayet Masası.
9: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
7: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Burası NTV Radyo. Sağ

0: Saatler 3 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışması yürütülen bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olay İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Binanın bir bölümü büyük bir gürültüyle sokağa doğru çöktü. Olay sırasında sokaktan geçen iki kişi de gelen molozlar nedeniyle yaralandı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri oluşan enkazın altında birinin kalmış olabileceğini değerlendirerek arama kurtarma köpekleriyle çalışma yaptı. Göçük altında kalan olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Meteorolojinin uyarısının ardından Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak etkili oldu. Trabzon'da istinat duvarı yağmura dayanamayarak çöktü. Bir sitenin iki bloğu da tedbir amacıyla tahliye edildi. Nevşehir'de ise akıntıya kapılan otomobildeki 3 kişiyi çevredekiler kurtardı.
1: Dereler taştı, yollar göle döndü. Akıntıya kapılan araçtaki 3 kişi son anda kurtarıldı. Trabzon'da istinat duvarı çöktü, 2 bina tahliye edildi. Sağanak Karadeniz bölgesinde etkili oldu. Trabzon havalimanı mevkisi ve Karadeniz sahil yolu su altında kaldı. Araçlar güçlükle ilerledi. Özellikle sahil bölgesinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Derelerin taşması sonucu park halindeki araçlar suya gömüldü. Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'nde istinat duvarı yağmura dayanamayarak çöktü. Bölgedeki bazı evler hasar gördü. Bir sitenin iki bloğu tedbir amacıyla tahliye edildi. AFAD çevrede güvenlik önlemi aldı. Görüntüler Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden. Aniden bastıran şiddetli yağmur Karakaya köyünde sele neden oldu. Bu sırada seyir halindeki otomobil akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Metrelerce sürüklenen araç yol üzerindeki bir köprüye çarparak durdu. Araç içinde mahsur kalan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla son anda kurtarıldı. Hatay ve Mersin'de de şiddetli yağış sele yol açtı. Araçlar mahsur kaldı. Hatay 4 yolda sürücülerin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Mersin'in en önemli turizm noktalarından biri olan Kız Kalesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde su bastı. Belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.
0: Eski MİT Baş Müsteşarı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcı karşısındaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık mahkemeye sevk edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'ın suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanmalarını talep etti. Kaşif Kozinoğlu'yla Silivri cezaevinde aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan